0: Bu kadar milli takım şey yeri gibi oldu.
1: Yo öyle geldi
0: Montella
1: öyle gidecek
0: Spor Kulübü gibi oldu. Yani milli takım. O yüzden diyorum.
1: Girmişken evet, aslında konuşsak mı konuları?
2: Şu Beşiktaş'ı bitirdik mi abi Beşiktaş'la ilgili? Şimdi bakıp ben şeyi söylemek istiyorum abi. Beşiktaş abi kazansaydı bayağı avantaj bir şekilde 15 puanla çok da havalı gidiyordu Allah'a var. Beşiktaş evet, hiç puan kaybetmez gibi duruyordu. Ben Beşiktaş'ta şeyde şaşırdım abi. Şimdi bak bu maça çıkarken 12 golleri vardı. İlk yarıda öyle bir pres yediler ki XG'leri 0-20 falan galiba. Çok da düşük bir XG'de. Hiç pozisyona giremeden tamamladılar. İkinci yarıda daha çok pozisyon buldular. Neredeyse maçın sonunda zaten bir ara oh Vlahovic çift forvet falan da oynadılar. Elinden geleni yaptı ama Beşiktaş'ın yenilgisi bence ağır bir yenilgi onlar için. Ama Galatasaray abi günün sonunda şu oldu. O kadar 4-0 yenildi falan. Puan farkı falan olmadan averajda ikinci sırada.
1: Yalnız o averaj bu sene Galatasaray'ın başını çok yakar. Çünkü çok fazla gol yemeye başladı Galatasaray. Ve bu hani sezon içinde dur Davinson biraz forma girsin de düzelir bu iş diyeceğimiz kıvamdan çıktı bence yani. Savunma yapısında problem var. Aynı oyuncular, aynı ezber şuraya falan. Bak.
3: Fenerbahçe bir galibiyet alsa 13-13 oluyor.
1: Galatasaray niye bir daha kaybediyor?
3: Galatasaray'da.
0: Hayır, abi daha derenin altından çok su akar. Daha çok başındayız. Ben diyorum geçen hafta kimse şampiyon olmadı. Bu hafta kimse şampiyonluğu kaybetmedi.
3: Yani. Bak, Murat abi dediği gibi yani gerçekten abi, lig tam şu an herkes ortada yani.
0: Abi geçen hafta dedim ki 29 tane maç 87 tane puan var. Şey bir şey değişmedi. 28 tane maç 84 tane puan var.
2: Bu kadar baba.
0: Yani bak nerede lig belli olacak bence biliyor musun? Biz inşallah Allah sağlık saat verirse bir sonraki milli takım arasına gireceğiz ya 8 Kasım'da. Hı hı. O zaman burada şeyi söyleyeceğiz abi. Şampiyonluk yarışında şunlar var. Düşme potasında bunlar var. Çünkü o 27 gündeki 9 maç işte Galatasaray'da o kadar maç oynayacak. Fenerbahçe oynayacak. Beşiktaş da oynayacak. Trabzonspor galiba biraz daha az oynayacak konferans olduğu için. Ve daha kolay.
1: 6 tane oynayacak onlar.
0: 6 tane oynayacak. Yani onun için bence orada net tabloyu görürüz. Bugün değil ama şimdi oraya bir 5-6 maç daha oynayacak. 11-12 maç olmuş olacak işte. Abi orada anlarız artık.
1: Bence mesela Trabzonspor dün tarihi bir galibiyet almasına rağmen öyle çok güçlü bir şekilde şampiyonluk yarışında içinde değil. Ben oyuncu kadrosu olarak mesela hani Salah dışında
0: bana göre en iyi kadro şu an.
1: Abi nasıl?
0: Ne? Total olarak kadro. Total. Nasıl? Alternatiflerle beraber. Abi senin Galatasaray'ın ben hep söylüyorum. Galatasaray'ın stoperi yok. Yedek. Sağ beki yok yedek. Bence santiforu yok yedek. Bence yok. Bence on numarası yok. Asili bile yok. Bırak yedeğini de yok. Trabzonspor kalitesine bakma sen. Trabzonspor kadrosunda yedeği olmayan tek Onana var. Bak onun dışında abi kadrosunda Trabzonspor'un. Ya şu Ju'yu nasıl dört büyük yani İstanbul'un üç büyükleri alamadı ben anlamıyorum.
1: İşte Galatasaray'a konuşuluyordu parayı yüksek bulmuşlardı. 25 abi, artı 5 falan yani
0: konuşuluyordu. Yani. Bu adam artı 4'ü karşılıyor. Evet. Zımba gibi. İstersen ikili de oynatırsın. Ya Fenerbahçe aslında mesela atıyorum. Elindeki pivotların hepsi ikili oynar. Trabzonspor dün Onuachu'yu oyuna sokmasaydı bence o fark daha da artacaktı zaten. Ya Onuachu takıntısından o fark orada kaldı. Çünkü Onuachu Eto bitmiş yani.
1: Cuz sene içinde Onuachu keser abi.
2: Bence banko. Keser. Ya o, peki Eto bitmiş de değil. Yani Onuachu abi bir sezonda mı?
4: Bu Trabzon deplasmanları, Antep deplasmanları, Çorum deplasmanları bayağı bir sert.
2: Çok kuvvetli götürüyordu geçen sene.
4: Çorum, Ahmet, Trabzon deplasmanları gerçekten çok zor deplasmanlar olacak bu sene her takım için.
2: Ahmet, Ahmet. Şehir takımı canım yesin abi. Şehir takımı oldu mu çok zor.
0: Abi Ahmet'te bir de taraftar da var. Mesela Çorum'da öyle bir atmosfer yok. Daha onlar sosyal izleyici hani. Gidelim maç izleyelim hani. Lige yeni çıktık. İyi kadroları var ama abi bugün Ahmet'te bakıyorsun tribün dolu. Sahada iyi takım var. Takım iyi hoca var. Ya.
2: Takımı ben çok beğendim. Çok
4: takım iyi, takım iyi.
0: Baba abi hep böyle böyle yavaş yavaş 90'lara döneriz yakında. Ligdeki takımların çoğunun hocası yabancı olur. Özellikle aşağıların. Abi çünkü orada fark yaratıyor yabancı hoca.
4: Hakikaten doğru.
0: Bak Yakirovic fark yarattı burada.
4: Türk teknik adamlar geriledi bayağı.
0: Thomas Reis fark yarattı burada. Gizdol gelmişti fark yarattı burada abi. İnsanlar yavaş yavaş baba diyor biraz daha fazla para verelim. 50-100 bin euro. Daha eli yüz düzgün hoca getirelim yani. Takımı bir yapsın, toparlasın. Bir şey katsın.
2: Türk hocaların peki piyasası düşük mü ya?
0: Düşük. Hoca kaldı mı abi sence mesela?
4: Kalmadı bence.
2: Acun
4: abi de öyle. Yani yerli hiç düşünmedi yani. Hep yabancı düşündü.
2: Siz diyorsunuz abi Türkiye'ye dönecek şey. Yabancıya dönecek diyorsun.
0: Şöyle diyorum.
2: Demek ki yerli var.
0: Bence yerlilerin fark yaratacak yerli hoca çok az var abi. Yani fark gelecek. Şimdi bak mesela.
2: Onu kim söylemiş? Güzel söylemiş evet. Vasat. Vasat'ın bile altı.
0: Ben şu an kendim söyledim. Birisinden duymadım. Fark yaratan. Ben kendi cümlemdi şu anda yani. Kimseden duymadım abi de şu var. Şimdi mesela Çağdaş Atan boşta değil mi? Gitmiyor abi kimse.
2: Alamadı.
0: Yani gidiyorsa da şey anlaşabiliyor.
2: Geçen bir kulüp istedi. Olmadı yine.
0: Yani. Doğru. Atıyorum, Abdullah Avcı bak. Abi şu anda Türkiye Ligi'nde. Doğru. Okan Buruk dışında şampiyonluk yaşayan hoca yani. Aktif bir sürü hoca var. Hiçbiri çalışamıyor abi. Yok işte. Şenol Güneş yok.
2: Yok.
0: Sergen Yalçın yok.
2: Abdullah
0: Avcı yok.
1: Bir de orada Aykut bir konumlama problemi var bence. Mesela
0: Ersun Yanal yok.
1: Atıyorum ne bileyim Başakşehir Sergen Hoca'ya gitse Nuri Şahin'in yolları ayırıp hani ben Başakşehirlik hocamıyım ben Beşiktaş şampiyon yaptım deyip tabanının altında görecek Başakşehir'e yani ve gitmeyecek bence.
0: Sıkışmış tıklar oldum yani. En son olmaz. Sergen Yalçın'a gidebilir. Yani kimse kalmazsa dünyada hani en son.
2: Ben hafta hiç sordum abi.
4: Sergen Hoca'nın tarzı değil yani.
2: Bizim beraber yemek vardı ya. Nuri Şahin şey, kimdi? Çağdaş Atan'la ilgili. Aynı kafada. Ya bizim kardeşimiz ne olacak?
0: Bir de o şeyle övünüyor ya.
2: Bırakmayız mı?
0: Bence Göksel Başkan buradan sonra tekrar eski şeye döner zaten. Abdullah Avcı'yla tekrar bir tur daha.
3: Bu hafta da galip gelmez.
0: Aynı tura başlar yani.
2: Sanmıyorum.
0: Hayır, genç bundan sonra bulur. Abi.
2: Genç bilir.
0: Ha ya da genç. Uğur Uçar'a gider mesela atıyorum. Orada oynadı da ya Başakşehir'de.
2: Repertuar geniş onlarda baba. Fenerbahçe'ye döndük. Ben Fenerbahçe'ye
3: dönelim artık.
0: Fenerbahçe'ye giriş yaptık.
2: İlk cümlelerimizi alalım istiyorsan.
3: Senden mi?
2: Bilmiyorum. Sen nasıl teklediysen.
3: Ben Sercan abiden almak isterim.
2: Niye daha da aldın sen burada?
3: Maçtaydı çünkü. Murat abi şimdi yayınlandan ötürü gidemiyor. Babam zaten gitmiyor. Sen şimdi maçtan 8'lik maçın içten, maçtan bir tık erken çıkmış olabilirsin ama 8'lik maçın içindeydin. O havayı kokladın mesela. Tribünler beklenenlerden bir tık daha İyiydi. Fazla mı doluydu sanki?
4: Full doluydu.
3: Full dolu. Babamın en sevmediği kullanımdır bu arada.
0: Full dolu aynı şey diye değil mi?
4: Ne demek lazım burada? Farklı
2: bir şey ya.
3: Efendim şimdi nüans farkı da diyor derdir. Yani der Sercan abi.
0: Sen devam et Sercan'ım ya. Dur dağılma sen. Sen kaptın.
4: Ben orada çözmeye çalıştım. Neye takıldı orada?
3: Hani full zaten dolu demek ya. Dolu dolu demiş olursun.
4: Dolu.
3: Full dolu ya, dolu ya sadece full ya da sadece dolu desek.
4: Ya muhakkak dünkü Galatasaray'ın maçının puan kaybı, maçın gündüz olması, birçok aile çoluk çocuğuyla maça gelmişti. Yolcu Park'ın orada oturdum. Kahve içtim. Bayağı aile gelmişti bugün maça. Kadınlara da özel bir bugün bilet verildi. Tamam.
2: Ne kadar bildi?
4: 5000 bilet diye duydum ama yanılabilirim bilmiyorum onu.
0: 500 miydi ya?
4: 500 müydü 5000 miydi?
0: Fener Yumaltı toplamı 5000 kişiydi zaten.
4: Toplamda vermediler mi?
0: Yok Fener Yumaltı'dan.
4: Sadece Fener Yumaltı'dan verdi. O zaman 500 o zaman ben yanlış okumuş
0: ben olabilirim. Ben dün 500 onu diye okudum bir yerde.
4: Çünkü sitede onu paylaştılar ya ben de ona yanılmak istemiyorum.
0: Tribün toplam 5000 olabilir. Ben Fener Yumaltı gördüm 500 yazıyordu.
4: Evet herkes müracaat. Yani bence ailelerin herkesin geldiği güzel bir hava vardı bugün Kadıköy'de ya. Hava da güzeldi çok iyiydi. Bir de üstüne Galatasaray yenilmiş. Fenerbahçe bol gollü bir galibiyet. Bugün de Beşiktaş'ın puan kaybı. Gerçekten Fenerbahçe hiç olmadığı kadar milli araya moral motivasyonlu giriyor. Her şeyden ötesi İsmail Kartal'ın kendini toparlama açısından çok önemli bir maçtı bu. Çünkü Gaziantep maçın sonrası dağılmış bir İsmail Kartal vardı. Bütün çevresiyle yapmış olduğum bütün araştırmada herkes şunu söylüyordu. Biz İsmail Hoca'yı ilk defa Gaziantep maçında tanıyamadık dediler. Yani o kadar yıldır onunla hem dostluk yapanlar hem onunla beraber çalışmış kişiler Antep maçında hiçbir zaman onun analizi ve onun yapacağı değişiklikler değildi bunlar dediler. Ve ben de her zaman şunu dedim. Bu milli araya girerken Fenerbahçe'nin alacağı bir galibiyet ve her şeyden önce en büyük transferin de İsmail Kartal'ın olabileceği bir tekrardan senaryonun Fenerbahçe'nin toparlanma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet bence hem de rakiplerin kaybetmesiyle tekrardan hem Fenerbahçe yönetimin hem başkanın hem hocanın Asensio'nun geri dönüşüyle birlikte bence bir toparlanma sürecine girecek Fenerbahçe. Bu milli ara ilaç gibi geldi Fenerbahçe'ye.
3: Murat abi sen ne diyorsun? Sen neleri değişmiş gördün?
0: Ya şunu söylemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin her erken gol bulacağı maçta bu tip maçları yaşayabiliriz. Tamam Eyüp, hakikaten Eyüp. Her sene ligin bir tane çok zayıf halkası olur. Geçen sene Karagümrük'tü mesela. Ama Karagümrük böyle bakınca eli yüzü düzgün bir takım. İşte Fenerbahçe'yi yendi en basından. Bir planı vardı. İyi oyuncuları vardı. Transferler falan da yaptılar o takımdan bazı oyuncular. Abi Eyüp takımı ya zaten geçen seneden beri o işte o kayyum atanması vesaire bir sıkıntı yaşıyor. Ama ilk maç Beşiktaş'ı çok zorlamışlardı. 1-0 bitmişti maç ki o oyuncunun saç çekilmişti. Belki verilse kırmızı farklı bir senaryo olabilirdi. Alanyaspor'u yendiler bir 90 artta attıkları bir golle ama zayıf bir kadro. O zayıf kadroya morale ihtiyacı olan dolu tribünler erken gol bulmuş. Ve hücum hattı Fenerbahçe'nin zaten skoru azalan çok etkiler. Yani rakip biraz üstüne çıktığı zaman bir Anadolu takımı. Fenerbahçe'nin şimdi hücum hattı hızlı oyuncuları da var. Golcüsü de var. Arkadan destekleyenleri de var. O yüzden tabii ki 8-0 kimse beklemez. Yani benim hatırladığım iki tane 8 var. Onlar da 8-1-8-1'di. Yani bu 8-0 ilkmiş zaten baktık Fenerbahçe tarihinde.
3: Evet 32 sene önce var en son Kayseri Erciyes.
0: 8-1
3: işte.
0: Tamam 8-1 var. Bu en farklı 8-0.
3: Yok 8 gol atma olarak söyledim.
0: İki tane bir de Samsun var.
3: Evet bunların Mayıs 94'te de Samsun var. Bir de Mayıs 92'de
0: her enteresan var. Bu arada istatistik şey her 8'lik maçta bir oyuncu hep 4 gol atmış. Mesela ilk 8'de Bülent Uygun atmış. Sonraki 8'de Feyyaz Uçar atmış. Bugünkü 8'de de Vedat Muriç
2: abi
0: attı.
2: Abi bu rekor kırılırdı bugün ya.
0: Aslında. Abi ben bugün 11-12 bekliyordum biliyor musun? Vallahi bekliyordum.
3: Şeyde 46'da 6-0 olduktan sonra ben hakikaten çift tane bekledim.
0: Oradan yani
3: sonra.
0: Geçebilirdi.
2: Çok... Bir de adamlarda da...
0: Hayır pozisyon da var. Hani böyle maçı bırakma durumu falan yok. Karşı karşıya kaçanlar vesaireler de var yani. Olmadı. Ya bak eğer şey kaleciyi değiştirmeseydi Eyüp. Aynı kaleciyle devam etselerdi geçerdi.
3: O kaleci ne yapıyor abi mesela?
0: Ya yani o kalecinin enteresan olan Atletico Madrid'in oyuncusu olması bence.
3: Ya ben doğru öyle değil mi?
0: Evet. Ya yani almış Atletico Madrid her sene bir yere kiralamış.
3: Ben doğru pozisyon aldığı gol hatırlamıyorum. Penaltı falan dahil bu arada. Yanlış yani. Yerlerde duruyor adam resmen yani.
0: Orada Özcan Hoca ayrılmış.
3: İrfan'ın geçmiş olsun da.
1: İrfan'ın beğenmedim. O yakın köşeyi ha?
0: Beğenmedim.
1: Yok geçmiş olsun ne diyeyim?
0: Geçmiş olsun da hani.
1: Hay konu onu
0: geçelim de.
1: Şey, genelde de 7-8 yemeği seviyor zaten. O Hatay Beşiktaş'ın o 7'lik maçında da
0: Ömer olsa, Erdoğan.
1: Cezalıydı ama.
0: Hayır takım, Ömer Erdoğan hoca ya bu yardımcısı Özcan.
1: Tamam. O maçta Ömer Erdoğan cezalıydı ama onu demeye çalışıyorum. O maça hoca olarak Özcan hoca çıktı onu diyorum.
2: Geçen seneki hoca nerede? Eyüp'teki.
0: Kimdi abi? Şeydi Kayseri'de. Atilla hoca.
1: Sana geçebiliriz baba maç yorumlarına.
2: Abi ben şimdi baktım o Fenerbahçe'de şeyi gördüm.
1: Benim sesim olsanız ben bir ufak gelsem gidip.
2: Tamam. Abi karşında şöyle bir takım var. Nasıl söyleyeyim? 10 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz değil mi? 10 milyon euroluk takım karşısında 100 milyon euroluk takım var. Başlarken yapmaması gereken tek şey bence topla çıkmaya çalışmak. Vur uzağa, vur uzun uzun, sonra Çanakkale geçirmez yapman lazım. Sen Fenerbahçe'ye karşı, gerçi bunu düşünecek kadar bile vaktin olmadı. 28. saniyede penaltı oldu.
1: Penaltı oldu.
0: Abi penaltıya gelmişken bir hakem konusuna da girebilir miyiz ya?
2: Ben bir bitireyim istiyorsan ondan sonra girelim çünkü ona ayrı yapmak
0: yok,
2: lazım.
0: Yok bu pozisyon için gireceğim o yüzden.
2: Gir
0: baba. Hayır yani şu abi orta hakeme bir şey demiyorum. Kadir Sağlam'ın çapı belli zaten. Ama abi VAR'daki adam neyi inceledi o kadar anlamadım ki. Ayakkabı çıkıyor ayağından adamın ya. Yani evet. Neye baktı mesela orada?
2: Tam bir baba şey Osimhen penaltısı tamam mı bu? Ayağını soktu filan. Orada darbe olduğu belli. Gerçekten ben 28. saniye durdurdum. Penaltı ne zaman atılmış? 4.5'ta.
0: 4'te.
2: 4 dakika, 3,5 dakika, 4 dakika boşu boşuna harcanıyor. Neye o kadar bakıyorsun? Ayakkabı çık. Gerçekten dediğin
0: ayakkabı çok çıkıyor çünkü.
2: Benim notlarda da var ya. O ayakkabı çıkmış ayakkabıyla ne yapsın abi adam? Hani nasıl bunu yok diyeceksin? Ve neyin tartışıyorsun?
0: Neye bakıyorsun abi bir de
2: yani? Niye bu kadar uzatıyorsun? Böyle mi? İnanılmaz yani mesela. Durup dururken milleti de geriyorsun, kendini de geriyorsun, oyuncuyu da geriyorsun filan. Sonra ikinci gol 7. dakikada oldu. Abi maç zaten bitti. Bittikten bitti. Sonra iş güzel bir idmana döndü. Açıkta oynadılar. Hiç de açık oynamaktan da vazgeçmediler. Sonlara doğru 5-6'dan sonra Allah'a var şey bir hale geldi. Kaleci de değiştikten sonra yüzlerindeki ifade filan değişmeye başladı. Çünkü tarihe geçeceklerinin farkına vardılar. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım tarihe geçme konusunda başka fırsat bulur mu Fenerbahçe? Ya da başka takım bunu yapar mı? Yani bu Eyüp'ü yakalayanın kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Öyle durup dururken.
0: Şimdi hoca değiştirecekler. Muhtemelen yeni gelen hoca. Bilmiyorum fikstürleri nasıl ama ben yani bak Gençler Birliği için de söylemiştim. Bizi burada linç ettiler. Ben ya dedim ki ben Gençler Birliği bir daha kolay kolay maç kazanamaz. Evet Fenerbahçe'den sonra bir tane daha kazandı galiba ya da iki tane daha kazandı. Kazanamaz abi. Son 3 maç 12 gol yedi Gençler Birliği takımında. Abi ligin zayıf halkaları var. Erzurum da bunlardan biri gözüküyordu. Ama Erzurum bugün gidiyor Samsunspor'u yeniyor mesela kendisi aslında. Sonuçta şehir takımı senin için yere geliyor. Ama ben Eyüp ve Gençler Birliği'nin yani kolay kolay bu ligde kalabileceklerini düşünmüyorum. Sezon başında da benim adaylarım Eyüp, Gençler Birliği ve Erzurum'du. Ha, Erzurum kaldı şimdi. Göztepe çünkü çok aşağıda kaldı. Ha Göztepe kurtarabilir, toparlayabilir. Ama abi şu demek değil. Yani zayıf takım diye de 8 gol yiyecek diye bir kanun yok. Yani 8 gol şöyle diyeyim abi. Hazırlık maçında da atılsa değerli. Özel turnuvada da atılsa değerli. İdmanda yaptığın çift kalede de atılsa değerli. Kendi altyapı takımına karşı oynuyor. Yani 8 tane gol atmak önemli bir şey. Önemli bir meziyet. 4'ünü de
2: Tabii.
0: Vedat Muriç'ten bulman.
2: Baba bunu tersini söyleyen herhalde yoktur.
0: Hayır şöyle anlaşılmasın. Ya rakip zayıf da biz 8 golü küçümseriz. Hayır 8 gol. Bugün şurada biz halı sahada oynayalım abi ve 8 farkla kazanalım. Bak öbür takım kavga çıkartır maçın sonunda. Maç bitmez. Dalga mı geçiyorsunuz da falan geliriz yani sonunda. Ya da bu herifleri nereden buldunuz? Gitmişsiniz profesyonel oyuncu getirmişsiniz falan olur. Çirkefliğe döner işin için. Yani 8 kıymetli. Daha kıymetli abi. Bir gün önce Galatasaray 4-0 kaybetmiş.
2: Tamam diyecektim abi.
0: Kucağına gelmiş iş. Yani artık buradan o kucağında bir daha elini etme şansın da yok. İşte Antep maçı abi. Antep maçı. Antep'i yenebilsen.
3: Antep maçında da gerçekten İsmail Kartal'ın keşke Vedat'la başlaması.
2: Topu aldılar top baş
3: kırıyor. Lazımmış ya. Yemin ederim ben biz var ya. Antep maçına Vedat'la başlasak kazanırmış.
2: Tamam baba bir cümle dedin. Hakem dedin. Sonra koy. Hakem dedin. Hakemden sonra daha alamadım yeri.
0: Nasıl alamadın?
2: Alamadım.
0: Abi yayını geri sarar mısınız?
2: Bir de geri saracağız abi.
0: Baba hakemde ben bir cümle söyledim. Sen de devam
2: ediyorsun. Aldın tamam. Hayır sonra tekrar nasıl gitti?
0: Hayır şey dedin. Eyüp Spor bir daha tarihe geçebilir mi dedin?
1: Neyse ama
0: baba ben sana atacağım kesti burayı.
2: Tamam. Ben hala devam etmek istiyorum abi. Gördüğüm kadarıyla şeyde. Şimdi Fenerbahçe açısından yorumcuları falan izledim. Yorumcular da genelde ya çok azımsama ya çok abartma var. Yani ortası şu aslında doğrusu. Ya günlük yaşamak lazım. Fenerbahçe'nin 8 gollü bir galibiyeti alması çok büyük olay bence. Şeye katılıyorum. Murat'ın söylediklerine katılıyorum.
3: Ben de yani katılıyorum.
2: 8 gol bu 5-0 da bitse önemliydi ama 8 olması bu coşku vermesi Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu tek şey moral zaten. Son dönemde görüyoruz. Fenerbahçe son 3 maçını kazanamamış abi. Roma maçını da sayarsan.
3: Evet.
2: Beşiktaş maçından yenilmiş. Gaziantep'te berabere kalmış filan. Teknik direktörü istifa etmiş. Tekrar gelmiş. Ne olduğu belli değil bir durumdayken.
3: Aslında dağılmış bir görüntü var.
2: Galatasaray 4 tane yemişken. Sen üzerine 8'lik bir galibiyet alıyorsan bak bunun psikolojik bir anlamı var.
1: Bir de genel averaja kalsa iş bayağı 12 averaj fark yarattın. Hani çok doğru. Şampiyon oldun aslında.
2: Yani. Abi şey de var. Dikkatimi çeken mesela bir iştah da var. Hiç doymadı. Fenerbahçe 3 atar takım düşer. 4 atar 4'ü bulmaz vardı falan. Benim bildiğim maçlarda genelde 3'ten sonrası ikinci devreler falan ızdırap olurdu. Şimdi burada 8'i istedi 18'i de isteyecek pozisyonu vardı. Gördüğüm kadarıyla. İki şey dikkatimi çekti.

0: Önceki pasta falan yok Kerem. Etrafında bile yok neredeyse. Onu şaşkınlıkla izliyorum. Onu ayrıca değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama İrfan Can bana sorarsan gayet başarılı bir sınav verdi.
1: Bugün iyi oynadı.
0: İki asist bir golü var değil mi?
1: İrfan çok...
2: Bir gol, bir asist.
0: Ama mesela yani bu bollukta karıştırmış olabilir.
1: Kerem'e attığı top da aslında böyle bir asist gibi. Bayağı bir bıraktı işte. Kerem'e. Orada Kerem de sağa çıkardı.
0: Tamam, o kilit pas olarak.
1: O kilit pas.
2: 2-0 yapan goldü. Bayağı asisti de var ya. Ben bence bugün yani Greenwood'la beraber İrfan en iyisiydi.
3: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Konuklarımız nasıl değerlendirecek mücadeleyi? Ahmet Spor zirvede tamamladı milli ara öncesini. Milli ara öncesinde birinci sırada yer alıyor Ahmet Spor. Diyarbakır'da 3-2'lik galibiyet Beşiktaş karşısında. İlk yarıda 2-0 öndeydi Ahmet Spor. Uzaktan gelen gollerle, ceza sahası dışından gelen goller. Önce 13. dakika Gift Orban, sonrasında 22. dakika Diasaba. Skor 2-0'a geldi. 55'te Dušan Vlahović'in attığı gol fark 1'e indi. 59'da Furkan Soyalp skoru 3-1'e getirdi. 84'te Amadou Cisse ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü Ahmet Spor. 10 kişi kaldı. 90+5'te Orkun Kökçü penaltıdan topu ağlarla buluşturdu ve yeterli olmadı. Beşiktaş için, puan için ve milli ara öncesinde Beşiktaş liderlik şansını kaçırıyor. Ahmet Spor milli araya lider giriyor. Şimdi bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Daha doğrusu ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Alper Üstündağ gideceğiz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksen'in.
0: Beşiktaş Ahmet Spor karşısında 3-2 kaybetti. Liderlik şansını kaçırdı. Milli ara öncesinde 5 gollü bir mücadele. 3 gol Ahmet Spor'dan, 2 gol Beşiktaş'tan. İlk yarıda gerçekten kötü bir Beşiktaş vardı. Nasıl bir değerlendirme yaparsın ilk olarak genel anlamda?
1: Vallahi sevgili Göksen, yani Beşiktaş'ı tanımak mümkün değildi bugün. Yani Marsilya maçında inanılmaz bir efor sarf eden Beşiktaş biliyorsun vardı. Yani futbolcuların ayakta duracak hali yoktu. Bir de yani acaba rotasyona gerek var mıydı? Yani Emirhan'ı neden kenara alırsın? Černý'i niye kenara alırsın? Yani anlamsız bir rotasyon olmuş bana göre. İtalyan hocayı çekişmeyen bir rotasyondu. Ya Beşiktaş bence kendi 11'iyle eğer sahaya çıkmış olsaydı ilk yarıda belki daha başka bir futbol tarzı olabilirdik. Ben Salih'i tanımakta çok güçlük çektim bugün. Kaleci Nübel'i tanımakta çok güçlük çektim. Yani Rıdvan'ın yapmış olduğu hata inanılmazdı. Ya Beşiktaş'ta bugün hatalar silsilesi arka arkaydı. Yani mesela Calo ilk yarının en diri aslında oyuncusuydu. İtalyan hoca gitti Calo'yu oyundan çıkardı. Agbudu'yu oyunda tuttu. Agbudu bir ara artık sahada yürüyemiyordu yorgunluktan. Yani sen Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusun. Bu kadar mı kondisyonun var? Yani siyahi oyuncuların ciğerleri güçlü olur derler, fizikleri güçlü olur derler. Yani Agbudu yani dakika 65 miydi ne de yürüyemiyordu sahada. Bir pozisyon oldu, yürüyemiyordu. Yani oyuna giren Černý'nin bir katkısı olmadı. Açıkçası bence oyuna girenlerin içerisinde Miretti ile Raşitsa'nın katkısı çok büyüktü. Miretti'nin attığı inanılmaz bir pas vardı. Yine penaltı pozisyonu öncesinde Miretti vardı. Raşitsa'nın iki tane ciddi şutu var ki yani hakikaten Ahmet kalecisi Alban'ı da tebrik etmek lazım. Ya inanılmaz toplar çıkardı. Penaltı pozisyonundaki o kritik kontrapiyede kalmasına rağmen o topu bile çıkardı. Yani Ahmet Spor iyi hazırlanmış. Yani gerçekten 5 maçtır buraya tesadüfi şekilde gelmediğini gösterdi Ahmet. Yani bugün Başakşehir'i farklı yeniyorsun. Trabzonspor'u yeniyorsun. Şimdi gelip Beşiktaş'ı yeniyorsun. Yani bu işler kolay işler değil. Yani hakikaten Ahmet'in Arnavut teknik adamını da tebrik etmek lazım. Gerçekten takımını iyi hazırlamış bu karşılaşmaya. Besnik Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ahmet zaten şehir

0: olarak eskiden beri Diyarbakırspor'dan bildiğimiz gibi futbolu seven bir şehir ve hakikaten tribünler tamamen doluydu. İnanılmaz takımlarına destek veriyorlar. Takımlarına inanıyorlar ama yani bugünkü karşılaşma, evet, Ahmet ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, ne kadar konsantrasyonu yüksek olursa olsun sevgili Göksel'in, yani Beşiktaş'ın bireysel hatalarından dolayı maç kaybedildi. Yani Salih'in yapmış olduğu hata, Rıdvan'ın yapmış olduğu hata, sonra 3. golde tekrar Salih'in yapmış olduğu hata ama öncesinde Nübel'in vermiş olduğu bana göre yanlış bir pas var. Yani sen 2-1 yakalamışsın, artık orada geride paslaşmayı bırakıp orta alandan ileriden 3. bölgede topları çıkarman gerekirken, yani Nübel orada 18 yayın oraya Salih'e pas atıyor. Salih de görmedi, hata yaptı tabii. Yani Nübel de bugün çok formsuzdu. Yani ben Almanya milli takımına seçilirken o inanılmaz performansıyla seçildi Nübel. Ama bugün sahada olmayan bir Nübel vardı. Yani ilk gol, ikinci gol, hatta üçüncü golü bile kurtarabilirdi. Yani üç golde de aslında Nübel
1: abi aslında üç golde baktığımızda bireysel hatalar ön plana çıkıyor. Uzaktan şutlar tamam ama kurtarılabilir toplarda. İki golde Nübel, senin söylediğin gibi ilk golde Salih artısı var orada. Yani Salih topu kaybetmişti. Üçüncü golde de doğrudan Salih Özcan'ın savunmada yaptığı bir hata, bir anlaşmazlık.
0: Yani şunu söylüyorum sevgili Göksel'in, katılır mısın bilmiyorum ama yani ben yenilen 3 golde de, hani Amespor'un galibiyetine gölge düşürmek için falan konuşmuyorum. Kimse yanlış anlamasa Amespor iyi hazırlanmış. Yani kazandılar, tebrik etmek lazım ama şunu söylüyorum. 3 golde de Nübel o topları çıkarabilecek kalitede bir kaleci mi? Bana göre o kalitede bir kaleci.
1: Kesinlikle, yani kesinlikle. Bu tartışılmaz bile hatta.
0: Yani ben gerçekten yenilen gollerde arkadaşımla izliyorum. Şaşkına döndük yani. İlk gol, ikinci gol. Yani dedim Nübel ne yapıyor? Kamera devamlı Nübel'i su içerken gösteriyor. Yani bu kadar mı Marsilya maçının galibiyeti, Avrupa'ya 3 puanla başlamış olmak Beşiktaş'ı bu kadar mı havaya soktu? Ya milli araya gideceksiniz zaten. İki hafta maç yok. Yani o milli takıma gitmeyecek oyuncular zaten dinlenecekler. Yani bu karşılaşmaya motivasyonu, konsantrasyonu tam vermesi gerekmez miydi Beşiktaş'ın? Bir puan Beşiktaş'ı lider yapıyordu. Yani milli araya Beşiktaş lider giriyordu. Bir puan ya. Yani beraberliği alabilecek gücü de mi yoktu Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında? Ya ben Beşiktaş'ı tanıyamadım. Yani Ahmet Spor gerçekten bana göre 3-2 bitti ama yani son dakikadaki penaltıyı saymazsak ve kaçırılan gollere bakarsak Ahmet Spor daha farklı da kazanabilirdi. Evet. Açıkçası Beşiktaş bugün tanınacak bir halde değildi Diyarbakır'da. İtalyan hocanın yapmış olduğu rotasyonlar Beşiktaş'ın dengesini bozmuş. Belli ki savunmada Cano çıkacağına Agudu çıkmalıydı. Kesinlikle Olaytan bugün sahada yoktu. Ya Olaytan hani Messi benzetmeleri yapıldı Olaytan'a da. Yani bir Messi olabilmek kolay değil.
1: Abi ama biraz daha zaman verilemez miydi? Yani Beşiktaş ilk yarıda hücum anlamında bir şey üretemiyordu ki zaten Beşiktaş'ın üretken olmadığı dakikalarda Olaytan oyundan çıktı. Yani biraz daha sanki beklenemez miydi Olaytan için?
0: Olaytan topu tutamıyordu ki sevgili Göksel'in.
1: Evet doğru.
0: Yani top ayağına geldiği zaman Olaytan'ın yapmış olduğu pas hatalarına dikkat etti mi bilmiyorum ilk yarıda. Yani Rıdvan'ın pas hataları, Agudu'nun pas hataları, Mourinho bugün sahada yoktu. Yani kanada koymuş Poku'yu, yani acaba şey mi geldi, yanlış Poku mu oynadı dedim ben acaba. Yani Poku bir başka bir Poku mu oynadı? Poku değil. Yani inanılmaz hatalar, ortaları boşa gidiyor. Olaytan Verkaç'a giriyor, topa koşmuyor. Yani çizgi üzerinde top alıp gideceğine topu ayağına karıştırıyor, dışarı çıkıyor. Yani Poku yoktu. Şimdi Poku rotasyonu yapmışsın sen. Şimdi Kendi'nin yerine bir rotasyon yapıyorsan Kendi yaratmayacak bir rotasyon yapmalısın İtalyan hocam. Yani sen oraya Poku'yu koymuşsun, Poku Çerni'yi yarattı. Öbür tarafta Cano'yu oynatıyorsun. Cano'yu oynatıyorsun. Emirhan'la Agudu oynamış Marsilya maçında. Bari Cano ile Emirhan'ı oynat. Neden Emirhan'ı kesiyorsun? Çünkü Emirhan'ı kesiyorsun. İki haftadır oynamayan, yani Fenerbahçe maçından sonra oynamayan, sakatlığı olan, son iki karşılaşmada lig ve Avrupa maçını oynamayan Rıdvan'ı 11'e koyuyorsun. O hatta araya oturtturuyorsun. O zaman Rıdvan'ı oynatıyorsan oraya Emirhan oynat da bari Rıdvan açıklarını kapatsın. Yani gerçekten bugünkü bu mağlubiyet sevgili Göksel'in İtalyan hocaya yazar. Beşiktaş hiçbir şey kaybetmiş değil. 12 puanda 3. sırada. önünde daha çok uzun maçlar var. 28 hafta var. Ama burada kaybedilen puanlar, yani Alanya maçında tamam hakem hatalarından dolayı Beşiktaş maç kaybetti ama bugün hakem de gayet iyiydi, Alişan Salan. İyi de maç yönetti Ali Hoca. Yani bu Beşiktaş bugün sahada yoktu. Yani liderliği elinden kaçırırken bir de yani Ahmet Spor karşısında tel tel dökülen bir Beşiktaş izlemek Beşiktaşlı'nın moralini bozdu açıkçası.
1: Yani tabii şöyle de bir şey var Alper abi, katılır mısın bilmiyorum ama bu deplasmanlara bakıldığında Beşiktaş en zorlu deplasmanlardan birisinde puan kaybetti zaten. Ama korkutan şu ki Beşiktaş taraftarını bir sonraki deplasmanda yine zorlu bir deplasman, Trabzonspor deplasmanı.
0: Yani işte bak şunu söylüyorum, sen milli araya giderken Ahmet deplasmanına denk geliyorsun, milli aradan dönüyorsun. O zaman Trabzon deplasmanına denk geliyorsun.
1: Ki burada yüzden büyük bir motivasyon da var abi. Lider girme motivasyonu.
0: E tabi. Yani Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam ama milli ara sonrasında Beşiktaş bir Kocaeli ile oynayacak.
1: Evet. Evet. İçeride yani bir Kocaeli maçı var ama sonrasında Trabzon deplasmanı.
0: Yok. Bak orada aslında en tehlikelisi ne biliyor musun sevgili Gökçen'in?
1: Nedir abi?
0: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile oynayacak. Şimdi Kocaeli'yi kimse yaban atmasın. Selçuk İnan'ın öğrencileri iyi top oynuyor.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile evinde oynayacak. Sonra Hoffenheim deplasmanına gidiyor.
1: Tabii, doğru.
0: Bak Hoffenheim deplasmanı var Beşiktaş'ın. Ondan sonra da geliyor Trabzon deplasmanı var.
1: Ha şöyle özetleyebiliriz abi. 8 gün içerisinde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar Beşiktaş, Kocaeli Spor, Hoffenheim, Beşiktaş ve Trabzonspor Beşiktaş şeklinde.
0: Hemen 3 gün sonrasında da Beşiktaş Crystal Palace.
1: Aynen öyle.
0: Sonra 3 gün sonrasında da Beşiktaş Başakşehir. Yani Beşiktaş öyle bir 5 maç oynayacak ki çok zorlu. Milli ara sonrasında inanılmaz bir fikstür var Beşiktaş'ın. Bak inanılmaz bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Yani milli ara sonrasında Kocaeli evinde ağırlıyor. Hoffenheim'a gidiyor. Sonra Trabzon deplasmanına gidiyor. Evinde Crystal Palace ağırlıyor. Ondan sonra evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Bunlar da hiçbir kolay maçlar değil. Ve ben sana söyleyeyim, Marsilya maçı sonrasında sen Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan, kimse kusura bakmasın, Hoffenheim deplasmanı sonrası Trabzon deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsa Trabzonspor Ahmet kadar 3 golle bitirmez maçı. Yani dün Galatasaray maçında Trabzon neler yaptığını gördük.
1: Peki.
0: Yani o yüzden yani bu milli araya Beşiktaş sadece mağlup girmiyor. Yani kondisyon açısından da çok güçsüz bir Beşiktaş'ı gördük bugün sahada. Yani sen Marsilya maçını oynadın. Marsilya maçını oynadıktan 3 gün sonra Ahmet deplasmanındaki 3 gün bir profesyonel futbolcu için 3 gün çok büyük bir zamandır. Ya 3 gün sonra sen böylesine tel tel dökülüyorsan ya eyvah eyvah. Yani Beşiktaşlı hani ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabında geçtiğimiz günlerde işte Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil. Eski Ekim'de Kasım'da havlatan Beşiktaş bu modelden uzak falan diyordum. Bir tane izleyenim şunu yazmış sevgili Göksel'im. Bence bu kadar erken konuşmayın. Daha Ekim Kasım gelmedi diye. Evet. Yani orada aslında ben gülmüştüm. Ama gerçekten şimdi izleyenin ne kadar doğru bir şey yazdığını da ortaya koyuyorum. Yani sen eğer Marsilya maçından sonra Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan, Hoffenheim deplasmanından sonra Trabzon'da neler yapacaksın? Yani Beşiktaşlı biraz İtalyan hocaya olan güven tabii ki kaybolmayacak. Bir tane mağlubiyetle beraber hocaya olan, takım olan güven yok olmayacak ama yani şöyle bir gönlü kırıldı Beşiktaşlı'nın yani. Bunu net şekilde söylemek lazım. Bir gönlü kırıldı. Yani çünkü sen Marsilya maçından sonra orada oynadığın o harika futboldan sonra geleceksin. Ahmet Spor'u da eğer yenmeyi başarsaydın Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil diyecekti herkes. Ama sen Marsilya maçından sonra ligin flash takımı Ahmet Spor karşısında mağlup oluyorsan orada bir dur derler adama. Kimse kusura bakmasın.
1: Peki bu milli arada abi, yani son olarak bunu sorayım. Beşiktaş bu felaketin önüne geçmek için ne yapmalı?
0: Ya Beşiktaş'ta felaketin önüne geçecek bir durum yok yani. Beşiktaş yani bence bir sıkıntı yok Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş bence milli arada dinlenecektir. Yine Kocaeli Spor galibiyetiyle beraber evinde başlayacaktır. Yani ben o tempoyu Beşiktaş'ın düşüreceğini sanmıyorum. Yani tabii Trabzonspor'un da biliyorsun Kups maçı olacak. Yani Kups maçı da yaban atılacak bir karşılaşma değil Trabzonspor, evet, için. Ama
1: Ama ben şunu demek istiyorum Alper abi bu arada, yani Beşiktaş için bu anlattığımız olumsuz şeyler aslında daha geniş bir rotasyon kadroda olmamasının sebebi mi?
0: Yok yani Beşiktaş'ın aslında hep çevremle konuşurken şunu söylüyordum, Beşiktaş 11 ile ve yedek kulübesiyle beraber aslında gurur duyulacak bir takımdı. Yani Marsilya maçında görmedik mi? Beşiktaş'ın kurulan 11'i oynadı. İtalyan hoca hamleleriyle beraber daha güçlü bir Beşiktaş haline getirmedi mi ikinci yarıda?
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'ın aslında 11'i de yedek kulübesi de güçsüz değil. Ama ben hep şunu söyledim sevgili Göksel'in. Beşiktaş yönetiminin mutlaka bir sol stoper, bir sol bek alması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu bölgeye ihtiyacı var. Tecrübeli bir sol stopere, tecrübeli bir sol beke ihtiyacı var. Bu iş Emirhan'la Rıdvan'la gitmez diye ben biliyorsun kaç kere söyledim Göksel'in. Sen evet. de buna şahitsin.
1: Evet.
0: Ya şimdi burada görüyoruz ki bugün yani Emirhan'ın rotasyona uğrattığında orada oynayacak bir sol stoper yok. Sol beke koyuyorsun Rıdvan'ı. Ya iki maçta oynamayan Rıdvan'ı sen niye koyuyorsun, o hatları oynatmıyorsun? Ya kimse kusura bakmasın, burada Beşiktaş bu bir kaza. İtalyan hoca da buradan çok dersler çıkaracaktır, şapkayı masaya koyacaktır. Ama Diyarbakır'da Ahmet deplasmanında alınan mağlubiyet kesinlikle İtalyan hocaya yazar. Bu haftada karlı çıkan Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray milli araya moralsiz giriyor. Açıkçası Beşiktaş taraftarı en azından Ahmet deplasmanından bir beraberlik alırız, lider olarak milli araya gireriz heyecanını yaşıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Beşiktaş Ahmet'e 3-2 mağlup oldu ve gerçekten de bana göre çok derslerin çıkarılacağı, milli arada birçok şeyin masaya konacağı ve üzerine tartışılacağı bir mağlubiyet oldu bu. İtalyan hoca mutlaka ekibiyle beraber devre arasında, yani bu milli arada değerlendirmeleri yapacaklar diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz daha bir şöyle bir mesaj göndermiş. Evet, Marsilya maçında Beşiktaş çok iyi bir oyun oynadı ama ikinci yarıda oynadı. Bunu göz ardı ediyor Beşiktaşlılar. Marsilya maçının ilk yarısı skorun tersi de olabilirdi ve Beşiktaş'ın toplam kadrosu hem Avrupa hem Süper Lig'i kaldıramaz. Ligin ilk yarısına kadar bitirebildiği kadar yukarıda bitirmesi gerekiyor demiş Mete Bey.
0: Ya ben buna katılmıyorum. Yani teşekkür ederiz Mete Bey'in attığı mesaj için ama ben buna katılmıyorum. Yani hep şunu örnek veriyorum sevgili Göksel'in. Yani bugün vereceğim en büyük örnek Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroydu. Hı hı. Yani o kadronun ne günahı vardı değil mi? O zaman böyle şartlar da yoktu. Bu kadar fazla yabancıyla da oynayamıyordun. Yani Galatasaray takımı koca sezon boyunca hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadroyla mücadele etti. Peki aksadı mı?
1: Hayır.
0: Hiç aksadığını hatırlamıyorum. Galatasaray 3 kupayı birden kaldırdı 2000 yılında. 3 kupayı birden kaldırdı Galatasaray. O yüzden ben profesyonel hayatta böyle bu kadro işte yetersiz, bu kadronun kaldıramayacak gücü işte yoruluyorlar, rotasyon yapılacak kadro değil, İşte futbolcuları da hak vermiyor. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Milyon eurolar kazanıyorlar arkadaş. Çıkacaklar, oynayacaklar. Böyle bir şey yok. Ben 3 gün önce maç oynadım. 3 gün sonra maçta yorgundum. Böyle bir şey yok. Agbud'un hali neydi ya sevgili Göksel'in? Açıp bir daha izleyin maçı. Agbud'un hali neydi öyle? Nübel'in böyle bir konsantrasyon eksikliği olabilir. Yani Nübel gibi bir kalecinin yediği goller, Salih Özcan gibi geriyi süpürürüm, geri bana emanet, kimse merak etmesin diyen Salih Özcan'ın yaptığı hatalar. Yani ileride Vlahovic bir tek çırpınıyordu. Onu gördüm. Arada bir Orkun çırpınıyordu. Onun haricinde yani Beşiktaş takımı bugün sahada tel tel döküldü ve Beşiktaş'ın bunu bir an önce unutup milli arada bir an önce toparlanıp yeniden zorlu maratona hazır olması gerekiyor. Çünkü basit maçlar oynamayacak bak. Kocaeli ile oynayacak. Ondan sonra Fenerbahçe deplasmanı, Trabzon deplasmanı. Ondan sonra işte Crystal Palace maçı, sonra Başakşehir maçı. Yani çok zorlu 5 tane maç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden Beşiktaş'ın milli arayı çok iyi değerlendirip yeniden ayağa kalkmak adına adımlar atması gerekiyor. Öyle yorgunluk, morgunluk, işte yok rotasyon, böyle bir kadro işte sezon sonuna kadar götüremez. Böyle bir şey yok. Yani milyon eurolar kazanmayı biliyorlar. Beşiktaş'ın 11'i de iyi. Beşiktaş'ın yedek kadrosu da iyi. Sadece devre arasında bir sol stoper, sol bek bölgesine bir takviye lazım. Burası kocaman bir gerçek. Bunun haricinde Beşiktaş bana göre iyi yolda. Bu bir nazar. Bu bir kaza. Ahmet kötü bir takım değil. Ahmet şu anda ligin zirvesinde. Hani Ahmet'e mağlup oldu diye kimse Beşiktaş'ı eleştiremez. Sonuçta 5 maçta Başakşehir'i ve Trabzonspor'da yenmiş bir Ahmetspor var.
1: Tabii ki dünkü Galatasaray'a 4 gol atan Trabzonspor'la aynı Trabzonspor'dan bahsediyoruz abi.
0: Aynı Trabzonspor'u yendi Ahmetspor mesela. Yani Avrupa'da mücadele etmiş, geçtiğimiz sene yine ligin ilk 5'inde yer almış Başakşehir'i beşledi. O yüzden hani Beşiktaşlı karalar bağlayıp da ya biz Ahmetspor'a nasıl yenildik diyecek hali yok. Sonuçta ligin zirvesindeki takıma yenildi ama burada üstünü basa basa söylediğim nokta Beşiktaş'ın tel tel dökülmüş olması. Yani Beşiktaş takımı 3 kulvarda mücadele edecekse kondisyon açısından güçlü olması gerekiyor. Mental olarak güçlü olması gerekiyor. Konsantrasyon açısından güçlü olması gerekiyor. Ya bu kadar yani kendini salıveremez Beşiktaşlı futbolcular. Salıvermenin ötesinde eğer bir havaya girme durumu varsa İtalyan hoca o havayı da çok güzel indirir. Onu da söyleyeyim. Bir havaya girme durumu olduysa. Yani Marsilya maçındaki o havayla beraber Ahmet'e gittiler. Ama burada İtalyan hocanın yaptığı rotasyonda da Ahmet Spor'u aslında çok da önemsemediğini ortaya koyuyor. Ya hocam sen böyle bir deplasmanda niye rotasyon yapıyorsun ya? Çıkarsana Marsilya maçındaki 11'ini. Ha ne gerek var yani? O yüzden bu büyük kaza 3-2 mağlup oldu Beşiktaş. 3 puan kaybetti. Liderliği tepti. Geride kaldı. Milli ara sonrasında yeniden maratonda devam edecek siyah beyazlar.
1: Peki Alper abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Alper Üstündağ ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen bir başka bağlantımızda bir başka konuğumuzla devam edelim. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk senin.
1: Beşiktaş Ahmet Spor deplasmanında 3-2 kaybetti ve milli ara öncesinde liderlik fırsatını Ahmet Spor'a kaptırdı. İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin?
2: Yani bu maçı Beşiktaş'ın kaybından ziyade ben değerlendirmenin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Ahmet'in iyi oynayarak, yani Beşiktaş evet bireysel hatalardan bazı gerek teknik kadro gerek oyunculardan kaynaklı bazı problemlere kaybettiğini üzerinden okuyabiliriz ama ben Ahmet'in özellikle Besnek Hoca ile beraber gayet iyi hazırlandığını, dersini iyi çalıştığını ve iç sahada haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yani bunu Beşiktaş'ın yaptığı yanlışları yapmasaydı muhtemelen buradan lider olarak kaybedecekti ama ilk yerdeki planlama Saban'ın Salih Yılcan'la birebir eşleşip Salih Yılcan'ın mevkisinden ayırması, ki bunu zamanında işte Fenerbahçe'de Alex birebir eşleştiği oyuncularla çok yapardı. Çok fazla kenarları getirdi oyuncuları ve orada bir alan yaratıldı. Bunu Sabah 2026 yılında Salih Özcan üzerinden yaptı ve ilk golde orada çok büyük bir alan yaratıldı. İkinci golde, üçüncü golde zaten birebir oyuncu hatası. Beşiktaş bunun haricinde de topla oynaması gerektiği maçlarda, bunu Alanya maçını da ekleyebiliriz. Bu maç ligde ikinci bir örnek oldu. Daha kreatif olmak zorunda. Kapanan takımları daha rahat açmak zorunda. Burada en büyük problem Trossard'ın olmayışı. Trossard olsaydı, Trossard, Orkun, Bilevic, hatta aynı kanatta Van der Sar'ı kurduğu zaman özellikle Fenerbahçe maçında açtığını gördük. Başka maçlarda açtığını gördük. Biraz Trossard'ın olmayışı, daha atlet oyuncuların kenarlarda olması birebir açmalarda, birebir eşleşmelerde Beşiktaş'ın zararını oldu. Kaldı ki yani Salih Can 2-1'den 3-1'e gelen goldeki o hatayı yapmasa son dakika penaltısıyla beraber aslında Beşiktaş buradan lider ayrılabilirdi. Burada çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş gerekli dersleri çıkardığı noktada da milli aradan sonra bence çok daha güçlü bir şekilde dönebilir.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki bu kaza kelimesine katılmıyorum. Nasıl ki dünkü Galatasaray'ınki kaza değilse, göz göre göre geldiyse o. Çünkü belli sıkıntılar var takımda ve Okan Hoca da şu anda çok formsuz ve bunları çözemiyor. Beşiktaş'ınki de kaza değil, kaza olmadığını ileriki fikstürde göreceğiz.
2: Şöyle söyleyeyim. Dinleyicimizin demek istediğini anlayabiliyorum. Ama dünkü maçla bu maçı karşılaştırırsak şöyle bir durum var. Galatasaray'ın Osimhen'siz oyununu geçtiğim sene başı Osimhen geldiği noktadan beri toplu oyunun çok fazla ilerleyemeyişinden zaten dünkü maçın geldiği noktaya kadar anlayabiliyoruz. Yani Osimhen'siz toplu oyun işlemiyor. Osimhen olduğu noktadan itibaren daha çok kenar ortalarıyla ve kenar ortalarından seken ceza sahası yayında ikinci toplarla biraz daha fırsat bulan bir Galatasaray vardı. Ve Osimhen olmadığı noktada da bu plan işlemedi. Ve Osimhen olmadığı süreleri işlemeyecek. Bunu anlayabiliyorum. Bu bence de çok göz göre göre gelen ve birden fazla transfer döneminde düzeltilebilecek bir hata düzelmedi. İşte üzerine bakıldığı zaman dünkü maçla bu maç arasındaki fark, bireysel hatalar bu maça bence biraz daha damga vurdu. Yani sadece hocam bugün bir atıyorum bir Fenerbahçe maçının oynadığı gibi bir Eyüp maçında oynadığı performansı birebir verilseydi muhtemelen zaten o iki gol olmayacaktı. Yani burada bireysel hatalar var ki bunlar da herhangi bir oyuncu üzerinde bence rahatlıkla olabilecek durumlar. Birden fazla bireysel hata yan yana geldiği zaman da böyle sonuçlar olabiliyor. Onun için bence genel olarak takımın oyununda bir problem çok fazla görmüyorum ama dinleyicimde şu bakımdan katılıyorum. Takımın temeli, takımın karakterine biraz daha topsuz oyun, biraz daha baskı. Üçüncü bölgede ve ikiden üçe geçişlerde o ara bölgelerde kazanılan toplar oluşturuyor. Hem Alanya maçını hem bu maçta da seninle konuştuğumda Beşiktaş yarı sahaya yerleşip hatta o hat üzerinde bir 5 dakika 10 dakika top çevirip rakibini bunaltıp sertlenmesi gereken frekanslar oynamak zorunda. Ahmet ve Alanya maçında şöyle bir fark var. İki takım da çok iyi geçiş takımı. İki takıma da deplasmana karşı oynadı. Deplasmanla oynadı. Bunları bu takımlara karşı yapmamız biraz daha zorlaşabiliyor. Onun için burayı biraz daha geliştirmesi lazım. Bunun için de yani oyuncu seviyeleri biraz daha yükselmesi lazım. Transfer demiyorum. Çünkü çok fazla transfer kelimesi geçiyor ve İtalyanların transfersiz de oyuncu geliştirebildiğini, kadroyu yükseğe çekebildiğini en başında zaten Olaytan'la gördük, Rıdvan'la gördük. Çok daha farklı, çok daha isim sayabiliriz burada. Onun için de daha takımın başında 3 aydır olan bir hoca var. Bu sene sonuna kadar bence İtalyanlara bu toplu oyun konusunda zaman verilebilir. Beşiktaş'ın temel amacını bu sezon sonra şampiyonluk mu, yoksa şampiyonluk konusunda mı, falan Mayıs'a kadar mı yarışmak? Bunun bir kararını vermesi gerekiyor. Bence yarışmada olabildiği noktada, ana hedefi şampiyonluğa koymadığı noktada Beşiktaş ilerleyen zamanlar için çok daha fazla şey vaat ediyor. Onun için sabırlı olması gerekiyor. Yeni bir takım, yeni bir hoca 3 aydır bu takımın başında olan bir hoca için de bence daha iyi bir gelişme. Ama daha da fazla gelişebilir. Bu konuda dinleyicilerimize hak veriyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Ernest Boku hiç iyi oynayamıyor, geri gitmiyor. Çerni 45 dakika sonrasını kaldıramıyor. Takım ilk yarı sağ kanadı kullanamadı.
2: Poku konusunda Poku'nun maçı bu maç değil. Yani onun net bir şeyini söyleyebiliriz. Biraz daha mesela öyle diyorum. Marsilya maçında belki Poku biraz daha etkili olabilirdi. Daha alan bulabildiği, daha birebire yakın maçlarda biraz daha fırsat bulabilirdi ama zaten yani maçın daha 13. dakikasında öne geçen bir Ahmet zaten o alanları Poku'ya çok fazla vermeyecek. Yani kaldı ki o alanları vermeyişi zaten İlhan'ı da etkiledi. Yani İlhan da alan seven, Poku da alan seven iki kanat. Yani bu erken gol atan bir Ahmet'e karşı iki oyuncu zaten orada fırsat bulamadı. İlhan ve Poku fırsat bulamadığı zaman, alan yaratamadığı zaman merkezden ceza sahasına atılan orta saha koşullarının da çok fazla bir anlamı olmuyor. Burada bir kitlenme olduğuna katılıyorum. Çerni üzerine bakıldığı zaman da Çerni sene başından beri hemen hemen her maçta oynadığını gördük. 60'lara 70'lere kadar bence gayet iyi tempoda da oynuyor. Çünkü İtalyan oyunu sıradan bir bizim ligimiz üzerinden söylüyorum. Sıradan bir hocanın oyundan çok daha farklı. Çok daha yüksek tempoda oynamanız gerekiyor. Yani Çerni bir öne bir tamamen atıyorum ama yani bir Sergen Yalçın ya da bir İlhan Palut takımında oynasaydı 90 dakikayı rahatlıkla geçirebilirdi. Ya da bir Çağdaş Atan takımında, bir Nuri Şahin takımında olsaydı. Daha düşük tempolu, daha rakipleri kayı yerleşebilen bir takımda olsa çok daha fazla zamanlar olabilir ama İtalyan özelinde bir 60-70 dakikalık enerji harcayabiliyor. Ya bunlar benim normal Çerni'nin de yaşamasını çok fazla artacağını da düşünmüyorum. Onun için bu rotasyonlu oyun bence biraz daha zaman tanınması gereken bir oyun. Tosat Çerni kartları olsaydı mesela ne diyorum. Bu maçın çok daha farklı olabileceğini, çok daha geriye düşse bile çok daha rahat reaksiyon verebilecek bir Beşiktaş olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki milli ara sonrasında Beşiktaş'ın fikstürü zorlu bir fikstür. Nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Trabzonspor maçı zorlu geçeceğini söylemek için katılıyorum ama ben oyun tarzı olarak Ahmet'in Trabzon maçından daha zor olacağını düşünüyorum. İkisinin de deplasman olduğunu varsayarak. Çünkü Ahmet Beşiktaş oyununa çok ters gelen bir takım. Trabzonspor'un Baltasar üzerinde de oynadığı oyunu gördüğümüz zaman Karit'in Salah üzerinde bakılabilir sadece. Ve Salah'ın geçişlerini bir noktaya kadar durdurabildiğiniz noktada Trabzon'u biraz bypass etme durumunuz var. Dün Galatasaray onu yapamadı ve biraz da geri geçti, geri dönüşlerde hem Sane hem Leao kanatlarıyla çok fazla problem yaşadığını gördük. İlk saat zaten Kocaeli maçı, ilk maç oldu Beşiktaş'ın Milyar'a dönüşünde. Kocaeli Spor zorlu bir takım olmasına rağmen ben her zaman söylüyorum Beşiktaş'ın ilk saatte çok kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ona kez de Hopenheim deplasmanı, Hopenheim bugün de puan kaybetti. Sıkıntılı bir dönemdeler. Eğer Milyar'da toparlanamazlarsa ki yani toparlandıkları noktada bile ilk saatteki Marseille galibiyetiyle beraber bir beraberlik hedefi Beşiktaş için çok daha uygun olabilir. Trabzon maçı dediğim gibi çok yani zorlu geçer ama bence Ahmet maçından daha rahat bile geçme ihtimali var. Bu üç maçta istediği skorucu olabildiğim noktada zaten ilerleyen zamanlar için daha farklı hedefler belirleyebilir Beşiktaş.
1: Bir başka dinleyicimizden gelen bir mesaj var. Hoca olsanız Rıdvan'a güvenip sezona girer miydiniz demiş Erkan Bey.
2: Hiçbir oyuncu üzerinde güvenip o kadro sezonu zaten tek oyuncu üzerinde girilmez. Yani çünkü 50-55 maç oynayacağınız noktada evet tek bir Rıdvan'la güvenip ben de sezona girmem. İki tane Rıdvan'ın varsa aynı kanatta güvenebilirim. Çünkü Rıdvan şu an için İtalyan oyununa en yatkın isimlerden biri ki geçen sene işte Rangers'tan döndüğü noktada Sergen Yalçın'la çok istediği oyunu ya da çok kendi potansiyelini gösterebilecek biri değildi ama İtalyan ile beraber hem çizgide hem iç koridorda yüksek tempolarda oynayabilecek bir oyuncu ama Rıdvan'da dinleyicimizin hak verdiği şöyle bir durum var. O da biraz çemli gibi bu yüksek tempoda 90 dakikayı kaldıramıyor. Maalesef 60'ta 70'te ya fiziksel olarak tükeniyor ya da adale olarak sakatlık yaşıyor. Yani orada altta Rıdvan ne kadar sağlıklı bir rotasyon tartışılabilir. Ama o rotasyonu bir de farklı bir karakter olacak. Yaşlı hocana bence dahil etmek ya da işte ilk akta oraya biraz daha sokabilmek olarak da biraz daha bekleyen stoperleşen bir bek olarak bence ligi götürebilir. Hatta hani son olarak sezonun tamamını götürebilir. Bence Beşiktaş'ın sayı olarak rotasyonda problem yok. Yetenek olarak problem olan mevkileri var ki muhtemelen bunda stoperi de sayabiliriz. Ama sayı olarak ben İtalyan'a üzerinde çok fazla bir problem yaşanabilecek bir rotasyon olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor. Bakalım neler söyleyecek Sayın Başkan Serdal Adalı, dinleyelim.
3: Maça gelince hepiniz biliyorsunuz ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Busa'nın pozisyonu. Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları. Bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor Başkanı başladı. Başını getirdi. Söylemedi daha doğrusu. MHK Başkanı'na sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK Başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK Başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık UEFA. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız her geldiğimde söylüyorum, her sizin önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
4: Sayın Başkanım, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
3: Evet, demin yukarıda da evet, bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ona yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
4: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
3: Ya daha ne görüşeyim biraz, ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Kendi bundan sonra yapacakları, yani bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
4: Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var birbirinden.
3: Var.
4: Birbirine konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışmada hamle yaptı.
3: Daha söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Serdal Adalı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlarla devam edelim şimdi. İlk olarak Ahmet Spor'da Dia Saba, bakalım neler söylüyor.
5: Sonra da hep dile getirilen
6: dakikayı nasıl değerlendirecek? İlk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirilebilir belki.
7: Yes, first of all, thank you, and we are very happy about this victory. We make amazing game first half. Second half we have the chance to kill the game. We didn't do this, and okay, in the end we are happy about the win because we work hard, we score the goals, and we deserve this win.
8: Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. 2-0'dan sonra maçı bitirebilirdik. Ama sonuçtan çok mutluyum. Çok sıkı çalıştık. Hak ettik gerçekten bu galibiyeti.
6: 3-2'lik skorla milyar öncesinde lider bir şekilde tamamlanıyor. Ve yeni çıkmış bir takım, yeni kurulan bir takım. Yasaba buradaki başarıyı nasıl değerlendiriyor?
7: Yes, okay. We are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve, we play good, and every game we getting better and better, and we deserve this place, and great job for everyone, and we just now we going to rest, and after we have time for the next game to prepare, and we want to continue like this.
8: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
6: Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Yani milli araya lider giren bir Ahmet Sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu, iki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
9: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih tabii çok üst düzey futbolcular. Ama iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim, milli araya giriyoruz. Bugün alacağımız bir 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık, taraftarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasında mutlu bir şekilde yaşasınlar.
6: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ahmetspor'un faaliyetlerinin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
9: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
6: Çok teşekkürler. Başarılar. Tebrik ediyoruz.
1: Furkan Sualp'in açıklamaları bu şekildeydi. Bir başka röportajla devam edelim.
6: Bugünün etkili isimlerinden bir tanesi. İlk devrede Ahmetspor'un faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
10: When we analyzed them, we saw them that they tried to play always through the middle and with number 6. So We jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We block them in that place, you know. And then after when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
8: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik. Ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasını izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
6: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Ahmetspor'un faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
10: I think it's not the first time that I'm going there, so you know it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have a chance to play for their country, so. Yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
8: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma. Milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik. Oyuncular milli takımlarına gidiyor. Kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum o milyar ana bizim için.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.
1: Ve flash röportajlar bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bir diğer tarafta da tabii bakalım. Serdal Adal'ın açıklamaları vardı. Sert açıklamalardı. O açıklamaları da tekrar sizlerle paylaşalım. Akabinde de basın toplantılarına gideceğiz. Hatta bir gözüm de orada, bir bakayım. Basın toplantıları başladı mı diye. Henüz başlamadı. Hemen Serdal Adalı'nın sözlerini yeniden sizlerle paylaşacağız.

0: çalışıyorlar. Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız her geldiğimde söylüyorum, her sizler önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum. Bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
1: Başkanın bir açıklaması
0: olmuştu. Hakemlere %51 diğer başkanı. Evet, yukarıda da bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Buna yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
1: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
0: Ya daha ne görüşeyim biraz, ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, yani bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz, ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar, zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
1: Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var bizden.
0: Var.
1: Bizimle konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışma da hamle yapalım.
0: Daha söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.

0: Ve flash röportajlarla tekrar devam ediyoruz. Basın toplantıları henüz başlamadı diye sabahıyla başlıyoruz.
1: Şöyle nasıl değerlendiriyor?
2: Yes. Okay, we are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve. We play good and every game we getting better and better. And we deserve this place. And great job for everyone. And we just now we going to rest. And after we have time for the next game to prepare. And we want to continue like this.
3: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz.
3: Maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Furkan Soyalp yanımızda. Furkan hoş geldin, tebrik ederim. Önemli bir galibiyet, ki galibiyetin önemli arz etmesi zaten devre arasına, yani milli araya lider giren bir Ames Sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi, ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu, iki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
4: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih tabii çok üst düzey futbolcular, ama iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim, milli araya giriyoruz, bugün alacağımız 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek, yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık, taraflarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasını mutlu bir şekilde yaşasınlar.
1: 2-1 olduktan sonra skor aslında, belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ames Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz, ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
4: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım, ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Başarılar. Ames Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
5: When we analyzed them, we saw them that they tried to play always through the middle and with number 6. So We jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We blocked them in that place, you know. And then after when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
3: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik. Ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasını izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
1: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor AME Sportif Faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
5: I think it's not the first time that I'm going there, so you know, it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have the chance to play for their country, so yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
3: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma, milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik, oyuncular milli takımlarına gidiyor, kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.

0: Ve flash röportajlarla devam ediyoruz. Şimdi de Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano. Bakalım neler söylüyor.
1: Ligde 3 ikilik bir mağlubiyet var. Fikstüre de baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3-2'lik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde neleri hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
2: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco, siamo entrati non come facciamo solitamente e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi, secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità, Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica e mi dispiace davvero tanto.
3: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık. Ritimsiz başladık. Çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti. Çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik. Seviye atlayabilirdik. Ama olmadı. Birinci olabilirdik. Olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, Çern yorgundu, Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
1: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.

0: Bene, da giugno quando siamo partiti fino all'inizio di questa partita abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare, peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita e ci riposiamo da secondi in classifica, ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene, ripeto. L'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire, rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, Coppa, campionato, non ci rimane altro da fare.
1: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
2: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
3: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu arada devam eden mücadelelere de baktığımızda Valencia Real Sociedad karşısında 1-0 geride ilk yarı sona erdi. Lucas Ucic'in attığı bir gol var. Bir diğer tarafta Milan Lecce karşısında 1-0 önde, Pulisic'in atmış olduğu golle Marsilya Paris Saint Germain mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik sürüyor. Enes Bey, bugün hakemden şikayet edecek bir taraf varsa o da Ahmetspor'dur. Az kalsın Ali Şans alan adamlardan alıp Beşiktaş'a veriyordu. Şimdi Serdal Adalı çıkmış bu maçı hakem üzerinden okuyor. Pes doğrusu, gerçekten de biz adalet değil ayrıcalık istiyoruz demiş. Enes Bey, katılmıyorum, şöyle katılmıyorum. Hani hakem üzerinden, şuna katılıyorum, hakem üzerinden okunacak bir maç değil bu. Yani bu açıklamalar yapılacak bir maç da değil. Buna katılıyorum. Ama katılmadığım nokta şu. Yani bugün hakem oradan oraya verecekti falan gibi bir durum yok bence. O penaltı pozisyonunu diyorsunuzdur. Kırmızı kart da kırmızı karttı. Penaltı pozisyonu da penaltıydı. Çünkü birçok kişi muhtemelen görüntüye bakarak el doğal konumda nasıl verildi ki diyecekler. Ama pozisyonu yakın çekimden veya normal çekimden izlerseniz zaten daha normal doğal konumdaki eli biraz daha açık hale getiriyor. Orada penaltı kararı doğruydu. Yani elin doğal konumu o olsaydı eğer, ilk anda orada olsaydı el, penaltı olmazdı ama el bambaşka bir yerdeyken oraya geliyor ve biraz da açılıyor. Dikkat ederseniz dirsek tarafından bir açılma var. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Mete Bey, bence Serdal Başkan biraz konuşmayı bırakmalı. Yani Beşiktaş bu sene iyi gidiyor genel olarak ama sakın Fenerbahçe'nin geçmiş yönetimleri gibi her böyle puan kaybından sonra çıkıp dışarılarda aramaya başlanırsa hata her şeyi iyi giden takımına mayın döşer diyor Mete Bey. Poku eleştirileri var Mustafa Bey. Takım cuma cumartesi ne dinlenebilir? Pazar oynamadı, yanlıştı. Poku futbolcu değilmiş, görmüş olduk diyor. Ve flash röportajlarla devam edelim.
4: Faaliyetler teknik direktör yardımcısı Step Wills bizimle birlikte. Önemli bir galibiyet alındı. 3-2'lik bir oyun var ama oyuna baktığımızda bugün Beşiktaş'ı ilk devrede sanki kendi oyunuyla birlikte oynattığı bir oyun gördük. Ön alanda baskı yapan bir Ahmetspor'u faaliyetler ve skor üstünlüğü de bu şekilde geldi. İlk devre bu şekildeydi. İkinci devre neler değişti? Biraz daha geriye çekilen bir Ahmetspor'u faaliyetlerdi. 90 dakikayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
5: Yeah, I think first half we did for sure a great job. We pushed them backwards, we forced them to make faults. We tried to optimize their weaknesses, their spaces they leave. And I think the first 30 minutes until the 2-0 we did great. After 2-0 we go a little bit down. It's normal because we put a lot of energy into the game. But

0: unfortunately we go we could score the 3-0, I think, with Samuel. Then second half we did a change, but Beşiktaş is a good team. They have a lot of quality individual, but also as a team. And at that moment, I think we forgot to play football a little bit. We kicked the ball too soon in the front. We didn't keep the ball in the team, and that was I think the main reason why they could press us. But at the other hand, we play with a great heart, with a great mentality, and that's why we could save the win today, I think.
1: Birinci yarıda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Onları hataya zorladık. Zayıf olduğu tarafları biliyorduk. Boş alanları nerede kullanacağımızı çok iyi biliyorduk. 30 dakikaya kadar 2-0 güzel gitti. Gayet iyiydi. Sonrasında biraz düştük. Bu da normal, çok büyük enerji sarf etti oyuncular 2-0'a kadar. Açıkçası 3-0 olabilirdi. Orada biraz üzüldük. Samuel'in kaçırdığı bir pozisyonda 3-0 olabilirdi. İkinci yarıda da yani Beşiktaş iyi bir takım, çok iyi bir takımlar. Onlara biraz müsaade etmiş olduk. Biz futbol oynamayı biraz unuttuk açıkçası ikinci yarının belli dönemlerinde. Çok çabuk önde top kaybı yaptık. Aslında ana sebep de biraz oyunun bu noktaya gelmesinin ana sebebi de biraz buydu sonlara doğru. Ama oyuncuların hepsi yüreklerini koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve kazanmış olduk.
2: Bakıldığında yeni bir takım. Ahmet Sportif faaliyetler ama milli araya lider giren bir takım durumunda. Gerçekten önemli bir başarı. Yeni kurulan, yeni yükselmiş bir takım. Bu başarının arkasındaki sır nelerdir? Teknik heyet olarak ne düşünüyorlar?
0: Secret for success is always hard work. It starts with hard working every day. From the preparation, the guys, we were new as a coaching staff. We have during the preparation we had new players, and then it's implement what we want as a coaching staff, but also the guys of the players. They did a great job. They followed us. And then if you start with the victory here against Erzurum, then the mentally and it starts to become better and better, and I think to go into the break in the first place for Ahmetspor is a great achievement, I think.
1: Bunun sırrı tabii ki çok çalışmak, çok sıkı çalışmak, her gün çok fazla çalışmaktan geçiyor. Kampın sezon başındaki kampın ilk gününden itibaren çok çalıştık. Biz de hoca ekibi olarak biz de yeniyiz. Oyuncular da yeniydi, takım yeniydi. Biz hoca ekibi olarak hoca kısmında biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten oyuncular bizim söylediklerimizi çok iyi dinliyorlar. Adım adım takip ediyorlar. Biz ne anlatıyorsak çok iyi dinliyorlar. Bu anlamda da çok etkili oluyor yani oyuncuların katkısı. Erzurum maçıyla galibiyetle başlamış olmak size mental olarak bir ivme yakalatıyor. Burada kazanıyor olmak. Sonra devam ettik zaten o maçtan sonra da. Milli araya birinci girmek çok büyük bir başarı. Bunu da söyleyebilirim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Ve Serdal Adalı da açıklamalarda bulunmuştu. Tekrar orayı bir dinleyelim. Gerçekten çünkü sert açıklamalarda, önemli açıklamalarda bulundu Serdal Adalı. Nazar değdi. Bu hafta çok konuşuldu Beşiktaş. İyi yayınlar dilerim demiş Süleyman Bey de. Gönderdiği mesajda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunmuştu. Neler söylemişti hatırlayalım.
1: İleri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hataları yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
2: Sayın Başkan, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
1: Evet, demin yukarıda da. Yani bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ama yani bu maksadı kimse iddia edemez. Neydi? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz. Ya daha ne görüşeyim ya, ne görüşeyim. Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyor.
2: Sayın Başkan, bir şey soruyorsunuz. Diğer takımların da şikayetleri var.
1: Var.
2: Yani buna dair diğer kulüplerle bir toplantı çalışmaya
1: var. Var. Söyledi işte kulüpler birliği başkanımız. Nehakeli ilgili yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalan'ın sözleri de bu şekildeydi. Kaybedilen iki maç, iki maçta da hakem hataları, Türkiye Ligi ve adaletsizliği demiş Hasan Bey bizlere gönderdiği mesajda. Birazdan Vincenzo Italiano da basın toplantısında olacak, an be an sizlere orayı da aktaracağız. Beşiktaş Ahmetspor karşısında 3-2 kaybetti sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Ve bir yandan da kontrol ediyorum Serdal Adalı çıktı mı diye. Henüz basın toplantısında Serdal Adalı düzeltiyorum. Vincenzo Italiano henüz açıklamalarda bulunmadı. Flash röportajda Vincenzo Italiano'nun açıklamaları vardı. Maç sonunda neler söylediğini Italiano'nun tekrar hatırlayalım tabii ki.

0: gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica, e mi dispiace davvero tanto.
1: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık. Ritimsiz başladık. Çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti. Çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik. Seviye atlayabilirdik. Ama olmadı. Birinci olabilirdik. Olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, Çerni yorgundu, Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
2: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
3: Calendario pesante, continuerà per i giocatori che andranno in nazionale.
0: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno quando siamo partiti fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita, e ci riposiamo da secondi in classifica, ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire, rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale, e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, Coppa, campionato, e non ci rimane altro da fare.
1: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
2: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
4: Ve Vincenzo Italiano'nun sözleriyle birlikte programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel Çağrı Saraç, Dakika Skor programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
5: Göksel'in Saraç'la Dakika Skor, Dakika Skor sona erdi.
6: Kim ne dedi?
7: Tebrikler Ahmet Spor'a. Lider bu arada Ahmet Spor'da.
8: Lider oldu değil mi?
7: Evet, o puan durumunu güncelleyip verirler
8: ama
7: zaten.
8: Ama var ya, hani derler ya, Fenerbahçe'ye deseydin şu maçtan bir gün önce en çok ne istiyorsun? Herhalde Fenerbahçe'nin istediği.
7: Abi geçen hafta mükemmel bir hafta.
8: Geçen hafta mükemmel bir hafta milli araya girerken ya.
7: Burada geldi ki önümüzdeki haftaya olası Fenerbahçe çok puan farkları kapanabilir çünkü. Ahmet çok formlu, Beşiktaş puan kaybedebilir. Bence Trabzon Galatasaray'ı yener dedim. Bekledim, her şey senaryo gerçekleşti benim. Ama bu şu değil abi. Fenerbahçe gelince konuşuruz ya. Geçen hafta şampiyonluk gitmedi elden. Bu hafta da şampiyon olmadın. Yani orada bir ayakların şeyi görüyorum. Geçen hafta eyvah bitti her şey.
8: Evet, lig havlu bitti. Attı falan dedi
7: lig
8: herkes.
7: Lig bitti, kombineyi kırdım. Üyelikten çıktım, şimdi de şampiyonuz baba, lig bitti tamam.
8: Şampiyonuz diyen var mı ya?
7: Of.
9: Gerçekten mi? Ben herkesin ayağı fazla yerde gördüm yani. Neredeyse sevinmeyip tamam ya, bir şey de değil bu diyor herkes.
7: Yok
9: ben abi. Böyle Fenerbahçe'yi sevmeyi unuttuğunu düşünüyorum da. Şimdi Beşiktaş'a gelirsek. Doğa Bey, Beşiktaş'la ilgili şeyi söyleyeyim. Bu Rudi Verbansnik, atletik performans antrenörü. Bu teknik direktörle beraber Ahmet Spor onu transfer ediyor. Ettiği zaman da bu adam işinin iyilerinden bir tanesi. Bana bir kulüp başkanı arkadaşım söylemişti sezon başında. Çok iyi adam aldılar diye. Genel olarak ben şimdi mesela Galatasaray'ın atletik performansı kim bilmiyorum. Fenerbahçe'ninkini biliyor musunuz kim olduğunu?
7: Var mı bir şey var. Cengiz Sirkan falan var ama başındaki rakibini bilmiyorum.
9: Hı-hı. Şimdi baktığımız zaman şimdi Allah var. Ben şey söyleyeyim. Şimdi Ahmet'i de görüyorum. Ahmet Trabzonspor maçında da İkinci yarıda düşmüyor. Burada düşmüyor. Da taş gibi kaldılar. Neler kaçırdılar ya karşı karşıya. 3'ten sonra 2'yi yiyip 3'ü

0: attılar filan. Değil mi? Yani bana sorarsan
1: diriler.
0: Abi diriler son, ve düşmüyorlar.
2: Son golde tabii yani lig başından beri çok hani stajla bahsedilen hem Nübel hem Salih Özcan büyük hata yaptılar yani.
1: Abi orada Nübel'e yazarım ben ya. Çünkü Salih adam geliyor geldiğini görüyorsun.
2: Tamam, işte ben aslan payı bence öyle. De Nübel'de ama Salih'in de bir çevre kontrolü yapması lazım top gelirken. Yani çok net geliyor buradan yani adam.
0: Salih'in ikinci golde de mi?
2: Çok basit oynadı Salih.
0: İlk golde de var Salih'in bir şey ya.
2: Abi ben ilk golde yayındaydım. İzleyemedim.
0: Abi ilk golde de yine aynı şekilde topu verirken oradan birisi bir kıç koydu. Birden düştü. Abi adam aldı. O Orban mı? Nasıl vurdu abi herif?
1: Orban mı?
0: Orban. Müthiş vurdu abi herif. Müthiş vurdu. Top havada şey değiştirdi. Yön değiştirdi. Bir. Sonra ikincisinde Rıdvan kaybetti topu. Yine ön alan baskısında. Üçüncü golü de ön alan baskısından yediler. Yani ön alan baskısı yapar dediniz. Beşiktaş ön alan baskısına cevap veremediği için. Topla çıkayım derken. Salih o yüzden iki tane hata olacak şey değil. Orkun falan da iyi değildi mesela bugün.
2: Abi Orkun'un bir sakatlığı var.
0: Bence de zorla oynatıyorlar yani çocuğu.
2: Çocuğu biraz zorla oynattılar.
1: Milli takımın oynaması lazım.
2: İster. Milli takımdan affını ister. Gerçi bizde olmuyor af iş fazla da.
1: Öyle bir orta saha havuzumuz var ki Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın karşısına da Orkun'suz çıkmak.
2: Ne var abi? Bizim mükemmel orta saha havuzumuz abi.
1: Nasıl mükemmel?
2: Ben mükemmel. Çok bayıldım milli takıma ya. Tam Montella'ya yakışır bir milli
1: takım. Ona ayrıca konu olarak konuşacağız.
0: Milli takıma ayrıca gireceğiz değil mi?
1: Gireceğiz. Girelim bence yani. O Okan Kocuğu falan bir açıklasınlar
2: Okan
1: abi.
2: Okan Kocuk bence en açıklanabilir.
1: Hı?
2: Abi Bartu Elmaz var milli takımda. Bir maç oynadı abi bir sezonda. Altay Bayındır var. Celta Vigo'ya gitti. Altay Bayındır. Celta Vigo'da bile birinci kaleci olamadı. Yedek kalecilik yapıyor. Sahaya girmedi.
1: Sözde orada da anlaşmalı gitti oraya birinci kaleci olarak.
2: Samet Akaydın bu sene ligde toplam 7 dakika oynadı.
1: Ama o Samet Akaydın'ın yıllardan beri bir takıntılı tamam, var. Fenerbahçe'de de öyleydi. Kadro düşüydü. Kadroya giremiyordu yine alıyordu.
2: Tamam da Dünya Kupası'ndan sonra bir değiştir bir şey yap ya. Bu kadar milli takım şey yeri gibi oldu.
1: Yo öyle geldi
2: Montella
1: öyle
2: gidecek. Montella Spor Kulübü gibi oldu. Yani milli takım. O yüzden diyorum.
1: Girmişken evet, aslında konuşsak mı konuları?
0: Şu Beşiktaş'ı bitirdik mi abi Beşiktaş'la ilgili? Beşiktaş. Şimdi bakıp ben şeyi söylemek istiyorum abi. Beşiktaş abi kazansaydı bayağı avantajlı bir şekilde 15 puanla çok da havalı gidiyordu Allah var. Beşiktaş evet, hiç puan kaybetmez gibi duruyordu. Ben Beşiktaş'ta şeyi de şaşırdım abi. Şimdi bak bu maça çıkarken 12 golleri vardı. İlk yarıda öyle bir pres yediler ki XG'leri 0-20 falan galiba. Çok da düşük bir XG'de. Hiç pozisyona giremeden tamamladılar. İkinci yarıda daha çok pozisyon buldular. Neredeyse maçın sonunda zaten bir ara oh Vlahovic çift forvet falan da oynadılar. Elinden geleni yaptım. Beşiktaş'ın yenilgisi bence ağır bir yenilgi onlar için. Ama Galatasaray abi günün sonunda şu oldu. O kadar 4-0 yenildi falan. Puan farkı falan olmadan averaj da ikinci sırada.
1: Yalnız o averaj bu sene Galatasaray'ın başını çok yakar. Çünkü çok fazla gol yemeye başladı Galatasaray. Ve bu hani sezon içinde dur Davinson biraz forma girsin de düzelir bu iş diyeceğimiz kıvamdan çıktı bence yani. Savunma yapısında problem var. Aynı oyuncular, aynı ezber şuraya falan. Bak.
3: Fenerbahçe bir galibiyet alsa 13-13 oluyor.
1: Oyu Galatasaray niye bir daha kaybediyor?
3: Galatasaray.
1: Galatasaray'da.
2: Hayır, abi daha derenin altından çok su akar. Daha çok başındayız. Ben diyorum aslında geçen hafta kimse şampiyon olmadı. Bu hafta kimse şampiyonluğu kaybetmedi.
3: Yani. Murat abi dediği gibi yani gerçekten abi, tam şu an herkes ortada yani.
2: Abi geçen hafta ortada dedim ki 29 tane maç 87 tane puan var. Şey bir şey değişmedi. 28 tane maç 84 tane puan var.
0: Bu kadar baba.
2: Yani bak nerede lig belli olacak bence biliyor musun? Biz inşallah Allah sağlık saat verirse bir sonraki milli takım arasına gireceğiz ya 8 Kasım'da. Hı hı. O zaman burada şeyi söyleyeceğiz abi. Şampiyonluk yarışında şunlar var. Düşme potasında bunlar var. Çünkü o 27 gündeki 9 maç işte Galatasaray'da o kadar maç oynayacak. Fenerbahçe'de oynayacak. Beşiktaş'ta oynayacak. Trabzonspor galiba biraz daha az oynayacak konferans olduğu için. Ve daha kolay.
1: 6 tane oynayacak onlar.
2: 6 tane oynayacak. Yani onun için bence orada net tabloyu görürüz. Bugün değil ama şimdi oraya bir 5-6 maç daha oynayacak. 11-12 maç olmuş olacak işte. Abi orada anlarız artık.
1: Bence mesela Trabzonspor dün tarihi bir galibiyet almasına rağmen öyle çok güçlü bir şekilde şampiyonluk yarışında içinde değil. Ben oyuncu kadrosu olarak mesela hani Salah dışında
2: bana göre en iyi kadrosu şu an.
1: Abi nasıl? Ne?
2: Total olarak kadro. Total. Nasıl? Alternatifleriyle beraber. Abi senin Galatasaray'ın ben hep söylüyorum. Galatasaray'ın stoperi yok yedek. Sağ beki yok yedek. Bence santiforu yok yedek. Bence yok. Bence on numarası yok. Asili bile yok. Bırak yedeğini de yok. Trabzonspor kalitesine bakma sen. Trabzonspor kadrosunda yedeği olmayan tek Onana var. Bak onun dışında abi kadrosunda Trabzonspor'u. Ya şu Ju'yu nasıl dört büyük yani İstanbul'un üç büyükleri alamadı ben anlamıyorum.
1: İşte Galatasaray'a konuşuluyordu parayı yüksek bulmuşlardı. 25 abi, artı 5 falan
2: yani konuşuluyordu. Yani. Adam artı 4'ü karşılıyor. Evet. Zımba gibi. İstersen ikili de oynatırsın. Ya Fenerbahçe aslında mesela atıyorum. Elindeki pilotların hepsi ikili oynar. Trabzonspor dün Onuachu'yu oyuna sokmasaydı bence o fark daha da artacaktı zaten. Ya Onuachu takıntısından o fark orada kaldı. Çünkü Onuachu Eto bitmiş yani.
1: Cuh sene içinde onu açıyor keser abi.
2: Bence banko. Keser.
0: Ya, o, peki Eto bitmiş de değil. Yani onu abi bir sezonda mı?
3: Bu Trabzon deplasmanları, Mert deplasmanları, Çorum deplasmanları çok bayağı bir sert.
0: Çok kuvvetli getiriyordu geçen sene.
3: Çorum, Ahmet, Trabzon deplasmanları gerçekten çok zor deplasmanlar olacak bu sene her takım için.
0: Ahmet, Ahmet. Şehir

0: takımı yani canımı yesin abi. Şehir takımı oldu mu çok zor.
1: Şehirde bir de taraftar da var. Mesela Çorum'da öyle bir atmosfer yok. Daha onlar sosyal izleyici hani. Gidelim maç izleyelim hani. Lige yeni çıktık. Ki iyi kadroları var ama abi bugün Ahmet'te bakıyorsun tribün dolu. Sahada iyi takım var. İyi hoca var. Ya.
0: Takımı ben çok beğendim. Çok
2: takım iyi, yani. Takım iyi.
1: Baba abi hep böyle böyle. Yavaş yavaş. 90'lara döneriz yakında. Ligdeki takımların çoğunun hocası yabancı olur. Özellikle aşağıların. Abi çünkü orada fark yaratıyor yabancı hoca.
2: Hakikaten doğru.
1: Bak Yakirovic fark yarattı burada.
2: Türk teknik adamlar geriledi baya.
1: Thomas Reis fark yarattı burada. Gizdol gelmişti fark yarattı burada. Abi insanlar yavaş yavaş ya baba diyor biraz daha fazla para verelim. 50-100 bin euro. Daha 50-100 düzgün hoca getirelim yani. Takımı bir yapsın toparlasın. Bir şey katsın.
0: Türk hocaların peki piyasası düşük mü ya?
1: Düşük hoca kaldı mı abi sence mesela?
2: Kalmadı bence.
0: Selçuk'a dönüyor.
2: Acun abi de öyle. Yani yerli hiç düşünmedi yani. Hep yabancı düşündü.
0: Siz diyorsunuz abi Türkiye'ye dönecek şey. Yabancıya dönecek diyorsun.
1: Şöyle diyorum.
0: Demek ki yerli var.
1: Bence yerlilerin fark yaratacak yerli hoca çok az var abi. Yani fark gelecek. Şimdi bak mesela.
0: Onu kim söylemiş? Güzel söylemiş evet. Vasat. Vasat'ın bile altı.
1: Ben şu an kendim söyleyeyim. Birisinden duymadım.
0: Fark yaratan.
1: Ben kendi cümlemdim şu anda yani. Kimseden duymadım abi de şu var. Şimdi mesela Çağdaş Atan boşta değil mi? Gitmiyor abi kimse.
2: Alamadı.
1: Yani gidiyorsa da anlaşamıyor.
2: Niye geçen bir kulüp istedi olmadı yine.
1: Yani. Doğru. Şu an, Abdullah Avcı bak abi şu anda Türkiye Ligi'nde.
2: Doğru.
1: Okan Buruk dışında şampiyonluk yaşayan hoca yani. Aktif bir sürü hoca var hiçbiri çalışamıyor abi yok işte. Şenol Güneş yok.
2: Yok.
1: Sergen Yalçın yok.
2: Abdullah
1: Avcı yok.
3: Bir de orada bir konumlama problemi var bence. Mesela
1: Ersun
3: şu an,
1: Yanal yok.
3: Atıyorum ne bileyim Başakşehir Sergen Hoca'ya gitse Nuri Şahin'in yolları ayırıp. Hani ben Başakşehirlik hocamıyım ben Beşiktaş şampiyon yaptım deyip. Tabanının altında görecek Başakşehir'e yani ve gitmeyecek bence. Sıkışmıştık
1: oldum yani. Yani en son Sergen Yalçın'a gidebilir. Yani kimse kalmazsa dünyada hani en son.
0: Ben hafta hiç sordum
2: hiç
0: abi.
2: Sergen
0: Nuri Şahin nedir
2: tarzı
0: diye.
2: Tarzı değil yani.
0: Bizim Başakşehir. Daha belki yemek vardı ya Nuri Şahin kimdi?
1: Çağdaş
0: Atan'la ilgili. Aynı kafada. Ya bizim kardeşimiz ne olacak?
1: Abi o şeyle övünüyor ya.
0: Bırakmayız.
1: Bence Göksel Başkan buradan sonra tekrar eski şeye döner zaten. Abdullah Avcı'yla tekrar bir tur daha.
2: Bu hafta da galip gelir.
1: Aynı tura başlar yani.
0: Yap, sanmıyorum.
1: Hayır, genç bundan sonra abi.
0: Genç bir.
1: Ha ya da genç. Uğur Uçar'a gider mesela atıyorum. Orada oynadı da ya Başakşehir'de.
0: Repertuar geniş onlarda baba. Fenerbahçe'ye döndük. Ben Fenerbahçe'ye
2: dönelim artık.
1: Fenerbahçe'ye giriş yaptık.
0: İlk cümlelerimizi alalım istiyorsan.
2: Senden mi?
0: Bilmiyorum. Sen nasıl tek dediysen.
2: Ben Sercan abiden almak isterim.
0: Niye daha dağıldı sen burada?
2: Maçtaydı çünkü. Murat abi şimdi yayınlandan ötürü gidemiyor. Babam zaten gitmiyor. Sen şimdi maçtan 8'lik maçın içi tam maçtan bir tık erken çıkmış olabilirsin ama 8'lik maçın içindeydin. O havayı kokladın mesela. Tribünler beklenenlerden bir tık daha İyiydi. Fazla mı doluydu sanki?
0: Full doluydu.
2: Full dolu babamın en sevmediği kullanımdır bu arada.
1: Full dolu aynı şey diye değil mi?
2: Hmm. Ne demek lazım burada?
0: Nüans farkı bir şey ya.
2: Efendim? Nüans farkı da diyor derdir. Yani der Sercan abi.
1: Sen devam et Sercan'ım ya. Dur dağılma sen. Sen kaptır.
2: Ben orada çözmeye çalıştım. Neye takıldı orada?
3: Hani full zaten dolu demek ya. Dolu dolu demiş olursun.
2: Full
3: dolu demek. Ya sadece full ya da sadece dolu desek.
2: Ya muhakkak dünkü Galatasaray'ın maçının puan kaybı. Maçın gündüz olması birçok aile çoluk çocuğuyla maça gelmişti. Yoğurtçu Park'ın orada oturdum. Kahve içtim. Bayağı aile gelmişti bugün maça. Kadınlara da özel bir bugün bilet verildi. Tamam mı?
0: Ne kadar verildi?
2: 5000 bilet diye duydum ama. Yanılabilirim bilmiyorum onu.
1: 500 miydi ya?
2: 500 müydü 5000 miydi?
1: Fener Yumalt'ın toplamı 5000 kişiydi zaten.
2: Toplamda vermediler mi?
1: Yok Fener Yumalt'tan.
2: Sadece Fener Yumalt'tan ver. O zaman 500. O zaman ben yanlış okumuş
1: ben
2: olabilirim.
1: Ben dün 500 onu diye okudum bir yerde.
2: Çünkü sitede onu paylaştılar ya ben de ona yanılmak istemiyorum.
1: Tribün toplam 5000 olabilir. Ben Fener Yumalt'ı gördüm 500 yazıyordu.
2: Evet herkes müracaat ediyor. Yani bence ailelerin herkesin geldiği güzel bir hava vardı bugün Kadıköy'de ya. Hava da güzeldi. Çok iyiydi. Bir de üstüne Galatasaray yenilmiş. Fenerbahçe bol gollü bir galibiyet. Bugün de Beşiktaş'ın puan kaybı. Gerçekten Fenerbahçe hiç olmadığı kadar milli araya moral motivasyonlu giriyor. Her şeyden ötesi İsmail Kartal'ın kendini toparlama açısından çok önemli bir maçtı bu. Çünkü Gaziantep maçın sonrası dağılmış bir İsmail Kartal vardı. Bütün çevresiyle yapmış olduğum bütün araştırmada herkes şunu söylüyordu. Biz İsmail Hoca'yı ilk defa Gaziantep maçında tanıyamadık dediler. Yani o kadar yıldır onunla hem dostluk yapanlar hem onunla beraber çalışmış kişiler Antep maçında hiçbir zaman onun analizi ve onun yapacağı değişiklikler değildi bunlar dediler. Ve ben de her zaman şunu dedim. Bu milli araya girerken Fenerbahçe'nin alacağı bir galibiyet ve her şeyden önce en büyük transferin de İsmail Kartal'ın olabileceği bir tekrardan senaryonun Fenerbahçe'nin toparlanma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet bence hem de rakiplerini kaybetmesiyle tekrardan hem Fenerbahçe yönetimin hem başkanın hem hocanın Asensio'nun geri dönüşüyle birlikte bence bir toparlanma sürecine girecek Fenerbahçe. Bu milli ara ilaç gibi geldi Fenerbahçe'ye.
3: Murat abi sen ne diyorsun? Sen neleri değişmiş gördün?
1: Ya şunu söylemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin her erken gol bulacağı maçta bu tip maçları yaşayabiliriz. Tamam Eyüp. Hakikaten Eyüp. Her sene ligin bir tane çok zayıf halkası olur. Geçen sene Karagümrük'tü mesela. Ama Karagümrük böyle bakınca eli yüzü düzgün bir takım. İşte Fenerbahçe'yi yendi en basından. Bir planı vardı. İyi oyuncuları vardı. Transferler falan da yaptılar o takımdan bazı oyuncular. Abi Eyüp takımı ya zaten geçen seneden beri o işte o kayyum atanması vesaire bir sıkıntı yaşıyor. Ama ilk maç Beşiktaş çok zorlamışlardı. 1-0 bitmişti maç ki o oyuncunun saç çekilmişti. Belki verilse kırmızı farklı bir senaryo olabilirdi. Alanyaspor'u yendiler bir 90 artta attıkları bir golle ama zayıf bir kadro. O zayıf kadroya morale ihtiyacı olan dolu tribünler erken gol bulmuş ve hücum attı Fenerbahçe'nin. Zaten skoru azalan çok etkiler. Yani rakip biraz üstüne çıktığı zaman bir Anadolu takımı. Ya Fenerbahçe'nin şimdi hücum attı. Hızlı oyuncuları da var. Golcüsü de var. Arkadan destekleyenleri de var. O yüzden tabii ki 8-0 kimse beklemez. Yani benim hatırladığım iki tane 8 var. Onlar da 8-1-8-1'di. Yani bu 8-0 ilkmiş zaten baktık Fenerbahçe tarihinde.
3: Evet, 32 sene önce var en son Kayseri Erciyes.
1: 8-1. 8-1.
3: 8-1 işte.
1: Tamam 8-1 bu en farklı 8-0.
3: Yok 8 gol atma olarak söyledim.
1: İki tane bir de Samsun var.
3: Evet onların Mayıs 94'te de Samsun var bir de Mayıs 92'de
1: her enteresan var. Bu arada istatistik şey her 8'lik maçta bir oyuncu hep 4 gol atmış. Mesela ilk 8'de Bülent Uygun atmış. Sonraki 8'de Feyyaz Uçar atmış. Bugünkü 8'de de Vedat Muriç attı.
0: Abi bu rekor kırılırdı bugün ya.
1: Aslında. Abi ben bugün 11-12 bekliyordum biliyor musun? Vallahi bekliyorum.
3: Şeyde 46'da 6-0 olduktan sonra ben hakikaten çift tane bekledim
1: orada. Yani
3: sonra.
1: Geçebilirdi.
0: Çok bir de adamlar da
1: hayır pozisyon da var. Hani böyle maçı bırakma durumu falan yok. Karşı karşıya kaçanlar vesaireler de var yani. Olmadı. Ya bak eğer şey kaleciyi değiştirmeseydi Eyüp aynı kaleciyle devam etselerdi geçerdi.
3: O kaleci ne yapıyor abi mesela?
1: Ya yani o kalecinin enteresan olan Atletico Madrid'in oyuncusu olması bence.
3: Yani doğru söyledi değil mi?
1: Evet. Ya almış Atletico Madrid her sene bir yere kiralamış.
3: Ben doğru pozisyon aldığı gol hatırlamıyorum. Penaltı falan dahil bu arada. Yanlış yani. Yerlerde duruyor adam resmen yani.
1: Orada Özcan Hoca ayrılmış.
3: İrfan'ın geçmiş olsun da. İrfan'ın beğenmedi. O yakın köşeyi ha?
1: Beğenmedim.
3: Yok geçmiş olsun ne diyeyim?
1: Geçmiş olsun da hani.
3: Hayır konu onu
1: geçelim de.
3: Genelde de 7-8 yemeyi seviyordu zaten. O Hatay Beşiktaş'ın o 7'lik maçında da
1: Özcan. Ömer Erdoğan.
3: Cezalıydı ama.
1: Hayır takım... Ömer Erdoğan Hoca ya bu yardımcısı Özcan.
3: Tamam. O yine maçta Ömer Erdoğan cezalıydı ama onu demeye çalışıyorum. O maça hoca olarak Özcan Hoca çıktı onu diyorum.
0: Geçen seneki hoca nerede? Eyüp'teki.
1: Kimdi abi? Şeydi Kayseri'de. Atilla Hoca.
3: Sana geçebiliriz baba maç yorumlarına.
0: Abi ben şimdi baktım mı Fenerbahçe'de şeyi gördüm.
3: Benim sesim karşında... olsanız ben bir ufak tamam. Gelsem gidip.
0: Tamam. Abi karşında şöyle bir takım var. Nasıl söyleyeyim? 10 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz değil mi? 10 milyon euroluk takım karşısında 100 milyon euroluk takım var. Başlarken yapmaması gereken tek şey bence topla çıkmaya çalışmak. Vur uzağa, vur uzun uzun sonra Çanakkale geçirmez yapman lazım. Sen Fenerbahçe'ye karşı gerçi bunu düşünecek kadar bile vaktin olmadı. 28. saniyede penaltı oldu.
3: Penaltı oldu.
1: Abi penaltıya gelmişken bir hakem konusuna da girebilir miyiz ya?
0: Ben bir bitireyim istiyorsan ondan peki. Sonra girelim çünkü ona ayrı yapmak
1: yok,
0: lazım.
1: Yok bu pozisyon için gireceğim o yüzden.
0: Gir baba.
1: Hayır yani şu abi orta hakeme bir şey demiyorum. Kadir Sağlam'ın çapı belli zaten. Ama abi VAR'daki adam neyi inceledi o kadar anlamadım ki. Ayakkabı çıkıyor ayağından adamın. Yani evet. Neye baktı mesela orada?
0: Tam bir baba şey Osimhen penaltısı tamam mı bu? Ayağını soktu filan. Orada darbe olduğu belli. Gerçekten ben 28. saniye durdurdum. Penaltı ne zaman atılmış? 4.5'ta.
1: 4'te.
0: 4 dakika, 3.5 dakika, 4 dakika boşu boşuna harcanıyor. Neye o kadar bakıyorsun? Ayakkabı çık. Gerçekten dediğim
1: gibi. Ayakkabı çıkıyor çünkü.
0: Benim notlarda da var. Yani o ayakkabı çıkmış ayakkabıyla ne yapsın abi adam? Hani nasıl bunu yok diyeceksin? Veya neyin tartışıyorsun?
1: Neye bakıyorsun abi bir de yani?
0: Niye bu kadar uzatıyorsun? Böyle mi? İnanılmaz yani mesela. Durup dururken milleti de geriyorsun, kendini de geriyorsun, oyuncuyu da geriyorsun filan. Sonra ikinci gol 7. dakikada oldu. Abi maç zaten bitti. Bittikten bitti. Sonra iş güzel bir idmana döndü. Açıkta oynadılar. Hiç de açık oynamaktan da vazgeçmediler. Sonlara doğru 5-6'dan sonra Allah'a var şey bir hale geldi. Kaleci de değiştikten sonra. Yüzlerindeki ifade filan değişmeye başladı. Çünkü tarihe geçeceklerinin farkına vardılar gördüğüm kadarıyla. Bakalım tarihe geçme konusunda başka fırsat bulur mu Fenerbahçe? Ya da başka takım bunu yapar mı? Yani bu Eyüp'ü yakalayanın kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Öyle durup
1: şimdi
0: dururken...
1: Şimdi hoca değiştirecekler. Muhtemelen yeni gelen hoca bilmiyorum fikstürleri nasıl ama ben... Yani bak Gençler Birliği için de söylemiştim bizi burada linç ettiler. Ben ya dedim ki ben Gençler Birliği bir daha kolay kolay maç kazanamaz. Evet Fenerbahçe'den sonra bir tane daha kazandı galiba ya da iki tane daha kazandı. Kazanamaz abi. Son 3 maç 12 gol yedi Gençler Birliği takımında. Abi ligin zayıf halkaları var. Erzurum da bunlardan biri gözüküyordu ama Erzurum bugün gidiyor Samsun Spor'u yeniyor mesela kendisi aslında. Sonuçta şehir takımı senin söylediğin yere geliyor. Ama ben Eyüp ve Gençler Birliği'nin yani kolay kolay bu ligde kalabileceklerini düşünmüyorum. Sezon başında da benim adaylarım Eyüp, Gençler Birliği ve Erzurum'du. Ha Erzurum kaldı şimdi. Göztepe çünkü çok aşağıda kaldı. Ha Göztepe kurtarabilir, toparlayabilir. Ama abi şu demek değil. Ya zayıf takım diye de 8 gol yiyecek diye bir kanun yok. Ya 8 gol şöyle diyeyim abi. Hazırlık maçında da atılsa değerli. Özel turnuvada da atılsa değerli. İdmanda yaptığın çift kalede de atılsa değerli. Kendi altyapı takımına karşı oynuyor. Yani 8 tane gol atmak önemli bir şey. Önemli bir meziyet. Dördünü de
0: tabii, tabii.
1: Vedat Muriç'ten bulman.
0: Baba bunu tersini söyleyen herhalde yoktur.
1: Hayır şöyle anlaşılmasın. Ya rakip zayıf da biz 8 golü küçümseriz. Hayır 8 gol. Bugün şurada biz halı sahada oynayalım abi ve 8 farkla kazanalım. Bak öbür takım kavga çıkartır maçın sonunda. Maç bitmez. Dalga mı geçiyorsunuz da falan geliriz yani sonunda. Ya da bu herifleri nereden buldunuz? Gitmişsiniz profesyonel oyuncu getirmişsiniz falan olur. Çirkefliğe döner işin için. Yani 8 kıymetli. Daha kıymetli. Bir gün önce Galatasaray 4-0 kaybetmiş.
0: Tam olacaktı abi.
1: Kucağına gelmiş iş. Yani artık buradan o kucağında bir daha elini etme şansın da yok. İşte ah Antep maçı abi. Ah Antep maçı. Antep'i yenebilsen.
2: Antep maçında da gerçekten İsmail Kartal'ın keşke Vedat'la başlaması.
0: Topu aldılar top başka.
2: Lazımmış ya. Yemin ederim ben biz var ya. Antep maçına Vedat'la başlasa kazanırmış.
0: Tamam baba bir cümle dedin. Hakem dedin. Sonra hakem, hakem dedin. Hakemden sonra daha alamadım yeri.
1: Nasıl alamadın?
0: Alamadım
1: abi yayını geri sarar mısınız?
0: Ya bir de geri saracağız abi.
1: Baba hakemde ben bir cümle söyledim. Sen de devam
0: ediyor. Aldın tamam. Hayır sonra tekrar nasıl gitti?
1: Hayır neyse, şeydi de Eyüp Spor bir daha tarihe geçebilir mi dedin?
3: Neyse ama
1: baba, ben sana atacağım kesti burayı.
0: Tamam. Ben hala devam etmek istiyorum abi. Gördüğüm kadarıyla şeyde. Şimdi Fenerbahçe açısından yorumcuları falan izledim. Yorumcular da genelde ya çok azımsama ya çok abartma var. Yani ortası şu aslında doğrusu. Ya günlük yaşamak lazım. Fenerbahçe'nin 8 gollü bir galibiyette alması çok büyük olay bence. Şeye katılıyorum. Murat'ın söylediklerine katılıyorum.
2: Ben yani de katılıyorum.
0: 8 gol bu 5-0 da bitse önemliydi ama 8 olması bu coşku vermesi. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu tek şey moral zaten. Son dönemde görüyoruz. Fenerbahçe son 3 maçını kazanamamış abi. Roma maçını da sayarsan.
2: Evet.
0: Beşiktaş maçından yenilmiş. Gaziantep'te beraber kalmış filan. Teknik direktörü istifa etmiş. Tekrar gelmiş. Doğru. Ne olduğu belli değil bir durumdayken.
2: Aslında dağılmış bir görüntü
0: abi,
2: var.
0: Abi Galatasaray 4 tane yemişken. Sen üzerine 8'lik bir galibiyet alıyorsan bak bunun psikolojik bir anlamı var.
3: Bir de genel averaj'e kalsa iş bayağı 12 averaj fark yarattın. Hani çok doğru. Şampiyon oldun aslında.
0: Yani. Abi şey de var. Dikkatimi çeken mesela bir iştah da var. Hiç doymadı. Fenerbahçe 3 atar takım düşer, 4 atar 4'ü bulmaz filan. Benim bildiğim maçlarda genelde 3'ten sonrası 2. devreler filan ızdırap olurdu. Şimdi burada 8'i istedi, 18'i de isteyecek pozisyonu vardı gördüğüm kadarıyla. İki şey dikkatimi çekti, İsmail Hoca'nın yaptığı. İki tane adamın üzerinde ısrar etti. Bir İrfan Can da ısrar etti, 90 dakika tuttu. Kerem de ısrar etti.
2: Evet.
0: Kerem de olmadı. Kerem sadece bir tane asist yapabildi. Ama onun dışında abi hiçbir golde, hiçbir yerinde... Önceki pasta falan yok Kerem. Etrafında bile yok neredeyse. Onu şaşkınlıkla izliyorum. Onu ayrıca değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama İrfan Can bana sorarsan gayet başarılı bir sınav verdi.
2: Bugün iyi oynadı.
0: İki asist bir golü var değil mi?
3: İrfan çok...
0: Yok.
2: Bir asist bir gol.
0: Ama mesela ya bu bollukta karıştırmış olabilir.
2: Kereme attığı top da aslında böyle bir asist gibi. Asist bayağı bir bıraktı işte. Kerem'e. Orada Kerem de sağa çıkardı.
0: Tamam o kilit pas olarak.
2: O kilit pas.
3: 2-0 yapan goldü. Bayağı asistin asisti de var ya. Ben bence bugün yani Greenwood'la beraber İrfan en iyisiydi.
4: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Konuklarımız nasıl değerlendirecek mücadeleyi? Ahmet Spor zirvede tamamladı milli ara öncesini. Milli ara öncesinde birinci sırada yer alıyor Ahmet Spor. Diyarbakır'da 3-2'lik galibiyet Beşiktaş karşısında. İlk yarıda 2-0 öndeydi Ahmet Spor. Uzaktan gelen gollerle ceza sahası dışından gelen goller. Önce 13. dakika Gift Orban, sonrasında 22. dakika Diasaba. Skor 2-0'a geldi. 55'te Dušan Vlahović'in attığı gol fark 1'e indi. 59'da Furkan Soyalp skoru 3-1'e getirdi. 84'te Amadou Cisse ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Ahmet Spor 10 kişi kaldı. 90+5'te Orkun Kökçü penaltıdan topu ağlarla buluşturdu ve yeterli olmadı. Beşiktaş için, puan için ve milli ara öncesinde Beşiktaş liderlik şansını kaçırıyor. Ahmet Spor milli araya lider giriyor. Şimdi bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Daha doğrusu ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Alper Üstündağ gideceğiz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksen'in.
0: Beşiktaş Ahmetspor karşısında 3-2 kaybetti. Liderlik şansını kaçırdı. Milli ara öncesinde 5 gollü bir mücadele. 3 gol Ahmetspor'dan, 2 gol Beşiktaş'tan. İlk yarıda gerçekten kötü bir Beşiktaş vardı. Nasıl bir değerlendirme yaparsın ilk olarak genel anlamda?
1: Vallahi sevgili Göksen, yani Beşiktaş'ı tanımak mümkün değildi bugün. Yani Marsilya maçında inanılmaz bir efor sarf eden Beşiktaş biliyorsun vardı. Yani futbolcuların ayakta duracak hali yoktu. Bir de yani acaba rotasyona gerek var mıydı? Yani Emirhan'ı neden kenara alırsın? Kerni'yi niye kenara alırsın? Yani anlamsız bir rotasyon olmuş bana göre. İtalyan hocaya hiç yakışmayan bir rotasyondu. Yani Beşiktaş bence kendi 11'iyle eğer sahaya çıkmış olsaydı ilk yarıda belki daha başka bir futbol tarzı olabilirdik. Ben Salih'i tanımakta çok güçlük çektim bugün. Kaleci Nübel'i tanımakta çok güçlük çektim. Yani Rıdvan'ın yapmış olduğu hata inanılmazdı. Ya Beşiktaş'ta bugün hatalar silsilesi arka arkayaydı. Yani mesela Calo ilk yarının en diri aslında oyuncusuydu. Hı hı. İtalyan hoca gitti, Calo'yu oyundan çıkardı. Agbudu'yu oyunda tuttu. Agbudu bir ara artık sahada yürüyemiyordu yorgunluktan. Yani sen Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusun. Bu kadar mı kondisyonun var? Yani siyahi oyuncuların ciğerleri güçlü olur derler, fizikleri güçlü olur derler. Yani Agbudu yani dakika 65 miydi ne de yürüyemiyordu sahada. Bir pozisyon oldu, yürüyemiyordu. Yani oyuna giren Kerni'nin bir katkısı olmadı. Açıkçası bence oyuna girenlerin içerisinde Miretti ile Raşitsa'nın katkısı çok büyüktü. Miretti'nin attığı inanılmaz bir pas vardı. Yine penaltı pozisyonu öncesinde Miretti vardı. Raşitsa'nın iki tane ciddi şutu var ki yani hakikaten Ahmet kalecisi Alban'ı da tebrik etmek lazım. Ya inanılmaz toplar çıkardı. Penaltı pozisyonundaki o kritik kontrapiyede kalmasına rağmen o topu bile çıkardı. Yani Ahmet Spor iyi hazırlanmış. Yani gerçekten 5 maçtır buraya tesadüfi şekilde gelmediğini gösterdi Ahmet. Yani bugün Başakşehir'i farklı yeniyorsun. Trabzonspor'u yeniyorsun. Şimdi gelip Beşiktaş'ı yeniyorsun. Yani bu işler kolay işler değil. Yani hakikaten Ahmet'in Arnavut teknik adamını da tebrik etmek lazım. Gerçekten takımını iyi hazırlamış bu karşılaşmaya. Besnik Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ahmet zaten şehir olarak eskiden beri Diyarbakır Spor'dan bildiğimiz gibi futbolu seven bir şehir. Ve hakikaten tribünler tamamen doluydu. İnanılmaz takımlarına destek veriyorlar. Takımlarına inanıyorlar ama yani bugünkü karşılaşma evet Ahmet ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, ne kadar konsantrasyonu yüksek olursa olsun sevgili Göksel'in, yani Beşiktaş'ın bireysel hatalarından dolayı maç kaybedildi. Yani Salih'in yapmış olduğu hata, Rıdvan'ın yapmış olduğu hata, sonra 3. golde tekrar Salih'in yapmış olduğu hata ama öncesinde Nübel'in vermiş olduğu bana göre yanlış bir pas var. Yani sen 2-1 yakalamışsın artık orada geride paslaşmayı bırakıp orta alandan ileriden 3. bölgede topları çıkarman gerekirken yani Nübel orada 18 yayının oraya Salih'e pas atıyor. Salih de görmedi, hata yaptı tabii. Nübel de bugün çok formsuzdu. Yani ben Almanya milli takımına seçilirken o inanılmaz performansıyla seçildi Nübel. Hı. Ama bugün sahada olmayan bir Nübel vardı. Yani ilk gol, ikinci gol, hatta üçüncü golü bile kurtarabilirdi. Yani üç golde de aslında Nübel
0: abi aslında üç golde baktığımızda bireysel hatalar ön plana çıkıyor. Uzaktan şutlar tamam ama kurtarılabilir toplardı. İki golde Nübel senin söylediğin gibi ilk golde Salih artısı var orada. Yani Salih topu kaybetmişti. Üçüncü golde de doğrudan Salih Özcan'ın savunmada yaptığı bir hata, bir anlaşmazlık.
1: Yani şunu söylüyorum sevgili Göksel'in, katılır mısın bilmiyorum ama yani ben yenilen 3 golde de hani Ahmetspor'un galibiyetine gölge düşürmek için falan konuşmuyorum. Kimse yanlış anlamasın, Ahmetspor iyi hazırlanmış. Yani kazandılar, tebrik etmek lazım ama şunu söylüyorum. 3 golde de Nübel o topları çıkarabilecek kalitede bir kaleci mi? Bana göre o kalitede bir kaleci.
0: Kesinlikle, yani kesinlikle bu tartışılmaz bile hatta.
1: Yani ben gerçekten yenilen gollerde arkadaşımla izliyorum. Şaşkına döndük yani. İlk gol, ikinci gol. Yani dedim Nübel ne yapıyor? Kamera devamlı Nübel'i su içerken gösteriyor. Yani bu kadar mı Marsilya maçının galibiyeti, Avrupa'ya 3 puanla başlamış olmak Beşiktaş'ı bu kadar mı havaya soktu? Ya milli araya gideceksiniz zaten. İki hafta maç yok. Yani o milli takıma gitmeyecek oyuncular zaten dinlenecekler. Yani bu karşılaşmaya motivasyonu, konsantrasyonu tam vermesi gerekmez miydi Beşiktaş'ın? Bir puan Beşiktaş'ı lider yapıyordu. Yani milli araya Beşiktaş lider giriyordu. Bir puan ya. Yani beraberliği alabilecek gücü de yoktu Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında. Ya ben Beşiktaş'ı tanıyamadım. Yani Ahmet Spor gerçekten bana göre 3-2 bitti ama yani son dakikadaki penaltıyı saymazsak ve kaçırılan gollere bakarsak Ahmet Spor daha farklı da kazanabilirdi. Evet. Açıkçası Beşiktaş bugün tanınacak bir halde değildi Diyarbakır'da. İtalyan hocanın yapmış olduğu rotasyonlar Beşiktaş'ın dengesini bozmuş. Belli ki savunmada Cano çıkacağına Agudu çıkmalıydı. Kesinlikle Olaytan bugün sahada yoktu. Ya Olaytan hani Messi benzetmeleri yapıldı Olaytan'a da. Yani bir Messi olabilmek kolay değil.
0: Abi ama biraz daha zaman verilemez miydi? Yani Beşiktaş ilk yarıda hücum anlamında bir şey üretemiyordu ki zaten Beşiktaş'ın üretken olmadığı dakikalarda Olaytan oyundan çıktı. Yani biraz daha sanki beklenemez miydi Olaytan için?
1: Olaytan topu tutamıyordu ki sevgili Göksel'in.
0: Evet doğru.
1: Yani top ayağına geldiği zaman Olaytan'ın yapmış olduğu pas hatalarına dikkat etti mi bilmiyorum ilk yarıda. Yani Rıdvan'ın pas hataları, Agudu'nun pas hataları, Mourinho bugün sahada yoktu. Yani kanada koymuş Poku'yu. Ya acaba şey mi geldi? Yanlış Poku mu oynadı dedim ben acaba. Yani Poku bir başka bir Poku mu oynadı? Poku değil. Yani inanılmaz hatalar. Ortaları boşa gidiyor. Olaytan Verkaç'a giriyor. Topa koşmuyor. Yani çizgi üzerinde top alıp gideceğine topu ayağına karıştırıyor. Dışarı çıkıyor. Yani Poku yoktu. Şimdi Poku rotasyonu yapmışsın. Sen şimdi kendinin yerine bir rotasyon yapıyorsan kendini yaratmayacak bir rotasyon yapmalısın İtalyan hocam. Yani sen buraya Poku'yu koymuşsun. Poku Çerni yarattı. Öbür tarafta Cano'yu oynatıyorsun. Cano'yu oynatıyorsun. Emirhan'la Agud oynamış Marsilya maçında. Bari Cano ile Emirhan oynat. Neden Emirhan'ı kesiyorsun? Çünkü Emirhan'ı kesiyorsun. İki haftadır oynamayan yani Fenerbahçe maçından sonra oynamayan sakatlığı olan son iki karşılaşmada lig ve Avrupa maçını oynamayan Rıdvan'ı 11'e koyuyorsun. O hatta araya oturtuyorsun. O zaman Rıdvan'ı oynatıyorsan oraya Emirhan oynat da bari Rıdvan açıklarını kapatsın. Yani gerçekten bugünkü bu mağlubiyet sevgili Göksel'in İtalyan hocaya yazar. Beşiktaş hiçbir şey kaybetmiş değil. 12 puanda 3. sırada. Önünde daha çok uzun maçlar var. 28 hafta var. Hı hı. Ama burada kaybedilen puanlar yani Alanya maçında tamam hakem hatalarından dolayı Beşiktaş maç kaybetti ama bugün hakem de gayet iyiydi Ali Şansalan. İyi de maç yönetti Ali Hoca. Yani bu Beşiktaş bugün sahada yoktu. Yani liderliği elinden kaçırırken bir de yani Ahmet Spor karşısında tel tel dökülen bir Beşiktaş izlemek Beşiktaşlı'nın moralini bozdu açıkçası.
0: Yani tabii şöyle de bir şey var Alper abi, katılır mısın bilmiyorum ama bu deplasmanlara bakıldığında Beşiktaş en zorlu deplasmanlardan birisinde puan kaybetti zaten. Ama korkutan şu ki Beşiktaş taraftarını bir sonraki deplasmanda yine zorlu bir deplasman, Trabzonspor deplasmanı.
1: Yani işte bak şunu söylüyorum, sen milli araya giderken Ahmet deplasmanına denk geliyorsun, milli aradan dönüyorsun. O zaman Trabzon deplasmanına denk geliyorsun.
0: Ki burada yüzden büyük bir motivasyon da var abi. Lider girme motivasyonu.
1: Tabii. Yani Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam ama milli ara sonrasında Beşiktaş bir Kocaeli ile oynayacak.
0: Evet. İçeride bir Kocaeli maçı var ama sonrasında Trabzon deplasmanı.
1: Yok. Bak orada aslında en tehlikelisi ne biliyor musun sevgili Göksel'in?
0: Nedir abi?
1: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile oynayacak. Şimdi Kocaeli'yi kimse yaban atmasın. Selçuk İnan'ın öğrencileri iyi top oynuyor.
0: Evet.
1: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile evinde oynayacak. Sonra Hoffenheim deplasmanına gidiyor.
0: Tabii doğru.
1: Bak Hoffenheim deplasmanı var Beşiktaş'ın. Ondan sonra da geliyor Trabzon deplasmanı var.
0: Ha şöyle özetleyebiliriz abi. 8 gün içerisinde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar Beşiktaş, Kocaelispor, Hoffenheim, Beşiktaş ve Trabzonspor Beşiktaş şeklinde.
1: Hemen 3 gün sonrasında da Beşiktaş Crystal Palace.
0: Aynen öyle.
1: Sonra 3 gün sonrasında da Beşiktaş Başakşehir. Yani Beşiktaş öyle bir 5 maç oynayacak ki çok zorlu. Milli arası olsa inanılmaz bir fikstür var Beşiktaş'ın. Bak inanılmaz bir fikstürü var Beşiktaş'ın. Yani milli ara sonrasında Kocaeli evinde ağırlıyor. Hoffenheim'a gidiyor. Sonra Trabzon deplasmanına gidiyor. Evinde Crystal Palace ağırlıyor. Ondan sonra evinde Başakşehir ağırlıyor. Bunlar hiçbir kolay maçlar değil. Ve ben sana söyleyeyim, Marsilya maçı sonrasında sen Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan Kimse kusura bakmasın. Hoffenheim deplasmanı sonrası Trabzon deplasmanında böyle tel tel dökülürse Trabzonspor Ahmet kadar 3 golle bitirmez maçı. Yani dün Galatasaray maçında Trabzon neler yaptığını gördük.
0: Peki.
1: Yani o yüzden yani bu milli araya Beşiktaş sadece mağlup girmiyor. Yani kondisyon açısından da çok güçsüz bir Beşiktaş'ı gördük bugün sahada. Yani sen Marsilya maçını oynadın. Marsilya maçını oynadıktan 3 gün sonra Ahmet deplasmanındaki 3 gün bir profesyonel futbolcu için 3 gün çok büyük bir zamandır. Ya 3 gün sonra sen böylesine tel tel dökülüyorsan ya eyvah eyvah. Ya Beşiktaşlı hani ben Alper Üstünda TV YouTube hesabında geçtiğimiz günlerde işte Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil. Eski Ekim'de Kasım'da havlatan Beşiktaş bu modelden uzak falan diyordum. Bir tane izleyenim şunu yazmış sevgili Göksel'im. Bence bu kadar erken konuşmayın. Daha Ekim Kasım gelmedi diye. Yani orada aslında ben gülmüştüm. Ama gerçekten şimdi izleyene ne kadar doğru bir şey yazdığını da ortaya koyuyorum. Yani sen eğer Marsilya maçından sonra Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan Hoffenheim deplasmanından sonra Trabzon'da neler yapacaksın? Yani Beşiktaşlı biraz İtalyan hocaya olan güven tabii ki kaybolmayacak. Bir tane mağlubiyetle beraber hocaya olan takım olan güven yok olmayacak ama yani şöyle bir gönlü kırıldı Beşiktaşlı'nın yani. Bunu net şekilde söylemek lazım. Bir gönlü kırıldı. Yani çünkü sen Marsilya maçından sonra orada oynadığın o harika futboldan sonra geleceksin. Ahmet Spor'u da eğer yenmeyi başarsaydın Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil diyecekti herkes. Ama sen Marsilya maçından sonra ligin flaş takımı Ahmet Spor karşısında mağlup oluyorsan orada bir dur derler adama. Kimse kusura bakmasın.
0: Peki bu milli arada abi, yani son olarak bunu sorayım. Beşiktaş bu felaketin önüne geçmek için ne yapmalı?
1: Ya Beşiktaş'ta felaketin önüne geçecek bir durum yok yani. Beşiktaş yani bence bir sıkıntı yok Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş bence milli arada dinlenecektir. Yine Kocaelispor galibiyetiyle beraber evinde başlayacaktır. Yani ben o tempoyu Beşiktaş'ın düşüreceğini sanmıyorum. Yani tabii Trabzonspor'un da biliyorsun kurs maçı olacak. Yani kurs maçı da yaban atılacak bir karşılaşma değil Trabzonspor evet. için.
0: Ben ama, şunu demek istiyorum Alper abi bu arada. Yani Beşiktaş için bu anlattığımız olumsuz şeyler aslında daha geniş bir rotasyon kadroda olmamasının sebebi mi?
1: Yok. Yani Beşiktaş'ın aslında hep çevremle konuşurken şunu söylüyordum. Beşiktaş 11 ile ve yedek kulübesiyle beraber aslında gurur duyulacak bir takımdı. Yani Marsilya maçında görmedik mi? Beşiktaş'ın kurulan 11'i oynadı. İtalyan hoca hamleleriyle beraber daha güçlü bir Beşiktaş haline getirmedi mi ikinci yarıda?
0: Evet.
1: Yani Beşiktaş'ın aslında 11'i de yedek kulübesi de güçsüz değil. Ama ben hep şunu söyledim sevgili Göksel'in. Beşiktaş yönetiminin mutlaka bir sol stoper, bir sol bek alması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu bölgeye ihtiyacı var. Tecrübeli bir sol stopere, tecrübeli bir sol beke ihtiyacı var. Bu iş Emirhan'la Rıdvan'la gitmez diye ben biliyorsun kaç kere söyledim Göksel'in. Sen evet. de buna şahitsin.
0: Evet.
1: Yani şimdi burada görüyoruz ki bugün yani Emirhan'ın rotasyona uğrattığında orada oynayacak bir sol stoper yok. Sol beke koyuyorsun Rıdvan'ı. Ya iki maçtır oynamayan Rıdvan'ı sen niye koyuyorsun o hatları oynatmıyorsun? Ya kimse kusura bakmasın burada Beşiktaş bu bir kaza. İtalyan hoca da buradan çok dersler çıkaracaktır, şapkayı masaya koyacaktır. Ama Diyarbakır'da Ahmet deplasmanında alınan mağlubiyet kesinlikle İtalyan hocaya yazar. Bu hafta da karlı çıkan Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray milli araya moralsiz giriyor. Açıkçası Beşiktaş taraftarı en azından Ahmet deplasmanından bir beraberlik alırız. Lider olarak milli araya gireriz heyecanlı yaşıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Beşiktaş Ahmet'e 3-2 mağlup oldu ve gerçekten de bana göre çok derslerin çıkarılacağı, milli arada birçok şeyin masaya konacağı ve üzerine tartışılacağı bir mağlubiyet oldu bu. İtalyan hoca mutlaka ekibiyle beraber devre arasında yani bu milli arada değerlendirmeleri yapacaklar diye düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz de abi şöyle bir mesaj göndermiş. Evet, Marsilya maçında Beşiktaş çok iyi bir oyun oynadı ama ikinci yarıda oynadı. Bunu göz ardı ediyor Beşiktaşlılar. Marsilya maçının ilk yarısı skorun tersi de olabilirdi ve Beşiktaş'ın toplam kadrosu hem Avrupa hem Süper Lig'i kaldıramaz. Ligin ilk yarısına kadar bitirebildiği kadar yukarıda bitirmesi gerekiyor demiş Mete Bey.
1: Ya ben buna katılmıyorum. Yani teşekkür ederiz Mete Bey'in attığı mesaj için ama ben buna katılmıyorum. Yani hep şunu örnek veriyorum sevgili Göksel'in. Yani bugün vereceğim en büyük örnek Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroydu. Yani o kadronun ne günahı vardı değil mi? O zaman böyle şartlar da yoktu. Bu kadar fazla yabancıyla da oynayamıyordun. Yani Galatasaray takımı koca sezon boyunca hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadroyla mücadele etti. Peki aksadı mı?
0: Hayır.
1: Hiç aksadığını hatırlamıyorum. Galatasaray 3 kupayı birden kaldırdı 2000 yılında. 3 kupayı birden kaldırdı Galatasaray. O yüzden ben profesyonel hayatta böyle bu kadro işte yetersiz, bu kadronun kaldıramayacak gücü işte yoruluyorlar. Rotasyon yapılacak kadro değil. İşte futbolcuları da hak vermiyor. Ben bunlara hiçbirine katılmıyorum. Milyon eurolar kazanıyorlar arkadaş. Çıkacaklar, oynayacaklar. Böyle bir şey yok. Ben 3 gün önce maç oynadım. 3 gün sonra maçta yorgundum. Böyle bir şey yok. Agbud'un hali neydi ya sevgili Göksel'in? Açıp bir daha izleyin maçı. Agbud'un hali neydi öyle? Nübel'in böyle bir konsantrasyon eksikliği olabilir. Yani Nübel gibi bir kalecinin yediği goller, Salih Özcan gibi geriyi süpürürüm, geri bana emanet, kimse merak etmesin diye Salih Özcan'ın yaptığı hatalar. Yani ileride Vlahovic bir tek çırpınıyordu. Onu gördüm. Arada bir Orkun çırpınıyordu. Onun haricinde yani Beşiktaş takımı bugün sahada tel tel döküldü ve Beşiktaş'ın bunu bir an önce unutup dev milli arada bir an önce toparlanıp yeniden zorlu maratona hazır olması gerekiyor. Çünkü basit maçlar oynamayacak bak. Kocaeli ile oynayacak. Ondan sonra Fenerbahçe deplasmanı, Trabzon deplasmanı. Ondan sonra işte Crystal Palace maçı, sonra Başakşehir maçı. Yani çok zorlu 5 tane maç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden Beşiktaş'ın milli arayı çok iyi değerlendirip yeniden ayağa kalkmak adına adımlar atması gerekiyor. Öyle yorgunluk, morgunluk, işte yok rotasyon, böyle bir kadro işte sezon sonuna kadar götüremez. Böyle bir şey yok. Ya yani milyon eurolar kazanmayı biliyorlar. Beşiktaş'ın 11'i de iyi. Beşiktaş'ın yedek kadrosu da iyi. Sadece devre arasında bir sol stoper, sol bek bölgesine bir takviye lazım. Burası kocaman bir gerçek. Bunun haricinde Beşiktaş bana göre iyi yolda. Bu bir nazar. Bu bir kaza. Ahmet kötü bir takım değil. Ahmet şu anda ligin zirvesinde. Hani Ahmet'e mağlup oldu diye kimse Beşiktaş'ı eleştiremez. Sonuçta 5 maçta Başakşehir'i ve Trabzonspor'da yenmiş bir Ahmet Spor var.
0: Tabii ki dünkü yüzden Galatasaray'a 4 gol atan Trabzonspor'la aynı Trabzonspor'dan bahsediyoruz abi.
1: Aynı Trabzonspor'u yendi Ahmet Spor mesela. Yani Avrupa'da mücadele etmiş, geçtiğimiz sene yine ligin ilk 5'inde yer almış Başakşehir'i beşledi. O yüzden hani Beşiktaşlı karalar bağlayıp da ya biz Ahmet Spor'a nasıl yenildik diyecek hali yok. Sonuçta ligin zirvesindeki takıma yenildi ama burada üstünü basa basa söylediğim nokta Beşiktaş'ın tel tel dökülmüş olması. Yani Beşiktaş takımı 3 kulvarda mücadele edecekse kondisyon açısından güçlü olması gerekiyor. Mental olarak güçlü olması gerekiyor. Konsantrasyon açısından güçlü olması gerekiyor. Ya bu kadar yani kendini salıveremez Beşiktaşlı futbolcular. Salıvermenin ötesinde eğer bir havaya girme durumu varsa İtalyan hoca o havayı da çok güzel indirir. Onu da söyleyeyim. Bir havaya girme durumu olduysa. Yani Marsilya maçındaki o havayla beraber Ahmet'e gittiler. Ama burada İtalyan hocanın yaptığı rotasyonda da Ahmet Spor'u aslında çok da önemsemediğini ortaya koyuyor. Ya hocam sen böyle bir deplasmanda niye rotasyon yapıyorsun ya? Çıkarsana Marsilya maçındaki 11'ini. Ya ne gerek var yani? O yüzden bu büyük kaza 3-2 mağlup oldu Beşiktaş. 3 puan kaybetti. Liderliği tepti. Geride kaldı. Milli ara sonrasında yeniden maratonda devam edecek siyah beyazlar.
0: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum, iyi haftalar.
0: Teşekkürler. Alper Üstündağ ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen bir başka bağlantımızda, bir başka konuğumuzla devam edelim. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk senin.
0: Beşiktaş Ahmet Spor deplasmanında 3-2 kaybetti ve milli ara öncesinde liderlik fırsatını Ahmet Spor'a kaptırdı. İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin?
2: Yani bu maçı Beşiktaş'ın kaybından ziyade ben değerlendirmenin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Ahmet'in iyi oynayarak, yani Beşiktaş evet bireysel hatalardan bazı gerek teknik kadro gerek oyunculardan kaynaklı bazı problemlere kaybettiğini üzerinden okuyabiliriz, ama ben Ahmet'in özellikle Besnek Hoca ile beraber gayet iyi hazırlandığını, gayet iyi çalıştığını ve ilk sırada haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yani bunu Beşiktaş'ın yaptığı yanlışları yapmasaydı muhtemelen buradan lider olarak kaybedebilirdi, ama yani ilk yerdeki planlama, yani Saban'ın Salih Yıldırım'la birebir eşitlik Salih Yıldırım'ın mevkisinden ayırması, ki bunun zamanında işte Fenerbahçe'de Alex birebir eşitlikçi oyuncularla çok yapardı. Çok fazla kenarları getirdi oyuncuları ve orada bir alan yaratıldı. Bunu Saba 2026 yılında Salih

0: Ama aynı kanatta Ali Van Dörtlüğü'nü kurduğu zaman özellikle Fenerbahçe maçında açtığını gördük. Başka maçlarda açtığını gördük. Biraz pros atma olmayışı, daha atlet oyuncuların kenarlarda olması birebir açmalarda, birebir eşleşmelerde Beşiktaş'ın zararını oldu. Kaldı ki yani Sarı Can 2-1'den 3-1'e gelen goldeki o hatayı yapmasa son dakika penaltısıyla beraber aslında Beşiktaş buradan lider de ayrılabilirdi. Burada çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş gerekli dersleri çıkardığı noktada milli aradan sonra bence çok daha güçlü bir şekilde dönebilir.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki bu kaza kelimesine katılmıyorum. Nasıl ki dünkü Galatasaray'ınki kaza değilse, göz göre göre geldiyse o. Çünkü belli sıkıntılar var takımda ve Okan Hoca da şu anda çok formsuz ve bunları çözemiyor. Beşiktaş'ınki de kaza değil, kaza olmadığını ileriki fikstürde göreceğiz.
0: Şöyle söyleyeyim. Dinleyicinizin demek istediğini anlayabilirim. Ama dünkü maçla bu maçı karşılaştırırsak şöyle bir durum var. Galatasaray'ın Osimhen'siz oyununu Osimhen geldiği noktadan beri toplu oyunun çok fazla ilerleyemeyişinden zaten dünkü maçın geldiği noktaya kadar anlayabiliyoruz. Yani Osimhen'siz toplu oyun işlemiyor. Osimhen olduğu noktadan itibaren daha çok kenar ortalarıyla ve kenar ortalarından seken ceza sahası yayında ikinci toplarla biraz daha fırsat bulan bir Galatasaray vardı. Ve Osimhen olmadığı noktada da bu plan işlemedi. Ve Osimhen olmadığı süreleri işlemeyecek. Bunu anlayabiliyorum. Bu bence de çok göz göre göre gelen ve birden fazla transfer döneminde düzeltilebilecek bir hata düzelmedi. İşte üzerine bakıldığı zaman yani dünkü maçla bu maç arasındaki fark bireysel hatalar bu maça bence biraz daha damga vurdu. Yani sadece hocam bugün bir Fenerbahçe maçında oynadığı gibi bir Eyüp maçında oynadığı performansı birebir verilseydi muhtemelen zaten o iki gol olmayacaktı. Yani burada bireysel hatalar var ki bunlar da herhangi bir oyuncu üzerinde bence rahatlıkla olabilecek durumlar. Birden fazla bireysel hata yan yana geldiği zaman da böyle sonuçlar olabiliyor. Onun için bence genel olarak takımın oyununda bir problem çok fazla görmüyorum ama dinlediğimde şu bakımdan katılıyorum. Takımın temeli, takımın karakterine biraz daha topsuz oyun, biraz daha baskı. Üçüncü bölgede ve ikiden üçe geçişlerde, o ara bölgelerde kazanılan toplar oluşturuyor. Hem Alanya maçını hem bu maçta da seninle konuştuğumda Beşiktaş yarı sahaya yerleşip hatta o hat üzerinde bir 5 dakika 10 dakika top çevirip rakibini bunaltıp sertlenmesi gereken frekanslar oynamak zorunda. Ahmet ve Alanya maçında şöyle bir fark var. İki takım da çok iyi geçiş takımı. İki takıma da deplasmana karşı oynadı. Deplasmanla oynadı. Bunları bu takımlara karşı yapmamız biraz daha zorlaşabiliyor. Onun için burayı biraz daha geliştirmesi lazım. Bunun için de yani oyuncu seviyeleri biraz daha yükselmesi lazım. Transfer demiyorum. Çünkü çok fazla transfer kelimesi geçiyor ve İtalyanların transfersiz de oyuncu geliştirebildiğini, kadroyu yükseğe çekebildiğini en başında zaten Olay Tan'la gördük, Rıdvan'la gördük. Çok daha isim sayabiliriz burada. Onun içinde daha takımın başında 3 aydır olan bir hoca var. Bu sene sonuna kadar bence İtalyanlara bu toplu oyun konusunda zaman verilebilir. Beşiktaş'ın temel amacı bu sezon sonra şampiyonluk mu yoksa şampiyonluk konusunda mı falan Mayıs'a kadar mı yarışmak? Bunun bir kararını vermesi gerekiyor. Bence yarışmacı olabildiği noktada ana hedefi şampiyonluğa koymadığı noktada Beşiktaş ilerleyen zamanlar için çok daha fazla şey vaat ediyor. Onun için sabırlı olması gerekiyor. Yeni bir takım, yeni bir hoca 3 aydır bu takımın başında olan bir hoca için de bence daha iyi bir gelişme. Ama daha da fazla gelişebilir. Bu konuda dinleyicimize hak veriyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Ernest Boku hiç iyi oynayamıyor, geri gitmiyor, Çerni 45 dakika sonrasını kaldıramıyor, takım ilk yarı sağ kanadı kullanamadı.
0: Poku konusunda Poku'nun maçı bu maç değil. Yani onun net bir şekilde söyleyebiliriz. Biraz daha mesela öyle diyorum. Marsilya maçında belki Poku biraz daha etkili olabilirdi. Daha alan bulabildiği, daha birebire yakın maçlarda biraz daha fırsat bulabilirdi ama zaten yani maçın daha 13. dakikasında öne geçen bir Ahmet zaten o alanları Poku'ya çok fazla vermeyecek. Yani kaldı ki o alanları vermeyişi zaten İlhan'ı da etkiledi. İlhan da alan seven, Poku da alan seven iki kanat. Bu erken gol atan bir Ahmet'e karşı iki oyuncu zaten orada fırsat bulamadı. İlhan ve Poku fırsat bulamadığı zaman, alan yaratamadığı zaman merkezden ceza sahasına atılan orta saha koşularının da çok fazla bir anlamı olmuyor. Burada bir kitlenme olduğunu katılıyorum. Çerni üzerine bakıldığı zaman da Çerni sene başından beri hemen hemen her maçta oynadığını gördük. 60'lara 70'lere kadar

0: Bence gayet iyi tempoda da oynuyor. Çünkü İtalyan oyunu sıradan bir bizim ligimizden bahsediyorum. Sıradan bir hocanın oyundan çok daha farklı. Çok daha yüksek tempoda oynamanız gerekiyor. Yani Çenli bir örnek veriyorum. Tamamen atıyorum ama yani bir Sergen Yalçın ya da bir İlhan Palut takımında oynasaydı 90 dakikayı rahatlıkla geçirebilirdi. Ya da bir Çağdaş Atan takımında, bir Nuri Şahin takımında olsaydı. Daha düşük tempolu, daha rakipleri kayı yerleşebilen bir takımda olsa çok daha fazla zamanla oynayabilir ama İtalyan özelinde evet, bir 60-70 dakikalık enerji harcayabiliyor. Ya bunlar benim normal Çenli'nin de yaşanmasını çok fazla artacağını da düşünmüyorum. Onun için bu rotasyonlu oyun bence biraz daha zaman tanınması gereken bir oyun. Tosant Çenli kartları olsaydı mesela ne diyorum. Bu maçın çok daha farklı olabileceğini, çok daha geriye düşse bile çok daha rahat reaksiyon verebilecek bir Beşiktaş olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki milli ara sonrasında Beşiktaş'ın fikstürü zorlu bir fikstür. Nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Trabzonspor maçı zorlu geçeceğini söylemeye katılıyorum ama ben oyun tarzı olarak Ahmet'in Trabzon maçından daha zor olacağını düşünüyorum. İkisinin de deplasman olduğunu varsayarak. Çünkü Ahmet Beşiktaş oyununa çok ters gelen bir takım. Trabzonspor'un Galatasaray üzerinde de oynadığı oyunu gördüğümüz zaman Salah üzerinde bakılabiliyor sadece. Salah'ın geçişlerini bir noktaya kadar durdurabildiğiniz noktada Trabzon'u biraz bypass etme durumunuz var. Dün Galatasaray onu yapamadı ve biraz da geri dönüşlerde hem Sané hem Leao kanatlarıyla çok fazla problem yaşadığını gördük. İlk zaten Kocaeli maçı ilk maç oldu işte şimdi bir ara dönüşünde. Kocaeli Spor zorlu bir takım olmasına rağmen ben her zaman söylüyorum Beşiktaş'ın bu sene iç sahada çok kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ona keza Hoffenheim deplasmanı Hoffenheim bugün de puan kaybetti. Sıkıntılı bir dönemdeler. Eğer milli toparlanamazlarsa ki yani toparlandıkları noktada bile iç sahadaki Marsilya galibiyetiyle beraber bir beraberlik hedefi Beşiktaş için çok daha uygun olabilir. Trabzon maçı dediğim gibi çok yani zorlu geçer ama bence Ahmet maçından daha rahat bile geçme ihtimali var. Bu üç maçta istediği skorcu alabildiğim noktada zaten ilerleyen zamanlar için daha farklı hedefler belirleyebilir Beşiktaş.
1: Bir başka dinleyicimizden gelen bir mesaj var. Hoca olsanız Rıdvan'a güvenip sezona girer miydiniz demiş Erkan Bey.
0: Hiçbir oyuncu üzerinde güvenip o kadro sezonu zaten tek oyuncu üzerine girilmez. Yani çünkü 50-55 maç oynayacağınız noktada evet tek bir Rıdvan'la güvenip ben de sezona girmem. İki tane Rıdvan'ın varsa aynı kanatta güvenebilirim. Çünkü Rıdvan şu an için İtalyan oyununa en yatkın isimlerden biri ki geçen sene işte Rangers'tan döndüğü noktada Sergen Yalçın'la çok istediği oyunu ya da çok kendi potansiyelini gösterebilecek biri değildi ama İtalyan ile beraber hem çizgide hem iç koridorda yüksek tempolarda oynayabilecek bir oyuncu ama Rıdvan'da dinlediğimizin hak verdiği şöyle bir durum var. O da biraz Çenli gibi bu yüksek tempoda 90 dakikayı kaldıramıyor. Maalesef bir 60'ta 70'te ya fiziksel olarak tükeniyor ya da adale olarak sakatlık yaşıyor. Yani orada altta ara Rıdvan ne kadar sağlıklı bir rotasyon tartışılabilir. Ama o rotasyonu bir de farklı bir karakter olacak. Yaşlı hocanı bence dahil etmek ya da ya işte ilk hatta oraya biraz daha sokabilmek sol ayakta biraz daha bekleyen stoperleşen bir bek olarak bence ligi götürebilir. Hatta hani son olarak sezonun tamamını götürebilir. Bence Beşiktaş'ın sayı olarak rotasyonda problem yok. Yetenek olarak problem olan mevkileri var ki muhtemelen bunda stoperi de sayabiliriz. Ama sayı olarak ben İtalyan özelinde çok fazla bir problem yaşanabilecek bir rotasyon olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki, Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor. Bakalım neler söyleyecek Sayın Başkan Serdal Adalı dinleyelim.
2: Maça gelince hepiniz biliyorsunuz ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Busa'nın pozisyonu, yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız her geldiğimde söylüyorum, her sizlerimde mikrofonu bulduğumda söylüyorum. Bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
3: Sayın Başkanım, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
2: Evet, demin yukarıda da evet, bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ona yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
3: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
2: Ya daha ne görüşeyim biraz, ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Kendi bundan sonra yapacakları, yani bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
3: Sayın Başkanım, biz de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var birbirinden.
2: Var.
3: Birbirine konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışmaya da hamle yaptık.
2: Daha söyledi işte Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Serdal Adalı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlarla devam edelim şimdi. İlk olarak Ahmet Spor'da Dia Saba, bakalım neler söylüyor.
4: Sonra da hep dile getirilen.
5: Dakikayı nasıl değerlendirecek? İlk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirilebilir belki.
6: Yes, first of all, thank you and we are very happy about this victory. We make amazing game first half. Second half we have the chance to kill the game. We didn't do this. And

0: Okay, in the end, we are happy about the win because we work hard, we score the goals, and we deserve this win.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. 2-0'dan sonra maçı bitirebilirdik. Ama sonuçtan çok mutluyum. Çok sıkı çalıştık. Hak ettik gerçekten bu galibiyeti.
2: 3-2'lik skorla milyar öncesinde lider bir şekilde tamamlanıyor. Ve yeni çıkmış bir takım, yeni kurulan bir takım. Yasaba buradaki başarıyı nasıl değerlendiriyor?
0: Yes, okay. We are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve, we play good and every game we getting better and better. And we deserve this place and great job for everyone. And we just now we going to rest, and after we have time for the next game to prepare, and we want to continue like this.
1: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
2: Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Arasına, yani milli araya lider giren bir Ames Sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu, iki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
3: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih. Tabii çok üst düzey futbolcular. Ama işte iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim. Milli araya giriyoruz. Bugün alacağımız bir 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girebilmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum, mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün. Takım arkadaşlarımın hepsine ayağına sağlık, taraftarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasını mutlu bir şekilde yaşasınlar.
2: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ames Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
3: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler. Başarılar. Tebrik ediyoruz.
4: Furkan Sualp'in açıklamaları bu şekildeydi. Bir başka röportajla devam edelim.
2: Etkili isimlerinden bir tanesi. İlk devrede Ames Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
5: When we analyzed them, we saw them that they try to play always through the middle and with number 6. So We jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We blocked them in that place, you know. And then after when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
1: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik. Ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasını izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
2: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Ame Sportif Faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
5: I think it's not the first time that I'm going there, so you know it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have a chance to play for their country. So yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
1: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma. Milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik. Oyuncular milli takımlarına gidiyor. Kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz.
4: Ve flash röportajlar bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bir diğer tarafta da tabii bakalım, Serdal Adal'ın açıklamaları vardı. Sert açıklamalardı. O açıklamaları da tekrar sizlerle paylaşalım. Akabinde de basın toplantılarına gideceğiz. Hatta bir gözüm de orada, bir bakayım basın toplantıları başladı mı diye. Henüz başlamadı. Hemen Serdal Adalı'nın sözlerini yeniden sizlerle paylaşacağız.

0: çalışıyorlar. Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle yani evet penaltı değil yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı başını getirdi söylemedi daha doğrusu MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra sadece biz değil işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız her geldiğimde söylüyorum, her sizlerimde mikrofonu bulduğumda söylüyorum. Bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
1: Sayın Başkanım, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
0: Evet, demin yukarıda da evet, bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ona yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
1: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
0: Ya daha ne görüşeyim biraz, ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
1: Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var birbirinden.
0: Var.
1: Birbirine konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışma da hamle yaptı.
0: Daha söyledi işte Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.

0: Ve flash röportajlarla tekrar devam ediyoruz. Basın toplantıları henüz başlamadı diye sabahıyla başlıyoruz.
1: Şöyle nasıl değerlendiriyor?
2: Yes. Okay, we are first position, but we are just in the beginning of the season. Of course, we are happy because we were good and we deserve. We play good and every game we getting better and better. And we deserve this place. And great job for everyone. And we just now we going to rest. And after we have time for the next game to prepare. And we want to continue like this.
3: Evet, birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki. Çok hak ettiğimiz bir yerdeyiz açıkçası, bunu söyleyebilirim. İyi oynayarak, her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes çok büyük işler çıkarttı. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzdeki maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz.
3: Maç için sonrasında hazırlıklarımıza başlayacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Furkan Soyalp yanımızda. Furkan hoş geldin, tebrik ederim. Önemli bir galibiyet, ki galibiyetin önemli arz etmesi zaten devre arasına, yani milli araya lider giren bir Ames sportif faaliyetler var. Bugün maça bakıldığında iki takımın da orta sahaları inanılmaz bir mücadele gösterdi, ki zaten maç öncesinde de bu konuşuluyordu, iki takımın orta sahasının ne kadar etkili oldu. Belirleyici unsurlar nelerdi bugünkü 90 dakikada?
4: Yani kağıt üzerinde orta sahalar çok eşit değildi. Orkun Olaytan ve Talih tabii çok üst düzey futbolcular, ama işte iç sahada bizim itici gücümüz, taraftar, biraz da oyun planımızdan dolayı biz biraz daha bozan taraf olduk. Açıkçası maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim, milli araya giriyoruz. Bugün alacağımız bir 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi bu ve başardık. Ama bundan sonra

0: Bir süreçte artık buralarda tutunabilmek veya bu tarz bir mücadeleye girmek için artık bir üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an biz bozarak ve biraz daha oyunun daha defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha özgüvenli devam edersek ve özellikle tekrar söylüyorum mütevazi olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek yani başarabileceğimiz şeyler var. Ben çok mutluyum bugün takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık, taraftarımızın ayağına sağlık, tüm hocaların, tüm ekibin ayağına sağlık. Bunu hak ettiler. Bu bin takım arasını mutlu bir şekilde yaşasınlar.
1: 2-1 olduktan sonra skor aslında belki orada oyun, evet, Beşiktaş ikinci devrede daha etkili bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Baktığımızda da ilk devre Ahmet Sportif faaliyetlerin etkili oyunu vardı. İkinci devrede de Beşiktaş'ın etkili oyundan bahsedebiliriz ama senin bulduğun golle birlikte orada bir rahatlama oldu ve golüne de gelelim. Gerçekten çok soğukkanlı bir vuruştu. Baktığımızda da galiba son gollerinde büyüklere attığın bir istatistik var.
0: Evet, yani böyle nasip oldu. Doğru söylüyorsun. İstatistik öyle oldu. Yani açıkçası 2-1'den sonra biraz daha içgüdüsel olarak geri çekilme içgüdüsü oluyor. Tüm arkadaşlarım da biliyor. Yani orada artık bir ya öndeki oyuncuya çıkacağız ya da geri kapanacaktık. Ben çıkmayı tercih ettim. Birazcık ön sezi, birazcık nasip diyeyim yani. Ondan sonra da çok, benim için çok mutluluk verici bir şey. Sezon başı birazcık sakatlığından dolayı geç başladım ama umarım bu formanın ve arkadaşlarımın emeklerinin hakkını veririm. Benim için çok mutlu edici bir gol oldu. Tüm arkadaşlarım teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Başarılar. Ahmet Sportif faaliyetler nelere dikkat etti? Beşiktaş'ta neleri eksik görmüşlerdi ve analizlerde nereden daha fazla atak yapılması gerekiyordu? İlk devre sağ kanadı çok etkili kullanan bir oyuncuydu.
2: When we analyzed them, we saw them that they tried to play always through the middle and with number 6. So We jump on them always. We didn't let them to play too much to the middle. We blocked them in that place, you know. And then after when they play on the side, we jump both sides, and I think we did well.
3: Onları analiz ettiğimizde ortadan atak yaptığını, merkezden atak yaptıklarını sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik. Ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasını izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası çok iyi yaptığımızı düşünüyorum bütün bunları.
1: Bakıldığında ilk devreye, yani milli araya, özür dilerim, milli araya lider giriyor Ahmet Sportif faaliyetler ve belki de form yakalandıktan sonra böyle bir ara istemez futbolcular ya da teknik direktörler. Krasniç bu arayı nasıl değerlendiriyor? Bu araya gelinen süreçte neler önemliydi takımca?
2: I think it's not the first time that I'm going there, so you know it's pleasure to play for your country, so for us it's good, and I think also the coach should be happy, you know, for his players, you know, that they have the chance to play for their country. So yeah, it's I think it's not gonna be something wrong, you know, in that way.
3: Yani kendi adıma söyleyeyim, ben ilk defa gitmiyorum milli takıma. Milli takıma gidiyor olacağım. Evet, doğrudur. Benim için bir ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Hoca da aslında bence bu durumdan mutludur. Milli araya girdik. Oyuncular milli takımlarına gidiyor. Kendi ülkelerini temsil etmeye, oynamaya gidiyorlar. Ben de öyle gideceğim. Yani dediğim gibi takım olarak iyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz. Açıkçası bunun olumsuz bir durum olacağını, teşkil edeceğini sanmıyorum bu milli arana bizim için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim.

0: Ve flash röportajlarla devam ediyoruz. Şimdi de Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano. Bakalım neler söylüyor.
1: Ligde 3 ekilik bir mağlubiyet var. Fikstüre de baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 3 ikilik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk

0: devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde neleri hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
1: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco. Siamo entrati non come facciamo solitamente e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi. Secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità, Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica e mi dispiace davvero tanto.
2: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık. Ritimsiz başladık. Çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Yani her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti. Çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik. Seviye atlayabilirdik. Ama olmadı. Birinci olabilirdik. Olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, Çen yorgundu, Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
0: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
1: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno quando siamo partiti fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita e ci riposiamo da secondi in classifica, ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire, rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, Coppa, campionato, e non ci rimane altro da fare.
2: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız, devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
0: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
3: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu arada devam eden mücadelelere de baktığımızda Valencia Real Sociedad karşısında 1-0 geride, ilk yarı sona erdi. Lucas Uçiç'in attığı bir gol var. Bir diğer tarafta Milan Lecce karşısında 1-0 önde, Pulisic'in atmış olduğu golle Marsilya Paris Saint Germain mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik sürüyor. Enes Bey, bugün hakemden şikayet edecek bir taraf varsa o da Ahmetspor'dur. Az kalsın Ali Şans alan adamlardan alıp Beşiktaş'a veriyordu. Şimdi Serdal Adalı çıkmış, bu maçı hakem üzerinden okuyor. Pes doğrusu, gerçekten de biz adalet değil ayrıcalık istiyoruz demiş. Enes Bey, katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Hani hakem üzerinden, şuna katılıyorum. Hakem üzerinden okunacak bir maç değil bu. Yani bu açıklamalar yapılacak bir maç da değil. Buna katılıyorum. Ama katılmadığım nokta şu. Yani bugün hakem oradan oraya verecekti falan gibi bir durum yok bence. O penaltı pozisyonunu diyorsunuzdur. Kırmızı kart da kırmızı karttı. Penaltı pozisyonu da penaltıydı. Çünkü birçok kişi muhtemelen görüntüye bakarak el doğal konumda nasıl verildi ki diyecekler, ama pozisyonu yakın çekimden veya normal çekimden izlerseniz zaten daha normal doğal konumdaki eli biraz daha açık hale getiriyor. Orada penaltı kararı doğruydu. Yani elin doğal konumu o olsaydı eğer, ilk anda orada olsaydı el, penaltı olmazdı. Ama el bambaşka bir yerdeyken oraya geliyor ve biraz da açılıyor. Dikkat ederseniz dirsek tarafından bir açılma var. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Mete Bey, bence Serdal Başkan biraz konuşmayı bırakmalı. Yani Beşiktaş bu sene iyi gidiyor genel olarak, ama sakın Fenerbahçe'nin geçmiş yönetimleri gibi her böyle puan kaybından sonra çıkıp dışarılarda aramaya başlanırsa hata her şeyi iyi giden takımına mayın döşer diyor Mete Bey. Poku eleştirileri var Mustafa Bey. Takım cuma cumartesi ne dinlenebilir? Pazar oynamadı, yanlıştı. Poku futbolcu değilmiş, görmüş olduk diyor. Ve flash röportajlarla devam edelim.
0: Aktif faaliyetler teknik direktör yardımcısı Step Wills bizimle birlikte. Önemli bir galibiyet alındı. 3-2'lik bir oyun var. Ama oyuna baktığımızda bugün Beşiktaş'ı ilk devrede sanki kendi oyunuyla birlikte oynattığı bir oyun gördük. Ön alanda baskı yapan bir Ahmet Sportif faaliyetler ve skor üstünlüğü de bu şekilde geldi. İlk devre bu şekildeydi. İkinci devre neler değişti? Biraz daha geriye çekilen bir Ahmet Sportif faaliyetlerdi. 90 dakikayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
4: Yeah, I think first half we did for sure a great job. We pushed them backwards, we forced them to make faults. We tried to optimize their weaknesses, their spaces they leave. And I think the first 30 minutes until the 2-0 we did great. After 2-0 we go a little bit down. It's normal because we put a lot of energy into the game. Unfortunately, we go. We could score a 3-0, I think, with Samuel. Then second half, we did a change. But Beşiktaş is a good team. They have a lot of quality individual, but also as a team. And at that moment, I think we forgot to play football a little bit. We kicked the ball too soon in the front. We didn't keep the ball in the team, and that was, I think, the main reason why they could press us. But at the other hand, we play with a great heart, with a great mentality, and that's why we could save the win today, I think.
5: Birinci yarıda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Onları hataya zorladık. Zayıf olduğu tarafları biliyorduk. Boş alanları nerede kullanacağımızı çok iyi biliyorduk. 30 dakikaya kadar 2-0 güzel gitti. Gayet iyiydi. Sonrasında biraz düştük. Bu da normal, çok büyük enerji sarf etti oyuncular 2-0'a kadar. Açıkçası 3-0 olabilirdi. Orada biraz üzüldük. Samuel'in kaçırdığı bir pozisyonda 3-0 olabilirdi. İkinci yarıda da yani Beşiktaş iyi bir takım, çok iyi bir takımlar. Onlara biraz müsaade etmiş olduk. Biz futbol oynamayı biraz unuttuk açıkçası ikinci yarının belli dönemlerinde. Çok çabuk önde top kaybı yaptık. Aslında ana sebep de biraz oyunun bu noktaya gelmesinin ana sebebi de biraz buydu sonlara doğru. Ama oyuncuların hepsi yüreklerini koydular. Mental olarak çok güçlülerdi ve kazanmış olduk.
0: Bakıldığında yeni bir takım Ahmet Sportif faaliyetler ama milli araya lider giren bir takım durumunda. Gerçekten önemli bir başarı. Yeni kurulan, yeni yükselmiş bir takım. Bu başarının arkasındaki sır nelerdir? Teknik heyet olarak ne düşünüyorlar?
4: Secret for success is always hard work. It starts with hard working every day. From the preparation, the guys, we were new as a coaching staff. We have during the preparation we had new players, and then it's implement what we want as a coaching staff, but also the guys of the players. They did a great job. They followed us. And then if you start with the victory here against Erzurum, then the mentally and it starts to become better and better and

0: I think to go into the break in the first place for Ahmet Spor is a great achievement, I think.
1: Bunun sırrı tabii ki çok çalışmak, çok sıkı çalışmak, her gün çok fazla çalışmaktan geçiyor. Kampın, sezon başındaki kampın ilk gününden itibaren çok çalıştık. Biz de hoca ekibi olarak, biz de yeniyiz. Oyuncular da yeniydi, takım yeniydi. Biz hoca ekibi olarak, hoca kısmında biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten oyuncular bizim söylediklerimizi çok iyi dinliyorlar. Adım adım takip ediyorlar. Biz ne anlatıyorsak çok iyi dinliyorlar. Bu anlamda da çok etkili oluyor yani oyuncuların katkısı. Erzurum maçıyla galibiyetle başlamış olmak size mental olarak bir ivme yakalatıyor. Burada kazanıyor olmak. Sonra devam ettik zaten o maçtan sonra da. Milli araya birinci girmek çok büyük bir başarı. Bunu da söyleyebilirim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Tebrik ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.

0: Ve Serdal Adalı da açıklamalarda bulunmuştu. Tekrar orayı bir dinleyelim. Gerçekten çünkü sert açıklamalarda, önemli açıklamalarda bulundu Serdal Adalı. Nazar değdi. Bu hafta çok konuşuldu Beşiktaş. İyi yayınlar dilerim demiş Süleyman Bey de gönderdiği mesajda. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunmuştu. Neler söylemişti hatırlayalım.
1: İleri gitme şansımız yok. Onu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
2: Sayın Başkan, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
1: Evet, demin yukarıda da. Yani bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Ama bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz. Ya daha ne görüşüm ya, ne görüşüm. Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlamaya devam ediyor.
2: Sayın Başkan, bir şey soruyorsunuz. Diğer takımların da şikayetleri var dedi. Zaten
1: var.
2: Bizimle konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle bir toplantı çalışmaya devam ediyor.
1: Var, söyledi işte kulüpler birliği başkanımız. NAK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler.
1: Sağ olun.

hakem hataları, Türkiye Ligi ve adaletsizliği demiş Hasan Bey bizlere gönderdiği mesajda. Birazdan Vincenzo Italiano da basın toplantısında olacak, an be an sizlere orayı da aktaracağız. Beşiktaş Ahmet Spor karşısında 3-2 kaybetti sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Ve bir yandan da kontrol ediyorum, Serdal Adalı çıktı mı diye. Henüz basın toplantısında Serdal Adalı düzeltiyorum. Vincenzo Italiano henüz açıklamalarda bulunmadı. Flash röportajda Vincenzo Italiano'nun açıklamaları vardı. Maç sonunda neler söylediğini İtalyano'nun tekrar hatırlayalım tabii ki.

0: baktığımızda milli ara öncesinde Beşiktaş sezonu hem erken açtı hem milli araya kadar çok fazla karşılaşma oynadı. Aynı 11'le de olan mücadeleler vardı. Bugün 2'lik mağlubiyet var. Liderlik şansı vardı ama ilk devre, ikinci devre değerlendirdiğimizde oyunu Beşiktaş ilk devre nelere cevap veremedi? İkinci devre 3 oyuncu değişikliğinde nelere hedeflediniz ve doğru olan şeyler neydi?
1: No, questa partita la perdiamo nel primo tempo. Abbiamo fatto male. Abbiamo giocato senza ritmo, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo creato poco. Siamo entrati non come facciamo solitamente e poi ci abbiamo provato a rimetterla in piedi. Secondo me abbiamo fatto un grande secondo tempo, però troppo tardi e mi dispiace perché poteva essere davvero un bel salto di qualità, potevamo guadagnare posizioni in classifica. E la formazione, siamo stati obbligati a tenere fuori gente molto stanca da giovedì, perché questa è la verità. Emiran, Serni, Ottara, tutta gente molto stanca e abbiamo preferito iniziare con gente fresca, con gente che poteva darci molto di più, però è andata male. Peccato, mi dispiace solo per il fatto che potevamo, anche pareggiando, essere primi in classifica e mi dispiace davvero tanto.
2: Maçı bence ilk yarıda kaybettik. Çok kötü başladık. Ritimsiz başladık. Çok fazla hata yaptık ve hiç gol şansı üretemedik bile diyebilirim. Yani her zamanki oyunumuzu hiçbir şekilde gösteremedik. Ama ikinci yarıya bence iyi başladık. Gerçekten iyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat maalesef iş işten geçmişti. Çok geç kaldık. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Bugün gerçekten kalitemizi gösterebilirdik. Seviye atlayabilirdik. Ama olmadı. Birinci olabilirdik. Olmadı. Yorgunluk da var tabii ki takımın üzerinde. Perşembe çünkü maç yaptık. Bugün de o yüzden 11'de değişiklikler yaptım. Emirhan yorgundu, Çerni yorgundu, Vattara yorgundu. Onların yerine daha fresh oyuncuları oynatmak istedim. Ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Gerçekten üzgünüm çünkü berabere kalsak, bir puan alsak bile bugün liderdik ve bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
0: Milli araya giriyoruz ve milli arada da Beşiktaş çok fazla oyuncu milli takımlara gönderecek. Bu milli ara nasıl geçecek Beşiktaş adına? Çünkü o yoğun tempo aslında milli takıma giden oyuncular için devam edecek.
1: No, è una sosta che arriva in un momento dove, a parte questo primo tempo, credo che ci siamo comportati bene da giugno quando siamo partiti fino all'inizio di questa partita. Abbiamo fatto tutto per come dovevamo fare. Peccato per questo primo tempo, peccato per questa partita, e ci riposiamo da secondi in classifica, ci riposiamo dopo un ciclo fatto bene. Ripeto, l'amarezza di questa sera non passerà, però bisognerà ripartire, rimarranno in pochi perché in tanti andranno in nazionale, e quando rientreremo prepareremo la ripartenza dei nostri impegni, Coppa, campionato, e non ci rimane altro da fare.
2: Bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Haziran'dan şu ana kadar bence iyi bir dönem geçirimi söyleyebilirim. Şimdi milli ara geliyor. Yani doğru bir zamanda geldiğini söyleyebilirim. Ama gerçekten üzgünüm çünkü bugün birinci olabilirdik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan dolayı da üzgünüm. Ve bu maç gerçekten aklımdan çıkmayacağını, bu ekşi tat aklımda kalacağını söyleyebilirim. Ama şu anda ikinciyiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu periyodu şu ana kadar iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Bu geceye rağmen bence iyi bir periyot tamamladığımızı düşünüyorum. Milli takıma şimdi oyuncular gidiyor. Geldikten sonra tekrar sıkı şekilde çalışmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonra Avrupa ve Lig'de zorlu maçlar olacak. Orada da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de çalışarak bunu yapacağız.
0: Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.
3: Ve Vincenzo Italiano'nun sözleriyle birlikte programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, Dakika Skor programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
4: Göksel'in Saraç'la Dakika Skor sona erdi.
5: Kim ne dedi? Tebrikler Ahmet Spor'a. Lider bu arada Ahmet Spor'da.
6: Lider oldu değil mi?
5: Evet, o puan durumunu güncelleyip verirler
6: ama
5: zaten.
6: Ama var ya, hani derler ya, Fenerbahçe'ye deseydin şu maçtan bir gün önce en çok ne istiyorsun? Herhalde Fenerbahçe'nin istediği.
7: Abi geçen hafta mükemmel bir hafta.
6: Geçen hafta burada mükemmel bir hafta milli araya girerken ya.
7: Burada geldik ki önümüzdeki haftaya olası Fenerbahçe çok puan farkları kapanabilir çünkü. Ahmet çok formlu, Beşiktaş puan kaybedebilir. Bence Trabzon Galatasaray'ı yener dedim. Beklediğim her şey senaryo gerçekleşti benim. Ama bu şu değil abi. Fenerbahçe gelince konuşuruz ya. Geçen hafta şampiyonluk gitmedi elden. Bu hafta da şampiyon olmadın. Yani orada bir ayakların şeyi görüyorum. Geçen hafta eyvah bitti her şey.
5: Evet, havlu attı falan dedi
7: lig
5: herkes.
7: Bitti, kombineyi kırdım. Üyelikten çıktım. Şimdi de şampiyonuz baba, lig bitti tamam.
8: Şampiyonuz diyen var mı ya?
7: Of.
9: Gerçekten ben, mi? Ben herkesin canım ayağı fazla yerde gördüm yani. Neredeyse sevinmeyip tamam ya, bir şey de değil bu diyor herkes.
7: Yok
9: ben abi, böyle Fenerbahçe'yi sevmeyi unuttuğunu düşünüyorum da. Şimdi Beşiktaş'a gelirsek. Doğa Bey, Beşiktaş'la ilgili şeyi söyleyeyim. Bu Rüdiger Van Snick atletik performans antrenörü. Bu teknik direktörle beraber Ahmet Spor onu transfer ediyor. Ettiği zaman da bu adam işinin iyilerinden bir tanesi. Bana bir kulüp başkanı arkadaşım söylemişti sezon başında. Çok iyi adam aldılar diye. Genel olarak ben şimdi mesela Galatasaray'ın atletik performansçısı kim bilmiyorum. Fenerbahçe'nin ikili biliyor musunuz kim olduğunu?
7: İsmail var mı? Şey var, Cengiz Sirkan falan var ama başındaki numara kimin bilmiyorum.
9: Hı-hı. Şimdi baktığımız zaman şimdi Allah var. Ben şey söyleyeyim. Şimdi Ahmet'i de görüyorum. Ahmet Trabzonspor maçında da ikinci yarıda düşmüyor. Burada düşmüyor da. Taş gibi kaldılar. Neler kaçırdılar ya karşı karşıya.
6: İzledik.
9: Üçten sonra iki yiyip üçü attılar filan. Değil mi? Yani bana sorarsa.
6: Giriler.
9: Abi giriler son, ve düşmüyorlar.
7: Son golde tabii yani lig başından beri çok yani Stajic'le bahsedilen hem Nübel hem Salih Özcan büyük hata yaptılar yani.
5: Abi orada Nübel'e yazarım ben ya. Çünkü Salih adam geliyor geldiğini görüyorsun.
7: Tam işte ben aslan payı bence öyle de Nübel'de ama Salih'in de bir çevre kontrolü yapması lazım top gelirken. Yani Salih'in, çok net geliyor buradan yani adam.
9: Salih ikinci golde de mi?
7: Çok basit oynadı Salih.
9: İlk golde de var Salih'in bir şey.
7: Abi ben ilk golde yayındaydım. İzleyemedim.
9: Abi ilk golde de yine aynı şekilde topu verirken oradan birisi bir kıç koydu. Birden düştü. Abi adam aldı. O Arben mi? Nasıl vurdu abi herif?
5: Orban mı?
9: Orban. Müthiş vurdu abi. Müthiş vurdu. Top havada şey değiştirdi. Yön değiştirdi. Bir. Sonra ikincisinde Rıdvan kaybetti topu. Yine ön alan baskısında. Üçüncü golü de ön alan baskısından yediler. Yani ön alan baskısı yapar dedi. Beşiktaş ön alan baskısına cevap veremediği için. Topla çıkayım derken. Salih o yüzden iki tane hata olacak şey değil. Orkun falan da iyi değildi mesela bugün.
7: Abi Orkun'un bir sakatlığı var.
9: Yani bence de zorla oynatıyorlar yani çocuğu.
7: Çocuğu biraz zorla oynattılar.
5: Milli takımın belki takımın oynamaması lazım.
7: İster. Milli takımdan affını ister. Gerçi bizde olmuyor afiş fazla da.
5: Öyle bir orta saha havuzumuz var ki Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın karşısına da Orkun'suz çıkmak.
7: Ne var abi? Bizim mükemmel orta saha havuzumuz abi.
5: Nasıl mükemmel?
7: Ben mükemmel. Çok bayıldım milli takıma ya. Tam Montella yakışır bir milli
5: takım. Ona ayrıca konu olarak konuşacağız.
9: Milli takıma ayrıca gireceğiz değil mi?
5: Gireceğiz. Girelim bence yani. O Okan Kocuğu falan bir açıklasınlar
7: Okan
5: abi.
7: Okan Kocuğu bence en açıklanabilir.
5: Hı?
7: Abi Bartu Elmaz var milli takımda. Bir maç oynadı abi şu sezonda. Altay Bayındır var. Celtavigo'ya gitti. Altay Bayındır Celtavigo'da bile birinci kaleci olamadı. Yedek kalecilik yapıyor. Sahaya girmedi.
6: Sözde orada da anlaşmalı gitti oraya birinci kaleci olarak.
7: Samet Akaydın bu sene ligde toplam 7 dakika oynadı.
6: Ama o Samet Akaydın'ın yıllardan beri bir takıntılığı tamam, var. Fenerbahçe'de de öyleydi. Kadro düşüydü. Kadroya giremiyordu yine alıyordu.
7: Tamam da Dünya Kupası'ndan sonra bir değiştir bir şey yap ya. Bu kadar milli takım şey yeri gibi oldu.
5: Yok öyle geldi.
7: Montella Spor Kulübü gibi oldu. Yani milli takım. O yüzden diyorum.
5: Girmişken evet, aslında konuşsak mı konuları?
9: Şu Beşiktaş'ı bitirdik mi abi Beşiktaş'la ilgili? Beşiktaş. Şimdi bakıp ben şeyi söylemek istiyorum abi. Beşiktaş abi kazansaydı bayağı avantaj bir şekilde 15 puanla çok da havalı gidiyordu Allah var. Beşiktaş evet, hiç puan kaybetmez gibi duruyordu. Ben Beşiktaş'ta şeyde şaşırdım abi. Şimdi bak bu maça çıkarken 12 golleri vardı. İlk yarıda öyle bir pres yediler ki XG'leri 0-20 falan galiba. Çok da düşük bir XG'de. Hiç pozisyona giremeden tamamladılar. İkinci yarıda daha çok pozisyon buldular. Neredeyse maçın sonunda zaten bir ara oh Vlahovic çift forvet falan da oynadılar. Elinden geleni yaptı ama Beşiktaş'ın yenilgisi bence ağır bir yenilgi oldu.

0: için. Ama Galatasaray abi günün sonunda şu oldu. O kadar 4-0 yenildi filan. Puan farkı filan olmadan averajda ikinci sırada.
1: Yalnız o averaj bu sene Galatasaray'ın başını çok yakar. Çünkü çok fazla gol yemiyor.

0: Abi şu an herkes ortada yani.
1: Abi geçen hafta ortada dedim ki 29 tane maç 87 tane puan var. Şey, evet. Bir şey değişmedi. 28 tane maç 84 tane puan
2: bu
1: var.
2: Bu kadar baba.
1: Yani bak nerede lig belli olacak bence biliyor musun? Biz inşallah Allah sağlık saat verirse bir sonraki milli takım arasına gireceğiz ya 8 Kasım'da. Hı-hı. O zaman burada şeyi söyleyeceğiz abi. Şampiyonluk yarışında şunlar var. Düşme potasında bunlar var. Çünkü o 27 gündeki 9 maç işte Galatasaray'da o kadar maç oynayacak. Fenerbahçe oynayacak. Beşiktaş'ta oynayacak. Trabzonspor galiba biraz daha az oynayacak konferans olduğu için. Ve daha kolay bir
0: 6 tane oynayacak onlar.
1: 6 tane oynayacak. Yani onun için bence orada net tabloyu görürüz. Bugün değil ama şimdi oraya bir 5-6 maç daha oynayacak. 11-12 maç olmuş olacak işte. Abi orada anlarız artık.
0: Bence mesela Trabzonspor dün tarihi bir galibiyet almasına rağmen öyle çok güçlü bir şekilde şampiyonluk yarışının içinde değil. Ben oyuncu kadrosu olarak mesela hani Salah dışında...
1: Bana göre en iyi kadrosu şu an.
0: Abi nasıl?
1: Ne? Total olarak. Kadro. Total. Nasıl? Alternatiflerle beraber. Abi senin Galatasaray'ın ben hep söylüyorum. Galatasaray'ın stoperi yok. Yedek. Sağ beki yok yedek. Bence santiforu yok yedek. Bence yok. Bence on numarası yok. Asili bile yok. Bırak yedeğini de. Yok. Trabzonspor kalitesine bakma sen. Trabzonspor kadrosunda yedeği olmayan tek Onana var. Bak onun dışında abi kadrosunda Trabzonspor'un. Ya şu Ju'yu nasıl dört büyük yani İstanbul'un üç büyükleri alamadı ben anlamıyorum.
0: İşte Galatasaray'a konuşuluyordu parayı yüksek bulmuşlardı. 25 abi, artı 5 falan konuşuluyordu.
1: Yani. Adam artı 4'ü karşılıyor. Evet. Zımba gibi. İstersen ikili de oynatırsın. Ya Fenerbahçe aslında mesela atıyorum. Elindeki pivotların hepsi ikili oynar. Trabzonspor dün Onuachu'yu oyuna sokmasaydı bence o fark daha da artacaktı zaten. Ya Onuachu takıntısından o fark orada kaldı. Çünkü Onuachu Eto bitmiş yani.
0: Cuh sene içinde Onuachu'yu keser abi.
3: Bence banko. Keser. Ya, o, peki Eto bitmiş de değil. Yani Onuachu abi bir sezonda mı?
4: Bu Trabzon deplasmanları, Mert deplasmanları, Çorum deplasmanları çok bayağı bir sert.
3: Çok kuvvetli götürüyordu geçen sene.
4: Çorum, Ahmet, Trabzon deplasmanları gerçekten çok zor deplasmanlar olacak bu sene. Her takım için.
3: Ahmet olsun. Şehir takımı canım yesin abi. Şehir takımı oldu mu çok zor.
1: Ahmet'te bir de taraftar da var. Mesela Çorum'da öyle bir atmosfer yok. Daha onlar sosyal izleyici hani. Gidelim maç izleyelim hani. Lige yeni çıktık. İyi kadroları var ama abi bugün Ahmet'te bakıyorsun tribün dolu. Sahada iyi takım var. İyi hoca var. Ya.
3: Takımı ben çok beğendim. Çok
4: takım iyi, yani. Takım iyi.
1: Baba abi hep böyle böyle. Yavaş yavaş 90'lara döneriz yakında. Ligdeki takımların çoğunun hocası yabancı olur. Özellikle aşağıların. Abi çünkü orada fark yaratıyor yabancı hoca.
4: Hakikaten doğru.
1: Bak Yakirovic fark yarattı burada.
4: Türk teknik adamlar geriledi bayağı.
1: Thomas Rice fark yarattı burada. Gizdol gelmişti fark yarattı burada. Abi insanlar yavaş yavaş ya baba diyor biraz daha fazla para verelim. 50-100 bin euro. Daha eli yüz düzgün hoca getirelim yani. Takımı bir yapsın, toparlasın. Bir şey katsın.
3: Türk hocaların peki piyasası düşük mü ya?
1: Düşük hoca kaldı mı abi sence mesela?
4: Kalmadı bence.
3: Acun
4: abi de öyle. Yani yerli hiç düşünmedi yani. Hep yabancı düşündü.
3: Siz diyorsunuz abi Türkiye'ye dönecek şey. Yabancıya dönecek diyorsun.
1: Şöyle diyorum.
3: Demek ki yerli var.
1: Bence yerlilerin fark yaratacak yerli hoca çok az var abi. Yani fark gelecek. Şimdi bak mesela.
3: Onu kim söylemiş? Güzel söylemiş evet. Vasat. Vasat'ın bile altı.
1: Ben şu an kendim söyleyeyim. Birisinden duymadım.
3: Fark yaratan
1: ben kendi cümlemdi şu anda yani. Kimseden duymadım abi de şu var. Şimdi mesela Çağdaş Atan boşta değil mi? Gitmiyor abi kimse.
3: Alamadı.
1: Yani gidiyorsa da anlaşamıyor.
3: Geçen bir kulüp istedi. Olmadı yine.
1: Yani. Doğru. Atıyorum, Abdullah Avcı bak. Abi şu anda Türkiye Ligi'nde.
3: Doğru.
1: Okan Buruk dışında şampiyonluk yaşayan hoca yani. Aktif bir sürü hoca var. Hiçbiri çalışamıyor abi. Yok işte. Şenol Güneş yok.
3: Yok.
1: Sergen Yalçın yok.
3: Abdullah
1: Avcı yok.
0: Bir de orada bir konumlama problemi var bence. Mesela
1: Ersun Yanal'ı yok.
0: Atıyorum ne bileyim Başakşehir Sergen Hoca'ya gitse Nuri Şahin'in yolları ayırıp hani ben Başakşehirli hocamıyım ben Beşiktaş şampiyon yaptım deyip tabanının altında görecek Başakşehir'e yani ve gitmeyecek bence. Sıkışmıştık kadarıyla, para oldum yani.
1: Yani en son Sergen Yalçın'a gidebilir. Yani kimse kalmazsa dünyada hani en son.
3: Doğru. Ben hafta hiç sordum
4: hiç
3: abi.
4: Sergen
3: Nuri Şahin nedir
4: tarzı
3: diye.
4: Tarzı değil yani.
3: Bizim Başakşehir. Daha belki yemek vardı ya Nuri Şahin kimdi? Çağdaş Atan'la ilgili. Aynı kafada. Ya bizim kardeşimiz ne olacak?
1: Abi o şeyle övünüyor ya.
3: Bırakmayız
1: bence bunu. Göksel Başkan buradan sonra tekrar eski şeye döner zaten. Abdullah Avcı'yla tekrar bir tur daha.
4: Bu hafta da galip gelir.
1: Aynı tura başlar şey yani.
3: Sanmıyorum.
1: Hayır, genç bundan sonra abi.
3: Genç bir.
1: Ha ya da genç. Uğur Uçar'a gider mesela atıyorum. Orada oynadı da ya Başakşehir'de.
3: Repertuar geniş onlarda baba. Fenerbahçe'ye döndük. Ben Fenerbahçe'ye
0: dönelim artık.
1: Fenerbahçe'ye giriş yaptık.
3: İlk cümlelerimizi alalım istiyorsan.
0: Senden mi?
3: Bilmiyorum. Sen nasıl tek dedin?
0: Ben Sercan abiden almak isterim.
3: Niye bana daldı sen burada?
0: Maçtaydı çünkü. Murat abi şimdi yayınlandan ötürü gidemiyor. Babam zaten gitmiyor. Sen şimdi maçtan 8'lik maçın içi tam maçtan bir tık erken çıkmış olabilirsin ama 8'lik maçın içindeydin. O havayı kokladın mesela. Tribünler beklenenlerden bir tık daha İyiydi. Fazla mı doluydu sanki?
3: Full doluydu.
0: Full dolu babamın en sevmediği kullanımdır bu arada.
1: Full dolu aynı şey diye değil mi?
3: Hmm. Ne demek lazım burada? Bir şey ya.
0: Efendim onun az farkı da diyor derdir. Yani der Sercan abi.
1: Sen devam et Sercan'ım ya. Dur dağılma sen. Sen kaptır.
4: Ben orada çözmeye çalıştım. Neye takıldı orada?
0: Hani full zaten dolu demek ya. Dolu dolu demiş oluyorsun. Ha,
4: dolu.
0: Full dolu demek. Ya sadece full ya da sadece dolu desek.
4: Ya muhakkak dünkü Galatasaray'ın maçının puan kaybı, maçın gündüz olması birçok aile çoluk çocuğuyla maça gelmişti. Yolcu Park'ın orada oturdum. Kahve içtim. Bayağı aile gelmişti bugün maça. Kadınlara da özel bir bugün bilet verildi.
3: Tamam mı? Ne kadar bir şey?

0: 5000 bilet diye duydum ama yanılabilirim bilmiyorum onu. 500 değil mi ya? 500 müydü 5000 miydi?
1: Fener Yumaltı toplamı 5000 kişiydi zaten.
0: Toplamda vermediler mi?
1: Yok Fener Yumaltı'dan.
0: Sadece Fener Yumaltı'dan verdi. O zaman 500, o zaman ben yanlış okumuş olabilirim.
1: Ben dün 500 onu diye okudum bir yerde.
0: Çünkü sitede onu paylaştılar ya, ben de ona yanılmak istemiyorum.
1: Tribün toplam 5000 olabilir. Ben Fener Yumaltı gördüm, 500 yazıyordu.
0: Evet, herkes müracaat etti. Yani bence ailelerin, herkesin geldiği güzel bir hava vardı bugün Kadıköy'de ya. Hava da güzeldi, çok iyiydi. Bir de üstüne Galatasaray yenilmiş, Fenerbahçe bol gollü bir galibiyet. Bugün de Beşiktaş'ın puan kaybı. Gerçekten Fenerbahçe hiç olmadığı kadar milli araya moral motivasyonlu giriyor. Her şeyden ötesi İsmail Kartal'ın kendini toparlama açısından çok önemli bir maçtı bu. Çünkü Gaziantep maçın sonrası dağılmış bir İsmail Kartal vardı. Bütün çevresiyle yapmış olduğum bütün araştırmada herkes şunu söylüyordu. Biz İsmail Hoca'yı ilk defa Gaziantep maçında tanıyamadık dediler. Yani o kadar yıldır onunla hem dostluk yapanlar hem onunla beraber çalışmış kişiler Antep maçında hiçbir zaman onun analizi ve onun yapacağı değişiklikler değildi bunlar dediler. Ve ben de her zaman şunu dedim. Bu milli araya girerken Fenerbahçe'nin alacağı bir galibiyet ve her şeyden önce en büyük transferin de İsmail Kartal'ın olabileceği bir tekrardan senaryonun Fenerbahçe'nin toparlanma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet bence hem de rakiplerin kaybetmesiyle tekrardan hem Fenerbahçe yönetimin hem başkanın hem hocanın Asensio'nun geri dönüşüyle birlikte bence bir toparlanma sürecine girecek Fenerbahçe. Bu milli ara ilaç gibi geldi Fenerbahçe'ye.
2: Murat abi sen ne diyorsun? Sen neler değişmiş gördün?
1: Ya şunu söylemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin her erken gol bulacağı maçta bu tip maçları yaşayabiliriz. Tamam Eyüp, hakikaten Eyüp. Her sene ligin bir tane çok zayıf halkası olur. Geçen sene Karagümrük'tü mesela. Ama Karagümrük böyle bakınca eli yüzü düzgün bir takım. İşte Fenerbahçe'yi yendi en basından. Bir planı vardı. İyi oyuncuları vardı. Transferler falan da yaptılar o takımdan bazı oyuncular. Abi Eyüp takımı ya zaten geçen seneden beri o işte o kayyum atanması vesaire bir sıkıntı yaşıyor. Ama İlk maç Beşiktaş'ı çok zorlamışlardı. 1-0 bitmişti maç ki o oyuncunun saç çekilmişti. Belki verilirse kırmızı farklı bir senaryo olabilirdi. Alanyaspor'u yendiler bir 90 artta attıkları bir golle ama zayıf bir kadro. O zayıf kadroya morale ihtiyacı olan dolu tribünler erken gol bulmuş ve hücum attı Fenerbahçe'nin. Zaten skoru azından çok etkiler. Yani rakip biraz üstüne çıktığı zaman bir Anadolu takımı. Fenerbahçe'nin içinde hücum attı. Hızlı oyuncuları da var. Golcüsü de var. Arkadan destekleyenleri de var. O yüzden tabii ki 8-0 kimse beklemez. Yani benim hatırladığım iki tane 8 var. Onlar da 8-1-8-1'di. Yani bu 8-0 ilkmiş zaten baktık Fenerbahçe tarihinde.
2: Evet 32 sene önce var en son. Kayseri Erciyes.
1: 8-1.
2: 8-1 işte.
1: Tamam 8-1 var. Bu en farklı 8-0.
2: Yok 8 gol atma olarak söyledim.
1: İki tane bir de Samsun var.
2: Evet onlar Mayıs 94'te de Samsun var. Bir de Mayıs 92'de
1: Antep var. Her enteresan bu arada istatistik şey her 8'lik maçta bir oyuncu hep 4 gol atmış. Mesela ilk 8'de Bülent Uygun atmış. Sonraki 8'de Feyyaz Uçar atmış. Bugünkü 8'de de Vedat Muriç
3: abi,
1: attı.
3: Abi bu rekor kırılırdı bugün ya.
1: Aslında. Abi ben bugün 11-12 bekliyordum biliyor musun? Vallahi ya, bekliyordum.
2: Şeyde 46'da 6-0 olduktan sonra ben hakikaten çift tane bekledim.
1: Oradan yani
2: sonra.
1: Geçebilirdi.
3: Çok... Bir de adamlar da...
1: Hayır şey pozisyon da var. Hani böyle maçı bırakma durumu falan yok. Karşı karşıya kaçanlar vesaireler de var yani. Olmadı. Ya bak eğer şey kaleciyi değiştirmeseydi Eyüp. Aynı kaleciyle devam etselerdi geçerdi.
2: O kaleci ne yapıyor abi mesela?
1: Ya yani? O kalecinin enteresan olan Atletico Madrid'in oyuncusu olması bence.
3: Yani ben doğru öyle değil mi?
1: Evet. Ya almış Atletico Madrid her sene bir yere kiralamış.
2: Ben doğru pozisyon aldığı gol hatırlamıyorum. Penaltı falan dahil bu arada. Yanlış yani. Yerlerde duruyor adam resmen yani.
1: O orada şey, Özcan Hoca ayrılmış.
2: İrfan'ın geçmiş olsun da. İrfan'ın o yakın köşeyi ha?
1: Beğenmedim.
2: Yok geçmiş olsun ne diyeyim?
1: Geçmiş olsun da hani.
2: Hayır konu onu
1: geçelim de. Yani.
2: Genelde de 7-8 yemeyi seviyordu zaten. O Hatay Beşiktaş'ın o 7'lik maçında da
1: Özcan. Ömer Erdoğan.
2: Cezalıydı ama.
1: Hayır takım... Ömer Erdoğan Hoca ya bu yardımcısı Özcan.
2: Tamam. O yine maçta Ömer Erdoğan cezalıydı ama onu demeye çalışıyorum. O maçı hoca olarak Özcan Hoca çıktı onu diyorum.
3: Geçen seneki hoca nerede? Eyüp'tü ki.
1: Kimdi abi? Şeydi Kayseri'de. Atilla Hoca.
2: Sana geçebiliriz baba maç yorumlarına.
3: Abi ben şimdi baktım mı Fenerbahçe'de şeyi gördüm.
2: Benim sesim karşında... olsanız ben bir ufak tamam. Gelsem gidip.
3: Tamam. Abi karşında şöyle bir takım var. Nasıl söyleyeyim? 10 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz değil mi? 10 milyon euroluk takım karşısında 100 milyon euroluk takım var. Başlarken yapmaması gereken tek şey bence topla çıkmaya çalışmak. Vur uzun uzun sonra Çanakkale geçirmez yapman lazım. Sen Fenerbahçe'ye karşı gerçi bunu düşünecek kadar bile vaktin olmadı. 28. saniyede penaltı oldu.
0: Penaltı oldu.
1: Abi penaltı oldu. Gelmişken bir hakem konusuna da girebilir miyiz ya?
3: Ben bir bitireyim istiyorsan ondan sonra girelim çünkü ona ayrı yapmak lazım.
1: Yok bu pozisyon için gireceğim o yüzden.
3: Gir baba.
1: Hayır yani şu abi orta hakeme bir şey demiyorum. Kadir Sağlam'ın çapı belli zaten. Ama abi VAR'daki adam neyi inceledi o kadar anlamadım ki. Ayakkabı çıkıyor ayağından adamın. Yani evet. Neye baktı mesela orada?
3: Tam bir baba şey Osimhen penaltısı tamam mı bu? Ayağını soktu filan. Orada darbe olduğu belli. Gerçekten ben 28 saniye durdurdum. Penaltı ne zaman atılmış? 4.5'ta.
1: 4'te.
3: 4 dakika, 3.5 dakika, 4 dakika boşu boşuna harcanıyor. Neye o kadar bakıyorsun? Ayakkabı çık. Gerçekten çok dediğin
1: çok çıkıyor çünkü.
3: Benim notlarda da var ya. O ayakkabı çıkmış ayakkabıyla ne yapsın abi adam? Hani nasıl bunu yok diyeceksin? Veya neyi tartışıyorsun?
1: Neye bakıyorsun abi bir de yani?
3: Niye bu kadar uzatıyorsun? Böyle mi? İnanılmaz yani mesela. Durup dururken milleti de geriyorsun, kendini de geriyorsun, oyuncuyu da geriyorsun filan. Sonra ikinci gol 7. dakikada oldu. Abi maç zaten bitti. Bittikten bitti. Sonra iş güzel bir idmana döndü. Açıkta oynadılar. Hiç de açık oynamaktan da vazgeçmediler. Sonlara doğru 5-6'dan sonra Allah'a var şey bir hale geldi. Kaleci de değiştikten sonra yüzlerindeki ifade filan değişmeye başladı. Çünkü tarihe geçeceklerinin farkına vardılar gördüğüm kadarıyla. Bakalım tarihe geçme konusunda başka fırsat bulur mu Fenerbahçe? Ya da başka takım bunu yapar mı? Yani bu Eyüp'ü yakalayanın kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Öyle durup
1: şimdi
3: dururken...
1: Şimdi hoca değiştirecekler. Muhtemelen yeni gelen hoca. Bilmiyorum fikstürler nasıl ama ben... Yani bak Gençler Birliği için de söylemiştim. Bizi burada linç ettiler. Ya dedim ki ben Gençler Birliği bir daha kolay kolay maç kazanamaz. Evet Fenerbahçe'den sonra bir tane daha kazandı galiba. Ya da iki tane daha kazandı. Kazanamaz abi. Son 3 maç 12 gol yedi Gençler Birliği takımında. Abi ligin zayıf halkaları var. Erzurum da bunlardan biri gözüküyordu. Ama Erzurum bugün gidiyor Samsun Spor'u yeniyor mesela kendisi aslında. Sonuçta şehir takımı. Senin bunlar söylediğin yere geliyor. Ama ben Eyüp ve Gençler Birliği'nin yani kolay kolay bu ligde kalabileceklerini düşünmüyorum. Sezon başında da benim adaylarım Eyüp, Gençler Birliği ve Erzurum'du. Ha Erzurum kaldı şimdi. Göztepe çünkü çok aşağıda kaldı. Ha Göztepe kurtarabilir, toparlayabilir. Ama abi şu demek değil. Ya zayıf takım diye de 8 gol yiyecek diye bir kanun yok. Ya 8 gol şöyle diyeyim abi. Hazırlık maçında da atılsa değerli. Özel turnuvada da atılsa değerli. İdmanda yaptığın çift kalede de atılsa değerli. Kendi altyapı takımına karşı oynayan. Yani 8 tane gol atmak önemli bir şey. Önemli bir meziyet. Dördünü de
0: tabii, tabii.
1: Vedat Muriç'ten bulman.
3: Baba bunu tersini söyleyen herhalde yoktur.
1: Hayır şöyle anlaşılmasın. Ya rakip zayıf da biz 8 golü küçümseriz. Hayır 8 gol. Bugün şurada biz halı sahada oynayalım abi ve 8 farkla kazanalım. Bak öbür takım kavga çıkartır maçın sonunda. Maç bitmez. Dalga mı geçiyorsunuz da falan geliriz yani sonunda. Ya da bu herifleri nereden buldunuz? Gitmişsiniz profesyonel oyuncu getirmişsiniz falan olur. Çirkefliğe döner işin için. Yani 8 kıymetli. Daha kıymetli abi. Bir gün önce Galatasaray 4-0 kaybetmiş.
3: Tam olacaktı abi.
1: Kucağına gelmiş iş. Yani artık buradan o kucağında bir daha elini etme şansın da yok. İşte ah Antep maçı abi. Ah Antep maçı. Antep'i yenebilsen.
0: Antep maçında da gerçekten İsmail Kartal'ın keşke Vedat'la başlaması.
3: Topu aldılar top baş
0: kurdu. Lazımmış ya. Yemin ederim ben biz var ya. Antep maçına Vedat'la başlasa kazanırmış.
3: Tamam baba bir cümle dedin. Hakem dedin. Sonra koy. Hakem dedin. Hakemden sonra daha alamadım yeri.
1: Nasıl alamadın?
3: Alamadım
1: abi. Abi yayını geri sarar mısınız?
3: Ya bir de geri saracağız abi.
1: Baba hakemde ben bir cümle söyledim. Sen de devam
3: ediyor. Aldın tamam. Hayır sonra tekrar nasıl gitti onu
1: anlamadım. Hayır şey dedi. Eyüp Spor bir daha tarihe geçebilir mi dedin?
2: Neyse ama
1: baba ben sana atacağım kesti burayı.
3: Tamam. Ben hala devam etmek istiyorum abi. Gördüğüm kadarıyla şeyde. Şimdi Fenerbahçe açısından yorumcuları falan izledim. Yorumcular da genelde ya çok azımsama ya çok abartma var. Yani ortası şu aslında doğrusu. Ya günlük yaşamak lazım. Fenerbahçe'nin 8 gollü bir galibiyeti alması çok büyük olay bence. Şeye katılıyorum. Murat'ın söylediklerine katılıyorum.
0: Ben yani de katılıyorum.
3: 8 gol bu 5-0 da bitse önemliydi ama 8 olması bu coşku vermesi. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu tek şey moral zaten. Son dönemde görüyoruz. Fenerbahçe son 3 maçını kazanamamış abi. Roma maçını da sayarsan.
0: Evet.
3: Beşiktaş maçından yenilmiş. Gaziantep'te beraber kalmış filan. Teknik direktörü istifa etmiş. Tekrar gelmiş. Doğru. Ne olduğu belli değil bir durumdayken.
0: Aslında dağılmış bir görüntü
3: abi,
0: var.
3: Abi Galatasaray 4 tane yemişken. Sen üzerine 8'lik bir galibiyet alıyorsan bak bunun psikolojik bir anlamı var.
2: Bir de genel averaj'e kalsa iş bayağı 12 averaj fark yarattın. Hani çok doğru. Şampiyon oldun aslında.
3: Yani. Abi şey de var. Dikkatimi çeken mesela bir iştah da var. Hiç doymadı. Fenerbahçe 3 atar takım düşer, 4 atar 4'ü bulmaz ihtiyaç vardı falan. Benim bildiğim maçlarda genelde 3'ten sonrası 2. devreler falan ızdırap olurdu. Şimdi burada 8'i istedi, 18'i de isteyecek pozisyonu vardı gördüğüm kadarıyla. İki şey dikkatimi çekti, İsmail Hoca'nın yaptığı. İki tane adamın üzerinde ısrar etti. Bir İrfan Can da ısrar etti, 90 dakika tuttu. Kerem de ısrar etti.
0: Evet.
3: Kerem de olmadı. Kerem sadece bir tane asist yapabildi. Ama onun dışında abi hiçbir golde, hiçbir yerinde... Önceki pasta falan yok Kerem. Etrafında bile yok neredeyse. Onu şaşkınlıkla izliyorum. Onu ayrıca değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama İrfan Can bana sorarsan gayet başarılı bir sınav verdi.
0: Bugün iyi oynadı.
3: İki asist bir golü var değil mi?
2: İrfan çok...
3: Yok.
2: Bir asist bir gol.
3: Ama mesela ya bu bollukta karıştırmış olabilir.
0: Kerem'e attığı top da aslında böyle bir asist gibi. Asist bayağı bir bıraktı işte. Kerem'e. Orada Kerem de sağ çıkardı.
3: Tamam o kilit pas olarak.
0: O kilit pas.
2: 2-0 yapan goldü. Bayağı asisti de var ya. Ben bence bugün yani Greenwood'la beraber İrfan en iyisiydi.
4: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: konuklarımız nasıl değerlendirecek mi?

mücadeleyi Ahmetspor zirvede tamamladı. Milli ara öncesinde birinci sırada yer alıyor Ahmetspor. Diyarbakır'da 3-2'lik galibiyet Beşiktaş karşısında. İlk yarıda 2-0 öndeydi Ahmetspor. Uzaktan gelen gollerle, ceza sahası dışından gelen goller. Önce 13. dakika Gift Orban, sonrasında 22. dakika Diasaba. Skor 2-0'a geldi. 55'te Dušan Vlahović'in attığı gol fark 1'e indi. 59'da Furkan Soyalp skoru 3-1'e getirdi. 84'te Amadou Cissé ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. Ahmetspor 10 kişi kaldı. 90+5'te Orkun Kökçü penaltıdan topu ağlarla buluşturdu ve yeterli olmadı Beşiktaş için, puan için. Ve milli ara öncesinde Beşiktaş liderlik şansını kaçırıyor. Ahmetspor milli araya lider giriyor. Şimdi bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Daha doğrusu ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Alper Üstündağ gideceğiz.

0: Ve hattımızda Alper Üstündağ var. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Göksel'in.
0: Beşiktaş Ahmetspor karşısında 3-2 kaybetti. Liderlik şansını kaçırdı. Milli ara öncesinde 5 gollü bir mücadele. 3 gol Ahmetspor'dan, 2 gol Beşiktaş'tan. İlk yarıda gerçekten kötü bir Beşiktaş vardı. Nasıl bir değerlendirme yaparsın ilk olarak genel anlamda?
1: Vallahi sevgili Göksel, yani Beşiktaş'ı tanımak mümkün değildi bugün. Yani Marsilya maçında inanılmaz bir efor sarf eden Beşiktaş biliyorsun vardı. Yani futbolcuların ayakta duracak hali yoktu. Bir de yani acaba rotasyona gerek var mıydı? Yani Emirhan'ı neden kenara alırsın? Kerni'yi niye kenara alırsın? Yani anlamsız bir rotasyon olmuş bana göre. İtalyan hocayı çekişmeyen bir rotasyondu. Yani Beşiktaş bence kendi 11'iyle eğer sahaya çıkmış olsaydı ilk yarıda belki daha başka bir futbol tarzı olabilirdik. Ben Salih'i tanımakta çok güçlük çektim bugün. Kaleci Nübel'i tanımakta çok güçlük çektim. Yani Rıdvan'ın yapmış olduğu hata inanılmazdı. Ya Beşiktaş'ta bugün hatalar silsilesi arka arkayaydı. Yani mesela Calo ilk yarının en diri aslında oyuncusuydu. İtalyan hoca gitti Calo'yu oyundan çıkardı. Agbudu'yu oyunda tuttu. Agbudu bir ara artık sahada yürüyemiyordu yorgunluktan. Yani sen Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusun. Bu kadar mı kondisyonun var? Yani siyahi oyuncuların ciğerleri güçlü olur derler, fizikleri güçlü olur derler. Yani Agbudu yani dakika 65 miydi ne de yürüyemiyordu sahada. Bir pozisyon oldu yürüyemiyordu. Yani oyuna giren Kerni'nin bir katkısı olmadı. Açıkçası bence oyuna girenlerin içerisinde Miretti ile Raşitsa'nın katkısı çok büyüktü. Miretti'nin attığı inanılmaz bir pas vardı. Yine penaltı pozisyonu öncesinde Miretti vardı. Raşitsa'nın iki tane ciddi şutu var ki yani hakikaten Ahmet kalecisi Alban'ı da tebrik etmek lazım. Ya inanılmaz toplar çıkardı. Penaltı pozisyonundaki o kritik kontrapiyede kalmasına rağmen o topu bile çıkardı. Yani Ahmet Spor iyi hazırlanmış. Yani gerçekten 5 maçtır buraya tesadüfi şekilde gelmediğini gösterdi Ahmet. Yani bugün Başakşehir'i farklı yeniyorsun. Trabzonspor'u yeniyorsun. Şimdi gelip Beşiktaş'ı yeniyorsun. Yani bu işler kolay işler değil. Yani hakikaten Ahmet'in Arnavut teknik adamını da tebrik etmek lazım. Gerçekten takımını iyi hazırlamış bu karşılaşmaya. Besnik Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ahmet zaten şehir olarak eskiden beri Diyarbakır Spor'dan bildiğimiz gibi futbolu seven bir şehir. Ve hakikaten tribünler tamamen doluydu. İnanılmaz takımlarına destek veriyorlar. Takımlarına inanıyorlar ama yani bugünkü karşılaşma evet Ahmet ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, ne kadar konsantrasyonu yüksek olursa olsun sevgili Göksel'in, yani Beşiktaş'ın bireysel hatalarından dolayı maç kaybedildi. Yani Salih'in yapmış olduğu hata, Rıdvan'ın yapmış olduğu hata, sonra 3. golde tekrar Salih'in yapmış olduğu hata ama öncesinde Nübel'in vermiş olduğu bana göre yanlış bir pas var. Yani sen 2-1 yakalamışsın artık orada geride paslaşmayı bırakıp orta alandan ileriden 3. bölgede topları çıkarman gerekirken yani

0: Gübel orada 18 yayınlı oraya Salih'e pas atıyor. Salih de görmedi. Hata yaptı tabii. Gübel de bugün çok formsuzdu. Yani ben Almanya milli takımına seçilirken o inanılmaz performansıyla seçildi Nübel. Hmm. Ama bugün sahada olmayan bir Nübel vardı. Yani ilk gol, ikinci gol, hatta üçüncü golü bile kurtarabilirdi. Yani üç golde de aslında Nübel
1: aslında o golle de yiyecek golede... bir kaleci değil. 3 gole de baktığımızda bireysel hatalar ön plana çıkıyor. Uzaktan şutlar tamam ama kurtarılabilir toplarda. 2 golde Nübel senin söylediğin gibi ilk golde Salih artısı var orada. Yani Salih topu kaybetmişti. 3. golde de doğrudan Salih Özcan'ın savunmada yaptığı bir hata, bir anlaşmazlık.
0: Yani şunu söylüyorum sevgili Göksel'in, katılır mısın bilmiyorum ama yani ben yenilen 3 golde de hani Amespor'un galibiyetine gölge düşürmek için falan konuşmuyorum. Kimse yanlış anlamasın, Amespor iyi hazırlanmış. Yani kazandılar, tebrik etmek lazım ama şunu söylüyorum. 3 golde de Nübel o topları çıkarabilecek kalitede bir kaleci mi? Bana göre o kalitede bir kaleci.
1: Kesinlikle, yani kesinlikle. Bu tartışılmaz bile hatta.
0: Yani ben gerçekten yenilen gollerde arkadaşımla izliyorum. Şaşkına döndük yani. İlk gol, ikinci gol. Yani dedim Nübel ne yapıyor? Kamera devamlı Nübel'i su içerken gösteriyor. Yani bu kadar mı Marsilya maçının galibiyeti, Avrupa'ya 3 puanla başlamış olmak Beşiktaş'ı bu kadar mı havaya soktu? Ya milli araya gideceksiniz zaten. İki hafta maç yok. Yani o milli takıma gitmeyecek oyuncular zaten dinlenecekler. Yani bu karşılaşmaya motivasyonu, konsantrasyonu tam vermesi gerekmez miydi Beşiktaş'ın? 1 puan Beşiktaş'ı lider yapıyordu. Yani milli araya Beşiktaş lider giriyordu. 1 puan ya. Yani beraberliği alabilecek gücü de yoktu Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında. Ya ben Beşiktaş'ı tanıyamadım. Yani Ahmet Spor gerçekten bana göre 3-2 bitti ama yani son dakikadaki penaltıyı saymazsak ve kaçırılan gollere bakarsak ya Ahmet Spor daha farklı da kazanabilirdi. Evet. Açıkçası Beşiktaş bugün tanınacak bir halde değildi Diyarbakır'da. İtalyan hocanın yapmış olduğu rotasyonlar Beşiktaş'ın dengesini bozmuş. Belli ki savunmada Caro çıkacağına Agudu çıkmalıydı. Kesinlikle Olaytan bugün sahada yoktu. Ya Olaytan hani Messi benzetmeleri yapıldı Olaytan'a da. Yani bir Messi olabilmek kolay değil.
1: Abi ama biraz daha zaman verilemez miydi? Yani Beşiktaş ilk yarıda hücum anlamında bir şey üretemiyordu ki zaten Beşiktaş'ın üretken olmadığı dakikalarda Olaytan oyundan çıktı. Yani biraz daha sanki beklenemez miydi Olaytan için?
0: Olaytan topu tutamıyordu ki sevgili Göksel'in.
1: Evet doğru.
0: Yani top ayağına geldiği zaman Olaytan'ın yapmış olduğu pas hatalarına dikkat etti mi bilmiyorum ilk yarıda. Hı. Yani Rıdvan'ın pas hataları, Agudu'nun pas hataları, Mourinho bugün sahada yoktu. Yani kanada koymuş Poku'yu, yani acaba şey mi geldi, yanlış Poku mu oynadı dedim ben acaba. Yani Poku, bir başka bir Poku mu oynadı? Poku değil. Yani inanılmaz hatalar, ortaları boşa gidiyor. Olaytan Verkaç'a giriyor, topa koşmuyor. Yani çizgi üzerinde top alıp gideceğine topu ayağına karıştırıyor, dışarı çıkıyor. Yani Poku yoktu. Şimdi Poku rotasyonu yapmışsın sen. Şimdi kendinin yerine bir rotasyon yapıyorsan, kendini yaratmayacak bir rotasyon yapmalısın İtalyan hocam. Yani sen buraya Poku'yu koymuşsun, Poku Çerni yarattı. Öbür tarafta Cano'yu oynatıyorsun. Cano'yu oynatıyorsun. Emirhan'la Agud oynamış Marsilya maçında. Bari Cano ile Emirhan oynat. Neden Emirhan'ı kesiyorsun? Çünkü Emirhan'ı kesiyorsun. İki haftadır oynamayan, yani Fenerbahçe maçından sonra oynamayan, sakatlığı olan, son iki karşılaşmada lig ve Avrupa maçını oynamayan Rıdvan'ı 11'e koyuyorsun. O hatta araya oturtuyorsun. O zaman Rıdvan'ı oynatıyorsan oraya Emirhan oynat da bari Rıdvan açıklarını kapatsın. Yani gerçekten bugünkü bu mağlubiyet sevgili Göksel'in İtalyan hocaya yazar. Beşiktaş hiçbir şey kaybetmiş değil. 12 puanda 3. sırada. Önünde daha çok uzun maçlar var. 28 hafta var. Hı hı. Ama burada kaybedilen puanlar, yani Alanya maçında tamam hakem hatalarından dolayı Beşiktaş maç kaybetti ama bugün hakem de gayet iyiydi, Alişan Salan. İyi de maç yönetti Ali Hoca. Yani Beşiktaş bugün sahada yoktu. Yani liderliği elinden kaçırırken bir de yani Amespor karşısında tel tel dökülen bir Beşiktaş izlemek Beşiktaşlı'nın moralini bozdu açıkçası.
1: Yani tabii şöyle de bir şey var Alper abi, katılır mısın bilmiyorum ama bu deplasmanlara bakıldığında Beşiktaş en zorlu deplasmanlardan birisinde puan kaybetti zaten. Ama korkutan şu ki Beşiktaş taraftarını bir sonraki deplasmanda yine zorlu bir deplasman, Trabzonspor deplasmanı.
0: Yani işte bak şunu söylüyorum. Sen milli araya giderken Ahmet deplasmanına denk geliyorsun. Milli aradan dönüyorsun. O zaman Trabzon deplasmanına denk geliyorsun.
1: Ki burada o büyük yüzden... bir motivasyon da var abi. Lider girme motivasyonu.
0: E tabi. Yani Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam ama milli ara sonrasında Beşiktaş bir Kocaeli ile oynayacak.
1: Evet elinde, evet. İçeride yani bir Kocaeli maçı var ama sonrasında Trabzon deplasmanı.
0: Yok bak orada aslında en tehlikelisi ne biliyor musun sevgili Göksel'in?
1: Nedir abi?
0: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile oynayacak. Şimdi Kocaeli'yi kimse yaban atmasın. Selçuk İnan'ın öğrencileri iyi top oynuyor.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş Kocaeli ile evinde oynayacak. Sonra Hoffenheim deplasmanına gidiyor.
1: Tabi doğru.
0: Bak Hoffenheim deplasmanı var Beşiktaş'ın. Ondan sonra da geliyor Trabzon deplasmanı var.
1: Ha şöyle özetleyebiliriz abi. 8 gün içerisinde Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar Beşiktaş, Kocaeli Spor, Hoffenheim, Beşiktaş ve Trabzonspor Beşiktaş şeklinde.
0: Hemen 3 gün sonrasında da Beşiktaş Crystal Palace.
1: Aynen öyle.
0: Sonra 3 gün sonrasında da Beşiktaş Başakşehir. Yani Beşiktaş öyle bir 5 maç oynayacak ki çok zorlu. Milli ara sonrasında inanılmaz bir fikstür var Beşiktaş'ın. Bak inanılmaz bir fikstür var Beşiktaş'ın. Yani milli ara sonrasında Kocaeli evinde ağırlıyor. Hoffenheim'a gidiyor. Sonra Trabzon deplasmanına gidiyor. Evinde Crystal Palace ağırlıyor. Ondan sonra evinde Başakşehir ağırlıyor. Bunlar da hiçbir kolay maçlar değil. Ve ben sana söyleyeyim. Marsilya maçı sonrasında sen Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan kimse kusura bakmasın. Hoffenheim deplasmanı sonrası Trabzon deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsa Trabzonspor Ahmet kadar 3 golle bitirmez maçı. Yani dün Galatasaray maçında Trabzon neler yaptığını gördük.
1: Peki.
0: Yani o yüzden yani bu milli araya Beşiktaş sadece mağlup girmiyor. Yani kondisyon açısından da çok güçsüz bir Beşiktaş'ı gördük bugün sahada. Yani sen Marsilya maçını oynadın. Marsilya maçını oynadıktan 3 gün sonra Ahmet deplasmanındaki 3 gün bir profesyonel futbolcu için 3 gün çok büyük bir zamandır. Ya 3 gün sonra sen böylesine tel tel dökülüyorsan ya eyvah eyvah. Ya Beşiktaşlı hani ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabında geçtiğimiz günlerde işte Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil. Eski Ekim'de Kasım'da havlatan Beşiktaş bu modelden uzak falan diyordum. Bir tane izleyenim şunu yazmış sevgili Göksel'in. Bence bu kadar erken konuşmayın. Daha Ekim Kasım gelmedi diye. Yani orada aslında ben gülmüştüm ama gerçekten şimdi izleyene ne kadar doğru bir şey yazdığını da ortaya koyuyorum. Yani sen eğer Marsilya maçından sonra Ahmet deplasmanında böyle tel tel dökülüyorsan Hoffenheim deplasmanından sonra Trabzon'da neler yapacaksın? Yani Beşiktaşlı biraz İtalyan hocaya olan güven tabii ki kaybolmayacak. Bir tane mağlubiyetle beraber hocaya olan takım olan güven yok olmayacak ama yani şöyle bir gönlü kırıldı Beşiktaşlı'nın yani. Bunu net şekilde söylemek lazım. Bir gönlü kırıldı. Yani çünkü sen Marsilya maçından sonra orada oynadığın o harika futboldan sonra geleceksin. Ahmet Spor'u da eğer yenmeyi başarsaydın Beşiktaş'ı durdurmak kolay değil diyecekti herkes. Ama sen Marsilya maçından sonra ligin flaş takımı Ahmet Spor karşısında mağlup oluyorsan orada bir dur derler adama. Kimse kusura bakmasın.
1: Peki bu milli arada abi, yani son olarak bunu sorayım. Beşiktaş bu felaketin önüne geçmek için ne yapmalı?
0: Ya Beşiktaş'ta felaketin önüne geçecek bir durum yok yani. Beşiktaş yani bence bir sıkıntı yok Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş bence milli arada dinlenecektir. Yine Kocaeli Spor galibiyetiyle beraber evinde başlayacaktır. Yani ben o tempoyu Beşiktaş'ın düşüreceğini sanmıyorum. Yani tabii Trabzonspor'un da biliyorsun kurs maçı olacak. Yani kurs maçı da yaban atılacak bir karşılaşma değil Trabzonspor evet. için.
1: Ama, ben şunu demek istiyorum Alper abi bu arada. Yani Beşiktaş için bu anlattığımız olumsuz şeyler aslında daha geniş bir rotasyon kadroda olmamasının sebebi mi?
0: Yok. Yani Beşiktaş'ın aslında hep çevremle konuşurken şunu söylüyordum. Beşiktaş 11 ile ve yedek kulübesiyle beraber aslında gurur duyulacak bir takımdı. Yani Marsilya maçında görmedik mi? Beşiktaş'ın kurulan 11'i oynadı. İtalyan hoca hamleleriyle beraber daha güçlü bir Beşiktaş haline getirmedi mi ikinci yarıda?
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş'ın aslında 11'i de yedek kulübesi de güçsüz değil. Ama ben hep şunu söyledim sevgili Göksel'in. Beşiktaş yönetiminin mutlaka bir sol stoper, bir sol bek alması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu bölgeye ihtiyacı

0: tecrübeli bir sol stopere, tecrübeli bir sol beke ihtiyacı var. Bu iş Emirhan'la Rıdvan'la gitmez diye ben biliyorsun kaç kere söyledim Göksel'e. Sen de buna şahitsin.
1: Evet.
0: Ya şimdi burada görüyoruz ki bugün yani Emirhan'ın rotasyona uğrattığında orada oynayacak bir sol stoper yok. Sol beke koyuyorsun Rıdvan'ı. Ya iki maçta oynamayan Rıdvan'ı sen niye koyuyorsun o hatları oynatmıyorsun? Ya kimse kusura bakmasın burada Beşiktaş bu bir kaza. İtalyan hoca da buradan çok dersler çıkaracaktır, şapkayı masaya koyacaktır. Ama Diyarbakır'da Ahmet Deplasman'ında alınan mağlubiyet kesinlikle İtalyan hocaya yazar. Bu hafta da karlı çıkan Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray milli araya moralsiz giriyor. Açıkçası Beşiktaş taraftarı en azından Ahmet Deplasman'ından bir beraberlik alırız, lider olarak milli araya gireriz heyecanını yaşıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Beşiktaş Ahmet'e 3-2 mağlup oldu ve gerçekten de bana göre çok derslerin çıkarılacağı, milli arada birçok şeyin masaya konacağı ve üzerine tartışılacağı bir mağlubiyet oldu bu. İtalyan hoca mutlaka ekibiyle beraber devre arasında yani bu milli arada değerlendirmeleri yapacaklar diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz daha bir şöyle bir mesaj göndermiş. Evet, Marsilya maçında Beşiktaş çok iyi bir oyun oynadı ama ikinci yarıda oynadı. Bunu göz ardı ediyor Beşiktaşlılar. Marsilya maçının ilk yarısı skorun tersi de olabilirdi ve Beşiktaş'ın toplam kadrosu hem Avrupa hem Süper Lig'i kaldıramaz. Ligin ilk yarısına kadar bitirebildiği kadar yukarıda bitirmesi gerekiyor demiş Mete Bey.
0: Ya ben buna katılmıyorum. Yani teşekkür ederiz Mete Bey'in attığı mesaj için ama ben buna katılmıyorum. Yani hep şunu örnek veriyorum sevgili Göksel'in. Yani bugün vereceğim en büyük örnek Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroydu. Yani o kadronun ne günahı vardı değil mi? O zaman böyle şartlar da yoktu. Bu kadar fazla yabancıyla da oynayamıyordun. Yani Galatasaray takımı koca sezon boyunca hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadroyla mücadele etti. Peki aksadı mı?
1: Hayır.
0: Hiç aksadığını hatırlamıyorum. Galatasaray 3 kupayı birden kaldırdı 2000 yılında. 3 kupayı birden kaldırdı Galatasaray. O yüzden ben profesyonel hayatta böyle bu kadro işte yetersiz, bu kadronun kaldıramayacak gücü işte yoruluyorlar. Rotasyon yapılacak kadro değil. İşte futbolcuları da hak vermiyor. Ben bunlara hiçbirine katılmıyorum. Milyon eurolar kazanıyorlar arkadaş. Çıkacaklar, oynayacaklar. Böyle bir şey yok. Ben 3 gün önce maç oynadım. 3 gün sonra maçta yorgundum. Böyle bir şey yok. Agbud'un hali neydi ya sevgili Göksel'in? Açıp bir daha izleyin maçı. Agbud'un hali neydi öyle? Nübel'in böyle bir konsantrasyon eksikliği olabilir. Yani Nübel gibi bir kalecinin yediği goller. Salih Özcan gibi geriyi süpürürüm. Geri bana emanet. Kimse merak etmesin diye Salih Özcan'ın yaptığı hatalar. Yani ileride Vlahovic bir tek çırpınıyordu. Onu gördüm. Arada bir Orkun çırpınıyordu. Onun haricinde yani Beşiktaş takımı bugün sahada tel tel döküldü. Ve Beşiktaş'ın bunu bir an önce unutup milli arada bir an önce toparlanıp yeniden zorlu maratona hazır olması gerekiyor. Çünkü basit maçlar oynamayacak bak. Kocaeli ile oynayacak. Ondan sonra Hoffenheim deplasmanı, Trabzon deplasmanı. Ondan sonra işte Crystal Palace maçı, sonra Başakşehir maçı. Yani çok zorlu 5 tane maç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden Beşiktaş'ın milli arayı çok iyi değerlendirip yeniden ayağa kalkmak adına adımlar atması gerekiyor. Öyle yorgunluk, morgunluk, işte yok rotasyon, böyle bir kadro işte sezon sonuna kadar götüremez. Böyle bir şey yok. Yani milyon eurolar kazanmayı biliyorlar. Beşiktaş'ın 11'i de iyi. Beşiktaş'ın yedek kadrosu da iyi. Sadece devre arasında bir sol stoper, sol bek bölgesine bir takviye lazım. Burası kocaman bir gerçek. Bunun haricinde Beşiktaş bana göre iyi yolda. Bu bir nazar. Bu bir kaza. Ahmet kötü bir takım değil. Ahmet şu anda ligin zirvesinde. Hani Ahmet'e mağlup oldu diye kimse Beşiktaş'ı eleştiremez. Sonuçta 5 maçta Başakşehir'i ve Trabzonspor'da yenmiş bir Ahmet Spor var.
1: Tabii ki dünkü Galatasaray'a 4 gol atan Trabzonspor'la aynı Trabzonspor'dan bahsediyoruz abi.
0: Aynı Trabzonspor'u yendi Ahmet Spor mesela. Yani Avrupa'da mücadele etmiş, geçtiğimiz sene yine ligin ilk 5'inde yer almış Başakşehir'i beşledi. O yüzden hani Beşiktaşlı karalar bağlayıp da ya biz Ahmet Spor'a nasıl yenildik diyecek hali yok. Sonuçta ligin zirvesindeki takıma yenildi ama burada üstünü basa basa söylediğim nokta Beşiktaş'ın tel tel dökülmüş olması. Yani Beşiktaş takımı 3 kulvarda mücadele edecekse kondisyon açısından güçlü olması gerekiyor. Mental olarak güçlü olması gerekiyor. Konsantrasyon açısından güçlü olması gerekiyor. Ya bu kadar yani kendini...

0: salı veremez Beşiktaşlı futbolcular. Salı vermenin ötesinde eğer bir havaya girme durumu varsa İtalyan hoca o havayı da çok güzel indirir. Onu da söyleyeyim. Bir havaya girme durumu olduysa. Yani Marsilya maçındaki o havayla beraber Ahmet'e gittiler. Ama burada İtalyan hocanın yaptığı rotasyonda da Ahmet Spor'u aslında çok da önemsemediğini ortaya koyuyor. Ya hocam sen böyle bir deplasmanda niye rotasyon yapıyorsun ya? Çıkarsana Marsilya maçındaki 11'ini. Ya ne gerek var yani? O yüzden bu büyük kaza 3-2 mağlup oldu Beşiktaş. 3 puan kaybetti. Liderliği tepti. Geride kaldı. Milli ara sonrasında yeniden maratonla devam edecek siyah beyazlar.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Göksel'in, herkese iyi geceler diliyorum, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Alper Üstündağ ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen bir başka bağlantımızda, bir başka konuğumuzla devam edelim. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk Göksel'in.
1: Beşiktaş Ahmet Spor deplasmanında 3-2 kaybetti ve milli ara öncesinde liderlik fırsatını Ahmet Spor'a kaptırdı. İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin?
2: Yani bu maçı Beşiktaş'ın kaybından ziyade ben değerlendirmenin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Ahmet'in iyi oynayarak, yani Beşiktaş evet bireysel hatalardan bazı gerek teknik kadro gerek oyunculardan kaynaklı bazı problemlere kaybettiğini üzerinden okuyabiliriz ama ben Ahmet'in özellikle Besnek Hoca ile beraber gayet iyi hazırlandığını, gayet iyi çalıştığını ve iç sahada haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Yani bunu Beşiktaş'ın yaptığı yanlışları yapmasaydı muhtemelen buradan lider olarak kaybedebilirdi ama yani ilk yerdeki planlama, yani Saban'ın Salih Yıldırım'la birebir eşleşip Salih Yıldırım'ın mevkisinden ayırması, ki bunu zamanında işte Fenerbahçe'de Alex birebir eşleştiği oyuncularla çok yapardı. Çok fazla kenarları getirdi oyuncuları ve orada bir alan yaratıldı. Bunu Sabah 2026 yılında Salih Hoca üzerinden yaptı ve ilk golde orada çok büyük bir alan yaratıldı. İkinci gol ve üçüncü gol zaten birebir oyuncu hatası. Beşiktaş bunun haricinde de topla oynaması gerektiği maçlarda, bunu Alanya maçında ekleyebiliriz. Bu maç ligde ikinci bir örnek oldu. Daha kreatif olmak zorunda. Kapanan takımları daha rahat açmak zorunda. Burada en büyük problem Trossard'ın olmayışı. Trossard olsaydı, Trossard, Orkun, Bilevic, hatta aynı kanatlarda Van der Sar'ı kurduğu zaman özellikle Fenerbahçe maçında açtığını gördük. Başka maçlarda açtığını gördük. Biraz Trossard'ın olmayışı, daha atlet oyuncuların kenarlarda olması birebir açmalarda, birebir eşleşmelerde Beşiktaş'ın zararını oldu. Kaldı ki yani Salih Can 2-1'den 3-1'e gelen goldeki o hatayı yapmasa son dakika penaltısıyla beraber aslında Beşiktaş buradan lider dairelebilirdi. Burada çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş gerekli dersleri çıkardığı noktada da milli aradan sonra bence çok daha güçlü bir şekilde dönebilir.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
8: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.

0: mehr, Alex! Emre Golosro oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu! Oldu, gol oldu, 2-1 oldu! Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.
2: Günaydın sevgili dostlar. Emre Tilevli uyandırma servisi başladı. Sadece Emre Tilevli değil, 49 farklı konuk tam 5 gün boyunca bizlerle birlikte oluyor. Ve birbirinden önemli isimler, işte pazartesi onunla açıyor, cuma onunla kapatıyoruz. Her zaman olduğu gibi radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar, üstadımız Sayın İlhan Uzundurukan'la haftaya başlıyoruz. Herkese hoş geldiniz. Saatler 7.03, tarihler 21 Eylül'de ve hattımızda İlhan Bey. Efendim hoş geldiniz, günaydın.
3: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar, herkese iyi haftalar olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Fenerbahçe 8 attı ve diğer tarafta da Beşiktaş 3-7. Yere göğe sığdıramayan Beşiktaş Ahmet karşısında dağıldı ve Tukak'a yapılan Fenerbahçe Eyüp'ü farklı mağlup etti. Böyle başlayalım dilerseniz.
3: Ne güzel, hepsi bizim için birer malzeme, güzel güzel konular. O arada Galatasaray da 4-7. Galatasaray'ın 4-7 haftada Fener'in 8 atması Fenerbahçelileri bir kat daha mutlu etmiştir. Ama Beşiktaş biraz fazla havaya soktu tabii. O kadar bir havaya sokmayı seviyor ki Türkiye. Beşiktaş'ın belli oranda bir gücü var. Ama özellikle Marsilya maçı da öyle farklı bitince herhalde Beşiktaş oyuncular da hocası da biz gerçekten acayip iyiyiz diye görmüş olmalılar. Ama Galatasaray'a 4 atan Trabzonspor'u yendi Ahmet Spor. Ahmet hep kendi evinde çok güçlü bir oyun oynuyor. Bir de Beşiktaş'ın kalecisinin bir kabul günüydü. Yani şimdiye kadar Beşiktaş'ta büyük işler yaptı. Beşiktaş'ın buraya kadar gelişinde önemli bir rolü vardı kalecinin, ama dün neredeyse topa uzaydan vurdular. İkisi neydi? Oradan öyle olunca bir de arkasından Salih'in ikramı. Yoksa Beşiktaş ikinci yarıya değişikliklerle çok iyi başlamıştı. Hem golü de bulmuştu. Arkasından gelirdi yani, maçı çevirirdi Beşiktaş, ama orada Salih'in yaptığı hata olacak şey değil. Öyle olunca tabii 3-2 bitti maç. Ahmet'i tebrik edelim. Beşiktaş'ın da kendine gelişi olur. Son yarım saat bayağı bir reaksiyon gösterdi. 3'ten sonra maçı kurtarmak için, ama orada da bir de penaltısı verilmedi Beşiktaş'ın maçın o ilk yarısında. O da net bir penaltıydı. Onu da attı derken ters tarafa faul verdi. Yavaş yaptı diye verdi, ama net bir penaltıydı. Hatta işte bazı hakem hocaları hem penaltı hem kırmızı kart dediler. Yani penaltı netti, kırmızısını bilemem. Ama güzel maç oldu. Ahmet'in o hızlı çıkışları.
2: Ne kadar atletik takım değil mi Ahmet?
3: Yani zaten Orban'ın attığı golleri biliyorduk. Ona önlem alamadılar. Rıdvan dehşet kötü bir günündeydi. Belki karşısındaki hızlı insan oyunculara karşı böyle zaafı ortaya çıktı. Ben Beşiktaş'ta ilk yani Orkun'la Salih'in o büyük hatası nasıl yapar? Bence kalecinin Salih'e o topu atması da büyük hata. Yani zaten senin hızlı çıkmaya ihtiyacın olduğu bir yerde defansın önünde baskı altındaki adama top atılır mı? Niye yapar kaleciler bunu? Ya da

0: O pozisyonda oynayan ön libero niye o topu ister müsait olmadığında? Bu hep yapılıyor. Galatasaray maçında da böyle bir hata oldu. Ama bu bütün bunların şeyinde Ahmet'in başarısını da alkışlamak lazım tabii.
1: Herkes hakemden dem vuruyor. Beşiktaş
0: Evet.
1: isyan ediyor hakeme. Ahmet de isyan ediyor hakeme.
0: Ahmet'in isyanlık bir şeysi pek yoktu. Ahmet biraz federasyon başkanının daha geçen Mayıs ayında Ahmet lige çıktığında işte pozitif ayrımcılık Ahmet'e yapılacak dediğini de unutmasın Ahmetliler. Normalde lige yeni çıkmış takımların da böyle büyük takımın karşısında büyük takım aleyhine hata yapmak kolay iş değil ama hakem çok kötüydü yani. Kötüydü. Zaten iyi bir hakem değil. Burada da kötü yönetti. Bir de maç hızlıydı. Hızlı maça da bizim hakemlerimiz yetişemiyorlar. Genç de olsalar, yaşlı da olsalar. Pozisyon bilgilerinde sıkıntı var. Var da neye karışıyor neye karışmıyor bu yabancı var da çok alem işler yaptı yani Trabzon maçında da yani Trabzon maçından alıp bir gün sonra ya da
1: Diyarbakır'a.
0: Diyarbakır'ın götürmek bunu herhalde özel uçakla falan götürüyorlar nasıl oluyor ne yapıyorlarsa adam bu kadar değerliyim diye bence maçta da çok ilgilenmedi.
1: Yok, var
0: Bereket
1: merkezindeler ya. Yani İstanbul'dan ayrılmıyorlar ya.
0: evet Bereket ikinci penaltı pozisyonunda onu çağırdı. O da çok netti çünkü yani eli açıktı topla. Zaten topa dokunmasa eliyle vurmasa gol oluyordu. Ama yani Ahmet maçını böyle bitirelim. Fenerbahçe tabii Galatasaray'da 4 deyince herkes dediler ki işte Galatasaray yenildiğinde Fenerbahçe öyle puanlar kaybediyor ki acaba Eyüp'e de bir şey olur mu diye Eyüp maçında. Ama Eyüp çok gücü yok. Yani son dakikada transfer tahtasını açtırdı. İşte biraz transfer yaptı. Çok düşük bütçeli bir şey yaptı. Gençlerle oynarız falan dediler ama tabii Fenerbahçe seyircinin desteğiyle çok farklı bir maç. Yani maç golle başladı. Golle devam etti. Çok hızlı oynamaya çalışan işte bir şekilde Fenerbahçe'ye reaksiyon göstermeye çalışan bir oyun sergileyince de fark 8 oldu. Oysa daha defansif bir kurgu içinde çıksalar yine yenilirlerdi ama bu kadar farklı olmazdı. Ama Eyüpspor için tehlike çanları çalıyor. Bir galibiyeti var sadece 5 maçta.
1: Peki, Trabzonspor Galatasaray'ı dörtledi. Muhammed Salah bugün bütün dünyada çok konuşulan isim.
0: Yani bu kadar yani üst düzey top oynayan yani maça çıkmış Galatasaray'ın cümbür cemaat rakip alanda yakalanması dünyada görülüp görünecek en skandal pozisyon hatası. Herkes şeyde olunca Trabzon sahasında olunca Salah önde de olsa kendi sahasından çıktığı için ofsayt olmadı. Takır takır takır takır gidip o golü attı. Top nasıl sürülürün dünyadaki örneklerinden birini verdi. Yani bizim oyuncular topla giderken topu bir metre önünde böyle sürekli topa dokunarak hız kaybediyorlar. Salah 4 metrede bir topa vurarak gittiği için hem ilk golde hem de ikinci golde maçın 80 küsürüncü dakikasında topsuz koşan Abdülkerim ona yetişemedi. Yani Salah'ın bir şovu oldu. Çok da güzel goller attı. Ve yeni hocasına çok iyi bir hediye sunmuş oldu ama Galatasaray'ın da bu kadar kötü olacağını kimse tahmin edemezdi. Yani niye bu kadar kötü, niye bu kadar
1: Sizce niye bu kadar
0: organizasyonu bozuldu?
1: kötüydü?

0: Osimhen olmayınca, Osimhen yokken Osimhen varmış gibi sağdan soldan ortadan yapmaları da çok garipti. O şeyde orta sahada ileride top tutamayınca Torreira da oyundan düştü. Sara zaten yoktu. Defansta Sanchez'in bu kadar hata yapması ve Sanchez gereksiz çıkışlar yapıyor. Yani iki stoperin belli alanın dışında top yokken orta sahanın oralara kadar girip adama basması falan çok bir disiplinsizlik. Hoca kenardan oyundan atılıyor falan, yani balık baştan kokar misali. Gitti maç yani bağıra bağıra, yani hiçbir varlık göstermeden bir tane inşallah şeyin Jakobs'un şutu var bakınca Galatasaray açısından. Yani tek pozisyonla maç bitirdi. Çok kötü bir ders olmuş oldu Galatasaray'a.
1: Efendim, şimdi tabii liderlik koltuğunda Ahmet var ve bir milli ara var. Milli aranın sonrasında yine heyecan yaşanacak. 9 Ekim'e kadar maç yok. Galatasaray 9 Ekim'de Kasımpaşa ile oynayacak. Lider Ahmet Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Trabzonspor Samsun'da bir Karadeniz derbisi yaşayacak. Beşiktaş Kocaeli Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe'de Rize'ye gidiyor. Neler söylersiniz? Arada da milli maçlar var.
0: Tabii milli maçlar da çok zorlu maçlar. Yani tabii Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselince rakipler de güçlü. Orada güzel maçlar olacak.
1: Belçika, Fransa, İtalya rakipler.
0: Evet, yani Fransa Zidane'la ilk maçını Türkiye karşısında oynayacak. Herkesin gözü Avrupa'da, dünyada orada olacak. Biz de tabii bazı oyuncularımız formda ama sakatlıklara çok yakalandık gibi görünüyor. Nasıl olacak? Montelli neler yapacak? Nasıl bir oyun planı yapacak? Onu da göreceğiz. Yani işte forvetsiz oynuyor. İşte bunlar Can Uzunlar, Deniz Güller niye oynamıyor dedik, gördük Deniz Güller işte Galatasaray'da. Öyle olmuyor yani. Montelli'ye de boşuna böyle olumsuz eleştiriler geliyor. Adam bildiğini yapsın. Umarım Dünya Kupası'ndan da bir ders çıkararak iyi bir kadro çıkarmış olur. Lige gelince mesela şimdi Ahmet Spor bu kadar iyiyken Gençler Birliği'ne takılabilir. Öyle de bir durum olur. Şimdi o tür takımlar, yani yeni çıkan takımların bir kırılma anı oluyor. Oradan sonra işte böyle bir seri yaptığı gibi ters bir serisi de olabilir. Fenerbahçe Rize maçı zor, Beşiktaş'ın Kocaeli maçı zor, Trabzon göreceli çünkü Samsun Spor da darmadağın, yani önüne gelene yeniliyor, gene yenildi. Nasıl olacak? Kasımpaşa Galatasaray Kasımpaşa maçı da zor. Yani Kasımpaşa ligde yenilmeyen tek takım şu anda.
1: Belki biraz basketbol diyelim. Dubai'de düzenlenen Euroleague'in ilk süper kupası Real Madrid'in oldu. Fenerbahçe de vardı ama Fenerbahçe üçüncü olabildi.
0: Ben Olympiakos kazanır demiştim ama Olympiakos'u Real Madrid'in yenmesi de ilginç. Euroleague öncesi takımların durumunu görmek açısından önemli bir turnuvaydı. Yani Real Madrid tabii Paris Basket'inden sonra Real Madrid oranın güçlü takımlarından biri, Fenerbahçe'de güçlü takımlarından biri, Olympiakos'ta. İnşallah Euroleague sezonu başladığında bizim takımlardan performans görürüz.
1: Efendim, tabii bir başka önemli hadise Anadolu Efes. Anadolu Efes de sezona kupayla başladı. Onlar da bir hazırlık turnuvası kupasını müzesine götürdüler. Bu sene basketbolda da enteresan bir sezon olacak gibi gözüküyor.
0: Yani geçen yıl tabii Efes havlu attı, çok erken havlu attı ve çok tatsız bir sezon geçirdi. Umarım eski Efes yeniden geri gelmiştir. Ona da bakayım. Bundan sonraki maçlarda, Euroleague maçlarında eski Efes'i görürüz inşallah.
1: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Şimdi siz de yayıncısınız. Yaklaşık herhalde sizin 50 yıl olmuştur. beIN Sports'un muhabirine yapılan açıklamaları Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden nasıl yorumluyorsunuz? Bu çok konuşuldu dün ve bununla ilgili yayıncı kuruluş da açıklama gereği duydu. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Tabii şimdi maç sonu yayını adrenalin yüksek oradaki yani mecburen yayıncı işte ilk yayını yayıncıya yapmak zorunda işte hem hocalar maç önünde hem maç sonunda da oyuncular işte seçilip yollanıyor. Burada tabii yani o şey de ortam da nazik, yani çok dikkatli olmak lazım yayıncılık açısından da. İki tarafın da saygı çerçevesinde bu işi yapması lazım. Çünkü zaten yayın sözleşmesinde bunlar belirlenmiş ve yayıncıya verilmiş haklar. Ama işte olayın sıcaklığıyla yayın yapmak da oradaki muhabir arkadaşların da son derece tecrübeli ve o takımı iyi tanıyan muhabirlerden olması daha avantajlı olur tabii. Zor bir yayıncılık yapıyor beIN. Tabii eskiden çok daha tecrübeli kadroları vardı. Aynı zamanda yayın kalitesi de maç çekim ve izleyiciye izlettirme açısından da beIN geriye gitti tabii.
1: Peki, Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz ve herkes şunu söylüyor. Serdar Adalı da, Sayın Aziz Yıldırım da, Sayın Serdar Adalı da biz bu ligi kendi başımıza götürürüz ve yayıncıya da ihtiyaç duymayız gerekiyorsa diyorlar. O atarları ben yıllardır dinliyorum ama bir arpa boyu yol gidemiyorlar. Bırakın burada atarlanan değerli iki başkanı, kulüpler birliğinde dahi ortak ve müşterek değerlerde buluşamıyorlar.
0: Kolay değildir. Yani eskiden bu iş Türkiye'nin gizli gündemi derdik biz. Sürekli yayını ihalesini kaybeden o günden sonra tekrar almak için 3 yıl sonra hazırlık yapardı, ama 20 yıldır artık beIN'de bu yaz. Hatta 2002'de aldı, 2001'de aldı yayınları. Yani 25 yıldır beIN'de. Onu değiştirmek kolay iş değil. Hazırlıklar yapılıyor, bir takım şeyler yapılıyor ama yayıncı çok daha avantajlı, çünkü yayıncının yaklaşık aktif 5-6 milyon abonesi var ve ayda çok ciddi bir parayı otomatik olarak kasasına koyuyor ve her yılda ciddi zamlar yapıyor. Bir şekilde o işin avantajı yayıncı kuruluşta. Bunu kulüpler tek başına onu söyler, bunu söyler, ama sonuçta orada federasyona yetki veriyorlar mecburen kulüpler birliğinde, kulüpler ve federasyon bu ihaleyi yapıyor ve bu ihaleyi yapıp kulüplerinde daha çok para kazanmasını sağlamak lazım, ama Türkiye'deki ekonomik şartları da ekonomik durumu da görüyorsun. Yani yayıncı da bu işten para kazanmak için yapıyor, yoksa bedavaya yapacak bir şey yok. Bedavaya ya da kamu menfaatine yapmak istiyorlarsa TRT Şampiyonlar Ligi'ni alıp bizimkilerin maçlarını nasıl açıktan veriyorsa, o zaman TRT alsın, açıktan verilsin maçlar. O zaman da bu kadar parayı sadece izleyenler değil, bütün Türkiye'deki insanlar ödemiş olacaktı.
1: Efendim birkaç tane soru var, sorayım mı?
0: Buyurun.
1: Biraz böyle bazıları sert ama.
0: Sert olsun, ne olacak ki?
1: Gelsin
0: bizden
1: diyorsun.
0: Sert alamaz.
1: Peki. Derfi Yunus Tanesi size iyi sabahlar dilemiş. Kucak dolu sevgiler göndermiş. Hayırlı sabahlar demiş. Beşiktaş marşı çaldın, ortalık şenlensin demiş. Biri benimle dalga geçmiş. Beşiktaş marşı çalmıştım Perşembe gününden sonra. Her sabah Sayın İlhan Uzun Durukan niye bu kadar yavaş yavaş konuşuyor demiş bir değerli dostumuz.
0: O hızlı hızlı konuşur sonra. Bağlanır.

0: Bir değerli dostumuz demiş ki, Sayın İlhan Uzunduruk Ahmet Beşiktaş maçı hakeminin kötü olduğunu dile getirdi. Bu iki takım için de olumsuz bir durum değil mi? Zira Ahmet Spor'da bu yüzden itiraz etti. Olmayan fauller yüzünden çalınan düdükler ve maçın penaltıdan sonra neredeyse 7-8 dakika uzatılmasına ne der demiş.
1: Maçın penaltıdan sonra 7-8'e zaten var.

0: olsaydı zaten Ahmetliler de niye bu kadar uzak itiraz ederlerdi. Yani penaltıdan sonra bir pozisyon daha oynattı zaten. Yani bir pozisyon oldu. Kornerden atıldı. İşte Raşit'e vurdu. Top orta sahaya doğru gelirken bitirdi zaten. Yani bence orada öyle bir şey olmadı ama hakem kötüydü. Evet, mesela Ahmetli oyuncuya ilk sarı kart hatalı bir sarı karttı ama ikincisi doğruydu. Belki de atılmaması gerekirdi ama ilk penaltı pozisyonunda da penaltıyı verse ve bariz gol şansından Ahmetli oyuncuya atsa başka bir maç görürdük.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar.
1: Reklam vakti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bana 273-10-10'dan ulaşın artık. Cep telefonuma attığınız mesajları dikkate alamayacağım. Affınıza sığınıyorum. Çünkü burada ben cep telefonuyla arayışlar gerçekleştiriyorum. Mesela şimdi Mehmet Fatih Gedi'yi arıyorum. Ve kendi cep telefonumu kullanarak arıyorum. Doğal olarak da ben sürekli olarak konuklara gittiğim için burada maalesef sizin attığınız o mesajları göremiyorum. Ya da görme noktasında sorunlar yaşıyorum. O yüzden de sizden ricam bana 273-10-10'dan ulaşmanız. Efendim, hattımızda Mehmet Fatih Gedik var. Namı değer Villacı Mehmet. Bizlerle birlikte ya da Villacı Fatih diye de tanımlanıyor. Hocam hoş geldiniz.
6: Günaydın Emre Bey.
5: Nasılsınız?
6: Vallahi iyiyiz. Hafta sonunun böyle nasıl geçti diye izledik bütün maçları. Gerçekten efsane bir hafta oldu. Ama onun enerjisiyle, onun keyfiyle yeni bir haftaya başlıyoruz.
5: Evet. Peki. Dilerseniz Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4 golle mağlubiyetiyle başlayalım. Galatasaray neden bu kadar dağıldı? Neydi sorun? Ve bu sorunu giderebilir mi Galatasaray?
6: Ya bence

0: sene şampiyon olmasına rağmen bir grup tarafından eleştiriliyor olması ve artık o grubu eleştirenlerin de o grupla beraber sesinin yükselmeye başladığı bir döneme giriyoruz. O yüzden ben hani milattan önce milattan sonra kısmının Galatasaray'ın bu maç için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Düşünenlerdenim. Çünkü bakıldığında artık Galatasaray'ın 4 yıldır aynı oyun, hiçbir B planının olmaması, Okan'ın hala bu kadar agresif şekilde, Okan Hoca'nın agresif şekilde kırmızı kart görüyor olması, futbolcuların yani işte diğer maçlarda gördük, dün Ahmet'te gördük, Beşiktaş'ın o ikinci yarıdaki iştahını gördük, o iştahın sonuçta 4 yıllık yemek yerken bile yiyorsunuz bir yerden sonra doyuyorsunuz ve artık yemek istemiyorsunuz. Dünyanın en güzel yemeği de gelse diyorsunuz ki yemek istemiyorum. Bu da artık bir doymuşluk var takımda. O yüzden takımda tabii ki başarılı takım tutuluyor. Tutuldu da 4 senedir. Ama bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyordu. Alınan transferlerin geç olmasından dolayı işte hala form tutamaması. Alınan transferlerin bırakın form tutmayı yedek kulübesinde oturuyor olması. Bunların hepsi Galatasaray için alarm çanlarının bir şeylerin iyi gitmeyeceğinin göstergesi. Hani Allah'tan Barcelona maçı bu hafta değil. Hani orada da bir kötü bir hezimet olsaydı artık herhalde hani knockout olacak bir takımdan bahsediyoruz. Osimhen'in olmaması tabii ki etken ama yani Osimhen olmayabilir. Sonuçta burada sadece Osimhen'in üzerine bir takım kurmak çok doğru değil. Tamam, dünya yıldızı. Gerçekten oynadığında sadece bir golcü değil. Bütün takımı ve bütün enerjiyi değiştiriyor. Ama olmadığında da bu hale geliyor. İşte buradaki değişikliği, buradaki enerjiyi verecek olan Okan ama Okan sağda kenarda hakemle kavga etsin. 60. dakikada kimin gireceği, kimin girmeyeceği belli olan bir hal takım haline geldi. O yüzden de bu mağlubiyetin Galatasaray için bir dönüm noktası olduğunu düşünenlerdenim. Hani kime yazar? Önce yönetime yazar transferlerden dolayı. İkinci etapta da Okan'a yazar. Ama hiç iyi olmadı. Sonuçta
1: şımarıklık diyebilir miyiz buna? Şımarıklık diyebilir miyiz?
0: Vallahi deriz Emre Bey. Şımarıklık da deriz. Onu kibirle deriz.
1: Peki Okan Buruk mesela neden bu kadar agresif sizce?
0: Ya aslında Emre Bey yani agresif okey yani sonuçta futbol oynarken de bir insan normal hayatında da agresif olabilir, çok kolay sinirlenebilir ama bunlar sonuçta kendini insan eğitebilir ya da değiştirebilir. Sonuçta tecrübelendikçe insana bir ağırlık çökebilir. Ya mesela biz bilmiyorum ama hani çok birebir görmesem de şu anda Arda da ki o da çok agresif futbolcuyken çok agresifti ama çok daha bir ağırlaşmış ve sakinleşmiş bir yapı görüyorum konuşmalarından. Ama maalesef Okan hocamız bu kadar şampiyonluğa rağmen, bu kadar başarıya rağmen bir türlü kendini bu anlamda değiştirmedi, geliştirmedi. Hani şımarıklık mı, kibir mi, artık ne derseniz deyin ama değişmek zorunda olan bir şey. Yani daha sezonun başında hazırlık maçında kırmızı kart gördü. Yani hep kırmızı kart görüyor. Sonuçta tamam hakem hata yapıyor, evet hakemlerden herkes şikayetçi. Ama sen de kendini ve takımı cezalandırıyorsun. Bundan sonraki maçta yoksun. O yüzden ben gerçekten Trabzon maçının bir dönüm noktası. Yani bundan sonra bir şeyden iyi gideceğine çok inananlardan değilim. Biz Beşiktaş'a 5 yedikten sonra da Galatasaray bir şekilde bir şeyleri değiştirmiş ve o yıl da şampiyon olmuştu ama bu öyle bir şey değil. Gerçekten takımda bir doymuşluk var. Onu biz hissediyoruz. Bir iştah yok. Düzeltebilecek bir hamle gelmiyor kenardan. İşte diğer takımları izliyoruz. Hani gerçekten Ahmet Beşiktaş maçı, hani Ahmet'in muhteşem bir ilk yarı, Beşiktaş'ın ikinci yarı hayır deyip baş kaldırısı, bunlar hep iştah göstergeleri. Hala 90+3'te berabere biter mi acaba diye bile izlenilen, heyecanla izlenilen bir maç. Tabii Türkiye Ligi adına çok mutluluk verici şeyler bunlar. Ama Galatasaray için bir şeylerin değişme vakti geliyor. Bence o hani 5. yıl şampiyonluğu ya şey bu rekorlar bu sene bir geride kalacak gibi. Hep beraber göreceğiz. Kötü bir yenilgiydi Emre Bey.
1: Peki 8 gollü Fenerbahçe galibiyeti ve Ahmet'in yere göğe sığdıramadığımız, marşlarla cuma günü övgüler düzdüğümüz Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet. Bunu nasıl okursunuz?
0: Ya Fenerbahçe tabii burada Fenerbahçe hani Fenerbahçe maçtan önce sorsan 8 gol atar mısın desen herkes gülerdi. İşte böyle şeyler de çok nadir oluyor. Bence Fenerbahçe'nin iştahı önemli ama tabii Eyüpspor'un da burada gerçekten hani yetememesi, bir direnç gösterememesi de söz konusu. Zaten çok erkenden bir penaltı oldu. Onun arkasından da gollerin gelmesi. Tabii Türk futbolunda yani Türkiye Ligi'nde işte dört büyükler var, diğerleri var. İşte dört büyüklerle oynanan maçlarda ciddi bir savunma yapılıyor. Ondan sonra o savunmadan sonra işte geçiş ataklarıyla gol atılmaya çalışıyor ama dün öyle bir görüntü yoktu. Oynamaya gelmişti ama tabii Fenerbahçe'yle oynuyorsun. Fenerbahçe'yle oynayınca o yıldızlar bir de zaten birkaç haftadır giden olumsuz hava ve arkasından gollerin erken gelmesi böyle bir farkın oluşması sebep oldu. Ama bu fark Fenerbahçe'yi bence belli bir noktada Fenerbahçeli taraftarları ya da Fenerbahçe'yi takip eden dinleyicileri çok böyle bence havaya da sokmadı. Hani ben onu da o enerjiyi de alıyorum. Daha temkinli ve daha yoğurdu birazcık daha buzdolabına koyarak yiyorlar. Ama Beşiktaş tarafına bakacak olursak tabii Beşiktaş dün de hani ilk yarıda gerçekten Ahmet'in çok iştahı. Hani futbol gerçekten hani iyi futbolcuyla oynanıyor Emre Bey. Ona katılıyorum. İşte Trabzon'daki Salah örneği ya da işte Galatasaray'daki Osimhen örneği. Ama iyi futbolun yanında, iyi futbolcunun yanında bence en önemli ikinci argüman da iştah, motivasyon. Yani her işte olduğu gibi yani biz de işimizde o gün motiveysek, o gün o iştahtaysak olmayacak işleri oldurtuyoruz. Ahmet de o iştahta. Hem yıllardır burada olmak isteyen bir şehir. Arkasından gerçekten kim alıyorsa bu transferleri biz milyonlar harcıyor büyük takımlar ama olmuyor. İşte bu takımlara bunları kimler buluyorsa tebrik ediyoruz bu oyuncuları. Bu iştah bize dünkü keyifli maçı izletti. 90 dakika boyunca sıkılmadan her an yani hakem maç dursun diye hani biraz dinlensin nefes alsın diye sarı kart falan gösterdi yani. Hani top durmadı, oyun durmadı. O yüzden iki takımı da tebrik ediyorum. İşte böyle iştah arkasından başarılı sonuçlarda gelince keyifli oluyor futbol. Ben bundan sonraki süreçte de Ahmet Spor'un, işte Kocaeli Spor'un arkadan gelenlerin de fark yaratacağını, bu tarz galibiyetlerin diğer takımlara da evet olabiliyormuşu göstereceğini düşünüyorum. Beşiktaş tarafında da Beşiktaş tabii ki Avrupa maçlarından sonra bir yorgunluk oluyor. Çok ciddi bir performans Perşembe günü sergilediler. Hepimiz mutlu olduk. Yine keyif aldık. Hani Marsilya ikinci yarı top görmedi. Ama tabii ki onun arkasından böyle bir yorgunluğun arkasından performansta biraz düşüklük oluyor. Ama ikinci yarı onlar da gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Ben Beşiktaş'ın bu süreçte bence yani şu ana kadarki ligde şampiyonluk adayları içerisinde en hazır hem iştah olarak hem de oyun yapılan transferler takıma uyumları açısından en avantajlılardan birini görüyorum.
1: Peki
0: bakacak olursak evet, buyurun.
1: Hocam hızlanalım çünkü 2 dakikam kaldı.
0: Tamam.
1: Emlak piyasasıyla ve son ekonomik verilerle ilgili de birkaç cümle alayım hızlıca.
0: Emlak piyasasıyla ilgili son 1-2 haftadır Emre Bey bir hareketlenme söz konusu. Burada tabii ki bankalardaki mevduat faizlerinin Merkez Bankası düşürmemiş olsa da bankaların, Merkez Bankası'nın bir sonraki

Çok az kalan aslında yönetimin işte yaz dönemindeki transferlerin geç kalması. Okan Buruk'un 4

0: toplantısında faiz düşürebilme ihtimaline satın aldıklarından dolayı mevduat faizlerinde bankaların biraz gerilediğini görüyoruz. Bu gerileme tabii ki psikolojik olarak mevduat ya da bu tarzda yatırım yapan vatandaşların da artık faizlerin geriye geldiğini ve bundan sonraki süreçte buradan çıkan paranın başka bir yerde değerlendirilmesi anlamına geliyor. İki yıldır da, 2,5 yıldır da gerçekten ertelenmiş bir gayrimenkul alımı söz konusu. Çünkü kişiler nasıl olsa gayrimenkulün fiyatı değişmiyor ama param orada büyüyor deyip bu tarz şeyleri ertelemişlerdi. Yavaş yavaş mevduat faizlerindeki düşme beklentisi bizi açıkçası 2 haftadır bir hareketlendirdi. Buna çalan telefonlarımızdan ya da aldığımız sonuçlardan hisseder durumdayız saha olarak. Ama tabii geçen hafta işte bu fon krizi birazcık bir hafta boyunca ekonominin gündemindeydi. Burada da ciddi sıkıntılar oldu. Birçok vatandaşımızın maalesef parası bu fonlardaydı. Tabii o süreç takip ediliyor. Ne olacak? İşte gece 3 aylık tavsiye süresi 6 aya çıkartıldı. Fonların elindeki işte değerlerin nakde dönmesinin daha uzun sürede daha değerli hale gelebileceğini ya da daha kolay satılabileceğini düşünerek en azından zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını biraz daha azaltmak adına önlemler de alınıyor. Ama bu tabii ki ekonomik açıdan hem borsayı hem altını ilgilendiren bir noktaydı. Çünkü bu fonlardaki paraların bir kısmı borsada, bir kısmı da altında. O yüzden bu haftada biraz burada neler oluyor ve neden olduğunu anlamakla geçecek gibi görünüyor. Ama gayrimenkul tarafı Emre Bey yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacak çünkü gerçekten 2,5 yıldır hem üreten tarafında üretilmemesi hem de alım tarafında insanların ya dur demesi, ertelemesi artık yavaş yavaş harekete geçirdiği noktada fiyatların da yukarı çıkacağını düşünüyorum. O yüzden de her zaman olduğu gibi bu fiyatlar yukarı çıkmadan eğer bir gayrimenkul ihtiyacımız varsa gerçekten tam alınma zamanı diyorum her hafta dediğim gibi Emre Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese güzel bir hafta, bol kazanç diliyorum.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Birlikteliğimiz tüm hızıyla sürüyor ve hattımızda süper bir isim var. Estetik ve rekonstrüktif cerrahisinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri Sayın Fatih Doğan Hocam. Profesör Doktor Fatih Doğan Hocam bizlerle. Hocam günaydın.
8: Günaydın, sevgiler, saygılar Emre Bey.
1: Hocam biraz spor konuşacağım, futbol konuşacağım ama aklımda bir şey var, onu sormadan geçmeyeyim. Şimdi son dönemde sosyal medyada videolar izliyorum ve millet Çin'deki bir doktora ya da Çin'de böyle

0: estetik cerrahisi üzerine yapılan, mucizeler diye tanıtılan işlerin içerisine dahil olmaya ve bir bilinmeyene doğru yelken açmaya çalışıyor. Ben öyle yorumluyorum. Çünkü çevremdeki doktorlarla da konuştum. Baba bu oyunlara gelmeyin dedi birçoğu. Siz bunu nasıl okursunuz? Gerçekten ve dilini bilmediğiniz, iklimini bilmediğiniz, sistemini bilmediğiniz bir yerde vücudunuzu nasıl emanet edersiniz sorusu da akla gelmiyor değil.
1: Evet. Ya şöyle, tabii plastik cerrahi bizim ülkemizde hakikaten çok ileri bir noktada. Bu ekonomik düzen ya da dolardaki sıkıntılar olmadan önce inanılmaz bir sağlık turizmi potansiyeli olan ve dünyanın her yerinden hastaların Türkiye'ye geldiği bir yerdik biz. Gerçekten çok iyi doktorlarımız var ve tüm dünyada yapılan bütün işlemler, teknolojik donanımlar hakikaten Türkiye'de var. Ancak bu son dönemde böyle bir bu ekonomik düzen yüzünden ya da doların mevcut durumu yüzünden sağlık turizmi de tabii ki sekteye uğradı. İnsanlar farklı arayışlara girmeye başladı dünyada. Hiç olmayacak yerler sağlık turizmi adı altında parlamaya başladı. Bunlardan biri de gerçekten Hindistan, Çin, Kore gibi yerler. Buralarda özellikle kozmetik ürünlerle ilgili inanılmaz bir çeşit var. Nasıl ki tüm üretim alanlarında Çin'in hakimiyeti varsa, artık böyle bir kozmetik ürünlerle ilgili de bir hakimiyeti olmaya başladı.
0: Hocam lafınızı böleyim. Teyzem Güney Kore'ye gitti gezmeye. Güney Kore Japonya seyahatine.
1: Gelirken bir sürü kremle geldi değil mi?
0: Hocam bir valiz. Yani evet. Bize geldi, valizi çıkartıyor. Bu kırışık, bu çene altı, bu kulak, bu göz, bu saç, bu ayak, bu kol. Oha dedim ya, bu nedir Allah'ını seversen. Çok ucuz ama bunlar diyor, çok ucuz diyor. Bir de mesela ışıklı maskeler falan.
1: Ya ne yazık ki birçoğu tabii ki çok işlevsel ürünler değil. Yine onlar şey yapmışlar, not almışlar nereye kullanacağını. Hastalar buraya geliyor, hocam diyor işte Çin'den bana krem getirdiler. Üzerinde Çince yazılar yazıyor, bunu nereye süreceğiz diyor. Yani böyle bir ortam var. Daha öncesinde de Kore'de böyle bir kozmetik ürünlerle ilgili patlama olmuştu. Çok fazla ürün çeşitliliği ve ucuz olarak satıyorlardı. İnsanların bilmediği şeyleri kullanmaması lazım. Kendilerine zarar vermemeleri lazım. Tabii ki sosyal medyada izliyoruz. İzledikçe de kullanmak istiyoruz. Ama çoğu yaş grubu için söylüyorum. Yani 30 yaş altında basit bir cilt temizleyici, ondan sonra cilt nemlendiricileri ve güneş koruyucu tek başına yeterli oluyor. Belki 30 yaşından sonra retinoik asit içeren, yani cildi soyabilecek ürünler içeren kremleri kullanılması tek başına yeterli oluyor. Ben hastalarıma hep aynı şeyi söylüyorum. Bizi dinleyen dinleyiciler için de, ya bu kremlerle şey olmuyor. Yani kendinizi değiştirmiyorsunuz. Bu sadece bir bakım ürünü, öyle düşünmek lazım. Ve çok fazla para harcayıp bilmediğimiz ürünleri kullanmak bence çok uygun değil.
0: Bu arada şeyi öğrendim, bir estetik ve rekonstrüktif cerrah komşum var benim, yan komşum. Hatta cuma günleri bağlanıyor bize, Fikret Bayır var, eski kurmay albay. Onun oğlu da estetik ve rekonstrüktif cerrah, Tayvan'daymış. Dedim ki Tayvan ne alaka? Ya dedi, Tayvan estetik cerrahisi adına önemli merkezlerden biridir dedi. Şaşırdım.
1: Yani şöyle, orada hakikaten de önemli uygulamalar var. Özellikle biliyorsunuz o alanlarda cinsiyet değiştirme ile ilgili inanılmaz bir talep ve şey var. Bununla ilgili birçok işlem yapıyorlar. Öyle denebilecek bir yer.
0: Peki, futbola dönelim dilerseniz. Nasıl bir Galatasaray seyrettiniz? Trabzonspor karşısında neden 4 gol aldı diye sorayım. Siz devam edin. Ben de bu arada koşa koşa su almaya gideyim.
1: Tabii ki. Ya şöyle, tabii Galatasaray bu sene başında iyi bir kamp dönemi geçirmediğini söyledik hep. Oyun tarzı tamamen Osimhen üzerine kurulu. Osimhen olmadığında bir takım oyunundan ziyade dağınık, bir oyun kuramayan bir Galatasaray var. Büyük takım, iyi oyuncuları var. Bugüne kadar lider olarak geldi, puanları aldı, iyi maçlar çıkardı, bazı maçlarda iyi oynamadan kazandı. Ama Trabzon deplasmanında hakikaten Trabzon'da Muhammed Salah'ın da muhteşem oyunuyla Galatasaray'ın bu kurgusu olmayan oyunun cezasını kesti bence.
0: Çok dağınık değil miydi Galatasaray? Bir de başta söylediğiniz nokta benim de özellikle yazımda dikkat ettiğim bir yerde. Çok kötü bir hazırlık dönemi geçirip hep yenildi. Ve bu yenilgilere hep bir ders çıkartacağız dedi. Ama Okan Hoca'nın o dersi çıkartma potansiyelini çok ileride görmüyorum.
1: Şöyle Emre Bey, yani ben Okan Hoca'nın bu stresinden şöyle bir algım da var. Yani sanki oynatmak istediği oyunu da sahaya kurgulayamıyor. Yani ya oyuncular bunun için yeterli değil, ya oyuncular bu oyun tarzına uyum göstermiyor. Çünkü Trabzon maçı öncesinde de aslında Trabzon'un nasıl oynayacağını biliyor. Kendisi de söylüyor. Hızlı çıkacaklar falan anlatıyor. Ama oyunda buna dönük bir önlem yok. Yani Muhammed Salah 36 yaşında olabilir, formda olabilir. İnsanların formda olduğu zamanlar olur ama 36 yaşında bir oyuncuyu Galatasaray'da tutabilecek bir şeyimiz yoktu. Stoperimiz yoktu. Bir orta sahamız yoktu. Yani bu bana çok garip geliyor. Galatasaray'ın bu konuda bazen böyle yenilgiler sonrası çok ciddi dönüşleri oluyor. İnşallah öyle bir şey olur. Tabii ben daha önce konuştuğumuzda da söylemiştim. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunların Avrupa'daki serüvenleri Türkiye Ligi'ni de belirleyecek bence. Neredeyse takımların hepsi dönüşte Türk takımlarına ya berabere kalıyor ya kaybediyor. Bu da tek başına bizim ligimizin fiziki kapasitesinin çok üst düzey olmadığını gösteriyor bana.
0: 8 gollü bir Fenerbahçe galibiyeti var. Fenerbahçe hani bütün hıncını Eyüp'ten çıkarttı gibi.
1: Evet, hakikaten öyle olmuş. Şimdi ben hafta sonu Kayseri yarım maratonu vardı. Cumartesi gittim, orada yarışa katıldım, geldim. Aslında maçların çoğunu sadece özet ya da telefondan kesik kesik izleyebildim. Ama yani Fenerbahçe hakikaten bütün hıncını Eyüpspor'dan çıkarmış oldu. Tarihe geçecek bir farkla yendi Eyüpspor'u. Fenerbahçe için bir dönüş emaresi değil ama en azından taraftarına bir şey oldu, bu hediye oldu. Şimdi bir milli ara var. Bu arada takımların oyun tarzını değerlendirmesi lazım. Gerçekten de dört büyükler içerisinde Beşiktaş'ın gerçek bir takım oyunu var. Yani Marsilya karşısında da muhteşemdiler. Ben dönüşte Ahmetspor'a puan kaybedeceğini düşünüyordum. Puanlar kaybettiler. Ama şu anda ligi domine edecek motivasyonu ve takım oyunu en iyi olan takım bence Beşiktaş.
0: Ahmet maçında Beşiktaş'ın bu kaybını nasıl okursunuz? Bir de akla hep şu soru geliyor. Ya bu Urban'ı işte diğer isimleri Ahmet buluyor da 3 büyükler, 4 büyükler işte ya da 5 büyükler niye bulamıyor?
1: Evet. Yani Beşiktaş'ın puan kaybını ben normal karşılıyorum. O Marsilya maçında bu maçı, Marsilya maçını almaya dönük her şeyi yaptılar. Oradaki tam kadro çıkmaları, Černý'i gerçi arada 60. dakikadan sonra çıkardılar ama yani hem Avrupa Ligi hem Türkiye Ligi bizim fiziki kapasitemiz için takımların şeyi çok yeterli değil bence. Ahmetspor'da tebrik etmek lazım. Yani Trabzon'u kendi sahasında yendi, Beşiktaş'ı kendi sahasında yendi. Şevrak baktığınızda dört büyüğün ikisini şu an yenmiş durumda. Yani tesadüf bir başarı değil. Her ne kadar Başakşehir'i iyi top oynamıyor diye bazen eleştirilse de yani Başakşehir bence çok iyi bir takım. Onları yendiler. Yani Ahmetspor iyi gidiyor. Ve şimdi bölgeden ben arkadaşlarla da görüşüyorum. İnanılmaz bir destek var. Yani yıllar boyu böyle bir futbol temsilcisinin olmaması orada inanılmaz bir desteğe sebep olmuş durumda. İnsanlar çevre illerden de sürekli olarak stadyumu dolduruyor, tezahürat yapıyor.

0: Ahmet Spor herhalde bu senenin flash takımlarından biri olacak gibi görünüyor.
1: Evet, taraftarın teveccühü hakikaten çok fazla. Profesör Doktor Fatih Doğan, estetik ve rekonstrüktif cerrahisi üzerine Türkiye'nin önde gelen isimleri bizlerle birlikteyiz. Hocam biraz da şu maratonu anlatır mısınız? Biz diğer sporlara böyle çok uzak kalıyoruz ama siz bir maratoncusunuz. Önemli koşular gerçekleştiriyorsunuz. Ve bu hafta da Kayseri'de miydiniz?
0: Evet, bu hafta Kayseri'deydim. Şimdi
1: yarım maraton mu koştunuz yoksa?
0: Yarım maraton koştum. Yani Emre Bey, bu organizasyonların hem halk sağlığı açısından hem de Türkiye'deki insanların sağlık durumu açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer spor alanlarından farklı olarak bu maratonlarda hem elit sporcular oluyor, hem amatörler oluyor, hem de normal vatandaşlar oluyor. Şehirde birkaç saatliğine şehrin ana arterlerini kapatıp elit sporcularla beraber, amatörlerin beraber koşması inanılmaz bir organizasyon. Yani diğer spor alanlarında böyle olmuyor tabii. Futbolda ya da diğer branşlarda tamamen profesyonel bir ekip var. Biz onları izliyoruz sadece. Ama bu tür organizasyonlarda beraber koşabiliyorsunuz. Bunun çok ciddi bir motivasyonu var ve oradaki mesela Kayseri'deki yarım maraton için şehirdeki insanlar da böyle bir spor müsabakasına şey oluyor, alışık hale geliyor. Bizim insanların beyninde ayna nöron dediğimiz şeyler var. Gördüklerini taklit etmeye çalışıyor, gördüklerine benzemeye çalışıyor. Sporcu insanları gördükçe insanlar da daha fazla yürüyüş yapıyor, daha fazla spor yapıyor. Şimdi her şehirde yok ama inşallah ilerleyen zamanlarda bence her şehirde bu tür organizasyonların olması lazım. Hem sağlık açısından hem de iyi sporcular yetiştirmek açısından ben çok önemli organizasyonlar olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada İstanbulspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Mendy kalp krizi geçirdi şüphesiyle. Anjiyo yapıldı kendisine. Bu sporları yaparken de mutlaka tam teşekküllü bir sağlık adresinden sağlık belgesi, yeterlik belgesi almak da çok önemli değil mi saygıdeğer hocam?
0: Tabii ki. Şimdi bu özellikle maratonlar için İstanbul'da böyle bir uygulama var. İstanbul'daki maratonlara kayıt olmak için hem sağlık raporu isteniyor, hem de daha öncesinde Avrupa'da olduğu gibi daha öncesinde katılmış bir yarışın şeyi isteniyor. Derecesi isteniyor. Böyle olması gerekiyor hakikaten. Yani highway'e gidip bir insanın 15-20 kilometre koşması mümkün değil. Yani bunun için bir hazırlık döneminin olması gerekiyor. Kişinin sağlık durumunun buna uygun olması gerekiyor. İstanbul'da yapılıyor. Ne yazık ki ben diğer şehirlerdeki yarışlara gidiyorum. Oralarda yok ama oralarda da olması lazım. Çok haklısınız. Yani spor yaparken canınızdan olmamak lazım. Kalp hastalıkları genetik olabiliyor. İnsanlar çok genç yaşta kalp krizi geçirebiliyor. Özellikle bizim böyle futbol müsabakalarında izlediğimiz çok trajik olayların birçoğunda genetik olarak kişinin kalp rahatsızlığı ya da kalp damarlarında tıkanıklık oluyor. Bunu çok ciddi bir efor esnasında ortaya çıkmış oluyor. Böyle kaybedilmiş insanlar da var. Tabii ki dikkatli olmak lazım.
1: Peki, akılda şöyle bir soru var. Önümüzde Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika, İtalya ile aynı gruptayız ve bu hafta maçlar var. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Yani Emre Bey, geçirdiğimiz Dünya Kupası sonrası ne yazık ki çok böyle ümitli değilim ben. Yani Türk oyunculara yatırım yapılması lazım. İyi organizasyonlarda iyi futbolcular yetiştirmiş olması lazım. Bu son birkaç maçta hakikaten İlhan Fakılı'ydı değil mi?
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta.
1: Evet, yani, sol çizgi oyuncusu.
0: O bir değer. İyi bir oyuncu kazanıyoruz. Ama işte kanat oyuncusu olarak aynı yerde Kenan var, İlhan var. Yani bizim iyi bir orta sahaya, iyi bir stoper grubuna ve tabii ki forvete ihtiyacımız var. Deniz geçen haftaki maçta çok böyle ümit verdi bize. Deniz hakikaten Türkiye'nin şeyi olabilir, iyi bir forvet olabilir. Ama yine de tek forvet de yeterli değil. Türkiye'de iyi oyuncuları yetiştirmek lazım. Belki

0: federasyon bu yabancı oyuncu kısıtlamalarıyla bunu elde etmeye çalışıyor ama daha farklı modellerle, daha farklı bir şekilde Türkiye'den oyuncu bulup onları yetiştirmek lazım. Biz eskiden Mehmet Arıyorlu gibi, Kazım gibi, yani dışarıdan getirdiğimiz oyuncuları da milli takımda oynatabiliyorduk. Bence bunlarla ilgili de çalışma yapmak lazım. Yani yanlış değilsem ilk milli takımda oynadıktan sonra hep aynı milli takımda oynaması gerekiyor oyuncuların, öyle biliyorum.
1: Doğrudur, doğrudur efendim. 21 yaş altında değişebiliyor sadece.
0: Evet, yani bunlar...
1: Yani atıyorum 16-17'de A ülkesi, 18-19-21'de B ülkesi, ama A takımda hangi milli takımda oynuyorsanız sonsuza kadar oradasınız.
0: Evet. Bunlarla ilgili de çalışma yapmak lazım. Yani federasyonun bunlarla ilgili ekipleri olması lazım. Milli takım, takımlar üstü bir grup, organizasyon. Onlara en iyi şekilde destek olmak lazım. Ama Fransa yani çok iyi bir takım. Diğer gruplar bilmiyorum. Yani milli takımın işi zor bence bu grupta.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
1: Ben de hürmetlerimi sunuyorum. Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan hocam bizlerle zamanı paylaştı. Estetik ve rekonstrüktif cerrahisinde süper bir isim. Bir iki mesaj var. Günaydın Emre Beyciğim. Sizden okkalı bir yorum bekliyorum Beşiktaş hakkında. Perşembe günü yorumumu çok ağır eleştirmiştiniz ama dün akşam Ahmet Beşiktaş'ı sağdan sildi. Birazcık becerikli olsalar 4-5 farklı olurdu. Bir takımı öyle hızlı şişirmemek lazım. Yo, bence öyle ilk yarı kötüydü. Beşiktaş çok fazla geçiş hücumu verdi ama öyle sağdan sildi demek bence çok akılcı olmaz. Yani doğru bir bakış açısı olmaz. Bence Ahmet farka gidebilir miydi? Evet, gidebilirdi ama Beşiktaş'ta eğer ikinci yarıdaki direncini ilk yarıda da biraz ortaya koyabilseydi oyunu toparlama şansı yakalayabilirdi. Bir kere şunu söyleyeyim. Ahmet çok hızlı bir takım. Fiziki ve atletik özellikleri çok yüksek seviyede bir takım. O yüzden de bunu bütün takımlar karşısında ortaya koyacaktır. Yani ben mesela Ahmet'i Marsilya'dan daha atletik ve daha dinamik bir takım olarak buldum. Ses gelmiyor demiş zannediyorum. Daha öncekilerde zannediyorum. Burada zaman zaman potlarda bir sıkıntı yaşayabiliyorum. Günaydın abi. Geçen sene Galatasaray 77 puanla şampiyon oldu. Anadolu takımlarının iç saha performansı sebebiyle. Bu sene puan baremi 70'e düşebilir diye düşünüyorum. Trabzon maçı yenilgisi ağır olsa da Osimhen, Singo, Leminasız, Başakşehir, Kocaeli, Trabzon'dan alınan 6 puanın kötü olmadığını düşünüyorum. Bu takımın zamana ihtiyacı var. Ne zamanı hocam? Bu takım zaten beraber oynuyor 3 yıldır. Yani bence bu takımın Okan Buruk'un takıma nasıl yaklaşacağına ihtiyacı var. Okan Buruk isminin birazcık daha fazla Kemerburgaz'da vakit geçirmeye ihtiyacı var. Okan Buruk'un birazcık öfkesini törpülemeye ihtiyacı var. Okan Buruk'un birazcık takımdaki oyuncularla aynı geçmişte Icardi ile kurduğu doğru diyalogları kurmaya ihtiyacı var. Yani sızan haberler var mesela 3 tane oyuncunun gidip Okan Buruk'u şikayet ettiği gibi. Keza yine sızan bir başka haber var. Ben bir Space odasındaydım maçtan sonra, Trabzon maçından sonra yaklaşık 1,5 saat kaldım. Ve o odada kıymetli Galatasaraylılarla buluştum. Bir sürü soru sordular. Ben de bu soruları araştırdım, bazılarını bilmediklerimi. Evet, böyle enteresan ifadeler var. Okan Hoca'ya sürekli Okan diye hitap etmen bir tarafa, tüm hocaların kırmızı kart dediği sana Savic pozisyonuna itirazdan atıldığını söylemek Okan Hoca'ya haksızlıktır demiş. Ya konumuz öyle demiş, Okan demiş ya, adı Okan değil mi abi? Yani biz de buraya çok takılıyoruz ya. İsmail deme ona, ne diyeyim? Yani adı İsmail Kartal, yani ön adını söylüyoruz ya bazen. Mesela Mustafa Kemal diyoruz ya, Atatürk. Mustafa Kemal diyoruz. O yüzden hani çok takılıyorsunuz hocam bu hadiselerin içerisine. Yani bana Emre desen olur, radyocu Emre desen olur, spiker Emre desen olur, Emre Tilev desen olur. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Bazen sözcüklerin arasında ifadeler öyle farklı kaymalar gösterebiliyor. Günaydın Emre abi. Sağla 34 yaşında, 36 değil. Konuğunuzun bilgisi olsun. Tamam, peki. Dün Beşiktaş olarak yeni hakem kurbanı olduğumuzu düşünüyorum. Vlahovic'e yapılan 2 net penaltı verilmedi. Evet, net 3 bireysel hatadan goller yedik ama bir kere Vlahovic'e yapılan ikinci hareketin penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ama ilk pozisyon, evet, o net bir penaltı. Hatta kırmızı kart olduğunu söyleyenler var. Ben hep söylüyorum, Ali Şansalan geçmişten bugüne izlerine baktığınızda kötü bir hakem. İyi bir maç yönetme potansiyeli yok. Selamlar, iyi yayınlar Emre Bey. İstanbul'dan Umut. Okan Hoca'nın ne yazık ki futbol aklı bu noktadan sonra tükeniyor. Bir noktadan sonra zannediyorum demek istediniz. İki kat Sané, Leo, iki kanat Sané ve Leo topu alıp kaybetmeyi seven ama bir o kadar üretken oyuncular. Üretmeyip daha çok top kaybı yapılıyor. Bu kayıplar toplayacak, derleyecek olan orta sahada 8 numara. İşte ne yazık ki sistem değil de isim transferler yaptığınızda yo Batra kovalıyorsun sen 25 milyon euroya oturtuyorsun abi 10 numarada. Sen sırtı sürekli olarak yüzü kaleye dönük ama sırttan top almaya çalışan bir Yunus'la başlıyorsun. Yunus orada olmaz ki hocam. Yani Muhsin Ertuğral'ın attığı tweet'i okuyun ki bu hafta da yine konuşacağız onda. Yani Yunus'u orada oynatmak inanılmaz bir kayıp. Sonra savunma hattıyla ileri sağ kanatlı Leao'yla Leroy Sané makas o kadar açık ki. Yani sen Deniz Gül'ü oyundan alıyorsun, oraya Barış'ı koyuyorsun. Peki o mudur senin adresin? Yani mesela Osimhen'in yedeği Deniz Gül müdür? Ya da Deniz Gül senin üçüncü forvetin midir? Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımların üçer forvetle oynadığı, dörder stoperle oynadığı düşünülürse senin kaç stoperin var? Yani Davinson Sanchez'in bu kadar basit hataları, neden mesela savunma oyuncuları bu kadar basit hatalar yapıyor? Bunların hepsi soru işareti. Bir reklam arası, reklamların ardından birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: O çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
12: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda teknik direktörümüz Sayın Tufan Şenol var. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
13: Hoş bulduk, günaydın. Herkese hayırlı işler dilerim.
1: Hocam Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu 8-0'lık galibiyeti anlatan skor Fenerbahçe'yi anlatıyor mu? Yoksa sadece bu şu anda Fenerbahçe'nin gösterdiği bir refleks mi? Bir öfkenin ya da bir dirilişin yansıması mı?
13: Ya tabii uzun süredir Fenerbahçe talihsiz günler, saatler geçirdi. İyi oynadığı maçlarda puan alamadı. Çok şanssızlıklar yaşadı. Galatasaray'ın tabii puan kaybı Onları biraz daha silahlandırır sanırım. Yani oturmuşlar, konuşmuşlar. Kendi aralarında bir karar vermişler. Çok hızlı başladılar maça. Tabii erken gelen gol onları biraz daha silahlandırdı. Çünkü kapalı defa

0: defansları Fenerbahçe biraz zor açıyor. Yani bu arada tabii Eyüpspor'a da anlam veremedim. Yani normal bir Anadolu takımısın. Fenerbahçe'ye de çok yüksek değerli bir takım gibi oynayamazsın. Yani haddini bilerek oynayacaksın. Gol yedikçe açıldılar tabii. Ondan sonra zaten ne karşılamaları var, ne hücumları var. Ben anlayamadım yani. Eyüpspor'un ne yaptığını, ne yapacağını kestiremedim. Fenerbahçe'nin yıldızları da mükemmel oynadılar. Çok koştular. Alanları daralttılar. Sonucu da aldılar. Vurdukları gol oldu. Yani şimdi eskiden tabii pozisyonu yakalıyorlardı. Gaziantep'te de yakaladılar 4-5 tane. Gençlerbirliği'nde de yakaladılar 4-5 tane. Atamadılar. Böyle bir şey bekliyordum ben. İyi bir reaksiyon gösterdiler. Camia için de iyi oldu. Hoca için de iyi oldu. Topçular için de iyi oldu. Bir moral kazandılar. Millara'ya moralli girdiler. Millara'da tabii daha yaralarını daha çok saracaklar. Asansiyo mesela o arada iyileşebilir. Ama gene tabii o kadar farka rağmen şey yaptılar gene yani. Beyüpspor yine bir ara pas yaptı, şey yaptı. O bir ara böyle bir sıkıntı var. Hemen tabii her şey bitti oldu falan dememeleri lazım Fenerbahçe camiasının. Daha çok çalışması lazım, çabalaması lazım. Hataları ortaya koyması lazım. Ama şu istek arzuları çok iyiydi. Bir motivasyon gördüm. Böyle devam ederlerse puan alırlar. Şöyle de çok önemli. Anadolu takımları geçen sene, iki senedir mesela Fenerbahçe Anadolu takımlara çok puan verdi. Şampiyon olamadı. Ya bu şey çok önemli. İçerideki maçlar, bir Anadolu takımlara verilen puanlar çok önemli. O yüzden değerli buluyorum. Farklı galibiyet de onlar için bir moral oldu. Bakalım göreceğiz ileriki dönemlerde ne olacak ama toparlanmış gibi göründüler yani bana.
1: Peki Galatasaray mı Trabzonspor'a yenildi? Trabzonspor mu Galatasaray'ı yendi? Ya da Rice mı kazandı, Okan Buruk mu kaybetti sorusunu sormak lazım.
0: Şöyle bir şey var. Yani yeni hocalar her zaman takıma bir şey getirir, bir hava getirir ilk maçlarda. Ama Rice'ın çok akıllı hamleleri oldu. Zaten Rice çalışan bir antrenör. Öncelikle bu santroforun ağırlığını fark ederek onu bir kulübeye çekti. Onun yerine çok seri oyuncu santroforunu aldı. Birkaç tane ufak dokunuş yaptı. Ya Trabzon, onlar da tabii erken gol buldu. O yüzden bir rahatladılar. Ama Trabzon mu iyi oynadı, Galatasaray mı kötü oynadı dersen, Galatasaray'da böyle bir boş vermişlik bir gördüm yani. Bir sıradanlık gördüm. Mesela maçı asılmadılar. Gol yedikten sonra reaksiyon göstermediler. Tabii adam bir coşku getirdi. Yani bir akıllı bir hoca zaten. Samsun'dan da biliyorum. Geçiş oyununun zaten uzmanı. Bu Almanya'da da Bayern Münih, Dortmund'u böyle geriden gelip yenmişliği de var bu hocanın. Çok başarılı takımlarda çalıştı ama başarılı bir antrenör aslında. Ona getirmekle akıllık yaptılar. Sağlayan tabii muhteşem performansı vardı. Takım olarak çok iyi oynadılar. Orta saha müthişti. Ama Galatasaray'da işte kaleci kötüydü. İşte orta sahanın o eski üretkenliği, Torreira'nın üretkenliği, işte Sara'nın üretkenliğini pek göremedik. Batrakov girdiğinde hiçbir etkili olamadılar. Denizgül yani bal yapman arı gibi yani. Denizgül'de işte Osimhen'in veliatı şeyi falan diyorlar. Alternatif diyorlar ama ben zannetmiyorum. Yani Icardi mesela hiç göndermeselerdi bence daha iyiydi. Yani Galatasaray çok kötü bir gününde yakalandı. Ama Galatasaray'ın da şöyle bir şey var. Ya, böyle durumlardan sonra ayağa kalkmasını çok iyi biliyor. Bakalım onlar da bir reaksiyon gösterecekler mi? Millara'ya da öyle girdiler. Tabii Emre, yani bu sene bak lig çok zor. Bu sene Anadolu takımları dişli. Yani puan almak zor. Yani bu sene çok mağlubiyetler, beraberlikler göreceğiz. Bak 6. hafta oldu. İkişer mağlubiyet olan 3 takımlar var. 1 mağlubiyet olanlar var. Bir tek Kasımpaşa kaldı. Ama çok zevkli geçiyor. Bence bir ligin bu sene kalitesi artmış. Hakemler de biraz gaz verirlerse, yani oyuna hemen müsaade ederlerse

0: daha da göze hoş görünür maçlar seyredeceğiz diye umuyorum Emre.
1: Ahmet'in Beşiktaş önündeki galibiyetini nasıl yorumlar Tufan Şenol hocamla birlikteyiz, teknik direktörümüz. Ve Ahmet'teki bu çıkışı bekliyor muydunuz? Lige yeni gelen takımlar genelde böyle muazzam çıkışlar çok yapmazlar.
0: Vallahi bekliyordum. Çünkü Orban'ı daha evvelden tanıyorum ben. Çok iyi takım yaptılar. Mütevazi, az bütçeyle iyi bir takım yaptılar.
1: Mesela Orban'ı siz tanıyorsunuz, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tanımıyor muydu? Niye alamadı mesela?
0: Ya şimdi isim, ya sıradan bir isim olduğu için, bir de çocuk genç daha, yani fazla tecrübeli. O yüzden biliyorsun bizim müşrikler hep şeye gidiyorlar, isme gidiyorlar yani. Garanti olsun, şu olsun, bu olsun. Adam iyi topçu, bak kariyerine baktığın zaman Hoffenheim'den geldi biliyorsun, Almanya Ligi'nde oynuyordu. Adamı almışlar, o sağ kanat oyuncusu zaten Başakşehir'de oynuyordu, ben çok beğendim onu. O da ayrı bir güzellikte bir oyuncu. Saba desen aynı şekilde. Defans'taki ve kalecileri çok kaliteli oyuncular. Ayrıca antrenörleri belki ismini Türkiye'de duyulmamıştır ama o çok da kariyerli. Mesela 3 sene 4 sene Anderlecht'i çalıştırmış, bu işi bilen, hakikaten tecrübeli bir antrenör. O da bir taktik dehası. Biz düşünün, biz Beşiktaş maçı giderken Beşiktaş'ın kesin dedim hani, ha seninle konuşmuştuk geçen hafta, İstanbul'da değil sen dedin hani deplasmanı, ben dedim biraz şer koymuştum oraya. Ya orada bir seyirci faktörü var. Hakikaten çok seyirci var. İkincisi, Ahmet yenseydi lider olacaktı. Beşiktaş'la beraber bile kalsa lider olacaktı. Ahmet Spor çok force etti ama o arada ligin istatistiksel olarak Ahmet Spor en çok şut atan takımı. Bekliyordum zaten böyle bir şey. Uzaktan atılan müthiş bir şutla öne geçtiler. Öne geçtikten sonra Beşiktaş bir reaksiyon gösterdi. Bak Beşiktaş şu taraf hoşuma gidiyor. Fenerbahçe Galatasaray gibidir. Mesela Galatasaray Trabzon'a o kadar mağlup, bir reaksiyon bekliyordum, göremedim. Fenerbahçe geri düştüğü zaman da göremiyorum. Ama Beşiktaş sistemi hiç değiştirmiyor. Hoca sistemi hiç değiştirmiyor. İşte stoper çıkardı, yerine bir hücum oyuncusu aldı. Son dakikaları çok force ettiler. Ahmet'in de bir tane adamın atılması tabii buna da bir çanak tuttu biraz. Ondan sonra Beşiktaş'ın kazanma isteği çok önemli. Bunu ben görebildim maçta. Bir şeylere isyan ettiler, bir şeyleri yapmaya çalıştılar. Orada Orkun Lee hakikaten önemli bir karakter var. Adam yani hakikaten Beşiktaş'ı çok seviyor, Beşiktaş için yaşıyor. Ayağı sakat olmasına rağmen hakikaten müthiş oynadı. Ama işte Salih gibi bir oyuncunun yaptığı ufak tefek hatalar, işte milli bir oyuncunun yapmaması gereken hatalar bu sonucu doğurdu. İki tane pres yaptı. Üçüncü bölgede topu kaplar attılar. İlk yarı çok kötülerdi. İkinci yarı toparlama çalıştılar ama fark çok fazlaydı. Çok fazla olduğu için geriden gelip öne geçmek biraz zor ama bunu çok denediler. Bunu çok takdir ettim. Ayrıca işte birkaç tane de pozisyon var. İşte Vlahovic'in pozisyonu var. İşte burada mesela penaltı verilebilir miydi? İşte bir kırmızı kart olur muydu? Olay değişebilir miydi falan diye düşündüm. Ama Beşiktaş yenilmesine rağmen bir şeyler istedi. Bunu ben görebildim. Bu da çok önemli bir şey. Mağlubiyeti kabul etmeyen bir tarzda oynadığı için Beşiktaş'ta kutlarım. O kadar çok kötü oynamadı yani, kaybedecek kadar da. Ama Ahmet Spor'a gelince de Güneydoğu'dan, şimdi lig başladı ne dersin? Ahmet dediğin zaman herhalde sıradan dersin. Hani küme düşmeme oynayan bir takım derdim. Ama öyle olmadı. Onlar da hocalarla çok iyi kenetlenmişler. Görülüyor ki çok iyi bir yönetilen bir kulüp. İyi yönetiyorlar. Bir maddi sorunları da yok. O da görünüyor. Çok karakterli, uygun oyuncular serpiştirmişler, almışlar. Kulübeden gelenlerin de etkileri çok fazla. Onlar da nereye kadar gider bilmiyorum ama ilk senelerde tabii büyük ihtimalle ligde kalalım demişlerdir ama bazen sonuçlar seni başka yere götürür. Avrupa kupalarına oynar mı, üst sıraları oynar mı bilemem. İlerleyen günlerde onu da göreceğiz. Beşiktaş'ın da mesela iki tane mağlubiyeti oldu. Çok iyi oynamasına rağmen Fenerbahçe için şey dediğim şey de geçerli. Mesela Anadolu takımlara böyle ufak ufak puanlar verdiğin zaman da hep geri kalıyorsun. O çok sıkıntılı bir dönem. Yani derbiyi kazanıyorsun ama Anadolu takımlarına puan veriyorsun. Orada da bir sıkıntı var. Onu da bir gözden geçirmeleri lazım. Çünkü rakibin üstüne çok yıldıkları için arkada bir ton boşluk görüyor. Böyle hızlı oyuncuları olan takımlara çok zorluk çekerler. Çok başları ağrır. Çünkü onu bir gözden geçirip İtalyan'ın ortaya koyması lazım. Savunmada tabii çok büyük hatalar yapıyorlar. Ağır kalıyorlar bazen. Kaleciye gelince kaleci de işte Alman milli takım kalesi olur diye falan lanse ediyorlardı. O yedi iki tane gol. Yani bir doyarı mayın yerine yani mümkün değil yani. Kaleci biraz daha çalışması lazım Alman milli takım kalesi olması için. O yüzden Ahmet'i de kutlarım ama Beşiktaş'ta çok yüz kızartıcı bir oyun oynamadı. Çok istedi ama olmadı. Çok gol yedi iki yarı. O yüzden onlar da bir şey yapamadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Maç böylece bitti Emre.
1: Evet canım hocam, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Herkese selamlar. Sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tufan Şenol hocamla birlikte olduk. Kıymetli teknik direktörümüz bize notları aktardı. Hemen sizlerden gelen mesajları hızlı hızlı okumaya gayret edeceğim. Günaydın Emre Bey. Beşiktaş çok fazla şişirildiğini düşünüyorum. Hala hakem diyorlar. Allah aşkına dün verilen penaltı alakası bile yok. Hakem bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Katılmıyorum. Verilmeyen bir penaltısı var Beşiktaş'ın. Ve pozisyonda net penaltı. Yani kolunu açıp kendine avantaj yakalıyor. Sen demedin mi Fatih Bey diye. Ben diyorum hocam ama kimisi Okan der, kimisi başka bir şey der. Ne fark eder? Günaydın kral, çocuklar ağlamasın dedik. Biz babalar ağlıyoruz. Aziz Başkan demiş. Günaydın, iyi yayınlar. Okan Buruk'a Galatasaray'a katmış olduğu değerler ve emeklerden dolayı teşekkür edip yolların ayrılma vakti gelmiştir. Tamam, 4 sene üst üste şampiyon yaptı eyvallah ama benim şahsi fikrim Okan Hoca'nın vizyonunun bu kadarla sınırlı olduğudur. Ki ben bunu hep söylüyorum. Her yerde de söyledim. Okan Hoca'ya bir üst akla ihtiyaç var. Yani Okan Hoca'yı bir salmak lazım. Okan Hoca gidecek böyle Avrupa'da bir takım çalıştıracak. Orada görecek Avrupa'daki süreci. Yani Okan Hoca bu şeye benziyor. Hep sarayda yetişmiş bir çocuk görüntüsü. Evet Akhisar, evet Başakşehir tamam. Ama Galatasaray hep de krem de le krem bir yer. Ve krem de le krem bir yerde sürekli olarak yedi önünde yemedi arkasında inanılmaz bir destek, inanılmaz bir çaba, herkese çevresinde pervane. O yüzden de Okan hocamın birazcık Avrupa'yı görmesi lazım. Yani Fiorentina'ya, Bologna'ya, ne bileyim Genova'ya, Serie A'da bir takıma, bu ne olabilir, Hetafe olabilir, Real Sociedad olabilir. Yani buralara gidip biraz hünerlerini göstermesi lazım. Hüseyin Mecit hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Dün konuklarına selam olsun. Galatasaray taraftarları Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Ahmetspor'u tebrik ediyorum demiş. Devam edelim. Emre abi KRT'de hangi günler yayındasın bilgi verir misin demiş. Hocam yeni bir sözleşme imzaladık ama her gün saat zannediyorum 15.40'da bir bültenimiz olacak 10 dakika. Bir de 13.40'da bir bültenimiz olacak 10 dakika. Bir de 19.30'da ana haberin hemen sonrasında yine bir bültenimiz olacak. Yaklaşık olarak 20 dakika. Merhaba Emre Bey, günaydın. Ahmet Serkan Kosova ben. Sizce dün akşam Beşiktaş'a verilmeyen penaltı pozisyonu penaltı mıydı Vlahovic'in diyor. Ben ilk pozisyonu penaltı olarak görmedim. Onu penaltı olarak değerlendiremem. Ama birincil pozisyon, onu zaten herkes söylüyor, net penaltıydı. Yani Beşiktaş'ın ilk yarıda bir penaltısının heba edildiğini vurguluyorlar. Verilen penaltının da penaltı olduğu fikrindeyim diyeyim, reklama gideyim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, devam ediyoruz. Bu blokta sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz yok. Binali Kartal hocam telefona yanıt vermedi. O yüzden de ben sizlerle birlikteyim. 273-10-10'dan bana ulaşabilirsiniz. 273-10-10. 212 alan koduyla. Eğer görüşlerinizi de vermek isterseniz verebilirsiniz. Günaydın Emre abim, ben Fenerbahçeli Erkan. Geçen hafta moralimiz bozuktu, ligden soğumuştuk ama bu hafta yeniden lige ısındık. Gündüz maçı da çok keyifliydi, iyi yayınlar demiş. Evet ya, daha fazla gündüz maçı oynanmalı. Aynı fikirdeyim. Emre abi iyi, Oğuz abi Abdülkerim'e A plus defans demişti. Valla çok güldüm, Galatasaray'a geldiği günden beri hiç beğenmedim. Bence Abdülkerim'e haksızlık yapıyorsunuz. Yani Abdülkerim bu sene biraz tartışılır nitelikte. Yoksa ben çok başarılı bir defans oyuncusu olarak gözlemleyebiliyorum. İyi kesici özellikleri var, topu kullanma yetenekleri iyi. Geçen hafta takımı Abdülkerim kurtardı. Yani 3 puanı getiren golü o attı. Kalecinin hatasıydı, oydu buydu ama yani biz hemen bir maçla kişileri asmayı çok seviyoruz. Emre Bey günaydın. Kemer'den Necdet. Bilmem katılır mısınız? Günümüzde futbolda atletizm yeteneği üstünlük kurdu. Messi, Ronaldo yoksa saygılar demiş Necdet Ayçiçek. Katılıyorum, atletik özellikleri yüksek kalibrasyondaki oyuncuların dinamik bir bakış açıları oluyor. O da oyunun kaderini birebir etkiliyor. Hattımızda bir değerli dostumuz var, kendisine günaydın diyelim. Günaydın efendim. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, alamadık mı? Açılmamış, bir dakika şuradan alayım. Allah Allah, niye açılmıyor? Şimdi açtım. Alo. Alo. Alo.
1: Alo. Günaydın. Sesim geliyor mu abi?
0: Geliyor, geliyor. Buyurun efendim.
1: Hayırlı sabahlar diliyorum abi. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Emre abi, güzel bir hafta sonu geçirdik. Bol futbol, bol gol, güzel sonuçlar. Fenerbahçe'nin aldığı sonuç harika. Galatasaray yenildi.
0: Alo. Evet, sesi gitti değerli dostumun. Maalesef. Fenerbahçelilere sorsanız ne isterdiniz? Bu hafta sonunu isterdim der diyor. Harun'dan gelmiş. Ve merhabalar, iyi haftalar dilerim. Söyleyeceklerim sadece dünkü maçın özelinde değil. Galatasaray Trabzonspor maçında Okan Hoca'nın bulunduğu alanı yarım metre bile İhlal etmişken aynı hakemin Fenerbahçe Beşiktaş maçında orta hakeme sesini duyurup ikna edemediği iteleme sekansını ve dünkü Beşiktaş maçında İtalyano'nun bulunduğu alanı metrelerce ihlal etmesi sonucunda Batuhan Kolak'ın inisiyatifindeydi demiş Nevzat Arslan'dan gelmiş. Bütün takımlarımız yenildi, bugün ne diyeceksiniz bakalım demiş. Bütün takımlarınız mı? Yani anlayamadığım nokta şu. Hepsi bizim takımımız ya Süper Lig'de yer alan. Neyi kastettiğinizi anlamakta zorlanıyorum hocam. Başka bir dünyada mı yaşıyoruz? Stuttgart'tan günaydın Emre abi. Ben Metin. Dün Ahmet Fenerbahçe'ye karşı 3-1 önde olsaydı İsmail Kartal Muriç'i çıkarır, Lukaku'yu alırdı. Beşiktaş teknik direktör ne yaptı? İkinci forveti oyuna attı. Teknik direktör İtalyano gibi olmalı demiş Devrekli. Katılıyorum. Ben oyunun son bölümünde oyunu çevirmek için Beşiktaş'ın ortaya koyduğu gayretin çok üst seviyede olduğunu düşünenlerdenim. Telefon alalım hemen. Telefon mesaj gidiyoruz. 273 10 10 sonu 40 ile biten değerli dostumuz. Günaydın, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz? Alo. Beni? Buyurun efendim.
1: Alo. Buyurun. Merhabalar, günaydın.

0: Merhabalar.
1: Günaydın.
0: Ben bu hafta sonraki maçlarda ve skorlarla alakalı biraz konuşmak istiyorum da yani şu duruma biz haftalardır Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Hani ben önce de Galatasaray taraftarıyım. Şimdi haftalardır Beşiktaş'ı konuşuyoruz. İyi futbol, iyi oyun diye üzerinden okuyoruz. Yalnız ama şunu her zaman herhalde bilmiyorum. Taraftarlar yorumcu olarak bunları atlıyoruz galiba. Şimdi bu sene içerisinde özellikle maçlar artıyor. Şartlar zorlaşıyor. Avrupa maçları, Şampiyonlar Ligi, UEFA maçları gibi maçlar olunca lige döndüğümüzde kadroların bazen yetersiz olduğu ortaya çıkıyor. Sakatlıklar vesaire gibi bunlar oluyor. Beşiktaş da bunları yaşayacak. 4 senedir Galatasaray bunları yaşıyor. Biz kendi aramızda arkadaşlarla konuştuğumuzda bunları hep söyledik aslında, söylüyorum da. Yani Beşiktaş bugün gitti. Mesela dün oynadı. Evet, diyorlar ki herkes yorgun. İşte biraz fizik gücü düştü. Ama bunlar olacak yani. Emre Bey, olmayacak mı sizce? Yani bu Beşiktaş takımında bunları yaşamayacak mı? Galatasaray 4 senedir yaşıyor. Daha geçen hafta 3 tane oyuncusundan yoksun çıktı Şampiyonlar Ligi'ne. Ve lig maçına da aynı oluyor. Ya bunlar bir şimdi yenildiğimizde Beşiktaş yorgun oluyor. Galatasaray yenildiğinde ama hiçbir bahane üretilmiyor. Galatasaray kötü oynadı, yenildi oluyor mesela. Yani bunlarla alakalı bir şey söylemek istedim. Ürün bu şekilde. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Ya tabii ki takımların kadrolarının genişlikleri çok üst seviyede olmadığı için zaman zaman bu durumları yaşıyoruz. Evet, Marsilya maçında Beşiktaş çok iyi bir oyun oynadı ama ikinci yarıda oynadı. Bunu göz ardı ediyor Beşiktaşlılar. Marsilya maçının ilk yarısı skorun tersi de olabilirdi ve Beşiktaş'ın toplam kadrosu hem Avrupa hem de Süper Lig'i kaldıramaz. Ligin ilk yarısına kadar bitirebileceği kadar yukarıda bitirmesi gerekiyor demiş bir değerli dostumuz. Derfin Yunustane'den gelmiş. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Milli takım ama başarılar dilemiş. Abi, üçüncü lig bir maça bu fiyat günah değil mi demiş. 400 lira. Beyoğlu Anadolu Spor maçına 400 lira vermiş. Üçüncü lig maçında. Çok yüksek bir bedel. Günaydın. Bu arada 400 lira ne ki diyen de olabilir. Yani otoparka işte bir arabayı bırakıyorsun, bir saat 350-400 lira alıyorlar. Günaydın, hayırlı günler, hayırlı haftalar Emre Bey. Ben Niğdeli Salim. Milli takımımız öncelikle başarılar dilerim. Niğde Belediyespor'da 3'te 3 giderek Mehmet Ak hocamın takibindeyiz demiş. Sevgili dostumuzdan gelmiş. Yunus Balyer'den gelmiş. Abi, Galatasaray mağlup olduktan sonra sosyal medyada çok fazla yükleniyorsun ve trend topik oluyor. Ama diğer takımlar yenilince bu kadar yüklenmiyorsun. Galatasaray'da biraz mental yorgunluğu oluştu. Ondan mı acaba? Yo, çok net söylüyorum. Yani Galatasaray'ın bu akılla, bu sistemle, bu düzenle özellikle Barcelona maçı büyük bir hezimete dönüşebilir. Umarım yanılırım. Umarım söylediklerimin hepsi benim suratıma bir tokat gibi çarpılır. Ama ben Barcelona'yı bu hafta da seyrettim. Ondan önceki haftalarda da seyrettim. Galatasaray'ın savunma, orta alan kurguları, yani yapmış olmak için yapılan transferlerin Galatasaray'a nasıl bir maliyetle yansıma gösterdiğini görüyor musunuz? Siz Trabzonspor'la oynuyorsunuz. 25 milyon euro verdiğiniz Batrakov'u kenarda bırakıyor, devşirme bir 10 numara bulmaya çalışıyorsunuz. Sizin Nelson'la papaz olması kaynaklı sorunlardan 3. bir stoperiniz yok. Ya Abdülkerim var ya Davinson Sanchez var. Konsantrasyon o kadar dağılmış ki Abdülkerim ve Davinson arasındaki uyum sıfırın altına inmiş. Davinson garip hatalar yapıyor. Kanatları besleyen oyuncularınız ileri çıkıyor. Hem Salahi hem diğer kanat. Geri dönüşleri mümkün değil. Siz savunma arkasına atılan her topta inanılmaz kontralar yiyorsunuz. Ve fiziki olarak stoperlerinizi geliştirtmediğiniz için, onlara dinamik bir yapı kazandırmadığınız için adam Salah'a yetişemiyor. 34 yaşındaki Salah'a yetişemeyen bir Abdülkerim'den bahsediyoruz. Abdülkerim bunu daha önceki maçlarda da yaptı. Yine yetişemedi. Peki sen bu eksikliğini niye gidermiyorsun? Bak, Arda Güler'in kas yapısına, fiziki üstünlüğüne, gücüne Real Madrid ne yaptı? Önce adamı geliştirdi. Ondan sonra sahaya atmaya başladı Ancelotti. Bugün Real Madrid'e ilk gittiği gündeki fiziki yapıya mı sahip Arda Güler? Lütfen bir bakın. O yüzden de bu dinamikler çok eksik. Evet, artık dünya globalleşti, küçüldü, globalizasyon diyoruz. Global yaşıyor, yöresel davranıp töresel iklim üzerinde duruyoruz. Ama maalesef bunu ülkemize doğru adaptasyonla sağlayamıyoruz. Sonra dedikodular çok fazla, yani Okan Hoca ile takım arasındaki bir uyumsuzluktan bahsediliyor. Okan Hoca'nın mesela, ben şunu çok net söyleyebilirim. iyi bir hoca bilir, olabilir Okan Buruk. Bunu hiç tartışmıyorum ama Okan Buruk'un Trabzonspor maçına hiç çalışmadı ortada. Ben bu cücük aklımla diyorum ki ulan Thomas Reis, Ludogorets'te, Bochum'da, daha önceki takımlar, farklı takımlarda bu adam kanat oyuncularını hızlı isimlerden seçiyor ve kanat atkınları, savunma arkasına atılan toplar, Samsun Spor'da da bunu gördük. Özellikle orta alanda Holm gibi bir ismin vardı senin. Onunla iyi toplar çıkartıyordu. Zaten o yüzden Fenerbahçe'ye giden Musabba'ydı değil mi? Onu aldılar falan. Şimdi sallağı kaçıracak. O zaman kurguyu birazcık daha kendi yarı sahamın ortasında kurmalıyım. Keza mutlaka geride bir adam bırakmalıyım. Ya yaradana sığınıp ya Allah bismillah, yani Galatasaray önde baskı yaptığı her maçta yenilmeye mahkum. Eğer tutarsa baskı sorun yok. Hemen golü atıyor, karşı tarafı dağıtıyor, ama tutmazsa darmadağın oluyor. Okan Hoca'nın hep söylüyorum bir A planı var. İşliyor ya da işlemiyor ama bir planı var. Ama B'den Z'ye kadar hiçbir planı yok. Çok net. O yüzden bunu anlatmaya çalışıyorum. Hattımızda sonu 66 ile biten değerli dostumuz var. Hemen yayını alalım. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre abi, iyi yayınlar. Biraz önce bahsettiniz Arda Güler. Arda Güler hayatının en büyük kararını verdi Türkiye'den gitmekle. Şimdi Arda Güler tabii ki teknik olarak, yetenek olarak Allah vergisi bir yeteneği var. Peki Türkiye'de kalmış olsaydı bu fiziksel açıdan gelişimi sağlayabilir miydi?
1: Mental açıdan gelişimi sağlayabilir miydi? Hayatta sağlayamazdı. Hocam Sergen sağlayamadı ya. Sergen Yalçın, bak bana bunu Jürgen Kost söyledi. Dünyanın bir numaralı, bak dünyanın diyorum, Türkiye'nin falan demiyorum, Almanya'nın, İtalya'nın demiyorum. Dünyanın, yazıp bakarsınız bulursunuz. Dünyanın bir numaralı scout söyledi. Dedi ki Sergen Yalçın diye bir adam vardı bu ülkede. Dünyanın her takımında oynayacak kalibrasyondaydı dedi. Peki Sergen ne oldu? Çalılıklar arasında kayboldu.
2: Aynen öyle abi. Şimdi ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ben Fenerbahçe'de geçenlerde bağlandığımda söyledim, hatta bu yenilgileri almadan. Fenerbahçe bu sene ilk üçe giremez. Yaptığınız hataları tekrarlayarak, aynı şeyleri yaparak başarı elde edilmez abi. Ben artık yani bunu kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü taraftar gözüyle baktığımız zaman tabii ki bazen böyle yanılgılara düşüyoruz ama İsmail Hoca'yı dinliyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak İsmail Hoca'yı dinlerken sıkılıyorum abi artık. Çünkü hep böyle mazeret üreten, geçmişte yaşayarak başarı da elde edilmez. İsmail Hoca hala birinci haftadaki Gençler Birliği penaltılarında kalmış hala. İşte hakem hatalarında kalmış. Ya bunları dile getiriyor. Bunları artık dile getirmesinin bir mantığı yok. Yani biz ondan sahada neler yapmak gerektiğini anlatmasını, neler yapması gerektiğini anlatmasını beklerken o hala Sayın Hocamız işte Beşiktaş başında şu oldu, Gençler Birliği başında bu oldu. Yani bu bence onun görevi değil. Yalnız İsmail Kartal, ben başarının ve bu yönetimin başarının geldiğini düşünmüyorum. Fenerbahçe bir maç kazanır, iki maç kaybeder, iki maç kazanır, bir kaybeder. Bu sene böyle gider, ben böyle düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin ilk üçe girebileceğini düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum abi ama.
1: Peki, teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Emre abi günaydın. Lig bu sene çok karışık. Bir favori yok. Ahmet Spor çok can yakacak ligde. Beşiktaş çok iyi bir takım. Fenerbahçe sonradan açılacaktır. Galatasaray şu anda kapalı kutu. Transfer döneminde belirsizlik lige yansıdı demiş. Valla Galatasaray'ın yaptığı transferler, mesela Dursun Özbek diyor ya, ben transferleri Eylül ayında yaparak ya da işte Ağustos'un son haftası yaparak 50 milyon euro gelir elde ettim. Nerede etti? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Mesela 50 milyon nerede kar elde etti? 50 milyon euro Sayın Dursun Özbek. Mesela bir tane gazeteci bunu sormadı, biliyor musunuz, Dursun Özbek'e? Ve ben soruyorum buradan. Mesela bana açıklayabilir mi? Ya kardeşim biz atıyorum Batrakov'u 45'e alacaktık ama 25'e mi aldık? Yo. 25'e alacaktın, zaten 25'e aldın. Keza Leo için de aynı parayı verdin. Keza dön Ugaçukwu için, zaten o erken gelmişti, aynı parayı ödedin. Ya, aynı paraları ödedin. Hangi avantajı sağladın? Ama takıma uyum, zaman kaybı, takımla birlikte çalışma. Bu Galatasaray'da muazzam bir şımarıklık oluştu. Yani biz 4 yıldır leblebi gibi o kazanıyoruz, sorun yok muhabbeti maalesef takımın üstünde bir Demokles'in kılıcı olmuş. Şu anda Trabzonspor'un 4-0'lık mağlubiyeti ya Galatasaray'ı kendine getirir ya da buradaki dalgalanma devinimi devam eder ve Kasım ayı içerisinde çok ciddi sorunlar yaşar. Yani Kasımpaşa ile oynayacak, bereket dua etsin Okan Buruk, bu sarsıntıyla milli maç arasına giriyor. Yani Sayın Buruk

0: Yoksa var ya, ben dün dediğim gibi cumartesi akşamı Space odasındaydım. İnsanlar ağızlarından ateş çıkıyordu. Galatasaraylılar çok öfkeli. Hattımızda sonu 91. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey.
0: Buyurun efendim.
1: Ben bu dünkü Ahmet Spor Beşiktaş maçına değinmek istiyorum. Bizim hoca İstanbul'da rotasyona gitmeli. Yani iyi takımlar karşısında rotasyona gitmemeli. Alanya maçı olsun, dünkü Ahmet Spor maçı olsun. Bu her iki maçta da Beşiktaş'ın verilmeyen penaltıları. Galip geldiği maçlarda verilmeyen goller ve penaltılar. Tahmin ediyorum, vallahi gene insanlar kötü düşünmek istemiyor ama mecbur kalıyoruz kötü düşünmeye. Beşiktaş'ın önü kesiliyor bu sene yine. Beşiktaş bundan sene, evvelki seneler kötüydü tamam ama bu sene takım kendisine buldu. Taraftar takımla birlik oldu artık. Bu başa gelmeye başladı. Gene Beşiktaş'ın önü kesilmeye başladı. Bu TFF ve
0: Bir şey
1: MHK
0: sorabilir miyim?
1: oldukça Beşiktaş'ın üstüne geliyor.
0: Bir
1: Buna
0: şey
1: siz ne
0: sorabilir miyim efendim?
1: dersiniz bilmiyorum. Buyurun.
0: Bir şey sorabilir miyim efendim?
1: Tabii,
0: Mesela
1: tabii.
0: Beşiktaşlılardan çok fazla gelmiş. Bu dün de bizim Emrecan'la da muhabbet ediyoruz. O da dedi ki ya bizim önümüz kesiliyor. Ona da sordum bu soruyu, yanıt veremedi. Mesela niye Beşiktaş'ın önünü kesilmeye çalışırsın ve kim Beşiktaş'ın önünü kesiyor?
1: Biliyorsunuz Süleyman Seba'nın bir lafı vardı. Efendi Beşiktaş diye. Doğru mu? Beşiktaş hiçbir zaman efendiliğini bırakmadı. Fakat Beşiktaş takımı o kadar mütevazi bir takım ki. Beşiktaş benim gözümde halkın takımı. Fenerbahçe ve Galatasaray öyle bir takım değil. Maalesef Beşiktaş'ın üstüne oyunlar oynanıyor. Ben futbol oynadım, senelerce oynadım. Amatör oynadım, profesyonel oynadım. Bizim amatör kümede bile yani bu olaylar dönüyordu. Ben o esnada bazı şikeli maçlar oldu, kadro dışı kaldım. Profesyonelde de kaldım. Yani adımı söylesem anında bulursunuz. Ben o yüzden kulüplerin üstüne gitmek istemiyorum. Burada maalesef dönüyor. İki tane hakem ben size söyleyeyim. Bunlar Kadzıman'dı biliyorsunuz. Eski hakemlerden.
0: Kabzımal değildi. Adam eski futbolcuydu. Futbolculuktan sonra hakemliğe
1: Bir
0: başladı.
1: tanesi Ankara gücündeydi tamam. Öbürkü de Özcan
0: Oğal.
1: diyeyim ben size. Evet o da Kabzıman'dı. Derdi ki semtinizdeki bütün takımlar benden alışveriş yapacak derdi. Pardon, manavlar.
0: Ya hocam 50 yıl önceye gidiyoruz. Bana bakın, bana somut hiç kimse hiçbir şey
1: Tabii.
0: söylemiyor bu noktada. Yani biraz palavra kalıyor hocam bu. Yani bana 50 yıl önceyi
1: Yok.
0: anlatıyorsunuz. Saygıdeğer dostum. Saygıyla dinliyorum. Hiçbir problem yok. Dinlerim de
1: Tabii,
0: sabaha kadar.
1: estağfurullah.
0: Ama 50 yıl önce Özcan Oğal, Erman Toroğlu, artık bunlar T-Rex döneminde yaşamış. Ben T-Rex döneminde yaşamışım. Yani bitmiş artık. Bugünü konuşalım. Ben bugün soruyorum mesela. Diyorum ki Beşiktaş'ın niçin önü kesiliyor mesela? Ne görüyorsunuz? Ha bana şunu diyebilirsiniz mesela. Siyaseten kesiliyor diyebilirsiniz. Ben buna
1: Bu siyasi
0: katılmıyorum yani.
1: Siyaset.
0: Ama şimdi pardon, affedersiniz. Ya Beşiktaş
1: Buyurun.
0: Ahmet karşısında ne oynadı? Tamam bak, verilmeyen bir penaltı var. Ama Ahmet darmadağın etti Beşiktaş'ı. Yani 5 olurdu,
1: Tamam ben
0: altı olurdu. İnanılmaz hızlı oyuncular var. Salih'in o yaptığı majör hata, derinlemesine atılan toplar. Yani ben Ahmet'in çok fazla can yakacağına inanıyorum oynadığı futbolla. Şimdi Beşiktaş yorgun, Olayi'den koşamıyor, kendini kaldıramıyor. Agbadu çok ağır kaldı. Bir şeyler yapmaya çalışan Orkun var ama eksik. Yani biz hemen bizim takımın önü kesiliyor. Tamam baba, kim kesiyor ya? Bana bir
1: Yok yok.
0: söyleyin. Vallahi net söyleyeceğim yayında.
1: Dün Ahmet Spor maçı yani 11-11'de Ahmet Spor her hattıyla Beşiktaş'tan üstündü. Ahmet Spor'un anasının hakkı gibi ak sütü gibi helal bir galibiyet aldı. Fakat Beşiktaş yorgun diye bir şey olamaz. Emre Bey, yorgun diye bir profesyonel futbolcu olamaz. Bu adam bakacak kendisine. Bu adam kendisini maça hazırlayacak. Hoca çok iyi bir hoca ama bu kadar rotasyona gitmeye hiç kaldırmıyor. Beşiktaş takımı zaten geriye baksanız yedek kulübesine baksanız iki tane adam var. Üçüncü bir yedek takımı sırtlayabilecek adam yok. Sen iki tane sağ açık, sol açık gidiyorsun. Santif

0: Forumla oynuyorsun, adama top gelmiyor. Santifor daha da hazır değil.
1: Peki efendim.
0: Hazır değil yani. Çok uzattım. Benim gözümde değil yani.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Reklama gideceğim ama bunu bütün dinleyenlerime soruyorum efendim. Yani ben mesela Fenerbahçe'nin önü kesiliyor. İşte Galatasaray. Şimdi mesela Galatasaray 3 maç geriye düşsün. İddia ediyorum birileri çıkacak Galatasaray'da diyecek ki Galatasaray'ın önü kesiliyor. Peki baba 4 yıldır kesilmedi, şimdi mi kesiliyor mesela? Ya da işte Beşiktaş'ın önü kesiliyor. Nereden kesiliyor? Kim kesiyor? Niye kesiyor? Yani oturacaklar. Yani siyasi kanadın işi gücü yok. Bu kadar adam New York'ta Cumhurbaşkanı. Yani işi gücü yok. Gel bakalım diyecek ya İbrahim'cim. Sen de gel bakalım İçişleri Bakanı. Otur bakalım şu karşıma. Hadi bakalım bir planlayalım. Bu yıl kim? Ya yapmayın Allah'ını severseniz, saygıdeğer dostlar. Yapmayın lütfen ya. Yani mesela bununla ilgili değerlendirmeleri yaparken daha doğru yaklaşımlar yapmamız lazım. Şunu sormamız lazım ya, dün Beşiktaş ne oynadı? Ne oynadı? Yani bu maçı mesela Beşiktaş Ahmet maçını hak etti mi? Ya da Beşiktaş son 20 dakikadaki baskısını niye oyunun ilk bölümünde ortaya koyamadı? Mesela niye bu kadar bitik Olaytan vardı? Neden bu kadar Agbadu bitikti? Neden bu kadar Salih majör pas hataları yaptı? Neden Rıdvan sahada yoktu? Yoktu ya, Rıdvan yoktu. Neden oyuna hamleler, işte Raşit'si hamlesi, onun dışındaki hamlelerde beklenen yapılamadı? Bunu sorgulamak yerine en kolayını buluyoruz biz. En kolay ne? Pislik atalım. Neye atalım? Beşiktaş'ımızın önü kesiliyor. Yahu ben bak çok net söylüyorum. Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Trabzon'un da bu ülkede önünü kesebilecek adam daha anasının karnından doğmadı. Yok öyle bir dünya. Doğmadı. Yani siz 25 milyon taraftarı karşınıza alacaksınız. Bir takımı engellemeye çalışacaksınız ha? Hocam ben 37 yıl oldu bak. 37. yıldır maç anlatıyorum. Ben bunu 1994'te yaptığım radyo programında da dinliyordum. Yıl 2026, hala aynı hikayeyi dinliyorum. Bizim önümüz kesiliyor. O zaman çıkardı Alişan konuşurdu, önümüzü kesiyorlar bilmem ne. Sonra çıktı işte 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Galatasaray. Faruk Sürenler çıktı işte, aa önümüz kesiliyor bilmem ne. Oradan Erden Timur bu ligi oynatmayız dedi. Abi re şampiyon oluyorsun. Aynı oynatmıyordun. Ya geçin bu palavraları Allah'ını seversen. Benim karşıma radikal, gerçek, bilimsel notlarla gelin lütfen arkadaşlar ya.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytier.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Doktor Sayın Erkut Konter Hocam bizlerle birlikte, spor psikolojisi üzerine çok değerli isimlerden biri. Sayın Konter, merhabalar, günaydın.
1: Günaydın, iyi programlar Emre Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, teknik adamların, özellikle Okan Buruk özelinde soruyorum. Geçen hafta da sormuştum. Bu kadar agresifliği nasıl değerlendirirsiniz spor psikoloğu olarak?
1: Yani ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Kontrol problemleri olduğu gözüküyor. Antrenörlüğü felsefesiyle, psikolojik temelleriyle, yani gösterdiği davranışlarından anladığımız kadarıyla yani yardım alması gerektiği gözüküyor. Yani antrenörlükte temel ilkeler vardır. Yani bunlar arasında sayacak olursak öncelikle antrenörün felsefesi önemlidir. Yaşam görüşü önemlidir. Bir insanın felsefesi nasılsa, yaşam görüşü nasılsa anlayışı, çalışmaları ona göre şekillenir. Bence bu konularda da ciddi kendini sorgulaması ve yardım alması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında kişilik çok önemlidir. Yani antrenörün kişilik özellikleri olduğu gibi yaptığı işe yansır. Futbolcularına, sporcularına yansır. Bu tür kontrolsüz davranışları kendi çaresizliğini de, kendi zayıflığını da gösterir. Yani bu bağlamda kontrolsüzlük yaşanması gerekiyor. Çünkü kontrolsüzlükler konsantrasyon problemlerine yol açacaktır. Süreçten kopmalara yol açacaktır. İletişim problemlerine yol açacaktır. Güven problemlerine yol açacaktır. Eğer antrenörler bu tür durumlarda kontrollerini kaybediyorlarsa, o zaman futbolcular sahada kontrollerini kaybettiklerinde, sarı kart ve kırmızı kart gördüklerinde, sakatlayıcı davranışlarda bulunduklarında, küfürlü davranışlarda bulunduklarında ne diyecek? Yani bu nedenle biz özellikle lider davranışı, geçtiğimiz programlarda da vurguladım, diğerlerinin davranışları üzerinde çok etkili lider davranışları ve çocuk ve gençler genellikle antrenörlerini model alıyorlar. Bazen bu anneden babadan çok bile olabilir. Bazen sınıf öğretmenlerinden çok bile olabilir. Yani antrenörler çocuk ve gençler üzerinde çok etkili. Yani çocuk ve gençler bu davranışları gördükçe bu tür davranışları taklit etmeleri, yapmaları daha doğal hale geliyor. Yani antrenörlükte tabii ki iş sevgisi çok önemlidir. İşe bağlanma, iş sevgisi. Her bütün boyutlarıyla içsel motivasyon, süreçten kopmadan. Mizah anlayışı, şakayla bakış olaylara biraz da. Şakayla ele alma. Yani belki eleştirebilir hakemleri de. Ama bunları bir olgunlukla yapması beklenir yani kendisinden. Ben yani bu konularda konuşacağım çok şeyler olabilir. Biz genellikle kişilik yapısı modelinden söz ederiz. Yani senin sorduğun bu sorunun çok detaylı cevapları var. Ben kısa kesmeye çalışıyorum. Yani bu piramit modelinde aslında bizim temelde psikolojik bir korumuz, çekirdeğimiz var. Burada değerlerimiz var, inançlarımız var. Yani motivasyonel eğilimlerimiz var. Bu psikolojik çekirdeğimiz çok önemli. Sporcuların kendini tanımakta, sen tanıyor musun? Ne kadar tanıyorsun? Yani bu psikolojik çekirdeğini, yapını. Bu psikolojik çekirdeğin yapının üzerine bizim tipik davranışlarımız şekillenir. Yani bunlar nedir? İşte çalışkan, tembel, agresif. Bunlar bizim tipik, yani birçok durumda sergilediğimiz kişilik

0: durumda sergilenen bir davranış değildir. Yani kişi eğer birçok durumlarda benzer davranışları sergiliyorsa bu onun bir kişilik eğilimi olduğunu, tipik bir kişilik özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bağlamda demek ki bizim alttaki değerlerimiz neyse, psikolojik çekirdeğimiz neyse ona göre tipik eğilimlerimiz de şekillenir. Tipik eğilimlerimizin üzerinde de rolle ilişkili davranışlarımız vardır. Antrenörüz, anneyiz, babayız, arkadaşız. Değil mi? Yani benim dışta, biz en dışta onu şimdi bir rolle ilişkili davranışında görüyoruz. Bu görünür kısmı. Antrenör olarak görüyoruz onu. Değil mi? Onun altında ne tür bir kişilik eğilimleri var acaba ki bu tür şeyleri tetikliyor onda? Bunu anlamamız lazım. Onun da altında nasıl bir psikolojik çekirdeği var ki bunun bu eğilimlerini etkiliyor, tipik tepkilerini etkiliyor ve de rolle ilişkili davranışlarını etkiliyor. İyi antrenörlük hem kendini hem de sporcularını, futbolcularını sadece rolle ilişkili davranışlarında değil, onun altında yatan tipik eğilimleri, tipik tepkileriyle anlaması, onun da altında yatan psikolojik çekirdeğiyle ilgili anlaması gerektirir ve başarılı antrenörlük burada yatar. Eğer bunu anlarsa hem kendini, hem sporcularını, hem futbolcularını, ona göre başarılı olabilir. Ona göre ona ne tür görevler vereceği, resmi ve resmi olmayan şekilde, çünkü performans birçok rollerle gerçekleşiyor. Bunu daha iyi kullanabilir. Kendi özelliklerini daha iyi kullanabilir. Kontrolsüzlükler daha az yaşayabilir. Senin soruna ben kısaca böyle cevap vermiş olayım. Kişilik başlı başına önemli bir konudur psikolojide. Hatta bir dönem bunun dersleri verilir.
1: Peki acaba bu yaşanan süreç ya da bu öfke takıma nasıl yansır?
0: Yani, takıma da yansıyacaktır tabii, antrenöründeki kontrolsüzlük eğilimleri. Futbolcularda da ortaya çıkabilir. Biraz önce dediğim gibi model alma teorisi aslında çok sağlam araştırmalarla destekli bir teoridir. Model alarak biz büyürüz. Yani bizim için örnek olan, önemli olan kişilerin davranışlarını model alarak büyürüz ve onlar bizim davranışlarımız haline gelir. Bulaşıcıdır. Yani nasıl coşku bulaşıcı olduğu gibi, yani diğer eğilimler de sosyal ortamda diğerlerine bulaşıcı olacaktır. Ama kişilere bunun etkisi hangi yüzdelerle olacağını kişilere göre konuşmak, anlamak, onların olgunluk derecelerine göre bakmak gerekir. Onda da sorunlar çıkıyor şu şekilde. Yani uluslararası düzeyde, ulusal düzeyde çok başarılı olduğu kadar uluslararası düzeyde başarıları biraz ortaya çıkmıyor. Gelen futbolcuların kalitesi belki başarıda önemli bir rol oynayabilir. Kendi antrenörlük taktik becerileri, işte fiziksel becerileri, bunda uzmanlar var zaten. Özellikle fiziksel gelişimde, teknik gelişimde. Yani bu nedenle kendini geliştirmesi gereken boyutlar olduğunu, bunun da başında psikolojik faktörler olduğunu düşünüyorum ve diğerlerine geçme eğilimi de vardır.
1: Peki hocam, biz her mağlubiyette bir şeye bağlıyoruz, yani bir sonuca bağlıyoruz. Bugün de bağladığımız sonuç şu: bir takımın ya da işte bir ekibin önü kesiliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Evet. Yani neden biz mesela mağlubiyeti doğru bir şekilde okumakta çok zorlanıyoruz? Evet ya, bizim takım bugün kötüydü ve mağlup olduk yerine ya hakeme bağlıyoruz, ya işte siyasete bağlıyoruz, ya bizi birilerinin ekarte etme durumuyla karşı karşıya kaldığı gibi bir hisse bağlıyoruz. Ne dersiniz bu konuda?
0: Yani büyük ölçüde tabii bizim yaşadığımız ortam sosyal ortamla ilişkili. Yani genelden özele gelecek olursak, yani o kadar adaletli bir dünyada yaşadığımız söylenemez. Yani bilemiyorum tam yüzdeleri ama %2'sinin %98'ine sahip olduğu bölüşümün yani bu anlamda adaletli olmadığı. Bunu ülkemize doğru gelecek olursak bunun daha ciddi bir şekilde, yani ülkeler değişik şekilde sınıflanıyor biliyorsunuz. Bunlar genelde spor bir üst yapı kurumu olarak karşımıza çıkıyor.

0: ve altyapı üretim ilişkileri tarafından ve nasıl bir üretim ilişkileri bölüşüm sistemi varsa üst yapı kurumları işte ahlaktır, dindir, spordur. Yani bunlar bundan etkilenecektir bu yapılanmadan. Yani bunun sosyolojik kültürel analizleri gerekir. Psikoloji de yani en bütüncül bakış yani olaya biyopsikososyal bakış olarak ileri sürülüyor. Yani bir insana biyolojik olarak bakmak, sosyal olarak bakmak, işte biyopsikososyal açıdan kurumlar açısından bakmak. Buna biz kültürel de ekleyebiliriz. Yani kültür, hangi kültür içindeyiz? Yani takımlar biliyorsunuz bugün çok değişik antrenörler, çok değişik, değişik ülkelerden gelen oyuncular. Bunlar açısından da olaya bakmamız gerekiyor ve günümüzde sporda cross cultural psychology dediğimiz yani kültürler arası psikoloji, sporda kültürler arası psikoloji çok hamle yaptı. Kültürler arası sporda kültürler arası psikolojiyi bilmen gerekiyor. Uluslararası şampiyonlara gittiğinde bilmen gerekiyor. Takıma gelen oyuncularınla ilgili bilmen gerekiyor. Kendini geliştirmen, uluslararası düzeye taşımanla ilgili bilmen gerekiyor. Bizim aynı zamanda kültürel özelliklerimiz var ve bizim kültürümüzün maddi ve manevi ögeleriyle diğer kültürlerden gelen kişilerin maddi ve manevi ögeleri örtüşmeyebilir her zaman ve bunu yönetebilmek gerekir. Yani senin sorun biraz genel, özelde de ülkemizin içinden geçtiği özel durumla açıklanabilir diye düşünüyorum. Çünkü adaletsizlik ve güvensizlik çok yaygın bir konu. Bu da sporlarda da bu karşımıza değişik şekillerde çıktığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki özellikle son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüpler arasındaki naklen yayın gerginliği. Siz mesela bunu psikolojik olarak nasıl görüyorsunuz? Hep bütün takımların yöneticileri şunu diyor: biz takımımızı havuzdan çekeriz, kendi maçımızı kendimiz veririz. Bunun imkansız olduğunu da biliyorlar ama buna rağmen bu söylevi ortaya koyuyorlar.
0: Yani bu sosyoekonomik analizler gerektiren bir konu. Bunun da psikolojik sonuçları olacaktır. Biraz önceki sorunla biraz da bağlantılı olarak bunu ele alacak olursak yani yarışmacılık meselesi değişik anlamlarda ele alınıyor yarışmacılık. Yarışma nasıl bir yarışmacılığın içinde olduğumuzu da anlamamız gerekiyor bağlamda. Bir yarışmacılık vardır. Sadece kendi standartlarını geliştirmek için, değil mi? Kendini geliştirmek, yarışma heyecanı yaşamak için iyi yarışmacılara ihtiyaç duyduğun, karşındaki kişilerin de iyi olmasını istediğin, sen, ya karşındaki kişi iyi olursa sen de ondan daha iyi olduğun zaman bunun onurunu, gururunu yaşarsın. Kendi becerilerini geliştirirsin. Yani konu önemli, yarışmacılık önemli. Heyecan duymak için bu işin yarışmacılık önemli. Ama asıl kötü olan ne pahasına olursa olsun kazanma anlayışının tamamen içinde bulunduğumuz toplum, sistem, ahlaki çökmüşlük. Ne pahasına olursa olsun, yalan da olsa, dolan da olsa, hile de olsa sonuç almaya yönelik, ne pahasına olursa olsun kazanmaya yönelik yarışmacılığı görüyoruz ki bu ortadan kaldırılması lazım. Hatta spor psikologları buna yarışmacılık bile demiyor. Aslında yarışmasızlık diyor. Biz şu anda yarışmasızlık içindeyiz. Yani çünkü doğru bir yarışmacılık değil bu. Yani haksızlığın olduğu, adaletsizliğin olduğu, içinde bahislerin olduğu, ne pahasına olursa olsun kazanma anlayışının ekonomide gördüğümüz, sporlarda gördüğümüz birçok şekillerde ortaya çıktığı yarışmacılığın doğru şekline doğru kendi standartlarımızı geliştirme, rakiplerimizin iyi olmasını isteme. İyi rakipler olursa ben eğer onlara üstünlük sağlarsam ben bunun onur ve gururunu yaşayabilirim. Onun heyecanını duymak, standartlarımızı yükseltmek için olabilirsek bu daha iyi bir yarışmacılık olacak. Ama biz şu anda aslında bir yarışmacılık içinde olduğumuzu bile söyleyemeyiz. Hem ekonomik açıdan çok büyük dengesizlikler söz konusu. Çünkü spor dediğimiz eşit koşullar içinde, eşit kuralların uygulandığı ve eşit koşullarda yarışmanın olduğu bir alanı anlıyoruz. Yani spor dediğim şey, yani kişilerin hem içsel hem dışsal faktörlerden etkilendiği, eforlu aktiviteler gerektiren, karmaşık motor beceriler gerektiren, kurumsallaşmış yarışmasal bir aktivitedir sporlar ve bunun birçok türleri vardır. Biz doğru bir yarışmacılığın içine dönmemiz gerekiyor. Ancak kendimizi kandırırız bu şekilde, yani ne pahasına olursa olsun kazanma anlayışıyla. Yani birçok zaman sahada da kurallarla da kazanılmadığını birçok zamanlar görüyoruz. Yani ben psikolojik açıdan sana benim uzmanlığımla ilgili olarak böyle bir şey söyleyebilirim. Bunun da birçok ayrıntıları var, biz anlatıyoruz. Evet. Başarı motivasyonu denilen bir konu var. Çok önemli bir konudur. Motivasyonun birçok teorileri var. Bunlardan söz ederiz derslerimizde. Motivasyon büyük bir konudur. Yani bu böyle ne pahasına olursa olsun kazanma anlayışı toplumda herkeste gözüküyor. Peki. Aldatmayla da olsa, hileyle de olsa gözüküyor.
1: Hocam çok teşekkürler ama süren bitti.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Kolay gelsin. Reklama gidiyorum. Saygılar.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Şahin Filik hocamla birlikteyiz ve Fethiye'den bizlerle beraber oluyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın, güzel haftalarınız olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum canım hocam. Nasıl sağlık saatiniz, her şey yolunda mı?
8: Bir de her şey yolunda. Herkeste de böyle olmasını umarım. Sizlerde de öyledir. Heyecanınız ve dinamizminiz yüksek. Tebrikler bu açıdan da.
1: Eyvallah hocam. Hocam şimdi nasıl bir hafta oldu? Haftayı bir bütün halinde değerlendirmenizi rica edeceğim. Özellikle neler gördünüz bu haftaya ilişkin ve dikkatinizi çeken en önemli olgular nelerdi? Top sizde.
8: Değişkenlikleri fazla olan bir hafta oldu. Mesela bunu bir Beşiktaş adına yorumlarsak, klasik bir Türk takımı edasıyla oldu veya tam hazırlanmamış veya kadro derinliği yeterli olmayan bir Türk takımı edasıyla oldu. Çok güzel bir Marsilya maçı. Ondan sonra ligde de handikapları. Galatasaray adına zaten konuştuğumuz bazı şeyler vardı. Oyuncu değişimleriyle ortaya çıkan bir durum. Fenerbahçe'de de bu gitgeller zaten yani farklı bir durum ortaya çıkıyor. Ya bizde bir istikrar yerine hep bu değişkenliklerle yaşadığımız bir yine futbol kültürünü görüyoruz. Belki heyecanımızı biz hep böyle veya duygusallığımızı burada gösteriyor. Evet, toplumsal olarak duygusalız. Trabzon'da da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ama Trabzon'da gerçek yönetim olan veya futbolcularla iyi diyalog kurabilen, gelir gelmez hemen bir heyecan yaratan, futbolcuların dinamikliğini gösteren bir teknik direktör. Değişkenlikleriyle dolu ve sürprizleriyle dolu bir hafta oldu bence.
1: Peki özellikle yorgun bir Beşiktaş mı izledik Ahmet'te? Neden kaybetti? Neden Trabzonspor karşısında Galatasaray bu kadar farklı yenildi? Ve daha önemlisi Fenerbahçe'nin 8 gollü galibiyeti acaba gelecek için olumlu bir sinyal mi yoksa bir patlama mı?

0: Beşiktaş'tan başlayalım. Evet, kesinlikle Marsilya galibiyeti ve orada harcanan enerjiden sonraki devamsızlık, yani motivasyon devamsızlığı Ahmet karşısındaki durumu getirdi. Gerçekten Ahmet'i küçümsediklerini düşünmüyorum. Öyle bir şey düşünmek istemiyorum. Hiçbir takım özellikle bu seviyede lige çok iyi başlamış bir Ahmetspor ve gerçekten çok güçlü, dinamik, istekli oyunculardan kurulu özellikle ön hattında. Ama bu kadar basit hatalarla yani bu duruma düşmemeliydi Beşiktaş. Yorgunluklar ve motivasyonsuzluklar kesinlikle görünüyor, gözlemleniyor. Ama bir gerçek var Beşiktaş'ta. Salih'in yükü çok ağırdı zaten orta sahada. Bence zaten oradaki hatalar, bireysel hatalarla da Ahmet'in işi kolaylaştı. Diğer takımlarımıza gelince Galatasaray'la ilgili zaten ön alan baskısını çok iyi yapıyor. Evet, arkadan gelişler çok iyi, destekler çok iyi. Bu yaptığı oyuncular Barış Alper Yılmaz, Osimhen gibi tarzında oyuncularla yapıyordu bu işi. Yeni oyuncularla bunu yapmaya kalkıştığı zaman neler olduğunu gördük ki Trabzon'da da yeni teknik direktörle çok iyi diyalog sağlamış ve gerçekten usta ayaklara sahip olan oyuncuların oyunun dinamiğine katılmasıyla çok etkili bir Trabzon gördük. Burada tabii arka hattının çok yanlış bir şekilde dizilmesi, Galatasaray'ın özellikle ilk gol bunu o kadar gösterdi ki ve bunu defalarca gösterdi maç sırasında da, buna müdahale etmeyen veya edemeyen bir oyuncu grubu ve teknik ekip gördük kenarda da. Fenerbahçe'ye gelince, ya Fenerbahçe'de bu iniş çıkışlar ya bu hafta Fenerbahçe'ye yaradı. Hem moral açısından, hem heyecanı açısından, hem birazcık umut taşıma açısından seyircilerine. Ama bence bu skor onları da yanıltmasın. Hala içerisinde oturmamış işler var. Yani bu maçı görmemek lazım.
1: Peki, Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Özellikle orta alanda bu kadar kayıp bir Beşiktaş'ın sebebi yorgunluk olabilir mi sadece, yoksa rotasyona gitmesiyle mi açıklanır?
0: Ya kesinlikle sadece yorgunlukla böyle bir şey açıklanamaz. Ama orada bir boşluk zaten hep oluşuyordu aslında. Fakat dinamik oynanıyordu. İstekli oynanıyordu. Teknik direktörün gerçekten ön alanda ve hızlı çıkışlar, oyun motivasyonları çok daha fazlayken bu sırıtmıyordu. Fakat şu anda inanılmaz sırıttı. Ve rotasyonlar, evet, rotasyonların da etkisi var ama zaten Beşiktaş'ın kadro derinliğinin çok olduğunu düşünmüyorum. Mesela Galatasaray bu konuda şanslı ama bayatlamış bir Galatasaray olduğunu düşünüyoruz. Yani geçen senelere göre heyecan daha düşük. Hep aynı tarzda oyun gösteren, değişkenlikleri olmayan bir Galatasaray görüyoruz. Beşiktaş'ta bu kadro derinliği yok, kadro genişliği yok. Elindekilerle de bence bu kadar çıkabiliyor. Ben Beşiktaş'ın yine toparlanıp güzel bir heyecan yaratacağı düşüncesindeyim. İyi şeyler çıkartacak ama bu kadroyla bu yetersizlik hep görülecektir.
1: Peki, Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Okan hocanın agresifliği, öfkesi, sinirlendiği dilimler ve daha önemlisi Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sadece Okan üzerinden mi okumak gerekir, yoksa takım üzerinden de okumak ya da yönetim üzerinden de okumanın gerekliliği var mıdır?
0: Takımı yöneten Okan Hoca olduğu için ben Okan Hoca'yı ilk sorumlu olarak görürüm. Çünkü gerçekten yani özellikle yani ilk gol o kadar kötü ve amatörce bir gol ki ve bu defalarca tekrar etti. Hadi orada bir yanılgı oldu. Oyuncular bir handikapa katıldı ama maç sırasında da bu çizgi halinde yakalanmalar, araya kaçırmalar, önde kalmalar o kadar çok tekrar etti ki buna tedbir alamıyorsa veya bunu değiştiremiyorsa, bunu yönetemiyorsa o zaman ben Okan Hoca'ya bunu sorumluluk olarak veririm. Okan Hoca'nın bazı çıkışları antipatiklik yaratıyordu zaten gerçekten. Burada da biraz hemen onun üstüne gidilmiş oldu ve bu çok belirgin bir şekilde belli oldu. Takım da kötü gidince, sonuç ve takım iyi olunca bunlar çok ön plana gelmiyordu ama sonuç böyle olunca da hemen Okan Hoca daha belirgin bir hale geldi bence. Ama daha önce de bence bu tarz işleri vardı Okan Hoca'nın. Ben bu hafta özellikle Okan Hoca'ya daha çok sorumluluk yüklüyorum.
1: Peki takımı nasıl buldunuz? Ve bu takımda neden böyle bir sıkıntı var?
0: Takımda oyunculara bakarsak dediğim gibi ön alan baskısıyla çok iyi yapan bir Galatasaray görüyorduk. Arkadan destek

0: Evet, tamam. Evet, arkadan destekti. Fakat bunu Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in varlığında çok iyi yapıyorlardı. Gerçekten Barış Alper Yılmaz ara ara eleştirsek veya işte genelde fazla umutlarla beklentilere girsek de Barış Alper Yılmaz'ın kuvveti, varlığı, driblingleri tehlikeli bir oyuncu statüsüne sokuyor kendisine. Burada Leao yeni bir transfer. Biraz zamana ihtiyacı, ligi tanımaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hastanedeki istikrar, ben çok istikrarlı bir oyuncu olarak, hani çok yetenekli bir oyuncu, geçmişi çok parlak, çok iyi özellikleri olan bir oyuncu ama devamlılık olarak sürekli aynı performansı alabildiğimiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. 40-50'liklerinde izlerken kenar seyirci olarak konuşuyorum bunu. O yüzden de bence Leao ve Sané olduğu anda ön alan baskısında sıkıntılar yaşadı.
1: Kıymetli hocamla birlikteyiz, Şahin Filik hocamla. Hocam, özellikle Trabzonspor'u tarafından da okumak lazım. Yeni hoca Thomas Rice'ın dokunuşlarını nasıl yorumlarsınız?
0: Kesinlikle iletişimi çok iyi kurmuş. Oyuncuların denemeyi çok iyiydi. İsteği çok iyiydi. Burada bence Muhammed Salah'a bir kimlik vermiş. Zaten bunu almak üzere olması gereken oyuncuydu. Belki de Fatih Tekke hocamızın yönetemediği durum da buydu. Çünkü böyle bir oyuncu getiriyorsanız böyle bir kadroya belki de sorumluluğu evet biraz ona vermek ve ön plana çıkartmak, takım içerisinde takım ateşlemesini istemek bence doğru olabilirdi. Ve bence bu hafta bunu gördük. Gerçekten çok istekli ve buna uyan ayaklar da gördük. Teknik ayakları çok iyiydi. Saviola, Muçi ve bunların enerjisi de katılınca bence çok iyi işler oldu ama ya bu spor açısından ve oyun açısından ben yine de Trabzon iyi olacaktı, güzel maç olacaktı ama Galatasaray'ın arka hattının çok kötü olduğu düşünce, merkez ve arka hattının çok kötü olduğu düşüncesindeyim. Bundan çok faydalandı.
1: Geçiş hücumlarına karşı neden dur diyemiyor Galatasaray?
0: Hep aynı oynuyor. Yani hep ön alan baskısı, hep bir enerji, hep biz ilk
1: Yani
0: yarım saatlerde yani Galatasaray'ı çok iyi görüyoruz.
1: bir B planı yok.
0: Bence yok. Bence Galatasaray'ın oyun yapısı hep aynı. O yüzden Osimhen'in yokluğunda hep handikap yaşıyor. Ya yani buna karşılık üretimler yapması lazım Okan Hocam. Ligin kalitesine göre Galatasaray gerçekten oyuncu kadrosu olarak çok üstte. Bence çeşitlilik olarak da çok üstte. Ve bu rotasyonlarda zaten bunlar görülüyor. Birçok oyuncu giriyor, çıkıyor ve iyi oyuncular görüyoruz. İyi oyunlar görüyoruz. İstikrarlı oyuncuları çok fazla, Torreira olsun, Salah olsun. Ya, ama ikinci bir oyun yapısını göremiyoruz. Osimhen'in olmadığı zaman, Barış Alper'in oynamadığı zaman veya yeni oyuncular katılsa Leao'ya kimse kötü diyemez. Ama Leo çok iyi bir kenar oyuncusu. İkinci forvet oyuncusu gibi. Yani senin oyun stiline daha alışması lazım. Bunun üretimlerini kurması lazım bence Okan Hoca'nın. Burada bence üretimi olmadığını düşünüyorum. Yani hep aynı, hep aynı, hep aynı. Burada gördük, Trabzon'u çok iyi değerlendirdi. Bence hoca çok iyi çalışmış. Oyuncular da bunun farkındaydı. Bulunduğu alanlar, Salah'ın girdiği pozisyonlar, arkadan gelişler, boşluklara girişler çok çok iyi ve etkiliydi.
1: Bir değerli dostumuz diyor ki bence Serdal Başkan biraz konuşmayı bırakması lazım. Beşiktaş bu sene iyi gidiyor genel olarak. Aman sakın Fenerbahçe'de geçmiş yönetimlerin yaptığı hatalardan birini yapmasın, sürekli konuşmasın diyor. Galatasaray ile ilgili de futbolcu problemi yok. Evet, bir iki yerde rotasyonla ilgili eksikleri olabilir ama kalite eksikliği kesinlikle yok. Bence problem hoca problemi. Okanınca takım içindeki hem oyunsal problem hem bana göre mental problem var demiş. Katılır mısınız? Siz de aynı noktalara temas
0: Evet.
1: ettiniz.
0: Evet,
1: Peki.
0: ben katılıyorum kesinlikle. Yani iyi bir gözlem yapmış dinleyicimiz.
1: Sayın Tilev, Galatasaray Samsun'a, Manisa'ya, Ordu'ya falan mı yenildi de sadece Galatasaray üzerinden yorum yapıyorsunuz? Anlamış değilim. Yo, bütün her şeyi yorumlamadık mı hocam? Bir de siz de buradasınız yani.
0: Şimdi şöyle oluyor zaten.
1: Ya
0: Biz bir
1: inanılmaz ya. Yani şu
0: yani bazen de
1: mesajları var
0: gerçek
1: ya.
0: oluyoruz.
1: Evet ya. Şu mesajlara sadece gülüyorum hocam. Yani Ya ne olur akıl ürünü mesajlar atın bana ya. Lütfen ya, lütfen ya. İstirham ediyorum ya. Yani bir saattir.
0: Bunu da saygıyla karşılayalım.
1: Yok abi karşılamıyorum.
0: Çünkü her hafta böyle bir yorum.
1: Bak canım hocam karşılık bunları.
0: Ay
1: bunları saygıyla karşılamıyorum hocam. Çünkü ben buraya emek veriyorum. Sabah 5.30'da kalkıyorum, geliyorum, çalışıyorum hep ve siz de hiçbir para, hiçbir ücret almadan benimle birlikte oluyorsunuz. Ve ben her şeyi konuşurken yapmadığım bir şey üzerinden bakın ben, beni şöyle eleştirebilirsiniz. Yabancı kelime kullanıyor, Türkçeyi doğru kullanmıyor, potları çekemiyor, şunu yapamıyor. Bunların hepsini kompanse ederim ve düzeltmek için elimden geleni yaparım. Ama ben yapmadığım bir şey üzerinden eleştiriliyorum Sayın 23. Yani artı 43 Almanya'da kala kala ya da işte neresiyse orası, Türkçeyi mi unuttuk bilmiyorum ama ben sadece Galatasaray'ı konuşmuyorum ki. Yani sabahtan beri Beşiktaş'ı konuşuyorum. Yani sizinle bütün takımları konuştum ortadan. Ya yani o zaman buna saygı duymuyorum hocam. Yani ister dinleyici kızsın bana, ister kızmasın ama ben yapmadığım bir şey üzerinden eleştirilirsem buna saygı duymuyorum. Burada akılcı bir yorum istiyorum. O zaman buradaki dinleyici kendiyle ilgili doğru yorumu yapsın o zaman. Ben de onu eleştiriyorum. Yani akıl ürünü bir mesaj değil diyorum. Bu da benim tercihim.
0: Bir önceki dinleyicimizin yaptığı gibi mesela.
1: Bir aynen fikir hocam vermiş, bak adam güzel, bir fikir vermiş. Bir anlatmış, kıymetli bir gözlem yapmış. Evet, ne güzel, bunu okuyorum hocam. Ama diğeri akıl alır gibi değil. İyi yayınlar. Trabzonspor'u tebrik ederim. Yenildiğimiz için hiç üzülmedim. Bize iyi bir ders oldu. Ama memleket Çorum Spor'a üzüldüm. Emre Bey, bu hafta şu hakemler çok iyiydi diyebileceğiniz hakemler var mıydı? Size sorayım hocam, var mıydı?
0: Ya şöyle genel olarak büyük böyle tersliklerle karşılaşmadık. Buna da şükür diyelim. Yani her hafta öyle şeyler görüyoruz ki.
1: Mesela Ahmet Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan çok eleştirildi. Katılır mısınız buna? Hem Ahmet tarafı eleştiriyor hem Beşiktaş tarafı.
0: Ya bu bir huy haline geldi artık. Yani hani çok ince bir detaylara girmeyelim. Gerçekten buna da şükür. Yani şimdi verdiği pozisyon, vermediği pozisyon, bence vermediği penaltı pozisyonlar değerlendiren bence değildi. Dış görüş olarak söylüyorum. Vücut kapalıyken evet, kol, daha doğrusu kol vücuda kapalıyken evet, bu pozisyonların penaltı olarak yorumlanmaması gerektiği zaten artık net. Bu onu öyle gördü ve öyle değerlendirdi. Böyle. Diğer pozisyonda da gerçekten kolun açılımı var. Topun yönü değiştiği var. Bu da penaltı olarak yorumlaması doğru. Geri kalan durumlarda
1: ilk yarıda bir Vlahovic pozisyonu vardı. Ona herkes penaltı, hatta penaltı artı kırmızı kart diyenler oldu.
0: Bence kesinlikle değil. Yani Vlahovic zaten sertlikle oynayan ve istekli oynayan, fiziğiyle oynayan bir oyuncu. İkili mücadeleye giriyor yani. Burada karşılıklı olarak mutlaka bir stoperde onu alsın yani. Bıraksın mı onu? Yani hani böyle bir şey yok. Bu bir ikili mücadele sonucu oluşan bir durum. Bence kesinlikle penaltı değil o pozisyon.
1: Peki. Harikasınız ama Sürab. kendinize çok iyi bakın. Fethiye'ye kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
0: İyi haftalar olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: devam ediyor ve birlikteliğimiz devam ediyor. Telefonun diğer tarafında süper bir isim Sayın Faik Gürses hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, sevgiler. Sana da iyi yayınlar. Galiba bir iş yeri değişikliği olmuş.
0: Yok yok.
1: Başarılı çalışmaların.
0: İş yeri değişikliğim olmadı. İşsizdim, işim oldu.
1: Yani şimdi şeye bağlı, ne derler ona? Temelin sağlam bir yere girdin, öyle gördüm.
0: Ya KRT televizyonuyla el sıkıştık, anlaştık, orada spor haberleri yapacağız.
1: Çok
0: ilk
1: iyi,
0: etapta
1: çok iyi.
0: İnşallah güzel olur abi, Allah utandırmasın.
1: Çok iyi. Evet.
0: Abi dilersen Beşiktaş Ahmet maçıyla başlayalım. Beşiktaş Sayın Serdar Adalı'nın dediği gibi hakem yüzünden mi kaybetti?
1: Yok yani evet, Beşiktaş'ın son 3-4 haftada hakem yüzünden verilmeyen bugüne kadarki 3 tane nizami golü, 2 tane net penaltısı, bu Ahmet maçında da bir tane net lauke yapılan penaltı, Ali Şansalan o penaltıyı da veremedi.

0: İkinci elle oynama. Yani top kaleye giderken dirsek temasıyla topun yönünü değiştirmesine rağmen onu da veremedi.
1: VAR hakemi verdi.
0: Evet, yani bardağa taşınan son hamleyi VAR hakemi herhalde dedi ki arkadaş sen ilk penaltıyı vermedin. Ben de bir durumda kaldım. Ben de seni uyaramadım. Hiç olmazsa ikinciyi verelim bari dediler. Yani şimdi

0: Halil Umut Meler tarafından verilmedi. Bir. İki. Tabii Trossard'ın dayak yediği Alanya maçını bir şey yapmıyorum. Hala Deniz Adnan Deniz Kayatepe hala gönüllülerde yok. Utancından herhalde sokağa da çıkamıyordur. Ailesinin yüzüne nasıl bakıyor? O da merak konusu. Öbür taraftan Gürcan Hasova, bak çok enteresan, Beşiktaş'ın iki nizami golünü vermedi. İki nizami, bir tanesi de el filan dediler Akbadu için, hiç alakası yok. Çerni'nin attığı nizami golü de vermedi. Sonra ödül olarak Gürcan Hasova'yı Trabzonspor Galatasaray maçının dördüncü hakemi olarak atamışlar. Bak hala Çağdaş Altay gönüllülerde yok. Yani Beşiktaş'ın ismine bulaşıp Beşiktaş'ın karşılaşmasını yöneten hakemler şu anda ya 3-4 hafta ya 2-3 hafta ceza alıyorlar. Ama olan Beşiktaş'ın iptal edilen golleri ve verilmeyen penaltılarına kalıyor. Yani bu diğer takımlar için oluyor mu? Ben vallahi göremiyorum mesela. Yani bir Trabzon Galatasaray maçında Galatasaraylı oyuncunun direkt kırmızı kartla atılması lazım. Sarı kart veriyor. Yani adamın ayağının kırılmasına ramak kalmış. Bu oyuna sonradan giden ismini son derece zor olan Ugucuk Vucuk Vucuk Vucuk bir adam var ya.
1: Ugaçugu. Ugaçugu. Leslie diyelim Leslie.
0: Onun annesinden babası ismini nereden bulduysa onları da tebrik etmek lazım. Futbolcu olduğu için spikerlere yani bu arkadaşın ismini telaffuz etmeyin. Siz de işinizden olursunuz gibi böyle bir takıntıyla maruz kalmışlar. Neyse onu da atamadı. Vardan gelen işaretle attılar. Bakın 6. haftayı geride bıraktık. Bu bizim gördüğümüz Anadolu kulüplerinde göremediğimiz bazı maçlara yetişemediğimiz için orada daha fahiş hakem hataları oluyor. Yani bu eğitimsizlik, bu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun vurdum duymazlığı sadece Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor değil, bütün Anadolu kulüpleri ne yazık ki hakemlerden oldukça şikayetçiler ve Türkiye Futbol Federasyonu herhangi bir şekilde yaptırım uygulamıyor. Gelelim ikinci soruya. Beşiktaş hakem yüzünden mi yenildi? Hayır. Yani Italiano'nun yapmış olduğu 5 tane rotasyon, 5 kişilik bir rotasyon. Ama Marsilya maçından çıktıktan sonra ben dünkü maça da baktım. Zaten yazı yazmıştım. Sevgili Emre, 2 metreden topu rakip adama atacak kadar kendini kaybetmiş, güçsüz, benliğini ve ruhunu teslim etmiş Beşiktaşlı futbolcular. Olaytan dün herhangi bir şekilde sahada yoktu. Ernest Pokun'un bir tane adam eksilterek ceza sahasına girdiğini veya başarılı bir orta yaptığı gözükmedi. Keza aynı şekilde Rıdvan, keza aynı şekilde hiç beklenmeyen iki tane fahiş hata yüzünden bugüne kadar Beşiktaş'ın yıldızı, mimari olan Talih Özcan'ın yapmış olduğu iki müthiş hata Beşiktaş'ın 2-0 yenilik 2-0 ve 3-1 yenik duruma düşmesine neden oldu. Arkasından ikinci golde de Rıdvan'ın kademeyi kaybedip yanlış bir pas yüzünden topu kaybedip Ahmet Spor golüne neden olması. Yani Beşiktaş Ahmet Spor'un hücumlarına ortak olarak yani rakibin olgun atakla ve kontra atakla yapmış olduğu atakların sonucu mağlup olmadı. İki tane Salih, bir tane Rıdvan'ın böyle hiç beklenmeyen yani tabiri caizse hani bu maçı rakip takıma verin bir anlaşalım filan soyunma odasında denmediyse yani bu inanılacak gibi bir şey değil. Yani Salih Özcan'ın Dortmund'dan Beşiktaş'a gelene kadar, Beşiktaş'tan milli takıma gidene kadar ki performansının maksimuma çıktıktan sonra böyle iki tane hiç affedilecek hata yapması Salih Özcan'a yakışmadı ve onun da bu moralsizliği milli takımla gidecek olması onu da olumsuz yönde etkileyecek gibi gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın milli oyuncuları Montella'nın eline düşerken böyle hele Marsilya maçı gibi çok sükseli bir maçtan sonra maksimumda gidecekken Orkun'un, İlhan'ın, Salih Özcan'ın

0: yazık ki bu bir maçlık form düşüklüğü kötü bir Beşiktaşlı futbolcuların durumuyla karşı karşıya bıraktı. Evet, kaleci Nubel'e gelelim. Bazen 3-4 tane kurtarış yapabildi, bazen diyorum maç içerisinde, ama yemiş olduğu ikinci goldeki Alman milli takım kalecisinin kariyerine yakışmayan bir plonjon yaptı. O topu rahatlıkla çıkarması lazımdı. Evet, Orban'ın ve Saibari'nin atmış olduğu gollere şapka çıkartıyorum. Ahmet'in rakibi yıldırmak için yapmış olduğu faullerle birlikte rakibini durdurması ve buna konsantre olmasını da takdirle karşılıyorum. Evet, kıran kırana bir maç oldu. Kıran kırana maçın galibi Ahmet oldu. Beşiktaş'ın hakem hatası yüzünden bir tane penaltısı verilmedi ama Beşiktaş'ın Ahmet Spor'u penaltıya gerek duymadan hakem kararıyla değil Beşiktaş'ın hakkıyla yenmesi gereken bir maçtı. Onun da Beşiktaş'ın yüzüne gülmesi için futbolcuların ne mecali ne takatı kalmıştı. Ahmet Spor'u kutlarız. Beşiktaş'ı da milli maç sonrası nasıl bir oyun kurgusuyla karşı karşıya kalacak onu da beklemekteyiz.
1: Evet, sevgili Faik Gürses hocamla birlikteyiz. Hocam, peki Fenerbahçe'nin 8 gollü galibiyeti ve Galatasaray'ın 4 gollü mağlubiyeti, bunu nasıl okursunuz?
0: Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti gayet normal. Hatta maç 7-0'a 6-0'a geldikten sonra ben bugün onu yazdım. Kenardan bir tanesi futbolculara, arkadaşlar madem ki konsantre oldunuz, her atak gol pozisyonuna giriyor. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u yıllar önce 10-0 yendiği bir maç var. Biz bu maçın gol rekorunu hem egale ederiz hem de gol rekoru kırarak ayrılırız demesi lazımdı. Eline gelen bir fırsatı kaçırdı. Yani bir daha Galatasaray, Fenerbahçe'nin böyle 8-0'lık bir maçla karşı karşıya kalacağını beklemiyorum. Ligin en zayıf kalkası Fenerbahçe çok iyi oynadı, Fenerbahçe toparlandı diyemeyiz. Çünkü Eyüpspor Fenerbahçe'nin kalibresinde olan bir takım değil. Evet, goller güzeldi. Yani Vedat Muriç'in boş kaleye attığı golleri biz de eskiden minyatür maçlarda atıyorduk. O bakımdan Fenerbahçe'nin sadece Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesiyle birlikte yukarıya bir temel atma töreni gibi muhteşem bir yaklaşımla demir atması onları milli maç arasına seyircisiyle, teknik direktörüyle, camiasıyla çok iyi bir yere getirdi. Bakalım milli maçtan sonraki Fenerbahçe'yi, milli maçtan sonraki Galatasaray'ı nasıl görecek? Ama Galatasaray'a gelelim. Galatasaray zaten geçen seneki futbolunu, oyun biçimini, sistemini, oyuncu kadrosunu, ilk 11'ini, yani en fanatik taraftar bile aramaya başladı. Sevgili Emre, şöyle söyleyeyim. İlkay gibi bir futbolcu Galatasaray'ın unutulmuş bir yıldızı olarak kenarda çürümeye terk edilmiş. Okan Buruk Batragov diye çırpındı, durdu. Trabzonspor gibi bir orta saha mimarının, madem ki Batragov'u aldın, ilk 11'e soyması gerekirken ondan da faydalanamıyorum misali ancak ikinci devre oyunu alabildi. Bu da Galatasaray'ın bir başka sıkıntısı oldu. Yani Sayın Dursun Özbek diyor ki biz bir ay evvel transfer yapsaydık 50 milyon lira daha fazla para harcayacaktık. Buyurun 50 milyon lira daha fazla para harcamadan kasaya güzel para kazandırdınız belki. Ama Galatasaray hala istediği oyuncuları transfer mevsiminde Okan Buruk'un eline teslim edemedi. Bu da Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi'ndeki performansına neden olacak önemli hususlar. Gelelim Trabzonspor kanadına. Thomas Reis zaten Samsunspor'dayken Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer takımların bir tür demarını, rotkenini çekmiş vaziyette. Ona şöyle demiş ki sen gel kardeşim, ben Çakalı Santrfor'la oynamayacağım. Abdülkerim ve Sanchez gibi iki tane ağır adamı var. Galatasaray stoper tandemini oluşturan. Ben güzel bir dörtlü bir şey yapayım, forvet yapayım. İçine Muti'yi, Salah'ı, efendime söyleyeyim, Saviolo'yu ve Frank Juli miydi? Onu da koyayım. ve bu Thomas Reis'in mükemmel taktik reçetesi Trabzonspor'un lehine, Salah gibi dünya yıldızının tekrar giriş maçı oynayarak hem Trabzonspor'u hem de kendisini dünya basınına tekrar takdim etmesiyle beraber son bulan muhteşem bir futbol reçeteli oldu. Bakın enteresan bir şey, Salah'ın birinci ile dördüncü golü aynı pozisyonda geldi. Bir tanesinde 85 metre topu sürdü. Galatasaray savunmasının arkasından koşan Abdülkerim var. İkinci golde de gene Abdülkerim koşuyor Salah'ın üzerine. Ve ne yazık ki Galatasaray'ın milli stoperi Salah gibi 35 yaşına merdiven dayanmış bir futbolcunun adımlarına yetişemiyor. Yani Thomas Reis mükemmel bir taktik planıyla sahaya yerleşmiş. Sevgili Okan Buruk da transferleri yapamamanın, formsuz oyuncuların fazlalığı nedeniyle yapmış olduğu sıkıntı netice itibariyle böyle bir beraberliğe dahi kavuşamamanın sıkıntısını yaşadı. Evet, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şimdi yukarıya az bir puan farkıyla kenetlenmiş durumda. Milli maç arasından sonra sanki Süper Lig yeniden başlayacakmış gibi bir yol haritası çizdi bize.
1: Sevgili Faik Gürses hocamla birlikteyiz. Hocam tabii diğer tarafta özellikle hakemler konusu çok konuşuluyor ve hatta bu hakemler konusu öyle bir noktaya geldi ki yayıncı kuruluşun verdiği vermediği görüntüler tartışılmaya başlandı. Sonra da bambaşka bir seviyeye geldi ve biz yayın grubundan çıkarız değerlendirmeleri yapılıyor. Bu konudaki görüşlerinizi de almak isterim. Çünkü yıllarca yani, sizle televizyonda konuştunuz.
0: Evet, bu Serdar Adalı'nın son iki gün içerisinde biz de kendi nakliyen yayınımızı kendimiz ayarlayacağız şeklinde yıllar evvel Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapmış olduğu bu çıkışa Beşiktaş'ın bardağı taşıran son hamle olarak havuzdan çıkma projesi şu anda hayata geçirilmek üzere. Bakın bu kadar net konuşuyorum. Çünkü artık hakemler ve bak hakemler diyorum, yani VAR hakemi, AVAR hakemi, dördüncü hakem, yardımcı hakemler, orta hakem, yani bunlar hep beraber sözleşmiş gibi Beşiktaş'ın her maç mutlak verilmeyen penaltısı, mutlak verilmeyen iki tane kırmızı kartı, sarı kartı, efendime söyleyeyim, iptal edilen golleri, yani bu şekilde yayıncı kuruluşun bunu defalarca görüntüye getirmemesi, daha sonra oyundan atılan İşte bir teknik direktör olarak Okan Buruk'u gösterildi. Bu şekilde sanki bir savunmacı kuruluş, yayıncı kuruluş gibi ifade edilmesi Serdar Adalı'yı değil bütün Beşiktaş taraftarlarını tamamen bir sinir ortamına kadar getirdi. Şu anda aşama %50'nin üzerinde. Her an Beşiktaş tarihi bir kararla havuzdan çıkma kararını genel kurula getirip ki ayın 3'ünde mali genel kurul var, Ekim'in 4'ünde de olağanüstü kongre var, orada da genel kurulla belki de sunacak, genel kurul onayıyla Beşiktaş'ın havuzdan çıkma ihtimali konuşulup masaya yatırılacak ve şeye geçirilecek, hayata geçirilecek gibi gösteriliyor. Sadece bunu 5 yıl olarak söylemiyorum, Fenerbahçe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da aynı sıkıntılar içerisinde maçtan sonra bir açıklama yaptı, biliyorsunuz. Yani adamın ayağının kırılması mı lazım dedi. O işte demin ismini telaffuz edemediğim Ogaçpuşpun'un neyse artık. Yani Ozan Tufan'ın diz kapağını falan parçalayacak harekete sarı kart gösteriyorsun ya. Ya inanılacak gibi bir şey değil ya. Neyin savunucusu bu yani? Sarı kartlık hangi pozisyon var? Yıllar evvel Erman Toroğlu Okan Buruk'un ayağının kırılmasına neden olan pozisyonu devam ettirmişti. O günden bu yana hakemlik çok değişmesi lazım. Berat Gündoğdu sayesinde hakemlik ileri gideceğine 5-6 yıl geri gitmeye başladı. Ve bu arkadaşlara sürekli maç veriliyor. Onlar da zannediyorlar ki ben iyi maç yönetiyorum. Ben çok güzel bir Avrupa kariyerimi yapıyorum. Böyle yok öyle bir şey yani. Yani neden hala bu hakemler maç alarak ödüllendiriliyor? Yıllar evvel Özcan Canaydın belki de Türkiye Ligi'nin en kaliteli hakemlerinden Ali Aydın'a düdüğü bırakacaksın sen kardeşim dedim. İşte Galatasaray camiası o sevgili Ali Aydın hayatta Ordu bölgesinde hakemi çok takdir ettiğim bir isimdi. Ama maalesef çok fahiş, çok büyük bir hata yaptıktan sonra Galatasaray Başkanı'nın rahmetli Başkanı Özkan Can Aydın galyana geldi. Galatasaray taraftarlar galyana geldi ve Ali Aydın'a düdük bıraktılar. Keza Arda kardeşler düdük bırakıldı. Yani Ferhat Gündoğdu'nun yapacağı şeyler bunlar. Yani Trossard'ın ağzını burnunu kırdılar. Trossard'ın Adnan Deniz Kayatepe çıktı elini kolunu saldı. Ya, parasını da aldı. Şimdi ailesinin yanında alışverişine de gidiyor. Efendime söyleyeyim ki sosyal yaşantısına da devam ediyor. Hakemliğe de devam ediyor. Ya arkadaş ben ne yaptım? Ben bu vebalin altında kalkamam diyecek bir olgunluğa da sahip değil bunlar. Eğitimsizliği bırak. Bunlar halkın içine çıkamayacak kadar suratları kasap sünderinden silinmiş insanlar. Bu kadar ağır konuşuyorum. Yani ben mesleğimde bir hata yapsam yani beni gelen yayın müdürü yerden yere vurur ve işime son verirdi. Bakın bir küçük bir anımı anlatayım. Tercüman gazetesinde çalışırken işte sayfalar giderdi. Ben İslam abiye yollardım yazıları falan bilmem ne. Benim yolladığım yazı bir gelir kıpkırmızı. Bütün kalemden 2.3 üstüne çizilmiş, noktalar çizilmiş, virgüller silinmiş. Sonradan da rahmetli Neşahati Bilgiç'e Gürcan Bilgiç'in babasına gönderildim. O da aynı şekilde. Yani bir gün dedim ki ben yazı yazamıyorum herhalde bırakacağım mesleği. Sonradan Necmi abi işte sahip çıktı. Diğer arkadaşlarımız bana yardımcı oldu. Ben de kendimi düzelttim ama. Ben kendimi düzelttim ama bu hakemler kendini düzeltecek kapasiteye de sahip insanlar değil. Bunlar kendilerini düzeltecekleri yerde daha fazla çok hata yaparak daha fazla maç alarak ödüllendiriliyor. Kim ödüllendiriliyor? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından ödüllendiriliyor. Sosyal medya açın bakın. İstifa, istifa, istifa diye yazılan bir sürü şey var. Adam hiç umurunda değil ya. Hiçbir şekilde umurunda değil ya. Halil Umut Meler Vlahovic'in golünü iptal etti. Ali Şansal'a penaltısını vermedi. Gürcan Hasov'a iki tane net golünü iptal etti. Bu arkadaşlar ortada dolaşıyor. Ne olacak yarın öbür gün gol averajından şampiyonun belirlendiği veyahut da 1-2 puanla şampiyonun belirlendiği maçlarda yani Beşiktaş'ın hakkını kim o zaman görecek? Gürcan koruyacak. Gürcan Hasov mu? Deniz Aydan Adnan Kayatepe mi? Halil Umut Meler mi? Çağdaş Altay mı? Ne oldu? Nerede bu arkadaşlar? Ne diyecekler o zaman? Elmalar, armutlar toplandı. Bülent Yavuz'un söylediği gibi sezon başında herkes yerli yerinde puanını alan aldı. Penaltısını verilmeyen şey oldu. Ne derler ona? Telafi edildi. Bunu mu konuşacağız yani? Bitti.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ama bir noktada senden ayrılıyorum. Bu kadar kulüpler birliğinde konsensus sağlayamayan tarafların ortak değerde buluşup da kulüpler birliğinin çatısı altında naklen yayından çıkmaları bana çok ütopik geliyor.
0: Ama yani...
1: Ya evet hakemler artık çok kötü anlıyorum.
0: Hayır bak tavlada bir tabir vardır.
1: Evet.
0: Son zar derler.
1: Evet.
0: Son zar. 2000 atman lazım sen. Eğer hep yakattıysan bitersin. Beşiktaş'ın şu anda zar atma ihtimali de kalmadı.
1: Anladım.
0: Ya şey yazmışlar sosyal medyada. Bu haftaki rakibimiz demişler Ahmet Spor maçından önce. Ali Şansal'ın resmini koymuşlar ya.
1: Hakemler çok kötü. Onda seninle hemfikirim ama bu yayıncı kuruluştan çıkma işinde sanki biraz ben hani parayı alamıyorlar çok... gibi geliyor bana. Yani şu yayıncı kuruluş değişsin derdi. Tabii.
0: Para nereye düştü biliyor musun?
1: Tabii.
0: 600 milyon dolardan Başakşehir'in başkanı ismini unuttum.
1: Göksel Gümüşdağ.
0: 600 milyona varan büyük bir anlaşma yaptık dedi. Şimdi 20 milyon dolara falan mı düştü ya? 100 milyon dolara mı ne?
1: Tabii. Ama tabii burada kulüp başkanları da kendilerine çuvaldızı batırsınlar. Bunu değersizleştiren de çoğu zaman onlar oldu. Yani bu ligde yapı var, bu lig seyredilmez, burası bu lig bitirilmez falan diyen bir sürü adam çıktı.
0: Tabii doğru söylüyorsun ama Kulüpler Birliği de tabela şeyinden...
1: Tabii kendini kurtarması lazım. Ya ben şunu anlamıyorum yıllardır. Yani bu işin niyeti şimdi sürem de bitti. Zafer de bekliyor ama sana da bunu sormak isterim bir cümle. Yani Kulüpler Birliği bunu niye kendi pazarlamıyor da gidiyor Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden pazarlıyor?
0: Şimdi oraya gelecektim.
1: Sıkıntı bu.
0: Şimdi La Liga'da, Serie A'da, FA'de bütün her şey yetki kulüplerde. Her şey grev hakkı dahil. Senin böyle bir şeyin yok. Her şeyi Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Abi Türkiye Futbol Federasyonu 1000 kişiyi çalıştırıyor. Kulüplerin kazandığı sırtından bu parayı da hovardaca harcıyor. Bu kadar açık ve net konuşuyor.
0: Ben de aynı şekilde diyorum ki sana. Kulüpler Birliği Vakfı tabela konusundan ileri gitmediği süre içerisinde havanda su döler.
1: Aynı noktadayım.
0: İşte bitti. İyi yayınlar diliyorum.
1: Öpüyorum seni. Daha da başarılar diliyorum. Sevgiler abi. Efendim reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve Zafer Büyükavcı hocama gitmeye çalışıyorum. Ben hocamı arıyorum. Hocam ben hazırım diyor ama bir türlü ortak alanda buluşamadık. Son 15 dakika içerisinde Fanatik Gazetesi'nin çok değerli yazarı sevgili Zafer Büyükavcı hocama şimdi ulaştım. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Sağ olun, saygıdeğer hocam. Aynı zamanda haber müdürü biliyorsunuz Fanatik Gazetesi'nde Zafer Büyükavcı hocam. Hocam nasıl değerlendirir bu haftayı? Nasıl gördünüz? Neler vardı, neler yoktu? Ve en önemlisi gerçekten artık bıçak kemiğe dayandı mı? Bu hakemlerin yaptıklarından sonra kulüplerin radikal hamleler yapma şansını nasıl yorumluyorsunuz?
6: Hakemler konusunda aslında yani yıllardan beri süre giden aynı şikayetler var. Maalesef yani futbolumuz, hani 10 üzerinden bir ölçekleme yapacaksak eğer, futbolumuz 8 ise hakemlerimiz 3. Bunu kabul etmek lazım. Ama ben hep aynı fikirdeyim. Senin yayınlarında da defalarca söyledim. Türk hakemlerini kurtarmak istiyorsak Türk hakemlerinden vazgeçmemiz gerekiyor birkaç yıllığına. Onlardan vazgeçeceğiz. Bu kokuşmuş düzeni yok etmek istiyorsak eğer şu an mevcut olan Merkez Hakem Kurulu'nu komple lağve edeceğiz. Bu hakemlerle yollarımızı ayıracağız. Sonrasında 3 yıl, 4 yıl spor akademilerinde okuyan pro pro gençlerimizi hakemliğe teşvik edeceğiz. Onları yetiştireceğiz ve 4 yıl, 5 yıl sonra diyeceğiz ki Türk futbolu sizlere emanet. Çünkü bu düzenle olmaz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bugüne kadar Merkez Hakem Kurulu'nda öyle de böyle görev yapmış hiç kimse bir daha görev almamak üzere bu revizenin yapılması lazım. Çünkü yani enteresan bir şey oluyor burada. Yani babadan oğula geçen bir sistem var gibi, yani padişahlık sistemi gibi. Ya amcaları hakemdi, ya yöneticiydi, ya bir şeydi bilmiyorum yani. İlginç bir sistem var ama dediğim gibi futbolumuz 8 sezon üzerinden hakemlerimiz olmuş. Kulüplerin derdansı etmesine hak veriyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Herkes yeni adında bağırıyor. Böyle olmaz. Kulüpler Birliği diye bir birlik var. O birlik oturacak. Hep birlikte karar alacaklar. Kimsenin canı yanmadan ya da herkesin canı yandıktan sonra ama her canı yanan konuştuğunda sonuç alamazsınız. Yani bu dert yani biri şu var benim algılayamadığım. Hani Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede artık futbolun çatı kurumu. var. İşte Merkez Hakem Kurulu var, kulüplerimiz var. Bunların hepsi aslında

0: Türk futbolunun birer figürü. Yani bunlar olmadan zaten Türk futbolu olmayacak, değil mi? Yani hepsi bir şey, bir paydaş yani. Ama dikkat ediyoruz, paydaşlar hepsi birbirine düşman. Yani sen olmadan o olmayacak, o olmadan da sen olmayacaksın. Ama bütün paydaşların birbirine düşman olduğu bir sistemin başarılı olma ihtimali yok ki. Ya bu kurumların, bu kurumların oturup birlikte ortak hareket etmesi gerekirken bunlar birbirlerine zaten düşman kardeş yani. Birisi TFF'yi sevmiyor, öbürü MHK'yı sevmiyor. MHK'dakiler zaten kulüpleri sevmiyor. Ya bak, böyle devam ederseniz de Türk futbolu işte böyle olur. Yani Avrupa'daki yerimiz 9. 10. arasında gider gelir. Belki 11-12 olur. Daha da yukarılara çıkamayız zaten. Çok uzattım bu konuyu ama.
1: Estağfurullah abi, bence çok önemli bir noktaya temas ettim. Bir de tabii habercilik de çok tartışılıyor son dönemde. Yani işte bir maç sonrasında muhabirin bilgi vermesi, beIN Sports'un haber kanalında konuşması falan. Siz bir haberci olduğunuz için, bir haber müdürü olduğunuz için bunu nasıl yorumladığınızı da merak ediyorum işin açıkçası.
0: Ya şimdi yayıncı kuruluşun öncelikli olarak, daha doğrusu bütün kuruluşlar, yani basın, yayın, yazılı, görsel, temelde olması gereken şey şu: bizim mekanizmamız şöyle işler. Adilsen yaptığın her şey doğrudur. Adilsen. Yani ona böyle, diğerine böyle yapacaksan eğer, bunun adaletle, adil olmakla ilgisi yoktur ve yaptığın her şey yanlıştır. Ama dediğim gibi, senin içinde hakkaniyet duygun varsa ve adilsen, yaptığın her şey doğrudur habercilikte. Ben bunu savunuyorum. Yani şunu söylüyorum. Örnek veriyorum. Lütfen yanlış anlamasın. Fenerbahçe'ye öyle, Galatasaray'a böyle, Beşiktaş'a şöyle dersen olmaz. Bununla da habercilik de olmaz. Bununla da ne olur biliyor musun? Bununla da yandaşlıktır. Başka bir şey değildir. Şimdi yayıncı kuruluşun yaptığı şey şu. Bence oradaki muhabir arkadaşımız işte Okan Burun'un atılmasıyla ilgili bir haber yakalamış. Bir haberi vermek için hemen canlı yayına bağlanmış. Orada insanlar rahatsız eden şu bence. Muhabir
1: Canlı yayına bağlanmıyor abi. Herkes yanlış anlatıyor. Hikaye şu. beIN Sports'un bir haber kanalı da var biliyorsun. Yani bunu maç içerisinde vermedi. beIN Sports'un haber kanalı maç içerisinde, maç oynanırken diğer bir kanalda, işte 85 mi 86'da haberler veriliyor. O haberler sırasında adama bağlanıyorlar.
0: Ya işte orada
1: Yani burada yanlış anlatılıyor. Aslında bence doğru olanı yayın içinde bağlamak. Çünkü ben mesela hani CNN Amerika'da birçok organizasyon anlatma şansı yakaladım. Sen de biliyorsun, NASCAR'lar, IndyCar'lar, NBA'de bir olay olduğunda mesela hemen saha içerisine giderler. Yani pit lane dedikleri alandaki o röportajı alırlar. Canlı yayında olması gerektiğine inanırım ben buna. Hani bütün takımlara bu yapılmalı. Keşke konuşma şansları olsa, yani mesela dönse orada oyuncu kırmızı kart gördüğünde ne düşünüyorsun, ama buna izin verilmiyor. Bu haber kanalında olan bir şeymiş abi.
0: yani şöyle, insanları rahatsız eden şey şu: ilk kez böyle bir şey oluyor.
1: Daha önce de olmuş. Güntekin anlattı bunu.
0: Öyle mi? Ya
1: Tabii
0: ben
1: tabii. Daha önce biz maçlarda bağlantılar yaptık ve haber kanalımızda bu bağlantılarla bu bilgileri vermeye çalıştık dedi yayında. Ben de görmedim. Ben de senin gibi ilk kez dedim. Ama sonra Güntekin bunu daha önce de yaptıklarının vurgusunu yaptı.
0: ya orada muhabir arkadaşım, ben şimdi yani verdiği haberi tam olarak dinlediğim için söyleyeceğim. En büyük hatası şu bence. Muhabir arkadaşım orada konuşma metniyle kendi yorumunu karıştırdı. Aslında şunu yapacaktı. Diyecekti ki, kırmızı kart gördü Okan Buruk ve ben hemen akabinde Okan Buruk'la görüştüm. Okan Buruk dedi ki, iki nokta üst üste, sonrası seni bağlamayacak. Okan Buruk dedi ki, ben işte şöyle yaptım ama hakem böyle anlamış, bu oldu, şu oldu, atıldım. Haksızlık falan filan, neyse. Yani muhabir burada şeyi karıştırdı, cümleleri doğru kullanamadı.
1: Yorum kattığını mı düşünüyorsunuz?
0: Evet. Yani zaten birkaç yerde kendini düzeltmeye çalışıyor. Okan Buruk öyle yaptı, yaptığını söylüyor diyor sonra. Anladın mı? Yani bana göre yapması gereken şey çok basitti burada. Okan Buruk'la konuştum, dedi ki bitti. Sonra

0: sokan buru bağlayacak, seni bağlamayacak yani. Sen orada haber yoruma girdiğin zaman olmuyor yani. Haber yorum, ya yorumcular var, Gültekin Orhan yorumcu mesela, değil mi? Veya moderatör. Orada bir sürü yorumcu var. Onlar desin ki Okan Buruk niye kırmızı gördü kardeşim mesela. Onlar desin, o onu bağlayacak bir şey, imzasını bağlayacak. Ama burada muhabirin kullanma dil önemli. Yani habercilik diyorsun ya, ben o yüzden söyleyeyim. Yorumculuk başka bir şey.
1: Habercilik farklı bir şey.
0: Başka doğru. Bir şey. Haberciysen dediğim gibi ona öyle buna böyle davranmayacaksın. Adilsen yaptığın her şey doğrudur. Bak bir kez daha söylüyorum. Ama adil değilsen olmaz. Neden? İsmail Kartal yarın atıldığında yine aynı canlı yayında aynı muhabir veya benzer muhabir, benzer ifadelerle eğer ki bu işi anlatabilecekse eğer, derim ki yayıncı kuruluşunun haber dili budur, saygı duyuyorum. Ama ben bir daha göreceğimizi zannetmiyorum, işin doğrusunu söyleyeyim. Yani enteresan bir şey var bu ülkede. Ya bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani Okan Buruk diyor ki ben hakaret etmedim, şöyle yapmadım, böyle yapmadım diyor, ama yani Okan Buruk'un da yani Avrupa, en son Avrupa maçında da gördük. Geçtiğimiz yıllarda da Süper Lig'de de gördük. Yani Okan Buruk da saha kenarında çok sakin ve çok özür dilerim söylüyorum ama edepli bir teknik adam değil. Ya bak bunu kötülemek için söylemiyorum. Tarzı odur. Saygı diyorum. Herkesin bir tarzı var yani. Yani Gattuso, ben bayıldım, bir futbolcuydu mesela, ama başka birisi de şunu diyebilir. Ya Gattuso futbolcu mu? Kavgacının tekiydi der mesela. Ama ben bayılırdım mesela. Ben kavgacı futbolcuyu severdim. Teknik direktörü de, kavgacı teknik direktörü severim. Futbol biraz da böyle bir şey çünkü. Ama yani Okan Buruk, hani hiç hakaret etmedim, pamuk gibiyim falan. Yani bu da çok inandırıcı değil, onu söyleyeyim yani. İnanamıyorum, evet. Geçmişteki vukuatlarından dolayı inanamıyorum. Yani sana burada maç yönettirmem. Yani en son Sporting maçında yani dudak okumayı hemen hepimiz az çok biliyoruz. Sporting maçında hakeme karşı hani Bünyamin Gezer'in çok güzel bir lafı vardır. Hayır duası etti. Yani okuduklarımız çok da şey değildi.
1: Sevimli değildi.
0: Evet, yani Okan Buruk da bu açıdan bence biraz şey tesirli yani. O konuda.
1: Evet, bu arada bende potun açık gözüküyor abi. Onu seyirciye söyleyeyim. Sesin bazen gitmediği yerler olmuş. Çünkü ben kendi telefonumdan arıyorum. Telefonumu da buraya koyuyorum ve siz de bir başka mikrofondan hocamı dinliyorsunuz. Bende hepsi açık ama şöyle vurunca zannediyorum ses yeniden şekillendi. Acaba mikserde mi bir sorun oldu? Onu bilemiyorum. Sabah da aynı sorunu yaşadım.
0: Bana da bir mesaj geldi. Sesimin az geldiğine dair.
1: Evet, ama yani ses potlarımın hepsi açık. Peki, ya da ben telefonu değiştirdim. Belki ondandır. Ondan da olabilir yani. Mi diye. Çünkü telefonun hoparlörünü kullanarak senin sesini yayına veriyorum. Peki şimdi asıl merak edilen konu milli maçlar. Önümüzde Fransa, İtalya, Belçika'nın olduğu grupta yer alıyoruz ve milli maçlarımız var. O konuda neler söylersin? Artık milli araya da girdik. Bir de şunu sorayım son 5 dakika içinde. Milli ara kimin daha çok işine yarayacak?
0: Şimdi milli araya girmeden şu kulüpleri bir konuşabilir miyiz? Bir iki dakika
1: tabii,
0: sonra
1: tabii, tabii, tabii.
0: Devam edeyim.
1: Tabii tabii lütfen.
0: Hani Galatasaray'ı konuştuk. Fenerbahçe için şunu söylemem gerekir. Fenerbahçe dünkü maçı statta olduğum için söylüyorum. Evet, Fenerbahçe çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Çok farklı bir galibiyet aldı. Kutlarız ayrı mesele ama bana göre tam bir yanıltma maçıdır. Yani İsmail Kartal'ın aklındaki bazı şeyler bence aklı tamamen karışmış olabilir. Fenerbahçe'ye yarardan çok zarar getirebilir uzun vadede. Bu farklı skor. Ve çünkü Eyüpspor'u bugün bir lige koysanız birlikten çıkabilecek bir takım değil. Onu söyleyeyim net. Fenerbahçe'nin galibiyetini küçümsemek için söylemiyorum ama teknik adamını yanıltacak bir maçtan bahsediyorum bazı oyuncular konusunda. Bu önemli benim açımdan. Söylemek zorunda hissettim. Beşiktaş Ahmet maçına gelirsek, Beşiktaş Başkanı'na çok sert bir kişi var. Bazı yani aslında Beşiktaş Başkanı cumartesi günü piyasaya çıkan gazetede okurlarımız gördüler, fanatikte Orhan Yıldırım'a çok özel bir demeç verdi. Dedi ki çok can alıcı bir söz söyleyeceğim. İzin verirlerse şampiyon olacağız dedi. Ama gördük ki Ahmet maçında Vilaviç'in pozisyonunda hakem izin vermedi Beşiktaş'a. Yani bir şekilde yenilgiyi buna bağlar mısınız? Ben bağlamam. Ama bu da çok önemli bir şey. Yani maçın başlangıcında oyuncunuza yapılan bir penaltı var ve bana göre rakip oyuncuya en minimum sarı veya kırmızı vereceksiniz. Yani vereceğiniz kartın rengi de belli. Burada VAR nasıl devreye girmedi onu da anlamıyorum. Ama Beşiktaş'ın bu konuda hakkının yenildiği

0: Doğru. Katılıyorum başkana ama dediğim gibi mağlubiyette buna bağlamam. Çünkü pozisyonlar sonra yine 11-11 oynandı oyun. Beşiktaş 11-11 oynanan bu oyunda Ahmet karşısında 3-1 mağlup oldu. Ahmet daha çok hak etti ve daha çok kazandı. Tebrik ediyorum kendilerini. Milli araya geçersek. Milli ara tabii ki en çok Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Galatasaray'ın işine yarayacak. Çünkü gördük ki Osimhen yoksa Galatasaray yok. Okan Buruk mükemmel bir hoca değil. Önce bunu söyleyelim. Sonrasında Fenerbahçe'ye gelirsek Asensio yoksa Fenerbahçe hep bir eksik. Yani çok önemli iki oyuncudan bahsediyoruz. İki kulüp için daha doğrusu Osimhen'i Trabzon'a da koysan, Beşiktaş'a da koysan ya da Asensio'yu hangi takımda olursa olsun oynamadığında bir eksik diyeceğiz. Çünkü bunlar böyle oyuncular. Bence Fenerbahçe ve Galatasaray için özellikle Galatasaray için milli ara bana göre ilaç gibi geldi. Onu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin de dönüşte çok ciddi bir fikstür olacağı için çok önemli. Fenerbahçe'ye de bu açıdan iyi geldiğini söyleyebiliriz. Milli takıma da geçersek eğer yani Kenan yok, Hakan yok. Bana göre çok önemli iki oyuncumuz yok. Bazen şeyi de sorguluyoruz. Keşke bu lige yükselmese miydik? Ya böyle bir kura çekilmez yani. Şimdi sağım solum önüm arkam sobor olmuş. Yani hangisinden başlayacağız ki? Fransa, İtalya, Belçika. Yani üç çok önemli futbol ülkesi. Hop hoş İtalya son 3-4 önemli turnuvada yok. Ama İtalya her zaman İtalya'dır biliyoruz ki yani. Bilemiyorum yani ama şunu da söyleyeyim. Ben bu maçlarda sadece ve sadece sahadaki oyuncu grubunun vereceği mücadeleye bakmak istiyorum. Sonuçtan bağımsız olarak. Çünkü bu milli takım yeniden bu ülkeyi bir araya getirmeye başarmış bir milli takım. Artık insanlar kulüpçülük mantığından uzaklaştı. Üzerindeki formaları çıkarttı ve milli takım maçlarını izlemeye başladı yeniden. Ya yani bu milli takım bunu sağladı hepimize. Çok iyi bir havaları var. Umarım sonuçlar da onlara eşlik eder. Montella'nın da başarılı olmasını istiyorum. Tabii ki Montella başarılı olursa milletimiz de başarılı olacak. Ama dediğim gibi grup çok zor. Biraz da bu işin keyfini çıkartmaya bakalım derim ben. Yani bize kalmaya bakalım. Oynamaya çalışalım. Oynayalım. Hayır, bunu yanlış anlamayın lütfen. Çok zor bir gruptayız.
1: Yok, zevk
0: yani.
1: Almaya bakalım deyince bir tedirginlik yaşadım.
0: Şimdi dünya şampiyonu var değil mi? Yanlış anladım. Belçika'nın da var zannedersen bir tane. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Belçika'nın dünya şampiyonluğu yok abi.
0: Avrupa şampiyonluğu var. Yani bir şampiyonlukları var gibi hatırlıyorum.
1: 2018'de
0: Bilmiyorum.
1: üçüncü oldular. İtalya'nın var ve Fransa'nın var. Fransa 98 biliyorsun dünya şampiyonu.
0: Yani.
1: Ondan sonraki süreçte de önemli. 2018'de de yine Rusya'da müthiş işler yaptı.
0: Yani.
1: Peki abi ama süren bitti. Doğan da geldi kapıma dayandı. Diyor ki çıkın evden diyor.
2: Almanya'dan oğlum geldi.
1: Almanya'dan oğlu gelmiş.
0: Zafer, ben valizlerimi topladım gidiyorum.
1: Zafer abi çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz seni yanaklarına.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun.
1: Sağ olun. Efendim veda vakti. Doğan amca geldi. Doğan amca vardı biliyorsun değil mi? Doğan kitap mı? Doğan amca mı?
3: Doğan
1: Doğan ye.
3: kardeş.
1: Ha, Doğan kardeş.
3: kardeş.
1: Ha.
3: Koskoca yıllardır o grubun içinde çalışıyorsun.
1: Evet,
3: Milliyetin
1: Doğan
3: ikili ilk
1: kardeş.
3: Olarak.
1: Evet, Doğan kardeş. Ben çok uzun süre şey aldım. O dergisi vardı onun
3: Doğan
1: 70'lerde.
3: Kardeş boyama kitabı vardı.
1: Boyama kitapları evet. falan vardı. Hürriyet'in daha sonra vardı. Babam getirirdi rahmetli. Ben de onlarla oynardım, okurdum. Bir de sabahları şey vardı. Sen onu hatırlıyor musun? Sabah 10'da, akşam ay akşam akşam 17'de çocuk saati vardı radyoda.
3: Tabii.
1: Onu çok dinlerdim böyle. Hastasıydım onun. Saat 10'da başlardı. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Müthiş.
3: Yeşim Kopan seslendirirdi.
1: De müthişti. Yekta Kopan'ın annesi miydi?
3: Ablası.
1: Ablası. Ha. Baba hoş geldin.
3: Hoş buldum.
1: Ben gideyim mi?
3: Git git. Hayırlı olsun bu arada.
1: Yeni kanalıma
3: Tanıtımını
1: gideceğim.
3: yaptın.
1: Eyvallah.
3: Evet.
1: KRT'ye gideceğiz
3: İnşallah
1: şimdi.
3: Allah utandırmasın. Çok reytingin
1: Baba
3: olsun.
1: Baba seyredin. Saat 19.30.
3: Ben yayındayken açacağım.
1: Bak 19.30.
3: Ben yayındayken açacağım.
1: Aa,
3: Öyle düşün
1: yapma,
3: yani.
1: Yapma bunu.
3: Seyredin diyor bana diyor.
1: 19,
3: bana diyor bana o, 19.30'da bana.
1: 19.30'da yayınım var mı abi?
3: 19.30'da açarım abi.
1: 19.30'da işte bülten var bizim 20
3: güzel.
1: Dakika. Şey yok öyle daha yayına başlamıyoruz.
3: Ha güzel.
1: Tabii. 19.30 bültenimiz
3: ben
1: var.
3: Güzel bir ekip kuracağını düşünüyorum.
1: Valla şimdi sağ çizgi.
3: Milli aradan sonra.
1: Nastasya Kinski diyorum.
3: Sanki tabii güzel bir ekip kuracaksınız. İki siyahi bir sarışın tamam bir çektir olaydı.
1: Yapma bunu. Yalnız Ahmet yenilgisini nasıl yorumluyorsun?

0: yapıyorsun diye merak ediyorum.
1: Yani
0: Emrecan evde
1: ben
0: en son
1: şöyle
0: forma
1: söyleyeceğim
0: ısırıyordu.
1: sana, tabii ki az sonra konuşacağız dinleyicilerimizle de. Bazen çok övdüğün insanlar da hata yapar. Ben İtalyano'ya yazdığım bir mağlubiyet diye yorumluyorum Ahmet Spor maçını.
0: Senden bunu dinlemek keyifli olacak. Her şey gönlünce olsun.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: arada o pot bugün biraz takılma yaptı, bilgin olsun.
1: Olur,
0: Ses
1: mutlaka.
0: gitti geldi falan, bana fırça attılar. Biri densiz hala öğrenememişsin
1: Düzelmiştir diye.
0: dedi.
1: Olur.
0: Öpüyorum yanaklarını.
1: Herkes biliyor teknisyen, herkes biliyorsun yorumcu,
0: Tabii.
1: herkes biliyorsun bir işi yapıyor.
0: Ben bir şey bilmiyorum abi.
1: Öyle,
0: Ben
1: biz bilmiyoruz
0: bilmiyorum.
1: abi biz.
0: Ben malım.
1: İşte abi mal bu ortada, işte bu kadar yani. Hani o ne Hıdır adın budur,
0: Ben
1: balın bir olay bu yani.
0: Ben malım hocam.
1: Evet.
0: Görüşürüz hocam.
1: Görüşmek üzere, az sonra başlıyoruz. Yeni bir haftanın başlangıcında ayrılmayın lütfen. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
6: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
7: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichevu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichevu nasıl bir oyuncu? Bichevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bichevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichevu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichevu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichevu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bichevu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bichevu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bichevu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bichevu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en genç spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, yeni bir haftanın başlangıcı ve yaşadıklarımız biraz akıllarda kaldı. Bu hafta sonu ne oldu öyle ya? Ne yaşadık biz diyebileceğimiz bir haftayı geride bıraktık. Oğuz abi de hattımızda. Oğuz Altay'la pazartesi günleri başlıyoruz biliyorsun. Oğuz abi günaydın, iyi haftalar diliyorum.
2: Günaydın, iyi haftalar olsun Doğancığım, nasılsın?
1: Hepimize sağ olasın abi. İyi diyelim, iyi olalım. Zaman zaman böyle takılmalar oluyor, engeller çıkabiliyor ki tat böyle güzel aslında. Sürekli kazan kazan kazan nereye kadar, ama böyle bir gerçek var. Burada bazı hataları görmek lazım. İlerisi için ders çıkartmak lazım moduna geçenlerden biriyim. Ama ben bir fragman izlediğimizi... öyle güzel ki başrolle inanılmaz bir kadro var. Aa, bu da mı oynuyor, bu da mı oynuyor, bu da mı oynuyor dediğin filmler vardır bazen, bilirsin.
2: Evet.
1: İşte o filmlerden bir tanesini izledik Milli Araya kadar. İşte Galatasaray var, Fenerbahçe var, Trabzon var, Ahmet var, Beşiktaş var. Abi ne oyunculuk, ne oyunculuk. Gördün mü şu sahneyi, gördün mü bu sahneyi falan diyorsun. Sonrasında bir sinema başlayacak, bunu hissediyorsun. Katılır mısın? Şu ana kadar fragman mı izledik?
2: Ya fragman tabii. Yani ligin boyu uzun. Şu ana kadar izlediklerimiz fragman. Ama bu saymış olduklarının içerisinde ben satır arasında söylediklerini de anladım. Bak neler olacak gibi bazı şeyler de söylüyorsun. Ya işin başka bir tarafı. Bak, Beşiktaş'ın mağlubiyetini anlarım. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la maçını çok gündeme getirmenin, çok abartmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten başkanlarının yaşadığı belli, kayyum atanmış, oyuncuların paraları ödenmiyor. Bu Fenerbahçe'nin galibiyetini gölgelemek için değil. Yani zor durumda bir Eyüpspor.
1: Teknik adam da ayrıldı, Özcan Pulat da görevi ayrıldı, bıraktı.
2: Zaten bu durumda Fenerbahçe'nin de bir çıkış yapması lazım. Tam da denk geldi. Bak, bu hafta öyle bir takıma çok büyük bir şans. Bu gözle baktın mı hiç bilmiyorum. Bir takıma da çok büyük bir şanssızlık oldu. Şimdi Fenerbahçe adına bir şans oldu. Çünkü bu hafta bu kadar yıpranmaların, konuşmaların olduğu ortamda bir çıkış yapması gerekirken bu haftaki maça Eyüpspor'a denk geldi. Şahane. Milli ara öncesi çok iyi bir şey oldu. Denk geliş oldu. Bu bir şanstı. Bir şanssızlık var. Beşiktaş adına var. Şimdi bu kadar yüksek tempolu bir Marsilya maçı. Ben bütün yorumlarımda ben Beşiktaş Avrupa kupalarındaki maçlarda haftadaki maç oynadığı dönemlerde görmek istiyorum diye hep söyleyen bir insanım. Çünkü zaten Süper Lig için olağanüstü bir performans ortaya koyuyor. Öncesi ve lig süresince. Şimdi bu kadro derinliği ve fiziki güç olarak acaba haftada iki maça çıktığı zaman nasıl sahaya yansıyacak? Bunları görmek önemli diye konuşuyordum. Beşiktaş adına da bir şanssızlık oldu. Taş gibi bir takım deplasmanına gitti bu hafta. Hı hı. Avrupa kupalarından sonra. Şimdi Galatasaray apayrı bir konu. Galatasaray bir vaka. Onu apayrı bir şekilde geldiğimiz zaman konuşuyoruz ama evet, fragmandı. Şimdi filme doğru gidiyoruz. Dediklerine katılıyorum dediğin gibi.
1: Ben sana şöyle söyleyebilirim. Tabii biraz daha duygusal bakıp biraz daha farklı bir pencereden gözlemlediğim zaman Beşiktaş'ı şu an ligin ilk 6 sırasına bakarsak Ahmet, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaeli, Alanya, Fenerbahçe var. Beşiktaş, evet, bunların hepsine neredeyse oynadı. Bir Kocaeli Spor var, o da milli aradan sonra. Hı-hı. Yani zorlu dediğimiz maçlar bu sene ligde gerçekten sıkıntı yaratabilecek takımlar zaten bunlar.
2: Doğru tabii, bu söylediğin içine iki tane mesela her zaman klişe, birkaç senedir Samsun Göztepe deriz. Samsun eski Samsun değil yani. Samsun'u o kadar bu sene abartmaya gerek yok. Çünkü geçen seneki ve evvelki seneki bildiğimiz Samsun Spor yok. Yani oynadığı futbol ortada. İnşallah toparlanırlar ama şimdi mesela Beşiktaş zor maçları oynadı. Bundan sonra şu maçları oynayacak dediğimiz zaman da bir yanılgı olmasın. Çünkü gerçekten lig içerisinde oynanan maçlar devam ettikçe sakatlıklar, yorgunluklar gelebiliyor. Avrupa kupaları geliyor, milli takıma giden oyuncular geliyor. Yani her şey kağıt üzerinde. Bak, ilk 6 sıra bu şekilde. şeyde Beşiktaş'ın bugüne kadar oynadığı takımlarda bunlar ya da herhangi bir takımla ilgili diye düşündüğünüz zaman büyük yanılgı içine de düşebilir.
1: Tabii ki bu üç ihtimalli olan bir oyun zaten. Ne yapacağın belli değil. Ama şöyle söyleyeceğim sana, sürprizlerle dolu olduğunu zaten ilk 6 hafta içerisinde gördük. Ben doğru. Sana ligin başlangıcında desem ki bak 6 hafta geçecek. Ahmet milli araya lider girecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetler alacak. Mağlubiyet almayacak tek takım Kasımpaşa desem ne dersin?
2: Çok acayip. Amma salladın.
1: Ya bırak abi. Allah aşkına bir şey başka hani. Oğlum yok mu senin işin gücün falan dersin ya.
2: Amma salladın derim.
1: Ya hatta hakikaten... diyeceğim ki ligin sonuncu sırasında da Göztepe olacak falan.
2: Ya yok bu söyle değil, acayip bir şey yani hakikaten senaryo olarak çalışmak lazım bunun üzerinde. Oluyor. Bunlar oluyor. Daha başka şeyler de olacak tabii ki. Onun için bu Beşiktaş'ın mesela biraz önce söylediğin hani zor maçları oynadı gibi dedin ya. Ben Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı çok beğeniyorum ya. O kadar tweetler atıyorum. Yani bir Galatasaraylı olarak tweet atıyorum. Kendi taraftarımdan bir sürü laf geliyor. Ne yapayım? Görüyorum. Gördüğüm şeyi niye kendi içime saklayayım ya da takımdaşlık yapıp şey yapayım, saklamaya çalışayım. İyi kardeşim, fizik olarak çok yazılmış. Ya, kenarda bir tane çılgın teknik direktör var. Kenara bırakılmış, bundan bir şey olmaz dediğimiz. Ben bile Emirhan'dan bir şey olmaz dedim. Emirhan Türk milli takımının en iyi stoperi, en aday oyuncusu haline geldi ya.
1: Vallahi Fransa karşısında ilk 11'de görürsen şaşırma.
2: Hayır, niye şaşırayım yani. Bu çocuğun topu oyuna sokmayla ilgili biraz sıkıntısı vardı. Ama bu kadar kısa sürede bu kadar fazla gelişim sağlayan az futbolcu vardır. Bravo Emirhan'a. Helal olsun yani. Bu kadar çabukluğunu, fizik kalitesini, mücadelesini lazım olan tek bir şey kalıyor geriye. Bunları saydıktan
1: abi,
2: sonra...
1: Abi dokunuşlar çok kıymetli. Yani bir de oynadığın arkadaşlar çok önemli. Takım halinde yapabildiğince bir üstüne katma durumu söz konusu olabiliyor. Biraz olabilir. Değer gördükçe de insan bir özgüven sahibi oluyor. Aslında iyi konsantrasyon ve motivasyonda neler yapabileceğini Galatasaray maçlarında Osimhen'e karşı gösterdiği performansta sahaya sürmüştü. Bunu hep beraber gördük.
2: Ben zaten işin o kısmında değilim. Öbür kısmındayım. Yani Osimhen gibi bir oyuncuyla birebir markaj konusunda başarılı olduğunu zaten biliyorum. Ben diyorum ki bir de uluslararası bir oyuncu olabilmek için yani topu alıp oyuna sokabilmesi, ayak çok önemli. Yani topu oyuna sokacaksın. Yeri geldiği zaman dribling yapacaksın abartıya kaçmadan. Ondan sonra Davinson Sanchez gibi olursun, kalende golü görürsün. Son adamsın.
1: Doğru.
2: İyi bıraktım değil mi araya?
1: Çok güzel oldu. Resmen aradaki pas işte bir Salah pası oldu yani.
2: Evet. Onun için ben Emirhan'ın bu kişisel gelişiminde takım arkadaşları vesaire onların bütün takım halinde rakibi karşılamaların hepsinin etkili olduğunu görüyorum ama bu onun kişisel gelişimindeki gerçeği ortadan kaldırmaz.
1: Yükselişleri konuşuyoruz. Biraz da düşüşlerle devam edelim istiyorsan. Uğurcan'a tepkiler var. Trabzonspor taraftarının ıslıklamasının yanı sıra Galatasaray cephesinden de bir performans düşüklüğünün sebebi merak ediliyor. Çünkü böyle maçlarda sahneye çıkan isimler akılda kaldı hep Galatasaray'da. Muslera ile başlayan bir süreç vardı. Atanın ve tutanın diyordun. Senin atanın yok, tutanın da artık eskisi gibi değil desem sana.
2: Yani eskisi gibi değil derken şu andaki performansını konuşuyoruz zaten.
1: 6 haftalık performanstan bahsediyorum.
2: Ben birinci haftadan itibaren her yerde, günlük yaşantıda ve yayınlarda da ya topu oyuna, geçen sene mesela Uğurcan'ın en büyük özelliklerinden biri yaptığı kurtarışlar değildi sadece. Topu oyuna sokarken de çok önemli bir pas yüzdesine ulaşmıştı. Yani ayakları da iyi olan, topu oyuna iyi sokan bir kaleciydi. Bu sene topu oyuna sokarken de isabette bir düşüş var. Yani bir oyuncunun her şeyin bir anda bu kadar düşmesi de normal değil. Ama ben Uğurcan'ın kaliteli oyuncular belli bir dönemde düşüş yaşasalar da kendilerini toparlayabiliyorlar. Ben Uğurcan'ın kendini toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu yeteneği yıllardır fazlasıyla gösterdi ama Trabzon maçında kalede Cankat oynasaydı mesela Ne fark edecekti?
1: Yok şey, yani iki tane hatalı hayır, gol yeseydi, aynı skorla bitseydi hocam, yani Okan Hoca üzerinden gidilecekti. Yani Uğurcan hayırdır ya, Trabzon'u en iyi bilen adam, ama şudur budur deyip sürekli olarak bir insanı kaybettikçe değeri anlaşılan bir kültürdeyiz ya.
2: Evet, ben şu anlamda söyledim, Cankat oynasaydı ne olurdu diye. Uğurcan'dan daha olumsuz bir tablo hiç kimse çizemez ki. Gelen hepsi, topların hepsi gol oldu. Cankat belki birini ikisini çıkarırdı. Yani şimdi Galatasaraylılar kusura bakmasın. Benim de kendimi anlatmama gerek yok Galatasaray konusunda. Ya bir tane direkt koysan belki çarpar geriye dönerdi. 4'te 4 top içeri girer mi kardeşim? Ama Muhammed Salah'ın da kalitesi var. Vuruşları farklı. Demek istediğim şu. Uğurcan da belki kendini toparlar. Toparlamazsa Cankat oynar. Kimseye ait değil hiçbir yer. Ama Galatasaray özelinde konuşulacak bir sürü şey var burada. Olumsuz gidiyor şu anda.
1: Ne sormamı istersin? Hadi benim aklımda 10 tane soru var. Dün de zaten sıcak gelmişim. Yayın da yapmışım. Gece 2.30'a kadar. Geldin.
2: Haklısın. Sen zaten o programda sıcak olmama şansın yok. Yani açıkçası enteresan arkadaşlar var orada. Onun için bir şey demeyeceğim. Antrenmanlısın. Sadece şunu söyleyeyim. Bir şey sormanı istemem de ben bir şey söylemek isteyebilirim. Sorarsın tabii her şeyi de.
1: Eyvallah. Sal gelsin.
2: Şöyle söyleyeyim. Yani neresinden başlayayım diye bir esrardım da onun için. Yani bir futbol takımı 4 sene üst üste şampiyon oluyor. Klişe. 4 sene şampiyon olan takım üzerine transfer dönemi süresince Haziran, Temmuz, Ağustos ayı boyunca bütün taraftarların çıldırdığı, kendini yuttuğu, sokaklarda morallerinin bozulduğu ortamda Galatasaray transferde bir türlü takviyeleri yapmadı. Hı hı. Halbuki 5 tane futbolcu almasına ihtiyacı yoktu belki Galatasaray'ın. Yani belli yerler var. Bunu her hepimiz biliyoruz, her gün konuşuyoruz. Bunun yapılmaması, Sportif AŞ'deki Galatasaray'daki iç çekişmeler, bütün bunları yanı sıra Galatasaray'ın bir de özellikle sosyal medyayı bir tarafa bıraktım. WhatsApp gruplarında bu kadar kendi içinde hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyden mutsuz olan bir kesimin olması. Bunların genel kurul basında söylüyorum zaten. Bunların olması. Galatasaray'da zaten bir fırsat çıksa da, bir yenilgi olsa da, bir Galatasaray şöyle bir sallansa ya da Galatasaray'ı bir sallasak diye bekleyen, Beşiktaş'ta Fener'le Trabzonlardan bahsetmiyorum bu arada. İçimizdeki İrlandalıları söylüyorum. Bir durum var. Galatasaray'dan ben de şu anda memnun değilim. Yani şu anda Ahmet'le aynı puanda liderlikte. Bu takıma laf mı söylüyoruz? Bu takıma laf söylüyoruz kardeşim. Niye laf söylüyoruz biliyor musunuz? Şimdi sizin elinizde Leroy Sané diye bir oyuncu var. Bunu söylemekten dilimde tüy bitti. İnsanlar Leroy Sané, Leroy Sané deyip duruyor. Ya ikinci sezona girdik. Leroy Sané Galatasaray'a ne verdi? Ne oynadı? Yani her maç, yani bir genç oyuncu çıkar. Hadi biraz önce Emirhan'ı konuştuk. Geçen seneki hali için söyleyeyim. Bir patlama bekler. Leroy Sané'nin nesini patlatacaksın? Yani 32 yaşına gelmiş bir adamın patlamasını mı bekleyeceğiz yani? Bu adam zaten patlak diyecekti az kalsın.

Bu adam zaten bütün görebileceği her şeyi görmüş, yaşamış bir adam. Oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert. Yani o zaman da gidip trip yapıyor. Beni niye oynatmıyorsun? Ben Leroy Sané'yim diyor. Oynuyorsun, katkı vermiyorsun. Şimdi gelelim öbür tarafa, Leao'ya. 50 milyon euro ile alındı. Hazırsa koy Leao'yu biliyoruz oynasın.

0: Sané'yle varken ve takım ileriye doğru çıkmaya başlamışken bu kadar top kaybının olduğu yerde takım geriye dönmek zorunda kalacaksa, bir de orada form tutamayan Sara varsa zaten Galatasaray'ın maç kazanabilmesi mümkün olmuyor ki. Düşünsene iki kanattan verimli atak rakipleri eksilten atak yapan oyuncun yok. Ünlü olmalarına rağmen, çok usta olmalarına rağmen. Bu arada sürekli top kaybı yapıyorlar. Orta sahada rakibi karşılayacak Torreira'dan başka adamın yok. Bu sırada transfer döneminde de almamışsın. Almamışsın. Çok önemli bir şey bu. Almamışsın. Yani orayı Torreira'nın yükünü azaltalım. Onu biraz daha oyun içinde diri tutalım. Bu adam 60 maç oynuyor senede dememişsin. Şimdi bu tablo içinde senin sonuca götüren Osimhen'in var. Osimhen'in de kadroda yok. Trabzon da seni yener. Galatasaray'da sıkıntı var yani.
1: Zor bir süreçti. Yeni teknik adamlarla ilgili olarak şöyle söyleyebilirim. Tabii ki ilk geldiklerinde oyuncuya dokunuşları ya da oyuncunun hocaya karşı kendini ispat çabaları falan diyebilirsin. Bir hava değişimi olur. Hani Trabzon'da Hüseyin Hoca geldiğinde de bir 5-0'lık galibiyet vardı. İkinci hafta tekrar bir durulma dönemi oldu. Sonra evet. Thomas Reis geldi işte. Yani Trabzon her maça başka bir teknik adamla çıksa şampiyon olacak gibi gözüküyor. Hani ona bakarsın öyle bir şey olacak neredeyse. Yani.
0: çok güzel bağladın ama bu haftaki maçta Thomas Reis'in yani aslında Thomas Reis ben Berk'e bağlandığım zaman maç önünde dedim ki ya Trabzonspor'un sezon başından beri maçlarını seyrediyorum. Muhammed Salah diye bir dünya yıldızı var. Hakikaten öyle şaka maka değil yani. Dünya yıldızı var. Sanki Muhammed Salah yokmuş gibi oynuyorlar. Biz Trabzonspor dedim yani Muhammed Salah'a göre bir oyun kurulumu yapsa, onu daha fazla efektif olarak kullanma yoluna gitse, bu oyuncu tabelayı değiştiriyor, maçın skorunu değiştiriyor. Bunu yıllarca yaptı. Ben Muhammed Salah'ın ön plana çıkması durumunda Galatasaray'ın çok zor anlar yaşayacağını düşünüyorum dedim.
1: Abi Salah, şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi, sözünü kestim ama Salah oynamasa sanki Trabzon aynı oyunu oynayacakmış gibi hissediyorsun ama o oynamadığında bunu fark edebilirsin sadece.
0: Ya çok enteresan, sevimli hayalet vardı bizim zamanımızda.
1: Casper diyorsun.
0: Casper. Ya Casper gibi saha içerisinde agresifliği yok, rakiple didişmesi yok, hakemle didişmesi yok. Bu kadar mükemmel bir insan ve futbolcu. Ama oyun içinde topla buluştuğu zaman aynen dediğin gibi oyunun şekli, şemali, ritmi, her şeyi değişiyor. Yani gerçekten Muhammed Salah olmak da kolay bir şey değil. Demek ki bunların hepsini hak ederek kazanmış bir oyuncu ve Galatasaray'ı da bulduğu her pozisyonda çok zor anlara düşürdü. Üzülerek söylüyorum. Galatasaray'ın bu kadar aciz kaldığı, uzun zamandır maç seyretmemiştim yani.
1: Şimdi bir de sıkıntıları var kendi içinde. Bu sıkıntılar arasında yedek kulübesinde oturan oyuncular ağırlıklı olarak. Senin geçmiş dönemlerine baktığımda bir oyuncuyla vedalaşman ne kadar camianın evladıydı, bizim çocuğumuzdu neyse, onlarla bile vedalaşman çok kısa sürdü. Buna Ömer Bayram'ı eklerim, Taylan Antalyalı'yı eklerim, Emre Kılınç'ı eklerim, Emre Akbaba'yı eklerim. Sana böyle bir şeyler katarken bir anda ne oldu da bu çocuklarla yollar ayrıldı diyebileceğin. Onlara bir yenisi daha ekleniyor gibi gözüküyor. Bir Kaan Ayhan ayrılığı yaşanabilir. Onun sonrasında bir İlkay Gündoğan sıkıntısı var ki eşinin yazdıklarını gördün. Ben bu kadar yansıma olayını bu camiada çok fazla görmezdim ama Sara Hanım diye hatırlıyorum ben, Sara Gündoğan bir açıklama yapmış, diyor ki ya bu adamın aldığı parayı sürekli olarak konuşmaktan vazgeçin, niye oynamıyorsa bunu niye adama soruyorsunuz ki, hocanıza sorsanıza falan diyor. Şimdi evet, İlkay'ın da performansı belli zaten. Tamam, hani hocaya sormanın da bir anlamı yok da camiada bu sosyal medya üzerinden hani teknik adama, yöneticiye atarı gideri, oyuncuyu anlıyorum da çoluğa çocuğa, eşe falan dönme durumu, yani ne kadar tehlikeli bir noktaya varıyoruz. Nereye gidiyoruz abi?
0: Doğru. Yalnız bir şey söyleyeceğim Doğan. Bir şeyin farkında mısın? Hani bu senin Metin Ali Feyyazlı, bizim işte daha önceki kadrolarımızla falan bahsetmiyorum. O dönemler farklıydı. Ama artık dikkat edersen konuştuğumuz oyuncular genç yaş. Genç derken futbol için 30-32'den bahsetmiyorum. Daha önceki yaşlardan, 23'lü 24'lü yaşlardan da bahsediyorum. Çok zenginler abi. Futbolda

0: Yani acayip bir para var ve bu çocuklar bunu 22-23 yaşında yakalayıp 30'lu yaşlara gelene kadar, yani 1000 kişilik bir fabrikanın sahibi olsam bile 15 senede kazanamayacağım paraları bu adamlar çıkıyorlar 3 senede, 2 senede kazanabiliyorlar. Nereye getireceğim lafı? Bu oyuncuları, yaşadıkları hayatı, sosyal çevrelerini, eşlerine kadar olan durumu yönetmek de kolay değil. Eskiden gel bakayım sen buraya. Sen bizim çocuğumuzsun. Çeneni kapat, bu konu burada kalacak. Kimse bu konuyla ilgili bir şey duymayacak dediğin zaman tamam abi, tamam başkanım diyen insanlar şu anda senin gözünün içine alaycı bir ifadeyle de bakabilir. Bu gözle de bakmak lazım ama ben bunu doğallaştırmadan şunu söyleyeyim. İlkay nasıl kaliteli bir futbolcu olduğunu söylememize gerek yok. Ama Galatasaray'da verimli olmadı. Bir kısım diyen var ki City'de oynadığı sistem içerisinde bir baklava dilimi gibi bir alanda burada yeteneklerini sergiliyordu. Pep Guardiola da ona böyle bir rol biçmişti ve çok üstün yetenekleri olduğu için bunu çok iyi yapıyordu diye. Şimdi bunu Galatasaray'da bulamıyor diye o hocanıza sorun demesinin altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu olur Sara Hanımefendi. Ama sosyal medya üzerinde çoluğun çocuğun eşlerin vesaire, yani şu anda senin çalıştığın yerde senin patronun da senin eşin veya senin kızın niye muhatap olsun, yalan mı? Ya da benim eşim niye muhatap olsun? Ama artık bak bir şeyi üstünü çizerek söylüyorum. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Çok zengin, çok varlıklı, çok ünlü insanlar. Bunları yönetmek çok kolay değil. Ben inşallah anlatabilmişimdir demek istediğimi.
1: Anladım. Şimdi bazı şeyler sonradan ortaya çıkmaya başladı Galatasaray'da. Hiç çıkmazdı ya da kol kırılır yen içinde kalır klişesini de ekleyeyim arkasına. Şimdi Levent abi de biliyorsun bir konuşur bir pir konuşur, Tüzemen'den bahsediyorum.
0: Evet, iyi tanırım, severim.
1: Trabzon Galatasaray maçından sonra A Spor'da bir açıklama yapmış, bir dinleyici yazmış. Uğurcan'ı Galatasaray almadı, Galatasaray'a alındı diye. Şimdi bunlar çıkınca ortaya sanki zorla getirilmiş gibi. İşte Uğurcan'ın yıllar öncesinde Beşiktaş'la bir anlaşma yapmak üzereyken Beşiktaş'a gelmemesinden dolayı sürekli Beşiktaş maçlarına daha konsantre oluyor falan da biliyorsun. Hep anlatılır, konuşuluyor, söyleniyor. Gerçeklik payı var mıdır bilmem. Şehir efsanesi gibi anlatılan şeylerden bir tanesi.
0: Onu ben de bilmiyorum.
1: Hani hep öyle işte, Beşiktaş'a karşı niye böyle? Hani Uğurcan Trabzon maçlarında hep öyleydi çünkü biliyorsun. Ondan sonra o da ortaya
0: Ama
1: çıktı, böyle bir
0: Beşiktaş
1: şeydi.
0: tarafları da Uğurcan'a sürekli küfür ediyor statta. Yani o maça hani bazı
1: O
0: oyuncu
1: şeyden
0: küfürler
1: sonra başladı işte abi. Hani daha önce hiç böyle performansı yoktu. Hayırdır ne oldu'dan sonra başladı zaten o.
0: Ama Uğurcan biz bildiğimizden beri Trabzon'dayken de iyi kaleci değil miydi Doğan şimdi? Niye öyle diyoruz yani?
1: Tabii hayır canım, ben ona söylemiyorum. Biraz daha belki yoğunlaşmasının sebebi oldu. Abi bir de başlangıcı
0: Bilmiyorum
1: yaptıktan
0: ki.
1: sonra sürü psikolojisi zaten biliyorsun yani. Arka arkaya geliyor, hemen devam ediyor.
0: Yok, ben Beşiktaş taraftarına eleştiri anlamında değil. Hani Beşiktaş taraftarı bunu söylüyorsa belki de o küfür yediği için hırslanıyordur. Bazı adam bozulur, bazı adam hırslanır. Bilemezsin ki.
1: Tabii canım.
0: Volkan Demirel.
1: Volkan Demirel ne diyordu? Ben küfür yemek için çıkarım önce diyor. Bir
0: Tabii
1: gaza
0: tabii
1: gelmek için diyor yani.
0: o çok hırslanıyordu küfür yediği zaman. İşte
1: Evet.
0: bunu örnek olarak onu aynı anda verdik zaten.
1: Evet. Neyse ben hani Uğurcan üzerinden sadece performans düşüklükleriyle geleceğim. Tabii
0: Evet,
1: burada
0: performans değil.
1: Abdülkerim'den
0: Uğurcan'ın performans
1: bahsedebilirsin,
0: demiş.
1: Sanchez diyebilirsin, buna Sara diyebilirsin. Çok fazla konuşuluyor. Bir de Okan Hoca'nın da performans
0: Bir
1: düşüklüğü var. Yeni isimleri de sahaya sürmemesiyle
0: dakika
1: ilgili eleştiriler
0: Doğan.
1: var.
0: Bir dakika bak, Allah'ını seversen öyle bir şey söyledin ki Uğurcan dedin, Abdülkerim dedin, Davinson Sanchez dedin, Sara dedin. Ben de sana Leao ile Sané'yi koyayım. İlk 11
1: İlk 11
0: formsuz.
1: çıkıyor zaten. Bir Şalai biraz çaba sarf ediyor gibi gözüküyor.
0: Yani zaten şimdi konuşmaya başladığımız noktada vereceğimiz cevap belli. Takım formsuz. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bunu her yerde de konuşacağım. Bu hafta şu anda Radyo Gol'le başladım. Yarın akşam televizyonda, gece YouTube'da, orada da anlatacağım. Galatasaray Kocaeli maçından sonra geçen hafta Çarşamba gününe kadar izin yaptı futbolcular. Bu izin neyin izni? Neyin izni? Yani Galatasaray'ın izin yapmasını gerektirecek daha 5 tane maç oynamışsın geçen hafta özelinde. 5 maçtan sonra insanlar harıl harıl çalışırken sen futbolcularına 3 gün niye izin verdin? Ben buradan Okan Hoca'ya soruyorum. 3 gün futbolcular niye izin yaptılar? Ya bu takımın içerisinde birileri var. biz bir iki gün dinlenelim diye sana mı geliyor? Yoksa sen inanılmaz derecede yüklemeler yaptın bu oyuncuları. Bırakayım gitsinler, daha güneş kaybolmadı, tatil yap. Ya jetini atlayan bir yere gidiyor kardeşim. Teknesini atlayan bir yere gidiyor. Burası huzurevi değil ki. Ben hiç geçen hafta Fenerbahçe'nin izin yaptığını 3 gün duymadım.
1: Bu şeye dönmesin ondan sonra. Yıldız futbolcularla Okan Hoca'nın diyaloğu öyle güzel ki kısmına gelmesin.
0: Şimdi
1: ya Fatih Tekke'nin yapamadığını Okan Hoca yapıyor, işte orada Galatasaray'ın farkı ortaya çıkıyor kısmına gelmesin.
0: Bak bu iş, anladım senin dediğini. Bu iş öyle bir iştir ki kenarda Fatih Terim gibi bir teknik direktör olur. Dersin ki ya ne kadar çok oyuna müdahale ediyor. Lucescu, rahmetli Lucescu gibi bir adam olur. Hiç konuşmuyor dersin. Şimdi bu nasıl bakış açısına göre değişir. Herkesin karakteristik bir yapısı var. Şimdi söylediğin şeyin üstüne geliyorum tam olarak. Galatasaray şampiyon olduğunda İkay ile Okan Hoca'yı dediler ki omuzları alıyor, ne kadar çok seviyor. Lan iki gün ben izin istediğim yerde, iş yerinde bana sen 4 gün git, 5 gün git, işi kafana dinle gel diyen adam olursa ben de severim onu. Yani yıldızı yönetmek, oraya geliyorum. Yıldızı yönetmek, iki gün izin istediği zaman.
1: Her istediğini yapmak değil, yönetmek.
0: Değil. Ama Galatasaray bu dönemler içerisinde başarılı olduğu için de ne kadar iyi bir yönetiliyor adı altında söylenmeye başlandı. Peki o 2 gün yerine 4 gün 5 gün izne çıkarılan Vandanara ile ilgili olan süreçler içerisinde Galatasaray arka arkaya seri mağlubiyetler alıp şampiyon olamasaydı o zaman bunun adını biz böyle mi söyleyecektik? İyi yıldız yönetiyor mu diyecektik yani?
1: Yok canım. Hazır zaten bekliyordu kenarda. Nasıl Kerem'le ilgili homurdanmalar başladığında bunları konuşurken tabii. Okan Hoca için de zaten bak tehlike çanları çalıyor diyorduk zaten seninle.
0: Ya zaten Doğan, seni tenzih ederek söylüyorum. Herkes kimle konuşursan konuş. Galatasaraylıların da %80'i bilmem kaçı buna dahil. Herkes Okan Hoca'nın 4 sene bu takımı şampiyon yapmasına rağmen, parantez içinde söylüyorum, rakipler başkan üstüne başkan değiştirirken, teknik direktör üzerine teknik direktörler değiştirirken ve onlarca futbolcu alıp yüzlerce milyon euro zarara girdikleri bir ortamda Okan Hoca bu şampiyonlukları yaşarken bile gitmesini isteyen bir kesim var. Ben artık insanların yapılarının değiştiğini düşünüyorum.
1: Abi şunu duymadın mı hiç peki? Abi Okan Hoca değil ki, İrfan Saraloğlu yapıyor takımı aslında diye duymadın mı?
0: İyi tamam, duydum. Çok akıllılarsa o zaman İrfan Saraloğlu'nu teknik direktör olarak Galatasaray'ın başına getirsinler. Bakalım hakikaten oluyor mu? Şimdi Okan Hoca'nın hakkını bu şekilde yiyemeyiz. Okan Hoca bunu Galatasaray'da başarmadı. Öncesi var. Devamlı tekrara düşüp aynı şeyleri konuşmama gerek yok. Ama bir gerçek var. Ya eğer Doğan Öncel çalıştığı kurumlarda başarılıysa Doğan Öncel'in arkasında şu kişi var demenin bir anlamı yok. Doğan Öncel'i tamamlayan, ona destek olan birisi var diyebiliriz. Okan Hoca üzerinde söylüyorum. Seni örnek verdim. Hı hı. Ama al o zaman Oğuz Altay'ı, Doğan Öncel'i destekleyen kişileri getir birinci kişi yap. Bakalım aynı bu böyle bir şey değil. Bu böyle bir şey değil.
1: Ali Naci bir benzetme yaptı. Dedi ki biz dedi helva gibi bir takımdık dedi. Ama kağıt helvaymışız dedi. Dağıldık biraz dedi.
0: Ya Ali Naci bu kişilerin söylemlerine saygı duymaktan başka, Ali Naci benim kardeşim yani, her zaman sohbet ettim, konuştuğumuz bir insan. Ama Galatasaray'ın bu sezon özelinde kadrosuna baktığın zaman gerçekten bir sıkıntı var. Bakın yıldız isimler, Osimhen'i çok ayrı tutarak söylüyorum. Yıldız isimler bu sene Galatasaray'ın sonu olabilir. Sane büyük bir problem. Bakın ya, Türkiye'de bunu söyleyen tek insan benim. Geçen sene Liverpool maçında soyunma odasında ben biliyorum ya, benim adım Leroy Sané, beni Şampiyonlar Ligi için getirdiniz, niye oynatmıyorsunuz? Şalai oynuyor, 2 Liverpool maçı oynandı, ben bundan çok mutsuzum diye soyunma odasında Okan Hoca ile konuştuğunu söyledim, yayında geçen sene söyledim. Şimdi insanlar çıkıyor, Leroy Sané Okan Hoca'ya demiş ki bilmem ne, Levent abi de buna dahil. Ya bu zaten geçen sene de vardı Galatasaray'ın içinde olup da bunu şimdiye kadar içinizde mi tuttunuz, yoksa şu ana kadar ilk defa mı duyuyorsunuz? Ben geçen sene Liverpool maçından sonra bunu söyledim zaten. Bunu ben söyledim diye söylemiyorum. Diyorum ki Leroy

0: sene Leroy Sané'den patlama bekleyen, artık şu andan sonra 10 gol 8 asist yapacağını düşünen futbol cahili, futbol gerizekalısıdır. Kendimi koyarak söylüyorum. Bunu bekleyemezsin. Barış'ı kazan kardeşim. Sene başında Sané'yi verebiliyorduysan nereye gidecek? 12 milyon euro net maaş alıyor. Ben Sané'den rahatsızım abi. Neden rahatsızım? Katkı vermiyor. Hani surat asık diye değil. O onun karakteristik yapısı her zaman öyle. Doğduğu zaman da ağlamamış o zaman. Ondan sonra. Yani baktığın zaman Sané Galatasaray'ın sorunu olur. İkinci bir sorun olarak eğer Leao, sesim geliyor mu Doğan?
1: Geliyor, geliyor abi.
0: Eğer Leao bu bildiğimiz kalitesini yükseltmezse, gerçek kapasitesine ulaşmazsa, o zaman Okan Hoca iki kenarda iki tane çok büyük sorunla karşı karşıya demektir. Yani Galatasaray'ın işi burada zor olur. Ugo Çukwu diye bir oyuncu aldılar. Birinci seyrettim maç. Dedim ki hazırlık maçı yeni geldi. Adaptasyon alışamadı. İkinci maçı seyrettim. Biraz süre aldı. Aynen şöyle söyledim. Mümkünse geri gönderin dedim. Mümkünse geri gönderin. Galatasaray'ın aradığı o geniş alan kaplıyor. Bir de öyle güzel sunuyorlar ki. Öyle güzel sunuyorlar ki. Geniş bir alan kaplıyormuş orta sahada falan. Ya kardeşim bunu kimse görmüyor da bir tek bizimkiler mi görüyor? Ne geniş alan kaplaması? Al Salih Özcan gibi bir tane 6 numarayı 6-8 Torreira ile beraber orta sahada fişi çek. Yani senin ihtiyacın olan oyuncu tipiyle getirdiğin oyuncu aynı değil. Sol stoper getirdiler. Yok ortada.
1: Bir kere öncelikle şöyle başlayacağım. Araya sıkıştırdığın için o ismi. Hani biraz da diğer takımlarla da. Ha, bu arada hemen kısaca toparlanma sürecini anlatabilir misin biraz? Galatasaray mesela bu 3 haftalık milli ara oyuncularla ilgili. Mesela Osimhen'i yolluyor musun Nijerya'ya?
0: Yok. Gitmiyor. Osimhen'in ben kendi sosyal medyamdan günler öncesinde yazdım. Çünkü bütün daha sayılı yorumcular Osimhen'in Trabzon'da kulübede olacağını birçoğu. Ama oynayıp oynamayacağını Okan Hoca'nın karar vereceğini söylemişlerdi. Ben de isim vermeden kimseyi de rencide etmeyi sevmiyorum. Osimhen Trabzon'da olmayacak, yazılanlara itibar etmeyin diye X'ten
1: söyledim.
0: Şey yaptım, tweet attım. Yani gerçeği oydu çünkü.
1: Şimdi 3 haftalık bir izin var. Hani izin deyince de Galatasaray geliyor akla diye öyle bir söyleyeyim yani. Şimdi şey ya yapacak mı yani bir toparlanma süreci mi, ritmi yakalama için bir ders çıkartılacak mı sence? Mutlaka tabii ki bir şeyler yapılacak. Ne olacaktı yani abi? Yani battı balık yan gider, atın ölümü arpadan olsun diyecek hali yok tabii ki, toparlayacak da.
0: Benim bu anlattıklarım...
1: Dokunuşu kim ne yapacak? Yani Sané'ye şey mi denecek? Kardeşim olmuyor, görüyorsun. Kıza çekebileceğin isimler var mı? Yeni isimleri sahaya sürüyorsun. Olmuyor. Mesela dün Beşiktaş'ta Poku diye bir oyuncu vardı.
0: Seyrettim.
1: Hani ben keşke ben olsaydım dedim. Anladın mı? Şimdi bana yorumcuları dinliyorum. Diyorlar ki abi Poku böyle maçlar için değil ki falan diye. Abi ben böyle hangi maçlar için...
0: Hangi maçlar için diyor?
1: Hani, yemin ederim hani... Hadi bir oradan falan dersin ya böyle hani. Böyle maçlar için değil ki, açık takımlar için, kapanan takımlar için bilmem ne falan diye böyle. Daha önceki maçlarda işte bundan iki sene önceki takımlarında bu hoca ile bilmem neyle falan. Abi geç. Hani ya her maçta oynayacak abi adam. Yani bir şey, ben mücadelesini göreyim. Adam koşmadı ki abi. Offside'tir diye bıraktı zaten topu mesela. Hani bir oyna kardeşim.
0: Nasıl bozuldu?
1: Olaytan neler yaptı mesela. Olaytan. Dedi ki niye koşmuyorsun diyor mesela. Evet, abi çocuk gitmiyor. Bozuldu. Bak gitmiyor. Dönüyor diyor, evet. Ki Nübel'e mi dönsem acaba diye düşünüyor. Bana dön, bana diye bağırıyorum ben televizyonda mesela, anladın mı?
0: Aynen.
1: Ama bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. O çocuğun da oraya gidememesini sağlayan bir kere hem teknik adamıyla konuşmak lazım Ahmet'i. Hem de oyuncuların motivasyonuyla, tribünleriyle konuşmak lazım.
0: Yani, şimdi Ahmet'le ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Geçen
1: onu da unutmayalım hemen. Beşiktaş'ı tabii ki burada eleştiririz gerekirse. Yok. Hani gömme çabalarına bile girerim. Dedim ki hani bu hatalar bunlar. İşte ben eleştirmeyeceğim de bugün kim eleştirecek falan moduna da girdim ama. Ahmet'i tebrik edelim yani.
0: Şöyle bir tamamlama yapayım. Ahmet Spor'u geçen sene maçlarına denk geliyordum. İzliyordum Süper Lig'e çıkma mücadelesi içerisinde. Yani ne kadar hırslılar. Yani inanılmaz bir şey. Dün bu seneki maçlarına da baktım ama dün Beşiktaş maçında ayrı bir konsantrasyon da olmuş. Hem stat özelinde hem de maç içerisinde. Yine bütün çok kişinin tanıdığı, ismini vermeyeyim, bir sanatçıyla telefonda konuşuyoruz maçın devre arasında. Dedim ki vallahi dedim Kızılderili gibi, hani kovboy filmlerinde Kızılderililer saldırır ya böyle atlarla. Hı hı. Bu kadar dedim büyük baskı yapıyorlar. Ne kadar çok sprint attılar. Ne kadar çok sprint.

0: tattılar dedi. Beşiktaşlı futbolcuların bu kadar üst düzey fizik kondisyonunun olduğu bir dönemde işte Marsilya maçından sonra görmem lazım dediğim kısma da bu nedenle gelmek istiyordum zaten. Hep Beşiktaş'ın önünde bitirdiler sprintleri. Yani ele avuca sığmadılar.
1: Abi
0: İnanılmaz
1: iyi bir Beşiktaş'a denk gelmedi. Yani yorgun bir Beşiktaş'a denk geldi. Onun sonrasında ne bileyim hani biraz rotasyonlu bir Beşiktaş'a denk geldi. Trossard olsaydı, Çenli ile başlasaydı bir sürü şey sayabilirim. Burada büyük takım reaksiyonu veriyorsan yerine soktuğun oyuncu da aynısını verecek ama. Yani dün
0: ama
1: Rıdvan'ın performansını seyrederken olmayan performanstan bahsediyorum bu arada.
0: ben
1: Dün
0: anlıyorum seni.
1: Salih'in konsantrasyon eksikliği, bırakın defansı bana modunda hani siz istediğinizi yapın hepiniz gelin ben tekim modunda duruşu da biraz rahatsız etti beni. Biraz böyle hani ben konuşunca da ılık Beşiktaşlı oluyorum biliyorsun eleştirince.
0: Hayır,
1: Ben
0: bizi
1: tadını
0: bunun eleştiri
1: çıkartmak
0: konusu olmuş.
1: istiyorum, anladın mı? Hani ben Ahmet'ten en azından en kötü ihtimalle biri hani Italiano'ya da şey demeli. Hocam güzel, seni seviyoruz, bağrımıza bastık. Laşantami Cantare ama hani biraz da şey bak, hani rotasyon kısmında sen bari yapma. Yani hepimiz öğrenmedik mi? İyi futbolcularla ilk 45 dakikanı oyna, ikinci yarı rotasyonu yap. Madem oyuna sokacaksın, niye
0: O
1: onlarla
0: zaman
1: başlamıyorsun'a dönüyorum yani.
0: Doğan bak, futbol oynandığı zaman futbolu oynayıp da gelmiş insanların bunu hissetmesi çok daha farklı oluyor. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Biraz önce senin söylediğine, dün akşam 13 saat önce maç seyrederken attığım tweetlerden bir tanesi, bu arada Beşiktaş fiziksel yorgunluk nedeniyle çok top kaptırıyor ve pas hatası ilk kez bu kadar fazla. Yani oyuncuların pas hatası, maç konsantrasyon eksikliği, bunların hepsi Marsilya maçının sonucunda gelen konular. Hatta ondan 3 dakika önce bir tweet daha atmışım. Avrupa kupaları dönüşü Beşiktaş fizik kalitesi nasıl olacak diye merak ediyordum. Haftada 2 maç oynamak demek ki çok zormuş.
1: Ya
0: Fakat
1: Sporting sonrasında da söylemiştin sen bunu. Galatasaray da zorlanır diye söylüyordun zaten mesela.
0: evet, ama Beşiktaş da ligin en sert takımlarından birine denk geldi. Burada bir şanssızlık olduğunu yayının başında söyledim ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz Italiano gibi bu kadar takımına hakim ve oyuncu performanslarını yükselten ve Beşiktaş futbol kalitesini fizik olarak da üst tarafa taşımış bir takım adamın oyuncularının bile 2 maç üzerinde sıkıntılar yaşadığını görmeye başladım. Bu incelenmesi gereken bir konu. Yani Poku mesela o pozisyonda koşamadı, olaytan ona kızdı ya. Belki de Poku, hani onu sen hazırlayamayan teknik heyet mi dersin derken, ben şimdi Poku'ya baktığım zaman belki de Poku kendi içsel dünyasında alamayacağını hissedip enerjisini boşa harcamak istemedi. 2 dakika sonraki pozisyonda kullanmak istedi. Bilemiyorsun. Adamın o andaki gücünü bilmiyorsun. Yoksa boş vermişliğinden olduğunu düşünmüyorum. Onu net söyleyeyim sana. Yani bu fiziksel durumun çözülmesi tüm takımlarımız özelinde nasıl bir şeydir? Adamlar haftada ama kenardaki oyuncular da kadro kalitesi kenarda da. Mesela Galatasaray'da sana iyi çıkardın. Yerine koyacağın oyuncu Barış olabilir belki ama öbür tarafta yok. Şimdi Beşiktaş'ta bakıyorsun İlhan Fakılı hepimizin çok beğendiği bir oyuncu değil mi? Çok. Ama bak bu maçta yerlerdeydi.
1: Ya ve birebirlerde evet etkili olamadı. Güzel
0: Hayır,
1: kademe anlayışı vardı.
0: onun
1: Ama
0: işi
1: bu
0: onun,
1: arada
0: onun
1: şöyle
0: işi
1: söyleyeceğim sana.
0: aha Doğan,
1: Beşiktaş bunlarla çok
0: onun
1: karşı karşıya kalacak abi.
0: ya işte onu bak ne kadar güzel söylüyorsun. Tam ben de onu söylüyorum. Beşiktaş bunlarla karşı karşıya kalacak. Galatasaray'da kalacak, Fenerbahçe'de, yani Avrupa kupalarında oynayan takımlarımız bunlarla karşı karşıya kalacak. Ya Çerdi'yi ilk 11'e koyamadın dizinde ağrısı var diye sıkıntı yaşadı takım.
1: İkinci yarı daha çok yordun.
0: Tamam. Aynı şeyler. Yani bu sorun ama Galatasaray'da bunu 3 gün dinlenme olarak bak bu da bir farklı bakış açısı. Avrupa dönüşü üst üste 2 tane maç, 2 gün oyuncular dinlensin. Bu işin çözümü sahanın içinden gelen Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir teknik direktör Okan Buruk için söylüyorum. Bunun çözümü buysa eğer bu farklı bir şey. Ama Avrupalı bunu böyle yapmıyor.
1: Şimdi ben sana şöyle söyleyeceğim. Çok zor bir süreçte milli takımın bir programı var biliyorsun. Cuma günü, ondan sonra pazar günü, arkasından salı günü, bilmem ne falan, böyle 3 günde bir maç oynayacak. Bu da
0: Evet.
1: oynadığı takımlara baktığında Fransa, İtalya, Belçika falan yani. Hani şey de
0: Aynen.
1: değil. Anladın mı? Hani bu Arnavutluk'la Litvanya ile oradan falan maçlarımız değil. Şimdi böyle maçlarda Ben Beşiktaş taraftarı olarak ya da bir futbol sever olarak şunu söylüyorsun. Abi Beşiktaş'ın orta sahası hani Marsilya maçında oldu bu takım. Gerçekten o artık bir de bir, iyi bir maç bekliyorsun ya abi. Bir dişli takımla oynamalı Beşiktaş. Fenerbahçe yok bir Avrupa takımı Marsilya. Yok o eski Marsilya da değil falan deyip hep bir kulp bir bahane bulma durumu vardı. Ama kafada şu oluştu. Ya şimdi Hakan Çalhanoğlu da yok. Montella büyük bir ihtimalle bu ikiliyi bozmaz. Salih, Orkun önüne Arda mı koyar ne yaparsa eder. Bir milli takım oluşturur ama milli takımın iskeletinde sanki Salih ve Orkun oluyormuş gibi düşünüyorsun futbol sever olarak. Beşiktaşlıysan koymada göreyim Montella'ya dönüyorsun. Anladın mı? Orada gider yapıyorsun. Evet. Çünkü bu takımı bozarsan burada anlarım ki Beşiktaşlı oldukları için almıyorsun bu takıma. Serzenişi daha ağır basacaktı falan.
0: Ya diye. Bu gözden... Bu en son söylediğin cümleden artık çıkmamız lazım.
1: Hayır onu söyleyeceğim yani. Bunu yaşadıklarımız için söylüyorum ben.
0: Ya yaşadık mesela aynı şeyi Semih Kılıçsoy için de ortalık ayağa kalktı. Semih Kılıçsoy ortada yok. Ya
1: şu o zaman İlhan içinde yapılıyor anladın mı? Sol kanada bak Kenan yokken İlhan'ı koymazsana da döndü mesela. Ya dur Kerem var, Oğuz var, bilmem ne var. Milli takım performanslarıyla alakalı. Hemen anında oyuncuya da zarar veriyoruz böyle kısmı ama Salih ve Orkun bu konuşmalardan zarar görebilecek yaşı geçtiler artık. O potansiyeli ve tecrübeyi artık aldılar. Onu geçtim ya ben ama şimdi Salih çok yorgundu deyip bahane yapıyoruz. Milli takımda oynasın istiyoruz. 3 günde bir maç yapacak gene. Fransa'ya karşı oynayacak. İtalya'ya karşı oynayacak. Belçika'ya karşı oynayacak bu adam.
0: Çok dişli takımlar.
1: O zaman demeyecek misin? Milli takıma Salih'i yollamayalım o zaman diye düşünmez misin?
0: Ya işte zaten bu kısır döngü içerisinde dönüp durmanın bir anlamı yok. Kendi içinden mesela taraftar...
1: Hayır bana şeyi söyle. Salih'in bir alternatifini söyle Beşiktaş'ta.
0: Yani milli takımda Salih'in oynaması son derece doğal. Orkun'la beraber.
1: Tamam. Beşiktaş'ta bir alternatifini söyle. Olası bir milli takım Allah korusun. Bu üstüne basa söyleyeyim binlerce kez. Allah nazarlardan saklasın diyeyim ben hani böyle.
0: Amin.
1: Hani bir Atiban var mı?
0: Ya onlar özel adamlar abi.
1: Hayır, 50 maç. Şey var mı? Deso Uzan var mı?
0: Ya yok. Ona bakarsan yani bunlar senede
1: senin 50 Torreira'nın bana muadilini söyle. İkamesini.
0: Ya Torreira'da muadili yok. Çünkü 60 maça oynuyor adam. 4 senedir.
1: Bak o da gitti. Uruguay'a yıllar sonra milli takıma çağırdı. Düşün işte yani.
0: Evet öyle. Açıkçası öyle ama bu saymış olduğumuz oyuncular yani o zaman Avrupa Kupası'nda yoruldu öbür maç. Milli takımda inşallah sakatlanmasın inşallah diye düşünürsen burada tamam. Kimse sakatlanmasın.
1: Abi yani sakatlanmadığı sürece bir oyuncu maç içerisinde kendini dinlendirebilmeli. O yoğun tempo içerisinde mutlaka buna fırsat bulabilmeli. Bir sistem zaten budur. Şununla bağlayacağım konuyu. Abi bu adamların işi bu. Abi çok yorgunlar. Ben buna katılmıyorum. Ben gece 2'de 3'te programdan çıktıktan sonra sabah 9'da da işte 8'de evden çıkmam lazım. 10'da yayına geleceğim. Üst üste de 2 tane program olmaz deyip düşünmüyorum. Geliyorum yani.
0: Yok aynen ben de sana katılıyorum. Ancak bildiğim tek bir şey var bugüne kadar. Arka arkaya maç oynama fiziksel olarak iyi hazırlanmış dinlenme saatlerini iyi seçmiş ve iyi beslenmiş sporcularda fazla maçı oynamak futbolcuları için inanılmaz bir fiziksel gelişim sağlıyor. Ben bunu 96-2000 Galatasaray'da gördüm kardeşim. Ben bunu gördüm. 3 günde, 2,5 günde bir Galatasaray maç oynuyordu. Bütün takım sakatlanmadan, bütün sezon... Biyonik miydi bunlar? Uzaydan yapay zeka mı? Nereden geldi bunlar?
1: Sen 2000'de kaç kere rotasyona gittin o UEFA kupasını alırken?
0: Yoktu ki zaten. Ama burada mesela o zaman orta sahada oynayan Suat... Suat'a soruyorlardı, Ümit Davala'ya soruyorlardı o zamanın röportajlarında. Ne yapıyorsun sen formdasın nasıl yapıyorsun bunu? Her bulduğum fırsatta uyuyorum diyordu çocuklar. Yani adamlar dinleniyormuş kendine bakıyormuş. Şimdi maşallah yani partileme diye bir şey çıktı genelde. Hı hı. Bunu özellikle Güney Amerikalı ve Brezilyalı oyuncular çok fazla yapıyorlar. Bu insanlar belki bu işin farkında değiller.
1: Yerlilerin de şey yapma, yabana atma. Onlar da çok iyi destek veriyorlar.
0: Destek verme konusunda ellerine su dökülmez. Yani. O ayrı. Ama şu anlamda söylüyorum. Yani bizim otel genel müdürleri, otel sahipleri dostlarımız olduğu için hani bunu böyle bazı yerlerde sohbet aralarında biliyoruz kimlerin. Abi dinleneceksin abi. Dinlenmezsen o zaman Çerni gibi oluyorsun, Sane gibi oluyorsun. Bak Asensio dönemiyor sahaya. Dönemiyor.

0: diyor. Asensio'nun sakatlığı bu kadar uzun sürmemeliydi.
1: Yani onun sakatlığı oradaki problem fiziki değil. Orada bir sakat durum var ama fiziki değil.
0: Sakat olan yer orası değil diyorsun.
1: Yani sakatlık vücutta değil yani. Orada anladım. Ayrı bir konu ama artık bu süreçte devreye mutlaka başkan girecektir. İşte Oğuz Hoca girecektir, bir şey girecektir. O Asensio krizde çözülecektir artık.
0: Dünkü maçla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hani ben böyle takımların içinden bazen cımbızla en yıldız futbolcuyu değil de o çarkın dönmesini sağlayan oyuncuları böyle seçip almayı seviyorum. O gözle seyretmeyi seviyorum çünkü. Çok uzun dönemler bunu Abdülkerim Bardakçı için söylemiştim. Şimdi Beşiktaş'ta Emirhan için söyleyeceğim ve gerçekten Vlahovic ne kadar klas bir oyuncu. Yani bu tamam bütün herkesin bildiği bir oyuncu ama yani bir oyuncu bu kadar iyi mücadele edebilir. Gol vuruşlarında, gol noktalarında ya hayran kaldım ya. Vlahovic'i izlemekten keyif alıyorum açıkçası.
1: O boya Emirhan rağmen, için. O fizike rağmen ne kadar hakim değil mi ayaklarına?
0: Çok, çok. Zaten o farklılık orada geliyor. Çok iyi oyuncu ya. Ve takımına çok iyi adapte olmuş.
1: Yalnız şeyi fark ediyor musun? Mesela bir Galatasaraylı olarak, Fenerbahçeli olarak falan diyelim. Beşiktaş maçlarını seyreden biri olarak söylüyorum ben. Aha,
0: izliyorum.
1: Mesela oyun Vlahovic'e göre planlanmamış hiç. Yani topu illa onunla buluşturalım diye bir çaba yok.
0: Ya, ama Beşiktaş'ın evet öyle bir...
1: Ve adam isyanlarda atsana abi diyor ya mesela böyle sürekli bak ekrana geldiğinde surata bak niye atmadın bana diyor mesela.
0: İtirazlarda bulunuyor fark ediyorum seyrediyorum. Ya Beşiktaş farklı oynuyor ama bir şeye dikkat et. Ya bak bu söylediğimi yakaladınız mı bilmiyorum dinleyicilerimize de söylüyorum. Mesela Marsilya maçına örnek veriyorum Beşiktaş'ın. Bir şut çekiyor Beşiktaş'ta oyuncu tamam mı? Top böyle direğin hafif üstünden gidecek ama çekildiği andan itibaren yükselmeye başlıyor ya. Ya pozisyonun içinde Vlahovic yok. Adam şut çekmiş. Havada uçup o topa bile dokunmak istiyor ya.
1: Evet.
0: Ya kameralarda yakalıyorum onu. Görüyorum yani her pozisyonun içerisinde var. Bir kere çok iyi bir profesyonel olduğu belli. Çok da düzgün belli karakteri olan bir oyuncu. Ama oyuncu karakteri olarak söylüyorum. Ama
1: bu arada aidiyeti var. Yani yaptığı işi seviyor aidiyeti. Ve yani oynadığı takıma da değer veriyor. Biraz çok da değer katlı. Görünce de zaten biliyorsun çok ayrı oluyor. Sen bunu Icardi'de ya. De yaşadın. Sen bunu Osimhen'de ya. De yaşıyorsun.
0: Çok tabii bunu yıllar içerisinde yaşadık. Görüyoruz. Ben biliyor için ne kadar önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın çok doğru bir transfer yaptığını söylemek istiyorum ama bu sene bence Emirhan'ın çıkış senesi inşallah Allah nazarlardan saklasın. O kadar güzel gidiyor ki. Sadece hırçın bir çocuk. İtirazlarında yarın bir gün kart alır. Bir şey olur. 2-3 maç oynamaz. Dönüşünde formsuz olur. Bilmem ne olur. Sürekli oynaması lazım.
1: Emirhan galiba 25 yaş, 26, 25 diye hatırlıyorum. 2000 doğumlu diye düşünüyorum. Hani 26 olur o zaman deyip daha gelmemiştir belki yani. Galiba 25 yaşında diye hatırlıyorum.
0: Hala ben Emirhan'ı daha küçük zannediyordum biliyor musun?
1: Öyle mi? Yok. Emirhan 25'i vardır abi. Yani bir 22-23'lerde değil. Yani 26 bile olabilir.
0: Çok iyi zamanında o zaman.
1: He. Yani evet, yeni girmiş için. Bile olabilir falan yani. Hani böyle aralık çok maralık iyi. Falan olabilir.
0: Aynen öyle ama Galatasaray'la ilgili hani son söyleyeceğim bir şey ne var dersen Galatasaray'ın kanat sorunlarını çözmesi lazım. Bak Galatasaray bu sene neresinden başlasam dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Galatasaray orta sahadaki üstünlüğünü kaybediyor ya. Galatasaray orta saha oyunuyla ön alan baskısıyla galip gelen bir takım. Bunlar olmadığı zaman hele Osimhen'in olmadığı bir noktada Galatasaray zorlanıyor ama Galatasaray'ın çok özel çok iyi günlerine de seyredeceğiz. Leao'nun işte Barış'ın Sané'nin bu anlamda neler yapabileceğini gördüğümüz maçlar da olacak ama burada süreklilik önemli. Bunun için de Okan Hoca'nın
1: bir Galatasaray arada taraftarı demiş ki Oğuz abiye dünkü maçı seyrettiyse şunu sormak istiyorum. Barcelona da bize çok ağır gelecek. Biz de fişkiyeleri açsak mı acaba diye bir sıra sorulur mu demiş.
0: Barcelona herkese ağır gelir.
1: Fişkiyeleri bağlamış oraya. Maçta açıldı diye bir ara. Anladım. Yalnız o çok tehlikeli bir olaymış biliyor musun? Yani konu uzmanları diyor ki bu kadar hazır ısınmış olan oyuncuların bir anda zemin değişikliğine gitmesi inanılmaz bir sakatlanma riskini ortaya çıkartıyor demiş.
0: Yani
1: hemen krampon değişikliğine falan gidilmesi lazımdı ya.
0: Evet yıllardır zaten konuştuğumuz bir konu. Sağ zeminleri. Galatasaray'ın da böyle bir sorunu var. zemin kaç defa değiştirildi, zeminin altı değiştirildi, üstü değiştirildi, her şey değiştirildi. Ama bu seneki kadar kötü olmamıştı. Bu senenin başında çok kötüydü. Bilmiyorum bu zemin değiştikten sonra ne hale gelecek. Bu arada hayırlı olsun bir Arabistanlı şey Galatasaraylı çok koyu Galatasaraylıyım diye açıklama yaptı. konuyu değiştireyim dedim.
1: Yeni sponsorluk mu geliyor diyorsun?
0: Vallahi adamın ne kadar hevesli olduğunu gördük. Neden olmasın?
1: Yani sportif, ben destek vermem alırım derse deyip oraya dönmesin konuda.
0: Ama Galatasaray'ın tüzüğü, hani kulüpler alınabiliyor da Galatasaray'ın tüzüğü yapısı buna uygun değil. Belki sportif AŞ'de başka şeyler olabilir.
1: Teşekkür ediyorum, ağzına yüreğine sağlık. Çok soru var ama şeye bakmak lazım. Yani biraz genele bakmak lazım ki bunu zaten zaman zaman değerlendiriyoruz. 3 haftalık bir ara var. Ritmi ne kadar etkileyecek? Toparlanma sürecinde senin için Osimhen'in dönüşüydü. Bir kendine gelmeyle bir tokat gerçeği var, anladın mı? Yani bir sağlam tokat yedim. O an anladım ki falan diyebileceğim bir durum. İşte Fenerbahçe'nin Asensio krizini çözmesi, işte 8-0'lık galibiyetle bu araya girmesi, camiada bir toparlanma, Beşiktaş'ta o yorgunluktan sonra bir dinlenme gibi bir sürü şey ekleyebilirsin aslında. O yüzden hayırlı olsun. Bu sefer milli, bak şeye dönerdik, hatırlıyor musun abi? Biz milli maçlar öncesinde ya hiç dönmeyelim, çünkü milli ara bazen milli takıma da iyi gelmiyordu Şenol Güneş dönemlerinde. Şimdi milli ara takımlara iyi gelecek mi diye konuşurken takımlardan kopamıyoruz. Abi Trabzon ne yaptı öyle, Galatasaray ne yapıyor böyle diye hemen biz bir şey konuşurduk. Milli takımda yani, kaleci kim olacak? Arda evet. Oynar mı? Hakan mı? Orkun mu? Falan diye bak. Milli takımı daha konuşmadık bile yani. Bir de Fransa evet. Maçımız var ha.
0: Evet. Fransa, İtalya, Belçika, daha ne olacak yani?
1: Yani hayır, şey yapamıyorsun yani. Abi Fenerbahçe'yi gördün mü? İşte Beşiktaş'ı seyrettin mi? Ahmet ne yaptı öyle abi ya? İşte bak Trabzon, işte Galatasaray. Abi bak görürsün, bak çökecek falan. Bu Eyüp düşerler bilmem neler falan. Ligden kopamadık yani.
0: Yok, kopamıyoruz. Futbolu çok seviyoruz. Takımlarımızı çok seviyoruz. Onun için kopamıyoruz ama inşallah milli takımlardan, yani ben Galatasaray adına da özellikle hepsine temenni ederim ama Galatasaray adına da çok fazla oyuncu milli takımlara gitti. İnşallah eksik dönmezler. Temennim de, dileğim de, dualarım da bu yönde.
1: İyi haftalar diliyorum sana.
0: Ben de sana.
1: Sağ olasın. Görüşürüz. Kolay gelsin abim. Eyvallah. Tamam. Oğuz Altay'la beraberdik. Haftayı değerlendirdik. Hafta sonunda yaşananları biraz üzerinden gittik. Evet, Oğuz abi Rams Park zeminine döndü. Dünkü fişkiyelerden sonra aslında. Sen toparlasaydın bari dediler. Abi yok o değil, o değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum demek istemedim. Yani demek ki onu kaçırdı ya da oradan bahsetmek istedi. Doğan abi, Allah'ını seviyorsan ben inanıyorum ki bir sürü taraftar hepsi yönetim ve Okan Buruk istifaya davet ediyor. Bunları neden dile getirmiyorsun demiş. Kaçıncı kez? Hani sürekli dile getirmek. Mesela üçer dakikada bir mi istiyorsunuz onu? Selamünaleyküm Oğuz abi, selam, söyler misiniz? İki çocuğum var, okul eşyaları gönderebilir mi Oğuz abi bana demiş. Kadir Akyol yazmış. Nasıl abarttın? Yoksa tatlı halin yok ya. Ansızın yan sular gelir, gök gürlemeleri, yağan yağmurlar. Ne oluyor futbolcular? Turgay yazmış. Turgay Bülent Şan yollamış. Olisseh Dembeli'yi görürsen unutursun diye yazmış. Doğan abi, Ahmet Konan için eline bebek vermişler. Bebeğe bakıp kapı çalıyor diyor. Bir de bebeği kupa tutar gibi tutuyor deyip yazmış Erhan Erol yazmış onu. Zamanında kelepçe partilerinde hatırlar mısınız diye yazmış. Ya. Feridun Nideloğlu haberidir o. Araştırınca görürsünüz. Merhaba Emre Bey, Faik Gürses diye yazmış. Ama onu yollamış. O erken 9.30 gibi yollamış. Bana yolladığı mesaj Dodo Poku, biz Poku Poku'na hani diye öyle yazmam hemen deyip konu bağlama olayı. 13 Ekim'de Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın hücum üçlüsünün istatistiklerini veriyorum. Lamine Yamal 7 maç 8 gol 4 asist. Rafinha 7 maç 11 gol 3 asist. Adeyemi 7 maç 3 gol 3 asist. Şimdi onlar düşünsün.

Abi Fatih Terim hoca hep söyler çarşamba cumartesi oynamayı bilecek diye. Hayırlı programlar Doğan abi. Beşiktaş'ı eleştirecek ciddi bir durum görmüyorum ben. Son 13 maçta 3 mağlubiyet aldık. Bu iki maçın biri Alanya, biri Ahmet. Baktığın zaman oyun çok iyi, istatistikler çok iyi ama verilmeyen kırmızı kartlar, penaltı vesaire. Bu dar kadroya rağmen takımımız iyi durumda diyor ki. Ben zaten onu ekleyerek söyledim. Beşiktaş'ı eleştirmeyeceksen bugün ne zaman eleştireceğim? Benim eleştirilerim İtalyano gibi bir teknik adamı. İsmail Kartal değil kendisi. Öyle çok eleştirilerden evet ya doğru söylüyorlar, bu kadar baskı geldi, Emirhan'dan vazgeçmeyeyim, yok Ottare'yi de sol beke koyayım, Rıdvan'ı da bir süre oynatmayayım, yoksa bu taraftar benim üzerime üşüşür falan diye endişe duyabilecek bir adam değil. Ve öyle bir adam ki öyle kısa sürede bir sevgi bağı oluştu ki camiayla arasında. Hocanın kredisi çok fazla. Hani bundan zaten Marsilya maçı sonrasında bu adamı 10 sene bırakmayın diyenler de duydum ben. Hemen kontratı koyun önüne deyip. Ya bu şey bak, hani ilk gelen İtalyan değil. Hani bizde her geleni bir pohpohlama dönemi oluyor. Bu sadece Beşiktaş'ta bağlantılı da değil. Önder Karaveli geldiğinde bile adam ilk maçında öyle bir şey ki abi bak, böyle değerleri geride tutuyorlar. Ön planda, vitrinde başka isimler var aslında. İşin ne bileyim ekmeği bunlarda, bunlar mimar bunlar falan diye. İtalyan gibi Karavelli falan diye öyle şeyler yapıyordu ya. Birçok yorumcuyu hatırlıyorum ben. Buna Bülent Usta'ya da aynısını söylüyoruz ya, bak yapma. Hani Van Bronckhorst için de kenarda duruşundan tut, işte kıyafetleri, oyuncuya dokunuşu, sistemi, Sergen Hoca evladımız camianın neferi falan, hani böyle şeyler konuşuldu. Yani ayrılıklar da sevdaya dahil, unutmayın. Bak İrfan Saraloğlu ile ilgili hemen söyleniyor. Okan Hoca değil ki aslında, işler onlar yapıyor. İşte Abdullah Avcı da Orhan Ak yapıyor arka tarafta falan deniyordu. Sergen Hoca da ya abi işte Murat Şahin'den ayrıldıktan sonra hoca bir dağıldı galiba falan. Kardeşiydi aslında falan işlere bakan. Hemen anında birileri falan yanında şey yapılıyor. Ya çünkü bunu bir kişi yapamaz ya. Moduna mı geçiyoruz ya da zaten eleştiriye hemen hazırız ya. Birkaç tane detayda yakalayınca hani düşene bir tekme olayı yerde mi vurun falan deyip oraya dönmüş gibi oluyor. Hani hemen bir gider durumu var. Ondan sonra bir geri dönüş oluyor ya. Ya öyle değil tabii, haklısın falan. Ya zaman bunları yap. He? Tam bunun karşılığı ne biliyor musun? Şeye dönüyor ya. Sedat Peker videoları vardır ya, Sedat Peker falan deyip ondan sonra 3 gün sonra bir video gelir. Sedat abi o gün vallahi hani ben yanlış yapmışım, kusura bakma abim, minan böyle başım dönüyor mu, sen büyük mü abimizin falan deyip hani anında ikinci bir video geliyor ya, onun gibi düşün yani. Bak yorumcusundan taraftarına kadar da hemen böyle bir gaza gelme. 3 tane YouTube kanalı izliyorsun, ondan sonra abi adam doğru söylüyor ya deyip etrafına onun pazarlamasını yapıyorsun kendi düşüncen gibi. Diyorsun ki yan abi adam çok iyi be, daha önce oynattığı takımlara bak, Fiorentina'dayken böyle şöyle. En büyük eksikliği her defasında benim böyle takip ettiğim 3 tane adam vardır. Analiz konusunda, oyuncu ve teknik adam analizi konusunda biliyorum çünkü rahatsızlar, onları takip ediyorlar. Öyle YouTube'dan kolaj video ya da 3-5 tane köşe yazısı okuyarak değil. Adam o maçları seyrediyor. O maçta hocanın, oyuncunun sahaya ne kattığını ne katamadığını falan görebiliyor. Öyle bir iki ismin var abi, bize de söyle biz de izleyelim falan. Sevmezsiniz öyle şeyleri. Kaosu sevdiğiniz için o yüzden oradaki isimler söylüyordu. Hoca çok iyi ama diyorlardı. Hemen orada bir es veriliyor. Lakin fakat gibi. Onda rotasyonu çok seviyor. Ben de diyordum ki iyi de elindeki kadroya baktığında eğer güçlüyse işte o rotasyona gider konu, anladın mı? Hani bunu şimdi 3 hafta üst üste Rıdvan işte iyi giden bir şeye niye çomak sokarsın bir adam gibi, ya da rotasyon abi aynı takımı koy ilk 45 dakikadan sonra, sonra bir rotasyona git, sonra dinlendir. Bak bunlar hep cebimizdeki hazır savunma sistemlerimiz. Buna füze mi dersin, buna ne bileyim hani kısa menzil uzun menzil bir şey mi dersin, buna torpido mu dersin, el bombası mı? Biz hazırız yani, anladın? Pimi çekilmiş, düğmesi hazır basılmaya falan, böyle bir cephanemiz var. Ben de çok ciddi bir durum görmüyorum Beşiktaş'ı eleştirme konusunda.

0: Buna bir yol kazası demek de istemiyorum. Burada bir konsantrasyon eksikliği var ki zaten hocanın açıklamasında bir bahane üretmemesi, hakem yüzünden falan dememesi benim en çok hoşuma giden tarafı. Rakibin iyi iş çıkaracağını düşünüyordum. Takım olarak acı verecek bir karşılaşma olacağı belliydi. Çünkü Ahmet kendi evinde çok tehlikeli bir takım derken liderliği istiyorduk. Uzaktan şutlarla iki tane gol buldular. Onlara vuruş alanı bırakmak bizim hatamızdı. Pozitif bir periyodumuz vardı ve devam ettirmek istiyorduk. Olmadı. Olmadı. Milli araya galibiyetle rahat girmek isteyen bir takım bunu başaramadı. Ne yapalım? Kepengi mi indirelim? Abi bu İtalyan öyle olmaza mı dönelim ya? Geri dönüş için daha hırslı, daha planlı olabilecek bir süreç var. 2 haftalık, 3 haftalık, 2,5 haftalık neyse. Hatalar yaptık diyen bir teknik adam var. Benim en çok hoşuma giden tarafı bu. Tamam bundan 5 hafta sonra bu hakemlerle gitmez diyebilecek de biri. O da olabilir. O raddeye de gelebilir. Ama ben bir Beşiktaş'ın işte penaltısından dolayı, verilmeyen kartından dolayı, ya hakemlerimiz kötü. Ali Şansalan'ın dün isteyerek bilerek bir takım üzerinden karar vermeye çalıştığını falan biraz bakarsan Beşiktaş lehine daha fazla diyen de duyarsın. Abi o penaltıyı vermedi dediğinde o zaman adamı niye attı dersin yani. Ahmet'i niye 10 kişi bıraktı? Hani maç 8 dakika uzadı da 11 dakika niye oynandı falan gibi yorumlara ne diyeceksin cevap olarak? Ya dün Salih'in çok özgüvenli olması, Nübel'in orada atmaması gereken bir top. Nübel oradan 2 tane o topu da yemeyeceğim be kardeşime. Dönmeyecek mi konu? İyi kaleciler kötü goller yerler falan. Oraya mı bağlayayım yani? Ya dün Trabzon nasıl Hüseyin Hoca ile geldiğinde sanki onunla devam edecek gibi bir yabancı gelene kadar Hüseyin Hoca götürür diyorsun. 5-0'dan sonra hani Ahmet mağlubiyeti falan, Allah Allah ne oluyor ya falan diyorsun. Okan Hoca, bu işler Okan Hoca ile yürümeze dönüyor. İsmail Hoca testi kırıldı, bardak kırıldı bir kere. Devre arasında, milli arada mutlaka gönderilmeli diyorsun. İtalyano'ya da onu deme bari yani. Kimsenin öyle bir düşüncesi yok da bu hoca işte bunları yapar falan deyip. Ya hocanın camiayla, camianın hocayla bir problemi yok. Beşiktaş'ın şu an bir problemi yok. Sadece bir burukluk var. Hani yaşanmasaydı iyiydi, olmasaydı güzeldi ama hadi falan vardır ya. Ben şeyde görürdüm onu. Mesela bir futbolcu gaza getirme, kaptan falan yapar bunu. Hani bir gol yersin, ikinci golü yersin. Beyler toparlanırız, hadi falan diye böyle bir gaza gelirsin. Onu gaza da getirirsin. Dersin ki mesela buna ihtiyacı var takımın ve bunu ben yaparım dersin yani. Hani hadi beyler hadi falan dersin ama 4-0'dan sonra da hadi olmaz yani, anladın mı? O hadi diyeni döverler hani. Oğlum hayırdır lan, tribüne mi oynuyorsun derler yani. Ya 1-2-0'dan sonra hadi kaldırır da. Şimdi hocanın kredisi o kadar fazla ki. Burada o hadi diyebilecek bir adam ve diyeceğine de inancı olan bir camia var şu an. Biz reklama gidelim, ardından devam edelim. Telefon hattımızı açalım, sizlerle konuşalım, buluşalım. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? 2-3 gün oldu görüşmeyeli. Neler değişmiş, anlatın, yok mu gıybet falan diye. Yani o moda gelecek. Birazdan buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu da değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in A arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, iyi haftalar herkese. Doğan Öncel ben, Taraftar Kulübü'nde ama hemen konuyu bağlamak istedim. Bu kısa paslar ara ara dolgu anlamında

nefes alalım diye paylaştığımız, destek aldığımız, destek verdiğimiz yerler. Şimdi oyuncuları tanımak anlamında çok güzel şey anlatıyorlar ama oyuncuları tanıdıktan sonra onlara denk gelince de ya kardeşim iyi güzel de deyip hemen yorumlara başlanıyor. Yani oradaki takımlarda oynarken oradaki rahatlığı var mıydı? İşte o ligin o oyuncu için ne bileyim bir avantaj olabileceği, bu ligin bir dezavantaj olabileceği, baskı halinde neler yapabileceği. Ya gördük Trabzon karşısında işte Deniz'le başladın, Leao gibi bir isimle başladın. Sara'nın, Sané'nin, Torreira'nın, Yunus'un ya da ne bileyim yani takımda o gün ilk 11'de kim varsa onlarla ilgili işte buna Abdülkerim dersin, Sanchez dersin. Ya bir bal takımından, PAF takımda bile hani amatör ligde bile o gol yenmez falan diye konuşulmadı mı? Salah'ın karşı karşıya kalması, o kadar defansif anlamda bir açık, ya birini bırakmak hiç mi aklına gelmedi Okan Hoca'nın takımı bu kadar ileri geri çekmesi falan deyip bir sürü şey söylendi hep beraber. Olmuyor bazen. Yani maç maç bakmak gerekiyor ama oyuncunun kalitesini, kumaşını hep beraber görüyoruz. Hemen bir terzi olabiliyoruz. Ya buradan bu ceket çıkar, bu kumaştan iyi pantolon olur. Bu ne bileyim yani gömlek mi yapsak falan diyebilirsin yani. Ama kimle oynuyor? Baskılı bu zeminde, bu coğrafyada nasıl? Süreklilik var mı? İstikrar sağlayabilir mi? Daha genç bu tecrübeyi kazanması için burası tecrübe kazanılacak yer mi gibi. Şimdi Saviola için de mesela bir şey söylemek lazım Trabzon'da. Orada da mesela Muçi yerine başka biri olsaydı ya da Fabinho'nun performansına bakmak lazım. Salah zaten ortada ama Savic'in, işte Mustafa'nın ya da Melih'in Trabzon'daki oyununa baktığında motivasyon hep aynı değil mi? Yani burada kaybedilen maçlarda da bu kadro yok muydu Trabzon'da? Şimdi Galatasaray galibiyetinin anlamı daha farklı oluyor. Büyük maçların skorları ve sonuçları etkisi 2-3 hafta sürüyor. Burada şimdi Marsilya'yı yenmenin getirdiği mutluluk var. Ardından da ya olur öyle şeyler deyip bir Ahmet maçı var. Zorlum deplasmandı. İstanbul'a geldiğinde görürüz. O zaman konuşuruz da. Dönüyor konu. Şey mi diyeyim şimdi? Mesela Fenerbahçeli olmak çok farklı bir şey. Dün takip ettim. Hatta dün televizyonda da gece dedim ki Ahmet bir şey soracağım. Ya Fenerbahçe 8-0 yenmiş. Maçtan sonra bana biri geldi kanalda, çocuklardan, editör arkadaşlardan. Doğan abi dedi, Kerem gol atamadı gördün mü dedi. İşte Muriç attığı golü Kerem'e vermek istedi. Lütfen buradan sesleniyorum yetkililere. Dokundu o, bana yazmayın, Kerem'e yazın falan deyip. İşte Kerem gol atamadı ya, 8-0'ın o mutluluğunu yaşamak yerine bir olumsuzluk arayışı var. Abi bak Lukaku'yu gördün mü? Olmuyor bu, ne olmayacak gibi sanki. Kerem herkes gol attı bir o atamadı. Abi işte olmaz. Bence kesinlikle ondan vazgeçmeli. Hani İrfan gol attı o zaman. İrfan'la mı başlamalı bundan sonra? Hani hep çok sevindik, çok güldük. Kesin başımıza bir şey gelecekle eş değer bir yaklaşım bu düşünce anlamında dedim. Doğru söylüyorsun abi. Yani dedim ki Eyüp, hani Ali Gültekin'i seyrettim devre arasında. Hani bir ara 89-90 sezonuydu diye hatırlıyorum ben. 10-0'lık Adana Demirspor rekoru galiba kırılacak gibi falan bir endişe duydum dedi Ali abi. Ali Gültekin. Ben de aynısını dedim ya, 7 oldu 8 oldu galiba 10 olacak falan. Hani 5'te devre 10'da bitere bağlayacak maç gibi geldi. Ama Eyüp de buna çok fırsat verdi. Buradan şimdi hemen Fenerbahçe toparlandı. İsmail Hoca bak gördün mü dersler çıkartmış gibi mi yaklaşmak lazım yani. O yüzden daha önce çok konuşmadığımız, zaman zaman ara ara sesini duyduğumuz dinleyicilerimiz olursa daha mutlu olacağımız o telefon hattını açma, hem mesajları okuma hem de sizlerle konuşma bölümüne başlayalım. 11.24 yaptık saatleri de. Anlattıklarımız birilerinin hoşuna gidiyordur. Anlayanlarla devam edelim istiyorum.
Anlatmak istediğiniz varsa telefon attığımızda size bekliyoruz. Anonsunu da yaptık.

Bak öbür taraftan Thomas Rice gibi bir isim geldi. Onaçu'yu kulübeye çekti. Elinde Onaçu gibi bir isim varsa oyunu, hele hele Salah gibi ayaklarına hakim olan bir isimle onu bütünleştirmez misin? Maç yapmaz mısın yani? Adam bir şeyleri biliyor. Bu ligi tanıyor. Samsun'dayken de kısıtlı kadroyla büyük maçlarda nasıl reaksiyon gösterdiğini de biliyorduk zaten yani. Şimdi bu adamın Onaçu'yu

0: diyor. Reis'in eli dokundu. Geçiş takımı haline getirebildi. Bunu da yapabilecek oyuncularla da başardı gibi yorumlanabilir. O yüzden hayırlısıyla telefon hattını açalım. Sizlerle buluşalım, konuşalım arkadaşlar hayırlısıyla. İlk telefonumuzun numarasını da şöyle bir bakayım. Bunlar da küçülmüş mü ya numaralar? Ben mi yaşlandım görmüyorum. Yo, 9057'yi gördüm. Mutlu sabahlar diyelim, onunla başlayalım.
1: Selamlar Doğan abi.
0: Hoş geldin.
1: Abi Beşiktaş taraftarıyım. Sesim bana geri geliyor abi ama yok hala.
0: Nasıl yapalım? Şöyle yapayım konuşurken istiyorsan. Tamam mı?
1: Tamamdır abi. Peki. Evet, şimdi oldu abi.
0: Tamam.
1: Abi Ahmet takımını tebrik ediyorum abi. Bence haklı bir galibiyet aldılar. Ama şunları da söylemem lazım. Yani bu üçüncü hakem hatası bizim. Alanya maçında kırmızımız, penaltımızın Nizami golümüz verilmedi. Erzurum maçında iki golümüz Nizami iptal edildi. Bugün de dün de 35. dakika bütün otoriterlerin, hakemlerin söylediği kırmızı ve penaltı. 2-0 iken belki verilseydi maç değişebilirdi. Ama gölge düşürmek istemiyorum. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir takım kurmuşlar. Diyarbakır'da maç kazanmak gerçekten zor olacağını düşünüyorum. Diğer takımlar için. Hakikaten zor. Ya deplasmanlarda bilemem ne yaparlar. Zaten 16 maçı kazansalar 48 puan falan yapıyor herhalde. Şimdi abi Beşiktaş'a gelirsek. Yani bu hakemlerden ne olacak
0: ben
1: bilmiyorum.
0: Ben sana Beşiktaş'a gelmeden daha önce de... Ahmet'ten ayrılıyorsan. Ahmet'ten ayrılmadan önce maç sonu açıklamalarında bir Ahmetli oyuncu Furkan'dı diye hatırlıyorum. Furkan çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz dedi çok iyi savunan, hele hele kendi sahamızda inanılmaz savunma yapan ve rakibi kesebilen bir takımız. Ama organize olma konusunda sıkıntılarımız var. Üretken bir takım değiliz. Bir oyuncu üzerinden gidiyoruz. Nasıl Osimhen olmayınca Galatasaray konuşuyorsak, Orban olmayınca da Ahmet'i konuşalım mı kısmına getirdi neredeyse konuyu. Onu da başarırsak dedi, sadece Orban üzerinden değil de takım halinde organize olabilirsek, üretebilirsek gerçekten güzel bir sezon geçireceğiz galiba dedi. O kadar güzel bir kendi takımını analiz etti ki vallahi takdir ettim Furkan'ı.
1: Abi Ahmet iyi bir takım kurmuş ama dediğim gibi sadece takımda bence bireysel oyuncular var. Çok hızlı oyuncular var. Ben yani 3 tane oyuncu sayarım. Forvetleri çok iyi. 10 numaraları çok iyi. Orta sahadan da birini sayarım ama defansına, yani kalecisine bir yorum yapamam. Ama ilk devreye kadar böyle giderse zaten Ahmet güçlü bir yöneticilerine sahip. Parası da olan bir kulübe benziyor. İyi bir takviyeler yaparlar. Zaten Orban olmasa Çatne var. Çatne de bence Süper Lig'de oynayabilecek bir forvet. 34 yaşında. Ama iyi bir forvet yani. Geçmişine baktığımız zaman da Süper Lig'de kaç gol attığını biliyoruz. Galatasaray'da oynamış bir oyuncu. Yani Ahmet'e başarılar dilerim. Ama biz bu hakem hatalarından ne yapacağız abi? Şimdi 7. haftada 3 tane hakem hatasını görüyorsak biz bu ligde nasıl devam edeceğiz abi? Yani nasıl devam edeceğiz? Rakibimiz bir tane sarı kart gösterdi diye kıyameti kopartıyorlar. Yöneticisiyle, teknik direktörüyle, başkanıyla. Ya kendilerine en ufacık bir hata yapıldığında bu ülkede TFF başkanı televizyona bağlandı. MHK başkanı televizyona bağlandı. Biz nasıl baş edeceğiz abi? Biz TFF başkanından randevu alıyoruz. İkinci yardımcısıyla randevu veriyor bize. Diğerleri tat pat giriyor. Nasıl olacak abi bu iş? Ben hala anlamış değilim. Biz
0: dün başkanın da söyledi bunu zaten. Ben de Ertuğrul Doğan'ın söyleyemediğini söyleyeyim. Onun devamını getireyim dedi. Maalesef biz bu adamı görevden alamıyoruz dedi.
1: Abi yani görevden alamıyoruz. Biz Cumhurbaşkanı'na çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yardımcıları diyor ki burada bu konuyu paylaşma. Biz nerede paylaşacağız abi? Biz kime derdimizi anlatacağız? UEFA'ya mı gidelim? Bak Marsilya maçını izledin değil mi abi? İzlemişsin de sen iyi bir Beşiktaşlısın. Ya abi bırak abi oyuncuları. Herkesi bırak abi. Bak yemin ediyorum sana. Ben bugün bir hakem olsam Marsilya maçını oturup izlesem kendi kendime düşünürüm ki ya arkadaş ben hakem makem değilim derim ya. Ya oyun topun oyunda kalma süresi 61 dakikaya. Ben şu anda 7 haftada bakıyorum 53-55'i geçmemiş abi. 61 dakika adam Nizam ne kadar güzel top oynatıyor ya. Ya bizimkiler niye bunu yapamıyor abi? Şimdi yani hakemi zaten hiç sevmiyorum. Hakemlik vasfı yok. Ya kafasında öyle bir cin var ki çalıyor ki VAR'a gitmesin diye maçı durduruyor. Foul veriyor VAR'a gitmesin diye. Ya bunlar 7. haftada oluyorsa ben zaten Emre Tile abimin yayınlarına da çıkıyorum. Diyorum ki abi bak ben
0: sen
1: dedim.

0: Yayın yapıyorsun galiba aynı zamanda Radyo Boy'da. Herkes öyle yazmış bir anda. O geldi diye. Serdal diye.
1: Abi ben geldiğim zaman ben sağlam Beşiktaşlıyım abi. Burada tabii Galatasaraylı arkadaşlar beni linç ediyorlar. Ben bazen Galatasaray'a laf ediyorum ama abi benim en büyük örnek göstereceğim o. Benim rakibim o şu anda en büyük. Kime örnek vereceğim? Galatasaray 4 yıldır hakem hataları oluyor mu bu şekilde? Ya bana bir tane çıkartsınlar desinler ki 4 yıldır Galatasaray'ın bir penaltısı, bir Nizami golü, bir kırmızısı veremeyen bir tane maç çıkarsın ya. Bir tane abi. Kasımpaşa maçında 3-3 beraber bittiğinde 10 hafta maç vermediler ya. Kimse bunları konuşmuyor abi. Ben konuşacağım. Ben dertliyim abi. Beşiktaş'ım ben. Ben dedim ki transfer yapmasınlar abi. Beşiktaş transfer yapmasın abi. Şampiyon olamayız. Biz Türkiye Süper Ligi'nde iki takımı yürütüyorlar. Fener ve Galatasaray. Hala da onun iddia ediyorum devam ettirecekler.
0: O zaman UEFA'yı al derler abi. Sana.
1: Efendim abi?
0: O zaman UEFA'yı al derler sana.
1: Ya abi ya biz hayal kurmayalım abi. UEFA falan alma şansımız öyle bir şey yok abi. Ya bir de şimdi Beşiktaş'a gelip abi teknik direktör
0: Beşiktaş'a
1: şey
0: gelelim bir çıkmadın zaten Beşiktaş'ta.
1: Duymaz da. Ben sana söyleyeyim havadan belki gider.
0: Tamam ya senin derdin takım iyi zaman zaman olabilir ama tamam düşük bir performans vardı. Biraz motivasyon eksikliği vardı ama hakem hatalarını da es geçmeyelim. Kazanınca nasıl konuşuyorsak kaybedince de dile getirmek lazım dedin. Dile getirdin. Başka bir şikayet var mı?
1: Abi teknik direktöre bir şey söyleyeceğim burada. Sergen Yalçın'ın bir lafı var. Defans oyuncusu değişmez. Defans oyuncusunu tuvalete bile beraber yollayacaksın. Tatile bile beraber yollayacaksın. Bu kadar defans oyuncusu değiştirmez. Yani orta sahada değiştir. Forvette değiştir. Kanatta değiştir. Defansta değiştirme ya. Yani kaleci ve defans birbirleriyle kanka olması lazım. Biz askerde buddy'mizle bir yere gidiyorduk. Senin onu yapman lazım. Defans oyuncusu her maç oynaması lazım abi ya.
0: Kimdir? Senin defansın. Defans hattın kimdir senin kafanda?
1: Ben bilmiyorum abi. Benim defans hattım mı?
0: Jalo Emirhan mı?
1: Kimle derde süresin? Emirhan'ı değiştirmem. Akbodu'yu da değiştirmem. Jalo'yu da yollarım abi. Jalo'yu biz iki maç oynadık diye çok iyi dediler. Eyüp Erzurum bilmem ne. Çok iyi dediler. Jalo iyi falan değil abi. Jalo iyi oyuncu değil. Gönderin abi. Çerni'yi yollayın. Jalo'yu yollayın. Rıdvan'ın yerine yedek aldık ya. Biz Rıdvan'dan yedek aldık. Dedik ki herhalde bu adam iyi oynar. Ya Rıdvan'ı arar olduk ya. O poku nedir abi ya? Top geliyor koşmuyor. 20 yaşındasın abi sen ya. Kusura bakma da. Yani orada senin görevin süratli diye aldık pokuyu. Tank çıktı. Anlamış değilim abi. İlk maç demeyeceksin abi. İnsanın kumaşı belli eder. Bak Rıdvan'ı yerine aldığımız oyuncu var ya. Kesinlikle Beşiktaş'ın oyuncusu değil abi. Kesinlikle.
0: Kuattara'dan bahsediyorsun. Peki tamam.
1: Kimse bana demesin ki Terni iyi oyuncu. Terni iyi mi değil abi.
0: Gün içinde zaten yayın yapıyor musun diye herkes yazdı. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. İyi haftalar diliyorum.
1: Görüşürüz abi. Sağ olasın.
0: Valla içini döktün. 35.06 sana da günaydın.
2: Abi merhaba nasılsın?
0: Teşekkür ederim hoş geldin.
2: Hoş bulduk abicim. İstanbul'dan Galatasaray taraftarıyım ben de abi. Özellikle senin yayınlarına katılıyorum. Seni ayrı seviyoruz abi.
0: Eksik oldun.
2: Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önceki arkadaş yani polemiğe de girmeyeyim de. Yani bu bütün takımlara oluyor. Özellikle büyük takımları. Yani maddi olarak bir getirisi var diye bir şekilde bu takımlar kullanıyor. Yani Galatasaray'ı da kullanıyor, Beşiktaş'ı da, yani Fener'i de. Ama şimdi en son maçta mesela Ogovuççu muydu bizim o kırmızı yiyen?
0: Evet.
2: Aynı pozisyonu Sane'ye oldu abi. Düşünebiliyor musun? Onu görüyor adam, onu göremiyor abi. Ya bu normal mi abi ya? Yani tamam orada kesinlikle kırmızı kart. Ama
0: sana da bir hafta önce hemen açıklamasını yapacaklar. Torreira'nın da maçın başlangıcında bir hareketi vardı. Ama işte şiddetiydi, bileğini büktü, dizini kırdı gibi orada da yorumlandı. Hani verse tamam bir şey denmez ama ya dönmüştü, o hatırlatmayı yapayım sana da ama.
2: Evet tabii kesinlikle. Bak ben de kendi çapımda futbol oynadım abi amatör ligde, öyle söyleyeyim. Orada ama Sane ayağını basmış olsa, yani sağlam çekmese o, yani ciddi zarar verir.
0: Esneme payı olmasa abi, kırar zaten yani.
2: Kesinlikle yani bunu nasıl görmüyor? Bir de abi şu şeyi söyleyeceğim. Yani biz amatör, dediğim gibi amatör kulüpte oynadım ben 5 yıl. Kaleciydim. Yani geriden oyuna baktığım zaman, yani Galatasaray'ın yediği ilk gol. Ya abi biz amatörde yemedik ya onu ya. Evet. Bak samimi söylüyorum. 5 yıl oynadım abi. Kesinlikle öyle bir gol yediğimizi hatırlamıyorum yani. Bu nasıl bir dizilişte? Bunlar süper profesyonel insanlar. Yani yıldız bunlar.
0: Bir de Salah abi yaşında bir adamdan ya. Bahsediyoruz. Yani hani kaç metre, 80 metre falan, 85 metre topla gitmiş ya.
2: Evet abi, evet. Yani Abdülkerim, yani biraz severim de, karakter olarak düzgün adam benim için. Yani biraz boks yapacağına biraz bacaklarını çalıştırsın, biraz ciğerini açsın yani, öyle söyleyeyim. Adam 33 yaşında ya, 33 Salah dediğin adam. Ama şimdi ne var? Mantalite farkı var. Adam Premier Lig görmüş. Eyvallah, ama sen de buna yetiş artık da. Ben ilk şöyle söyleyeyim abi, bacanağımla izliyorum maçı. Dedim ki ikinci yarı olsaydı bu pozisyon buna yetişirdi. Salah bu kadar koşamazdı. Abi biz aynı golü ikinci defa yedik. Bacanak bana kahkaha atıyor.
0: Yani ya o da ben sana yaşlı. Şöyle söyleyeyim. Salah'ın Premier Lig'de yediği antrenmanı ben yesem 34 yaşında, 25 yaşındayım diye bas bas bağırırım.
2: Kesinlikle abi, kesinlikle. Ama güzel bir profesyonel. Yani helal olsun. Ben tebrik edebilirim sadece. Yani bir futbol sever olarak. Yani günün sonunda bizim bir Leo gibi, Sane gibi bakmıyor en azından abi, öyle söyleyeyim. Bunlar devam ederse böyle, yani Okan'ı da yer, bu yönetimi de yer. Yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim abi. 5 yıl hani 5. şampiyonluk. Abi inan istemiyorum, biliyor musun? Yani çünkü yani bakıyorum Fenerbahçe'sine, Beşiktaş'ına, ne bileyim Trabzon'una. Ya biz bu bir renkli bir dünyada yaşıyoruz yani böyle. Hepsi ayrı farklı farklı renkli. Farklı düşünceler, onlar da
0: peki,
2: olsun.
0: Peki toparlayalım, yani toparlayalım.
2: Abi, düşünsene abi, 10 yıl Beşiktaş ardı ardına şampiyon oluyor. Yani iyi değil yani, anlatabiliyor muyum? Abi çok da zamanını almayayım, teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah, sağ olasın, ben teşekkür ettim.
2: Hoşça kal.
0: 17-13, sana da günaydın.
2: Günaydınlar abicim, selamlar, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, eksik olmayın, iyi haftalar diliyorum size de. İsminizi öğreneyim.
2: İyi haftalar sizlere de. Özgür benim ismim.
0: Özgür Bey, tamam.
2: Öncelikle Ahmet Spor'u tebrik ederek başlamak istiyorum.
0: Buyurun.
2: Ben Beşiktaş taraftarıyım. Bizim kendi sorunlarımız ve hakemin beceriksizliğini doğru fırsata çevirdiler öncelikle. Bu bir futbol, oradakini konuşmak lazım. Yani tebrik etmek lazım, ayrı konu. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela sizi de dinledim. Ortalama bir yarım saattir falan dinledim. Rotasyonla alakalı eleştirilerinizi gördüm. Bence bizim rotasyon değil de oryantasyon sorunumuz var. Doğan abi.
0: Doğrudur.
2: Niye diyeceksin? Yani düşüncemi söyleyeyim. Mesela dikkat ettim ben. Poku dediğimiz adam Marsilya maçı oyuna girdi, bir gol attı. Göklere çıkardık çocuğu. Dedik ki tamam, olacak. Ondan önce Çorum maçında bir golü var, bu çocuğun sayılmadı vesaire. Bu çocuk sonradan oyuna girip dahil olup aslında yani bir başarı yazıyor tahtaya. Sonrasında dün bu çocuk başarılı olsaydı Beşiktaş'ı belki kurtaracaktı. Ha, bu maceraya girilir mi dediğimiz yerde de Şernik'le alakalı sorunlar var.
0: Yalnız bu arada zaman. Bir şey söyleyeceğim. Yani rotasyonu yapanla oryantasyonu yapan kişi aynı.
2: Evet, onu demek istedim. Sorunumuz burada aslında. Rotasyon olmasında bir anormallik olduğunu düşünmüyorum ben. Bunu yapmak lazım. Ve bu hoca bunu yaparak başarı elde etmiş baktığımız zaman. Alışık değiliz Doğan abi bu tarz şeylere biz aslında. Hep çok böyle şey bakıyoruz. Yani.
0: Ya bir de şöyle söyleyeceğim. Özgürcüğüm şunu söyleyeceğim. Böldüm seni, kusura bakma ama.
2: Estağfurullah. Biz
0: yani hocanın çıkartmış olduğu 11'le eğer Ahmet karşısında bir beraberlik ya da galibiyet almış olsaydık zaten göklere çıkarmışız hocayı.
2: Evet.
0: Daha nereye çıkartırız evet. Kısmına evet. Gelirdi. Ya gördün mü, bak adam nasıl evet. Forma adaleti evet. Yapıyor. Evet. Rıdvan'a veriyor. Evet. Ona veriyor falan derdik yani.
2: Evet abi, ben de onu bekledim açıkçası aslında. En kötü bir puan yazmalı dedim. Ya bu arada bir de Perşembe günü çok yoğun tempolu bir maçın içinden çıkıp Cuma günü sadece yani bir antrenman yapıp cumartesi günü yola çıkıp pazar bu maça çıkmak, o kalabalık tribünlerin içerisinde, yani bunlar kolay işler olduğunu düşünmüyorum Doğan abi. Yani
0: ama ben şundan dolayı çok mutluyum.
2: Bir Beşiktaş yok.
0: Sen evdeki Özgür'le ben evdeki Doğan izlerken şunu dedik. Hı. Bu adam devre arasında bunu alır değiştirirdi.
2: Okur değil mi?
0: Dedik.
2: Okur dedik evet.
0: Dedi.
2: Okuyor.
0: Ve yaptı
2: hocanın
0: da.
2: Okuma,
0: ve
2: okuma yaptı yeteneği da yani. Var. Evet. Evet. Evet abi, hocanın okuma yeteneği var. Mesela az önceki arkadaş dedi ki defans bu kadar değişmez. Ya ama 3 tane zaten 3 tane kemik oyuncumuz var bizim defansta. Ya bunları zaten değiştirerek bir başarı elde etmeye çalışıyor. Yani hani bunun Akbadu'nun yedeği bu deyip de Emirhan'ın yedeği de bu diyemiyoruz. Zaten 3 kişi var, 3'ü döndürüyoruz. Farkındaysak
0: ya bu arada
2: yani.
0: Defansında bir hatası yoktu. Salih'in ve aynı zamanda Rıdvan'ın kaçırmalarıyla evet. Kaynaklı uzaktan şutlarla orada Nübel devreye girmeliydi orada yani.
2: Doğan abi bu tamamen burada da işte Nübel'in oryantasyonu aynı zamanda takımın yorgunluğu çok ön plana çıktı aslında. Evet.

0: bana soracak olursanız. Yani bir de tabii burada hakemin de ya 25 tane faul var. Abi ben maçı izlerken rakamsal olarak saymadım. Ya bu kadar çok faul olmaz dedim mesela. Maçın sonunda baktım 25 tane faul var. Yani burada da çok ciddi yanlışlık var. 35. dakika belki Vlahovic'in pozisyonu sence penaltı mı? Yorumunu dinlemedim bu arada senin. Bence net penaltı. Kırmızı kart. Yine dengeler kader değişecek baktığın ya, zaman. Bir kere bu arada buraya takılı kalmıyorum.
1: Yok yok ben kalmıyorum. De kalmıyorum. Da ben, orada evet. Zaten bir anlaşmazlık oldu. Kaleci çıkmadı. Onun sonrasında Ahmetli oyuncu galiba Batesti.
0: Evet.
1: Orada mesela bacaktan kolu takıp da düşerken onu da çekmesi orada zaten kimi dinlersen aynı şeyi veriyor kararda.
0: Evet, genel olarak öyleydi. Yorumlar hep aynı yöndeydi. Yani ben burada tamam Ahmet'in bir başarı hikayesi olarak yorumlayabilirim bu konuyu belki ama Beşiktaş'ı da tamamen başarısız bir hikaye olarak da yorumlayamam aslında. Çünkü bir sürü parametre var baktığınız zaman. Yani dediğim gibi işte Perşembe'nin yoğun temposundan çıkmak, buraya gelmek. Ya biz herhalde yanlış hatırlamıyorsam 7 deplasman yapacağız Avrupa maçı sonrasında. Yani bunlar bir sürü metrik var. Önder Hoca'nın dediği gibi bir sürü metrik var. Yeni bir terim geldi Türk futboluna sayesinde sağ olsun. Ben umutluyum Doğan abi açıkçası. Umutluyum
1: ya ben yani. Karalar bağlamıyorum yani.
0: Çok özür dilerim.
1: Yok ben de karalar bağlamıyorum diyorum. Yani ben bir şey gibi görüyorum.
0: Evet, oldu. Umutluyum.
1: Başa gelen çekilir.
0: Yani Avrupa'dan umutluyum. Evet kesinlikle. Avrupa'dan umudum var bu arada. Az önceki arkadaşımız dedi ya transfer yapılması. Sen dedin ya o zaman UEFA'dan başarı beklenir. Olmaz ki öyle. Hem yapılmasın diye hem Rıdvan burada oynamaz diye Otlar oynamaz diyor. Abi bunların hepsi oynar. Hikaye bu değil bence baktığımız zaman. Hoca çok kısa bir sürede geldi. Yani çok uzun bir süre değil. Daha bir sezonu bile geçirmedik. İyi gözlemlemek lazım. İyi bakmak lazım. Başarı hikayesi olan bir antrenörle çalışıyoruz. Yani hala Sergen işte defans değişmez. Tuvalete bile gider. Ya Sergen'i de gördük. Çocukluğumdan beri diyorum. 43 yaşındayım.
1: Ya abi ben gençliğimin şunu anlıyorum.
0: Geçti. Ben de bunları iyi kötü yorumlayabiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Özgür.
1: Vallahi sana da hak veriyorum ama şurada çok keskin çizgilerimiz var. Bu adam geldi Rıdvan'a bile dokundu. Helal olsun. Abi bu Rıdvan'la olmaz. Evet, bir hafta evet. Bak bir haftalık sürede değişiyor bu yorum anladın mı? Bu Rıdvan'la olmaz abi görmedin mi yaptıklarını abi falan diye.
0: Abi yani olmazsa bir üstünü getireceksin bunun. Burada da bu sefer başka parametreler devreye girecek. Yani ekonomik olarak senin durumun ortada baktığın zaman. Doğru. Yani Rıdvan'ın bir üstünü getirdiğin zaman burada hikayenin yönü işte bonservisler 30'lara 40'lara çıkacak yani baktığımız zaman.
1: Peki hani toparlayalım bunun, lütfen. Çok telefon var.
0: Toparlayalım abi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Umutsuz olmaya gerek yok. Kesinlikle. Beşiktaş'ın oynadığı futbol iyi. Yıllar sonra keyif almaya başladım. Ben dediğim gibi çıplak gözle yıllarca tribünde maç izleyen biri olarak bunu yorumluyorum. Ben keyif almak istiyorum. Yani kazandık veya kazanmadık tarafında değilim. Samimiyetimle söylüyorum. Ben keyif almak istiyorum. Ve keyif almaya başladım. Çok şükür takım pas yapıyor. Yani olacak. Aksaklıklar olacak. Yol kazaları olacak. O yüzden teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: sağ olun.
1: İyi
0: çalışmalarınız
1: ediyorum.
0: Olsun.
1: İyi haftalar diliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın.
0: Sağ olun. Size de. Sağ ol Doğan abi.
1: 0417. Sana da günaydın.
2: Merhabalar Doğan abi.
1: Hoş geldin.
2: Teşekkürler abi sağ olasın. İlk öncelikle burada Ahmet Konanç'a çok selamlarımı yollamak istiyorum abi. Ahmet Konanç'ın tahminleri tuttu. Dün akşamdan beri Ahmet Konanç'ın bütün editlerini, videolarını izliyorum. Bir de sana bir sorum olacak Doğan abi. Sabah Asensio ile alakalı onun hani fiziksel bir sakatlığı yok da kafasal bir sakatlığı var. Abi onu tam açıklamadınız yani. Çok merak ediyorum bu durumu ya Asensio'nun durumunu.
1: Ya Asensio'nun İsmail Hoca ile bir problemi var. Yani aslında sağlık heyeti sağlık anlamında bir problemi yok derken oyuncu ağrılarım var diyerek oynamak istemediğini hatta 8-0'lık Eyüp maçında da aslında oyunu alacakken hoca kendi istemediği için girmediğini dün öğrendim. O yüzden Asensio ile biraz böyle bir ne diyeyim psikiyatr anlamında biraz motivasyon anlamında ilgilenilmesi gerekiyor. Böyle futbolcular biraz severler. Değerli olduklarını hissettirecek birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyarlar. Orada anladım, biraz anladım. Kariyerle ilgili İsmail Hoca ile alakalı zamanında Aykut Hoca ve Alex arasındaki o sıkıntı gibi lanse edilen problemin olduğu söyleniyor da. O yüzden dile getirdim ben. Hani Asensio ile ilgili kriz burada
2: çözülmedi. Büyük bir hani böyle olaylı bir şey olmaz ama inşallah en kısa zamanda geri döner. Son olarak da abi Trabzonspor'u aslında bütün takımları tebrik ederim. Herkes çok iyi performans çıkarttı bu hafta. Galatasaray için birazcık kötü oldu ama Fenerbahçe için güzel oldu. Fenerbahçe taraftarıyım abi. Aynı. İnşallah başarılarının devamını diliyoruz abi.
1: İnşallah söyle bütün takımlar için aynısını düşünüyoruz zaten. 29.08 sana da günaydın. İyi haftalar.
3: Günaydın Doğan abi, iyi yayınlar.
1: Hoş geldin.
3: Doğru abi, dün bence güzel bir maç izledik. Atmosfer olarak, taraftar olarak özlediğimiz deplasmanlardan biri. İnşallah Bursa Spor da gelir. Bence Süper Lig'de yeri yok. Böyle taraftarı olmayan, başkanı olmayan. Zaten böyle maçlar zevk vermiyor abi. Ben böyle düşünüyorum. Dün Beşiktaş'ın tahmin ediyordum. Bu arada ben Tolga Galatasaray taraftarıyım. Çünkü Beşiktaş güzel bir Marsilya galibiyetinden yorgun çıktı ve derin bir kadrosu yok ekonomik şartlardan dolayı. Bireysel hatalardan da yediler. Hakem iki takıma da bence kötüydü. Hakeme bağlamak biraz kolaylık olur. Biraz oyunun içinde kalmak lazım. Galatasaray'ı da konuşmak gerekirse ben abi Dursun Özbey'in 4 yıllık süreçte hani bir insanın geçmişindeki geleceğini olsun derler ya abi. Erden Timur'un ilk 2 sene ekmeğini yediğini düşünüyorum. Okan Buruk da Erden Timur'un getirdiği oyuncuların ekmeğini yedi. Ben böyle rezil bir Galatasaray seyretmedim abi. Yani ben kendim abi sosyal medyada da içerik yapıyorum. Bir video, isyan eden bir video paylaştım. İzlenme, bayağı bir izlenme sayısı geldi. Çünkü abi bir Galatasaray yenilebilir, Fatih yiyebilir. Fatih Terim her zaman ne der? Yenilirken bile hani gurur duyacak bir oyun oynaman gerekir. Abi Galatasaray dakika 2 gol yedi, maçta yok. Saçma sapan hareketler, Uğurcan Çakır, Davinson, ne bileyim. Takımın içinde abi mesela isyan eden bir oyuncu yok. Fenerbahçe'nin ilk oyuncu Gündüz'ü görüyorsun değil mi abi? Hakemin dibinde hiç hakeme es vermiyor. Sürekli bastı, sürekli bastı. Yani hiçbir mesela Savic'in pozisyonunda abi itiraz eden oyuncumuz yoktu ya. Hakemin de Okan Buruk'u ben attım demek için attığını düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk CV'si kötü olan bir adam. İlla ki bu bir şey demiştir, bana laf çakmıştır, ben bunu atayım. Ben büyük hakemim deme çabasında olduğu için attığını gördüm. Büyük hakem olsa bizim oyuncuya kırmızı kartı vermek için VAR'dan şey beklemez. Bilgi beklemez. Gözünün önündeki pozisyonu çıkartır, delikanlı gibi kırmızı kartını gösterir. Maalesef bizim hakemlerimiz böyle. Onun dışında abi ben Galatasaray'da Okan Buruk'un inşallah Barcelona'da, biz Barcelona'yı izliyoruz değil mi abi? Adamlar 31 gol atmışlar 7 maçta. Biz 4 maçta 10 gol yemişiz. Sonumuz hayır olsun. Ondan sonra büyük radikal kararlar alınabileceğini düşünüyorum. Arda Turan ya da Fatih Terim'in tekrar Arda Turan olabilir ama onun için biraz erken. Bence Fatih Terim'in bir şubele yapması gerektiğinin inancındayım. Osimhen yoksa Galatasaray yok Doğan abi. Yani bir futbolcuya dayanmışlar. Herkes, bütün futbolcular Osimhen'in ekmeğini yiyor. Yani Galatasaray'ın ne oynadığını
1: sizde mesela bir ayrım yapmayacağım ama Galatasaraylı birçok kişi de senin görüşün hakim. Arda Turan gelse Okan Hoca'dan sonra mesela, Arda Hoca geldiğinde 3 sene görev alsa 4. sene yine aynısını söylersiniz. Fatih Hoca'nın bir jübileye ihtiyacı var deyip gene Fatih Hoca'yı istersiniz.
3: Abi Fatih Terim bizim için bir başka, çünkü Galatasaray'ı gerçekten çok seviyor ve Galatasaray'ı onun gibi savunan kimse yok abi. Ya ben Galatasaray'ı son 4 yılda bu kadar dokunulabilir bir dönemi olduğunu bilmiyorum abi. Herkes Galatasaray'a çıkıyor. Şimdi Galatasaray 4 senedir şampiyon Doğan abi. Büyük herkes Galatasaray'ı geçmek istiyor. Bütün herkes Galatasaray'ın maçlarını büyüteçle izliyor. Galatasaray maçında olan pozisyonlar ekstra konuşuluyor ama Fenerbahçe, Beşiktaş, ya Beşiktaş'ı ayırıyorum. Beşiktaş hakemlerden çok dertleniyor. Mesela dün Ali Şansalan abi ince Amedi doğradı ama Beşiktaş'ın da gerçek faullerini veremedi. Çünkü niye? Kalitesi yok. Bilmiyor abi. Tam Benyam. Hani Ahmet Çakar değil der ya abi, eski kaşarlaşmış hakem. Tam öyle ya. Ya bir hakem bu kadar beceriksiz olamaz abi. Bunlar mesela, ben sabah Atletico Madrid maçını izledim o maçtan önce. Orada da mesela İspanyol hakem hata yaptı ama ya orada arkanız hani aklınıza başka bir şey gelmiyor. Bizim ligde hakemler hep ön plana çıktı. Yok saçımı tarayayım, yok hareket yapayım. Ya böyle tuhaf abi ya. O yüzden ben Galatasaray'a tekrar dönmek istiyorum abi, izninizle yazsa.
1: Dönme bence artık yeter.
3: Bence Dursun Özbek de Okan Buruk el ele versin abi. Eyvallah. İstifa etsinler.
1: Tamam. YouTube'daki içeriğin ismini söyle bari, onun da tanıtımını yapmış olalım.
3: Abi onun için senden izin isteyecektim zaten. İzin istemeden yapmak istemedim. Togimho 2Oğul abi. YouTube, Twitter, Instagram takip ederlerse sevinirim. Maç vlogları falan da çıkıyorum. Bu sene kombin aldım. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğruları konuşmaya çalışıyorum Galatasaray'da özelinde. Hayırlısı diyorum abi. Herkese de
1: ama sana şöyle söyleyeyim. Biraz tecrübeden dolayı söylüyorum. Doğruları konuşanı çok izlemiyorlar.
3: Yok abi, isyan edersen eğer Okan Burak'a çakarsan izleniyor abi.
1: Kaos ya.
3: Biraz abi Ahmet konuşsa.
1: Ya kendi ya kendi takımı içinde kaos yapacaksın ya da dışarıda kaos yapacaksın yani.
3: Evet abi, kaos izleniyor. Biraz Ahmet Konaç, Bülent Uslu'dan feyiz alıyorum. Bazen Beşiktaş, Fenerbahçe'ye sallıyorum bile bile. O zaman yorumlar falan geliyor. Bakıyorum video bayağı bir izleniyor.
1: Filmlerde tamam, bile başrol değil. Herhalde. Filmi götüren kötü karakterdir biliyorsun. Yani kötü olacaksın. Kötü olacaksın.
3: Evet abi, maalesef.
1: Tabii
3: maalesef
1: ki böyle bir yönlendirme yapmıyorum. Sen doğruları yapmaya devam et. Doğrulardan bahsetmeye devam et. Bir dönem sana ihtiyacımız olduğunu anlayacağız. Boş ver.
3: Eyvallah Doğan abi, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın.
3: Togimho 2Oğul'a.
1: Hadi bakalım. Peki arkadaşlar, reklamı da yaptı. Görüşürüz. Bir tanıtımını yaptı. Reklam da değil aslında, bunun bir ticari bir şey olmadığı için reklam sayılmaz. 18.77, sana da günaydın.
4: Abi günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoş geldin.
4: Abi ben Galatasaray taraftarıyım.
1: İsmi?
4: Hasan ben.
1: Hasan.
4: Abi Galatasaray'da kimse mevkinde oynamıyor. Özellikle hantal oyuncular var. Mesela Şalay'ı büyük hantal. Abdülkerim Bardakçı hantal oyuncu. Asla dönemez. Lisbon maçında gördük. Ondan sonra Trabzon'da gördük. Daha evvelden gördük. Şimdi Barcelona'da göreceğiz. Bir çabıyı oynatmazsa tabii göreceğiz. Delik deşik olmadan tabii. Abi şeyi anlamıyorum. Barış Alper fizikli güreşçi. Yani ileride bir tane olumlu pas, ara pası, koşu, duvar pası, hiçbir şey yok. Çek abi o zaman Sabek'e. Bu kadar ısrarcı çünkü. İnanılmaz ısrarcı. Barış Alper'de, Yunus'ta. Yani onu oraya koyuyor, bunu buraya koyuyor. Ve genel olarak ben şunu fark ettim. Hamza Hamzoğlu dönemi olsun, Fatih Terim dönemi olsun, teknik direktörlerin sona yaklaştıkları yer sürekli yan pas, geri pas. Şu an Galatasaray'da, Lisbon, Trabzon, ondan önceki lig maçları. Yani yan pas, geri pas. Dikin oynayan bir tane adam yok. Trabzon maçında habire kanatları kullanıyor. İçeride zaten adam yok. Kanattan Deniz Gül tek başına ne yapacak? Olmuyor, olmuyor. Yani olmadığı için de 4 tane yedik.
1: Okan Hoca maç sonunda açıklama yapmamak için mi kendini attırdı? Sürekli öyle yorumlar geliyor dinleyicilerden bak. Fatih Terim zaten de yapardı bu bunu falan diye.
4: Bence İrfan Hoca'yı sürekli kullanıyor. Daha evvelden de tuttu, git git dedi, şey konuş, söyle söyle bir şeyler söyle falan dedi. Sarı kart yedi, ondan sonra tamam dedi, kulübeye geçti. Bence bu da onun etkisi vardır yani, öyle bir şey etkisi vardır yani. Ama söylüyorum yani, bir taktiğimiz yok. Mesela Gabriel Sara, ya abi bu topçular alınırken ya artık futbol orta sahaysa teknik ve tamam şey tecrübe lazım, ama abi defans ve forvette atletizm şart abi. İstediği kadar tecrübe değil abi, atletizm şart, ama yanına birazcık da teknik, özellikle bak tekniği yoksa oyunu okuyamıyorsan, oyun aklın yoksa, sadece süretin varsa defansa koyacaksın. Wilfried Tsimo gibi, o da aşırı teknik bir adam değil, ama defansta mesela İlla ki takım savunması yerleşene kadar oyalıyor, bir şey yapıyor süratle. Atletizm. Yani defansa atletik bir adam almak zorundalar yani.
1: Yani aldıkları oyuncuyu da zamanında almak durumundalar. Almayınca da işte böyle Bitşabu nerede oynuyor, niye oynamıyor, Batrokov niye hazır değil, onlara dönüyor konu.
4: Abi ben de şuna geleceğim. Kafayı yiyorum. Kim gelse yemin ediyorum var ya, şu an Messi, Ronaldo gelse daha hazır değil. İşte yağ oranı %14.9, işte şeyi kilosu 92. Ya abi adam boyu ve şeyi orantı zaten oynuyor. Oynadığı takımlarda var belli. Hani Bitşabu bence Apo'dan daha atletik, daha saldırgan, daha bir oyunu okuyan bir aklı vardır eminim yani. Ama bir türlü şans vermiyor abi. Ben kafayı yiyeceğim. Hiçbirine şans vermiyor. Batrakova aldı oraya, o da yedek. Öbürünü aldı, o da yedek. Yani bir de şeyleri de kapatıyorlar. Sağ olsunlar futbolcular tekte Okan Buruk'un da kapalı şeyler. Instagram yorumlar, her yere yorumlar kapalı, şey kullanmıyor. Hani

0: kimse bir şey yazamasın, söyleyemesin
1: sanki
0: yani.
1: Sanki sen olsan açacaksın, Okan Buruk olsan sanki açık duracak. Ben açarım abi falan diyeceksin sanki. Ya neler yazılır biliyor musun?
0: Bence birbirleriyle etkileşim halinde. Galatasaray etiketlediği zaman açılıyor yorumlar. Bir bakıyorum 10 bin 20 bin tane yorum var.
1: Ya. Neyse yani Uguçkun hayırlı olsun. Öyle söyleyeyim. Öbür taraftan işte ne bileyim başka kim vardı? İşte Leao toparlar mı? Hani 3 günde bir şey, inanılmaz bir abi işte Osimhen'in yokluğunu kapatacak adam çıktı sahneye. Bunlara hasretiz ve bu eksi olan tarafı gidermek için hemen birine sığınma durumumuz var. İşte bak Salih abi, böyle bir orta saha var mı dedin. İki hatasından dolayı işte sıkıntı yaşadın. İşte evet. Rıdvan'a çok iyi dokundu dedik. Keşke dokunmasaydı diye döndü. Hani bir sürü şey bunlar arka arkaya, Sara ya da ne bileyim Salah için şunu söyledik. Abi adam ayrı bir şey dedik. Ahmet maçında Trabzonspor aynı kadroyla sahadaydı. Olmadı.
0: Salah gelince Salah biraz şey görmek istiyorum, adamın kariyeri böyle zaten kolay goller çok denk geldiğini düşünüyorum. Diğer gollere falan da baktım hani evet bir yerde kolay dediğim koşması, efor sarf etmesi açısından değil. Hani pozisyonu kendi yaratması açısından söyledim. Hani kontra ataklı pozisyonlar falan değil. Hani geldi vurdu, son vuruşları efsane zaten, ona bir şey diyeyim. Hani ben kendi futbol bilgim olarak söylüyorum hani böyle. Kendi yarattığı bir pozisyon veya zoraki bir şeyler arasından çok fazla bir etkileşim göremedim daha henüz. Belki daha başı sezonun. Bu arada şeyde de Leao'nun da geriye asla yardım etmediğini gördüm. Bir kere bir Osimhen'le de görelim bakalım nasıl olacak. O tam şeyini gösterecek yani. Kumaşını tam belli edecek. Osimhen'le anlaşabilirse, olmazsa, çünkü geriye defansa yardıma gelmiyor. Jakobs bindirme yaptığı zaman boş
1: hadi,
0: kalıyor sol taraf.
1: Son bir telefon daha alalım.
0: Çok ağır kaldığı için kapatamıyor orayı. Tamam. Kademeye giremiyor.
1: İşte bari sen kapat o zaman. Bir telefon daha alalım.
0: Evet, kapatıyorum. Hadi, sağ olasın. Tamam abi, kapatıyorum. Hadi, yayınlar, kolay gelsin.
1: Sağ olasın. Son bir telefon daha dedik. Ne aldık? Kimle konuştuk? Nereye konuştuk? Şuna basınca kim geliyor? Geldi biri. 70-73 gelmiş.
2: Merhaba, iyi yayınlar Doğan.
1: Hoş geldin.
2: Teşekkür ederim, İstanbul'dan Murat ben. Şimdi ben takımsal ya da hocasal olarak ya da oyunsal olarak değil de bizim toplumumuzun genel olarak futbola bakış açısından biraz serzenişte bulunacağım müsaadenizle.
1: Buyursunlar.
2: Bu haftayla örneklendirecek olursak mesela Beşiktaş maçında bir penaltı pozisyonu tartışılıyor ki kesinlikle değil bana göre ikili mücadele. Fenerbahçeliyim bu arada. Kalecinin yediği golle alakalı kimsenin serzenişte bulunduğunu görmüyorum. Ya da az önce konuşan arkadaş her şeyi eleştirdi sanki o Kanada hocadan daha iyi biliyor. Yahut başka bir açıdan bakarsak Fenerbahçe olarak mesela Lukaku'nun karşı karşıya kaçırdığı pozisyon 0-0 iken olsa hakem niye faul vermedi, rakibe niye sarı kart göstermedileri tartışacağız. Oysa biraz genel olarak bizim hani karşıdaki rakibin yaptığı şeyleri de biraz değerli görmemek gibi bir hatamız var gibi geliyor bana. Yani senin futbolcun karşı karşıya gol kaçırabilir, hata yapabilir. Kalecin o 40 metreden 2 tane gol yiyebilir ama hakem bir pozisyonda hakem hata yapamaz. Bilmiyorum, çok böyle sığ ve basit görüşler, düşünceler gibi geliyor. Bu yüzden de bizim futbolumuzun saha ile birlikte saha dışının da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim yayını aldığınız için.
1: Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Kalmadı zaten vaktimizde. Sizinle beraber tamamladık telefon hattını da. Yarın inşallah devamlılığını getiririz. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum size de. Eksik olmayın. Şimdi ben girişteki konuşmamı yaparak tekrarlayayım. Size deseydim ki bu sezon başlıyor. 2026-27 futbol sezonu, işte Süper Lig heyecanı, öyle bir şey olacak ki ilk 6 hafta ve orada milli araya gideceğiz. 3 hafta maç oynanmayacak. Bu 3 haftalık araya şimdi iddia ediyorum size desem, Ağustos'un 9'u muydu 14'ü müydü neydi başlangıcımız işte. Desem ki Ahmet Süper Lig'e geldi, ilk hafta 6 hafta sonrasında lider tamamlar. Samsun, Göztepe düşmeme hattında yer alır. Yenilmeyen tek takım 6 hafta sonrasında Kasımpaşa olur falan desem, ya seni kim çıkartıyor buraya?

Onun sonrasında herkes de yorumcu olmamalı, bu imkan da herkese verilmemeli falan diye kimse inanmaz zaten böyle bir şey. Benim de söyleme ihtimalim yani milyonda sıfır falan yani. Ama oradan çıkardığım ders ve sonuç şu tabloya baktığımda 6 maçlık periyot sonrasında oluşan puan tablosuna bir film seyrettik. Daha doğrusu bir film seyredeceğiz milli aradan sonra. Bir fragman izlettiler bize. İnanılmaz oyuncular var. Hani yeni bir isim çıkmış, genç bir yetenek, daha önce bir dizide oynamıştı. Orada biliyorum çok iyiydi. Bak bu filme de katmışlar kasta. Ahmet diye bir oyuncu var. Galatasaray belli zaten başrol gibi gözüküyor ama Beşiktaş ne oynamış be abi diyebileceğimiz. Buna ne bileyim Fenerbahçe'yi, Kocaelispor'u, Alanya'yı, Trabzon'u, Kasımpaşa'yı falan katıyorsun. Abi kadro yıkılıyor, ne film yapmışlar ama sonu ne olacak belli değil. Bir katil var, kötü de var. İşte Ferhat Gündoğdu var. Karakter anlamında bunlar iyiler, kendi aralarında sıkıntı yaşıyorlar falan. Bir taraftan kötü de iyi, çünkü bir filmi iyi yapan kötü oyuncunun iyi olması. Ferhat Bey de 3 senedir zaten o başrol gibi. Ondan sonra federasyon var bir taraftan. Figüranlar çok iyi. Rize'siydi, işte Gençlerbirliği'ydi, Samsun Göztepe Toparlar, işte Başakşehir'iydi, Çorum'uydu falan, Antep'iydi falan, hepsini sayıyorsun ya. Güzel bir film vizyona girecek 2 hafta sonra milli aradan sonra. Bak bize milli takım konuşturmadılar. Yoksa biz takımlardan o kadar sıkılmıştık ki milli takımın kalesine kim geçmeli? Sizde defansta kim oynamalı? Hakan oynamalı mı? İşte Arda oynarsa böyle olur. Kenan'ın kim kesebilir ki falan diyorduk. Şimdi milli takım konuşmadık da. Yani yarından itibaren falan başlarız. Kenan'ın yerine İşte Oğuz mu, Kerem mi, İlhan bir denenmeli mi? Deniz'i forvet oynatır mı acaba? 4-2-3-1 dener mi? 4-6-0 üzerinde ısrar mı eder Montella? Uğurcan'ın performans düşüklüğünde kaleye kimi koyar? Kimi kaldı ki? İşte Muhammed'i almış. Ya Muhammed Başakşehir'de oynamıyor ama iyi kaleci, boş ver. Altay mı ya, Altay'ı? Geç abi, Berke ne zaman gelecek ya deyip oralara döneceğiz konuyu. İşte Emirhan'ı Hanım oynayacak, Abdülkerim Bardakçı mı olacak, abi rakip Fransa, Salih işte üst üste maçlar dinlenir mi, işte Orkun'la oynaması lazım, Hakan oynamayacak sakat diyorlar falan. Önümüz milli ara ama çok konuşacağımız konu var. Yarın kısmetse buradayız. Bekleriz efendim, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir.

0: Ailem fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz Ailem'le.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, bu sezon Galatasaray'ın sınanacağı maç sayısı kaçtı şu ana kadar? 2. Lisbon maçı, Trabzon maçı. İkisini de kaybetti. Bu iki maçın ortak özelliklerini sayalım. Osimhen yok aslında. Ve bu oyunu en iyi oynayan oyuncun yok ya. Ona rağmen de bir pres ısrarın var. Ve bu pres ısrarına rağmen de bu oyunu oynayabilecek bir orta saha yapın yok. Bunu koy cebe. Galatasaray geçen sezonun çok büyük bir bölümünde 2-6 numara oynadı. Bunların önünde Sara tercihini yaptı. Bazen de Yunus. Arkadaki 2-6 numara, öndeki 10 numara kim olursa olsun onun yükümlülüklerini kaldırabiliyordu. Bununla beraber bu iki oyuncudan biri ileriye çıkarak da pres oyununa katkı sağlıyordu. Bu pres oyunu ya böyle oynarsın ya da işte bir tane 6 numara süpürge 6 numara kullanırsın, iki tane 8 numara kullanırsın. Ama 6-8-10 yapısıyla ki elinizdeki 8 numara sadece oyun kuruyorsa pres oyununu sürdürülebilir bir şekilde yapamazsınız. Hoş el arttırdı Okan Buruk. Yani 6-8-10 da yapmadı. 6-8-9.5 yaptı. Çünkü Yunus 10 numara gibi oynuyor diyen varsa elimde satılı köprü de var. Onu söyleyeyim. Galatasaray esasen 4-2-4 gibi bir şey oynuyor. İki tane içeri kat eden, birebir de etkili ama takım oyununa katkı anlamında eksik olan kanat oyuncusu kullanıyor Galatasaray. Zaten burada bir mimari hata var. Bunların üstüne bu iki oyuncunun ortasını Yunus gibi savunma katkısını çok alamadığın, sadece hani mücadele ediyor Allah var ama oyun bilgisi, savunma bilgisi açısından zafiyetleri yüksek olan ve bununla beraber geriden oyun kurmalı takımı rahatlatmayan bir oyuncuyla oynuyor. Siz Trabzonspor karşısında böyle bir şablon tercih ederseniz skor 4-0 olur. Thomas Reis ne yaptı? 2-6 numara koydu. Bunlardan Melih stoper gibi oynadı bir ara. Ve bu 2-6 numara sayesinde ön tarafı Saviolo, Muçi, Salah yapabildi. Ve Salah'ı savunma arkasına koşturduğu kadar iki tane bu şekilde gol buldu. Dördüncü golde, birinci golde bu şekilde geldi. Oyuncuyu zaman zaman serbest bıraktı. Salah geldi, takımının oyun kurmasına yardım etti. Bu önemli. Çünkü Pina çizgiye bastı. Sol taraftan da çizgiye bastı. Trabzonspor iki tane altı numarasının önünde oyun kurucu özellikleri olan bir on numara yok ya. Haliyle bir oyun kurucuyu getirip yardıma konu kullandı. Ve bunu yıldız oyuncusuyla yaptı. Ama Galatasaray'ın iki beki, iki de kanadı, hatta Yunus Akgün'ü de buraya koyuyorum, takımının geriden topla çıkmasına yardımcı olamadı ya da olmadı. Üstelik toplamda ön tarafı topta tutmadı, 45 tane saydım ben top kaybı. Salahsa bir ara şey gibiydi, eski takım arkadaşı gibi, Thiago Alcantara gibiydi. Çizgiye top atmalar, sırtı dönük top alıp bekle oynayıp oyuna genişlik vermeler. Yani o. Böyle bir oyuncusu yok mu Okan Buruk'un? Soru bu bence. Yoksa nasıl yok bunca başarıdan sonra? O genel mesele bence maçın hikayesi güzel insanlar. Galatasaray 4 yılda öyle transferler yaptı ki tamam. Icardi geldi, Osimhen geldi, Sané geldi, Leao geldi. Bir ara Zaha geldi, Tete geldi. Ama Öğre'ye geldi. Öğre'ye geldi. Ne zaman gitti? Yani o da bir soru. Mesela Galatasaray'da oynadı mı? Ben bunların hiçbirinden emin de değilim. Yani Öğren'in mesela Galatasaray kariyeri çocukluk yaz tatillerim gibi böyle çok güzel geçtiğini söylüyorlar ama ben bir şey hatırlamıyorum. Ama bugün size tabii Galatasaray'ın transferlerini anlatmayacağım. Daha garip bir şey anlatmaya gayret edeceğim. Galatasaray'ın transfer yapmasına rağmen neden hala transfer ihtiyacı olduğu konu. Para harcanmış, kamyon gelmiş, evin ortası koli dolu, televizyon hala yerde. Yani Trabzonspor maçını izlerken ben bunu düşündüm. Hatta devre arası Twitter'da bir istatistik gördüm, tamam mı? İlk yarıda Trabzonspor'da en çok ikili mücadeleye giren Salah. En çok ikili mücadele kazanan Salah. En çok adam eksilten Salah. En çok gol girişiminde bulunan Salah. En çok gol katkısı yapan Salah. İki gol.

0: bir asist. İşte ondan sonra Allah Allah Allah Muhammed Salah diyorsun ya. Yani. Adam Trabzonspor'a geldi ve sahada Trabzonspor adına ne varsa yapmış. Bir de Leao tarafına baktım. 21 top kaybı olmuş en son maç sonu. 21. Öyle olunca maç sonunda bizim kafedekilerin ortalama cümlesi, o can yakıcı cümle geliyor. Osimhensiz olmuyor abicim bu takım. Bak tamam, bir takım bir oyuncusuz olmayabilir. Rodri'si City'de olmuyordu. Ama bağlı mı? Bağımlı mı abi? Bak iki senedir kendimizi yırttık bu bağımlılıkla mücadele konusunda. Biz ilk bayrak tutanız Recep Reis'le birlikte. O yüzden bu maç Galatasaray'ın uzun zamandır konuşmadığımız bir meselesini de yeniden gösterdi. Galatasaray'ın problemi bazen top kazanmak değil, topu kazanıyor. Problem şu, kazandıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Trabzonspor uzun vurdu. Direkt oynadı. Galatasaray'ın orta sahasını bypass etti. Oyunu karıştırdı. Oyunu kenarlardan birebirlerle oynayınca orta saha dutluk arazi gibi öyle bomboş kaldı. Ve Galatasaray'ı bir noktada karar felcine uğrattı. Çünkü sahadaki oyuncuların kalitesi çok yüksek. Ama yüksek kalite her zaman yüksek uyum getirmiyormuşu gösterdi. Mesela Leao Sané. İkisi de şahane oyuncular olabilir. Ama soru şu, ikisini aynı anda oynatabiliyor musun? Çünkü transfer dönemlerinde çok sevdiğimiz bir hastalık var. Abi bunu da al, bunu da al. Sonra başka biri çıkıyor, bunu da al. Bir tane daha, bir tane daha. Bu fırsat kaçmaz. Transfer dönemi bitiyor. Soyunma odasında 19 tane fırsat transferi böyle birbirine bakıyor. Abi sen hangi pozisyondasın? İşte Galatasaray'ın son 4 yıldaki transfer hikayesinin böyle bir tarafı var ve oyun içine böyle sirayet ediyor. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bu takım üst üste 4 yıl şampiyon oldu. Başarılı. Başarılı. Ama başarının tehlikeli bir yanını hissettiriyor gibiler. Çünkü kazanırken yaptığınız yanlışlar size yanlış görünmeyebilir. 50 kere dedim burada. Tek başıma çok bağırdım Galatasaray kadrosu üstüne. Nitelik sorunu var dedim. Az da linçlenmedim. Okan Buruk'a 50 kere seslendim. Bu kadar sessiz kalmaya devam edersen ihalelerin tamamı üstüne kalacak diye. Bak şimdi ne oldu? O kadar şampiyonluk üst üste başarı derken hikayenin geldiği yere bak. Türkiye'de bakın herhangi bir iş kolunda 4 sene üst üste istikrarlı başarılı olmak var ya, mucize, mucize. Yani hiç kimse bir şey yapmasa patronunun zoruna gider bu ülkede. Bir de futbol gibi gürültüsü fazla bir iş yapıyorsan neredeyse imkansız. Bizim ülke bu açıdan yani çok zor artık. O yüzden başarılı olmak çok zor. Başarılı kadroyu da dönüştürebilmen lazım. Yani bizdeki bir pas hatasından bile dünyanın dayağını yiyor topçu. Bunları böyle her hafta kaldırabilmek de psikolojik açıdan kolay değil. O yüzden değiştireceksin, değiştirmeyi bileceksin, geliştireceksin. Ama işte ben başarıyorum, ben yaptım diye ortalığa dökülürsen, kendini tepeye çıkarırsan da olmuyor. Yani bir süre sonra kötüye dair şeyleri de duymamaya başlıyorsun. Yani rahmetli babaannem gibi biz bir şey diyorduk, duymuyorum diyordu. Babaannem işine gelmiyorsa duymuyordu. Anlatabiliyor muyum? Şevket Süreyya Aydemir'i çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki zafer gerçektir. Ama zafer kazananın mantığını ortadan kaldırmaya başladığında zafer sarhoşluğu başlar. Bu ülkede bir başkan ve yönetici son dakika transferinin en makul şey olduğunu söylediler. Kendilerini buradan övdüler. Kimse bir şey demedi oğlum. Yani her fırsatta Avrupa övenler bu sözü hem söyledi hem dinledi ve sorun olmadı oğlum. Bu kadar artık ayıp değil mi ya? Ya en sonunda çıktı 50 milyon kar ettik geç kalarak dedi başkan. Diyebildi ya. Kendi yarattığı transfer mezarlığının faturasını kime göndereceğiz peki? O yok. Çünkü 20 milyonluk yanlış oyuncu 10 milyonluk doğru oyuncudan daha ucuz değildir. Ya da tam tersi. Yani matematikte olabilir, futbolda olmaz. Tamam. Zaha, Tete, Oriye, Yelert, Frankowski, Cuesta, Aspiria, belki Lang, Can Armando Güler. Ya bakın Can Armando Güler'in nerede olduğunu merak da ediyorum biliyor musun? Can bizi izliyorsan yorumlara bir şey yaz. İyiyim abi buralardayım falan yeter. Merak ediyorum çünkü. Yani Galatasaray'ın özellikle Avrupa seviyesinde yıllardır...
1: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve hemen ilk bağlantımızla başlıyoruz. Yunus Aydın hattımızda. Yunus hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Selamlar, iyi günler.
7: Teşekkür ediyorum. Dünkü maçla başlayalım. Beşiktaş Ahmetspor deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı ve ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Aynı zamanda bir liderlik şansını da, milli ara öncesi liderlik şansını da geri çevirmiş oldu. Nasıl değerlendirirsin ilk olarak karşılaşmayı?
8: Aslında Beşiktaş'ın söylediğin gibi yani gerçekten birçok momentum avantajı alma ihtimali vardı. Yani Ahmet elbette çok zor bir deplasman. Buna hiç şüphe yok ama yani Beşiktaş'ın hem oyunundaki ilerleme, hem Avrupa maçı, içerideki Erzurum maçı, Fenerbahçe derbisi, içeride Çorum'a karşı 6 gollü galibiyet derken çok ciddi bir artık arkasına rüzgar almıştı. Bu maçtaki yenilgi oyun olarak aslında dün özelinde sürpriz olmasa da yani taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok yukarıdan övülen bir Beşiktaş vardı. Sonuçta milli araya ikinci yenilgisiyle birlikte gitti. Alanya Spor maçından sonra bir maç daha kaybetmiş oldu Beşiktaş. Oyunda tabii çok fazla eleştirilecek şeyler var. Yani elbette şunu söylemek lazım. Yani Salih'in ve aslında öncesinde Vlahovic'e 30 dakika boyunca top değmemesi bence maçtaki en büyük istatistikteki sıkıntı bence. Yani Beşiktaş'ın bu kadar bağlantı oyununu iyi oynayan bir oyuncuyu 30 dakika boyunca top değdirememesi bence en büyük problemdi diye düşünüyorum. Ahmet tarafından baktığında zaten ligin formda takımlarından birisi. Şüphesiz ki zor bir deplasman. Ama Beşiktaş bu zor deplasmana, ya sonuçta Ahmet yendi ve lider oldu Galatasaray'ın puan kaybıyla birlikte, ama ya bu zorlu deplasmanda bu kadar kötü bir kaleci performansı, ki Nübel'e hani ayrı bir parantez açmak lazım. Yani taraftarın ekstra bir sempatisi olduğu Nübel'e kaçınılmaz, ama dün gerçekten kötü bir performans sergiledi. Ligde ilk 5 maçta, özür diliyorum, toplamda Beşiktaş'ın ilk 5 resmi maçında gol yemedi Nübel. Sonrasında Erzurum maçında neredeyse ona iştahı düşmedi. Ama dünkü maçta gerçekten hani kaleci puan alır sözünden ziyade kaleci puan verdi diyebiliriz. Hani daha iyi bir performans gösterse ve hata yapmasa en azından belki Beşiktaş sağdan bir puanla ayrılabilirdi. Yani büyük bir şansı tepti Beşiktaş. Gerçekten senelerdir kötü başlanılan senaryoda Beşiktaş'ın ilk milli araya lider gitmesi taraftarın şüphesiz ki çok isteyeceği bir şey olacaktı. Çünkü bir hafta önce Fenerbahçe puan kaybetmiş. Bu hafta Galatasaray içeride Galatasaray deplasmanda 4 gol yiyerek mağlup olmuş. Yani momentumu gerçekten iyi bir alma avantajıydı Beşiktaş'ın. Çünkü şimdi işte Galatasaray'da elbette yani şu an kazan kaynıyor. Fenerbahçe'de Eyüp maçındaki galibiyet ne kadar referans gösterilebilir? Sonuçta Fenerbahçe'de belli başlı krizler var. Beşiktaş buradan hiç yara almadan çok sağlıklı çıkabilirdi. Ama bu yenilgi buna fazlasıyla etkili oldu diyorum. Nubel'in belli başlı kurtarışları da vardı. Maç belki 4'e 5'e de gidebilirdi. Ama net bir şekilde yaptığı hataları da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Son 12 dakikada Oho oyunu aldı. Çift santrafora döndü. Bir puan almak için her şeyi yaptı İtalyano. Ama yani burada Ahmet Spor'un oyununu da yabana atmamak lazım. Gerçekten çok iyi bir performans gösterdiler.
7: Tabii Beşiktaş için şunu söylemek gerekir. Yani hani öldük bittik mahvolduk gittilik öyle bir maç değil. Olabilir ki ligde en zorlu deplasmanlardan birisi diyebiliriz herhalde. Ahmetspor karşılaşması için, Diyarbakır deplasmanı için burada yenilmek normal. Ama dün Beşiktaş ilk kez sezon başından bu yana, hatta Alanya Spor maçı da dahil olmak üzere ilk kez bu kadar alarm verdi. Çünkü sağ kanatta mesela Enes Boku üzerinden hiçbir şey üretemediler. Ceza sahası dışından gelen şutlar, Nübel'in hataları, Salih Özcan'ın hataları. Ya bir geri dönüş imaresi geldiği anda bile hemen bir reaksiyon göstermeyi başardı Ahmetspor.
8: Kesinlikle katılıyorum. Yani referans alınabilecek bir deplasman oyun olarak hiç şüphesiz, ama hani Alanya maçında

0: Türkiye'nin ilgili şunu söylemiştik. Yani fikstür dezavantajı, yazın Alanya'da oynamak zor diye. Yani bugün Ahmet için de gerçekten Fenerbahçe için de çok zor bir deplasman olacaktı. Trabzonspor için nasıl bir deplasman olduğunu gördük. Hoca gönderdi. Yani Fatih Tekke'nin belki zaten gitmeye niyeti vardı ama yani o maçta 3 puan alınsa bence devam ediliyor olabilirdi Fatih Tekke'yle. Ya da yani artık o süreç biraz daha geç sonuçlanabilirdi. Yani gerçekten zor ve hoca gönderecek. Yani puan alınması zor bir deplasman Ahmet. Ama Beşiktaş'ta dediğin gibi alarm veren birçok durum şu. Yani 45 dakika korner kullanamayan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. 45 dakikada bir korner bile kazanmadı.
1: Hatta isabetli şutu olmayan da bir Beşiktaş'ta aynı zamanda orada.
0: Aynen öyle. Poku konusunda taraftarın birçok oynamasına yönelik elbette isteği var. Terkin var. Erzurum maçında sonradan girerken bile taraftar sürekli Poku'yu oynatmak istedi ama hani güncel form durumunda hani Vatsal Çayner'in daha iyi oynadığını söylemek hani elbette adaptasyon süreci vardır Poku'nun ama biraz daha en azından zaman olduğunu bize gösterdi. Yani Beşiktaş'ın oynadığını söylediğin gibi alarm verdi. Yani ama dediğim gibi çok böyle hani ligden kopuldu işte 5. hafta 2. yenilgi denilecek bir şey değil.
1: Peki Beşiktaş adına milli araya girilmesi sence olumlu mu oldu? Yani mağlubiyetin arkasından bir toparlanma süreci olabilmesi açısından ama çok da zorlu bir fikstüre gidecek Beşiktaş. Yani 15 günü içerisinde Beşiktaş'ın maçları hatırladıklarımı yani ezberden sayıyorum. Crystal Palace var, Hoffenheim var, Başakşehir var, Kocaeli Spor var, Trabzonspor var.
0: Her iki zorlu bir yani şüphesiz bir maç trafiği bekliyor Beşiktaş'ı. Ama şöyle yani değerlendirmek lazım. Yani bu milli ara mesela Galatasaray'ın yenilgisi için hani bence hayırlı bir yenilgi oldu denilebilir. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe'nin de özellikle çok yara aldığı haftalarda hani sanki hani futbolda güncel tabirle konuşuyor. Böyle uçan kaçan durumda hani bir oyun anlayışı var gibi gösteriyordu. Ama halbuki işte Galatasaray ön alan baskısını yapamadığı zaman ki bence bugün Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ın da bu kadar maç içerisinde en az ön alan baskısı yaptığı maçlardan birisiydi. Ya Poku söylediğin gibi adam eksiltmeyi bırak orta bile açamadı. Ama diğer taraftan Galatasaray ve Fenerbahçe için şimdi ne olursa olsun Fenerbahçe biraz rüzgarı arkasına alarak girdi. Bitti yandı denilen bir Fenerbahçe vardı. Hani 3 puan gerisinde şu an artık şampiyonluk yarışının. Diğer tarafta Beşiktaş aynı puanda daha iyi konumda olmasına rağmen kaybederek gitmek bence momentumu düşürdü. Çünkü milli ara girmesi Beşiktaş için şöyle iyi değil. Beşiktaş rüzgarı arkasına almış ve gidiyordu. Yani buradaki bir yenilgi Beşiktaş'ı ben birazcık daha psikolojik olarak geri attığını düşünüyorum. Galatasaray için daha hayırlı bir yenilgi oldu bence. Hem sıralaması gereği hem de biraz oyununda değiştirmesi gereken şeyler var. Ya az önce Beşiktaş için söylediğimiz yani evet iki yenilgi var Alanya ve Ahmet maçları ama çok kötü bir gidişat yok. Bu nedenle hani milli ara olmasa diyelim Beşiktaş için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum ama hani şüphesiz ki zor bir fikstür var. Yani az önce de hani sen de tek tek maçları saydın hem Avrupa'da hem ligde. Yani bu maçlarda da yara aldığı zaman hani belki de şampiyonluk yarışından hani birkaç puan daha geriye düşebileceği bir fikstür var Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta Poku'nun oyuna tekrar adapte olması hani Beşiktaş için çok çok değerli diye düşünüyorum. Bence dünkü maç kötü bir sınav oldu. Çıkartılması gereken kesinlikle dersler var. Ama bu maçı sadece Beşiktaş'ın kötü oyunu üzerinden okumak da doğru değil. Yani hiç şüphesiz Ahmet Spor gerçekten ligin şu an hali hazırda en iyi toplarından birini oynuyor.
1: Buradan hemen Fenerbahçe'ye bir geçelim. Fenerbahçe'de 8-0'lık galibiyet aldı. Şöyle ki yani tamam Eyüp Spor zayıf bir takım. Yani ligde biraz daha kadro kalitesi diğer takımlardan düşük bir takım tamam ama 8-0'lık bir galibiyet yani bunu da yabana atmamak gerekir. Hani senin söylediklerine katılıyorum bir yerde ama 8-0'lık galibiyetinde konuşulması tebrik edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tıpkı Beşiktaş'ın Çorum Spor karşısında 6-2 yendiği zaman gibi o zaman da demiştim ne yapalım Çorum Spor diye 6 atan takımı kabul etmeyelim mi övmeyelim mi diye burada da övülecek çok nokta var. Tabii senin dediğin kısma da geleceğiz senin dediğin kısmı da anlıyorum çünkü senin dediğin şu. Abartılması ve keza bir dinleyicimiz de yazmış ki Fenerbahçe kazanınca bu maçı baz almamalıyız. Fenerbahçe'nin sorunları var böyle bir galibiyeti Galatasaray'a alsaydı herkes şampiyonu ilan ederdi diye ama demek istediği o değil Yunus'un anladığım kadarıyla şu değil mi Yunus yani sen düzeltirsin tekrar yanlış bir yer varsa ama benim anladığım şu şekilde yani Fenerbahçe'de çok fazla abartan Fenerbahçeli medya mensupları veya bir başka taraftar diyebiliriz. Ya sen aslında Fenerbahçe içerisindeki abartmadan bahsediyorsun. Konuşulmasından değil.

0: Kesinlikle.
1: Ya mesela Ahmet abinin
0: Kesinlikle.
1: sorusuna örnek verebiliriz ya. Ya İsmail Hoca'ya çıkıp Ahmet abi dedi ki ya bu ben anlamadım ya anlamlandıramadım bu olayı. İşte neydi soruyu hatırlamaya çalışıyorum. Evet şuydu. Hocam 8 atsanız da niye 10 atmadınız diye söylenecekler dedi. Ve Türkiye'nin en çok eleştirilen teknik adamı olmak sizi yormuyor mu hocam falan şeklinde. İsmail Kartal'ın gönlünü hoş etmek için söylenen.

0: kazanmasına rağmen sezonun devamını şampiyonlukla tamamlamıştı. Ama şu durumda bakıldığında Sportif Lisbon'dan sonra yine sert bir yenilgi. Tabii ki bu da bir soru işareti.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki yayınlar, bir Galatasaray taraftarı olarak Okan Buruk hocamıza yapılan eleştirilerin gereğinden fazla abartıldığını düşünüyorum. Oyuncuların yaşadığı problemleri ve onların da insan olduğunu bazen unutuyoruz. Antrenmanlarda hazır olup olmadıklarını bizden daha iyi görüyor Okan Buruk. Hocamıza güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Tabii ki taktiksel sorunlar yaşıyoruz ama desteğe devam. Sevgiler diyor Almanya'dan Ferit Bey.
0: Ya tabii ki sonuçta Okan Buruk Türkiye'nin son 4 yılında şampiyon olan teknik adamı ve geçen sene zaten Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi skorlar imzalamış bir teknik adam. Kimse bence Okan Buruk için kötü teknik adam veya başarısız teknik adam diyemez. Hı hı. Ama bence Galatasaray maçındaki, pardon, Trabzonspor maçındaki tercihleri çok tartışmaya açık tercihlerdi.
1: Ya şu da mesela Furkan, araya giriyorum ama şu da bana çok saçma bir şey gibi geliyor. Yani çok fazla duyuyorum, argüman gibi geliyor. İşte biliyorlar Türkiye'de futbol öyle oynanmıyor falan diye Okan Buruk'a İşte bilmem nereden teklif gelmiyor, hiçbir yerden falan. Ya Türkiye'den hangi hocaya nereden teklif geliyordu da Fatih Terim haricinde? Sadece Türkiye şampiyonluğuyla gelmiyor teklifler. UEFA kupasını aldığı için Fatih Terim'e gitti o teklif. Yani mesela Lucinelli örneğini vereyim. Adam Thun'la şampiyon oldu İsviçre Ligi'nde. Peri rüyası yani. Thun'la şampiyon olmak gerçekten çok büyük iş. Anca Union Berlin'e gitti, oradan da kovulmak üzere şimdi. Yani hani sanki Türkiye'de hocalarımıza teklifler yağıyor, şampiyon hocalarımıza gibi bir durum söz konusu değil ki zaten. Bu nasıl bir argüman anlamış değilim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bugün mesela Tedesco Almanya'da Bundesliga'da çok başarılı bir teknik adamdı. Ki sanırım Leipzig'de Avrupa'da bir başarı elde etmişti diye hatırlıyorum. Evet. Ama gidebildiği takıma bakıyorsunuz İtalya'da bulunmuyor.
1: Yani ki kovuldu.
0: Evet, kovuldu aynen. O da geçen hafta görevine son verildi. Dolayısıyla şunu kabul etmek gerekiyor. Avrupa futbolunda Türk teknik adamlara karşı bir yani Türk teknik adamları Avrupa teknik adamların karşısında bir sıfır yenik durumda. Bir sıfır yenik durumda.
1: Ligimizin kalitesinden kaynaklı ama biraz da.
0: Tabii ki tabii ki. Yani yoksa
1: şimdi Suudi Arabistan'dan bir teknik direktör alındığını görüyor musun? Orada da yıldız oyuncular oynuyor ama ben görmedim hiç.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla zaten sen de bahsettin yani Fatih Terim'den bu yana Avrupa'ya giden bir teknik adamımız yok. Halbuki Şenol Güneş, Fatih Terim bunlar Avrupa'da birçok takımı çalıştırabilecek teknik adamlardı. Zaten Fatih Terim bir yana Fiorentina'da çalıştırdığı bir başarılı oldu da yani Şenol Güneş olsun, işte ne bileyim Okan Buruk bence şu an mesela İtalya'da çok rahat takım çalıştırabilir. Çünkü şu an İtalya Ligi'nin seviyesine baktığımız zaman hani dünyanın en iyi ligi değil ki Okan Buruk Inter gibi bir takımda oynamış bir futbolcu. Futbol
1: adamı. Burada yanılgı şu Furkan bence. Verilen örnek ya kötü niyet olduğunu belirtiyor zaten. Verilen örnek şu oluyor işte. Fenerbahçe'de Tedesco'ya geliyor. Beşiktaş'tan işte tamamen sallıyorum şu an 2008'deki Carlos Carvalho ile geliyor falan şeklinde. Öyle bir örnek ama onlar yabancı bir teknik adam şimdi. Yabancı teknik adamı zaten buraya zar zor ikna ederek getiriyorsun ve tabii ki iş bulabilir. O adamın bir Premier Lig geçmişi oluyor veya yerellik, Portekiz Ligi bilmem ne ligi geçmişi oluyor. Yani yerli bir teknik adamla yabancı bir teknik adamın dışarıda iş bulmasını karşılaştırmak bence hiç adaletli değil ki zaten bilerek yapılan bir şey bu yani. Algı yapma dediğimiz şey tam da bu.
0: Kesinlikle orada çeşitli bağlantılar da var. Yani menajer bağlantısı olabiliyor veya işte hocanın kendi çeşitli bağlantılar olabiliyor. Mesela Samsunspor 2012 sezonunda küme düştüğünde hocası Petkovic'ti. Petkovic daha sonra Lazio'ya gitti. Şimdi Okan Buruk Petkovic'den oyuncu mu? Veya işte Petkovic Lazio'ya gidiyor, Okan Buruk 4 yıldır şampiyon olan takıma gidemiyor mu?
1: Arda Turan örneği var. Arda Turan futbolculuğu olmasa, Atletico Madrid'i, Barcelona'sı olmasa Şahtar Arda Turan'a güvenmezdi. Bir projeydi. Bir kumar oynadılar. O kumar tuttu. Arda Hoca gerçekten çok başarılı ama başarılı olmadığı bir senaryoda yani bu futbolculuk geçmişinden dolayıydı.
0: Kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla maalesef belki de ligimizden de kaynaklı da olabilir. Bu veya işte ligimizin henüz Avrupa'da kendini kanıtlamamış bir lig olmasından da kaynaklı olabilir. Bu ligde görev almış Türk teknik adamlara karşı bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün Carlos Carvalho Portekiz'de gelen birçok takımı çalıştırdı. Şimdi Portekiz ligi çok büyük bir lig değil ki. Okan Buruk da orada istese çok rahat takım çalıştırıyor. Yani Vitor Pereira burada Porto'yu çalıştırdı. İşte Premier Lig'de Nottingham Forest'i çalıştırdı vesaire. Hani bunları çalıştırmış olması onu ligimizde Şenol Güneş'ten, Okan Buruk'tan veya işte birçok diğer teknik adamlardan iyi bir teknik adam yapmıyor.

0: bağlantılar var. Başına giden de bağlantılar olabilir. Yani birçok unsur var burada. Dolayısıyla Türkiye'de herhangi bir teklif eden başarılı olup da Avrupa'dan teklif almaması bu projeye kötü.
1: Şenol Güneş'in bu arada ayrı bir hikayesi var Furkan. Orada gerçekten hiç anlamlandıramadığım çok komik bir olaydı. Bir ara hatırlarsın. Trabzonspor, Beşiktaş, Şenol Güneş takımını istiyordu. Bir de Twitter'da Güney Koreliler vardı. Güney evet. Kore'de yani bu üç taraftar arasında bir Şenol Güneş savaşı vardı. Çok anlamsızdı böyle. Koreli tweetleri falan çıkıyordu arada böyle. Kore dilinde Şenol Güneş'e sevgi gösterileri falan vardı.
0: Ya orada çok sevilen bir takım.
1: Çok seviliyor gerçekten.
0: Ve orada çok enteresan bir nokta şu. Şenol Güneş Seul'da kupa kazanmadı hiç. Yani kupa kazanmamasına rağmen orada bu kadar saygı gören bir teknik adam. Bu çok enteresan. Çünkü genelde bizim ülkemizde mesela her zaman kupa kazanan teknik adamlar saygı görür, itibar görür. İşte doğumdan, evet. Sekosuna vesaire. Ama Güney Kore'de tabii ki biraz bakış açısı da alakalı bu. Yani orada Şenol Hoca son haftalarda sanırım şampiyonluğu kaybeden bir teknik adamdı. Ve buna rağmen orada çok ciddi derecede saygı gören, itibar gören bir teknik adamdı. Dolayısıyla aslında önemli olan da bu yani. Skorlar veya işte şeyler gidip geçiyor ama orada kalıcı bir şekilde sevgi gören önemli.
1: Bunun nedeni şu, kendi tarzını asla bozmayan, çizgisini bozmayan teknik adamlardan birisi olması. Ya aynısı mesela Fatih Terim'de de var. Ya Kore'de bile kendisi olmayı başarmıştı Şenol Hoca.
0: Kesinlikle. Dediğim gibi Fatih Terim de mesela İtalya'da kupa kazanmadı ama o da Milan'da bugün halen daha Fiorentina'da mesela 100. yıl kutlamalarında sanırım geçen hafta daha bekletilmişti. Çok büyük bir futbolcu Şenol Güneş keserli. Yani şu an bakıldığında yaşları 70'in üstüne çıkmış olsa da halen daha ülkemizde futbola dair en çok değer üreten, katma değer katan ve ülkemizin futbol alanında bence gelmiş geçmiş en başarılı iki teknik adam. Bir derece herkes kişisine göre değişir. İki, yani ikisi arasında kişisel olama.
1: İkisinin de bir efsane olduğu gerçeği bence de tartışılamaz ama.
0: Kesinlikle. Aynen onu diyecektim. Dolayısıyla daha fazla üretmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Peki düne dönelim. Beşiktaş Ahmetspor karşısında liderliği kaçırdı. Lider Ahmetspor oldu ve maçın başında aslında Ahmetspor yine Trabzonspor maçına benzetiyorum yani bu konuda görüşlerimi. Çünkü yine Ahmetspor kazanacağını belli etti. İki uzaktan şut, Salih Özcan'ın büyük hataları, Nübel'in beklenmedik kalesinde golleri görmesi, ve ikinci yarıdaki çaba yetersiz oldu puan için. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı?
0: Ahmet Sportif deplasmanı gerçekten zor bir deplasman. Diyarbakır deplasmanı özellikle büyük takımlar için zor bir deplasman olacak. Yani bu görüntüyü şu an verdi. Trabzonspor'u mağlup ettiler. Beşiktaş'ı mağlup ettiler ve iki takımı da yani toplamda 5 gol atarak mağlup ettiler. Bu önemli bir veri çünkü tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden bir takım ve teknik adamları da Beşiktaş'a daha önce Anderlecht görüştürmüş Arnavut teknik adam ki 2016 yılında Trabzonspor'a gelme gibi bir durumu var. Bu dönem Ersun Yanal tercih edilmişti. Yani daha önce sonra Türkiye'de görev alabilirdi Beşiktaş'ı. Gerçekten Ahmet hani kazan hak ettiği bir galibiyet aldı. Beşiktaş açısından aslında soru işaretlerimiz vardı. Tabii ki şöyle vardı. Marsilya maçında çok koşan, çok hızlı oynayan ve rakibini yoran bir Beşiktaş izledi. Ama işte az önce dediğim gibi Avrupa maçlarından dönüşler takımlarımız için çok ciddi sıkıntı oluyor. Bugün Beşiktaş bunu da yaşadı duraktan ve maçın ilk yarısında çok daha da farklı bir skor ortaya çıkabilir. Yani 2-0 bitti sanırım, öyle hatırlıyorum. Ama daha da farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Beşiktaş her dakika son 15-20 dakikalık periyotta maçın son 15 dakikalık 20 dakikalık periyodunda baskıyı kurmuş, rakip yarı alana yığılmış olsa da maçın genelinde bence Ahmet takımı kazanmayı hak ettiği bir galibiyet aldı. Burada Nübel mesela bence büyük bir hatayı imzattı son golü. Belki o gol olması Beşiktaş'ın bence çevirme şansı gerçekten
1: var. Son gol Nübel'in hatası değildi, Salih'in hatasıydı. Salih topu kaybetti. Karşı karşıya pozisyonda gol oldu zaten.
0: Top ama Nübel'de değil mi?
1: Ha, Nübel'den çıkış anını diyorsun sen.
0: Aynen.
1: Ya evet, orada evet. Şöyle bir kafa karışıklığı var. Adam Stuttgart'ta öyle oynuyordu ve İtalyano da ondan bunu istedi muhtemelen. Hemen yakınına Angelo Stiller geliyordu. Şimdi Stiller çok enerjik pas dağıtımı yapan inanılmaz hızlı bir orta saha oyuncusu. Ama şimdi Stiller'le Salih Özcan'ın farkı orada ortaya çıktı biraz. Yani Nübel'den çok bence Salih Özcan'a yazar ama tabii Nübel diyene de saygım var.
0: Ya orada Nübel'in hatası şu, top geldiğinde çok oyalandı orada. Yani direkt vurması gerekirdi. Çünkü 3-1 gelip durumdasınız. Topu yani vakit kaybetmeyeceksiniz. Gelen topu ileri vuracaksınız, şişireceksiniz. Evet. Bazen de planı sağda kalmamak gerekir. Çünkü 3-1 gelip durumdasınız. Geçilen her dakika size aleyhinize işliyor. Dolayısıyla orada bence Nübel'in topu belli bir yerden gelişine vurması gerekir. Şöketler, çünkü artık son 15-20 dakikalık periyoda girmişsiniz. Mağlup durumdasınız. Çevirme şansınız her geçen dakika azalıyor. Dolayısıyla Beşiktaş açısından sert bir mağlubiyet oldu. 3-1'de 3-2 bitti. Daha da farklı olabilirdi. Beşiktaş da kazanabilir son, çünkü ikinci golde aslında iyi de bir baskı kurdular. Orada kalecinin de iyi
1: pozisyon da yakaladı son anda. Evet, Lafon evet, çıkarttı.
0: Evet. Yani şöyle, Beşiktaş bu maçı çevirseydi 3-1'den 3-2 bitirecek böyle herhalde olarak. Beşiktaş'ın çok ciddi derecede şampiyonluk şansı olabilirdi. Çünkü bu tip geri dönüşler takımlara müthiş bir özgüven veriyor. Müthiş bir destek verebiliyor, havaya sokabiliyor yani. Ama tabii ki yenilgi her zaman yenilgi de, her zaman da sinir bozar ve her zaman da olumsuz bir...
1: Ya burada derslerle birlikte olumlu yönleri de çıkartmak lazım. Ya şunu söyleyeyim, Poku'ya bu kadar yüklenilmesini ben doğru bulmadım. Çünkü ilk kez Beşiktaş'ta 11 çıktığı mücadele ligin en zorlu deplasmanlarından birisiydi. Yapacak pek bir şey yok. Diğer kanatta İlhan Fakılı gününde değildi. Zaten rakip zordu ve onun haricinde de olumlu bir şey söyleyeyim. Miretti. Bence oyuna girdikten sonra çok şey değiştirdi Miretti.
0: Ya doğru, ama burada şu yanıltıcı olabilir. Çünkü Ahmet çok yaslanmıştı. Acaba onun da etkisi var mıdır yok mudur, bunu da düşünmek lazım.
1: Doğru ama bir hamle oyuncusunu niye kullanırsın ki Furkan? Yaslanan takımı açmak için veya bu tarz maçlarda kullanırsın zaten. Ama hamle oyuncusu olarak düşünülüyorsa, eğer 11 içinse tabii başka bir şey konuşmamız lazım.
0: Doğru. Ya bak şu var, Beşiktaş takımı geniş bir kadro değil. Geniş bir takım değil. Bunu kabul etmek
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Evet evet.
0: Ve Marsilya gibi mesela, Marsilya maçından sonra burada seninle konuşmuştuk. Çok önde basarsanız bu büyük bir risktir. Bunu Beşiktaş Marsilya maçını kazandı. Dolayısıyla o maçta bu riski karşılığını aldı, ama o maçta gelen büyük bir yorgunluk oldu Beşiktaş'ta. Marsilya'ya 3-1 yendiniz, 4-1 yendiniz. Geldiğiniz Diyarbakır'a çok tabii ki zor bir aslan. Dolayısıyla Beşiktaş bu sezon boyunca yaşayacak. Çünkü...
1: Ve savunmada bu kadar boşluk verilmesi de normal değil. Furkan, mesela Marsilya maçında da vardı bunlar. Skor 4-1 olduğu için pek konuşulmadı, ama Ahmet Spor'un yakaladığı pozisyonlar da var. 4-5 de olabilirdi bu maç.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla Beşiktaş şu an genel olarak iyi durumda. Her ne kadar dün akşam kaybetmiş olsa da, yani şey olarak puan olarak veya işte hocanın puan ortalaması olarak vesaire bakımdan genel tablo Beşiktaş açısından olumlu yönler daha fazla. Ama tabii ki buralarda çok ciddi eksiklikler de var. Beşiktaş takım savunması da bence sıkıntılı bir takım. Ve şöyle de bir durum var. Beşiktaş bu sene işte 6 haftada 2 yenilgi aldı. Basmada 3 maç oynadı, 2 yenilgi. Ve kazandığı maç İstanbul'da. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş İstanbul dışında oynadığı 2 maçı da kaybetti. 4 tane yedi, 2 tane attı. Dolayısıyla Beşiktaş açısından her şey birlik bir üstünlük demek yanıltıcı olur. Halen daha Beşiktaş'ın ciddi sıkıntıları var bence. Ve önemli bir nokta şu bence. Beşiktaş henüz kapanan bir takıma karşı oynamadı. Yani deplasmanda. İyi kapanan bir takıma karşı henüz o kadar iyi bir maç oynamadı. Mesela Konya deplasmanda henüz gitmedi Beşiktaş. Hı hı. Daha işte birçok deplasmana henüz gitmedi. Alanya yenildi, Ahmet'e gitti. Yenildi ki Ahmet Ligi yeni takımıydı. Trabzonspor'da mağlup etmişti. Dolayısıyla bu sene deplasman maçları Beşiktaş açısından büyük bir sıkıntı olabilir. Bu
1: da ya gerçek bir referans olarak algılayabileceğimiz aslında Marsilya maçıydı. Deplasman açısından da Fenerbahçe mücadelesiydi, ama orada tabii derbi motivasyonu da vardı.
0: Evet, kesinlikle. Ve İstanbul'da yani ne olursa olsun aynı şehirdesiniz. Dolayısıyla çok deplasman, hani mesafe bakımından deplasman sayılmaz. Ayrıca yani stadyum tabii ki. Fenerbahçe'nin salonu, atmosfer vesaire bunlardan, ama sonuçta hareket ettiğiniz alan İstanbul içinde. Ve pek de bir size yorgunluk vermeyen bir mesafe. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın henüz deplasman maçlarındaki kalitesini göremedik. Zaten Beşiktaş genel olarak da İtalyan yönetiminde toplamda 6 deplasman maçı oynadı. 3'ünü kaybetti. Burada mesela bir tane Avrupa'da yenilgi var. 3. maçı. Burada mesela üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.
1: Hı hı.
0: Beşiktaş takımı Avrupa Lig arasında bence çok zorlanacak, çünkü o kadar gelişim kadrosu. Mesela 2 tane forveti var evet, ama savunmasında o kadar zenginlik yok. Orta sahasında o kadar zenginlik yok. Dolayısıyla Beşiktaş takımı biraz bence eksik bir takım.
1: Ya bak mesela benim anlamadığım noktada bu, son olarak Beşiktaş'la ilgili bunu sormak istiyorum. Çünkü dün Serdal Adalı'nın maç sonunda açıklamaları vardı. Görmüşsündür, takip etmişsindir. Evet. Sert açıklamalarda hakemler hakkında bir sürü parametre saydık ve bu parametrelerin hepsinde Ahmet Spor kazanmayı hak eden taraftı saydığımız parametrelerde. Yani tabii hakemler konusunda herkes şikayetçi, herkes açıklama yapıyor. Beşiktaş Başkanı'nın da açıklama yapmaya hakkı var, ama O maç bu maç değil. Eğer o maç geldiğinde açıklama yaptı.

0: sonrasında yani öyle bir maç geldiğinde açıklama yaptığınızda kimse ciddiye almayacak. Çıkıp her maçta konuşuyor Beşiktaş Başkanı gibi olacak. Ama Alanyaspor maçından sonra yapılsaydı eğer bu açıklama mesela bir nebze anlayabilirdim ama hiç anlam veremedim ben bu açıklamayı. Sayın Serdal Adal'ın açıklamalarına çünkü Amedspor gerçekten skoru eline aldı. Hani bir kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Evet verildi. Bir penaltı vardı. Evet verildi. İlk yarıdaki pozisyon falan onları söyleyecekler veya hakeme küfür eden bir oyuncu var. İngilizce çok açık bir şekilde belli oluyor. Onu söyleyecek. Dinleyicilerimiz yazacak biliyorum ama yani apaçık böyle hakemin tamamen el değiştirdiği bir mücadele değildi bu. Açıklama yapılacak şeyler değildi yani.
1: Ben de seninle aynı görüştüm. Yani çünkü mesela son dakika bir penaltı verilmeseydi Serdar Adalı bence haklı bir açıklama imzalmış olurdu ama
0: tabii şey diyebilirdi yani hani daha süre olacaktı, 3-4 dakika olacaktı, belki pozisyon olacaktık, 1 puan olacaktık, lider olacaktık falan şeklinde.
1: Yani evet. Mesela ilk yarıda Ahmet'in de penaltı beklediği bir pozisyon var. Dolayısıyla ben de dün akşamki yenilgiyi hakem üzerinden okumak bence yani hakem üzerinden okumak hem Beşiktaş camiasını yaratır hem de yanlış yorumlanabilir. Dolayısıyla ben dün akşamki yenilgide hakemlik bir şey veremiyorum.
0: Furkan oyunculara da bu rahatlığı vermemek lazım. Yani bu bahaneye sığınabileceğini oyuncular da teknik direktördeki İtalyan o karakterde birisi değil ama yani bilmemeli böyle bir bahaneye sığınacağını çünkü en bariz örneğini Mourinho'da gördük. Mourinho geldi bu ülkeye. Gelir gelmez dediler ki Mourinho'ya ya zaten biz şampiyon olamıyoruz bir tane yapı var bizi engelleyip duruyor dediler. Bu bilgiyi verdiler Mourinho futbol falan oynatmadı. Ya Mourinho gibi adam akıllı bir adam ne kadar iyi bir teknik direktörse o kadar da zeki bir adam Mourinho. Yani çalışmayı çok sevmez eğer zorunda kalmayacaksa çalışmayı çok sevmez. Siz onun eline böyle bir koz verirseniz ya çalışır mı bunu kullanır bunun üzerinden şovunu yapar gider öyle de yaptı mesela.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla daha ligin 6. haftası yani burada Beşiktaş Alanya maçına tabii ki hakem hatası vardı onu kabul ediyorum ama dün akşam bakıldığında hakeme bu kadar eleştiri yapılacak bir durum yoktu.
0: Ya şunu da sorarlar Furkan o zaman Eyüpspor maçında niye konuşmuyorsunuz başkanım çünkü o karşılaşmada da Eyüpspor'un mesela hakkı yenmedim kırmızı kart verilmedi saçından bariz bir şekilde çekip indirdi evet, olaydı doğru. Böyle bir şey olabilir
1: doğru.
0: Mi?
1: Doğru. Kesinlikle zaten çok net bir
0: Caloydu şekilde. Sanırım bu arada düzeltiyorum. Olaytan değil.
1: Ben de adını az sonra hatırlamadım ama çok net bir şekilde. Siyahi bir oyuncu. Çok net bir kırmızı karttı. Dolayısıyla mesela tabii ki dün akşamdan dün akşam iki maç sonuyla imza açıklamalarım zaten Serdar Adalı'nın o maçta bir konuşması gerekir. Yani kazandı, kaybettiğinizde hakeme suçlamak en kolayı. Ama kazanırken de Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir yönetici bugün hakem bizim lehimize kararlar verdi veya işte tartışmaya kararlar verdi.
0: Hatta şöyle bir şey var Furkan. İsmail Kartal'ın demeçlerini duyduysan eğer hakem soruldu bir penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin denildi. İsmail Kartal şunu söyledi şok oldum ben. 8-0 kazandığımız maçta da şimdi hakemi konuşmayalım falan. Kazanırken konuşmayınca kaybedince konuşunca insanlar da buna göre yorumlar.
1: Kesinlikle. Zaten İsmail Kartal geçen hafta da yine hakem konuşmuştu senin dediğin gibi. Yani 0-0 biten Gaziantep maçını sezon boyunca verilen penaltılar veya hakem kararları üzerinden yorumlamıştı. Dolayısıyla bunlar aslında ligimizin mahvedildiği, kalitesini düşüren açıklamalar, ifadeler. Öyleler yani bugün kolay kolay Premier Lig'de böyle bir durumun yaşandığına sıkıntı ben düşünmüyorum.
0: Ha tabii şu da bir gerçek şimdi hakemlerimiz kusursuz inanılmaz demeye de öyle bir şey de demiyoruz yanlış anlaşılmasın. Premier Lig'de de şunu doğru yapıyor. Hakeme direkt olarak bir aksiyon gösteriyor. Bir aksiyon alıyor konuyla ilgili. Hani böyle bir tekrara mahal vermiyor Premier Lig. Başkası yaparsa aynısını başkasına da aksiyon alıyor. Bizim ligimizde aksiyon alınmadığı için tepkiler MHK'ya olmalı daha çok. Hakemlerden kesinlikle. Ziyade tepkilerin MHK'ya gitmesi gerekiyor diye ama düşünüyorum.
1: Kesinlikle ama bizim ligimizde genel olarak hakem kalitesi gerçekten çok düşük. Mesela Trabzonspor Galatasaray maçının var hakemi İspanyol bir hakemdi. La Liga'da şeyi düşürülmüş bir hakemdi. Kademesi düşürülmüş bir hakemdi. Yani La Liga'da yetkisi yerinden alınmış bir hakemi biz ülkeyiz olarak Trabzonspor Galatasaray maçına 6 haftalık bölümün belki de en önemli maçına var olarak atıyoruz. Maçı yöneten hakem de 30 yaşında genç bir hakem. Daha önce 4 veya 5 tane maçı yönetmiş bir hakem. Böyle bir hakeme derbi atıyoruz ki hakemin de çok enteresan bir hikayesi var. bilmiyorum biliyor muydun? Can Genci bağlamıştı maç günü, onu söylemiştim. U17 liginde oynuyor, 2012 yılında.
0: Twitter X'teki paylaşımından okumuştum. Evet, gerçekten çok güzel bir bilgiydi.
1: Antalya Spor takımında görev alıyor 2012 yılında futbolcu olarak, 17 yaşında. Trabzonspor'a gol atıyor. Gol attı, kaleci de Uğurcan Çakır.
0: Evet.
1: Bunu sadece enteresan bir tesadüf olduğu için söyledim. Başka bir aktivite yok ama.
0: Yok ya, ben çok severim böyle notları bu arada. Keşke yani, hatta ben maçı anlatan spiker olsam mesela, sen benim arkadaşımsın ve bu bilgiyi benle paylaşmamış olsan sana küserdim falan, öyle söyleyeyim yani. Çok değerli bir bilgi çünkü.
1: Evet. Ya, o maçı yöneten spiker herhalde bunu bilmiyordu. Kim anlattı bilmiyorum, görmedim.
0: Murat Yenersoy, Murat abi anlattı. Evet ya, çok kolay erişilecek bilgi değil bu arada, bilmemesi çok normal.
1: Ya işte böyle bir şey, Murat abi gerçekten çok tecrübeli bir spiker. Kimin anlattığı bilmiyordum bu arada gerçekten. Dolayısıyla yani şunu diyeceğim. Süper Lig'deki genel olarak hakem kalitesi düşük. Ve mesela yabancı hakem getiriyoruz bana. Bunun da kalitesi düşük. Hani
0: evet.
1: Avrupa'nın da dışında kalmış hakemlere getiriyoruz. Premier Lig'den, İtalya'dan, işte ne bileyim. Yani gerçekten birinci sınıf Lig'den bir hakem getirsek, birinci sınıf olarak. Tamam, ama bunu bir defa yaptık. Fenerbahçe Galatasaray mesela 0-0 iken bir daha da yapmadık. Erkekler düzenli olarak bu şekilde Avrupa'da gerçekten iyi bir. Gerçi ona da bir sürü şey dendi. Ona da Portekiz'deki, ona da bir şeyler denmişti. Azun Özcan'ın takımıyla
0: alakalı. Maribor'la alakalı, Slovenya takımıyla evet, alakalı. Evet, ya evet. Koca Slavko Vinčić yani getirilen yakıştırmaya bakar mısın ya? Maribor, Acun Ilıcalı'nı falan, adam Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası finali falan yönetiyor. Yani.
1: Sonradan aklıma geldi. Şimdi sorarken aklıma geldi.
0: Ben işte bunu diyorum Furkan. Bizim lige Collina gelse, yönetse, ben hakemliğe tekrar başlıyorum dese, diyecekler ki Collina bilmem ne lisesinde okudu, orada bu takımın taraftarı çoktu falan diyecekler yani.
1: Ya maalesef gerçekten yani ülkemiz karalamak için çok müsait bir iklime sahip. Çok toksik, Z kuşağının tabiriyle. Çok toksik bir iklim var gerçekten ve hani yabancı hakem getiriyorsun. Birinci sınavda Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş, işte müthiş maçlar, büyük maçlar yönetmiş. Ama ona bile diyorsun ki işte oradan bağlantın var, orada bilmem neyi var. Yani bu açıdan baktığımız sürece maalesef bir kademe yol alamayız.
0: Vinčić de o maçta bu arada hayatındaki en kolay parayı kazanmıştır herhalde. Yani isabetli şut bile olmadı maçta. Öyle bir maça evet, getirdik yani mesela.
1: Geldi, sadece işte taşlarda düdük çaldı. Kornellerde düdük çaldı. Ve gitti.
0: Yani biraz diyorum ya, hakemleri eleştirirken kendimize de bakmamız lazım. Yabancı hakem getirdiğimiz maça bakın mesela. Veya İbrahim abinin hep verdiği örnek, Nuri Şahin çıkıp hakemleri eleştiriyor. Hakemler çıkıp eleştiriyor mu? Sen bizim ülke puanımızı düşürüyorsun, gittin Inter Turku'ya yenildin diye.
1: Yani kesinlikle zaten o yenilgi yani inanılmaz bir facia bir yenilgi. Ama dolayısıyla burada sadece hakemler üzerine okumamak lazım. Katılıyorum senin düşünceye. Yani bu ülke futbolu bu kadar para harcanan bir sektör, bu kadar para harcanan yani sadece bir takım olmasın harcadığı parayla birçok ülkede insanlar falan kavuşuyor. Dolayısıyla bu kadar büyük paraların harcandığı bir ülkede marka değerini yükseltmek için başkanından, hocasından, futbolcusundan işte antrenörüne herkes bir fedakarlık yapmalı.
0: Peki, milli araya giriyoruz Furkan. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ben yani Yunus'la bağlantımızda da ekledim. Seninle bağlantımızda da ekleyeyim. Çok uzun bir milli ara. Hiç gereği yok ya. Takımlar tam tempo tutuyor. Tam lige alışıyorlar. Dünya Kupası'ndan döndük zaten. 20 gün milli araya ne gerek var?
1: Kesinlikle yani 20 günlük milli ara hakikaten...
0: Ya bir de hani bu Uluslar Ligi sonradan çıktı ya. Hazırlık maçı yapılıyordu önceden. Hazırlık maçları önem kazansın diye Uluslar Ligi diye bir turnuva düzenlediler ama hani öyle bir çok büyük vatan millet meselesi olan bir turnuva da değil yani. Hani bir prestijli bir turnuva da değil. Bunun için 20 gün ara gerçekten çok fazla.
1: Ya resmi bir hazırlık maçından hiçbir farkı olmayan bir öylesine oynanan bir maç süreci olacak. Hiçbir açıklama, hiçbir anlamı olmayan şey. Ve 20 günlük ara hakikaten çok uzun. Yani bugün baktığınız zaman eskiden kış kampları olurdu. Bir lütfen aşağı yukarı bir ay sürüldü. Hani onunla aşağı yukarı aynı uzunlukta bir milli ara olacak. Bence de çok anlamlı.
0: Abi Kasım'da Dünya Kupası yapıldı. O bu kadar sürdü yani. Hemen bu kadar sürdü Furkan.
1: Gerçekten o aynen öyle yani. O dünya 2022 Dünya Kupası bir ay sürdü. Yani milyara nasıl 20 gün sürebilir yani?
0: Bari Kasım'da hani madem böyle milyara vereceksiniz, Dünya Kupası'nı direkt bu tarihte yapsaydınız, bari Amerika'da mevsimin biraz daha düzgün olduğu zamanlar olurdu. En azından o su molaları falan öyle şeylere katlanmak zorunda kalmazdık.
1: Yani gerçekten burada artık FIFA, UEFA yani bu konuda çok enteresan icraatları imza atmaya başlıyor.
0: Futbolcular da insan bir de ya.
1: Kesinlikle. Ya işte Dünya Kupası'na başladı. İşte su molası, bilmem reklam, televizyon molası vesaire. Şimdi de

0: 20 günlük bir ara, bakalım ilerleyen dönemlerde daha nelerle karşılaşacağız yani. Çünkü mesela bir yere doğru gidiyor ve zaten dünya genelinde özellikle Türkiye'de futbol izleyici oranı sayısı çok azalıyor. Bu gibi eylemler karşısında bu tabii ki daha da azalıyor yani. Çünkü siz izleyiciyi sıkan, izleyici futbolu unutturan bir kararlara imza atıyorsunuz. Dolayısıyla çok ben doğru bulmuyorum bir tip kararları.
1: Tabii zaten tadı şeyde değil miydi Furkan, yani Dünya Kupası mesela. Çok nadir görüyoruz milli takımları falan, mücadeleci bir şekilde izliyoruz, heyecanlanıyoruz falan diye. Ya daha Şampiyonlar Ligi başladı, bir hafta oynandı, Dünya Kupası, Uluslar Ligi, iki turnuva, iki milli turnuva görüyoruz yani.
0: Kesinlikle dediğin gibi yani, daha Dünya Kupası'nın üstünden çok bir ay, çok uzun zaman geçmeden şimdi yeni bir turnuva, Uluslar Ligi. Uluslar Ligi de tamam yani. Yani Uluslar Ligi de bunun kazananına çok bir ödül yok ki. Bir turnuvaya gitmek gibi ödülü sanırım. Onun dışında
1: bir de A Ligi'ne, B Ligi'ne çıkma var. İşte bu A Ligi, B Ligi de göz boyama. Öyle bir şey yoktu ki, işte hazırlık maçıydı. Onun yerine A Ligi koydular ki takımlar bir mücadeleye girsin. A Ligi'nde olmazsa ne oluyor? B Ligi'ne düşüyorsun. Olmazsa C Ligi'ne. Biz düştük. En alta da düştük. En yükseği de gördük. Ne oluyor şu anda?
0: Yani dediğim gibi fuzuli bir bence işlem, uygulama, karar. Yani dolayısıyla bu 20 günlük ara insanlarımızın çok sıkılacağı bir dönem olacak bence. Hiç gereği yok yani böyle şeylere. Ve takımlarımızla iyi de çalışamayacak bu dönemde. Şimdi bir tanesi Fenerbahçe 13 oyuncu gönderecek sanırım. Trabzon 11 oyuncu gönderecek. Diğer takımlara bakmadım. Dolayısıyla aşağı yukarı Galatasaray ve Beşiktaş'ta 10 tane oyuncu gönderiyor. Çünkü iyi oyunculara sahipler. Dolayısıyla yaklaşık bir aylık biliyorlar. Zaten benim takımım işte 25-30 kişiyle, onun üçte biri gidiyor. Ben genç oyuncular veya işte milli takıma gidemeyen oyuncularla çalışacağım. Bu takım çalışması olmuyor ki. Milli ara dönüşünde de dolayısıyla ben yine puan kaybedebilirim. Yine bu bana eksik yazabilir. Çünkü ben takım çalışması yapamıyorum. Dolayısıyla çok saçma sapan bir 20 günlük bir süreç bizi bekliyor.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık. Evet.
0: Rica ederim Gökçen'e. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Son olarak sizlerden gelen mesajları da okuyayım. Ah, milli arada yapının işi demiş bir dinleyicimiz. Aykut Bey, maçı rölantiye almak hırsızlık bence. Tribündeki insanlar, yayıncıya abone olanlar vesaire 90 dakikalık maça para veriyor. Dürüstlük sonuna kadar mücadele etmektir demiş. Enes Bey, bizim ülkemizdeki futbol kültürü güçlü ve devamlı bir oyun üzerine kurulmadığından Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin farklı galibiyetlerinde en önemli faktörün oyunun ilk dakikalarında atılan gollerle koparılması olmuştu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu son 4 senesine baktığımızda başarının temel faktörünün de yine çok pres, çok yüksek bir pres ve hücum futboluyla başlayıp maçları ilk devrelerde koparıp sonuca gitmesi diye düşünüyorum. Yanlış mıyım sizce demiş dinleyicimiz. Gerçekten çok doğru bir tespit, hatta ülkemizdeki futbol değil artık modern futbol olarak değiştirirdim ben yani. Mesajı ben atsam sadece orayı düzenleme yapardım. Çünkü dikkat edin, Şampiyonlar Ligi'ndeki çok önemli maçlarda falan da ilk 10 dakikada atılan goller falan, bunları çok sık görmeye başladık. İyi yayınlar Trabzonspor'u, tebrik ederim. Yenildiğimiz için hiç üzülmedim. Memleketim Çorum Spor'a üzüldüm. Sizce bu hafta şu hakem iyiydi diyebileceğiniz bir hakem var mı? Seviliyorsunuz demiş dinleyicimiz. Yani standart hakem performansları. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın çok iyi olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Daha yeni kurulmuş yurda 3 aylık bir takım. Bizim derdimiz, bizim düşüncemiz, bizim sıkıntıda olduğumuz durum hakemlerin bunu devamlı yapması. Alanya'da kaybettik. Erzurum'da hakemi de yendik. Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Gördüğünü çal. 5 tane penaltı yaptıysan bana da çal. Benim oyuncum küfrediyorsa onu da at. Fenerbahçe maçında sen bizim forvetimizi cezalandırıyorsun. Karşı takımın 2 tane oyuncusunu PFDK'ya bile sevk etmiyorsun. Bu çifte standarta karşıyız. Biz Beşiktaşlıyız. 20 yıl yenilsin umurumda değil. Ben yine giderim tribüne. Yine bağırırım diyor dinleyicilerimizden Özer Bey. Abi kimse kusura bakmasın, ben de Beşiktaşlıyım ama dün hakeme rağmen yendiler. Serdal Adalı konuşacak da önce maçın o kadar uzamasını konuşsun. Konuşacaksa önce o kadar uzamasını konuşsun. Konuşacaksa uzatmalarda verilen haklı penaltıyı konuşsun. Adamlar çatır çatır oynadılar. Niye adamların emeklerinin üstüne gölge düşürüyorlar ki demiş Nurullah Bey. Yılmaz Bey, Amispor Beşiktaş maçının ardından Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaları gülünç buluyorum. Bence 139 dakika oynanması gerekiyordu. Beşiktaş'ın maçı

0: olması için hakemler olmayan penaltıyı verdiler. Ben katılmıyorum Yılmaz Bey. Penaltı doğruydu. Uzatılan süre de doğruydu. Yani ilk 1-2 dakikasında zaten oyuna girme çıkma olayları, tartışmalar, sonrasında penaltı, uzatılan süre çok doğruydu. Ve mesajları da bitirmiş olduk. Birazdan Çağatay Çıtlak sizinle birlikte olacak efendim. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
4: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
3: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wow.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenilen ve tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Radyo Gol'ün, radyonun birleştirici gücü Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemden hepinize merhaba diyor. Şu anda kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizleri saygı ve sevgilerimle de selamlıyorum. Çağatay Çıtlak ben. Takvimlerin 21 Eylül 2026 pazartesi gösterdiği bir günde bana kulak veren ve beni dinleyen herkese mutlu, keyifli ve huzurlu bir hafta dilerken, inşallah gönlünüzden geçen güzel şeylerin gerçekleştiği, sevdiklerinizle birlikte yüzünüzün bol bol güldüğü bir hafta olsun. Yani bu hafta yeni umutlar ve yeni güzellikler getirsin sizlere. Yeni güzellikler getirsin derken tabii hepinizin sabırsızlıkla beklediği o gün de geldi. Çünkü bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde mikrofon sizde olacak. İki saat boyunca sizler görüş ve düşüncelerinizi bu mikrofonlar vasıtasıyla paylaşacaksınız. Bir yandan da tabii cep telefonunu da şarja koydum çünkü inanın o kadar çok mesaj var ki, hem hoş geldin çok teşekkür ediyorum, hem iyi yayınlar mesajı, hem yayına katılmak isteyenlerin mesajı derken bir yandan da şu anda göremiyorum ama cep telefonunda sizlerin mesajlarını önceden görmüştüm. Şarjı bitti, şu anda tekrar şarja taktık ve onun da dolmasını bekliyorum diyor. 0212 273 1010, 0212 273 1010'da ya da Instagram kullananlar için de, eğer telefonla bağlanmayacağım, mesaj atmak istiyorum derseniz Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Bugün tekrar söylüyorum, mikrofon sizde, mikrofonun başında ben varım ama bugün sizler konuşacaksınız. Sporun kalbinin attığı, gündemin şekillendiği, yorumların ses getirdiği bir program olsun inşallah diyorum. Enteresan sonuçlar vardı. Çok yazılıyor, çok Instagram'dan da görüyorum, mesajlar geliyor. Tabii Beşiktaş'ın yenilmesi, Galatasaray'ın yenilmesi, Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin tekrar yarışa dahil olması, hepsini bugün yine sizler konuşacaksınız. Sizler görüş ve düşüncelerinizi paylaşacaksınız diyorum. 0212 273 1010, 0212 273 1010. Mithat Bey'den gelmiş, diyor ki Çağatay Hocam, dün akşam NTV'de söylediğiniz her şeyin altına imzamı atarım, çok güzel maç değerlendirmesi yaptınız demişler. Teşekkürler. Evet, NTV'den ana haber bülteninde de canlı olarak bunları paylaştık. Bu söylediğiniz, yazılan övgü dolu sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii burada önemli olan, yıllardır bizleri izleyen, takip eden insanların artık hani benim ne anlatmaya çalıştığımı bilmesi. Ben sadece futbolu skor üzerinden okumamaya, oyunun içindeki detayları görmeye, doğru zamanda doğru soruyu sormaya ve gördüğümü mümkün olduğunca açık, anlaşılır ve samimi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ya bazen haklı çıkarsınız, bazen yanılırsınız ama önemli olan her söylediğinizin çıkması değil, her söylediğinizi İnandığınız için araştırarak, gözlemleyerek ve samimiyetle söylemenizdir. Benim için de yorumculuk budur diyorum. Artık dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeden, tabii her zaman olduğu gibi şu anonsu da yapalım. Lütfen gönül verdiğiniz, tuttuğunuz takımlarınıza tutkuyla bağlandığınız bu renkler için, kendi renkleriniz için konuşacaksanız mikrofonlarımız sizde. Sadece kendi takımınızla ilgili beklentilerinizi, düşüncelerinizi, övgü dolu sözlerinizi ya da eleştirilerinizi, her şeyi yapabilirsiniz. Ama söylediğim gibi sizlerden ricam, lütfen kimseye hakaret etmeden, kimseyi küçümsemeden, rakip taraftarları da hedef almadan sözümüz güçlü olsun, dilimiz güzel olsun. Sadece kendi takımımızı ve kendi sevdamızı, kendi düşüncemizi konuşalım istiyorum. Futbol konuşalım, futbol tartışalım, hatta zaman zaman farklı da düşünelim ama birbirimize olan da saygıyı asla kaybetmeyelim diyor. İlk dinleyicimizle sonu

0: 07 ile biten en alttan başlıyoruz. Peki sonu 31 ile biten dinleyicimizle başlayalım. Hoş geldin sizin diyoruz.
1: Çalışan değil, sizin için çalışan.
0: Evet.
2: Aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırlı yayınlar.
0: Evet Hüseyin Mecit.
2: Eyvallah, teşekkür ederim Çağatay Hocam.
0: Nasılsın, iyi misin? İyi haftalar olsun.
2: Eyvallah abim. Abim herkese selamlar olsun, dinleyenlerine, oradaki çalışanlarına. Abim ben şunu söylemek istiyorum bak. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bak ilk dakikadan son dakikaya kadar adamlar mükemmel çalışmışlar. Bizim Okan Hoca, abim ileride basacaksan Sane'yle Lao'yla basamazsın. Baskın oyunu oynayamazsın. Savunmaya zaten gelmiyorlar. Koşmuyorlar. Bak Trabzonspor'u tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar. Ama hakemi de bak res geçmeyelim. Bak Sane'nin pozisyonu kırmızı kart. Ama önce de Trabzon'un 3 tane kontra atağını kesiyorsun. Abi biz futbol izlemek istiyoruz. Zevk almak istiyoruz. Siz neden böyle yapıyorsunuz? Ya Trabzon'un kontra atağını neden kesiyorsun ya? 3 tane ya. 3 tane kontra atağını kesiyorsun. Ondan sonra çıkıyorlar. Meyke başkanı. Kader olsun. Abi önce bir kendinize bakın ya. Kendinize bakın kendinize. Okan Hoca'yı atıyorsun. Yani oradaki o oyuncu açsan Okan Hoca atılmayacak. Haksız mıyım hocam?
0: Sizi dinliyoruz Hüseyin Mecit. Lütfen devam edin, ben en son yapacağım yorumları. Çünkü bana Trabzon Galatasaray maçındaki pozisyonlar sorulmuş. O pozisyonları da cevap bekleyen dinleyicilerimize de ben buradan cevap vereyim. Trabzonspor Galatasaray maçında.
2: Abi teşekkür ettim. Kızımın da bugün doğum günü, onun da doğum gününü kutluyorum. Allah ne muradın varsa versin. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
0: Sağ olasın.
2: Teşekkür ettim.
0: Merve'nin de gözlerinden öpüyorum Hüseyin Mecit. Allah ona sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar nasip etsin inşallah. Sıradaki dinleyicimize devam ediyoruz ama tabii çok çok soru olduğu için evet, Trabzonspor Galatasaray maçında bence iki pozisyonda tartışmasız kırmızı karttı soran dinleyicilerimiz. İsimlerini daha sonra okuyacağım çünkü cep telefonundan da hala şarjımızın açamadık. Çok mesaj geliyor. Sonu 21 ile biten dinleyicimizle, günün ikinci dinleyicisiyle devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 21 ile biten dinleyicimiz şu an bizi duyabiliyor mu?
3: Merhaba.
0: Merhaba. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
3: İsmim Vahap Alkış. Beşiktaş Genel Kurulu'yum.
0: Evet.
3: Dünkü maçta alınan sonuç, rakibi tebrik ediyorum öncelikle. Hakikaten yani adamlar iki kere geldiler. Yani nasıl bir şey ben anlayamadım. Yani iki şutta 2-0 oldu maç bir anda. Galiba şöyle düşünüyorum. Marsilya maçı bizi bir havaya sokmuş. Ayaklarımızı yere basmamız lazım Beşiktaş olarak. Sonuçta 5 yıldan beri başarımız yok. Biz aç olmamız lazım. Daha saldırgan olmamız lazım rakibe karşı. Size de başarılar diliyorum Çağatay Bey.
0: Çok teşekkür ederim. Yayınımıza da bağlanıp katıldığınız için. Görüşmek üzere. Hayırlı işleriniz olsun, yolunuz açık olsun. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarla devam edelim. Nejat Yılmaz, şu an işim gereği yolda, arabada seni dört gözle senin programını bekliyorum. Sizler de seviliyorsunuz Nejat Bey, çok teşekkürler. Kemal Alçı diyor ki geçen hafta son 5 yılın sonun başlangıcını yaşadık. Trabzon Galatasaray maçının hakemi bir ilki yaptı. Hem hocasına hem de futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Galiba bu hakemi bu sezon bir daha göremeyiz diye paylaşmış. Bayram Bey diyor ki Çağatay Hocam şükür kavuşturana, bu hafta Fenerbahçe'ye yaradı ama bu futbol yanıltmasın diye düşünüyorum ve sizin bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum, saygılarımı sunuyorum demiş Bayram Bey. Saygılar da bizden olsun. Tabii yani Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasında ben dün de söyledim bunu. Bence Süper Lig için referans alınabilecek bir maç değil. Yani 8 saniye atıldı diye takım çok iyi anlamında lütfen algılanmasın. Fenerbahçe için şu anda çok önemli bir 20 gün var ve Fenerbahçe'nin bu 20 günde çok güzel bir kamp geçirmesi, futbolcuların kaynaşması ve Asensio'nun da geri dönmesi gerekiyor. O zaman daha farklı bir Fenerbahçe izler, taraftarlar diye düşünüyorum. Amerika'dan Muammer Altın, çok teşekkür ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresinde yine duygu düşüncelerini paylaşmış. Evet, Sedat Aydın'dan komik videolar gelmiş. Mustafa Pandır'a da selamlar olsun. Ergin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rıza Akpınar diyor ki bir kene de Yanıl Çağatay abi demişler. Estağfurullah. Rıza Akpınar çok teşekkürler. Selma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ayhan Demir'e çok teşekkür ediyorum. Murat Özmen'e çok teşekkürler. Faruk Gergöz. Emre Bey'e çok teşekkürler. Valla şu anda açamıyorum WhatsApp'ı çünkü gerçekten bir anda almıyor ya da beklemek durumundayız. Bir 5 dakika sonra herhalde tüm mesajlarınızı göreceğim. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Instagram'da takip etmek isteyenler için de Instagram adresim Çağatay Hoca dedim ve anında Alaaddin Aydın'dan takip isteği geldi. Teşekkürler. Alper Canbazlar'a çok teşekkürler. Yine buradan bakıyorum. Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kenan Kaya 3'e teşekkürler. Programdan sonra Mehmet Arslan beni takip almıştı. Cuma günkü programdan sonra onları da not etmiştim. İsmail Aslan da aynı şekilde. Takip alanlara Ceyhan Aktaş'a Cuma günü bunlar. Can Haskül'e çok teşekkürler. Dinliyorlarsa Seyfi Ceylan'a çok teşekkürler. Yine Bedir Bey var. O da bizi takip almış sağ olsun. Ramazan Bey, Fuat Bekin, Efe Arden'e çok teşekkür ediyorum. Ve yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Bugün mikrofon da sizin, söz de sizin, gündem de sizin diyorum. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sonu 02 ile biten dinleyicimiz telefon numarası, ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hadi merhaba.
0: Merhaba.
4: İyi yayınlar diliyorum ben. Ben Galatasaray taraftarıyım. Kendi takımım hakkında konuşmak istiyorum.
0: İsminizi de alabilir miyiz lütfen?
4: Ali benim ismim.
0: Buyurun Ali Bey, dinliyoruz.
4: Şimdi ben Okan Buruk hakkında, Sayın Okan Buruk hakkında o kadar çok konuşmalar yapılıyor ki ben gerçekten şaşırıyorum açıkçası. Çünkü yani bu yaşımıza geldik, biz Türkiye'de kırılmadık, rekorlar bırakılmadı, bir sistem oturtuluyor, bir oyunu var. Ama deniliyor ki Okan Buruk'un B planı yok, yok oyunda sistem yok, önde baskı yapıyoruz, sonra galip geliyor, oyuncular sayesinde kazanıyor. Ya bu kadar basit mi bu iş? Ben onu anlamıyorum yani. Bu kadar yani 150 maça yakın oynayıp 130'a yakın, 120'ye yakın galibiyet yüzdesi hiçbir teknik direktör alamamış bu lig tarihinde.
0: Evet, 150 maçta 119 galibiyet.
4: Aynen. Yani bu Türkiye futbol tarihinde yok böyle bir rekor ve biz bunu küçümsüyoruz. O kadar küçümsemekle de geçiyoruz ki linç ediyoruz yani. Böyle bir bakış açısını ben gerçekten anlayamıyorum ya. Yani nasıl mesela Guardiola Manchester City'de 7 yıl civarında futbol oynattı. Bunun B planı yok diye kimse söyledi mi? Hep adamın bir tane sistemi var, bir tane oyunu vardı. Ya da ne bileyim şu an Barcelona'nın bir sistemi var, 2 yıldır onu tutturmaya çalışıyor ve başarılı. Her maç gol yiyorlar. Evet, her maç gol yiyorlar, her maç atak veriyorlar. Her maç kalecileri karşı karşıya kalıyor rakip takımlarla ama galip geliyorlar. Yani bunu zamanla, sistemle böyle oynadıkça, takım birlikte hareket ettikçe daha aza düşürecekler, daha başarılı olacaklar ve dünyada böyledir yani. Bayern Münih'in bir sistemi var, yıllardır aynı sistemi oynuyorlar. B planı yok, C planı yok diyorlar mıdır Almanlar bilmiyorum yani, ben şaşırıyorum. Yani Okan Buruk'un da bir sistemi var, önde şiddetli baskı yapıyor, sonra topları geri kazanmakta, pozisyon almakta bir sistemi tutturmaya çalışıyor ve her sene bunu biliyoruz. Neyi biliyoruz? Lig başladığı zaman birkaç transfer yapılıyor. Bu transferlerin sisteme adapte olması 5-10 haftayı buluyor. Ve takımından sonra vites arttırmaya başlıyor. Arkasına bakmadan gidiyor sistem oturduğu zaman. Yani her senede bunu yaşadığımız halde biz sezon başı başlamadan başlıyoruz. Okan Hoca istifa, yönetim istifa, şudur budur. Hadi Okan Hoca şu an istifa etti diyelim. Lig lideri, averajla lig ikincisi. Puan olarak Fenerbahçe'den de, Beşiktaş'tan da, Trabzon'dan da önde, asıl rakipleri karşısında önde şu anda baktığımız zaman. Hadi şu an Okan Hoca istifa etti. Kim gelecek? Arda Turan, Şakları bırakıp onu mu getireceksin? Hadi getirdin diyelim. Başarılı olacağının garantisi var mı? Ya da Guardiola mı gelecek? Conte mi gelecek? Gelseler de başarılı olacaklarının bir şeyi var mı? Bu nasıl bir bakış açısı, ben onu da anlamıyorum açıkçası. Yani tamamen şımarık.

0: Şımarıklık mı desek, şımarıklık da biraz şey tabir oluyor ama yani hiç düşüncesiz, o gitsin bu gelsin. Yok yani, yok. Evet. Diğer takımlar madem bu iş bu kadar basit, 10-15 tane teknik direktör değiştirdiler, yüzlerce oyuncu alıyorlar. Dünyanın paralarını Galatasaray'a yakın ya da daha fazla paralar harcıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Demek ki Okan Buruk, Sayın Okan Buruk bu kadar linç etmenin ya da aşağılamanın koca yerine koymuyoruz ya. Bunun sistemi yok. Oyuncular kazanıyor. Yok böyle bir dünya yani.
1: Ali Bey, anladığım kadarıyla siz Okan Hoca'yı başarılı buluyorsunuz.
0: Kesinlikle başarılı buluyorum. Çünkü sonuçlar ortada. Kırmadık rekorları kalmadı ki.
1: Evet.
0: Yani var mı kırmadık rekoru kalmadı. Bu adama başarısız demek bir kere abes diye düşünüyorum ben. Ha, tamam, eleştirebilirsin. Yılda 4-5 kere yeniliyor diyorsun, farklı oyun oynayabilir, şu yapabilir, bu yapabilir denilebilir ama hoca değil, sistemi yok ya da B planı yok gibi laflar gerçekten abes kaçıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şu an oynadığı, 4 yıldır oynadığı bir sistem var adamın derken yanlış anlaşılmasın, hocanın. Sonuçta bunu geliştirmeye çalışıyor ve her sene sezon başında yeni oyuncular gelince bunların pozisyon almaları, rakibi karşılamaları, önde pres yapmaları ve prese adaptasyon olmaları illaki sistem arıza veriyor.
1: Ali Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Hattımızda dinleyicilerimiz var.
0: Tabii. Ya benim burada anlatmak istediğim, mesela Sayın İtalyano geldi Beşiktaş'a. Aynı sisteme yakın bir sistem oturtmaya çalışıyor. Biz de bunda görüyorsunuz sistem hem Marsilya maçında hem dünkü Ahmet maçında arızalar verdi. Neden? Takımın alışması lazım. Takımın belli bir şekilde periyodu oturması gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Bu kadar basit değil, evet. Yani. Futbolu biz o kadar basit sanıyoruz ki.
1: Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz. Süremiz de açtık çünkü.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Çok çok İyi teşekkürler. Sağ olun. 0212-273-1010 0212-273-1010'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza.
2: İyi günler Çağatay abi.
1: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
2: İstanbul'dan Numan Beşiktaş taraftarıyım.
1: İsminizi bir daha alabilir miyim? Numan Bey mi?
2: İstanbul'dan, evet evet.
1: Buyurun Numan Bey.
2: Dünkü maçtan dolayı ama skoru da tebrik ederim. Ama şöyle bir şey var Çağatay abi, hiç fark etmiyor mu? Beşiktaş'ın hep istenmeyen hakemleri neden hep de taslon maçlarına veriyorlar? Bir de Beşiktaş hep bunların, hep bu hakemlerin taslon maçlarında olduğu zaman hep orada puan kaybediyor. Hep o hakemlerle puan. Bir, Ali Şansoğlu. İki, Adnan Deniz Kayatepe. Üç, Ali Umut Meler. Peki bunların merak edilmiyor mu Beşiktaş'ın ne sıkıntıları olduğunu? Biliyorlar değil mi o şansa yardım? Mesela aynen böyle hatalarla bugün daha başında Beşiktaş üstüne geliyor doğramakla şöyle her sene böyle. Çünkü bizim 3-4 haftalarında Beşiktaş sürekli doğruyorlar. Artık bu bizim gerçekten ne tadı var, ne tuzu var. Ama bir galibiyetini gerçekten tabii hatırlıyorsanız ben bir ara bir arkadaşlarımız bağlamıştı. Trabzon kurduğu gol olsun, ben de onlara çekip cevap verdim. Tabii bizim çiçeklerle karşılarsanız isteyin. Çünkü Beşiktaş taraftarları nasıl karşılandığını hiç Türkiye'de görür, hiç dünyada görür. Kim bize nasıl dediyorsa ana taraftarları da öyle gidiyor. Gerçekten tabii ki ederim ana spor taraftarlarını. Saygılarımla Çağatay abi.
1: Görüşmek üzere Numan Bey. Teşekkürler. Evet, 0212 273 1010. Bugün söz de sizde, mikrofon da sizde. 2 saat boyunca Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Anadolu'nun güzide kulüplerinden tüm taraftarları bekliyorum. Herkesi de bu mikrofona davet ediyorum. Ama dediğimiz gibi yani gönül verdiğiniz takımınızı lütfen konuşun. Kendi düşüncenizi anlatın. Kendi takımınızla ilgili ne hissediyorsanız onu paylaşabilirsiniz. Eleştiriniz varsa eleştirin. Övgünüz varsa övün. Beklentinizi anlatın. Sisteminizi anlatın takımınızın. Hem sistemi konuşun. Eğer memnun değilseniz bu sefer sisteminizi konuşun. Ama bunu her zaman söylüyoruz. Lütfen, gayet iyi gidiyoruz şu anda. Saygı çerçevesinde ve kimseye hakaret etmeden, kimsenin de gönlünü kırmadan yapalım. Şu anda telefon işini hallettik çok şükür. Aşağıdan yukarıya doğru bu sefer başlayacağım. Yaşar Kut, çok teşekkürler, hoş geldin mesajları için.

Buradan başlıyorum. Çağatay Hocam merhaba, hoş geldiniz hanemize demişler. İsimlerinizi yazarsanız ben tek tek zaten buradan da isimlerinizi okuyacağım. Tamer Bey çok çok sağ olun.

0: günde programdan önce muhakkak sağ olsun mesajını atar. Selamlar, hakemler tamam da ilk yarıda çalışmayan kanatlar ve defansı Okan Burun görmemesi, ısrar etmemesine ne demeli demiş Nevzat Bey. O da uzun zamandır yoktu. Evet, Mecit Bey devamlı bağlanıyor. Namlı Bey, siz sorusunu sormuşsunuz. Ben de ona yanıt olarak size ithafen söylemiş olayım. Çağatay Hocam, Trabzon Galatasaray maçının skoru kaç oran vermiştir? Kim bilir, kimsenin aklına hayal gelmeyecek skor olduğu demiş. Evet, Aykut Bey doğru söylüyor. Çünkü benim bildiğim kadarıyla da şu anda Okan Buruk'la Süper Lig'de 1555 gündür çalıştırıyor ve Okan Buruk 4-0'lık bir yenilgi almamıştı Süper Lig'de. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Oğuz Kaya Alp'e teşekkür ediyorum. Her mesajınızı okuyorum, hiç merak etmeyin. İşte yine bize destek mesajı atan Yılmaz Bey de sağ olsun, hoş geldin mesajından sonra diyor ki, dün akşamki maçta kesinlikle mazeret yok. Takımı tanıyamadım. 3 günde bir takım bu kadar dağılmaz. Hatalar affedilir değil. İlk önce hocaya, sonra takıma kesmek lazım cezayı. Aynı zamanda Vlahovic'in düşürülmesi, kırmızı ve penaltı. Verdiği penaltı sadece avutma penaltısı. Açılan fıskiyeleri de anlamak zor. Böyle gitmezler demiş. Böyle gitmez demiş Yılmaz Bey. Teşekkür ediyoruz. Sedat Uzun, Okan Buruk Barış Alper'de ısrar eder mi yoksa Sane ile mi başlardı? O cumartesi günkü mesajmış, pardon, özür diliyorum. Telefon güncellendiği için. Çağatay Hocam selamlar, seviliyorsun güzel adam. Beşiktaş'ta yenildi, moral sıfırdır diyor şu anda bizlerde. Valla isimleri okuyorum çünkü Hüseyin Bey, dinleyicileri olan saygım bu. Tek tek isimleri söylemeseniz olur mu diye. Fenerbahçeli Erkan, Fenerbahçeliler için bu hafta bal kaymak oldu demişler. Teşekkürler mesajlar için. Çok geliyor. Okan Hoca bence antipatik olduğu için tepki görüyor. B ve C planı olmadığı için değil demiş Ahmet Vahap. Uzun mesajlar var. Uzun mesajları birazcık daha kısa yollarsanız çok daha memnun olurum. Serdal Bey, sizlendireceğim. İsimler Erkan Bey, farklı bir Erkan Bey. Ben Beşiktaş'a güveniyorum ama sol bek konusunda Fikret Orman dönemindeki vizyonu istiyorum mesajı. Ankara'dan Aydın, 8-0 bize sadece yara bandı. İyi bir galibiyet ama çok da aldanmamak lazım demiş. Trabzonspor ve Ahmetspor'u da tebrik ederim demiş. Ankara'ya da sevgilerimizi yollamışlar. Kenan Bey'e teşekkür ediyorum. Mesajınızı aldım. Can Dile'ye çok teşekkürler. Bakalım, o da demiş ki Allah Okan Buruk'u Galatasaray'ın başından eksik etmesin demiş. Adem Bey, daha önce de söylemiştim. Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetini çok abartmamak lazım ama oyunu boşladı. 3-0, 4-0'lardan sonra 3-2, 4-2'lere geldiği maçlarını da unutmamak lazım. Bu sefer oyunu boşlamadı ve aynı disiplinle devam etti demiş. İsimlere bakalım lütfen, yazar mısınız? Akın Bey, Beşiktaş taraftarının nasıl karşılandığını herkes gördü diyor. Beşiktaş taraftarlar dönerken de otobüsler taşlandı diyor. O da mesajını, görüşünü paylaşmış. Biz Beşiktaş taraftarları geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bundan sonraki maçlarda başarılarının daim olmasını diliyorum demiş Mehmet Emin Demiz. Bu arada dinleyicilerimize bekletmeyelim hattımızda, çünkü iki dinleyicimiz var. Sonu 34 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
1: Merhaba Çağatay abi, iyi yayınlar, Zafer ben.
0: Teşekkürler, teşekkürler Zafer Bey. Sizi de beklettik, kusura bakmayın ama dinleyicilerimiz de mesajını okumak zorundaydım. Buyurun, mikrofon
1: ben
0: sizde.
1: Ben Beşiktaş taraftarıyım. Ahmetspor'u tebrik ediyorum Beşiktaşlı olarak. Ancak ben performans olarak Nubel'i bayağı bir vasat buldum bu maç.
0: Kimin vasat buldunuz?
1: Nubel'i, kalecimizi.
0: Evet, kaleciyi.
1: Evet, kaleciyi çok vasat buldum. Onun hakkında sizin görüşlerinizi alacağım. Yorumunuzu çok merak ediyorum. Çünkü bayağı her maçta gol yemeye başladı ve bir hata olarak görüyorum ben bunu kalede. Diğer yedek kaleciye bir şans verilmeli mi sizce? Ona da bir bakılmalı mı diye merak ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
0: Çok teşekkürler Zafer Bey. Aradığınız için de, bağlandığınız için de sağ olun. Beşiktaş'ın kalecisi gayet iyi başladı. Hatta Türkiye'nin de

0: en iyi kalecisi yorumları yapıldı ama tabii işte bazen de kalecilerin böyle nasıl söyleyelim gününde olmadığı maçlar olabiliyor. Tabii Alman milli takımına çağrılmış bir kaleciden bahsediyoruz ki böyle maçlar da olabilir ama söylediğim gibi yani Beşiktaş'ın bence kaleciden önce defansına hep söyledik bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü hani bence bu maç Emirhan oynamalıydı. Oynayan oyuncular birazcık sahada ağır kalabiliyorlar. Daha hızlı böyle daha oyunu okuyabilecek ve geriden oyunu başlatabilecek bence stoperleri lazım. Beşiktaş'ın devre arasında bunu bence çözmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Orhan Bey sözleriniz karşılıklı demiş. Çok teşekkürler. Okan Hoca benim ve Galatasaray tarihinde, ruhunda, asaletinde her zerre hücresinde var. Endişeye mahal yok. Mayıslar bizimdir demiş. Bakırköy'den Sivaslı İlhami Korkmaz. Uğur Bey demiş ki bence Fenerbahçe devre arasında orta saha kanat alması lazım. Sizce demiş. Bence Fenerbahçe'nin önce bir 8 numarası alması lazım. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe Lao'dan Allah korumuş galiba yorumu yapan dinleyicimiz Musa Çotuk. Yine böyle geliyoruz. Çağatay abi, Reis Hoca Onaçu ile neden çıkmadı sizce? Kötü performansından dolayı mı oynatacak oyuncuyu yoksa yedek bırakacaktı demiş. İsminize de bakalım. Ahmet Tanrıseven, oyun planına göre Ju ileride pres yapabilen bir oyuncu olduğu için tercih edildi ki Ju da aslında Midland döneminde 17 gol atmıştı. Çok genç ve ileride çok potansiyelli bir oyuncu. Özellikle Aral'ın attırdığı gollerden sonra Danimarka Ligi'nde 17 gol atmıştı ki ikisinin uyumu çok önemli. Daha önce de söyledim. Aral Şimşir'le oynadığı zaman Ju daha fazla gol atacaktır. O yüzden daha hızlı olduğundan dolayı tercih edildi. Çağatay Hocam merhaba. Taksi şoförü Mehmet ben. 3 senedir sizi kesintisiz dinliyorum. Neden hiç Diyarbakır'dan spor yazarı bağlamıyorsunuz demiş Mehmet Bey. Valla Diyarbakır'da benim tanıdığım yok ama varsa sizin tanıdığınız ya da kulüpten tabii ki bağlarız. Ahmet Spor'la ilgili de görüşleri alırız diyorum. Sonu 08'de biten dinleyicimiz var hattımızı. Onu da bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemdesiniz.
1: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun.
1: İsmim Ali, Galatasaray taraftarıyım. Şimdi bir seyirci bağlandı arkadaşım. Dedi ki Okan Hoca'ya fazla yüklenmeyelim. Başarının mimarı 4 senedir şampiyonluk var. Tamam başarılar var, çok güzel. Ama benim anlamadığım konu şu. Yani bir insan başarılıysa devamlı orada kalacak pozisyon yok. O zaman biz Fatih Terim'i getirelim. Yıllardır bize şampiyonluklar yaşattı. UEFA Kupası, Süper Kupa. Yani biz hep geleceğe bakarak yaşamalıyız. Yani günümüzde değil yani. Bunu mutlaka altını çizmek gerekir. Şimdi ben bakıyorum Trabzon gibi büyük bir deplasman. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel, başarılı bir oyun var. Muhammed Salah gibi dünya yıldızları var. Çok güzel transferler de yapıldı. Yani biz de maçı izliyoruz. Mağlubiyetin bence en büyük sorumlusu zaten Okan Buruk, Okan Hoca. Yani Trabzon'un geçiş hücumlarına baktığımızda ne kadar iyi yaptığını bile bile 70 metre bir boşluk bırakarak maça zaten böyle başlamak büyük bir intihardı. Daha 4. dakikada bir kornerden gol yiyoruz. Bütün planları alt üst ediyor. Sane ve Leao gibi geriye dönüp koşmayan, mücadele hırsı olmayan bir futbolcu ilk 11'de başlatmak zaten ayrı bir intihar. Maç 3-0 olmuş. Kulübede bir hamle yapayım, bir şey yapayım, o da gecikmiş. Hı hı. Bana göre çok vasatın altında olan bir futbolcu, o kaçıklı gibi bir adamı sen oyuna sokuyorsun. Ve orada zaten bir ağır bir mağlubiyet yaşarken bir sorumsuzca bir kırmızı kart yemek işi. Yani bunlara da değinmek istiyorum. Hakemin hatası da var. Tabii ki Leroy'a yapılan bir bariz bir hata var. Bence kırmızı kartla verilmesi gerekiyordu. Ama mağlubiyeti buna bağlamamak lazım. Trabzon şahane bir futbol oynadı. Her zaman Galatasaray yenecek ya da şey yapacak değil. Morallerimiz alt üst olmasın ama yani bir yenilmek var, bir de yenilmek var. Bu hezimet. Geçen sene biz şampiyon olmadan önceki Samsunspor maçı da aynı böyleydi. Yani oley çektiriyorsunuz yani. Ve Trabzonspor devamlı taraftar da sizinle uğraşan bir taraftar. Yani futbolcusuna kadar, yönetimine kadar. Ya en azından biraz hırslı çıkarsınız ya. Ya mesela bir lafımda Uğurcan'a. Beşiktaş maçlarında müthiş top oynuyor. Sorulduğu zaman niye Beşiktaş taraftarı küfrediyor diye hırs yapıyor. Ya tamam da Trabzonspor taraftarı da sana neler yaptığını gördük. Ya kalkıp en azından bir hırs yap. İki Trabzon maçı da izledik geçen sene, bu sene de. Ya yediği goller inanılmaz hatalı ya. İnanılmaz yani. Davinson Sanchez.

0: bizim her şeyimiz diyoruz. Her derbi maçında bizi yapılan hatalar, her derbi maçında kişisel şahsi hatalarından dolayı gol yiyoruz. Ya Okan hocam, bunları hiç görmüyor musun Allah aşkına? Yani biz istiyoruz ki biraz takımın üstüne disiplin kur. Ya Leroy Sané kalkıp nasıl diyebilir ki ben yedek kalacağım? Yöneticiye bir şikayet ediyor. Kendini ilk 11'e aldırıyor. Ya diyemez. Buna böyle hakkı yok. Sen otorite olman lazım. Yani yönetime transferler konusunda otorite olman lazım. Takımın üzerinde Kocaeli Spor maçından sonra 3 gün izin veriyor takıma. Ya neye göre, kime göre ya? Önünde bir Trabzonspor maçı var. Derbi maç. Büyük bir takım Trabzon. Yani sıradan bir takım değil ki. Takımı ona göre hazırlaman lazım. En kötü bir beraberlikle çıkman lazım. Yenilsen bile 2-1, 1-0 iyi futbol oynarsın, yenilirsin. Mesela Beşiktaş gibi, yani Ahmet Spor'a karşı iyi mücadele etti, yenildi. Yani kaleci hatası dersin bir şey ama en azından mücadele ediyor takım. Beşiktaş iyi top oynuyor. Fenerbahçe de öyle, kendine geldi. Ama Galatasaray'da bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Perşembenin girişi çarşambadan belli hesabı. Ya transfer, işte Sayın Abdullah Köyüklü çıktı dedi ya Kavukçu. Bizde paramız var, en iyi transferler yapacak, göreceğiz. Yani Okaçık mı en iyisi Allah aşkına? Deniz Gül mü en iyisi? Yani şunu görmüyor musunuz Allah aşkına? Yedeklerimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nde gençlerle oynuyoruz. Gençlerle çıkıyoruz maalesef. Ya biraz yani ya Okan hocam bir akıl alsaydınız, bir futbol aklı, Önder Özden gibi. Beşiktaş çok yerinde, çok güzel transferler yaptı. Müthiş. Takım olarak da çok beğeniyorum. Hak ediyorlardı şu anda. Güzel de gidiyorlar maşallah. Önder Özden gibi bir futbol aklı alsanız Okan hocanın üzerine. Ama bizim takımda ne var biliyor musunuz? Eğer alırsak Okan hoca bozulur. İşte Osimhen'in yedeğini iyi bir alırsak, Vlahovic gibi bir adam alsanız da orada duruyor adam. Alsak Osimhen bozulur, o bozulur bu. Bozulmak olmaz ki bu işler. Profesyonelsiniz ya. Profesyonel olarak hayata bakmanız lazım ya. Nasıl bir futbolcu 3 maç sonunda yorulur falan muhabbet yapıyorlarsa aynı ona gibi bakın ya lütfen ya. Biraz kendinize çeki düzen verin ya. Ben bunları söylemek isterim. Bir dahaki maç biz yani Galatasaray taraftarı olarak moralimiz bozulmasın. İyi futbol olsun. İyi oynayan da iyi kazansın. Şampiyon olsun, hak etsin. Yani şu anda Beşiktaş daha çok hak ediyor diyorlar ama Ahmet Spor da çok iyi futbol oynuyor. Maşallah gerçekten çatır çatır top oynuyorlar adamlar yani. Futbolu seyretmek istiyoruz. İyi futbol görmek istiyoruz. Yani artık geçen 4 senenin olayı bitti Okan hocam. Ben yerinde olsaydım, yanlış anlamasın beni, başarılarına dolayı tebrik ediyorum. Başımın üzerinde yeri var. Ama ben yerinde olsaydım istifa ederdim. En azından Galatasaray'a geri döndüğünde diye en azından şey olabilirdi. Bir, yani görüşünü gere gelebilirdi yine. Ama bir de kovulmak var maalesef. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Bir de kovulduğu zaman çok kötü şeyler, sonuçlar olur ona şey hakkında. Bunları söylemek isterim Çağatay hocam. Çok yayınlar dilerim. Arkadaşlarımın hakkına girmeyeyim. İnşallah mutlu bir, başarılı bir sezon olur. Önümüzde milli maçlar var. İnşallah güzel maçlarda, milli maçlarda Türkiye milli takımımızda Fransa, İtalya büyük takımlarda oynayacağız ama şu an çok geçiş dönemi maalesef. Hakan Çalımlı yok galiba. Kenan Yıldız da yok. Büyük yıldızlarımız yok ama ligi unutmamız lazım. Milli maça da odaklanmamız lazım. Herkese başarılar diliyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ali Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yayınımıza renk kattınız. 0212 273 10 10, bu arada Instagram Çağatay Hoca adresinde yine beni takip alan Abdullah Gülli'ye teşekkür ediyorum. Hakan Serbest'e teşekkür ediyorum. Alaaddin Aydın'a teşekkür ediyorum. O da Galatasaraylı bir dinleyicimizmiş. Nurullah Bey diyor ki Çağatay Hocam, bir mağlubiyetle Okan Hoca'yı yerin dibine soktuk. Bir galibiyetle İsmail Hoca'yı ve Rice Hoca'yı göklere çıkardık. Sanırım ülke olarak büyük resme bakmayı beceremiyoruz. Mesajı yollamış. 20 saniyelik bir reklam aramız var. Hemen ardından 0212 273 10 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla programımıza devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de. Mikrofon sizde. Sonu 94 ile biten dinleyicimiz, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 94 oldu mu acaba? Buyurun.

0: Merhaba Çağatay Hocam. İyi yayınlar.
1: Tanıyalım
0: İstanbul'dan
1: sizi.
0: Arıyorum. Müslüm Kerim Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun Kerim Bey.
0: Ben düşüncelerimi söylemeyeceğim. Sadece isteklerimi söyleyeceğim. Okan Hoca'nın miladı dolmuştur Galatasaray'da.
1: Misyonunu tamamlamıştır diyorsunuz yani.
0: Okan Hoca miladı dolmuştur. 4 sene bizi şampiyon yaptı. Geçen sene 16'ya girdi. Başka bir şey istemiyoruz. Bizden Dursun Başkan'la beraber elini ayağını çekip gitsin beraber. Biz 30 milyon euroya oyuncu alıyoruz 10 numara. Gidiyor 10 numarayı Yunus'a veriyor. Yunus o pozisyonda oynuyor. Biz o adamı niye aldık abi o zaman ya? Yazıktır, günahtır. Dünyanın paraları veriliyor futbolculara ya. Böyle bir yönetim. Hiçbir şey yok. Taktik yok, teknik yok. Osimhen'e bağlamışız. Adam sakatlandı, sezonu kapattı. İlk ondan bitireceğiz yani. Her şey Osimhen mi bizde? Ben Osimhen'in yerinde olsam geri oturun Dursun başkanım. Ben 30 milyon euro istiyorum senelik. Vermeseniz oynamam. Mecbur verecek o zaman adama. Bir takım bir futbolcuya bağlı olmaz. Okan Hoca'nın taktiği yok Osimhen dışında. Osimhen oldu mu 11 kişi 45 dakika. 45 dakikadan sonra ikinci yarı başlıyor 60'ta dökülüyoruz. 2-0 bile olsak maçı 3-2 kaybediyoruz. Avrupa maçlarında galibiyetimiz yok. 26 deplasman oynamışız. Bir galibiyetimiz var, 2 beraberliğimiz var. 3-4 yemişiz diğer tüm maçlarda. Avrupa'da 0 zaten. Avrupa'da hiç yokuz. Yazık günah. Bilet alıyoruz, maça gidiyoruz, kombine alıyoruz, forma alıyoruz, atkı alıyoruz. Maaşımızı yatırıyoruz biz. Ben Türkiye'li şampiyonu artık olmak istemiyorum. Bu 10 sene beni götürür bu şampiyonlukta. Artık rakip takımlar bize yetişene kadar. 15 sene, 10 sene, 15 sene bizi götürür. Ondan sonra liye bakarız. Avrupa. Şu an bize Arda Turan'ın gelmesi lazım. Ya da Conte gibi, Roberto Mancini gibi Avrupa'da tecrübeli bir hoca gelmesi lazım. Bu takımı yönetsin. 450 milyon euroluk takım var. Galatasaray'ın tarihinde görülmemiş bir bütçe. Yıllık 168 milyon euro futbolcuların kazancı var. Yazık günah. Tek Trabzon maçı yenilgisi diye konuşmuyorum Çağatay Hocam. Genelleme yapıyorum ben. Barcelona maçımız var mesela. Ekim'in ortasında. Şimdi düşünelim 5 mi yeriz 6 mı yeriz mesela. Durum bu. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar.
1: Görüşmek üzere Kerim Bey. Siz de Allah'a emanet olun. Sıradaki dinleyicimize devam edeceğiz. Almanya'dan dün Beşiktaş'ımız öz eleştiri yapmaya davet ediyorum. Bunu dün gördük demiş Cengiz Han Bey. Saygılarımızı da yollayalım. Hocam hayırlı yayınlar. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Satılmış Çınarbahçeli Evler İstanbul. Bir maçta bir futbolcu hata yaparsa onun telafisini yaparsın. Ama Nübel, Rıdvan, Salih, Poku 4 adam hata yaparsa yenilgi kaçınılmaz demiş. Evet, futbol hatalar oyunu ve hata yaptığınız zaman da hata affetmiyor karşı takım. Erol Ertaş, Çağatay Hocam Ahmet Spor'u güzel futbolu sayesinde tebrik ediyorum demiş. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Evet, Erol Bey isminizi söyledim zaten. Bayram Bey diyor ki, Bayram Özdemir. Pazartesi günü ilaç gibi geliyorsunuz. Çorum FK bu hafta ile beraber 3 maç hakemlerle puan kaybetti. Alper Ulusoy geçen yıl Bodrum playoff maçındaki bariz hatalardan sonra yine aynı Çorum Spor'u engelledi. Cumartesi günü eğer ligden düşürmek istiyorlarsa boşuna mücadele etmeyelim mesajını paylaşmış. Dursun Meral, koyu bir Beşiktaşlıyım. Ahmet Spor tebrik ediyorum. Ahmet bu lige renk kattı, daha da katacak yorumu yapmış. Hüseyin Mecit, hiçbir sorun yok. Çok teşekkürler. Tamer Irmak, mesajınızı da aldım. Yine çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınız geldikçe ben de okumaya devam edeceğim. Yine devam ediyoruz. Halil Akyol'a teşekkür ediyorum. Thomas Rice'ın ismini yanlış söylüyorsunuz. E ile I, I olarak okunur. Okunuşu Thomas Rice. Thomas Reis Almanca'da bu şekilde okunur diyor dinleyicimiz. Teşekkürler, doğru bilgi Fuatan Yüksel. Ama tabii herkes Thomas Reis dendiği için, ki basın toplantısında bu da sorulmuştu. O da telaffuzunu yapmıştı. Yılmaz Bey, daha önce de söyledik, sağ, sol, bek ve oyun kurucu ön libero lazım dedik ama olmadı. Bu son kaza olur. Umarım ara verildiğinde alınır ve oyuncu satılır demiş. Bayrampaşa'dan Dinçer Bey, Fenerbahçe taraftarıyım. Taraftar etkisiyle ilk dakikada kazandığımız penaltı skorun bu şekilde olmasına sebep oldu. Hakem gözünün önündeki penaltıyı yine vermedi. VAR yardımıyla penaltı alındı yorumu yapmış. Bu kalp sizin için, içinizin güzelliği Çağatay Hocam demiş. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Bunu niye söylediniz anlamadım ama. Bence ilk golün sebebi Galatasaray'ın hücumcuları Trabzon ceza sahası önünde topu kontrol etmeyi hiç düşünmedi. O dakikada golün geleceği göründü demiş Nevzat Bey. Alaaddin Bey yorum yapmış. Çağatay Hocam, Salah emekli oldu diyorlardı ama Salah en güzel cevabı sahada verdi demiş. Yani Muhammed Salah gerçekten hani Premier Lig'de de 700 maçta 335 gol atıp 170 gol asist yapan, yani toplama vurduğunuzda 500 küsür gole katkı yapan bir futbolcu değil, bir yıldız. Yıldız da değil çünkü gerçekten dünya yıldızı, bambaşka bir seviye. Yani daha maçın ilk dakikalarında 85 metre top sürüyor, 15 metrede gol sevincini yaşıyor. Yani toplamda 100 metre koşuyor. Maçın sonuna bakıyorsunuz, 80. dakikadaki golde yine 75 metre depar atıyor. Bunlar da çok önemli gözlemler. Futbolcu zaten çok fitti, söylemiştik. Şu anda da gerçekten hani gol krallığında üst sıralarda. İzmir'den Ahmet Derya, Fenerbahçeliyim. Türkiye'de her açıdan en konforlu takım Galatasaray, başka takımlar olsa kendisi de futbolcular da bu kadar rahat olamaz yorumu yapmış. Dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeyelim, sonu 63 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Çağatay Hocam, İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turbay, Fenerbahçeliyim. Öncelikle biz Fenerbahçeliler olarak şunu unutmayalım, bu Aralık'ta Ocak'ta açan bir güneş gibi. Bunun yarının ne olacağı hiç belli değil. O güneşe güvenerek dışarı çıkarsa bir yerlerimiz donar. Biz 9. haftayı bekleyelim. Gerçek Fenerbahçe'nin o gün ne kadar yol aldığını o gün görürüz. Bu birincisiydi. İkincisi, biraz evvel bağlanan Galatasaraylı arkadaşa, diğer bütün Galatasaraylı arkadaşlara söylüyorum. Trabzonspor maçındaki kırmızı kartları, şöyle söyleyeyim, Sané'nin pozisyondakiyle bir hafta evvelkini karşılaştırsınlar. Orada onlar birbirine benzer. Ama ben kendim futbol oynadığım için biliyorum. Ozan'ın aldığı darbeden ayağı içeri doğru yamuldu. Bunu hiç kimsenin görmemezlik yapması biraz şey olur, yani futbola ihanet olur bana göre. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü Ozan darbeyi alınca ayağı sağ ayağı içeri doğru eğildi. Yani o görüntülerde çok net belli oluyordu. Üçüncüsü Beşiktaş'la ilgili. Ben gerçekten bir Fenerbahçe olarak dün Beşiktaş'ın oynadığı futbolda çok büyük şanssızlıklar var. Hep üçüncü bölgede kendileri rakip takıma top kaptırdı. Yani rakibin üçüncü bölgesinde saçma sapan toplar. Mesela sırtı dönükken bir top kaptırdı. Ferhat'ın attığı gol. İki golde de kaleci çok ikaz etti. Ben vücut dilinden anlıyorum. Vurdurmayın diyor adam. Belli sert vuruyorlar, vurdurmayın. Top da öyle bir döndü ki hem hızlı hem kavis aldı. Pis yerde kavis aldı. Adam havayı, boş havayı yumrukladı. Topun dönmeyeceğim pis yer. İkinci gol bana göre biraz ucuz goldü ama birinci golle üçüncü golle yapacağı bir şey yok. Zaten üçüncü golü yemese Beşiktaş ikiye atardı. İkinci golü üçüncü golü yediği için zaten ikinci golü atamadı. Panik başladı. Ama ben gene de Beşiktaş'ın futbolunda şanssızlıklar vardı. Dün çok top kaybettiler. Bedelini de ödediler. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
1: Çok teşekkürler Turgay Bey. Görüşmek üzere. Yine dinleyicilerimizden bakalım, isminizi yazdınız mı diye baktım. Ercan Erşahin diyor ki, Okan Hoca konusunda müdahil olmak istedim. Galatasaraylı arkadaşlar Okan Hoca'yı eleştiriyorlar ya, Okan Hoca Türkiye Ligi'nde başarılı olur ama bana göre antrenör değil yorumu yapmış. Yine bakıyoruz. Yunus Can'dan, Ahmet'in Beşiktaş'ı yenmesi sadece iki kulüp arasındaki bir maçın neticesi değil. Anadolu kulüplerinin, taraftarlı kulüplerin artık Büyük İstanbul kulüplerine karşı kendi evlerinde üstünlük kurduğunun, kurabildiğinin göstergesidir. Yaşasın Anadolu kulüpleri mesajını yollamış. Okan Hoca'yı yemek için ellerinden geleni herkes yapıyor. Bir kere daha 13. olalım da rahatlasın herkes demiş Ramazan Korkmaz. Evet, yani Galatasaray'ın 13.lüğü de vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şafak Ayaz, hocam Galatasaray taraftarıyım. Kardeşimiz diyor ki 15 sene şampiyon olmayalım. Avrupa önemli. Avrupa'ya gitmek için ligde şampiyon olman lazım. Ya Mancini diyor, bu zihniyet şımarıp zamanında Fatih Terim'i gönderdi. Mancini geldi, ne hale geldik? tüm Galatasaraylılara selamlarını yollamış.

0: Çağatay Hocam, Okan Buruk gitsin diyenlere şunu söylemek istiyorum. Alex Ferguson her sene başarılı mı oldu? Yıllardır Arsenal'in başında kaldığı Jürgen Klopp Liverpool başında her sene başarılı mı oldu? O kadar yıl kaldı. Fatih Terim hocamız 4 yıl şampiyon olduktan sonra UEFA kupasını aldı. Hala Okan Hoca vurup gitsin diyenleri şaşırıyorum, biraz sabır demiş. Çağatay Hocam merhaba. Beşiktaş'ımız bence çok iyi durumda. 13 maçta 3 mağlubiyet almışız. Alanya ve Ahmet maçında verilmeyen kırmızı kartlar, penaltılar, atılan yumruklar, küfürler vesaire. Fenerbahçe kendi sahasında 14 kez ceza sahamıza girdi. Biz mağlupken Ahmet sahasına 28 kez girdik. Evet, Rıdvan bu takımın oyuncusu değil ama Salih'e, Nübel'e lütfen haksızlık etmeyelim demiş Recep Tayyip Çevik. Abi Abdullah Ercan sandım sesi demiş Ahmet Bey. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden gelen yorumları da okumaya devam edeceğim. Sırada dinleyicilerimiz var. Onları bekletmeyelim. Sonu 83 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba.
0: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
1: Kolay gelsin. Benim ismim Ahmet. Galatasaray taraftarıyım. Ben bu Galatasaray'ın gidişatıyla ilgili endişeli olan renktaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Yani ben mesela satış temsilcisiyim. Bir tane sipariş girmeyi unuttuğumda istifa mı ediyorum acaba? Veya kendileri herhangi bir işte bir hata yaptıklarını direkt istifa mı ediyorlar? Yani gerçekten ben anlamakta çok zorluk çekiyorum. Yani kolay değil. Bakın Fenerbahçe kaç tane başkan, kaç tane hoca, kaç tane oyuncu aldı, değiştirdi. Beşiktaş aynı şekilde. Yani bu 4 sene üst üste şampiyon olmayı herhalde çok kolay zannediyor bizim taraftarımız. Artık bir şımarıklık var diye seziyorum. Yani Trabzon maçında da erkenden gelen gol tüm takımın dengesini bozdu. Bence o kadar erken bir gol yemeseydik maç buralara gitmeyecekti. 4. dakikada tabii topyekun bir taç atışı için gitmek bence o saçmaydı ama onun dışında yani oyunda da inanılmaz derecede işte bir Osimhen'e bağlıyız diyorlar ama Osimhen'e bağlı değiliz yani. Kocaeli maçında 3 küsür gol beklentisi vardı. Bu maçta yine bir gol beklentisi vardı ki Trabzon deplasmanı zor bir deplasman. Burada yani kimse zaten 4-5 gol beklentisiyle oynamaz herhalde. Barcelona'dan korkuyorum diyor bir tane renktaş. Barcelona'dan herkes korkuyor zaten. Paris Saint-Germain'den herkes korkuyor zaten. Bu çok normal. Ben bunu anlamıyorum yani bu şımarıklığı ve şeyi karamsarlığı. Okan Hoca'ya sahip çıkmamız lazım. Burada söz edilecek birileri varsa o da yönetim olduğunu düşünüyorum. Geç yapılan transferler, Salah'ı hala mecburen oynatıyoruz sağ bekte. Yani bunlara falan bakılması lazım. Stoper'de alternatifimiz yok. Bichuavi'yi aldık, oynatmıyoruz. Yani bence bunlara bakılması lazım. Teşekkür ediyorum. Böyle düşüncelerimi paylaşmak istedim. Kolay değil yani 4 sene üst üste şampiyon olmak. Herkes herhalde biraz basit geliyor bu tarz şeyler.
0: Evet Ahmet Bey, sesinizin de tonu gayet iyiymiş. Vallahi beğendim yani ses tonunuzu. Bilmiyorum daha
1: teşekkür
0: önce
1: ederim.
0: Şiir falan okudunuz mu? Seslendirme
1: falan da yapıyorum da onun için.
0: Tamam tamam. Belli oluyor. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. 0212 273 10 10'da yine bakalım mesajlarla devam edelim. Şener Acar diyor ki İstanbul'dan milli takımımıza başarılar diliyorum. Artık lige ara verdik ve milli maçlara odaklanma zamanı geldi diye düşünüyorum demiş. Çok haklı. Keyifle dinliyoruz sizi. Mehmet Ufuk Muharrem Ustayla demiş. Onlara da sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Son 19'da biten dinleyicimiz var hattımızda. Ona da hoş geldin diyelim. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Son 19'da biten dinleyicimiz.
2: Evet, duyuyorum. Duyuyorum.
0: Buyurun tanıyalım efendim sizi.
2: Ben Ordu Fatsa Alaaddin Aydın. Galatasaray taraftarıyım. Belki bu yenilgi bizi Beşiktaş'a bir 5-0 yenildikten sonra bir silkelenmiştik. Belki öyle yapacak.
0: Nasıl, ben anlamadım son söylediğinizi.
2: Beşiktaş'a bir 5-0 yenilmiştik. Belki bu bizi silkelenmiştik. Adı atacağız yani. Ha. Çok da karamsar olmaya gerek yok. 4 de yenilir, 5 de yenilir.
0: Evet, yani toparlanma sürecine mi girecek diyorsunuz? Daha hayırlı bir yenilgi mi oldu bu?
2: Evet, ben öyle tahmin ediyorum. O

0: Hocamız eksikliği tabii ki, herkesin eksikliği var. Ama yine de arkasında durmak gerekiyor.
1: Evet, bu kadar mı Alaaddin Bey?
0: Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sizi Fındık Bahçesi'nde sürekli dinledim radyo golü.
1: Allah razı olsun. Hangi Fındık Bahçesi'nde? Neredesiniz? Ordu Fatsa.
0: Evet.
1: Harika.
0: Şu an hala bahçedeyim yani.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere Alaaddin Bey. Niyazi Bey demiş ki Çağatay Hocam senden Allah razı olsun. Paris Saint Germain'in Marsilya'yı kendi sahasında yeneceğini söylediğin gün ben zaten kuponla iddia oynamıştım. Sayende para kazandım, Allah senden razı olsun demiş. Yani buna yorum bile yapmak istemiyorum. Teşekkürler. Biz sadece gördüğümüzü söylüyoruz. Sonu 03'e biten dinleyicimiz var. 0212-273-1010. Biliyorsunuz haftanın sadece bir günü dinleyicilerimize söz veriyoruz. Diğer günlerde spor yazarı, gazeteci, Türkiye'nin en çok takip edilen yorumcularına bağlanıyoruz. Sonu 03'e biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Şu anda hattımızda.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Beşiktaş taraftarıyım, ismim Kenan. Şimdi dün akşamdan beri ben hayretle televizyonları, yorumcuları, sizin kanalınızda da sabahtan beri yayınları takip ediyorum, takipçilik yapıyorum. Şimdi Beşiktaş'ın maçında 2-0 öne geçti. Beşiktaş kötü oynadı, tamam. Diyarbakır Spor çok güzel bir maç çıkarttı, tamam. Hepsi ne, eyvallah. Ama şöyle bir sıkıntı yok mu? 35. dakikada, 36. dakikada kırmızı kart görmesi gereken bir futbolcu var ve penaltı var. 35. dakikadan sonra 10 kişi oynaması gereken bir Diyarbakır Spor. Sizce, sizin de fikrinizi almak istiyorum. Penaltı gol olmasa dahi, penaltının gol olacak diye bir garantisi yok. Penaltı gol olmasa dahi maçı alabilir miydi? Bütün kamuoyunun vicdanlarına sunuyorum. Özellikle ondan ziyade bu hakem arkadaşımızın maçın içinde yani önce Beşiktaş'ı doğradığını, sonradan Beşiktaş'ın lehine kararlar verip maçı karman çorman bir hale getirdiğini ve bugünkü yorumları hafiflettiğini düşünüyorum. Yani hakem, ben şaşırıyorum. Yani bugün şu saatte bu hakem arkadaşımız veya dün akşam yastığa kafasına koyduğunda nasıl rahat uyuyabiliyor, nasıl rahat insan içine çıkıp dolaşabiliyor diyebilirsiniz ki hatadır. Tamam, hatadır ama yani bu kadar bariz hata bir sezonda, daha 6. hafta gelmişken 3 tane maçımızda böyle hatalar oldu. Yani bir tanesini almıştık, yine aldığımız için çok fazla ses çıkartılmadı, kamuoyunda gündeme gelmedi ama 2 tane maçımızı kaybettik, 6 puanımız gitti diye düşünüyorum. Bunda Diyarbakır'a en ufak bir fatura çıkartmıyorum. Çünkü Diyarbakır hak etti, aldı, oynadı. Tamam, amenna.
1: Evet, Ahmet Spor.
2: Ama, Ahmet Spor, pardon. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Yani 35. dakikada kırmızı kart ve penaltı olsaydı ki utanmadan penaltı değil diyenler var. Yani bu penaltı değilse ne penaltı, onu da anlamış değilim. İnsanların vicdanına bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yayınlarınızı çok seviyoruz. Böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun Sinan Bey. Görüşmek üzere. Ahmet Fatih diyor ki Okan Buruk gitsin diyenlere sormak lazım. Hayatında acaba futbol sahasının etrafında bir tur atmışlar mı ya da görmüşler mi? Ben de bu arada büyük Fenerbahçe taraftarıyım diye yazmış. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin, ben Çağatay abi, saygılar Muhammed Salah demiş. Çağatay Hocam, Galatasaraylılar inansınlar, güvensinler, değil Barcelona, kim hangi rakip gelirse gelsin fark etmez. Aslanlar gibi mücadele ederiz. Türkiye'dir Galatasaray demiş İlhami Bey. Yine devam ediyoruz. Bayağı bir mesaj geliyor. Almanya'dan Mete Gül. Evet, Bursa Spor'umuza yapılan çirkin tezahüratları kınıyorum yazmış. Yine bakıyoruz. Veysi Nazlıcan, hakkıyla yendik demiş, yorumunu yapmış. Aleykümselam. Okan Buruk istifa, Gencay Guli yazmış. Evet, bu arada hep Galatasaraylı taraftarlar arıyor, Beşiktaşlı taraftarlar arıyor. Fenerbahçeli taraftarlar nerede? Trabzonsporlu taraftarlar nerede? Hepsinden telefonlar bekliyoruz. 0212 273 10-10'da biliyorsunuz. Bakın son bir saate giriyoruz. Bunlar son dakika artık. Son saatler. O yüzden iyi değerlendirin. Sonu 30'da biten dinleyicimize de bir merhaba diyelim mi? Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Fenerbahçe'li taraftarlar.
1: Radyonuzun sesini kapamanızı rica edeceğim. Bir kere daha radyonuzun sesini kapamanızı rica edeceğim. Şansımızı deniyoruz. Son 30'da biten dinleyicimiz.
3: Son dakika.
1: Evet, arkadan yankı yaptığı için diğer dinleyicimize geçmek durumundayız. Sonu 12 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz.
4: Çağatay Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim, tanıyalım sizi.
4: Çağatay Bey, Oğuz ben, Murat Oğuz. Beşiktaş taraftarıyım.
1: Buyurun Oğuz Beyciğim.
4: Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Beşiktaş spor kulübü dışında hiçbir camiaya sempatisi olmayan bir taraftarım. Ben bir herhangi bir kişinin bir kulübe sevdalı olup da başka bir kulübü destekleyebileceğine inanmayanlardanım. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum size. Yani Beşiktaş sadece bu sezon ya da geçtiğimiz birkaç sezonda değil. Yani yaklaşık 15-20 sezondur her sezon başlangıcında gerek gitmiş olduğu uzak deplasmanlara, gerek Avrupa'dan dönüşlerde oynamış olduğu deplasmanlara değinmek istiyorum. Yani biz Avrupa'da oynadığımız her maçtan sonra deplasmana gitmek zorunda olan bir kulübüz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Neden bu böyle? Yani birileri bu işi planlıyor mu, programlıyor mu? İnanın anlamakta zorluk çekiyoruz. Ve şunu da belirtmek istiyorum size. Hakem hataları. Yani herkesin bir mesleği var. Yani benim de bir mesleğim var. Sizin de bir mesleğiniz var. Yani ben hakemlik meslek grubuna şu şekilde bakıyorum. Herhangi bir hakim önüne gelen cezalı veya cezasız bir kişi hakkında nasıl yorum yapıyorsa yapması gerektiği şekilde hakem de sahada gördüğünü çalması gereken bir vatandaş. Yani ben vatandaş ve insan gözüyle bakıyorum onlara. Ama yani gözümüzün önünde, bütün Türkiye'nin önünde, canlı yayınlarda ya da ne bileyim tribünde maçı seyrederken gözümüzün önünde yani neredeyse ayağa kırılacak şekilde yapılan müdahalelere hakem ya VAR'a gitme ihtiyacı hissediyor ya da hiçbir tepki göstermiyor, maçı durdurmuyor. Yani o zaman sizin hakemliğiniz nerede kalıyor o zaman? Yani ben de maç yönetirim o şekilde. Yani VAR'a güvenerek giyerim hakem formasını, sahaya çıkarım. Yani derim ki nasılsa VAR var. Yani VAR nasılsa çağıracak beni. Ama olay o değil. Yani sen saha içerisinde gördüğünü çal. Beşiktaş'ın aleyhine de çal. Beşiktaş'ın rakibinin aleyhine de çal. Yani ben bir Beşiktaşlı olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ne bana özellik tanısın ne karşı rakibime.
1: Çifte yani standart olmasın diyorsunuz. Herkese gördüğünü çalsın.
4: Çağatay Bey kesinlikle. Yani ben şunu en son atmış olduğum tweetlerden sonra mesela ben biraz ağır tweetler oldu. Yani biz haksız yere penaltı kazandık geçtiğimiz haftalarda. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Ben dedim ki ya dedim bize böyle bir penaltı lazım değil. Haksız yere dedim penaltı kazandık dedim. Adamın ya koluna mı çatmıştı bir şey olmuştu net hatırlamıyorum. Birkaç hafta önce. Yani ben Beşiktaş taraftarı olarak bunun kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın lehine olmaması gerektiğine inananlardanım. Ha, altın çizerek bir daha söylüyorum. Yani sosyal medyada yani ben şu an rahat bir şekilde tweet atamıyorum. Hayvan düşmanlarına yorum yaptığım için Twitter maalesef tweetimi engelledi. Şunu özellikle bir de altını çizerek belirtmek istiyorum. Ben bir Beşiktaş taraftarının hani deriz ya biz kara kartalıyız, kara kartallıyız deriz ya. Yani Beşiktaş dindeyiz, kara kartalım ben deyip de herhangi bir ya bakın kimseyi burada hedef göstermek değil amacım. Beşiktaşlı olup da başka bir takıma sempati duymaz. Fenerbahçeli olup, Galatasaraylı olup, Trabzonsporlu olup başka bir takıma sempati duymaz. Başka bir takımı da destekleyebilmek. Ya bence hiç insani değil. Bak insani değil derken şunu söylüyorum. Bir insan çok meşhur bir atasözüdür. Ya Müslümandır ya gavurdur. Ya bunun ortası yoktur. Yani ya inanıyordur ya inanmıyordur. Ya seviyordur ya sevmiyordur. Ya Beşiktaş taraftarının en büyük özelliği de şudur. Beşiktaş der ki her zaman ya siyahtır ya beyazdır. Birisi yoktur bu işin. Ben söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakemlerin yani evine ekmek götürürken yani herkes bir para kazanıyor bu işten. Yani tüm desinler ya arkadaş ben dördünü çalayım.

0: gördüğüm şey, Beşiktaş zarar etsin, Fener zarar etsin, Galatasaray zarar etsin, hiçbir şey olmaz. Gördüklerini çalsınlar, korkmasınlar ya. Gerçekten korkmasınlar. İnsan, ya üç günlük dünya ya. Hepimiz bir gün, yani toprak olup gideceğiz. Namus için, şeref için yaşar insan. Çağatay Bey, ben tekrar teşekkür ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Herkese de şunu söylüyorum. Yani hak eden kazansın. Hak eden şampiyon olsun. Bir tane şampiyon olacak. Ama hak eden, gerçekten hak eden şampiyon olsun.
1: Teşekkürler Oğuz Bey, yayınımıza katıldığınız için. Size de iyi günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Çağatay Bey. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.
1: Siz de. Uğur Kaplan diyor ki merhaba hocam, bu ülkenin en büyük futbol sorunu bana göre iş bilmeyen yöneticiler, hiç alakası olmayan bir maçta bile çıkıp hakemlere sallayabiliyorlar. Avrupa'da bizim Türk takımları doğru anladı mı? Hangisi çıkıp Avrupa'da baş kaldırdı? Ülkede taraftarı kandırmayı bıraksınlar. Ahmet Beşiktaş maçında Beşiktaş başkanı da gereksiz bir açıklama yapmış bana göre diyor. 23 saniyelik bir reklam aramız var. Ne kadar? 2,5 dakika. Peki 2,5 dakika olmuş. 2,5 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde, mikrofon sizde.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Dört büyük gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosunda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme devam ediyoruz. Yeni bir hafta, yeni bir pazartesi. Futbolun dört büyük tutkusu yine aynı mikrofonda. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular. Bugün biliyorsunuz mikrofonun diğer tarafında siz varsınız. Arayın 0212-273-1010 canlı yayında Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanında herkes sesinizi duysun. Takımınızın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nelerden memnunsunuz, nelerden memnun değilsiniz, nelere itiraz ediyorsunuz, yönetimden mi, teknik direktörden mi, futbolculardan beklentileriniz nedir, yeni transferler nasıl performans gösteriyorlar, sezonun geri kalanında takımlarınızdan neler bekliyorsunuz, ne düşünüyorsanız anlatın. Mikrofonlarımız sizlere açık, telefonlarımız sizlere açık. İbrahim Oruç diyor ki 26 Ekim'de Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray'da Okan Buruk'u yollayacağız diye bir mesaj yollamış. Çağatay Hocam, evet, ligde Müslüman futbolcu sayısı azınlıktadır. Varsa

0: Varsan baksan konu oraya nasıl geliyor demiş dinleyicimiz. Çağatay abi, Galatasaray kemerbundluk gaz olmak üzere, türbinler olmak üzere sağda solda komple dağılmış durumdayız. Okan Buruk da futbolculara çok izin veriyor abi. Okan Buruk acil istifa etmelidir demiş Yılmaz Bey. Mesajını paylaşmış. Bir Galatasaray taraftarı olarak Icardi kalsa Deniz Gül'den daha faydalı olurdu demiş Doğan Soytürk. Yine bakıyorum, sıradan devam ediyoruz. Namlı Bey, mesajlarınızı görüyorum. Çağatay Hocam merhabalar. Fenerbahçeli Trabzonlular galibiyet uykusundalar demiş. Selam Çağatay Hocam, ben Ahmet Sporlu Veli abi. Arkadaşın Ahmet Spor demekten kınıyorum demiş. Ahmet Spor'da bu ligin takımı demiş. Ben son 4 yıldır Okan Buruk'u destekledim ama artık değişiklik şart. Son 7 maçta 13 gol yedik. Kötü oyun, yanlış transferler derken hepsi üst üste geldi ve sonuç ortada. Bu arada Okan Buruk en son ne zaman geriye düştüğümüz bir maçta oyunu yaptığı değişikliklerle çevirdi. Gerçekten hatırlamıyorum demiş Mehmet Şahindal. Instagram Çağatay Hoca adresini takip eden dinleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Uğur Başakoğlu, Ali Dağdelen ve Seyit Erdoğan deyip sonu 68'de biten dinleyicimiz var hattımızda. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim. Bizleri duyabiliyor musunuz? Sonu 36 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
1: Merhaba.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Ben Mehmet, İstanbul'dan. Nasılsınız?
0: Sağ olun Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Hangi takım taraftarısınız?
1: Aramıyorsunuz dediniz. Fenerbahçeli olarak arayayım dedim.
0: İyi yaptınız. Buyurun.
1: Bayağıdır da bekliyorum. Siz de
0: neler söylemek istersiniz? Kusura bakmayın.
1: İlk başta şu daha önce arayan, diksiyonu iyi olan beyefendi vardı. Ses sanatçısı galiba. Seslendirme yapan. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela orada Okan Buruk'u destekleyip yönetime karşı, işte yönetim transfer yapmadı, sağ bekte Salah'ı kaldık gibi bir yorum yaptı. Bence 5 senedir Galatasaray sağ beke toplam 150 milyon euro para yatırdı. Pingo'yu sağ bek olarak aldılar. Yelert'i sağ bek olarak aldılar. Onun dışında benim aklıma gelmeyen bir tane Frankowski'yi sağ bek olarak aldılar. Yani yönetimin orada bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. İkincisi, hakemlerin kesinlikle ve kesinlikle art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız, bu ünlülerin bir halı saha organizasyonu vardı. Eski hakemler yönetiyordu. Ben hakemlerimizin ciddi anlamda futbolu bildiğini düşünmüyorum. Yani art niyetin dışında futbol kurallarına hakim olduklarını düşünmüyorum. Üçüncüsü, Fenerbahçe'yi bu sene... Yani İsmail Hoca gitti geldi, zaten 5. kez geliyor. Aziz Yıldırım geldi, ben de çok destekliyordum. Çok iyi top oynamıyoruz, 3 puan var ona rağmen. Umarım iyi geçer. Bir sürü eksiğimiz var. Hani böyle umut vermiyor. Beşiktaş mesela Ahmet Spor'a yenildi ama oynadığı futbol umut veriyor. Galatasaray'ı da biliyoruz. İlk haftalar kötü başlayıp ilerleyen haftalarda düzeltiyor. Ama bizim böyle Eyüp Spor, umarım Eyüp Spor maçı bizi yanıltmaz. Ocağa kadar bir şekilde idare ederiz. Bir tane sağ bekle Lukaku'dan çıkıp bir tane forvet alırız. Son olarak beni bağladığınız için teşekkür ederim. Sesim geliyor mu bilmiyorum.
0: Geliyor, gayet net geliyor Mehmet Bey. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için.
1: Son bir şey daha söylemek istiyorum. İngiltere'deydim hafta sonunda. West Ham United Millwall maçı vardı. Yani şöyle, biz şimdi Fenerbahçeliler Galatasaraylılarla böyle düşmanmış gibi gözüküyoruz ama genelde hepsi atışmayla, sosyal medyayla oluyor. Bence bizim gene de Galatasaraylılarla aramızda iyi bir dostluk var. Benim birçok arkadaşım var, oturup konuşabiliyoruz.
0: Bu arada bu maç dünyanın gerçekten en rekabet ortamı olan maçmış.
1: Şey, Millwall maçı mı? Yani eğer gerçekten böyle kin, nefret duygusu görmek istiyorlarsa, alakasız bir aralarındaki problemin de ne olduğunu bilmiyorum. Yani biz oradaydık, onu yaşadık birebir. Yani Galatasaraylı arkadaşlarımı da seviyorum, Trabzonlu arkadaşlarımı da seviyorum, Beşiktaşlı arkadaşlarımı da seviyorum.
0: Harikasınız Mehmet Bey.
1: Herkese de başarılar diliyorum.
0: Görüşmek

0: üzere.
1: İyi günler.
0: İşiniz gücünüz rast kesin. Görüşmek üzere diyoruz tekrar. İstanbul'dan Behzat Ataç, selamlar, iyi yayınlar. Trabzon Galatasaray futbol dersi verdi. 36 yaşındaki Salah ilk golde nasıl bir depar attıysa Galatasaray 3 futbolcuyu peşinden koşturdu demiş, ama Salah 36 yaşında değil 34 yaşında, çünkü 15 Haziran 1992 doğumlu. Onu da düzeltelim. Benim için ilginç olan şey, dördüncü hakem bile yetişemedi diyor. Okan Hoca sözüyle bitiriyorum, tabloya bakınca mutlu oluyorum demiş dinleyicimiz. Düşüncelerini de paylaşmış. Bir yandan bakıyorum, Hüseyin Bey'in mesajını da okudum, teşekkür ediyorum. Kalp atan yok demeyin demiş. Bugün evet, Namlı Bey'den kalp geldi. Kalplerde eksik kaldık. Ama inşallah kalplere girmişizdir. Sonu 82 ile biten dinleyicimiz var. 0212 273 10-10'da. 4 büyük günden de mikrofon sizde. Söz Milletin köşesindeyiz. Radyo Gol'de. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Tanıyalım sizi.
2: Teşekkür edelim. Ben Seracettin, İstanbul'dan arıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle güzel yayınınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kendini bilen taraftarlara özellikle çok selam söylüyorum. Ben kendi takımımda özellikle öz eleştiri yapayım. Bizim takımımız 4 sene şampiyon olmuş ama eksik olan bölgeleri bir türlü nedense her sene maalesef aynı çileyi çekiyoruz. Ve bu çile sonunda tamam şampiyon oluyoruz ama Avrupa'da bir başarımız yok. Bu sene galiba ligde de biraz sıkıntı yaşayacağız. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. İstifa veya şu bu demeyeceğim ama şunu diyeyim. Bak az önce ne dediniz? Salah dediniz, 34 yaşında dediniz. Peki ben şunu söyleyeyim. İlkay 2 sezondur ne yapıyor? Gelmiş emekliğini mi yaşıyor? Ben şunu öğrenmek istiyorum. Biz taraftar görüyoruz da yönetim görmüyor mu? Teknik heyet görmüyor mu? Bunun gibi futbolcuları bence kulübede bile oturması olmaması gerekir diye düşünüyorum. Galatasaray, ben şunu söyleyeyim. Bak hangi takım olursa olsun yedekler girince gerçekten takımını canlandırıyor. Bizde o yok. Bak ben şunu söyleyeyim. Özellikle Trabzonspor maçında öncelikle tebrik ediyorum. Ama bizim büyük hatalarımız ve bizim büyük bir yanlış oynayış şeklimizle bizi maalesef yendiler. Üçüncü dakika içinde sen Tup Yekin ceza sahası içinde 90+3 olsa diyeceğim. Okan Bey, sen bunları görüyorsun. Ya biz taraftarlar olarak gerçekten çıldırıyoruz. Sen özellikle bu oyuncu değişikliğinde sıkıntı, problem yaşıyorsun. Oynatacağın maçta o futbolcuyu oynatmıyorsun, diğer maçta tam tersini oynatıyorsun. Örneğin ben sana Barış dedik ve ben Barış'la tabii ki başlamak isterdim. Defansa da özellikle bu alınan futbolcular nerede? Bir türlü biz yerini bulamıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Biz hakeme çok değiniyoruz. Özellikle hakemler diyoruz. Bak Galatasaray Trabzon maçında hakem maalesef resmen kırmızı kartı vermedi. İki tane kırmızı kart verse dahi biz Trabzon'u yenemezdik. Çünkü öz eleştirimizi yapalım. Ben bilinçli futbolcu bilinçli taraftar şuna diyorum. Ya şuna kırmızı kart verseydik, yok buna bunu verseydik. Hayır. Önce öz eleştirimizi kendi takımımıza yapalım arkadaşlar. Bak ben diyorum, iki tane kırmızı kart verseydi Trabzon'dan yine gol ve goller atamayacaktık. Kesinlikle yenilirdik. Çünkü göz önünde olan bir şey. Gelelim hakemlere.
0: Evet, toparlamanızı rica edeceğim bu arada. Hatta bekleyen dinleyicilerimiz var.
2: Hakemlere iki cümle söyleyeyim. Ya aileniz var, eşiniz var, babanız var, çocuğunuz var. Ya bu taraftara, bu millete, radyoda olsun, sosyal medyada olsun. Ya sövdürtmeyin kendinizi ya. Hadi siz görmediniz, orada düdük çalmadın. Peki, var da görmüyor musunuz ekranı? 20 kamerayla izliyorsunuz. Orada da mı görmüyorsunuz? Ya ben bunu diyorum. Yazıklar olsun. İnsan her şeyden önce ailesini sevecek, sövdürmeyecek. Yaptığı işin hakkını verecek. Ve ben asla hangi takım olursa olsun kesinlikle Galatasaray'da olsa Dünü yan

0: hakikaten yanlış derim arkadaş. O yüzden kendini bilen taraftarlara selam olsun. Hak eden kazansın diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimiz adına. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim istiyorum bir yandan da. Diyor ki Galatasaray yine 13 puan almış. Bir mağlubiyet, bir beraberlik, en değerli oyuncusu sakat. Bir mutsuzluk var, anlayamadım diyor. Bayram ben, İstanbul Arnavutköy'den dinleyicimiz. Merhaba Çağatay Hocam, ben Okan Buruk'u başarılı bulmuyorum. Yönetim kendisiyle görüşecekmiş. Bence Okan Buruk dönemi bitmiştir. Okan Buruk'u savunanlar gerçekten futboldan anlamıyorlar bence diyor Avcılar'dan Eyüp Bey. Instagram Çağatay Hoca adresine de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Mesut Arabacı'ya teşekkür ediyorum. Instagram'dan takibi almış. Yasin Ardıç'a çok teşekkür ediyorum yine Instagram'a. Takip alan dinleyicilerimize. Son 65'e biten dinleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz diyoruz.
2: Merhaba Çağatay Hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun efendim, siz nasılsınız? İyi haftalarınız olsun.
2: Teşekkür ederim, iyi olsun inşallah. Ama ben Fenerbahçeliyim, ismim de Özcan. Maalesef 8-0'lık bir maçın ardından birazdan size söyleyeceklerimi söylemek istemezdim ama şimdi maalesef gördüğüm manzara beni her hafta geriye ittiriyor. Her hafta ümidimi kırıyor. Şimdi tabii dinleyenler de beni belki eleştirebilir. Yani 8-0 galip gelmişiz, daha ne istiyorsun tarzında ama Aziz Yıldırım sene başında televizyona çıkıp şöyle bir şey söylemişti. Birkaç takımı örnek vererek, işte Barcelona falan filan. 30 metrede oynuyorlar oyunu. Dünya bunu buraya gidiyor. Biz de böyle oynamak istiyoruz. Daha hoca seçim olmamıştı o zaman. Ben de buna sevinmiştim. Ben aynı zamanda 50 yaşındayım. Aşağı yukarı 40 yıldan beri de Barcelona'yı çok takip ederim. Ta Zubizarreta'lardan, işte Amorlardan, Salinas'lardan, Gamario'lardan bu yana.
1: Evet.
2: Onun başarısının altındaki neden bu Aziz Yıldırım'ın o söylemiş olduğu oyun tarzıydı. Bunlar yıllardan beri bu oyun modelini belirtiyorlar. Yani ben kendimi bildim bileli Barcelona öyle öyle oynar. Ben de bundan memnun olmuştum, sevinmiştim. Ama geldiğimiz nokta itibariyle oyun gücümüzün olmadığını, oyun gücümüzün olması için de Aziz Yıldırım'ın o söylemiş olduğu oyun dizilişinin, oyun anlayışının olması gerektiğini ben düşünüyorum. Maalesef bu oyun gücüyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olsun, Şampiyonlar Ligi'nde olsun bir başarı elde edeceğini zannetmiyorum. 8-0'a da asla kanacak kadar futbol cahili bir insan değilim. İsterse 27-0 gelsinler Eyüp Spor'u. Benim gözümde boştur. Ben hiç bunu değerlendirmeye bile almıyorum. Benim için önemli olan ligin sonuna kadar Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun anlayışıyla mücadele edeceği. Kimse kusura bakmasın. Bu oyun anlayışıyla, bu oyun gücüyle, bu kadroyla sana şampiyonluk falan vermezler derken, yani illegal bir şey anlamında söylemiyorum. Normal sağ açı performans olarak söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Vermezler. Bir de biraz önceki arkadaş Türkçesi çok net değildi. Ben tam anlayamadım. Kimin kime küfür ettirmesi gerektiğini bir şeyler söyledi. Dedim ki Türkçesi çok net olmadığı için anlayamadım ben ama yani illa birinin bir şey yaptığı zaman ya da yapamadığı zaman sövmek veya başkasına sövdürtmek, bunlar caizce şeyler. Yani sövme, yani niye sövüyorsun ki yani? Adam gol atamaz, kötü oynar, kötü performanslara gider. Bu beni dinliyorsa bu arkadaş, şimdi kötü oynadı diye topu yani altı pastan avut attı diye sen şimdi sövüyor musun normal hayatında? Bunu mu yapıyorsun?
1: Özcan Bey, yani siz gene kendi takımınıza ilgili yorumlarınıza devam edin lütfen, rica edeceğim sizden.
2: Hayır ama bunlar olmaması lazım. Yani tribünlerde de kadın erkek sürekli bu şeyleri duyuyoruz. Ben günlük böyle hani küfüre başvuran, küfür acil insanlara şey, küfür olur mu ya küfür? Ya adam atamayabilir yani. Biz sanki her işimizi doğru düzgün mü yapıyoruz yani? Evimizde, sokakta, orada, burada. Millet de bize mi küfür etsin? Peki neyse, yani bunu diyeceğim en son. Beni de yayın aldığınız için teşekkür ediyorum. Umarım teknik İsmail Hoca bizim yüzümüzü güldürecek bir oyun anlayışıyla sahaya çıkar da oyun gücümüz iyi değil. Onu söylemek istedim az cümle. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler Özcan Bey. 0212 273 10-10'da yine devam ediyoruz sizlerin telefonlarıyla. Vakit kaybetmeden tüm dinleyenlerimizi yayına alalım istiyorum. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var attığımızda galiba. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
3: Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
1: İsminiz?
3: Ben de

Eyüpspor maçının 8-0 bitmesini Fenerbahçe'nin çok yanıltmamasını diliyorum. Çünkü sezona kötü başladık. Gençler Birliği'ne sürpriz şekilde 3 puan bıraktık. Antep'e de 2 puan.

0: savunma arkasına patlayıcı koşuları vardı. Zaman zaman 11 oynuyordu, zaman zaman sonradan giriyordu ama takıma katkı verdiğini düşünüyordum geçen sene. Bu sene İsmail Kartal onu ne hikmetse hiçbir şekilde düşünmüyor. Bir Lyon maçında oyunu almıştık. Yani kadroyu genel anlamda değerlendiremiyor. Bir Lyon maçına İstanbul'daki oynadığımız Lyon maçında sonradan oyuna girdiğinde müthiş bir enerjiyle girmişti. Hatta bir şutu da direkten dönmüştü diye hatırlıyorum. Hiç düşünmüyor. Kadro yönetiminde zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani zorlu fikstürler gelecek. Bir Eyüp maçı, Eyüp Spor maçını bizi kandıramaz. Çünkü Eyüp Spor'da düşmeye en büyük aday Fenerbahçe futbolcuları inanılmaz motive çıktı taraftarlarla beraber. Genel anlamda da bu senenin de güçlü bir, daha demin bağlanan bir arkadaşımızın da söylediği gibi güçlü oyun yok Fenerbahçe'de. Oturmuş, güçlü, uyumlu bir takım göremiyorum. Kerem'i dinlendirsin artık. Neden bu kadar ısrar ediyor onu anlamış değilim. Ya Oğuz oynuyordu iyi, Oğuz'u göremiyoruz. Oğuz'u göremiyoruz. En çok da şaşırdığım, yani Nene'yi hiçbir şekilde değerlendirmedim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İsminizi sormuştum ama duymadınız. Size hitap edebilmem adına. Eğer hattıysanız isminizi de rica edeyim. Peki. Hattımızdan ayrılmış dinleyicimiz. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 30'da biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyonuzun da sesinizi kapamanızı rica edeceğim ki.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İsminizi evet. Sormuştum ama.
1: Sanki kendi radyo programı dinlemiş gibi hissediyorum. Evet, o zaman sıradaki dinleyicimize devam ediyoruz. Küçük. Evet, radyomuzun sesini kapatabilir miyiz acaba?
3: Alo.
1: Şu an oldu. Buyurun tanıyalım sizi.
3: Çağatay Hocam. Hayırlı günler, iyi yayınlar. İstanbul'dan Mehmet ben. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor Mehmet Bey. Buyurunuz.
3: Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Evet.
3: Deminki bağlanan arkadaşa %100 katılıyorum ve ekliyorum. İsmail Kartal kişilikte iyi olabilir. Fenerbahçe sevdalısı olabilir. Efsaneler arasında olabilir. Ama kadro kurmakta yetersiz. Şu elindeki kadro iyi bir hoca da olsa ligin tozunu atar Fenerbahçe. Bu benim düşüncem tabii.
1: Kim olabilir Mehmet Bey, sizin düşüncenize göre?
3: Bir de Galatasaraylı arkadaşlara seslenmek istiyorum. Yani aynı pozisyonlarda kendileri olduklarında sesleri çıkmıyor. Tamam, Trabzon'daki Sané'nin pozisyonu %100, ben de Fenerbahçe %100 kırmızı karttır. Ama ondan bir evvelki haftaki Torrent'i de kırmızı karttı. Hiç sesleri çıkmadı. Ve bir de şunu da söylüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin Eyüp maçında Vedat Muriç'in aldığı penaltı, penaltıyla alakası yok. Onu da neden verdi hakem? Osimhen'in penaltısı hep gündemdeydi. Dikkat edin, hemen hemen aynı pozisyon. Verdiler. Umarım ligimiz düzelir. Yoksa ligimiz bu gidişatla çok düşecek. Bu benim fikrim. Teşekkür ediyorum bana fırsat verdiğiniz için. Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun. Size de hayırlı günler, günler. Mehmet Bey. Mustafa Bey diyor ki Fenerbahçe'mizin kendi tarihinin en farklı skorunu alması çok sevindirici. Fenerbahçe'nin sert temaslı futbol oynamak durumunda ülkemizin futbolu bunu istiyor. Böyle oynanıyor. Burada Fenerbahçe'mizin şampiyon olacağına yürekten inanıyorum mesajını paylaşmış. Çok mesaj geliyor. Evet, Harun Bey teşekkürler. Bu sefer gördüğünüz gibi isim yazmasanız da ezbere söyleyebiliyoruz. Nurullah Bey, Fenerbahçe için belirleyici olacak olan durum milli ara dönüşü. Derbiye kadar puan kaybetmeden derbide Galatasaray'ı mağlup etmektir. Bu olursa Fenerbahçe'nin önü çok açık olacaktır diye düşünüyorum mesajını paylaşmış. Sabrınıza hayran kaldım demiş Bayram Bey. Çağatay Bey, ben futboldan pek anlamam. Lakin anladığım kadarıyla Osimhen yoksa hücum futbolu oynamasın Galatasaray. Gerekirse defansif ve orta saha ağırlıklı bir oyun oynayıp az gol olur ama en azından yenilmez diyor İsmail Türker. Yine WhatsApp'tan ki isimlerinize bakıyorum. Lütfen isimlerinizi yazınız. Yine bir dinleyicimiz Sabri Aydoğan'mış. Bizim hocamız, yani İsmail Hoca, düz mantıkla gittiği için Nene'yi düşünmüyorum. Oynatırsam Özoğlu oynamayacak olduğu için Nene'yi

0: oynatmıyor demiş. Evet Sabri Bey, şimdi gördüm isminizi. Fenerbahçe taraftarların bugün samimi konuşmaları çok dikkat çekici demiş. Bülent Bey mesajını paylaşmış bizlerle. Instagram Çağatay Hoca adresine de yazabilirsiniz bu arada. Oradan da mesajlarınızı okuyacağım. Ercan Bey diyor ki biraz önce konuşan arkadaşımız %100 Malatyalı, şiveden tanıdım demiş. Siz Malatya'nın neresinde oturuyorsunuz Ercan Bey, onu da yazın. Malatya'da kaldım çünkü ben 8 sene. Sonu 79'da biten dinleyicimiz var sırada. Onları da bekletmeyelim. Yavaş yavaş programın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Herkesi bu mikrofonda fikirlerini paylaşması adına davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Sonu 79'da biten dinleyicimiz Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde, mikrofon sizde.
1: Teşekkür ederim Çağatay Bey. İstanbul'dan Serdar ben.
0: Buyurun.
1: Fenerbahçe taraftarıyım ben de. Şimdi balonun arkadaşları dinliyorum da şimdi objektif yorum yapmaya çalışıp da birazcık böyle değişik oluyor yorumları. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla alakalı konuşuyorlar ama Fenerbahçe'nin hani ne yapmasını bekliyorlar, ben anlam veremedim. Şimdi 8 tane attı takım. Şimdi 8 attığında da eleştiriliyor İsmail Kartal. Gol atamadığı zaman da eleştiriliyor. Benim kişisel fikrim, Fenerbahçe'nin gol ayakları Beşiktaş maçı mesela bizim mağlubiyetle kapattığımız bir maçtı. Hani ilk yarısını ben hatırlatacağım. Sizin de yorumunuzu çok merak ediyorum o maçla alakalı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin karşı karşıya kaçırdığı 3 tane gol var Beşiktaş maçında. Şimdi Fenerbahçe'nin yaş ortalaması yüksek olduğu için hani ikinci yarılarda gol atamıyor vesaire gibi yorumlar da var şu anda. Ortalıkta dolaşan, ki ben buna katılmıyorum. Takımın kondisyonerlerinin biraz daha takıma daha bir yükleme yapmasından yanayım ben. O zaman daha çok da koşacağını düşünüyorum ikinci yarılarda da. Fakat Fenerbahçe'nin hani yakaladığı pozisyonları gole çevirdiği her maçının ben 8 tane olmasa da bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kapatmadan ben fikrinizi öğrenmek istiyorum.
0: Fenerbahçe ile ilgili mi? Fenerbahçe'nin...
1: Evet, hani gol yollarında.
0: Ben şunu söyleyeyim, herhalde Fenerbahçe'nin dünyada topu direkten dönen, bu kadar fazla direkten dönen bir takım yoktur diye düşünüyorum.
1: Evet, yani mükemmel başladı lige dedikleri, harikalar yaratıyor. İşte Fenerbahçe acaba nasıl bir futbol oynayacak dedikleri, Roma'yı bile biliyorsunuz ne hale getirdi ki, direkten dönen topumuz, karşı karşıyalar ikinci yarı. Hani İsmail Kartal, bence İsmail Hocam'a ben buradan sesleniyorum. İnşallah kulak verenler söylerler kendisine benim bu söylediğimi. Ağzıyla bir kuş tutmaya çalışsın, belki o zaman insanlar takdir edecektir ki 99 puan aldığında neden bu İsmail Hoca'yı gönderdiler diye herkes neredeyse sokağa çıkacaktı hatırlıyorsanız. Ben başka da yorum yapmak istemiyorum. Tüm takımlar inşallah güzel bir şekilde ligi bu şekilde puan puana gider de sonunda bir hak eden kazanır, şampiyon olur, temiz bir lig olur. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere Serdar Bey, yayınımıza da bağlandığınız için teşekkür ediyoruz. Cengiz Han Bey, Fenerbahçe'den pek bir şey çıkacağını sanmıyorum demiş. Takımların yaş ortalaması yüksek olduğu sürece sakatlıklar fazla olacaktır maalesef. Büyük takımlarımızdaki plansızlık çok fazla. Herkes günü kurtarmaya çalışıyor. Ortada bir kalite yok maalesef. Bir türlü bu sarmaldan çıkamıyoruz demiş. Ve WhatsApp profiline baktığında Bülent Bey'i gördüm, ismini. Merhaba, bir önceki sezon Galatasaray'ın 37 topu direkten dönmüştü. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Kontrol edilmesinde fayda var demiş Burhan Korkmaz. Ben geçen hafta yazdım. Çağatay Hocam Sabri demiş. Fenerbahçe şampiyon ilerisi, yani devamını anlayamadım. Bu arada devam da getirebilirsiniz. Daha doğru bir cümle olacaktır. Bu lig istesek de istemesek de böyle gidecek. Her zamanki gibi, seneler gibi, sene sonu şampiyon olan her şeyi unutacak, diğerleri varyansın yapacak ve milli servet yine her zamanki gibi yurt dışına uçup gidecek diyor Yılmaz Bey. Görüşlerini paylaşmış. Zafer Aksoy, mesajınızı gördüm. Teşekkürler. 0212 273 10'da yine dinleyicilerimiz var. Sonu 61 ile biten dinleyicimiz var. Acaba Trabzonsporlu mu diye soralım kendisine.

0: Kolay gelsin. İyi yanlar Çete abi.
1: Teşekkürler, tanıyalım sizi.
0: Nasılsın abi? Metin ben.
1: Sağ olun.
0: İstanbul'dan arıyorum.
1: Trabzonspor taraftarı mısınız?
0: Tabii ki Çağatay abi. Ara ara yazıyorum. Genellikle yazıyorum.
1: Bir tamam. De, tamam şimdi oldu. Tamam Metin Bey.
0: Nasılsın Çağatay abi? İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok sağ ol. Metin Spor'dan takip ediyoruz Çağatay abi. Ara ara programlarımızı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Severek de izliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Severek de izliyoruz
1: Çağatay abi. Hep var olun inşallah.
0: Şimdi ben Trabzonspor hakkında konuşacağım. Zaten seni dinliyordum abi programınızı. Demiştin ki daha deminki önceden konuşmanda. Trabzonspor'lu arkadaşları bekliyorum diye. Ben de dedim bağlanayım Çağatay, ben sesini duymuş olayım. Normalde yazıyoruz ama tabii şey yapamadık. Konuşma fırsatı bulamadık. Cumartesi akşamı Çağatay abi güzel maç oldu Trabzonspor adına. İşte yeni hocamız geldi. Tomas Reis. Bağımız çok iyi oldu. Tabii alt sıralardan kurtulmak için, yani 7.'dik daha doğrusu ama Çağatay abi alt sıralardan kurtulmak için bu maç bizim için önemliydi. Çok şükür Galatasaray gibi bir takımı da 4 sene üstte şampiyon bir takımı da 4-0 gibi bir skorla yenmek çok iyi oldu adımıza. Üst basamaklara doğru ilerliyoruz inşallah. Hocamızla beraber, taraftarımızla, yöneticimizle beraber inşallah o özlenme futbolu tekrardan Trabzon'a, Trabzonspor'a armağan edeceğiz inşallah.
1: Tabii şu arada yani çok önemli de bir şey var Metin Bey. Eğer Fenerbahçe diyorum. Şimdi bu haftaki sonuçları da göz önüne aldığımda Trabzonspor eğer Galatasaray'a yenilseydi puan farkı 9 olacaktı. Ama şu anda 3'e düştü. Bu ayrıntı
0: evet,
1: da önemli.
0: Abi, evet Çağatay abi, aramızda 6 puan fark var Galatasaray'la. Şimdi dediğiniz gibi abi yenilseydik eğer 9 puan olacaktı. Bu hafta hem Fenerbahçe yarıyor hem de Trabzonspor yenilsek yeridir abi.
1: Evet aynen öyle, çünkü şu anda puan farkı 3 Galatasaray'la.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet şu an 3. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Ahmet Spor da çok iyi gidiyor Çağatay abi. Şimdi ya bu böyle bir taraftar olan takımlar, Ahmet Spor olsun işte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, keza öbür takımları da gelmesini isteriz de hani üst basamaklar her zaman nasıl derler iyi olursa, işte aralarındaki maçlara zevkli olursa, o öbür takım iyi olursa, o takım iyi olursa, emin ol Çağatay abi, daha zevkli, seyri yüksek bir Süper Lig izlediğini düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkürler yayına katıldığınız için Metin Bey. Sevgiler, saygılar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Çağatay abi. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler Çağatay.
1: Hoşça kal. Ramazan Korkmaz, Şahin, Şadi, Salim, Kubilay Demirci Instagram'da. Çağatay Hoca adresini takip alanlara çok çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Hattımızda son 58'de bir tane dinleyicimiz var bu arada. Bayram Bey çok güzel şeyler yazmışsınız. İnteraktif katılım sağlayarak yaptığınız kaliteli program için teşekkür etmiş. Bayram Bey ben teşekkür ediyorum. Bu övgü dolu sözleriniz için. 58'de bir tane dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Hoş geldiniz diyelim.
2: Abi iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
2: İsmim Gökhan, Ataşehir'den arıyorum. Ben biraz Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maç sonunda yapmış olduğu samimiyetsiz açıklamalara değinmek istiyorum. Hakem gözü önünde gördüğü şeye kırmızı kart veremiyor gibi bir açıklama yaptı. Keşke bunu her iki pozisyon için de yapsaydı. Bu arada gerçekten de bizim Ugo Çukun'un yapmış olduğu hareket canice değerlendirilebilirdi. Direkt kırmızı karttı. Onun yanı sıra sosyal medyada çok dönen bir konu var şu anda. Salağın arkasından Abdülkerim Bardakçı küçük skuterlarla giden görseller yapılıyor. Bu arada Galatasaray taraftarıyım. Onu da söyleyeyim. Bunlar güzel, sempatik şeyler. Sabah da radyoyu dinliyorum. Emre Hoca'nın yayınında 36 yaşındaki adam tutulamadı diye. Siz bir 20 dakika önce 34 yaşında olduğunu da vurgulamıştınız.
1: Evet, 24 Ekim 1990. Abdülkerim de,
2: 24 yaşında değil günün sonunda. Abdülkerim de arasında 2 yaş fark var. Abdülkerim de ağır bir stoper. Bunun farkındayız. Ama günün sonunda milli araya girildi. Yine Türkiye olarak Abdülkerim'e mahkum olacağımız bir defans hattı izliyor olacağız. Umarım psikolojisi de buna bağlı olarak kalmaz. Diğer taraftan hakemlerin evet ikili olarak oynadığının biz de farkındayız. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Hakemlerin inisiyatifini futbolcuya göre, takıma göre kullanılıyor diye çok konuşuluyor. Osimhen'i mesela atamıyor.

0: hakemler. Geçen sene bu çok konuşulmuştu. Bu sene ne hikmetse Trabzon maçında dişini geçirmiş olduğu bizim genç Denizgül'ü bildiğiniz bir pozisyonda azarlıyor. Ne olduğunu ben de anlamadım. İlk yarı gerçekleşen bir pozisyondu. Hakemler gerçekten gücü yettiği kadar zalim olma gayretinde. Trabzon'u da oynadığı futbol ve almış olduğu sonuçtan dolayı tebrik edeyim son olarak. Umarım her şey daha iyi döner diyeceğim ama biraz zor gözüküyor. Sana da iyi yanılar dinliyorum abi.
1: Çok teşekkürler Gökhan Bey'e, görüşmek üzere. Bizi de aradığınız için teşekkürlerimizi sunalım. Artık son telefonlar 0212 273 10 10, belki bir telefon daha alacağım. Acele edin. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Mesut Bey diyor ki Çağatay Hocam, İlkay Gündoğan 35 değil mi demiş. Evet, 35 yaşında şu an ama 24 Ekim'de 36 yaşında olacak. Benim bildiğim kadarıyla 24 Ekim 1990 kalmış aklımda. Biraz önceki dinleyicimize de hani cevap verelim. Muhammed Salah 15 Haziran 1992 doğumlu, onun da bilgisini verelim. Abdülkerim de zaten 32 yaşında diye biliyorum. Yine devam edelim. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlarla Ramazan Gülay, kendisine teşekkür ediyorum. Instagram'da takibe almış. Yine buradan Mehmet Bey'e çok teşekkürler. Sizlerin mesajları var, onları da okuyalım. Trabzonspor'u tebrik ederim. Yenildiğimiz için hiç üzülmedim. İsmime bakıyorum, Hasan Gömeç. Sizin mesajınızı da okumuş olduk. Teşekkürler mesajı var. Ben teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Niye okumadım mesajı var. Fenerbahçeliler yüzünden Fenerbahçe bu durumlarda gerçekleri göremiyor demiş Zafer Bey. Şimdi okudum, kusura bakmayın, bazen gözümüzden kaçabiliyor. Hakaret yok, bu tarz adamlar da Fenerbahçe'ye zarar verebiliyor demiş. Mesajınızı da okumuş olalım. Okumadığımız mesajlardan Serkan Karataş. Çağatay abi iyi yayınlar, ben ne istiyorum biliyor musunuz? Altyapıdan yetişen topçu istiyorum. Bu kadar para altyapıya harcamıyorsan kapat abi. Ben Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu, başka olmaz diye düşünüyorum demiş. Bugün yorumcu almıyoruz, çok dinleyicimiz yazıyor. Bülent Bey, size de cevaben bunu söylemiş olayım. Yarından itibaren Türkiye'nin en önemli spor yazarları Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde olacak. Evet, Sabri Bey düzeltmiş, şampiyonluğu ölmüştür dedim diyor Fenerbahçe için. Çağatay Hocam, ben aslen pütür geleyim. Evet, doğrusunu söyleyeyim. Malatya aşığıyım. Malatya'nın kalabalık ailelerinden birinin bireyim. İstanbul'da yaşıyorum. Grafikerim ve tasarımcıyım demiş. Ercan Erşahin'e de buradan selamlarımızı iletelim. Artık İlkay gibi, Sani gibi, Singo gibi transferler futbola zarar veriyor. Ayrıca Galatasaray yönetimi Torreira'nın hakkını yiyorlar. Bu yanlışlıkları mutlaka bir geri dönüşü olacaktır diyor dinleyicimiz. Dinleyicilerimize de bir yandan katılıyorum. Onun ismi de Bülent Bey'miş. Mesela Niyaga nerede? Neden oynamıyor? Kaan Ayhan nerede? Niye kadroda? Singo sakat. İlkay nerede? Yani bu sorulara da birilerinin cevap vermesi gerekmiyor mu? Çizgi ihlali yapmayan teknik direktör var mı? Bence hakemler yabancı hocaların ne dediğini anlamadığı için kart göstermiyor. Okan hocanın ne dediği anlaşıldığı için direkt kart gösteriyorlar. Galatasaray'ın yerinde olsam çizgi ihlali yapan hocaları tek tek paylaşırım demiş Yunus Bey de. Zafer Aksoy, rica ederim mesajını okuduğum için diyor. Bazen bir çekilmek lazım, bir oyunu tutmak lazım diyor Nizamettin Bey. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben İbrahim. Fenerbahçe toparlanacaktır. Teknik ekibe ve futbolculara da güveniyorum demiş. Ve son dinleyicimizi de alalım. Son 68'de biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo.
1: Buyurunuz.
2: Çağatay Bey merhaba. İyi günler.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım. İstanbul'dan arıyorum. Okan Buruk hakkında, Okan Hoca hakkında konuşacağım da. Şimdi Okan Buruk istifa etsin deyince bazı Galatasaraylı arkadaşlar bize tepki gösteriyor. İşte diyor 4 sene üstünde şampiyon yaptı diyor. Neden diyor istifa istiyorsunuz falan diyor. Çağatay Bey, Galatasaray'ın son iki sezon şampiyonluğu Fenerbahçe'nin altın tepside sunmasıyla oldu. Eğer biraz geriye gidersek, şöyle bir düşünürsek, Fenerbahçe yani çok akılsızca puanlar kaybetti, güzel bir şampiyonluğu. Madem ki Okan Buruk hoca başarılı, madem ki Gibi hoca 4 sene üst üste madem şampiyon yaptı, o zaman neden Avrupa'dan teklifler gelmiyor? Yani bu bir. Şimdisi yani 4 sene üst üste biz 96-2000 yılları arası şampiyon olduk. Ondan sonra UEFA kupasını aldık. Hem de ne malum. Ondan sonra Fatih Terim hoca Milan'a gitti. Başarı budur. Eğer ki sen gerçekten başarılıysan Galatasaray yönetimi Okan Buruk'a maddi manevi sınırsız destek verdi. İstediği futbolcuyu aldırdı. Gelen oyuncular yani Hakim Ziyech olsun, Daha olsun, Nelson olsun, Zaniolo olsun, o adamlar bir ayrılığı göremeden doğru düzgün gitti. Artı sonunda Leroy Sané, Davinson Sanchez çatlak sesleri geliyor. Yani takımda bir huzursuzluk var. Yani televizyonda Ahmet Çakar hoca, Erman Torunlu hoca bazı şeyler söyledi. Fakat bir de söyleyemedikleri vardı geçen gün. Eğer dinlediyseniz bilmiyorum Okan Hoca hakkında. Bir de söyleyemedikleri vardı. Yani miladi doldu. Benim gözümde tek başarısı var Fenerbahçe'ye karşı olan galibiyetleri. 4 sene üst üste yani Mesut Bakkal'ı da getirseydiniz. Eğer Galatasaray'ın bu yönetiminin sınırsız desteği karşısında Yılmaz Vural'ı da getirseydiniz. Ne bileyim ikinci bal liginden bir normal bir hocayı da getirseydiniz şampiyon yapardı Galatasaray'ı. Çünkü dünyanın süper starları geliyor bize. Ama altyapıdan genç oyuncu da yetişmiyor. Ne bileyim genel futbolcular küsüyor. Ya Leroy Sané'yi ben Bayern Münih'ten takip ediyordum ya. Adam hayatında Bayern Münih'e Manchester City'de dünyanın en büyük kulüplerinden gelmiş bu adam ya. Bu adam niye top oynuyor? Sen Icardi'yi kazanmak için, Barış Alper'i kazanmak için havada taklalar attın. Leroy Sané'ye gömülsün, dirsek yapıyorsun. Niye? Çünkü Leroy Sané Alman disiplininde büyümüş, Alman ekolünde büyümüş. Yalakalık yapmayı sevmiyor bu adam. O adam gülmüyor. O adamın duruşu bu. Yani tutup da sana yalakalık yapmaz Leroy Sané. O adamın hakkını vereceksin. O adamı kazanmaya çalışacaksın. Sané seni yarı yolda bırakmaz. Ama sen öyle adamlara dirsek yaparsan bu adamlar da kusura bakma. Kendilerinin ne olduğunu biliyorlar. Bu adamlar da sana dirsek yapar. Çünkü bu adamlar basit futbolcu değil. Az önce dediğim gibi yani dünyanın süper starları geliyor sana. Yani başka aklımda var mı yani Okan Buruk hakkında? Yani elde tutulur bir tek tarafı az önce bahsettiğim gibi Fenerbahçe'ye olan galipleri benim gözümde. Eğer başarılı hoca olsaydı Avrupa'dan şu anda çoktan teklif edildi. Avrupa'da da bir başarısı yok. Yani normal Türkiye Ligi'nde 410 milyon euroluk Galatasaray'ı yemin ediyorum İsmail Kartal gelsin şampiyon yapar. Söyleyeceklerim bu kadar Çağatay Bey.
1: Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, programın sonuna geldik. Artık telefon alamayacağız. Ama dinleyicilerimizden gelen yine mesajlara Tayyip Bey'e teşekkür ediyorum. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yunus Bey son anda yetiştim demiş. Herkesin Okan Hoca hakkında bir bildiği var. Herkes Okan Hoca'ya yükleniyor. Futbolcuların yönetiminin hiç mi suçu yok? Davinson kaç tane gol yedirdi? Yeni transferlerin hiçbiri kamp görmedi. Ve şampiyon yaptıktan sonra bile istifa diye bağırıldı. İsmail Kartal bile dayanamadı. Adam ne yapsın? Evet, hataları var ama hemen de silinmez demiş. Bakalım dinleyicimizin ismine Burak Kuzucu'ymuş. Yine bakalım isimlere bakıyorum. Nizamettin Bey'e teşekkürler. Yine kavgasız gürültüsüz bir yayını bitirdin hocam demiş. Evet, son olarak Instagram'dan da bakalım. Bayram Bey yazmış. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'de bu Asensio olmayacaksa devre arasında göndersinler. Onu takımda tutacağız diye şampiyonluk gidecek demiş.

0: Yine bakalım Instagram'da takip edenlere, takip alanlara, Selami Serdar'a teşekkürler, Tufan Cebeci'ye teşekkürler, Ramazan Bey'e teşekkürler deyip bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Bugün yine gerçekten inanılmaz bir yoğunluk vardı. Telefonlarımız susmadı, mesajlarınız peş peşe geldi, bir telefon kapandı, diğeri çaldı, mesajlarınızda adeta yağmur gibi aktı. Arayan, ulaşamasa bile mesajıyla düşüncesini paylaşan, yayını başından sonuna kadar dinleyen, yorumlarıyla ve güzel sözleriyle bize eşlik eden herkese ben Çağatay Çıtlak gönülden teşekkür ediyorum. Bugün mikrofonu size bıraktık, siz de gerçekten hakkını verdiniz. Herkes gönül verdiği takımını konuştu, düşüncesini paylaştı. Farklı fikirler vardı ama ortak noktamız yine futbol sevgisiydi. Yani sizin sevginiz, sizin mesajlarınız, sizin ilginiz bu programı güzelleştiriyor. Yarın saat 14'te biliyorsunuz ki Türkiye'nin en çok tercih edilen radyo istasyonunda, yine kendi saatinde en çok dinlenen radyo programında, spor programında tekrar görüşeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz, iyi ki Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemin bir parçasısınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.

0: Radyo Gol'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, bu sezon Galatasaray'ın sınanacağı maç sayısı kaçtı şu ana kadar? 2. Lisbon maçı, Trabzon maçı. İkisini de kaybetti. Bu iki maçın ortak özelliklerini sayalım. Osimhen yok aslında. Ve bu oyuna en iyi oynayan oyuncun yok ya. Ona rağmen de bir pres ısrarın var. Ve bu pres ısrarına rağmen de bu oyunu oynayabilecek bir orta saha yapın yok. Bunu koy cebe. Galatasaray geçen sezonun çok büyük bir bölümünde 2-6 numara oynadı. Bunların önünde Sara tercihini yaptı. Bazen de Yunus. Arkadaki 2-6 numara, öndeki 10 numara kim olursa olsun onun yükümlülüklerini kaldırabiliyordu. Bununla beraber bu iki oyuncudan biri ileriye çıkarak da pres oyununa katkı sağlıyordu. Bu pres oyunu ya böyle oynarsın ya da işte bir tane 6 numara süpürge 6 numara kullanırsın, iki tane 8 numara kullanırsın. Ama 6-8-10 yapısıyla ki elinizdeki 8 numara sadece oyun kuruyorsa pres oyununu sürdürülebilir bir şekilde yapamazsınız. Hoş el arttırdı Okan Buruk. Yani 6-8-10 da yapmadı. 6-8-9.5 yaptı. Çünkü Yunus 10 numara gibi oynuyor diyen varsa elimde satılı köprü de var. Onu söyleyeyim. Galatasaray esasen 4-2-4 gibi bir şey oynuyor. İki tane içeri kat eden, birebir de etkili ama takım oyununa katkı anlamında eksik olan kanat oyuncusu kullanıyor Galatasaray. Zaten burada bir mimari hata var. Bunların üstüne bu iki oyuncunun ortasını Yunus gibi savunma katkısını çok alamadığın, sadece hani mücadele ediyor Allah var ama oyun bilgisi, savunma bilgisi açısından zafiyetleri yüksek olan ve bununla beraber geriden oyun kurmalı takımı rahatlatmayan bir oyuncuyla oynuyor. Siz Trabzonspor karşısında böyle bir şablon tercih ederseniz skor 4-0 olur. Thomas Reis ne yaptı? 2-6 numara koydu. Bunlardan Melih stoper gibi oynadı bir ara. Ve bu 2-6 numara sayesinde ön tarafı Saviolo, Muçi, Salah yapabildi. Ve Salah'ı savunma arkasına koşturduğu kadar iki tane bu şekilde gol buldu. Dördüncü golde, birinci golde bu şekilde geldi. Oyuncuyu zaman zaman serbest bıraktı. Salah geldi, takımının oyun kurmasına yardım etti. Bu önemli. Çünkü Pina çizgiye bastı. Sol taraftan da çizgiye bastı. Trabzonspor iki tane 6 numarasının önünde oyun kurucu özellikleri olan bir 10 numara yok ya. Haliyle bir oyun kurucuyu getirip yardıma konu kullandı. Ve bunu yıldız oyuncusuyla yaptı. Ama Galatasaray'ın iki beki, iki de kanadı, hatta Yunus Akgün'ü de buraya koyuyorum, takımının geriden topla çıkmasına yardımcı olamadı ya da olmadı. Üstüne üstlük toplamda ön tarafı top da tutmadı. 45 tane saydım ben top kaybı. Salahsa bir ara şey gibiydi, eski takım arkadaşı gibi, Thiago Alcantara gibiydi. Çizgiye top atmalar, sırtı dönük top alıp bekle oynayıp oyuna genişlik vermeler. Yani o. Böyle bir oyuncusu yok mu Okan Buruk'un? Soru bu bence. Yoksa nasıl yok bunca başarıdan sonra? O genel mesele bence maçın hikayesi güzel insanlar. Galatasaray 4 yılda öyle transferler yaptı ki tamam.

Trabzonspor uzun vurdu. Direkt oynadı. Galatasaray'ın orta sahasını bypass etti. Oyunu karıştırdı. Oyunu kenarlardan birebirlerle oynayınca orta saha dutluk arazi gibi öyle bomboş kaldı. Ve Galatasaray'ı bir noktada karar felcine uğrattı. Çünkü sahadaki oyuncuların kalitesi çok yüksek. Ama yüksek kalite her zaman yüksek uyum getirmiyormuşu gösterdi. Mesela Leao Sané. İkisi de şahane oyuncular olabilir. Ama soru şu, ikisini aynı anda oynatabiliyor musun? Çünkü transfer dönemlerinde çok sevdiğimiz bir hastalık var. Abi bunu da al, bunu da al. Sonra başka biri çıkıyor, bunu da al. Bir tane daha, bir tane daha. Bu fırsat kaçmaz. Transfer dönemi bitiyor. Soyunma odasında 19 tane fırsat transferi böyle birbirine bakıyor. Abi sen hangi pozisyondasın? İşte Galatasaray'ın son 4 yıldaki transfer hikayesinin böyle bir tarafı var ve oyun içine böyle sirayet ediyor. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bu takım üst üste 4 yıl şampiyon oldu. Başarılı. Başarılı. Ama başarının tehlikeli bir yanını hissettiriyor gibiler. Çünkü kazanırken yaptığınız yanlışlar size yanlış görünmeyebilir. 50 kere dedim burada. Tek başıma çok bağırdım Galatasaray kadrosu üstüne. Nitelik sorunu var dedim. Az da linçlenmedim. Okan Buruk'a 50 kere seslendim. Bu kadar sessiz kalmaya devam edersen ihalelerin tamamı üstüne kalacak diye. Bak şimdi ne oldu? O kadar şampiyonluk üst üste başarı derken hikayenin geldiği.

yokken ki bir oyun lazım. Sende ikisi de olmayınca Trabzonspor gelir makyajını böyle döker işte. Ve bu bir yönetim modeli oldu. O çok şaşırtıcı. Yani savunmada da aynı sorun oldu. Abdülkerim falan 40 maç üst üste sahaya çıkıyor da çok konuşulmuyor. Onu söyleyeyim. Neyse. Bakın burayı çok uzattım. Yanlış da anlaşılmak istemem. Galatasaray kötü transfer yapan bir kulüp değil. Tam tersine son yıllarda Avrupa çapında inanılmaz isimleri Türkiye'ye getirdi. Konuştuk, Icardi dedik, Osimhen dedik, Leao dedik, Sané dedik. Bunlar küçümsenecek işler değil. Problem şu. Galatasaray'ın yaptığı büyük doğrular yaptığı küçük yanlışları görünmez hale getiriyor değil. O küçük yanlışlar birikiyor, sıkıntı yaratıyor. Sağ bek gibi, box to box gibi, Mertens sonrası yapı gibi ya da direkt 11 oynayacak stoper gibi ya da kanat rotasyonu gibi ya da oyuncu profillerinin birbirine uyumu gibi. Bunlar ligde her zaman ortaya çıkmıyor diye az konuşuluyor. Çünkü bireysel kalite bu ligde problem çözebiliyor. Osimhen çıkar iki tane atar, sana bir şey yapar, Leao adam eksiltir, efendime söyleyeyim Uğurcan kurtarır, herkes dağılır. Ama son günlerde istikrarlı şekilde gözüküyor işte. Bunu Avrupa'da dahil. Galatasaray ne istiyor? Galatasaraylı ne istiyor? 4 senelik başarıdan sonra oyun da upgrade edilsin, oyuncu da. Kusurların da üstüne daha çok gidilsin istiyor. Referansı da var. Luis Enrique. Daha ne yapsın mesela Luis Enrique, değil mi? Ama yapıyor. Adam ne güzel demiş ya. Bir oyuncunun istediği gibi hareket ettiği bir durum varsa bende bir kontrol problemi vardır diyor. Ve ben gelecek yıl hepsini kontrol edeceğim diyor. Hepsini. İstisna yok. Bak onca başarıdan sonra bu tavizsizlik beklentisi var işte Galatasaraylılarda. Dembele diyebiliyor ben baskı yapmasam kulübe giderim diye. Yani senin ismin Dembele olabilir ya da Kıvara olabilir. Dünyanın en pahalı oyuncuları olabilirsin. Ama bunu söyleyebiliyor. Bir de Galatasaray'a bakıyorsun ara sıra bir lakaytlık hortluyor. Taraftar da diyor ki biz niye yerimizde sayıyoruz? Bu kadar aslında. Koşmuyorsan yanımda oturuyorsun. Yıldıza bakıyorsun, koşmuyor ve oynayabiliyor. İşte yıldızlardan takım yapmak başka bir şey oluyor. Bu kadar yüksek profilli oyuncunun olduğu bir kadroda kimin oynamayacağına karar vermekte, kimin oynayacağından daha önemli hale gelebiliyor. İşte Leao, Sané ikisi birden. Orta saha nasıl dengelenecek? Presi kim yapacak? Top kaybedildiğinde kim koşacak? Yani çünkü futbol konsol oyunu değil. Tamam? Yani overall'u yüksek oyuncuları ilk 11'e koydum, starta bastım. Yok. O nedenle benim Galatasaray'a dair bugün gördüğüm en büyük tehlike başarısızlık değil tabii. Tam tersine başarının yarattığı körlük olduğunu düşünüyorum. Futbolun çok acımasız bir huyu vardır. Dün yaptığınız şey bugün size hala çok iyi görünüyorsa bugün muhtemelen yeterince ilerlemiyorsunuzdur diyeyim. Tamam. Ve Galatasaray'ın artık kendine şu soruyu sorması gerekiyor. Biz yine şampiyon olabilir miyiz? Ama bundan daha büyük bir soru var. Bu kadar para, bu kadar yıldız, bu kadar imkanla olabileceğimiz takım.

0: Yani Galatasaray kısacası Osimhen yokken gerçekleştiremediği baskı oyununu bu oyuna asla uygun olmayan Deniz Güllü uygulama ısrarına karşın kompleks yapmadan kendi sahasında geçiş oynamayı kabul edip bu oyunu kusursuzlaşma üzerine kafa yormuş hoca maçın kazanan oldu. O yüzden evet Salah 3 gol 1 asist inanılmaz bir performans ama ilk maçı Galatasaray olan kaybetse bahanesinin çok olduğu bir hoca Trabzonspor'u bir hafta iki hafta öncesine göre çok farklı bir seviyeye getirdi. Çünkü bir oyun seçti. Galatasaray'da ise yeni bir oyun bulmak yerine işlemeyenin ısrarla sürdürüldüğü çözüm bulamama gibi bir oyunla sahada olduğu için de kaybetti. Onu söyleyeyim. Galatasaray seviyesinin de çok altında olmasının sebebiydi. Farklı bir oyun bulun denirdi. Bulmalıydınız falan filan. Ez cümle Thomas Reis, Okan Buruk'un Galatasaray'ını kurt kapanını alırken Galatasaray'da kapana çok kolay bir şekilde atlayan taraf oldu. Bakın futbolda sayabileceğiniz bütün savunma zafiyetlerini verdi Galatasaray.
1: Radyo Gol. Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Sizlerle birlikte konuşuyoruz. Tabii normalde L1 üçgen saati sebebiyle biraz bir 4-5 dakikalık gecikme oldu. Onun için özür dileyerek başlayayım. L1 üçgenin biraz daha orada zamanlama ayarını tutturabilmek, konu bütünlüğünü bozmamak adına böyle tam

Dolayısıyla birazcık böyle canhıraş, kaos bir futbol oynayan, aynı zamanda böyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarına benzer bir havada. Hani deplasmanda farklı, iç sahada farklı bir tatta oynanıyor maçları. Bu senenin aslında en çekilen deplasmanı olacak demiştim. Çünkü Orban olsun, Balet olsun, zaten Bale geçen sene flaş isimleriydi. Ne kadar Antalya küme düşse de Antalya Spor'u ayakta kalan takımdaki nadir oyuncularından biriydi. Çok iyi bir ileri uçlusu var. İleri uçlu de yani

0: birkaç performans daha izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Tabii Beşiktaş'ta da problemli bir süreç yaşanıyor. Hem burada böyle bir kapatmak, bir haftayı böyle kapatmak Süper Lig tarafına, hem de bunun yanında ekonomik anlamda.
0: Tabii ekonomik anlamda da sıkıntılar var. Bütün takımlarımızın var. Ama ya Beşiktaş şöyle.
1: Yani orada tabii borsadaki o durumlar, oradaki durumlar çok fazla hakim değilim belki ama borsadaki durumlar da öne çıkıyor.
0: Evet, fon mağduru.
1: Hatta orada fon mağduru sadece Beşiktaş değilmiş mesela. Serkan Çetiner'in evet. De bir fon mağdurluğu varmış.
0: Yani ben de bir fon mağduru oldum.
1: Serkan Çetiner'in de orada bir beklentisi varmış an itibariyle mağdur olarak.
0: Evet, biz de inandık kanuna, nizama, hani evet. Belki fon şeyine göre paramızı çekeriz dedik ama ilk eksi de birazcık yani birazcık demeyeyim, Türkiye'nin birçok yastık altı parası orada hiç oldu. İnşallah devlet yani devletimiz kanunu en iyi şekilde uygular ve bu giden paraların geri gelmesini bekleriz yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla böyle X'e girdiğimde intihar mesajları falan var. İnsanlar çoluğu çocuğu hamile eşine söyleyemiyor. Bir tane intihar vakası olmuş. Bir emekli ikramiyesini fona koyup kaybeden bir tane işte polis amir var. Yani bu sayı çoğalacak diye de korkuyorum. Bence bu işin
1: çoğalmaz inşallah.
0: İnşallah çoğalmaz ama insanlara evet. Da çok hızlı bir şekilde cansiperane bir likit girdisi gerekiyor. Burada herkesin, bence bu çok faizli para dağıtılmış bir ortam. Bu faizi geri çekip bence tarihte böyle şeyleri var, bu örnekleri var. Clawback mi, öyle bir şey diyorlar galiba. Clawback. Yani bu sisteme dönülüp faizleriyle birlikte geri çağırıp bunları insanların ana paralarını verip bundan sonra da işin artık şey noktasına gelmesi gerekiyor. Yani hani kimsenin bundan sonra böyle ben de dahil zaten asla resmi olsa bile, ki yaptığımız şeyler fon resmidir, riski yüksek deniyor. Tamam, riski yüksek ama paranı çekebiliyorsun. Yani eksi 10 bile yesen o ertesi günü paranı çekebiliyorsun. İnsanlar buna güvendi, ki diğer fonlarda öyle olmuştu ama bunda bir günde yerle yeksan oldu. Yani bilmiyorum ne kadar fon mağduru bizi dinliyordur şu anda ama dinleyenler varsa yazsınlar. Ben bayağı bir araştırdım. Çünkü ben de yüklü bir miktar kaybettim. Onlara da bilgi verebilirim bu anlamda. İnşallah herkes, bütün mağdurların mağduriyeti giderilir. Canlar yanmaz. Çok aile sıkıntı yaşayacak. Allah herkese sabır versin diliyorum.
1: Amin diyelim ve Beşiktaş tarafında mağduriyet demişken şuradan tekrar futbola bağlayayım.
0: Beşiktaş'a da sabır diliyorum.
1: Hakem konusunda bir mağduriyet olduğunu düşünen tarafta mısın? Serdal Adalı'nın dünkü açıklamalarını, sert açıklamalarını nasıl görüyorsun?
0: Yok o kadar. Yani şöyle hakem, yani Vlahovic'in pozisyonunda penaltı yani penaltıya yakındı ama Vlahovic vurduğu zaman, ben hani Şampiyonlar Ligi'nde de böyle, hani Avrupa maçlarında da görüyoruz. Hani vurduğu zaman özellikle İngiliz hakemleri orada bir engellemeye şey olmuyor. Yani son hamleyi belki yapamasa Vlahovic, ki bunu hani Mertens penaltılarında görüyorduk. Mertens bu tarz tilkice hamlelerle penaltı alabiliyordu. Ya Vlahovic orada futbolculuğun, golcülüğünün vermiş olduğu profesyonellikle kendini bırakmadı. Golü düşündü. Ama ben eminim, iddia ediyorum, orada o topa vurmasaydı, o baskıyı hakeme gösterseydi bu iş biterdi. Orada penaltıyı alırdı.
1: Yani bu kadar abartılacak bir şey yok diyorsun hakem tarafından.
0: Ya maçın anladım. Oynanış şeklinde ya iki tarafa da hakemin foul, ya Türkiye'nin Süper Ligi'nin zaten yani genel sorunu foul istikrarsızlığı. Yani hakemin tempoya göre çaldığı fauller biraz nabza göre fauller çalınıyor. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var ama buna artık ben yani konuşmak bile istemiyorum. Çünkü Ya böyleler yani hakemlerimiz o yani.

Çünkü buna da VAR karışamıyor. Keşke VAR karışsa da diyeceğiz. O zaman da yabancı hakemin orta hakem olması lazım. Ya hakemlerimizin kalitesi zaten düşük yani. Ben burada her hafta hakem demek istemiyorum ama maalesef böyle bu lig bunlarla bitecek yani. Bu kadar para harcanıyor, kaliteli ithal hakem getirsinler. En azından bir 2-3 yıl alttan gelen hakemleri de yan hakem olarak olur. Yani ne bileyim, biraz başka yerlerde, kulvarlarda birazcık pişirip o baskıyı da azaltır bu olay. Dolayısıyla daha güzel futbol izleriz diye düşünüyorum ama bu olmayacak. Dolayısıyla böyle devam edecek. Yani maçlara sürekli bir adı yok yani. Hani bir tarafa çaldığı faulün aynısı ceza sahası içinde oluyor, devam diyor. Ceza sahası dışında çaldığının aynısı ceza sahasının içinde oluyor, penaltı diyor. Yani çok istikrarsızlık var. O yüzden ben bunun yabancı hakemlerle çözüleceğini düşünüyorum. Ama bu maçı kalkıp da hakeme bağlamak, tekrar ediyorum, bence yani nasıl Galatasaray mağlubiyeti hak ettiyse Beşiktaş da mağlubiyeti hak eder. Bir futbol oynadı yani. Bu kadar basit yani. Hani bölüm bölüm maçın içinde oldular. Ama özellikle 2-1'den sonra maç döner mi dedirtti bu arada. O konuda da İtalyano hocayı da tebrik ederim. Yani bir herkesi bir maça döndürdü yani, Beşiktaşlıları ve maçı izleyenleri. Ama orada bir bireysel hata gelince maç oradan sonra koptu. Yani penaltı pozisyonuna kadar yani bilmiyorum, belki penaltıyı da şöyle söyleyeyim, maç 3-1 olmasa, 2-1 olsa penaltıyı bile belki vermeyebilirlerdi. Birazcık da orada böyle maçı hani tatlıya bağlama penaltısı gibi geldi bana yani. Dolayısıyla futbol adına ben güzel bir maç izledik. İki tarafta gitti geldi. Çok güzel goller izledik. Bir kere Gift Orban çok iyi bir gol attı. Yani o şutun şiddeti. Yani bu deplasmanda şunu söyleyeyim. Beşiktaş burada bir kayıp yazıyoruz ama bu deplasmanda Galatasaray'da Fenerbahçe

0: İyi yayınlar dilerim. Beşiktaş puan kaybetti. Her maç sonrası hakem nereye laf almaya başladı. Amedspor maçını izledim ve hakem özellikle maçın son bölümünde ev sahibi ekibe göz açtırmadı. Tüm takdir hakkını pozitif anlamda Beşiktaş lehine kullandı. Bu durumun arkasında Fenerbahçelileşme olabilir mi demiş. Ya aman Fenerbahçe böyle bir 3 puan yaklaşmasın size. Aman 2 puan yaklaşmasın. Aman kafa kafaya gitmeyin. Ya 10 yıldır yok böyle bir şey. 10 yıldır yok bir Fenerbahçelileşme. 5 yılı bu 10 yılın son 5 yılı en büyük aday yine Galatasaray şu anki haliyle. Bunda bahis adaylığından, bahis oranından çık. Bir mantıklı, aklı evvel biriyle konuştuğun noktada, bir spor yorumcusundan, bir eski futbolcudan, futboldan bilen anlayan biriyle konuştuğun noktada birine sor yine Galatasaray önde der. Şampiyonluk anlamında. Geçen 4 yıla baktığında da yine Galatasaray'ın şampiyonluğunu görürsün. Ama sizler her böyle Fenerbahçe'nin kazandığı, Galatasaray'ın kaybettiği haftada bunu konuşmaya devam edeceksiniz. Aman konuşun, aman eksik olmayın Fenerbahçe'yi konuşmaktan. Bu konuda Fenerbahçe tarafına yüklenmekten vazgeçmeyin. Sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş bir nebze sivrilsin. Beşiktaş tarafında da bak, Beşiktaş'ı da işin içine katarak işte Beşiktaş lehine kullanıldı. Fenerbahçelileşme acaba olabilir mi? Fenerbahçe'nin önü mü açılmak isteniyor? Fenerbahçe'nin işte şöyle mi şampiyon yapılmak isteniyor? Hıncal abi, rahmetli Hıncal abinin söylemlerinin devamı geliyor. Maalesef öyle. Devamı geliyor ve gelmeye de devam edecek gibi duruyor herhalde. Ama yani bu yıl da bence öyle bir yıl değil. Çok çok beklersiniz öyle Fenerbahçe'nin arkasında hakem, Fenerbahçe'nin arkasında MHK, Fenerbahçe'nin arkasında TFF diyeceğiniz bir yıl olmayacak gibi duruyor. Bana öyle geliyor. Yani örneğin dün Beşiktaş tarafına hakem konusunda ben hak veremiyorum. Ahmet Spor hakkıyla kazandı. Ya, çıktı oynadı kazandı. Trabzonspor maçında hakem konusunda tek bir şey yoktu. Fenerbahçe Eyüp maçında yine yoktu. Kaldı ki olsa bile skora odaklı baktığında ya hangi birini hakemle açıklayacaksın diyebileceğim bir durum var. Biraz ya da böyle esasında durum. Yani takımlar oynamadığında hakeme çok fazla gidebileceğimiz konular oluyor. 2-1'lik maçlarda, 1-0'lık, 2-2'lik maçlarda bak görüyor musun puanımızı aldılar diyor. Çünkü senin takımın kötü. Çünkü senin takımın bu haftaki gibi rahat kazanamıyor ya da bu haftaki gibi çok açık ara farkla kaybedemiyor. Genellikle hep o kalitesizlik birbiriyle örtüşüyor, o teraziyi dengeliyor. Sana da hakem yolu açılıyor. Sadece sana değil, X teknik direktöre de hakem yolu açılıyor. Ama bu açıdan bakmayız. Acaba Fenerbahçelileşme mi var? Acaba Galatasaraylılaşma mı var? Gibi gibi değerlendiririz. Bence doğru olan değerlendirme bu değil. Öyle söyleyeyim.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Hani Galatasaray maçında, Trabzon maçında hakemlik bir şey yani Galatasaray hakem yüzünden mağlup olmadı. Ama mesela maçın içinde var mı? Sanırım penaltı, kırmızı kartı var. Ama Sané'ye kırmızı kart verseydi bu maç da önemliydi. Hayır. Sané'ye kırmızı kart verilseydi Okan Hoca eleştirilmeyecek miydi? Hayır. Sané'ye kırmızı kart verilseydi maç sonunda hakem konuşulacak mıydı? Hayır. Verilmedi de verdi de aynısı. Yani sen orada ne oynadın ki ilk konuşman senin kırmızı kart olsun? Yani aynı şeyi Trabzon için söylüyorum. 4-0 yendiğin bir maçta çıkıp hakemi konuşuyorsan nasıl olacak? Yani senin stoperin kırmızı kartı yemeyip Galatasaray'ın ona kızan hocası kırmızı kart yiyorsa ve sen çıkıp ilk cümlen hakemse size o zaman galibiyet de, camiaya galibiyetin de bir anlamı yok. Yani siz bunu tamamen TFF'yi baskı altına almak için ya da ne bileyim yani Galatasaray galibiyetini böyle yani ben anlamıyorum. Galatasaray'ı yenin ya. Galatasaray'ı yendiğin zaman mutlu olun. Bunu yaşayın yani. Hani Galatasaray'ı biz hakemler üzerinden niye yani hakemleri baskı altına almaya çalışıyor? Yani bu ligdeki bütün yöneticiler böyle. Yani alıştılar yani. Hakem üzerinden maçı okumaya. Önce hakemi eleştir, sonra taktik teknik. Öyle bir şey yok ki. Futbolda önce taktik tekniği konuşacaksın. Sen çünkü bunun için para kazanan profesyonellersiniz yani. Ben şimdi yani bir işimi yaparken havanın muhalefetini konuşmuyorum ki. Bunun için bana para vermiyorlar ki. İşin neticesine bakıyorsunuz yani. Dolayısıyla önce kendi futbolumuza bakacağız yani. Hani kendi futbolumuzun karşılığı olan bir emeği veriyor muyuz? Vermiyor muyuz? Galatasaray veremedi yani. Galatasaray hazırlanmamış. Yani Galatasaray'ın yani en büyük şahidi sensin. Ya karnımız ağrıdı ya. Ya bir tane orta saha diye karnımız ağrıdı. Niye diyorduk? İşte bu maçtaki 4-0'lar 5-0'ları biliyorduk. Galatasaray ilk defa mı 4 yiyor?

0: Galatasaray 4 değil 14 gol yemeği hak etti Liverpool deplasmanda. Niye? Sebebi orta sahası yoktu, stoperi yoktu. Ve yani bunu artık görmeyip de kadromuz şampiyon kadro diyen başkanımız alsın bu galibiyeti, mağlubiyeti, övünsün işte. Ben bunlar için mi transfer yapacağım diyen bizim başkanımız ve 30 milyon euro, 30-30-60 milyon euro transfer yaptırtan hocamız hiçbirini de oynatmayaraktan bunlarla övünsünler yani. Yani Galatasaray'daki problem hakem değil ki. Sen doğru bir kadro çıkart, doğru bir çalışma, doğru bir planlama yok. Ben ne zaman televizyonda Galatasaray idmanını izlesem ortada sıçan oynuyorlar yani. Başka bir şey yok. İdmanlarda başka bir şey yok ki. Görmüyoruz yani. Yani ve her mağlubiyetten sonra takıma 5 gün izin, 3 yani, gün izin.
1: Her ne kadar artık kalıplaşmış bir oyun gibi görsek de yine de anmayalım öyle şeyleri Serkan Çetiner.
0: Ya hayır ama yani, o bir kalıplaşmış bir şey yani.
1: Tamam hani öyle o, ama yani yine de boş ver abi. Peki.
0: Yani o ne o zaman dar alanda kısa paslaşmalar.
1: Öyle diyelim abi. Ama dar alanda kısa yani paslaşma hani, diyelim.
0: Şimdi yani anlatmak
1: çevirisi de yok takım, doğru diyorsun.
0: Takım iyi antrenör edilmiyor. Ya 30 yaşında 29-30 yaşında stoperimiz 35 yaşında Muhammed Salah yani gerçekten şimdi, kepsleri vardı.
1: Dembele'nin Batrakov, arkasından Batrakov, araba motoru. Batrakov, Leslie Ugochukwu ve aynı zamanda Bichuabu. Bu transferleri Okan Hoca isteyerek mi yaptırdı yoksa yönetim biraz artık oyuncudan kazanma, oyuncuyu çıkarma, oyuncuyu alıp yetiştirip ya da yetiştirmekten geçti tabii bu saydığım bazı isimlerde ama iş oyuncu da gelecekte para kazanabilip yine kulübe para bırakmasını sağlama amacıyla mı yönetim buralara yöneldi böyle bir transferi?
0: Ya şimdi bak istedi. Şöyle söyleyeyim sana.
1: Onu konuşmak aldın, gerekiyor. Bence iş orada bitiyor.
0: 23 yaş aldığın oyuncuyu istiyorsan 150 milyon euroya al. Oynatmazsan o oyuncu 5 lira para etmez. Oyuncuya güveneceksin bir kere ya. Ya biz Naga'yı izleyemiyoruz ya. Herkesin sempatisi var çocuğa. Okan Hoca'nın yok. Niye? Okan Hoca'nın çünkü orta sahada Kaan Ayhan'a İşte ne bileyim Torreira'ya, Saray'a. Ya Okan Hoca bir kere çok gelenekselci bir hoca. Yani hani bu başkanımız da böyle bu arada. Ya bu şampiyonluğu bir referans olarak alıyorsunuz ya abi almayın artık kurban olayım. 4 yıl boyunca aynı adamlar. Bak Davison ya. Ya bak Saray Davison yüzünden belki de 6 puan verdi ya. Ya biz bu adamı 33 milyon euroya satmadık ya. Satın dedim ya satın. Barış Alper'i satın, Davison'u satın. Ya 30 milyon euroya çünkü yerine koyabileceğim bir oyuncuyu bulamayacağın için veremedin ya. Senin öyle bir yapılanman yok ki. Transferde bir ağın yok. Transfer ağın yoktu yani. Dolayısıyla aldığın topçularda ortada Galatasaray kaç para harcadı? 100 milyonu geçmiştir değil mi? Ya 100 milyonu geçti. Leao harici ki Leao da hazır değil yani. Brezilya'da adam fink attı. İdman yapmadı ki Milan'da. Ya yani taktiğimiz Leao ile Sané'yi birebir bırakmak. Rakip beklerle birebir bırakıp birebir oyun oynayacaklar. O onu geçerse Galatasaray pozisyon bulacak. Ya koskoca Galatasaray'ın düştüğü duruma bak ya. Ya Osimhen yok. Kanatların çalışmıyor. Yani orta sahada pas yapamıyorsun. Ya bir tane derinden şöyle göbekten oyunu delmeye çalışmadı ya Galatasaray. Yani Galatasaray'ın yapamadıklarının hepsini de Trabzon yaptı. Ya 3 günlük hocasıyla yaptı Okan hocam. Biraz utanın ya. Vallahi utanın ya. Ya 3 günlük ya. Thomas hoca geldi. İyi hoca dedim bak. Ben söyledim de
1: Thomas buna. Thomas Rice fırsat yani, gördüğünü Thomas, de söylüyor mesela. Aynen. Gelirken. Evet.
0: Yani Thomas Rice için geldi. Fırsat falan değil ya. Hoca değişikliği her zaman pozitif bir yansır takıma.
1: Yok o açıdan ya, değil. Galatasaray karşılaşması öncesinde kimsenin gelmek istemediği bir ortam konuşuluyor. Bu gerek yöneticilerce, başkanca, gerekse işte medyada yer alan haberlerde gördüğümüz kadarınca konuşulan bilinen bir gerçek. Thomas Rice'ın bunun bir fırsat olduğunu, aksine gelmek istediğini söylediği konuşulur. Hep dillendirilirdi bu maç öncesinde.
0: Vallahi yani çok da güzel bir fırsattı. Fırsatı da güzel yani yakaladılar Galatasaray'ı. Evet. Madara ettiler yani. Bak ya şöyle söyleyeyim yani ben artık Galatasaray'ın bu futbolunu biz 5 yılda alıştık da ben bu futbolu düzeltilmek için transfer yapılmasını beklerken popülist transferlere gidildi. Taraftarın baskısını azaltmak için Leslie'yi aldılar. Ha bu oyuncu kötü bir oyuncu da değil bu arada. Ama oynatmayacaksın hocam. 18 maç 30 milyon ibaresi

0: koydu. 17 maçta bırakacaksın. Ben biliyorum yani. Ama aynı paraya git Pape Matar sarı al. Bu kadar beklediniz. Ya biraz daha bekleseydiniz madem. Ya Lüsimi'yi niye almadınız arkadaş? 20 milyon euro Juventus'a gitti. O Juventus şu an yani Şampiyonlar Ligi'nde yok ya. Ya sadece Davison'u bırakacaksanız, Davison'u satmayacaksanız Lüsimi'yi aratıp bu oyuncuyu getirirdiniz ya. Ya iki tane transferle takımın bütün ahengi değişecekti. Ama ne yapacağız? Batrokov'u bekleyeceğiz. Leslie'yi bekleyeceğiz. Naga'yı bekleyeceğiz. Bunlar kötü oyuncu diye söylemiyorum bu arada. Ben Okan Hoca'nın bunları oynatmayacağını düşündüğüm için bunlarla bir değişime gideceğini düşündüm. Bak ben sana söyleyeyim mi Galatasaray'ın değişim dediğimiz ne olacak biliyor musun? Sakatlıktan dönen Lemina ve Osimhen. Galatasaray'ın değişikliği bu olacak. Ya Galatasaray'ın başka bir değişiklik beklemeyin yani Galatasaray'da. Yani ne bileyim bir işte oraya Leslie ile çıkar, çapa altı oynar, taktiği değiştirir falan hani yok bu yani olmayacak yani. Çünkü sonuçta Galatasaray ne kadar gol yerse yesin Apo Kerim'e muhtaç. Apo Kerim'in önüne alınmadı, arkasına alındı abi. 3 kilo da fazlası varmış ya arkadaş. 21 yaşında bir oyuncunun kilo fazlası nedir ya? Ya UFC'de dövüşe katılan çocuklar bir gün içinde 5 kilo veriyor ya et keserek. Yağ kesmeme, kilo kesmeme ne diyorlar? Ya bir günde 5 kilo veren adamlar var ya. Siz kimi kandırıyorsunuz Allah aşkına? Sizin bu takımın abileri var. Bu takımın abilerini üzmeyelim diye bu takım değişime gidemez. Bak gidemez çok net yani. Bu takım ya 5. şampiyonluğu abileri alacak ya da alamayacak. Bu kadar basit. İşimiz sadece abilere kalmış. Bu kadar basit. Ya Davison'un hali ortada. Ya ne bir konsantrasyon var ne bir şey var. Niye? Çünkü doymuş topçu. Parasal anlamda da doymuş. Futbol anlamında da doymuş. Adam yani Dünya Kupası'nda yılın karmasına seçilmiş. Sıfır konsantrasyon yani. Belki komaya gitse adam komada belki konsantre olabilirdi yani. Ama sen onu da yapmadın yani. 30'a sat sen bir tane aç bir stoper al yani. Onu da biz alalım ya. Bir kere ya şu alma vermedi bir kere Galatasaray çıksın yani. Çıkamaz abi.
1: Peki ben olmuyor. Biraz Fenerbahçe tarafına da geçeceğim. Genel olarak bir fikstür sonucunda puan durumu değerlendirmesi de yapacağım. Yapmak isteyeceğim ama diğer tarafta Galatasaray'ın 13, Fenerbahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 12, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 10 puan topladığı bir denklemdeyiz. Esasında 4 büyüklerin arasındaki en fazla puan farkı 3. Ve birbirleriyle burada çok da uzak değiller. Bu heyecanı esasında uzun yıllardır yaşamadığımız bir yere götürebilir. Buradan belki değerlendirir konuşuruz. Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız ama ara Serkan Çetiner. Aranın öncesinde söylemek istediğin farklı bir son bir cümle yoksa, farklı bir başlık yoksa araya gidelim ardından devam edelim.
0: Yok araya gidelim sonra ligin üzerine değerlendirmelerimizi yapalım. Ligin yeniden başladığını konuşalım.
1: 2 dakika sonra buradayız. Aranın ardından parantezde Serkan Çetiner'le konuşmaya devam edeceğiz.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir özet geçmiş olalım. Haftayı farklı bitiriyoruz esasında. Yani Galatasaray'ın 4-0 mağlup olacağını düşünenler çok az sayıdaydık ya da hiç yoktuk. Bu kadar farklı bir galibiyet ben beklemiyordum Trabzonspor tarafında. Trabzon deplasmanında Galatasaray'da. Bir diğer tarafta Fenerbahçe'den 8-0'lık bir galibiyet yine beklemiyorduk ki farklı galibiyet beklerdik esasında ama Fenerbahçe'den o kadar farklı 8 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Ve diğer tarafta Ahmet Beşiktaş maçında Diyarbakır deplasmanında Beşiktaş'ın Diyarbakır'daki bu karşılaşmada 3-2 mağlup olması bu da beklediğimiz bir şey değildi. Haftayı böyle özetledik. Diyarbakır'dan eli boş dönen Beşiktaş İstanbul'a dedik, değerlendirdik, detaylandırdık ama Fenerbahçe'yi daha detaylı konuşalım. Fenerbahçe'deki bu galibiyeti neye bağlıyorsun? Galibiyete rağmen konuşulacak eksikler var mı? Nedir ne değildir? Lazımdı Fenerbahçe'de böyle bir galibiyet esasında. Gerekiyordu. Serkan Çetiner seninle yani, bunu değerlendirelim iste.
1: Şöyle hem bir fırsat çıktı ellerine. Yani bir gün önce en büyük rakibin 4-0'lık bir hezimet tabii ki de motive eder. İki, karşı takım çok güçsüz. Yani aslında geçen sene küme düşmeyi hak eden bir takımken sürpriz performanslarla lige tutunmuş. Lakin bu seneye de ekonomik ve kadro kalitesi olarak da bu olayı yenileyememiş ve buraya taşıyamamış bir takımla karşılaştı. Dolayısıyla Fenerbahçe için değerlendirme anlamında zorluk derecesi olarak bir böyle bir maç olmadı. Yani öyle bir kıstas değil. Yani bu maç Fenerbahçe'nin işte uçacak kaçacak noktasında ya da işte geliyor işte takım oturdu falan diyemeyiz. Ama tabii 8 gol sükseli bir galibiyet. Ne olursa olsun karşında Süper Lig takım var ve 8 gol atıyorsun. Ama bu bence bir moraldi takıma. İhtiyacı vardı buna. Hani böyle sükseli bir galibiyete ihtiyacı vardı. Şöyle oldu aslında. Hem Beşiktaş hem Galatasaray birazcık böyle lige iyi başlayan ve skor toplayan iyi futbol oynayan iki takım daha az eleştirilirken lige çok fazla eleştiri yapılan Fenerbahçe ve Trabzon bunu kaldıramıyordu. Aslında yani milli takımlara giderken bu iki takım daha rahat gidecek ve Beşiktaş'la Galatasaray daha çok eleştirilecek. Hani birazcık öyle bir yük attı Fenerbahçe bu anlamda. Buna göre futbolculara bir moral geldi. Galatasaray'da Beşiktaş'ta bunu bir fırsata çevirmeli. Hem sakatlıkları hem

0: teknik taktik artık daha çok çalışmalılar. Ama bu kime yaradı dersen Trabzon'la Fenerbahçe'ye de ciddi anlamda yarayacağını düşünüyorum. Özellikle yeni bir hoca geldi. Kadro planlaması yapmadan teknik taktik olarak yükleyebilir. Fenerbahçe'de dediğim gibi kötü başladı. Birazcık belki yükleme yapacak, bazı eksiklikleri düzeltmek adına hem Lukaku'nun da biraz daha topa sokarak onu daha hani kem kilolarında biraz ona bir yükleme yaparak bu devreyi, yani bu bir ay, bir kaç hafta, 2 haftalık bir süreç mi olacak? Bu 2 haftalık süreci güzel geçireceklerini düşünüyorum. Yani milli takım arası bu 4 takıma da ihtiyacı vardı özellikle. Çünkü Avrupa'da oynayan takımlarımız da çok fazla sıkıntılar yaşadı. Yani zorlu maçlar oynadılar. Hepsine iyi gelecektir diyebiliriz. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi kadro olarak hala Eyüp maçı aldatmasın. Fenerbahçe'nin daha zorlu takımlara karşı oynadığı maçlarda çok fazla eksikleri göz önüne geldi. Hani buradaki potansiyelini...
1: Kaldı ki bu kadar rahat bir Eyüp karşısında dahi Kerem'i, Lukaku'yu konuşurum mesela başta.
0: Evet. Kerem ve Lukaku, yani bir kere zaten uyumsuzluk var. Yani o mesela Kerem'in, hatırlar mısın? Bir Trabzon deplasmanında Asensio, Kerem ve Talisca üçlüsü, öyle bir pas organizasyonları falan vardı. Ya şimdi bunlar Mourinho döneminde vardı, biz görüyorduk yani, ama İsmail Hoca döneminde bunlar yok oldu. Orada bir duvar olma, indirme, kaldırma, ki bunun en iyisi bağlantı oyunlarının en iyi forvetlerinden biri Lukaku'yla Vedat Muriq. Yani bunların zaten yeteneklerinin içinde bu var. Ama bu hem Kerem'i de geriye attı. Kerem'i ne düşük baktığın zaman en iyi dönemini yaşadığı dönemlerde Icardi ile olan uyumu, Benfica'da Pavlidis ile olan uyumu Kerem'e hep performansını ekstra etkiliyordu. Çünkü o alanı kaplayan hacimli forvetler Kerem'e boş alan bırakıyordu. Yani o pırpırlığıyla aralara derelere giriyordu, ama bunu artık Fenerbahçe'de göremiyoruz. Yani bunu birazcık ki formsuz başladığı Fenerbahçe döneminde kariyerinde birazcık Mourinho hocayla biraz görmeye başlamıştık. Ama İsmail Hoca ile hepten yok oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, yani Oğuz'la aralarında, hani Fenerbahçe taraftarına sorsak bazıları Oğuz'u tercih edebilir yani. Kerem çok fazla top kaybı yapan bir oyuncu.
1: Ben bir futbol sever olarak Oğuz'u daha orada o formayı hak ediyor gibi görüyorum.
0: Bak mesela. Ama şimdi baktığın zaman 25 milyon euro verilmiş. 6-7 milyon euro maaş alan.
1: Zaten onun o 25 milyon euronun altını doldurmaya çalışan bir Fenerbahçe var şu an.
0: Zaten yanlış silemiş. Transfer adı. Evet. Bak, bizi burada zaten sıkıntıya sokan şu. Mecbur kalıyoruz. Niye? Bir yanlış transfer.
1: Leao'ya da mecbur kalacaksın mesela. Sané'ye de mecbur kaldın, hala kalıyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Yani ya bunları konuşacağız. Lukaku'ya mecbur kalıyorsun mesela. Kaldı ki evet, Vedat Muriq'in var neyse ki. Evet, yani o da evet. İşte Vedat Muriq ile performansıyla.
0: Lemina'ya mecbur kaldık. Lemina'ya mecbur. Sakatlandı bak. Çünkü biz ne dedik? Sakatlanmayan Lemina istiyoruz dedik. 40 maç oynayan Lemina istiyoruz dedik. Çünkü o mevki öyle bir mevki. O mevki en çok futbola dayak yiyen mevki, o mevki. Ama yok abi, anlatamıyorum. Ya oraya bir gladiyatör alın diyoruz ki fırsat bekliyorlardı, öyle mi? Ama yani çıktı abi. Kamarası çıktı. Papasarı çıktı. Matarsar, hepsi çıktı. Almadınız. Çünkü siz fırsat beklemiyordunuz. Taraftarı kandırıyordunuz. Siz transfere falan çalışmamışsınız. Siz menajerlerin önünüze koyduğu futbolculardan Okan Hoca'nın önüne koydunuz bir liste. Ve o listeden en uygun olanını aldınız. Ne bir oyuncuya gidip bir hikaye anlattınız, ne bir oyuncuya bir proje anlattınız. Biz istiyoruz, gelmiyorlar. Yani gittiniz Bruno, yani Kamavingalarla çıkılan hikayede işte geliyorsun. Yani ayıp yani. Taraftarı kandırıyorlar abi. Bu ülkede gerçekten yani ben anlamıyorum. Hiçbir şeyin karşılığı yok ya. Ya verdiğin sözün tutmuyorsun, karşılığı yok ya. Ama mevki makam devam. Hiç sıkıntı yok yani. Ya ben yanlış yaptım, bırakayım, istifa edeyim dersin değil mi? Yok abi, devam ya. Bizim suçumuz ha bu arada. Yani birazcık şey yaparsan taraftarın suçu oluyor bir de. Çok konuşuyorlar, çok biliyorlar. Bunlar için transfer mi yapacağız diyorlar. Biliyoruz bak, bildiğimiz için 5-4 yiyorsun.

0: bilmesek, yani bu sizin bildiğiniz futbol. Bizim bildiğimiz futbolda Trabzon deplasmanından 4 yemezdi Galatasaray.
1: Serkan Çetiner'in isyan günü. Yine bir isyan Galatasaray tarafından.
0: Ama öyle. Yani ben
1: çok şimdi biliyor diyorlar. Bak biliyoruz transfer... ki o yüzden 4 diyorsun 5 yiyorsun diyorsun.
0: Öyle. Bak şimdi. Sen
1: Galatasaray'da vardır böyle haftalar. Galatasaray'da vardır böyle sezonların içerisinde 1-2 hafta. Geçen yılın başlangıcı mıydı? Bir önceki sezonun başlangıcı mıydı? Beşiktaş'a kupada 5 yiyerek başlamışlardı. Evet. Geçen sezon değildi değil mi?
0: Aynısı.
1: Geçen ya sezon muydu?
0: Zaten evet geçen sezon değildi, bir önceki sezon.
1: Bir öncekiydi. Ya, şimdi ya aynı şekilde Frankfurt maçı yine konuştuğumuz.
0: Doğru.
1: Oluyor ama bu yılki biraz daha farklı gibi. Galatasaray geçen yıldan ve bir önceki sezondan daha farklı.
0: Yıl önce.
1: Daha kötü gibi görüyorum ben. Evet. Bugünden baktığımda.
0: İki sezon önceydi. Sezona girerken.
1: Bu arada özür diliyorum. İlyas Kara dinliyormuş. İlyas Hocam. Tarih Hocam. İlyas Hocam mesajını da atmış. Teşekkürlerimi ileteyim. Ona selamlarımı, saygılarımı iletmiş olayım. İlyas Kara benim için çok değerli. Bölmüş oldum, özür dilerim. Şimdi çok geçmesin diye. Belki kanalı değiştirir ya da kanalı değiştirmez, öyle tahmin ediyorum ama araçtan iner vesaire duyamaz. Selamımı ileteyim istedim. Böldüm, özür dilerim. Söz sende.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ne diyeceğimi unuttum.
1: Abi böldürdüm. Öyle kötü yerde böldürdüm ki daha kötü bir Galatasaray var dedim. Yani çok çok yanlış yerde böldüm. Özür dilerim. Gerçekten.
0: İki yıl önce.
1: İstendikle. Evet.
0: Beşiktaş Galatasaray'ı döverken Rafa Silva'ydı. Şimdi de Muhammed Salah. Aynı Davison Madar oldu. Aynı takım. Aynı şekilde Madar oldu. Galatasaray taraftarının sıkıntısı bu zaten. Ben 3 sene önce aynı hocam, aynı yöneticim, aynı futbolcular ve aynı hikayeyi giyiyorum ben. 3 yıl boyunca ne yapıyorsunuz arkadaş? Niye o koltuktasınız ya? Ya bir insan 3 yıl boyunca bir takıma bir arpa boyu kat edemez mi? Ama diyecekler ki biz şampiyonuz. Ya şampiyonluk bu mu yani? Sen bu kadar bütçe ayırıyorsun, bu kadar taraftarın, yani birazcık da taraftar pay verseniz de şu şampiyonluktan ve biraz da bu taraftarın dediğini yapsanız da. Ne istiyor sizden ya? Biz gidip de Leao'yu istemedik. Bak bir tane Galatasaray taraftar Leao diye çıkıp şey yapmadı. Sen Leao'yu isteyen taraf sensin. Sen Leao'yu getirip burada böyle Akın Leao'yu getirdik, yanında fotoğraflar çektik. Bana bir tane Papa Mater Sarr'la Lücüm yeterdi ya. Ben Şampiyonlar Ligi'ne kral kadroyla girerdim ya. Niye? Çünkü adamlar oyuncu top oynuyorlar. Yani yıldız mıldız değil, benim yıldızım zaten Osimhen. Ben Osimhen'i, bana okey. Ama sen bir tane Frankolinho'yu alamadın ya. Bak Trabzonspor'un aldığı 17 milyon 8 yıl taksitle beyaz eşya alır gibi adam santrafor aldı. Topçu aldı. Ya şu adamı bile alamadınız ya. Bırakın artık hani. Ya niye? Çünkü siz Leao peşinde koştunuz. Bruno Fernandes peşinden koştunuz. Sizin transfer kalibreniz 30'un üstü. Ama bir Frankolinho'nun peşinden gitmeniz. Çünkü siz menajerler, size soruyorsunuz menajere. Ya şu Midtjylland'da Frankolinho var, kaç para? Başkanım o 40'tan aşağı etmez. En az 40 istiyorlar. Tamam, kapatalım. Niye? Sen binip uçağa gidemezsin çünkü. Sizin özel uçaklarınız var ama diyaloğunuz yok. O yüzden bu işi bırakın. Bu işi profesyonellere bırakın. Oluyormuş işte abi. 30 milyon euro bütün sezon konuşulmadı mı? Dijo Frankolinho'nun. 30 milyon euro diye Galatasaray'a bağırılmadı mı? Yani Aral Şimşir 30 milyon euro Galatasaray'a bağırılmadı mı? Biri 14'e geldi, biri 18'e geldi. Son gün 8 yılda taksitle. Ya gerçekten kafayı yememek elde değil ya. Al işte. İzliyorsun futbolu. Ya bunu bir de şimdi şöyle bir şey var. Ben bunlara kızıyorum ama bir de anlamına dönüyorum. Hocam ya biz sana her yıl 100-150 milyon euro transfer parası mı harcayacağız ya? Şu Trabzon deplasmanında bizi madar etmemek için. Şu deplasman fobimizden, hani her deplasmanda hücum pres yapamıyorsak, hücum presimizi kırıyorlarsa biz hep 5 yemek 4 yemeğe mecbur muyuz ya? Bizim bir B planımız olmaz mı hocam? 5. yılınız ayıp değil mi yani? Her açılışta, her yerde, her tatilde, her ortamda, her izin isteyene, her şekilde en baba krallık yapıyorsunuz. Bu yönünüzü de çok takdir ediyorum. Futbolcuya dokunuyorsunuz ama birazcık da taktiğe, tekniğe mi dokunsak ya şu takımda? Rica ediyorum yani. Çünkü yani ligin şampiyonluğu birçok Galatasaraylı için Serkan çok Çetin da fazla bir şey ifade etmiyor.
1: Bu arada biz körler sağırlar birbirimizi ağırlıyormuşuz. Kerem'e verilen 25 milyondan bahsedip Batrakov'dan bahsedemiyormuşuz. Öyleymiş yani, bahsedemiyormuşuz.
0: Yo, söylüyoruz işte, dedim ya 60
1: bahsetmekten milyon çekiniyormuşuz daha doğrusu. Dilim dönmedi orada bak. Öyle bir, o kadar uzağız ki konuya. Yani eksik, bir eksik. Öncesini dinlememiş mesela.

0: Az önce ne dedim? Ya kaydı buluruz, kaydı çıkartırız. Yarım saat olmadı daha değil, 20 dakika
1: yok,
0: olmadı
1: yok.
0: da.
1: 60
0: dedim
1: milyon
0: ki
1: euro para harcı.
0: Batrakov aynı zamanda işte Leslie Ugochukwu ve aynı zamanda Bichabu. Bu tarz transferler Okan Buruk'un isteyeceği transferler mi? Daha net transfer mi ister? Ya da bir diğer tarafta işte yönetimin zoruyla ya da yönetimin isteğiyle yapılmış transferler mi dedim. Bunu kaçırmışsınız.
1: Abi
0: istemiyor. İkincisi Kerem'den örnek verirken altını doldurmaya çalışıyor, oynatmak zorunda derken Sané'yi de işin içerisine kattık. Sané'de de benzer problemi Galatasaray yaşıyor dedik. Bir diğer tarafta bak görürsün Leao'da da benzer şeyler olabilir dedim. Bunları duymayıp onu duyuyorsanız siz bence taraf gözüyle bakıyorsunuz. Asıl siz birbirinizi ağırlamaya yer arıyorsunuz ama hadi sizin ağırlayacak karşınıza koyabileceğiniz bir programcı da yok, yorumcu da yok mesela. İkimize de tutunamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Serkan Çetiner'le çok fazla ters düştüğümüz konu olur. Ama sizin burada tutunabileceğiniz ne yorumcu tarafı var ne de işte mikrofonda ben kendimce moderatör tarafı var mesela. Onu göremiyorum. Yani orada tutunabileceğiniz bir dal olduğunu göremiyorum. Maalesef göremiyorum çünkü tek tarafta bakıyorsunuz. Hani derler ya at gözlüğü. Hakikaten öyle. Ata gözlüğü takar. Sağ ve solu görmez. Abi öyle. Ben artık yani bunları söylemekten çekinmiyorum. Çünkü niye? Bu kadar rahat eleştirmemeli. Bu kadar rahat eleştirmemeli insan. Eğer eleştirmek konusunda haklı olduğunuz bir yön varsa inanın orada böyle tepki vermem ama körler sağırlar birbirini ağırlıyorsunuz. İşte Kerem'e öyle diyorsun, Batrakov'u konuşmuyorsun dersen benim Sané ve aynı zamanda bu yılda Leao'dan bir Sané görebiliriz dediğim noktayı kaçırırsan orada bir art niyet ararım. Çünkü ben sadece Galatasaray özelinde, Fenerbahçe özelinde bir eleştiri yapıyormuş gibi gösterilmeyi istemem öyle değilken. Öyleyken göster, istediğin kadar konuş ama öyle değilken istemem. O yüzden bir at gözlüğünü çıkartın lütfen. At gözlüğünü çıkartmak bir öncesini bir sonrasını sağda solu da gösterir sizlere. At gözlüğü, at kulağı artık neyse o bilmiyorum. Onu çıkartmak gerekir diye düşünüyorum ben Serkan Çetin'e.
1: Yok. Dinlemiyor. Öyle evet. Şey değil.
0: Abi dinlemediyse o zaman başından dinle öyle yargıla mesela.
1: Ya, Okan Hoca genç oyuncu.
0: Ben de bugün bir konferansa bir seminere katıldığımda eleştiri yapacakken geç kaldıysam bir öncesinde belki bahsetmiştir diyerek orada yapacağım eleştiri ya da bir toplantıya geç girdiysem ya bunu niye konuşmuyorsunuz diye söyleyeceğim şeye temkinli şekilde yaklaşıyorum. Ben bunu bir birey olarak düşünüyorsam, ben bunu izlediğim bir yerde ön yargılı yaklaşmamak olarak görüyorsam, bunu bir ön yargı parçası olarak görebilen bir bireysem, karşımdaki insanı eleştirirken öyle olmasını beklerim. Bu kendini yetiştirmekle, kendini eğitmekle alakalıdır. Ben hiç fark etmez. Nerede ne okumuş olursam olayım, ilkokul mezunu da olsam olayım ya da işte ortaokul veya lise veya üniversite mezunu olayım hiç fark etmez. Bu tamamen benim kendimi ön yargılardan arındırabilmem özelinde gerçekleşen bir şeydir. Yani bir şeyle alakalıdır. Kendini geliştirebilmekle alakalıdır. O da maalesef taraftarlık, renkler işin içine girince, siyaset işin içine girince bazı insanlarda tutmuyor olmaya. Öyle görüyorum.
1: Deyip
0: ne yaptık? Nereye bağladık? Evet.
1: Deyip bir anda o şeye geçtik. Evet, yok abi. Ya Okan Hoca futbolun
0: tansiyonu yükseltiyoruz
1: var.
0: Herhalde.
1: Genç oyunculara biraz alerjisi var ya. Güvenmiyor. Güven sorunu var Okan Hoca.
0: Okan Hoca'nın bu kadar genç oyuncuya güven problemi varken bu kadar da genç oyuncu yatırımının bu yıl olmasını ben az önce eleştirdim mesela.
1: Mecbur kaldılar. Yaparlar mı ya? Sen
0: Okan Hoca isteyerek mi aldı mesela? Onu merak ediyorum.
1: Ya. İstemeyerek tabii ki. Ya. Söylüyor zaten. Kendi söylüyor diyor ki hazır oyuncu bulmak çok zor. 60'tan 70'ten başlıyor diyor. Sanki Okan Hoca
0: Can Uzun'u istedi mesela.
1: Galatasaray altyapısına 30 yaşında girdi Okan Hoca yani. Galatasaray'ın altyapısından çıktı ya. Kendisi 30 yaşında geldi Galatasaray'a. Fatih Hoca ona 30 yaşında futbol formayı verdi sanki. Ya yok ya, futbolun doğrularından uzaklaşırsan böyle skorlarda böyle ağzına vururlar. Ya hiç bak, futbolda neden bu kadar çok seviliyor biliyor musun futbolda? Doğruyu yaptığın zaman doğruyu görüyorsun. Yanlışı yaptığın zaman yanlışı görüyor. Hemen sonuç veriyor yani. Hani şeydir yani, top yuvarlaktır diyorlar ya. Bir kere iki kere oluyor. Ama sonuç hiç değişmiyor yani. Ve sahada ya masa başında yenemezsin yani. Öyle parayla, pulla olmuyor yani. Oynayacaksın abi her meydana. Bak Trabzon'dan çıkamazsın. Bak Diyarbakır'dan çıkamazsın. Oynaman lazım çata çat. Her takım oynar. Koşmayan. Ben yıldızım abi. İki tane adam geçeyim de falan. Ya geç abi. Taktik teknik hiçbir şey yok. Leao'nun düştüğü duruma bak yani mesela. Olmaz abi, olmuyor yani. Artık eskiden de o, ver Leao'ya iki adam geçsin, taraftar alkışlasın. Bak Hiç top göstermediler. Niye? Hazır değil abi takım. Ya ayakta kalamıyorsun ya. Bırak abi Muhammed Salah'ı yakalayamıyorsunuz ya. Hangi Galatasaray seviyesinden bahsediyorsunuz? Bana anlatmayın. 80 metre Muhammed Salah'ı kaleciyle karşı karşıya. Dakika 3 ya. Nasıl bir futbol taktiğidir bu yani? Dakika 3. 80 metre adam boş kaleye gitti. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon veriyorsun. Sonra da çıkıp çok iyi çalıştık diyorsunuz. Yani.
0: Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Değerlendirmemizi sürdürüyoruz. Son 60 yılın en kötü Galatasaray savunması olduğundan bahsedilir. Mevcut Galatasaray'ın mesela.
1: Ya 6 haftada 7 10 gol. Son 60 yılın en kötüsü değil. Ama son 60 yılın en doymuş Galatasaray kadrosu.
0: Savunma açısından bunu konuşmak çok da geriye götürmez ya da çok da farklıyı düşündürmez bize Serkan Çetiner. Bu istatistiklerle de belirlenmiş bir şey. 60'lı yıllardan bu yana görülmemiş. İlk 6 haftada 10 gol, 11 gol yediği.
1: Ya doymuş takım evet. Doymuş. Takım şampiyonluk falan umurlarında değil ya futbolcuların. Bak yemin ediyorum maaşların taksitleri daha çok kafalarındadır. Çünkü doymuşlar yani hani force etmez kendini bir, kime neyi ispatlayacak ya? Barış Alper kendini kime neyi ispatlayacak? Gelmiş seviye belli işte 40-50 olmayanı yapıyor. Kafaşataya deniyor. Mesela kafa golü atamayan adam kafaşata diye bir şey çıkarttı şimdi, bize. Ben Barış Alper'den evet. Kafaşatayı öğrendim. Niye? Çünkü
0: şöyle bir şey, doymuş adam anladın dinleyicimizden mı? Mesaj geliyor yine. Okey dinlemedim öncesini kusura bakmayın özür dilerim ama Fenerbahçe'nin zorluk seviyesi yüksek maçlara da başarılı olmadığına da bir iki kalem değinirseniz sevinirim demiş. Onu da dinlememişsiniz mesela. Bakın onu dinlemediğiniz için özür diliyorsunuz. Buna da değinirseniz sevinirim diyorsunuz. Orada da Serkan Çetiner diyor ki az önce bu maç Eyüp maçı aldatmamalı diyor. Belki ben söylemedim. Hadi orada kendimi ön plana çıkaramam. Ben öyle bir cümle kurmadım çünkü az önce. Aynı düşüncede değildik Serkan Çetiner'le çünkü Fenerbahçe konusunda. Ama az önce Serkan Çetiner konuştu onu mesela. Dedi ki yani bir problem var. Eyüp maçı aldatmamalı. Ölçü olarak algılanmamalı dedi. Fenerbahçe'de problem var dedi. Ben tam olarak öyle bakmıyorum. Eğer bir kıyaslama gerekiyorsa bugün Beşiktaş'ı ilk sıraya yazarım oyun anlamında ki dün Diyarbakır deplasmanındaki problemine rağmen ilk sıraya yazarım. Fenerbahçe'yi ikiye yazarım mesela mevcut süreçte. Sonrasına işte Galatasaray'ı Trabzonspor'u denk getiririm gibi görüyorum Fenerbahçe'nin oyununu. Sen ne dersin? Son olarak onu konuşalım.
1: Zaten evet söyledim ya hani onu konuştuk. Yani Eyüp'ün zaten yani kendi problemleri olan bir takım yani. Hani dediğim gibi geçen sene ligde kalması yani Galatasaray'ın UEFA kupasını almasıyla eşdeğer. Yani başkanı cezaevine girmiş, para yok, bir şey yok. Bir iki tane yani şimdi Cankat söyleyeyim isim vereyim. Yani Cankat MVP'di. Geçen senenin en iyi kalecisi falan diyoruz ama bence Süper Lig'in en iyi performans veren kalecisi Cankat'tı. Çocuğun maçlarına ne zaman baksam onluk oynadı. Tamam her Eyüp maçını izlemedim ben de ama bir puanlamada bakıyorsun. Açın geçen sene bakın. Cankat inanılmaz yani her maç 9-10. Ya biri ya tabii ki o takım da iyiydi yani. Hiç beklenmediği bir şey oldu. Yani birazcık da düşmek isteyen birçok kulüp vardı. Yarıştılar birbirleriyle. Hem Kayseri hem Antalya birbirleriyle yarıştılar yani. Eyüp kaldı. Eyüp kalmasını bir ceza olarak değil de bir mukadderat olarak görüp aynı kafada devam etmiş bir takım. 8 gol çok sükseli bir galibiyet bu arada. Tekrar ediyorum. Hani kimsenin galibiyetini de gölge düşürmek istemiyorum. Çünkü bir emek var. Fenerbahçe taraftarları da böyle hani sükseli galibiyetleri de yani özledi yani. Çünkü sen Gençler Birliği'ni bile böyle hani net skorlarla yenemiyorsun. Bir aman falan diyorsun. Bu skorlar birazcık daha artarsa bu takımın özgüveni daha çok yerine gelir. Bu da iyi delalettir yani. Öyle düşünüyorum.
0: Peki toparlamak gerekirse mesajlara da geçmek istiyorum. Sen toparladığında son bir iki cümle ettikten sonra Serkan Çetiner.
1: Yani dediğim gibi bizim dinlerken şey yapıyoruz, kaçırmış olabiliyor sevgili dinleyenlerimiz. YouTube'da da çekiyoruz, oradan tekrar dinleyin yani.
0: YouTube'da bu arada evet Serkan Çetiner Emin Serkan Çetiner YouTube kanalına abone olun. ESC Emin Serkan Çetiner YouTube kanalında yaptığımız yayınlar özelinde onların kaydını orada da bulabileceksiniz. Tabii aynı zamanda Radyo Gol'ün kendi YouTube sayfasından da kendi YouTube kanalımızdan da zaten halihazırda dinleyebiliyorsunuz ama Emin Serkan Çetiner özel olarak sizlere kendi katıldığı programları kendi YouTube kanalında sizlerle buluşturuyor onun podcast'ini. prodüksiyonunu çözerek ekibine de teşekkür edelim. Bizleri dinliyorlardır muhakkak şu an. Emin Serkan Çetiner YouTube kanalından Emin Serkan Çetiner'i takip edebilirsiniz diyelim. Orada da geriye sararak dinleyebilirsiniz tabii. Mesajlara döneceğim. Toparlamak istediğin farklı bir cümle, farklı bir konu yoksa Serkan Çetiner.

0: teşekkürler.
1: Yok, dediğim gibi.
0: Hızlıca mesajlara döndüm o zaman. Şöyle Serkan Bey'e sorar mısın? Salah'ı 11 yıl boyunca Premier Lig'de durdurabilen olmuş mu acaba demiş. Doymuşluk deniyor da Galatasaray sadece 3 futbolcu eski Galatasaray'da. Diğer oyuncular 1-2 yıllık. İnsan 1-2 yılda çalıştığı işte duyuyor mu demiş.
1: Niye aynı soruyu ben sevgili dinleyenime sorayım? Salah geçen sene Liverpool'da uçtu da mı Trabzon'a geldi? Trabzon şampiyonluğunda hani Salah'ı motive edecek diye mi geldi? Evet. Yoksa para için mi geldi? Arkadaşlar birbirimizi kandırmayalım. Muhammed Salah'ı Liverpool kontrat uzatsaydı Muhammed Salah Trabzon'u mu Türkiye Ligi'ni mi seçerdi yoksa Premier Lig'de mi kalırdı?
0: Hızlıca.
1: Yani, evet. Emekliliğin son virajı bir oyuncu yani yani evet. Bunları söylemekte şey yapmayalım. Sizinle nasıl İlkay Gündoğan öyleyse Muhammed Salah da
0: sizinle
1: öyle.
0: Aynı düşünüyorum. Benim söylemek istediğim Fenerbahçe zorluk seviyesi yüksek maçlarda başarılı olamadı. Yorumunuza katılmadığımı belirtmek isterim Serkan Bey'in yorumuna demiş. Teşekkür demiş. Peki. Selamları yayınlar. Serkan Bey'in dediği gibi Galatasaray'ın tek sorunu takımda doymuş futbolcuların çokluğu demiş. Peki. Selamlar, ben programınızı baştan sona dinledim. Batrakov'dan da bahsettiniz. Kerem'den de net dinledim. Yayınlar demiş. Bak mesela net dinledim diyor. Ercan Erşahin. Sinirlenmeyin o kadar demeye getiriyor konuyu. Sinirlenmedik zaten canım. Yani zaman zaman tansiyonu yükseltelim, ne var. Mahmut Tatar der ki. Serkan Çetner duyamadım.
1: Sen biraz kızıyorsun.
0: Abi yükseliyoruz, kızıyoruz. Çünkü körler sağırlar birbirini ağırlamıyor. Yani öyle değil o iş. Hani ağırlıyor olsak, bak Serkan Çetiner hakikaten körler sağırlar birbirini ağırlıyor olsa, hani böyle al gülüm ver gülüm bir program olmuş olduğuna ben de inansam, öyle düşünmeyeyim. Tamam diyeyim, kusura bakmayın, orada bir düzeltmemiz gereken bir şey var diyeyim. Ama benim mesela mantığım öyle görmüyor işi o an. Yani konuşmadın, onu konuşmadın, bunu konuştuğuna gelince iş, ben çıldırıyorum. Çünkü ben buna çok dikkat ediyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Etmesem ayrı konu. Gelen mesaj var, teşekkürler. İstanbul'dan Ercan Ülker ben. Yorumcunuzun futbol geçmişi hangi seviyededir demiş.
1: Yorumcumuzun futbol geçmişi, yani şimdi emekli futbolcu olmak isterdim, mesleğim futbol değil, buradan bir şey çıkarmak istemiş olabilir ama futbola ilgiliyim, yani hani izliyorum, Avrupa'dan maçları izliyorum ama bir futbol geçmişim yok. Eğer çok futbol geçmişi isteyen biri varsa, yani öyle birini arıyorsanız da zaten Beyin Connect'te bayağı bir futbol geçmişi olan insanlar var, yani orada orada bayağı bir şey oluyor ama.
0: Peki. Selamlar, yayınlar Galatasaray. Ya işte fikri beğenmeyince hemen geçmişi sorgulamaya gider. Benim de fikrim beğenilmediğinde sen kaç yıllık gazetecisin dese 5 yıl 6 yıl derim. Ben de öyle kenarda kalırım biraz. Bu sezon
1: ya bir de bir şey söyleyeceğim ya. Futbol geçmişim olsa yani hani ya bu ülkede geçmişi iyi olan, yani geçmişinde bir şey olan, liyakata dayalı bir sistemde benim şurada bir saatte konuşmamı eleştiriyorsun. Başka şeyleri görmüyorsun ya.
0: Peki. Selamlar, yayınlar. Galatasaray'da herhangi bir transferi futbolcuya hiçbir şeye gerek yok demiş dinleyicimiz. Teknik direktöre de gerek yok. Yeni bir yönetime de, futbolcuya da gerek yok demiş. Takım aynı şekilde 2 veya 3 tane golü bir maçta yiyemez demiş. Aynı golü yiyemez demiş. Dinleyicimiz ses kaydıyla yazmış. Tabii diyoruz
1: ya, 3-4 yıldır da aynı golü. Rafa Silva, evet. İsimler değişiyor, goller hep aynı bak. Rafa Silva, Muhammed Salah. Hep belli aynı tipler, pırpır. Topla ilişkisi iyi, hızlı. Ama karşısındaki insanlar hep aynı. Mesela Davinson Sanchez. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir 3 yıl sonra daha görev alsın, bu isimler hiç değişmesin ve peki, transferler hiç yapılmasın. 3 yıl sonra gene izleyeceğiz Davinson'un ve Apo'nun ne kadar eksik kaldığını. Ve yaşlanıyorlar artık. Bu adamlara peki, da bir şey dememek lazım.
0: Okumaya devam ediyorum. Çok mesaj var. Okuyabildiğim kadarını okuyacağım. Bir hanımefendi yazmış. Nadir kadın dinleyicilerimizden selamlar diyelim. Neslihan Tuğba Hanım. Serkan Bey'in ağzına sağlık. Galatasaray konusunda her şeyi çok net anlattı demiş Serkan Çetiner.
1: Teşekkür ederim.
0: Futboldaki dengeyi korumak adına atılmış bir adım olabilir demiş. Galatasaray'ın en büyük bütçeye sahip olmasına rağmen transferde gerekli adımları atmamasının arkasında bir baskı olabilir mi demiş. Sevgili Berk, Sidiki Şerif demiş. Şerif'i oynattı. Aldığı paranın 5 milyon daha fazlasını geri elden çıkardı demiş. Gerçekten Barcelona'da bu açıkları verirsek 10 olur unutmayın demiş Tevhid Bey. Mesajını böyle paylaşmış bizimle.
1: Doğru söylüyor. Daha biz Barcelona maçını söylüyorum. Bakın gene bak yaz, not al. Kaos futbolu ya. Aynı futbol. Kaos futbolu devam edecek içeride. Peki. Böyle Barcelona

0: futbolcular falan şaşıracak yani. Böyle ne oluyoruz lan diyecek. Bunlar niye üzerimize 5 kişi bir anda saldırıyorlar falan. Hani Galatasaray'ın en iyi yaptığı şeyi iç sahada yapacak yani. Onu da söyleyeyim yani. Ve bize evet. 45-50 dakika bu takım çok güzel gelecek yani. Sonrasını bilmiyoruz. Ondan sonra
1: Berk kardeşim gibi. Seni iyi ki sinirlendiriyorlar. Sinirlenince daha samimi oluyorsun. İnan programa yansıyor bu demiş. Peki. Samimiyetsizin tekiyiz o zaman normal zaman için. Öyle mi Serkan Çetiner? İşin
0: yok
1: esprisi.
0: Canım, öyle demek istemiyorum.
1: Yok işin esprisi biliyorum canım. Ben kendim hani oynuyorum ya. İşin esprisi.
0: Kurumsallıktan seni kurumsallıktan çıkartıyor.
1: Ciddi dilden yani. Çıkartıyor diyor. Evet. Daha samimi aynen. oluyorsun diyor. Peki. Yani sinirlendirmeyin yine de ama tabii. Yani birbirimizi niye sinirlendirelim ki? Ben sizi, siz beni.
0: Ya ben dertleşiyoruz. Evet. Evet. Konuşuyoruz işte.
1: Güzel oluyor. Boş ver abi. İyi oluyor. Her zaman öyle al gülüm ver gülüm de olmaz. Yani
0: yazsınlar
1: bir tarafta
0: yani.
1: Da
0: yani. Ben taraftar mesajlarını dinlemek, onlara cevap vermek interaktif güzel evet. oluyor yani.
1: Uzatacağımızın sözünü vermiştim. Bir saat oldu bu arada. Çünkü geç girdim yayına. O 4 dakikayı 10-15 dakikayla çıkarttık bakın. Yani onun da hemen evet. böyle özrünü dileyerek girmiştik yayına. Bir 4 dakika gecikmeli girmiştim yayına. Berk kolay gelsin. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama Serkan Bey harbiden çok güzel konuşuyor demiş. Doğruları konuşuyor. Objektif konuşuyor. Takımını çok sevenlerin pek duymak istemediği şeyleri söylüyor ama doğruları söylüyor. Saygılarımı sunarım diyor.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Mesela bak Mehmet Bey demiş ki selamlar Tanju Çolak'ın futbol geçmişi çok iyiydi şu an ne yapıyor bilemiyorum demiş. Ümraniye'den Mehmet.
0: Ya yani katılıyorum yani hani futbol geçmişi olan oyuncular ya yani keşke öyle bir ben buna da okuyayım ha bu arada hani senin futbol geçmişin var sen işte futbol konuşacaksın. Senin yani o zaman bu işin siyasi tarafına çekmek de istemiyorum ama yani bir bakın bakalım. Biraz araştırın. Gelin.
1: Belki gelin Serkan Çetiner'le çok iyi ikilisiniz demiş dinleyicimiz. Peki.
0: Evet.
1: Barcelona
0: maçı. Alıyorum belki.
1: Evet, abi kesinlikle öyle. 3 yıldır, 2 yıldır, 2,5 yıl olacak Serkan Çetiner'le birlikte Radyo Gol frekansında yorumlarımız oluyor. Karşılıklı soruyoruz. Yeri geliyor birbirimizi sinir ediyoruz ama birbirimizi sinir ettiğimiz yayınlar genellikle hafta sonu oluyor. Hafta içi sanki daha sakin geçiyor Serkan Çetiner. Ben
0: hafta
1: ona kanaat geçirdim.
0: Yani hafta sonu daha rahatız şeyiz evet. ya. Yani,
1: biraz öyle
0: yani oldu. Çok da şey değil yani. Sen Fenerlisin. Ben de Galatasaraylıyım. Saklamıyoruz da. Bunun zaten bir iki kişinin konuşmasında bile biz en naifini yapıyoruz emin ol yani. Ben mesela
1: katılıyorum.
0: Bazı insanları biliyorum yani konuşamıyorlar yani hani çok yakın ortaklar ama aynı farklı yani futbol konuşamıyorlar. Ya ülkede zaten böyle bir sorun var yani hani bir futbolda bile ortak noktayı bulamayan insanın hayattaki hangi noktada yani keyif alabilir ki yani bu iş keyiflikten çıkıyor bu sefer kavgaya dönüşüyor tartışmaya noktasına geliyor. Öyle olunca da konuşasın gelmiyor yani. Peki. Biz ne mutlu ki bunları konuşabiliyoruz yani.
1: Peki Serkan Çetiner eklemek istediğin farklı bir şey var mı diyeyim. Dinleyicilerimizden ben okuyamadığım mesajlar adına da özür dileyim. Sözü son kez
0: yok,
1: sana bırakayım.
0: Estağfurullah. Tüm herkese sevgiler, saygılar.
1: Çünkü
0: güzel bir hafta diliyorum.
1: Çünkü
0: herkese.
1: Biraz daha uzatırsam diğer programla birleştireceğiz. 3 saatlik bir yayın olacak. 4 saat hatta 3 saat olsa yine iyi. Yani 18-10'da bir program daha var. 18'den 20'ye kadar sürecek olan program. Kim ne dedi formatı hemen öncesinde. Biraz uzatmış olduk ama geç girdim. Yani kendi hatamı toparlamak adına önümüzde açık olunca af diledik sizlerden öyle girdik yayına. 17-18 dakika kadar uzatmış olduk 20 dakikaya yakın.
0: Trafiklerin aranan sesi olacaksın.
1: Yüzden, öyle diyorsun.
0: Öyleyiz yani. Hani. Mesela biz genellikle trafikte kalanlar dinliyordur diye düşünüyorum. Hani radyoda. Genelde radyo arabada dinleniyor çünkü. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum.
1: Ya genellikle öyle. Evet arabada dinleniyor ve ben uzun süredir hep şunu duyardım etrafımda Radyo Gol'de işte yorumcu büyüklerimizden tut işte meslek büyüklerime onun yanında arkadaşlarıma Radyo Gol'de mesai arkadaşlarıma hep ya işte taksiye bindim bizi dinliyorlardı taksiye bindim Cihan'ı dinliyorlardı taksiye bindim Berk'i dinliyorlardı denk geldim gibi şeyler duydum ama ya ben mi denk gelmiyorum diyordum hep bu yıla kadar taksiye bindiğinde Radyo Gol'e. Bunu diye çağırdım abi. Bu yıl aşağı yukarı 3 kez 2 kez denk geldim takside. Kaldı ki çok böyle zor zamanlarda taksiyi kullanırım. Normalde işte taksiyi böyle çok fazla sık kullanan biri de değilim ama 2 kere 3 kere denk geldi yani.
0: Bak öyle senin bari bak trafikte böyle başın derde düşse şöyle abi, evet. taksicilere el kaldırsan var ya. Yani
1: bak Yılmaz işte, Bilge mesela Avrupa yakasından. Aynı şekilde Sabri Aydoğan. Sabri abi dinliyorsa selamlar. Yine Avrupa yakasından. Ataşehir'den Fatih Bey. Anadolu yakasından. Sayayım taksici dostlarımızı sana mesela.
0: Peki ben burada şeyi kapatırken.
1: Esenler'den biri daha vardı. Ama bak adını unuttum. Büyük hata yaptım şu an. Ayıp oldu, görüyor musun? Bir dinleyicimiz ya. Geçen gün taksisinde denk geldim işte. O bahsettiğim dinleyicimiz, o dinleyicimiz. Taksiye denk geldiğim dinleyicimiz. Radyo Gol'ü dinliyordu. Adını unuttum ama hatırlatırsa selamlar, saygılar. Yani var yani öyle bir durumumuz var. Çevremiz var yani.
0: Sende evet. Öyle bir potansiyel var yani. Öyle bir gücün var yani senin. Berk Sayar'ın şeyi var yani.
1: Hayır, Radyo Gol'ün var canım. Bana döndürme abi işi. Benlik bir şey yok şu an. Yani.
0: Yok, birçok kanal var. Sen evet. Daha dokunuyorsun yani.
1: Radyo Gol'ün var. Radyo Gol'ün var. Sancaktepe'den Mehmet ben diyor mesela bak. Sancaktepe'den Mehmet diyor.
0: Yani beni bul diyor mesela. Yani.
1: Evet yani. Bayrampaşa'dan Kenan diyor bak. Bizim oradan da Kenan Yüksek de taksiciymiş. Kenan Yüksek sık yazar. Bildiğim kadarıyla iyi de bir Beşiktaşlı. O da taksiciymiş dostumuz, sağ olsun.
0: Taksicilerden çok sinirli oluyor. Ben hep...
1: Yani abi bizden çıkarıyorlar bak. Sabri Aydoğan, Yılmaz Bilge, evet. Kenan Yüksek. Bunların
0: agresif yani.
1: Ortak noktası bu dinleyicilerimizin. Saygıdeğer dinleyicilerimizin ortak noktası. Bize mesajlarında işte Beşiktaş'ı şöyle eleştirdin. Fenerbahçe'yi böyle konu etmedin. Galatasaray'ı öyle yerden yere vurdun gibi gibi mesajlar yani. İşin neticesine baktığında. Biraz öyle bizden çıkartıyorlar o süreci. Bak aynen diyor. Hemen de destekliyor Kenan Bey. Bayrampaşa'dan çok Kenan. Tırcılar da var diyor belki diyor. Abi doğrudur ama çok nadir yazıyorsunuz.
0: Hayır, tırcılar o kadar değil abi. Taksiciler evet. Çok agresif. Bak dolmuşçular.
1: Yok yok, dinleyen olarak diyor. Dinleyen olarak diyor.
0: Yani var. Doğru.
1: Dolmuşçular abi şöyle söyleyeyim.
0: Sen de bir şey yapalım mı? Aytekin
1: abi var. Aytek abi var mesela dolmuşçularda da, minibüsçülerde de. Var yani, sürekli yazmıyor ama sürekli dinlediğini bildiğim. Aynı şekilde Edirne Kapı Gazi Mahallesi hattını, Şehitlik Gazi Mahallesi hattını kullanan bir dinleyicimiz. Sürekli ben o hattan işte X kişi diye, adını hatırlamıyorum ama yazan bir dinleyicimiz var. Sürekli var yani, bak hafızamız da iyiymiş o konularda. Onu gördük.
0: Yani doğru ama agresiflik sıralaması yaparsan ben taksicileri, yani taksi mesleği birinci sıradır, ikinci dolmuşa girer.
1: Serkan Çetiner, sen de şimdi trafikte taksicilere doluyorsun yakalıyorsun fırsatını, agresifsiniz diye burada dinleyicilerime laf ettirmem, söyleyeyim bak. Beni gaza getiriyorlar çünkü taksiden öyle fotoğraflar paylaşıyorlar ki şuradayım kardeşim, seni takip ediyoruz, buradayım, burada bile seni dinliyoruz diye. Şimdi gel de o taksicileri öyle bu konuda sana, senin konuşmalarına böyle konu etmene izin ver yani. Öyle bir şey olur mu? Yapamam. Taksici dinleyici taksicilerimizin yanındayım Serkan Çetiner.
0: Ben de yanındayım.
1: Taksiciler yani agresif falan değil Serkan Çetiner.
0: Kötü falan demedim ya. Agresif dedim yani bir
1: şeyler. Abi az önce seninle aynı şeyi konuşuyordum. Aynı şeyi paylaşıyordum. Aynı düşünceyi ama şu an bak hemen hızlıca döndüm.
0: Hemen karşıma geçtim.
1: Hemen karşına geçtim abi. Selamlar.
0: Popülist bir yaklaşımın var senin. Öyle
1: doğru
0: hani...
1: doğru.
0: Ama bu olması lazım zaten.
1: Maslak plazalar çevresinde Radyo Gol son ses gezenler var. Makam şoförü olarak demiş. Bak makam şoförüyüm diyor. Maslak'ta plazalar çevresinde Radyo Gol'le son ses geziyorum diyor. Son ses geziyorum diyor. Ama yani çok da denk gelmedik. Ben de Maslak'tayım. Biz de Maslak'tayız. Avukatları unutmayın diyor mesela dinleyicimiz.
0: Avukatlara çok işimiz var. Şu dönemde var ya, avukatlık mesleği çok kutsal bir meslek bence.
1: Evet. Bir taksici yani. Dostumuz trafikten mesaj atmış. Fotoğraf çekmişti, atmış ve fotoğrafta post cihazı makinesi fotoğrafın %70'ini kapsıyor. Post cihazı makinesinin kutusu da atmış. Post cihazı makinesi yerinde de yok. Isınıyor mu? Ne oluyor? Güneşte mi kalıyor? Niye çıkarttınız onu yerinden? Bak dikkatimi çekti hemen. Dinçer Bey yazmış ya. Bayrampaşa'dan. Selamlar ona.
0: Bayrampaşa'dan dinleyenimiz çok.
1: Abi çok. Bayrampaşa, ben de Bayrampaşalıyım. Belki de bilmiyorum. Bayrampaşalılık mı çekiyor? Ne oluyor? Anlamadık. Hızlıca avukatları unutmayın, unutmadık peki, selamlar. Bayram Bayık, Okan Hoca'yı nasıl gönderebiliriz demiş. Bak onun derdi Okan Hoca'yı göndermek. Aynı zamanda arabada değil tarlada dinliyorum, Manisa'dan demiş. Tarlada biber topluyor dinleyicimiz. Hem de bu tombul biberler var ya abi, dönerciye oturursun, sarı böyle bir cam kutusu olur onun, böyle içi de böyle artık demir, mikrop kapmasın diye demirden tutkaçlar olur artık öyle. Daha ne kadar dikkat ediliyorsa artık o işe, o tutkaç da onu böyle tutarsın, artık tutkaç diyorum ona da, ne demek gerekir, maşası vardır onun, maşa diyelim. O biberleri yersin, sarı sarı, tombul tombul. Onların ya, üreticisi belli ki. Tarladan topluyor bak.
0: Sen mesela öldüğün, ben de şey çağır işte.

0: geçen gün bir ne tane kamyonun arkasında 200 tona yakın, yani 200 ton abartıyorum bari, 20 ton karpuzu adam tepki için yere fırlatıyor. Ya aklıma geldi ya, dedim ki hepimiz Müslümanız kardeşim, şunu götür bir, yani durumu böyle orta, yani düşük bir mahalleye aç kasanı, ver abi insanlar yesin ya. Ya tepki vereceğiz diye niye çöpe atıyorsun? Üzülüyorum ben bu kafa yapısına, üzülüyorum.
1: Maalesef.
0: İnşallah. Yani tarımda şimdi herkes
1: benzer bonkörlük, benzer bonkörlük şu an şeyde var mesela, palamutta var. Balıkçılıkta var mesela.
0: Verin abi bedava, verin insanlar, gıda yok, gıda bulamıyorlar ya. Ne kadar büyük sevap ya. Senin yaptığın emeğinin karşılığı, insanların boğazına bir şeyler girecek. Para kazanamıyorsun diye kızma. Bak biz de dolandırıldık. Gitti bütün birikimlerimiz. Hayat devam ediyor. Çalışacağız. Evet. Mücadele edeceğiz. Yani bir tane adam geliyor işte. Elimizden alıyor. Bu kanun, nizam bizi kurtarırsa kurtaracak. Ama gidip de ne yapayım? Şimdi ben de yani
1: bak,
0: kasayı açıp
1: bizim yani. Abi Osman Bey'de ofisi olan bir dinleyicimiz mesela. Sürekli yazar, bilirim. Şişli tarafındayım der. İş hukuku ve trafik kazası konusunda, Allah bulaştırmasın tabii, ayrı konu, ama avukat Enes Küçük Kılınç der ki, daimi dinleyenlerimizden, avukat olarak Serkan Bey'e her türlü desteğe hazırım demiş, gülmüş. Avukat masrafı da olmayacak. Allah bak olsun. Serkan Çetiner. Radyo gol yorumculuğunun farkı bu işte, görüyorsun değil mi?
0: Evet valla. Morali insanın yerine geliyor böyle.
1: Gelir yani, abi. Paralar yerine gelmese de moralin yerine geliyor abi mesela, yani öyle söyleyeyim sana.
0: Abi para bizim... Ben birazcık para konusunda bizim biraz anlayışımızın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok amaç ediniyoruz yani. Bir amaç olmamalı yani. Bir araç olmalı yani. Yani çok popülist bir laf ama kendim de böyle Dede Korkut gibi nasihat. Ama bu hale geliyoruz işte ya. Adam 800
1: ya şimdi Serkan Çetiner, ben dün Radyo Gol'de yayından çıkıp da eve gitmemiş olsam, senin gibi aşağıdan yukarıya, öyle diyorsun ya sen, aşağıdan yukarıya, haritanın aşağısından bahsediyorsun yani, aşağıdan yukarıya çıkıp İstanbul'a dönmüş olsam, teknemde Muğla'da geçirmiş olsam dünü, ben de aynı cümleleri kurarım seninle. Derim ki ya para niye amaç bizim için ya, derim mesela Serkan Çetiner, onu da söyleyeyim yani yayında.
0: Ya ama bir doygunluk olmalı be insanda. Hani ya şöyle yani, hani ya kardeşim, madem ya çalıyorsunuz, bir yeter noktan olmalı yani. Bak şunu mesela bir bilgi vereyim. İlginç bir bilgi. Evet.
1: Abi onunla toparlayayım.
0: Yani dinleyicilerimiz birazcık şey olacak ama bak, bu hayatta 200 milyon doları olanla 2 milyar doları olan adam yaşayacağı hayat kapasitesi, her şey aynıymış. Yani o yüzden değerli bu işlerdeki hırslarından dolayı yanlış yola giren vatandaşlarımıza nacizane yani. Söylüyorum yani. Gerek yok. Yani bir noktada durmayı bileceksin ya. Kazançta da böyle yani.
1: Evet. Ya öyle orası da yani Serkan Çetiner pek ne kadar aynı düşünürsün. Doğru. Haklısın. İşte. Haklısın. O kısımda haklısın. Para konusunda
0: şey olmak gerekiyor. Yani azı bak, ben o kadar en çok kendime kızdığım nokta ne biliyor musun? Bu fon muhabbetlerinde falan. Kendime dur diyemediğim için kızıyorum. Çünkü ne etmiyor ki elinde yani, hani neyin eksik? Ne yani amaçlıyorsun yani?
1: Biz de pazartesi günü yayına o yüzden Serkan Çetiner'le başlıyoruz. Mesela burada bir kamu spotu oluşturabilmek için, değil mi? Öyle mi toparlayalım?
0: Evet, çok şey oldu. Evet. Kamu spotu konuşması oldu. Futbolun dışına çıktı.
1: Hayır, güzel oldu abi.
0: Artık şey oldu yani.
1: Evet. İşin esprisi yazanlar yazana onu söyleyeyim. Bir pilot olarak dinliyorum demiş. Demiş ki 2 saat sonra Çin seferinden önce trafikte sizi dinlemek çok zevkli. Hem futbol hem de hayattan kesitlerle vaktimizi güzel geçirmemizi sağlıyorsunuz. Teşekkürler demiş. Gel de şimdi çık programdan bak. 1,5 saat oldu. 4 dakika yarım saate bedel oldu, öyle söyleyeyim. Evet. Keyif alan tek sen değilsin böyle mesela. Bölüyorum yani, hep bölüyorum, özür dilerim, söz yani. Sende.
0: İnsanların, birbirimizin hayatımıza dokunuyoruz ya.
1: Kesinlikle.
0: İşte o etkileşim zaten güzel yapıyor yani. Her şeyi tatlandırıyor yani.
1: Doyum ama noktası diyorsun ya. Ama ben bir yerde katılmıyorum. O doyum noktasına da bir ulaşması gerekiyor insanın bir yerde. Ya da en azından kendi ihtiyacı özelinde bir noktaya ulaştıktan sonra senin gibi düşünebiliyor Serkan Çetiner.
0: Ya bak şimdi dediğin doğru. Hı. Ama çok tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz. Eskisi gibi değil. Mesela eskiden şöyle bir laf vardı. Benim lafım senettir. Bunun bir anlamı vardı. Şimdi kim kimin lafına tam şey yapıyor, senet gözüyle bakıyor. Kimin lafı ağır yani. Kimse kimseye inanmıyor, güvenmiyor

0: yani. Bunun da sebebi işte şey yani hani nefsine şey, herkes bir açlık var yani. Hani dünyada böyle yani bu arada. Yani peki, kazan kazan kazan kazan nereye kadar kardeşim yani? Olmuyor da yani, dönmüyor işte, düzen çalışmıyor yani. Yani adam Çağdaş, diyorum ya, lafımı orada anlatamadım yani.
1: Çağdaş Bey
0: 860 diyor milyar TL diyorlar ya. 860 milyar TL hangi nefsinden geliyor? Ne amacın ne kardeşim?

0: Biz burada konuşuyoruz.
1: Peki.
0: Ama öyle bir paralar yok. Öyle bir paraya ihtiyaç yok zaten ya. Ama ne yaşayacaksın arkadaşım? Yaşın gelmiş. Bak bir elin yazın kaç tatile gidiyorsun? Al eline 10 ve 40 yaşında bir adamın gideceği, hayattan keyif alacağı epi topu 20 yılı oluyor yani. Hani ondan sonrası sağlık zaten yani. Sağlam, aman sağlığım iyi olsun, aman çocuklar, bir yer temenniye giriyorsun yani.
1: Peki.
0: Ama o dönem için yani 10 yıl 20 yıl için yani çok fazla sinir stres işlere girmek gerek yok yani. Ki kaldı ki bizim asıl temel sorunumuz günümüzde geçim yani. Geçim diye bir şey var yani.
1: Öyle zaten
0: geçim,
1: oradan
0: daha zor olduğu
1: oradan
0: bir dönem, dönemden geçiyoruz yani. Evet yani.
1: Çünkü oradan yola çıkarak sen de aynı düşünmediğin
0: örneğini verdim ama evet yani bizim geçim sorununun en halüka çıktığı, evet, dönemler işte tarladan ürün 2 liraya çıkıyor. Adam ya yakacak seviyeye geliyor ama bak bir tarafta ülkenin %80'i o karpuza ihtiyacı var yani. O karpuzu yemek istiyor abi. Peki. İsteyip de onu orada birinin kırdığını görmesi, çöpe attığını görmesi benim mesela sinirimi bozuyor yani bir vatandaş olarak. Diyorum ki ya bunu dağıtın abi, bedavaya dağıt yani. Çünkü alamayan çok insan var yani. Ama nerelere geldik ya?
1: Nerelere geldik? Dinleyicilerimiz diyor ki 18'e bağlayın programı diyor ama kapatacağız yavaş yavaş. İyi yayınlar, ben evet. İstanbul'dan Eyüp demiş. Bir saatlik programınızda yorumlarınızı dinlemek çok güzel, bayağı bir zevkliydi demiş. Teşekkürler demiş. Eyüp Sarı'nın mesajı. Teşekkür edelim. Böyle bitirelim o zaman.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Yavaş yavaş.
0: Bir sonraki programda gene hayattan ve günümüzde sıkıntılardan bahsederek
1: futbol,
0: birazcık
1: evet,
0: da futbol geçmişimizin olmadığından dolayı futbolda konuşarak. Bak, futbol geçmişimi sordu, futboldan uzadım. Direkt başka şeylere girdim.
1: Serkan Çetinler o zaman uzmanlık alanımdan gireyim dedi. Paradan girdi konuya. Ben de böyle bitireyim abi. Zirvede bitireyim yorumumu.
0: Para çok önemli.
1: Uzmanlık, evet, uzmanlık alanın para senin belli ki Serkan Çetinler. Oradan girdin. Pek yani, işin esprisi daha fazla takılmayacağım abi sana.
0: Bir iş ticaret yapıyoruz.
1: Peki,
0: yani.
1: Peki tamam. Serkan Çetinler'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Ve eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür ettim. Serkan Çetinler YouTube kanalına abone yok oldum demiş dinleyicimiz. Onu hatırlatalım. Sizler de abone olun lütfen. Sağ olun. Sosyal medya hesabı var mı diye sormuş son olarak. Frankfurt'tan Mehmet Bozkurt ben demiş. Emin Serkan Çetiner. Emin Serkan Çetiner'den takip edebilirsiniz. Onu da hemen hatırlatalım. Böyle bitirmiş olalım. Teşekkürler Serkan Çetiner. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Saatler 18.10'u gösterdiğinde haber masasında buluşacağız. Nazım Türknas bizlerle olacak. 18.10'u gösterinceye dek saatlerimiz. Hoşçakalın.
2: Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu haftaki yorumcum Aydın Cingöz. Aydın merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Almine, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında büyük bir gövde gösterisi yaptı. Güzel bir maç izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından 8-0'lık zafer ligin devamı adına sence hangi mesajı veriyor? Çünkü biz geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ın peşinden puan kaybeden bir Fenerbahçe'ye alışkındık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Aslında sezonun başına gidersek de böyle oldu. Galatasaray Çorum Spor'la berabere kaldığı hafta Fenerbahçe gitti ve Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçtiği maçı kaybetti. O Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için ciddi bir kırılma oldu. İsmail Kartal bölümüne, basın toplantısındaki sözlerine geldiğimiz zaman özellikle bunu bir açmak isterim. Sezon başında da Fenerbahçe bunu yaşadı ve Fenerbahçe'nin tabii kronik bir problem olarak adlandırılan meselelerinden bir tanesi. Yani geriye dönük şöyle zihnimi sorguluyorum. Yani geçen sene böyle çok maçı var Fenerbahçe'nin. Ondan önceki yıllarda aynı şekilde var. Özellikle Galatasaray'la yarışı Galatasaray'la verdiği için Galatasaray örneği sık sık vurgulanıyor. Bu da doğaldır. Hafta sonu cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği haftada Fenerbahçe açısından Eyüpspor maçı çok kritik hale gelmişti. Bu maçın zaten açık ara favorisi Fenerbahçe'ydi. 8-0'lık galibiyet bekleniyor muydu? Doğal olarak 8-0 zor bir skordur. Çünkü bu takım, yani Eyüpspor'dan bahsediyorum, ligin ilk ya da ikinci haftası olması lazım. İlk hafta galiba Beşiktaş'la oynadılar ve özellikle Beşiktaş'ın oyunu ve temposu çok daha oturmuş bir takım olmasına rağmen Eyüpspor'u yenmekte bir hayli zorlanmışlardı. Yani o Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Buradaki 8-0'lık galibiyet özellikle Fenerbahçe'de, yani ligin devamı açısından tabii ister istemez önemli bir galibiyet oldu. Çünkü Galatasaray'ın liderin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu puanı alması, yani 3 puan hanesine yazması, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürmesi önemlidir. En azından puan açısından da olumsuz havayı dağıttı. Galatasaray 4 demiş, sen geliyorsun kendi evinde 8 atıyorsun. İster istemez camiada bir moral de beraberinde getiriyor bu. İşte Vedat'ın 4 tane gol atması, Greenwood'un 2 gol atması, İrfan Can 1 gol attı. O da çok uzun süredir eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Toplamda bakıldığı zaman bugün, bu arada yani özellikle 5-2 ilk yarı çok tempolu bir oyun vardı. Zaten Fenerbahçe fişi ilk yarıdan itibaren çekmişti. Oyun açısından da yani taraftar stadyumu doldurmuş. Orada şöyle bir motivasyon da vardı, onu da söyleyeyim. Yani stadyumun dolu oluşundaki ana motivasyonlardan bir tanesi bence Galatasaray'ın kaybetmesiydi. Yani bunu da takımın alması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden Eyüpspor karşısında alınan galibiyet, yani sonuç itibariyle bir 3 puan alıyorsun. Galatasaray'ı da yensen 3 puan alıyorsun. Beşiktaş'ı da yensen 3 puan alıyorsun. Eyüp'ü yendiğin zaman da 3 puan alıyorsun. Sezona, lig özelinde söylüyorum, çok kötü başlayan Fenerbahçe'nin bu milli takım arasına giderken bu 8-0'lık galibiyet, özellikle Galatasaray'ın 4-0 yenildiği haftada bence Fenerbahçe'yi de toparlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Bundan sonraki haftaları muhakkak konuşacağız ama Fenerbahçe açısından 3 puan çok kritikti. Bir de zaten hani o soruda var ya Mila, yani işte Fenerbahçe'nin özellikle böyle bir kırılması var. Şimdi 8-0'lık galibiyetten sonra bu sorunun yine ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kaybettiği takımlar, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olmadılar. Yani 3 aşağı 5 yukarı Eyüpspor düzeyinde birçok takıma karşı da Fenerbahçe'nin önemli kayıpları oldu ki bu kayıplar da nasıl kayıplar? Hani son noktaya getiriyorsun, artık galip geldi denecek nokta Fenerbahçe'nin kaybı.

0: ettiği maçlar vardı. Pazar gününün Fenerbahçe açısından bir telafisi yoktu. Camiayı toparlaması açısından 3 puan önemli ama bir de 8 gollü, coşkulu bir galibiyet. Fenerbahçe açısından ciddi bir artı olarak en azından milli takım arasına girerken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu 3 puan hanesine yazdırmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Temel olarak bakış açısının da bu olduğunu altını çizmek gerekiyor. Fenerbahçe açısından ligi tekrar hani ya gidiyor mu noktasına doğru gelirken ki lig özelinde de şunu söyleyeyim. Yani daha çok bu derenin altından çok su akar. 1-2 haftayla ligi özetleyemezsin. Ama burada belirleyici olan oyundur. Oyunun çok daha gelişmesi gerekir. Çok daha güçlü bir oyun beklentisi var. Milyardan sonra esas hedef de hem yine galibiyet ve oyunun gelişmesi olacaktır. O yüzden bu galibiyetin psikolojik açıdan böyle bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: İnanılmaz bir maç izledik. Herkes gol atma yarışına girdi adeta maçta.
0: Evet öyle oldu. Şöyle oldu biraz da. Bizim Emre Eren'in lafıdır o. Seviyorum ben onu. Bazen böyle maçta al ver güvenin gelsin der. Hani takımın rahat olmasıyla alakalı olarak hani al ver işte topu al ona ver bir güvenin gelsin. Oyunu oynar bazen oyuncular. Biraz aslında Fenerbahçe açısından da çünkü o kadar ciddi bir şey var ki baskı var ki evet. Takım üzerinde de baskı var. Bugün hani mesela İsmail Kartal Vedat için onun için de bir patlama maçı oldu dedi. 4 gol birden attı.
1: Evet.
0: Ve şunu da altını çizelim. Ben mesela bu senin söylediğin aslında değerli. Takımın aslında ne kadar ciddi bir baskı altında olduğuna bir göstergesi. Bulmuşken Eyüpspor'a da acımadılar. Ben hatta 6-7'den sonra dururlar diye düşünüyorum. Biraz evet. Şu açıdan bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle evet yani futbol her zaman bir rekabet oyunudur ama karşında işte 7 tane gol yemiş bir takım var. Yani bazen de ya yeter hani onları da rencide etmeyelim. Artık yeter denebilirdi. Ama öyle yapmadı Fenerbahçe. 8'e attı. 2 tane offside gerekçesiyle iptal edilen golü vardı. Lukaku çok zorladı. Biraz aslında bu dolmuşluğun dışa vurumu olarak Eyüpspor maçındaki 8-0 ve üstü yani o mesela Fenerbahçe bugün 10 tane atsa kimse ya bu iş nasıl oldu demezdi. Maç bağırıyordu yani Fenerbahçe onları atabilecek güçteydi pazar akşamı. Biraz takımın özellikle yani ben de atayım vurgusunu bu biraz da mevcut ortama oyuncuların da kendini lan biz buradayız demesini açıkçası bağlıyorum. Ama tekrar ediyorum hani burada mesele 3 puandır. Özellikle Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanması kritik bir öneme sahipti. Rakip karşısında zaten favoriydi. Bunu başarmış olması milli araya biraz da sakin giden bir Fenerbahçe var.
1: Peki şimdi Trabzonspor maçına gidelim. Okan Buruk o maçta kırmızı kart gördü. Ve kırmızı kart gören Okan Buruk'un da yayıncı kuruluşa maç anında verdiği demeç de oldukça konuşuldu. O demeci maç oynanırken paylaşılması ve ardından Being Sports'a gelen yoğun tepki. Sence Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart sonrası amacı neydi? Being Sports'un tarafsızlığı ihlal ettiğini düşünüyor musun? Fenerbahçe yönetiminden de bir açıklama geldi.
0: Beşiktaş'ta
1: bir açıklama
0: yaptı.
1: Bekliyoruz. Bir düzeltme bekliyoruz. Yoksa ilişkilerimizi askıya alacağız dediler. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: İki noktası var. Birincisi özellikle bu hakem üzerinden aslında biz İrfan Saral'ın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 4-0'lık bir maçta ki maç 3-0'ken Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğünü söylemek gerekiyor. Okan Buruk'un bence birinci hedefi mevcut bir gündemi değiştirmeye çalışmasıydı. O yüzden İrfan Saral basın toplantısına çıktığında 4-0'ı önce bu yenilgiyi anlatmak yerine Okan Buruk'a verilen kırmızı kartı önce değerlendirerek başladı ve Okan Buruk'un hakeme hiçbir şey söylememesine rağmen oyundan atıldığını yani hakemi rencide edecek bir söz söylememesine rağmen kırmızı kartla oyun dışına atıldığını söylüyor. Şimdi biz bu hakem raporlarını göreceğiz. Yani Galatasaray'da İrfan Hoca da bunu söyledi. Dedi ki Okan Buruk hakeme kör müsün demedi, görmüyor musun dedi.
1: Çizgiyi geçmedi mi?
0: Evet öyle bir mesele ama işte tam olay nerede oldu hakem raporlarında göreceğiz. İrfan Saral orada ayrıca şunu da söyledi. Yani zaten dedi kamera açıları net. Yani birebir artık detaylı çekimler yapılıyor. Haklı olarak yani kör müsün ve görmüyor musun meselesinde ağız okumasını yaparsanız dedi anlayacaksınız dedi. Ben öyle deyince kendi kendime kör müsün görmüyor musun? Aslında ağız hareketlerinde bir benzerlik olduğunu söyleyelim. Yani orada da aslında doğru yere doğru bir vurgu yaptı ama burada mesele bence Bein Sports muhabirine de alelacele bu bilgileri vermesi konusundaki Okan Buruk'un temel prensibinin ben gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriyorum. Çünkü düşünün ki 4-0 yenilmişsiniz. Trabzonspor'a karşı yenilmişsiniz. Osimhen olmadan sıkıntı çekiyorsunuz. Gerçekten de bu tekrar bir ortaya çıktı. Sané istenen oyunu bir türlü oynayamıyor. Galatasaray maçında herkesin dikkatini çeken bir görüntü var ve o görüntü üzerinden aslında ben insanların Okan Buruk'un özellikle tercihlerini konuşmaya başladığını düşünüyorum. O da şu. maçın ikinci yarısı falandı. Yani artık 3-0 falandı, öyle hatırlıyorum. Ve ekrana bir görüntü geldi. Kenarda İlkay Gündoğan oturuyor. Lan

0: Benim hakikaten ya Galatasaray'da İlkay Gündoğan diye bir oyuncu var. Yani bundan bir sene iki sene önce Barcelona Manchester City'de oynayan Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi Galatasaray kadrosunda. Geçen yıl Galatasaray bu oyuncudan istediğini alamamış. Bu yıla başlanmış ve Trabzonspor karşısında 3-0 geriye düşmene rağmen hamle oyuncusu olarak istenmeyen Leslie oyuna dahil oluyor. Torreira çıkıyor. Orta sahada çeşitli hamleler yapıyor Okan Buruk ama İlkay'ı dahi oyuna almıyor. Ve şimdi insanlar diyor ki İlkay nerede? Eğer o görüntü ekrana gelmese muhtemelen İlkay bu kadar konuşulmayacaktı. Yani bu 4-0'lık mağlubiyetten sonra Trabzonspor'a Galatasaray açısından Okan Buruk açısından çok sayıda sorulan soru var. Ve bu özellikle Okan Buruk tarafından da zaman içerisinde yanıtlanacak sorulardır. Bazen bu düşüşler de Okan Buruk açısından bakıldığında da aslında bu düşüşlerden çıkmayı başarıyor. Yani geriye dönük 4 yılda Okan Buruk bunu başarmış bir teknik adam. Yani işler çok kötü giderken hani bir maç daha kaybetse gitti gidecek denen Okan Buruk'un toparladığını görüyoruz. Ama tekrar ediyorum yani bunlar geçmişte yaşandı. Fakat özellikle İrfan Hoca'nın maçtan hemen sonra basın toplantısında doğrudan bu konuyla başlaması meselesi Okan Buruk'un özellikle bu konunun çok konuşulmasını talep etmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu
1: Ama
0: da bir
1: hakemle
0: iletişim
1: ilgili bir şey olacağını zaten bekliyorduk yani.
0: Evet, iletişim stratejisidir bu. Şimdi daha önümüzdeki haftalarda şu anki bu 4-0'lık yenilgi daha çok konuşulan taraf ama biz bunu önümüzdeki haftalarda daha çok göreceğiz. Buradan da söylüyorum. Mesela 3-4 hafta sonra, 5 hafta sonra hakemlerle ilgili mesele olduğu zaman Okan Buruk Trabzon'da yaşananları bir şekilde ve Galatasaray'ın kendisi bir şekilde getirip bakın burada bunlar olmuştu, böyle olmuştu, böyle olmuştu. Bize karşı bir art niyet var diyerek
1: Ne
0: Okan
1: bileyim,
0: Buruk
1: mağduriyet.
0: atılmıştı diyerek hakemler eleştirisi yapılacaktır. Yani ben yeniliyorum ama yenilirken de hakemlerle ilgili elimde bir koz olsun anlayışıyla önce İrfan Hoca'nın bu sert çıkışı, net çıkışı yaptığını düşünüyorum. Diğer konuya gelince teknik adamların şöyle bir durumu var. Kırmızı kart gördüklerinde teknik adamlar zaten bir sonraki maç saha kenarında olmayacak. Maçtan sonra da talimatlar gereği konuşmaları yasak. Basın toplantılarına çıkamıyorlar. Ama eğer çıkmak isterse onunla doğal olarak artı bir cezası var. Şimdi burada beIN Sports muhabirinin yaptığı değerlendirme maç devam ederken ki beIN Sports birden değil beIN Sports haber kanalında bu sezon böyle bir yenilik getirdiler. Maç içerisinde maç devam ederken beIN Sports haber kanalından maçla ilgili detayları orada bulunan muhabir tribünleri arkasına alarak maçı göstermeden şu oluyor bu oluyor diyor. Maç içerisinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Orada ikiye ayırmak lazım. Özellikle Okan Buruk'un kırmızı kartı sonrası ki önce bir anlaşılamadı. Yani Okan Buruk da anlamadı. Hakem çok konuşuyorsun dedi. Kırmızı kartı verdi ve tribünlere yolladı. Hakem raporlarını bu arada federasyon servis etmeyecektir. Yani Okan Buruk'un neden kırmızı kart gördüğüyle ilgili hakem raporuna tam ne yazacak? O bilgiyi açıkçası bulmanın zor olacağını düşünüyorum. Belki de federasyon diyecek ki kardeşim böyle oldu, böyle oldu. Bunlar söylendi. O yüzden Okan Buruk yollanmıştır gibi bir açıklama yapabilir. Zannetmemekle birlikte böyle bir açıklama yapabilir. Ama Okan Buruk'un neden atıldığı meselesi ve atıldıktan sonra doğal olarak Galatasaray teknik direktörünün ne diyeceğini herkes merak eder. Orada beIN Sports muhabirinin Okan Buruk'la konuşması, haberci refleksiyle konuşması, Okan Buruk'un kırmızı kartla ilgili sıcağı sıcağına demecini alması habercilik açısından değerli bir şeydir. Ve beIN Sports haber kanalında da hocanın atılmasıyla alakalı olarak ben sordum. Maç devam ederken ben sordum. Şu şu şu şu şu nedenlerden hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim diyerek Okan Buruk'un ağzından bazı bilgileri paylaştı. Şimdi söz konusu beIN Sports olunca şöyle oluyor. O zaman deniyor ki kardeşim siz bunu hiç maçta yapmıyorsunuz. Bu maçta neden yapıyorsunuz? Okan Buruk'u aklamaya mı çalışıyorsunuz diye. Ama tekrar ediyorum ben meseleye şuradan bakıyorum. Orada gazeteci arkadaşımız aslında Okan Buruk'tan o bilgiyi Okan Buruk'un demecini alarak iyi bir iş yapıyor. Burada mesele şu. Ben onu teyit edemedim çünkü. Okan Buruk'un yanına mı gidip hocam ne oldu niye siz atıldınız diye sordu mu? Yoksa Okan Buruk orada hemen beni bu yüzden attılar mı diye muhabire bu bilgilendirmeyi yaptı. Az önce söylediğim noktada ben Okan Buruk'un önce İrfan Hoca ile başladık. Ardından beIN Sports muhabirine çünkü maçtan sonra konuşamayacak bu bilgileri vermesini özellikle hakemler üzerinden 4-0'lık gündemi biraz daha başka öne çekme ve tartışması noktasında hareket ettiğini açıkçası düşünenlerdenim.
1: Yani
0: beIN Sports
1: muhabirin bunu o an söylememesi gerekiyordu,
0: yani
1: öğrense bile.
0: şöyle yani bu haber bekleyen bir şey değildir. Genel değerlendirme şu şekilde yapılıyor. Fenerbahçe de buna itiraz ediyor. Beşiktaş da buna bir itirazda bulundu. Yani muhabirin bunu söylemesi, anlatması, yayıncı kuruluşta Okan Buruk savunması gibi
1: Biraz
0: algılandı
1: öyle
0: ve
1: gözüktü.
0: yorumlandı. Ama burada gazeteci arkadaşın yaptığı şeyin yanlış bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani bir olay olay olduysa eğer gidip sorar ne oldu diye ve bunu da aktarabilir. Burada ben açıkçası çok bir yani habercilik tekniği açısından bir mesele olarak görmüyorum. Ben özellikle Okan Buruk'un hedefi açısından da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bugün Okan Buruk açısından 4-0'dan çok Bein Sports muhabirine verdiği bilginin konuşulması,
1: evet,
0: hakem üzerinden bir tartışmanın yaratılmasını bence amaçlayan bir tavır içerisindeydi. Çünkü şunu da görmedim ben, yani o da var. Gerçekten de bugüne kadar çok sayıda teknik adam kırmızı kartla oyundan atıldı. Oyundan atılır atılmaz hemen yayıncı kuruluş muhabirine neden atıldığı ile ilgili mikrofona değil kamera arkasında o bilgileri vermesine pek şahit olmadım ben bugüne kadar. Okan Buruk bence kendisi açısından ben bu gündemi biraz daha nasıl bu tarafa götürebilirim noktasında hareket ettiğini düşünüyorum. Esas olarak tartışılması gereken şey Okan Buruk'un performansıydı. Bugün aslında o meseleyi biraz onun üzerinden aldığını düşünüyorum. Bu Bein Sports meselesinde de sana göre bana göre meselesidir. Yarın başka bir kulüp Fenerbahçe ile ilgili bir şey, bir durum da vay öyle yaptılar diyebilir. Birazdan konuşacağımız konulardan bir tanesi. Dolayısıyla ben Okan Buruk'un temel olarak hedeflediği şeye ulaştığını düşünüyorum açıkçası. Belki Fenerbahçe'de bunu vurgulamaya çalışıyor. Temelde o alt metninde bunu vurgulamaya çalışıyordur. Onu bilemem ama orada o bilginin alınıp paylaşılmasında teknik olarak habercilik tekniği açısından ben bir problem görmüyorum. Daha başka bir bakış açısı yarattığını düşünüyorum ben bu meselenin bizlere. Okan Buruk bence hakemler üzerine bir gündem yaratmak istedi ve bence burada başarılı oldu. Yani bugün bütün detaylı olarak konuşulan şey bu.
1: Evet.
0: Yani 4-0'lık yenilgiden çok Bein Sports muhabirinin verdiği bilgiler, hakem tartışması, hakem öyle mi yaptı, böyle mi yaptı tartışması. Ben Okan Buruk'un burada hedefine ulaştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi İsmail Kartal 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası içini döktü. Zaten istifası sonrasında da ve geri gelmesinden sonra gözler İsmail Kartal'ın üzerindeydi. Bugün de kameralar karşısında dertleşti diyebiliriz. O sözlere bir kulak verelim.
0: Tamam.
2: Tarihe geçen bir skor, 18 yıl sonra takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi, milyar öncesi zirveden kopmayan umutlarını yeniden yeşerten bir Fenerbahçe, 8-0'a rağmen oyunu hiç rölantiye almayan, taraftarın 10 tezahüratlarına yanıt vermeye çalışan bir Fenerbahçe. Buna rağmen muhtemelen 10-0 kazanmadığınız için teknik ekibinizin yeterliliği ve siz yine sorgulanacaksınız. Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz. Nasıl ayakta kalmayı başarıyorsunuz İsmail Hocam?
3: Lyon'u eledik. Lyon bugün Paris Ligi'nde 2. sırada. Roma İtalya Ligi'nde lider durumda. Yani şimdi baktığınız zaman biz bu takımları kazanmışız, puan almışız ve kafa kafaya futbol oynayabilmişiz, ezilmemişiz. Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız, mesleğimiz bu, bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok, bunları da göstermek zorundayız, bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız, duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz, daha iyi nasıl gelişebiliriz, daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz, bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum.
1: İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekilde.
0: Bence burada 2-3 tane başlık var. Şimdi birincisi, hocam o zaman neden istifa ettiniz? Roma maçı sonrası.
1: Hı hı.
0: Çünkü hoca ne diyor?
1: Kulaklarımızı
0: kapatacağız. Bu bizim için normal bir şey. Yani baskı ortamı oluşur. Kulaklarımızı tıkayacağız. Bu baskıya boyun eğmeyeceğiz. Zaten alışkın olduğumuz şeyler diyerek hani bu ve buna benzer tablolara Ahmet Konanç'ın sorusu üzerine alışkın olduklarını ifade ediyorlar. Burada böyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Neden o zaman Roma maçı sonrası istifa ettiniz? Bu krize sebebiyet verdiniz. Öyle ya da Fenerbahçe'de böyle bir gün içerisinde bir kriz yaşandı. İsmail Hoca açısından daha kötü bir şey oldu. O Roma istifasından sonra geri geldi ve gitti Antep maçında berabere kaldı. Kendisi üzerindeki eleştirileri zirveye taşıdı.
1: Evet.
0: Bunu yapan, kararı veren hocaydı. İstifa kararını açıkladı. Eğer konu baskının kendisini etkilememesi meselesi ise ve buna alışkın olduğu meselesi ise burada sorulacak soru odur. Ama burada da şöyle, zaten hoca demişti ki maçtan önce, Antep maçından önce, yani o gün duygusal bir karar verdim, tekrar geri döndüm diyerek burada artık bu ve buna benzer durumlarda istifa etmeyeceğini, aslında onun bir yanlış olduğunu bence ifade ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Biraz aslında Aziz Yıldırım'ın Feridun Lidenoğlu'na verdiği röportajda, ben burada olduğum sürece İsmail Kartal da kalmak isterse devam edecek. Altını çiziyorum. Gitmeyecek, ben burada olduğum sürece İsmail Hoca da buradadır diyen Aziz Yıldırım istifa sonrası Ferun abiye verdiği yani dönüş sonrası röportajda biz buradayız. Hoca hı-hı. devam etmek isterse devam edebilir diyerek yani bir daha böyle bir şeye göz yummayacağını söylemişti. Hı-hı. İsmail Kartal da gördüğüm kadarıyla bunu da öngörerek bunu da toparlayarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Demek ki bu işin doğasında var. Gerçekten de öyle. Koltuk çünkü Fenerbahçe koltuğu. Biz şurada değerlendirme yapıyoruz. İnsanlar bizim değerlendirmelerimize karşı bazen çok sert tepki veriyorlar. Evet. Bu da bu işin doğasında var. Düşün şurada konuştuğumuzda insanlar neler söylüyor? Karar vericinin yaptıklarına daha neler söylemezler? Dolayısıyla orada bir baskı olduğu çok açık. Diğer yandan İsmail Hoca'nın anlattığı meselede orada da konuyu ikiye ayırmak lazım. Haklı olduğu bir nokta var. Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ve Şampiyonlar Ligi'ne girerken Fenerbahçe toplam 6 maç oynadı. 6'nın 2 tanesi son olarak playoff'ta Olympique Lyon'laydı. Sonuçta Fransa'nın kök takımlarından bir tanesi. Ve Fenerbahçe o takımı eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Devamında 3 yer, 4 yer, 5 yer Roma son maçta 76 kere rakibin ceza alanına girmiş. Gelir Fenerbahçe'yi dağıtır denen noktada Muzaffer hatta o gece hatırlıyor musun Muzaffer yayını yapmıştık. Aynen bunları söylemiştim. Tekrar söyleyeceğim. Ne oldu? Fenerbahçe o gün maçı alabilecek noktadaydı. Ve o gün de hoca alkışlandı. Hocam zaten siz o gün onu en güçlü gününüzde az önce ilk bölümde anlattım. Konunun başlangıcına da siz neden oldunuz? Bunu da özellikle altını çizmek isterim. Ama ortada bir başarı var. Nedir o başarı? Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş. 3 ön elemeyi geçmiş. Lyon gibi köklü bir takımı yenmiş. 5 atar, 4 atar. Fenerbahçe kesinlikle direnemez denen Roma ile kafa kafaya top oynamış. Belki de galip gelecekti. O noktada bir Fenerbahçe var. Yani mücadele eden, çok koşan bir Fenerbahçe gördük. Ve burada bir başarı da var. Hocanın haklı olduğu nokta tam olarak burası. Çünkü benim gördüğüm özellikle Aziz Yıldırım muhalefetinden ötürü bu işler biraz da kötü gidince bunu bir iktidar mücadelesi olan gören bir kesim Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesini de bir an önce unutturmaya çalıştılar. Hmm. Görüntü bence bu. Hiç kimse bunu hayır öyle değildi falan demeye çalışmasın. Çünkü böyle bir durum var. Her seferinde buralardaki yayınlarda konuştuk. Yeri geliyor vay yine Aziz Yıldırım'ı savunuyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum ki evet çünkü ben bir olguyla hareket ediyorum. Olgu. Yani bu bir gerçek. Yani şimdi bu bir telefon mu? Telefon. Bunun telefon olmadığını iddia edemezsin. Bu çünkü bir olgu. Nesnel bir şey. Fenerbahçe'de de nesnel bir şey yaşandı. Aziz Yıldırım dedi ki ben gelirsem Şampiyonlar Ligi'ne de takımı sokacağım dedi. Hedeflerinden birinden gerçekleştirdi. Bu alkışlanması gereken bir şeydi. Ve ben hatta Roma maçı sonrası Aziz Yıldırım da aynı vurguyu yaptı. Dedi ki arkadaş burada bunlar oldu ama bak bu takım Şampiyonlar Ligi'ne de girdi. Sadece Beşiktaş maçındaki mağlubiyet ağırlıklı olarak konuşuluyor. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi. Bu ben Fenerbahçe'nin kendi içindeki iktidar mücadelesinin bir yansıması olarak özellikle İsmail Kartal'ın anlattığı mesele ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesinin bu kadar hani yok sayılacak noktaya bir puan kaybı sonrası getirilmesine bir eleştiri olarak görüyorum ve burada haklı. Bir kere Fenerbahçe'de bu oldu. Ama bir aması var. Şimdi hocam burada dün dediklerimizi bugün hayır öyle değildi diye en azından kendi dünyamda söylüyorum ben. Dürüst bakmaya çalışıyorum. Hatalı bakabilirim. Hatalı bir değerlendirme yapabilirim. Ama ben olgulardan gidiyorum. Fenerbahçe lige kötü başladı. Çok net. Lige kötü başladı. Eğer Galatasaray şeyi yenmiş olsaydı, Trabzonspor'u yenmiş olsaydı çok açık bir şey var ki Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin 8-0'lık galibiyetin pek bir anlamı da olmayacaktı. Niye? Çünkü Galatasaray gidiyor deplasmanda Trabzon'u yeniyor. Şampiyonluğun önemli favorilerinden bir tanesi sonuç itibariyle Trabzon deplasmanları zordur. Ve sen de oraya gideceksin. Onlarla oynayacaksın. O yüzden burada galibiyeti değerli kılan şey günün koşullarında hangi koşullarda galip geldiğindir, hangi koşullarda yenildiğindir. Bu çok net bir şey. Fenerbahçe'nin ligde bugüne kadar 8 puan kaybetmesinin, 6 haftada 8 puan kaybetmesini sadece hakemlere bağlayarak anlatmak Fenerbahçe'ye bence kötülüktür. Evet, Fenerbahçe şöyle bir davranış da sergiledi bu arada. Bu arada onu da söyleyeyim. Fenerbahçe bunu çok aman aman hakikaten de dillendirmedi. Çünkü Fenerbahçe'de son yıllarda hep böyle hakem alışkanlığı vardı. Ben bir taraftan Fenerbahçe'de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe 8 yıl boyunca her şeyi kapı gıcırtısına neredeyse hakeme bağladılar. Ve bir hakem dili Fenerbahçe'de oluştu. İsmail Kartal da aynı dilden devam ediyor ama bu aynı dili hakemler üzerinden bence Fenerbahçe toplumunu ikna edemiyor. Yani Fenerbahçe'nin ben Gençler Birliği yenilgisi sonrası çok efendi davrandığını düşünüyorum. Fenerbahçe çıkıp ortalığı yıkmadı. Bir iki cümlesi var. Aziz Yıldırım da söyledi. Hoca da bunu söyledi. Beşiktaş maçını sadece hakemle anlatamazsınız. Antep maçında var mıydı hakemle ilgili bir şey? Yoktu diye hatırlıyorum. Ya olsa dahi sadece bunu anlatamazsın. Yani şu, hocam burada mesele olguları doğru şekilde aktarmaktır. Nedir o? Bu oldu, bu oldu, bu oldu. Burada doğrular var, evet. Burada yanlışlar var.
1: Tam da o konuda şunu
0: soracağım. Tam konu budur, başka bir şey değildir bence.
1: Şimdi hocanın bu açıklamaları geçmişteki o yaşanan kayıpları unutturan sözleri destekler bir şekilde miydi sence?
0: Bence değil. Yani bugünkü bu açıklaması geçmişi püskürttü bakımından mı soruyorsun bunu yoksa tekrar niteliğinde mi?
1: Yok, geçmişte yaşanan kayıpların artık üstünü çizip de unutturup artık yeni bir yola çıkıyoruz gibisinden.
0: Bence o da olabilirdi. Evet, aslında bu daha doğru bir tavır.

0: Biliyor musun? Yani tekrar böyle hakeme girmezsiniz. Dersiniz ki yani sadece çünkü bunu anlatamazsınız. İsmail Hoca diyor ki bunu kimse konuşmuyor. Hocam burada mesele Fenerbahçe özelinde. Sen girişte bana şeyi sordun. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe bunları çok yaşamıştı. Eyüpspor maçına kaybetmemesi ne anlama geliyor diye. Niye bu soruyu sorduk? Çünkü Fenerbahçe bunları yaşıyor. Ve sezonun başında Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Galatasaray'ı kaybetmiş. O gün orayı alsan, o maçı alsan, bugün 3 puan koyarsan Galatasaray'la kafa kafayasın. Aynı puandasın. Galatasaray'la senin arasında bir puan farkı yok ya da Beşiktaş'la aynı puandasın ya da Beşiktaş senden 1-2 puan önde. Her neyse. Dolayısıyla burada İsmail Hoca'nın görüntü şu. O maçlarla ilgili kendisine yönelik bir temel bir eleştiri, öz eleştiri yaptığını düşünmüyorum. Ama o maçlarla ilgili hocam siz aynı zamanda Beşiktaş maçı sonrası özür dileriz sorumluluk bende dediniz. Gençler Birliği maçı sonrası aynı şekilde ifade ettiniz. Antep maçı sonrası bunu söylemedi. Antep maçında da yine aynı şeyleri söyledi. Geriye dönük 8 puanı kaybettik ama biz şu nedenlerden ötürü kaybettik diye. Burada mesele bence senin dediğin konu çok daha doğruydu. Kardeşim evet bak bu 6. haftayı oynadık. Biz 6 haftada 8 puan kaybettik. Almamız gereken dersleri aldık. Kötü oynadığımız maçlar vardı. Ben buralarda evet, ufak tefek hakem kararları meselesi olmuştur. Bunlar da tartışılmıştır. Ama bunları da kapatıyorum. Bizim de buradaki değerlendirmelerimizde hatalar vardı. İnsanları belki kızdıran bir mesele vardı. Artık onu kapatıyorum. Güçlü oynayacağız. İyi
1: Galibiyetle birlikte.
0: oynayacağız. Ve bundan sonra sına bakıyoruz artık. Beklenti bundan sonra bizden daha büyük. Biz de buna yönelik çalışacağız. Yani ligde kaybedilen puanları sizin dışınızda gelişen olaylarmış gibi aktarmanızın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bak Şampiyonlar Ligi meselesinde çok olgulara dayanarak meseleyi anlattık. Aynı noktada olgulara dayanarak anlatıyorum. Burada bir şey daha var. Yani bu İsmail Kartal bölümünü tamamlarken müsaade edersen söylemek isterim.
1: Tabii.
0: İrfan Can Kahveci meselesi. Şimdi bu oyuncuya karşı Fenerbahçe'de bir tepki var. Eyüp maçında da bir gol attı. Bu tepkinin sebebi de oyuncunun aynı zamanda performansı kendisi ve aynı zamanda İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçına İrfan Can'la çıkması. Maçın ilk yarısı biterken de adamaya devam ediyor. Her fırsat bulduğunda beni de oraya atıyor. İrfan Can'ın ben bu İsmail Kartal'ın ona desteğini ve bundan sonraki haftalardan nasıl okuyacağını, nasıl oyunlar oynayacağını açıkçası çok merak ediyorum. Burada İsmail Kartal'ın en azından şöyle bir durum var. Bu adam benim oyuncum diyor. Kimi buna takıntı diyebilir, kimi İrfan Can sevgisi diyebilir. Adına ne dersen de sonuç itibariyle ona güveniyor. İrfan Can'ın da bundan sonra ne yapacağı Fenerbahçe açısından, İsmail Kartal'ın geleceği açısından en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ben İrfan Can'ın yerinde olsam bunu bir eleştiri olarak gerçekten söylemiyorum. Samimi olarak söylüyorum. İsmail Kartal'dan çok İsmail Kartal'ı düşünürüm. Bu adamın yanında olacağım. Zor gününde koşmam gerekiyorsa 3 kilometre daha fazla koşacağım. Buna kendimi adayacağım diye hareket etmesi günün sonunda bütün bunlar Fenerbahçe'nin kazanması, Fenerbahçe'nin faydasına olacak işlerdir.
1: Şimdi İsmail Hoca dedi ki artık negatif şeyleri kulağımızı kapatacağız gibi. Bir de bir yandan da açıklamasında işte taraftarlar da bana çok sevgi doluydu falan dedi.
0: Doğru, doğru.
1: Duygusal biraz da. Sanki taraftarlar yine kötü davranırsa da bir gidebilir gibi değil mi sence? Bilmiyorum, sen öyle bir şey hissettin
0: Yani
1: misin?
0: şöyle
1: Açıklaması bir şey
0: duygusal
1: geldi, hassas
0: davrandım.
1: geldi bana.
0: Duygusal davrandım. Roma maçında atılan su şişesinden ötürü duygusal davrandığını söylemişti İsmail Hoca.
1: Evet.
0: Yani İsmail Kartal
1: Bana hala çok
0: zaten
1: duygusal geliyor.
0: öyle ama şeyi de var zaten. Hani taraftar istemezse biz burada olmayız noktası var. Yarın öbür gün taraftar işler kötü gittiğinde tepki gösterdiğinde
1: Aman
0: olabilir mi?
1: aman.
0: Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama bu işleri tersine çevirecek kişi İsmail Kartal'ın kendisidir. Özeti bu.
1: Şimdi yayıncı kuruluş beIN Sports'tan devam edelim. O konuyu seninle konuşmuştuk, muhabir konusunu. Geçen hafta Hakem Yorum programı Trio etrafında dönen bir tartışma vardı. Deniz Çoban'ın köşesinde İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisinde dördüncü hakemi ittiğini ve kırmızı kart görmesi gerektiğine yönelik yazısından sonra Trio'dan gönderildiği iddiası. Bu olayın perde arkasında ne var? Senden dinleyelim.
0: Bir kere bu mesele çok detaylı bir konu haline döndü ve bugün konuşulan meselelerden bir tanesi. Bunu Ali Kürekli 343'teki yayınında gündeme getirdi. Ben de kendisiyle yaptığım yayında bunun üzerinde durduk. Ben de bu olayı araştırdım. Ne oluyor ne bitiyor diye. Birincisi beIN Sports. Bunu artık herkes doğruluyor. beIN Sports. Deniz Çoban'ın Fenerbahçe Beşiktaş maçında Trio programında göstermedikleri bir pozisyonu İsmail Kartal'ın atılması gerektiğini gazetede maçta böyle bir olay oldu. Hakem de atmadı diye Trio'da konuşmayıp gazetede konuşunca büyük olay oldu. Olay bayağı yangına döndü. Beni bildiğim Deniz Çoban'la beIN Sports yollarını ayırdı. Daha ilginç bir şey var. Gazete, Fanatik Gazetesi de bu olaydan hemen sonra yani o yazıyı gazete basıyor. Yazılı bir gazetede var. İnternet sitesinden de o bölüm kaldırılıyor. Benim bildiğim kadarıyla o bölümün kaldırılmasında federasyon tarafı ve

0: Bein Sports tarafı ricada bulunuyorlar. Yani bu biz burada bunu konuşulmadı. Bu görüntü bizim anladığım kadarıyla elimizde yok diyorlar. Yani böyle bir an yaşanmadı noktasına getiriyorlar. Ama Deniz Çoban bunu yazıp da kamuoyuna duyurunca kıyamet koptu. Şu anlama geliyor. Yani o zaman hakemler Fenerbahçe'yi koruyor, kolluyor. İsmail Kartal'ı atmıyorlar. beIN Sports'ta İsmail Kartal'ın atılması gereken görüntüyü yayınlanmadığı noktasına getiriyor Deniz Çoban. Şimdi Deniz Çoban'ın öncelikle cevap vermesi gereken birkaç soru var. Bu önemli bir meseledir. Ben Deniz Çoban'ı tanırım. Çok eskiden tanırım. Yani en az bir 10 yıldır falan tanıyorum Deniz Çoban'ı. Nereden tanıyorum? Şeyde istifa ettiği zaman, hakemliğinden istifa ettiği zaman Kasımpaşa, hangi maçtı hatırlamıyorum ama Kasımpaşa'nın maçıydı. Rıza Çalınbay'ın yanına gidip hocam ben özür dilerim çok kötü maç yönettim hakkınızı helal edip deyip hakemlikten istifa etmesinden sonra ben o zaman Radyospor'da çalışıyordum. Bir basın toplantısı düzenledi ve kendisine o zaman aradım. Meseleyi yayında anlattırdım. Sonra hatta yorumculuk kariyerinde de şöyle bir dokunuşum da vardır. Radyospor'da ben hakemlerle ilgili bir şey olduğunuz zaman arar ve ondan görüş alırdım. Hocam ne diyorsun vesaire vesaire ve ben Deniz Çoban'ın yorumcu olacağını da öngörebiliyordum. Çünkü iyi yorumluyordu. Yani anlatıyor detaylı oldu böyle oldu böyle oldu böyle oldu. Şimdi böyle deyince de şey diyecekler. Ulan hakemliği neydi ki yorumculuğu bu olsun diyeceklerdi ama yorum başka hakem kararları başkadır. Neyse şimdi Deniz Çoban hocam size ulaşamıyoruz. Ben sizi arıyorum. Ulaşamadım. Neden burada beIN Sports'ta bunu konuşmadınız? İsmail Kartal'ın ittiği görüntüler varsa eğer çıkardınız, bunu söylerdiniz. Ekrana gelmedi ama İsmail Kartal maçın 3. 4. dakikasında bunu yaptı. O yüzden atılmalıydı yayında deseniz o görüntü birincisi ekrana bence getirilebilirdi. Varsa şimdi var kısmına da yani var mı yok mu kısmına da ayrıca geleceğiz. Ben ulaşamıyorum. Sonra Deniz Hoca'yı tanıyanlara ulaştım. Birlikte çalıştığı insanlara da ulaştım. Onlar da ulaşamıyorlar. Telefonları kapalı. Yani şu an Deniz Çoban ölmüş gibi Allah gecinden versin. Ama Deniz Çoban'ı biz nerede görüyoruz? Fanatik gazetesinde yazıları çıkmaya devam ediyor. Hocam bu meseleyi anlatmak zorundasınız. Bu mesele nedir? Fenerbahçe'de şöyle bir şey yapmayacak. Yani Fenerbahçe niye böyle bir şey yapsın ki? Böyle bir şey oldu. beIN Sports görüntüleri şey yapın hemen saklayın. Federasyon zaten İsmail Kartal'a ceza vermek istemiyor. Hakemler zaten oyundan atmak istemiyorlar gibi bir algı oluşmasının da önüne geçer zaten Fenerbahçe. Geçmelidir. Eğer İsmail Kartal bunu yaptıysa zaten o gün kırmızı kartı görmeliydi. Görmeliydi. Hakemi ittirmenin suçu budur. Şimdi bunu yazdıktan sonra Deniz Çoban o yazı ortadan kalkıyor. beIN Sports'ta bayağı kriz oluyor. Ve beIN Sports Deniz Çoban'la yollarını ayırıyor. Bu arada beIN Sports içerisinde konuşulan meselelerden bir tanesi de bu Deniz Çoban'ın ilk vukuatı değil. Daha önce de bayağı...
1: Reklam.
2: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berksay'da haber masası başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz ki 6. haftayı, milli araya girmeden önceki 6. haftayı Cuma günü Kasımpaşa Konya maçıyla açmıştık. 0-0'lık eşitlik vardı. Her ne kadar tatsız tutsuz bir maç gibi görünse de buradan baktığınızda Kasımpaşa tarafı namağlup unvanıyla 2 galibiyet 4 beraberlikle Emre Belezoğlu'nun Kasımpaşası buradaki namağlup unvanını sürdürdü bu haftada. Diğer tarafta cumartesi günü oynanan maçlarda 17'de 2 maç vardı. Çorum-Alanya maçı, Alanya deplasmanda 2-1'le geçmeyi bildi Çorum'u. Bir diğer tarafta Kocaeli-Gaziantep maçında 2-0'lık Kocaeli üstünlüğü vardı. Ve Trabzon-Galatasaray maçı malumunuz 4-0'lık Trabzonspor'un farklı ve iyi oyunuyla sonuçlandı. O gün oynanan bir diğer maç yine aynı skorla bitti. Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0'la rahat geçen taraftı. Pazar gününe döndüğümde Fenerbahçe-Eyüp maçında 8-0'lık 17'de başlayan iki maçtan biri Fenerbahçe-Eyüp maçında 8-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğünü gördük. Bir diğer tarafta 17'de Erzurum-Samsun maçı oynandı ki 1-0'lık Erzurum'un üstünlüğü vardı karşılaşmada. Ve pazar akşamı saatler dün akşam 20'yi gösterdiğinde Diyarbakır deplasmanında Beşiktaş yara alarak döndü. Ahmet Beşiktaş maçı 3-2'lik Diyarbakır ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Bunu hatırlatalım, 3-2'lik Ahmet üstünlüğü vardı Beşiktaş karşısında ve onu konuşacağız, onları değerlendireceğiz ama tabii bir diğer maç 20'de başlayan Göztepe Rize maçı da 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Nazım Türknaz bizlerle olacak ama şöyle bir konu var. Ben Nazım Türknaz'la özellikle bu kadar iyi konuştuğumuz, iyi şeylerde de örnek gösterdiğimiz Göztepe ve Samsun ne oldu da mesela 16. ve 17. sırayı paylaşıyorlar. Düşme hattına milli arada böyle giriyorlar. Bunu anıyoruz, bunu konuşuyoruz. Göztepe henüz galibiyetle tanışamıyor. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alıyor. 3 puanda kalıyor. Samsun bir galibiyet, bir beraberlik, 4... düzeltiyorum. Samsun Spor tarafında da aynı şekilde 4 mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyeti var. Bu nasıl oluyor diye konuşmak istiyordum ama hali hazırda bağlantımız bugüne denk geldiği için de şöyle dört büyüklerden başlayarak genel bir panoramik bakışımız olacak. Geniş açıdan bakışımız olacak Nazım Türknaz'la. Nazım Türknaz hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Berk'cim. Herkese iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İstanbul trafiğinde herkese de kolaylıklar diliyorum.
0: Abi İstanbul trafiği dedin. Nereden İstanbul trafiğindesin? Bilgi alalım o zaman. Böyle bir İstanbul
1: hemen,
0: trafiği.
1: Hatta, tabii. Yol durumunu da aktarmış olayım. Vallahi Yıldız katılımından karşıya yana Anadolu yakasına geçmeye çalışıyorum. Tampon bir trafik var. Önümde, arkamda, sağında, solunda devamlı kıpkırmızı bir şerit var. Yani köprüye kadar kırmızı, köprüden sonra mavi olan bir istikamet var. Yani buralara yolu düşecek olan varsa hiç uğramasın, pas geçsin diyorum sevgili Berk'cim.
0: Aklın yolu diyor ki çek arabayı bir otoparka. İn Yıldız'dan Barbaros Bulvarı'nı takiben Beşiktaş İskele'ye. Oradan 5 dakikada, 10 dakikada bir bu arada doldukça kalkan Üsküdar Beşiktaş arası Den Tur ve Mavi Marmara gemileri var mesela. Feribotları daha doğrusu küçük gemiler var. Bin onlara, geç Üsküdar'a, oradan da Marmara ile gitmek istediğin yere git mesela diyor.
1: Hem de Boğaz'ın o güzel havasını al. Biraz tabii, böyle enerji yüklensin. Biraz böyle farklı bir bakış açısı vücuduna, hayatına girsin. Biraz daha farklı bir şekilde bakmaya çalış. Çünkü Boğaz havası herkese iyi gelir sevgili Berk'cim.
0: Ama Nazım Türknaz vazgeçer mi? Vazgeçer mi keyfinden, arabasından, rahatlığından?
1: Baktansın bir şey söyleyeceğim. Hayır.
0: Abi yani söyledim ben.
1: Zulüm içerisindeyiz. Şu an sıkıntı içerisindeyiz. Sevgili Berk Sayar.
0: Abi yani, sen kalkmak istemiyorsun oturduğun yerden. Reziyet.
1: Efendim?
0: Sen oturduğun yerden şu an kalkmak istemiyorsun. Öyle bir hava aldım ben.
1: Ama şu an mesela ben şu an eziyet içerisindeyim yani. Çünkü eziyet var. Her taraf tampon gidiyoruz yani. Önümde upuzun bir kırmızı şerit var. Sevgili Berk'cim, nasıl bir zevk alabilirim ben bu durumda?
0: Katılıyorum. Bir tarafta ama şu da gözümden kaçmıyor. Dün mesela Ahmet deplasmanındaydın. Diyarbakır'daydın. Diyarbakır'da Ahmet Beşiktaş maçındaydın. Orada da aynı zamanda Batman Petrol Bursa ile çok önemli bir maç oynadı. Bursa Spor 2-1 ile geçti. Biz yerinden Söğa Gürsoy ile bağlantı da yaptık. Seninle de bağlantı yapacaktık ama denk gelemedik abi. Bir diğer tarafta bugüne denk geldi bağlantımız. Ama şimdi her iki maçı da takip ettin. Ama her iki yerde de yine çok sevdiğin tişörtünleydin. CSK tişörtü. Senin bu CSK, senin bu CSK hayranlığın da abi hakikaten artık göze batmaya başladı. Onu da söyleyeyim Nazım Türkmen.
1: Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi CSK Moskova. Şöyle ki dünyanın en büyük spor kulüplerinden bir tanesi. Sadece futbol yok. Bizdeki gibi bazı büyük gözüken kulüpler futbol yok. Yani düşünebiliyor musun sevgili Berksayar? Ataşehir'de CSK Moskova'nın jimnastik okulu var. Bakınız Ataşehir'de CSK'nın bırakın futbolu, basketbolu, voleybolu veya diğer branşları jimnastik spor okulu var. Yani o yüzden çok büyük bir spor kulübü.
0: Abi o yüzden mi Ataşehir'e taşındın? Ataşehir tarafında görüyorum storylerini. Göztepe Parkı'ndan atıyorsun bu aralar hep hafta sonu storylerini, paylaşımlarını.
1: Ya şu Avrupa Göztepe arkasında. Parkı var ya sevgili evet. Berkçim, ya beni tanıyan kim var bilmiyorum da. Ya şu Göztepe Parkı neymiş ben de merak ettim. Herkes ondan bahsediyor. Abi diyor sabahlar Göztepe Parkı. Şimdi ufaklık olduğu için biz de farklı bir mekana götürmek istiyoruz. Peki. Evet, Göztepe Parkı gerçekten İstanbul'da böyle
0: Özgürlük Parkı.
1: Kalandaylar diyorum. Evet Özgürlük Parkı değil. Bizdeki şey 60. yıl parkı gittiğimiz
0: 60.
1: yer.
0: 60. yıl mı?
1: Özgürlük
0: peki.
1: Parkı biraz daha tabii Özgürlük Parkı biraz da yukarısında orayı pek sevmiyorum ama bizim o bize müstesna olan ya gerçekten nefes alabileceğin İstanbul'da hoş bir seda kalabilecek bir yer orası. Biraz nefes almaya çalışıyoruz. İstanbul'un o trafiğinden, kaosundan, karmaşasından, kargaşasından bir parça uzaklaşmaya çalışıyoruz. Evladımızla küçük küçük minik minik alıştırmalar yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki. Milli arada tam da bunların arası esasında. Yani CSK ile başlayıp bu konuların arası. CSK ile başlayıp bir diğer tarafta Göztepe Özgürlük Parkı'ndan çıktığımız, Nazım Türknas'a takıldığımız, arada, takılmadan geçemediğimiz
1: arada,
0: bir yer.
1: Bu arada Güneydoğu deyince de aklımıza tabii ki de ne geliyor? Tabii ki de gastronomi geliyor.
0: Abi evet oraya hiç girmedim. Çünkü oraya senle ben girersek abi çıkamayız biliyorsun bizi yani.
1: Bir et sever olarak aman gerçekten. Abi, aman. Çok enteresan lezzetlere şahit oldum. Çok enteresan lezzetler sahibi oldum. Hakikaten her Türk vatandaşının, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mutlaka Doğu ve Güneydoğu'yu görmesi lazım, gezmesi lazım. O güzel lezzetleri tatması lazım sevgili Berk Sayar.
0: Yani diyorsun ki bir GAP turu yap diyorsun yani dinleyicilerimize.
1: Yani şimdi ülkemizi tanımadığımız için biz genelde hani turizm deyince hep batıyı zannediyoruz. Halbuki şu an mesela Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Mardin inanılmaz şekilde turizm alıyormuş, turist alıyormuş. Hem yerli hem yabancı. Şaştım kaldım ve gurur duydum. Neden? Çünkü ülkemiz gerçekten büyük bir coğrafyaya sahip. Sadece batı, sadece deniz, sadece kum, sadece güneş değil. Karadeniz'iyle, güneyiyle, batısıyla, doğusuyla çok güzel bir memleket. Doğusunu görmek lazım, Güneydoğu'yu görmek lazım. Ben bundan iki hafta önce Mardin'i ziyaret etmiştim sevgili Berksayar. Mardin'i neden geç gittiğime, Mardin'e bu yaşa kadar niye gitmediğime kendime biraz kızdım. Çünkü adeta bir açık hava müzesi gibi Mardin. Yani kiliseler, medreseler, camiler,

0: tapınaklar, efendim söyleyeyim eski medeniyetler say say bitmiyor. Muazzam bir şehirdi gerçekten.
1: Yani dolu dolu Anadolu yaptık Nazım Türknas'la an itibariyle. Sadece Anadolu futbolunu değil, Anadolu'nun gastronomisini de, medeniyetlerini de, kültürünü de konuşuyor.
0: Bana o zaman müsaade.
1: Bugünlük bu kadar diyorsun. Peki. Nazım Türknas'la bağlantımızın sonuna geldik. Konuşamadığımız birçok şey var ama konuştuklarımız onlara bedel mi? Değil tabii. İşin esprisi. Ben dünden yola çıkacağım. Diyarbakır deplasmanında Beşiktaş neden kaybetti? Ahmet neyi doğru yaptı? Nazım Türknas, söz sende.
0: Vallahi öncelikle bir kere Türkiye Süper Ligi'nde Süper Lig'e yeni çıkmış ve ilk defa Süper Lig'de mücadele eden bir takım ligin 6. haftasında Süper Lig'in şampiyon takımlarını, kim onlar? Trabzonspor, Başakşehir ve en sonunda Türkiye Süper Lig'in devlerinden bir tanesi Beşiktaş'ı mağlup ettiği için ben bir kere alkışlıyorum. Çünkü bu başarı, hani tesadüf desen, bir tesadüf, iki tesadüf olmaz. Demek ki bu bir tesadüf değil. Niye Beşiktaş kaybetti? Sorunun diğer kısmı da niye Ahmet Spor kazandı? Bir kere şu var. Vincenzo Italiano hoca rotasyon işlerini seviyor biliyorsun, rotasyon noktasında. Yine minik bir rotasyon vardı bu maça özel. Poco ile başladı. Sen ile başlamadı mesela Sanagran'da. Ve aynı zamanda Emirhan da başlamadı. Calo ile başladı hoca. Yani iki sağ ayaklı stoperle başlamıştı. Ve bu iki ayaklı stoper ve orta sahanın düşmesiyle beraber Ahmet Spor özellikle ilk yarıda inanılmaz pozisyonlar buldu. Yani Gift Orban bir tanesini gole çevirdi ki uzaktan derler ya, ayağından bir füze çıktı resmen. Diğer tarafta Diasaba, ki hani Nübel noktasında ne diyoruz, işte Alman bir takımına seçilmiş vaziyette, işte iyi kaleci, az gol yiyor ama işte bazen rotasyon yapmamak da bir avantajdır. Yani rotasyon yapmak belki avantajdır ama çünkü bilinen kadroyu bozmak bazı avantaj getirmiyor. Çünkü evet, Vincenzo Hoca dediğim gibi bu işleri seviyor ama bazen yapmamak gerekiyor. Aynı şekilde Alanya deplasmanında da kendi rotasyon yapmıştı. Orada da mağlup olmuştu ki orada da hakem olayları vardı ama burada bir kere Ahmet Spor önde çok iyi basan bir kulüp. Yani önde iyi basıyorlar, nefes aldırmıyorlar. Hatta Ahmet Spor 3. golünde de Furkan Soyer tek başına, adeta bir cengaver gibi tek başına ön tarafta baskı yaptı, düşe kalka golünü attı. İşte buradan da anlayabiliyoruz Ahmet Spor'un bu önde basma olayını. Bunu gerçekten iyi yapıyorlar. Kanatları iyi çalışıyor Ahmet Spor'un. Sol tarafta her ne kadar ben çok beğenmesem de Balet, sağ tarafta Krasniç, Arnavut Kosovalı oyuncu bir tren katarı gibi devamlı gitti geldi. Diasaba ortada çok iyi bir organizasyon içerisinde. Gift Orban için gezginci forvet diyebiliriz. Santrafor diyemeyiz, gezginci forvet diyebiliriz. Çünkü santrafor değil, kendisi forvet noktasında. Bu tür bu karışımlar, bu tür bu hareketler bence Beşiktaş'ın savunmasında ciddi zafiyetler yarattı. Çünkü savunma oyuncuları genelde sabit oyuncu ister. Yani sabit oyuncu tutmak daha kolay olduğu için sabit oyuncu ister ama Gift Orban dolaşıyor, işte Balet dolaşıyor, Krasniç yolu dolaşıyor, Diasaba dolaşıyor. Orada savunmanın dengelerini bir parça, hatta çok parça bozdu Ahmet Spor oyuncular. Şimdi Beşiktaş da şaşırdı. Dakika 21-2-0 mağlup. Yani bu sezon özelinde zaten Beşiktaş geriye çok fazla düşen bir maç olmadı. Ama bir anda dakika 21-2-0 mağlup durumdasın. Bir şoklama içerisine girdi. Ama Vincenzo Hoca bu hatalarını görmüş olmalı ki hemen ikinci yarı itibariyle şoklama yaptı. Hemen 3 tane oyuncu değiştirdi ve sonuç aldı. Sonuç aldı, gol geldi. Beşiktaş'ın 2-1'lik skora getirdi Beşiktaş. Evet. Ama dediğim gibi yani savunmadaki hatalar devam ettiği için ve öndeki baskı Ahmet Spor'un arttığı için oradan Furkan Soyerp'in golü 3-1. Maçın sonlarında da bir penaltı pozisyonu ve 3-2 bitti. Beşiktaş bu maçtan çok dersler alması gerekiyordu. Halbuki bir beraberlik Beşiktaş lider yapacaktı. Ahmet Spor lider olması için sadece ve sadece tek bir şansı vardı. O da galip gelmekti. Ahmet Spor galip geldi. Bu arada ben tabii Ahmet Spor noktasında biraz daha eskiden gittiğim için buraları ben görmüştüm, tahmin etmiştim. Yani kim derse ki Anadolu'daki en zor deplasman şurasıdır, artık bence o değişti sevgili Berk'cim. Bana göre Ahmet Spor'un sahasında oynadığı Diyarbakır, yeni Diyarbakır Stadyumu şu aşamada deplasman takımlarına ama büyük ama küçük Ama şampiyon

0: olmuş ama şampiyon olmamış. Hiç fark etmez, zorlu bir deplasman sürecine girmeye başladı. Yani orası 33 bin kişi. 30 bin civarında ev sahibi takım alabiliyor. %5'ini, yani 1500'ünü veriyorlar şeye, diğer rakip takımlara. Şimdi baktığın zaman da ciddi bir destek var. Yani hem taraftarlar koreografi yapıyor, işte çılgınca tezahüratta bulunuyor, takımlarını muazzam şekilde destekliyorlar. Çok seven bir tarafta topluluğu var Ahmet Spor'un. Böyle bir avantajı vardı. Tabii bunlardan başlarken maçın en kötüsü, maçın en berbat ismi, maçın belki de bütün izleyenleri içeriden çıkaracak bir isim vardı. O da yani ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Hakemlik noktasında çok ciddi zafiyetleri olan, hatta insani ilişkilerin dahi, insani yapısını dahi sorgulamamız gereken bir isim vardı. Ali Şansalan. Düşünebiliyor musun sevgili Berkçim? Her iki taraftar da, her iki tarafta topluluğu da Ali Şansalı'ndan dün akşam aynı derecede nefret etti. Aynı derecede nefret etti. Yani bu her kulun başına gelmez.
1: Sana göre geçerli sebepler nelerdi sana göre her iki tarafta da?
0: Efendim?
1: Sana göre geçerli sebepler nelerdi her iki tarafta da?
0: Geçerli sebep derken şey mi?
1: Yani orada başla, senin de hak verdiğin, yerinde izlediğin, takip ettiğin kadarıyla ya da abartılı bulduğun iki tarafı özelinde de gerekçeler.
0: Şöyle durum oldu. Mesela oyun 3-5'e geldikten sonra Ali Hoca kendince adalet dağıtmaya başladı. Şöyle ki, şimdi mesela Orkun Kökçü'yü seviyoruz. Milli takımımızda oynuyor. Efendim söyleyeyim, işte Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Yani dokunmatik, her dokunduğunda bir spor oyuncuları faul verdi, sarı kart verdi. Yani kendince, hani maç 3-1'e geldi ya, maçı dengeye getirmeye çalışıyor. Ama ilk yarıda da Beşiktaş'ın penaltı beklediği bir pozisyon var. Vlahovic noktasında. Onda mesela VAR'a bile gidilmedi mesela. O Beşiktaşlılar da ondan dem vuruyor. Yani niye diyor, VAR'a gidilmedi diyor. VAR'a gidilseydi ya da bu hakem nasıl görmedi diyor bu pozisyonu. Orada Beşiktaşlılar haklı. Maçın da sonlarına doğru Ahmet Spor aleyhine ciddi bir hatalar yaptı. Yani devamlı hani maça dengeye getirmeye çalışıyor. Kendince adet dağıtmaya çalışıyor. Hayır hocam, senin görevin kuralların çerçevesinde maçı idare etmek. Yani sen yargı dağıtan bir yargı mensubu değilsin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun belli değil. Yani inancın olsun sevgili Berkçim. Maçtan sonra da gördüm. Yani kahkahalar, gülücüklerle stattan ayrıldı. Yani derler ya, maçı bitiren, maçın en kötü adamı hiç ne yaptığını farkına varmadan insan bir üzülür. İnsan bir ne yaptığına bakar, kendini bir çek eder. Hayır, tam tersi. Gülücüklerle, keyiflerle sanki çok iyi bir maç yönetmiş gibi, sanki harika bir hakemmiş gibi maçtan çıkıyor. Enteresan işler. Hatta tüm hakem yorumcuları, Bünyamin Gezer başta olmak üzere, yerden yere vurdu. Ama bu Ali Şansalan gibi hocalar, hakemler maalesef sevgili Berkçim, bizim futbolumuzun ciddi manada aşağı çeken tipleri. Bunlar yüzünden futbolumuzu gelişmiyor derler ya, gerçekten böyle. Yani garip kararlar. Kendine öz gibi futbol anlayışı var Şansalan. Ya bizim normal modern futboldaki olmayan şeyler Ali Şansalan'da var. Mesela hangi hakem kitabında 1, 2, 3, 4 sana sarı kart gösteriyorum gibi bir ibare var. Ben görmedim, bilmiyorum. Yani böyle bir hakemliği ben hiç görmedim. Yani 1, 2, 3, 4 foul yapınca sarı kart mı oluyor? Ya da bir foul yapmanın limiti mi var? Yani şu kadar faulde kart göstereceksin diye bir şey mi var? Ben şaşırıyorum. Ya ben böyle bir hakemliğe şaşırıyorum. Yani Ali Şansalan gibi tiplerin nasıl Türkiye'de futbolu geriye götürdüğünü dün canlı gözlerimle gördüm. Yani infial yaratmak için eline gelen her şeyi yaptı. Yani dua etsinler ki Ahmet Spor taraftarı biraz böyle sakin sükunetli davrandı. Dün maçta bana yüzlerce mesaj geldi ve beni yolda gören yüzlerce, binlerce insan dedi ki, abi bu nasıl hakem? Bu nasıl insan? Vallahi dedim, kardeşim ben de şaşırıyorum. Yani bunlar nasıl hakem? Ve maçtan sonra da gülücüklerle stattan ayrılıyor. Yani insanda bir parça izlen olur ya. İnsanda bir parça bir ağır duygusu olur ya. Yani maçı katletmişsin. Hem Serdar Başkan, Beşiktaş'ın başkanı Sayın Serdar Başkan da açıklama yapıyor. Diyor ki, bize verilen penaltı uyduruk diyor. Bakınız, bir başkan kendi lehine olan şeyi
1: dengeleme amaçlı diyor. O da aynı zamanda.

0: ya? Yani bu futbol işi, futbolcular işi. Sen dengeleyemezsin. Senin öyle bir yetkin yok. Sen adaletten yana olacaksın ama kendisine yıllardan beri adalet duygusu olmayan, yani daha bir daha bir lakabı da var, şimdi bunu kullanmak istemiyorum. Gerçekten kötü değil, vasat değil, berbat bir rakip. Ve enteresan bir şekilde kendini de çok bilmiş kategorisine koyuyor. Hayır. Bilgin yok senin. Sıfır. Ne bilgin var, ne ilgin var. Ben Alişan sana futbol bildiğini düşünmüyorum. Bir ara şöyle bir şey yapıyor. Bunu Fenerbahçe Beşiktaş maçında Halil Umut Beyer de yapmıştı. Bu galiba yeni kural geldi herhalde hakemlere. Önce oynat diyor kendince. Mesela oyuncu diyor ki, eli diyor ki, oyna diyor. Hı hı. Oyuncu reaksiyon gösterince ya da mesela taraftarlar reaksiyon gösterince bir şey olunca mesela birkaç sene sonra foul çalıyor. Bunu Ali Şansalan bu maçta defalarca yaptı. Ya oraya bir vahiy mi geliyor? Ne yapıyoruz? Önce oyna deyip sonra foul vermek, kartlar göstermek, o alakası olmayan yerlerde sarı kartını çıkartmak. Yani kafasında bir şeyler var. Değişik fikirler, değişik hareketler, içtiği yediği farklı şeyler midir? Bilemiyorum yani böyle hakemler. Yani bakın Ahmet Spor Beşiktaş meselesi değil sevgili Berçim. Bu gerçekten artık Türk futbolu kanayan yarası olmaya başladı. Yani inşallah yarın bir gün bu hakemden toptan kurtuluruz. Yapay zeka maçları yapmaya başlar da o zaman adalet teralisi herkesin eşit olur. Yoksa burada Ali Şansalan gelmiş. Dün mesela yani hem Ahmet Spor Başkanı Nahit Başkan isyan ediyor. Ciddi bir isyanı vardı maçtan sonra. Ya adam bağırıyor çağırıyor ki bu insan bir avukat, bu insan bir hukuk insanı. Ona rağmen bağırıyor çağırıyor. Diğer tarafta Serdar Başkan. O da aynı şekilde öyle. Ama o da diyor ki MHK Başkanı. Hatta Serdar Başkan biliyorsun TFF'ye kadar gitmişti ya. Yani. Ama dedi ki biz dedi bu MHK olduğu sürece başarılı olamayız diye kendince böyle bir kabulleniş içerisine girdi. O da gerçekten yazık. Ya bilmiyorum bu sorun nasıl çözülecek, o da enteresan bir şey ama hakemlerin alt ligden üst ligden hiç fark etmez. Yani berbat şekilde ilerledikleri bir gerçek sevgili Berkçim. Başın sonunda Beşiktaş. Bu arada basın toplantısında şu an dün gündeme geldi. Dün akşam gündeme geldi. O soruyu ben sormuştum. Hatta ilk soruyu ben sordum. Demişim ki Vincenzo Hoca'ya hem atmosferi nasıl buldunuz Ahmet Spor deplasmanında hem de maçın hakemi hakkında yorum alabilir miyim diye sormuştum. Vincenzo Hoca dedi ki hakemin bir şey yok dedi mesela. O da enteresan bir şekilde o da oradan baktı. O da oradan baktı meseleye. Böyle bir durum içerisinde oldu. Beşiktaş kıymetli bir deplasmanda 3 puan kaybetti. Ahmet Spor Süper Lig tarihinde ilk kez oynayan Ahmet Spor ilk kez de liderlik koltuğuna yükseldi. Anadolu futbolu için iyi bir nokta. Beşiktaş'ın kötü bir durum sevgili Berkçim.
1: Tabii orada basın toplantısına veya açıklamalara da geliriz, oralara da değiniriz ama benim merak ettiğim farklı bir konu var. Mesela Ahmet'in Diyarbakır ekibinin birinci sırayı alarak böyle tamamlaması, bu 6 haftalık milli araya girmeden önceki süreci bir Samsun'u bir Göztepe'yi hatırlatıyor. Geçen yıl Samsun Göztepe tarafında çok konuşuyorduk böyle liderliği zorlu işi bu haftalarda özellikle değerlendirdiğimiz bölümlerdeydi ama Samsun ve Göztepe'nin şu an dipte olduğunu görüyoruz. Ben biraz buraya değinmek isterim. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a geçmeden önce, Trabzon'a geçmeden önce dünkü maçı konuştuk. Hali hazırda yakın olan gündemden başladık. Ama neydi Samsun ve Göztepe'yi bu kadar geriye düşüren bu sezon? Nazım Türknaz, sen Anadolu futbolu denildiğinde ön plana çıkan birisin. Türk futbolunda, bu camiada, basında, medyada. Burada da mütevazı olma bence abi. Orada özellikle Göztepe tarafı dediğimde yani 1 saat 2 saat bile konuşursun bu konuda belki ama bu kısıtlı zamanda Göztepe'den başlayarak Samsun ve Göztepe'nin mevcut durumunu, neyi yanlış yaptıklarını, neden bu durumda olduklarını futbol anlamında, sonuçlar anlamında acaba sonuçlara mı yanlış yansıyor? Yarın öbür gün oturacak bir takım mı var? Biz mi yanlış görüyoruz uzaktan takip edenler olarak? Neyi yanlış yapıyorlar, neyi doğru yapıyorlar? Bunu sormak isterim. Sözü sana bırakmak isterim.
0: Şimdi sevgili Berkçim, ben bununla alakalı geçen haftada bir hatta Reels'da çektik kendi işler kanalımızda. Hatta bunu da paylaştık. Çok da Göztepe'li ve Samsun sporlu taraftarlar da abi dediler ki yani öyle konuşmuşsun ki bizim iç sesimiz olmuşsun dediler. Evet. Şimdi hem Samsun'daki maçlara hem de dün akşamki maçlara lütfen bir baksın futbol severler. Şunu görecekler. Göztepe ve Samsun Spor'da

0: kasa doluyor. Yani futbol çatışıyla beraber kasa doluyor ama tribünler boşalıyor sevgili Berkçim. Neden boşalıyor? Dün mesela Göztepe'nin karşıdaki tribününde şöyle bir ibare vardır. 1-9, yani Göztepe'nin kuruluşu olan 1925'in 1-9, Göztepe 25 yazar. Yani tribünlerde, koltuklarda böyle bir simge var. Biz bu yazıyı hemen hemen 1-9'u ve 2-5'i görebiliyoruz. G'yi de ben görmeye başladım, Ö'yü de görmeye başladım. Bu ne demek? Taraftarın yavaş yavaş elini ayağını çekmesi demek sevgili Berkçim. Neden? Bunun 3-4 tane temel sebebi var. 1. Şimdi taraftar futbol satışından mutlu olmaz. Ama hem Samsun Spor Başkanı Sayın Hüseyin Yıldırım hem Göztepe'nin Başkanı Sayın Rasmus Gelsen futbol satışlarını ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana sevgili Berkçim. Futbol satış demek senin iyi oyuncunu kaybetmen demek. Doğru mu?
1: Evet.
0: Sen iyi oyuncuyu kaybediyorsun. Şimdi o taraftar neye mutlu olsun? Sen benim iyi oyuncumu satıyorsun. Yerine de daha iyi olmayan, hatta belki çok kötü olan tercihler yapıyorsun ve ucuz olduğu için bunları yapıyorsun. Ve taraftardan da destek ve heyecan bekliyorsun. Ya bu taraftar robot mu? Bu taraftar taş mı? Bu taraftar kaya mı? O taraftar bir insan. Taraftar heyecanlanacak. Taraftarı mutlu edeceksin. Taraftarı değerlendireceksin. Bir kere bu bir. Transfer politikası bu kulüplerde çok başarılı ünlem işareti. Hatta 3 tane ünlem işareti. Bir tane etmez. 3 tane ünlem işareti koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki çok başarılı bir transfer politikası var. Hayır. Küllüm yanlış. Yani taraftar dediğim gibi kesin ve kesin heyecanlanacak isim bakar. İsimsiz, ne olduğu belirsiz, ne yüdüğü belirsiz. Oyunculardan keyif almaz, alamaz. Burası bir şirket değil. Yani her zaman tutmaz. Çünkü insan faktörü var. Birkaç defa tutturmuş olabilirsiniz. Ama her zaman tutamazsınız. Her zaman tutturamazsınız sevgili Berkçim. Böyle bir şey olmaz yani. İkinci konu. Türkiye'deki, daha doğrusu Anadolu'daki en pahalı kombine ve bilet fiyatları bu iki kulüpte. Hem Göztepe'de hem de Samsun Spor'da. Şimdi Samsun Stadyumu bilenler bilir, şehrin biraz dışarısında. Göztepe semtin merkezinde. Ama orada da İzmirlilik var. İzmirli insan heyecanı kaçarsa, isterse kapı komşusu olsun, isterse kapısındaki karşısındaki olsun yere gitmez. Ben kendim biliyorum. İzmirliyim. Samsun'daki durum daha fecaat. Samsun Stadyumu dışarıda. Yani belli bir mesafe kadar diyorsunuz. Şehir merkezinde değil. Şehir merkezinden uzakta bir mekanda. Şimdi bana bazen soruyorlar. Hatta çalıştığım kurumdaki müdürümüz de sormuştu. Ya dedi Nazım'cığım dedi. Niye dedi Samsun Spor Fenerbahçe maçında tribünler bomboşladı karşısı. Evet bomboş. Çünkü biletler 15 bin lira. Sevgili Berkçim. Ben şimdi sana soruyorum. Lütfen cevap ver. Burada soruları ben sormaya başlayacağım artık.
1: Peki.
0: 15 bin lira. 15 bin lira bilet fiyatı. Diyelim ki alacaksın eşini, kız arkadaşını, sevgilini ve annene babana fark etmez. İki kişi gittiğin zaman şu maça 30 bin lira.
1: Çok zor. Çok zor abi. Soruyu bitirmeden. Soruyu bitirmeden cevap veriyorum. Çok zor.
0: Değil mi?
1: Şu devirde çok zor.
0: Ama diyor ki Hüseyin Başkan ben diyor takım, ben diyor para verdim diyor. Takım diyor maça gelmiyor diyor. Taraftar maça gelmiyor diyor. Ya 30 bin lira, 35 bin liralık yere nasıl gelsin taraftar? Ya neden gelsin? Ve senin takımın, senin takımını heyecanlandırmayan bir takım. Göztepe aynı şekilde. Çok yüksek bir bilet fiyatlandırma politikası var. Bunlar ne oluyor sevgili Berkçim? Bunlar sana yol, su, elektrik olarak geri dönüyor. Taraftar da elini, ayağını yavaş yavaş çekiyor. Dediğim gibi bir, transfer politikası yanlışlığı. İki, tribün bilet uygulaması yanlışlığı. Üçüncü noktada da iletişim. Şimdi Sayın Hüseyin Yıldırım devamlı surette X, eski ismi Twitter'da. Ona laf veriyor, buna laf yetiştiriyor, ona konuşuyor, buna konuşuyor.
1: Hatta ben öyle ki en son kulübe davet etti eleştiren bir
0: taraftar. Abi yeter ya, millet artık sıkıldı.
1: Gel birlikte hesap kitap yapalım dedi.
0: Yeter artık diyor ya. Her defasında ben satacağım. Hani meşhur bir Şener Şen'in bir filmi vardı. Bir A filmi vardı. Diyordu ki oradaki A baskı devam gelince veyahut da böyle kendini birkaç müddet zorlama çalışanlara. Bak göğüs satarım ha deyip duruyordu ikide bir. Yani ona benzemeye başladı. Devamlı satarım satarım satarım satarım. Bak bu laflar zaten bir kere 3-4 yıldan beri Yüksel Başkan'ın ağzında, dilinde, kaleminde, internetinde maalesef taraftarın nezdinde ciddi bir etki yarattı. Şimdi evet taraftarlar kavga ediyor, tartışıyor ve taraftarlar artık Yüksel Yıldırım'dan ve Samsun Spor'dan uzaklaşmaya başladı. Bunu ama maalesef göremiyor Sayın Başkan ve Sayın Başkan'ın yanındakiler. Ya da görmek istemiyorlar. Ama görmek istemezlerse taraftara rağmen hiçbir kulüp ayakta kalamaz sevgili Berkçim. Yani ben böyle yaptım, ben böyle oldu, ben böyle istiyorum gibi bir anlayışla ilerleyemezsin. Bunlar büyük kulüpler, büyük taraftarları olan kulüpler. Diğer tarafta.
1: Göztepe'de.
0: Rasmus Anker'sa. Tabii Rasmus. Evet. O da enteresan bir şekilde. O da YouTube'çu.
1: Nedir enteresan gelen tarafı sana?
0: O da YouTube'çu. Şöyle enteresan geliyor bana. Hı. Hatta çok enteresan bana geliyor. Şöyle bir Göztepe'de bir ilan açıldı. Dediler ki Sayın Başkan'a sorusu olan mail atsın. O mailden sonra Başkan YouTube'da bunları paylaşacak. Bunları cevaplayacak. Yani sevgili Berkçim, yani bu spor kulüplerinin başkanları ya da futbol kulübü başkanları artık YouTube'lara mı düştü? YouTube'lar bizim işimiz
1: peki,
0: abi.
1: Peki bu sezonu o mu anlatıyor? O mu özetliyor? Başkanın YouTube evet. Çabası mı özetliyor?
0: YouTube'larda. Yani başkan taraftan karşısına çıkmıyor. YouTube'lardan cevap veriyor. Hani İzmir'de geldiğini ben bilmiyorum. Yani İzmir'de yaşamıyor çünkü. İngiltere'de yaşıyor. Londra'da yaşıyor. Londra'nın bir semtinde yaşıyor, bir ofisinde yaşıyor. Ama enteresan bir şekilde İzmir'e gelmeyen bir başkan. Böyle bir model de var Göztepe'de. Yani bir şekilde gelmiyor. Yani hiçbir şekilde uğramıyor İzmir'e. Şimdi iletişim yanlış. Fransa politikası yanlış. Tribün politikası yanlış. Üç tane yanlışın olduğu yerde bir doğru olur mu? Belki sen soruları ben soruyorum.
1: Geçen yıl neyi doğruydu diye ben de soruya soruyla gelirim.
0: Geçen yıl neydi? Evet. Geçen yıl taraftarlar sabitliyordu. Bak taraftarlar sabitliyordu. Yine yüksek fiyatlar.
1: Yine problem var.
0: Fiyatı düşük değildi. Ya ama bak şimdi insanların da sabrı var. 1-2-3 sen de yeter. Çünkü
1: yani sen biraz da taraftarların orada gelememesi, katılamaması, tribünlerin boş kalmasından yola çıkarak. Yani birinci haftada, ikinci haftada Samsun özelinde çok konuştuğumuz bir konuydu mesela. Hala konuşuyoruz belli ki. Buralardan başlayarak ele alıyorsun. Başlangıcını bu görüyorsun. Böyle görüyorsun buradaki asıl problemin her iki takım özelinde de, Samsun özelinde de, Göztepe özelinde de.
0: Peki bunu ben söylemiyorum.
1: Ya böyle görüyorsun. Analizin bu.
0: Tabii. Matematik bize bunu söylüyor. Nerede şu an Göztepe Samsun Spor? Başarılı mı?
1: 16-17. Sıralar. Düşme hattındalar. 1-3, diğeri 4 puanda.
0: Demek ki benim söylediğim tezler, benim anlattığım şeyler demek ki doğru olan şeyler. Her şunu yaptı Göztepe futbol tarafı. Spor kulübü çünkü daha farklı bir nokta. Göztepe futbol yatırımı şunu yaptı. Hemen apar topar Stanovistolio'la sözleşme uzattı. Zannedildi ki mesele Stoylov'un sözleşmesinde, hani Stoylov'da bir sorun sıkıntı var veyahut da Stoylov'la alakalı bir hani sözleşmesine yavaş yavaş geldiği için kafa karıştığı var. O yüzden Stoylov'la bir yıl daha sözleşme yapalım, rahatlasın, takıma daha farklı adapte olsun gibi bir anlayış da vardı Spot Republic Göztepe yatırımlarından sorumlu fonda. Ama gelinen noktada o da çare olmadı. Göztepe Rizespor'la son anda bir penaltı pozisyonu, bir penaltı oldu. Son anda bir puanı kurtarmış oldu. Ama ligin dibinden kurtulamadı. Sizi sözleşmeler kurtarmaz sevgili Berkçim. Futbol adamlarını başarı kurtarır. Yani isterse 10 yılın sözleşme yap. Söyle ola. Ya da Fink'le. Evet. Değilsen ne yaparsan yap. İstersen 10 yıllık yap, istersen 5 yıllık yap. Başarıyı kazanmak zorundasın. Şu an Stoylov zaten o da mesela şimdi bakıyor Spot Republic ne yapıyor? İşte Rasmus Anker'san başkan. Maillerle hani iletişim kötü olduğu için o da hiçbir Türk basınına, ben dahil hiçbir Türk medyasına, Türk basın mensubuna asla bir röportaj vermedi. Kime verdi? Gidiyor Bulgaristan'da onu devamlı pompalayan bir tane bir gazeteci var. Levski Sofyalı. Devamlı Göztepe ile alakalı röportajları ona veriyor. Ama maalesef ben bunu sordum hatta birkaç tane sosyal medyamda. Cevabı biliyorum ama gene sordum. Ama bizim Göztepe Spor Kulübü Stoylov'a şey diyemedi. Ya sevgili hocam, niye sen gidip de yabancı bir ülke basını konuşuyorsun da niye bir basın İzmir'deki ya da Türkiye'deki bir basın mensubuna röportaj vermiyorsun demedi, diyemedi, dedirtemedi. İletişim sıfır. Devir, iletişim devri ama Göztepe'de iletişim sıfır. Hakeza Samspor'da da iletişim sıfır. Hepsini toplansın zaten bir kere. Bu puan tablosu şaşırtıcı değil.
1: Samsun'da bunun üzerine eklenen bir iletişim var. O da özellikle büyük haftalarda Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la oynadıkları haftalarda kulüplerle bravo, ters düşmek. Bu sezon biraz daha geri planda kaldı bu. Belki iddiadan dolayıdır. İddia kısmının hani iddialı olmalarını geçen yıl kadar önde görmemelerinden evet, kaynaklıdır evet, belki.
0: Evet. Doğru, doğru. Çok doğru söylüyorsun. Mesela Sayın Başkan ne zaman bir Fenerbahçe maçı olsa
1: evet,
0: günler evvelden başlıyordu konuşmaya. Ama Galatasaray maçlarında Sayın Başkan'ı göremiyorduk mesela. O da şöyle bir algı yaratıyordu. Zaten kendisi de ifade etti defalarca. Ben işte küçükken Galatasaray'ydım diye. Zaten yanlışlar buradan başlıyor sevgili Berk'cim. Yani bu kelimeleri kullanmanın sana avantajı var mı yoksa yok mu? Hiçbir zaman yoktu. Bütün Fenerbahçe'de
1: kendine... Ama belki de o kelimeyle ön planda olmak istiyor. Belki de ön plana çıkmanın yolunu bu tarz maddelerden, başlıklardan, manşetlerden geçtiğini biliyor.
0: Hatalı, şöyle hatalı. Bunlar geçici rahatlıklar. Kalıcı noktasında nefret getiriyor. Şimdi ben Yüksel Yıldırım'ın PR'cısı olsam, bir medya danışmanı ve basın danışmanı olsam asla ve kata, hatta kendisini daha önce de geçmiş yılları uyarmıştım. Sayın Başkan, kapatın Twitter'ınızı. Kapatın Twitter'ınızı çünkü Twitter'da siz duramıyorsunuz. Duramıyorsunuz, devamlı ona bunu lafı ettirmeler. Ya koskoca bir baş... Ya ben bir, bana da mesela küfürde yazıyorlar, bazen aşağılama şeyleri yazıyorlar. Hiçbirine cevap vermiyorum. Versem zaten bir kere günüm bitmez. Ama Sayın Başkan seviyor bu işleri. Ama bu işte seversen de çünkü sosyal medya bir çöplük, sosyal medya bir çukur. O çukura düştüğün zaman da zaten çıkamıyorsun iş içinden. O yüzden şu an hem Samsun Spor hem Göztepe ortak kaderleri var ve ortak sıkıntı çekiyorlar. Çünkü ortak yanlışlar yapıyorlar sevgili Berksayar.
1: Peki ben oradan konuyu Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a getireceğim. Nazım Türknaz. Fenerbahçe 8-0'la geçti Eyüp karşısında. 8-0'lık net bir skor aldı. Bir diğer tarafta Özhan Pulat orada teknik direktörlük kariyeri için çok iyi olmadığını düşündüğü bir skorla istifa etti. Bunun yanında diğer tarafta Galatasaray'da bir önceki gündem, cumartesi gününün gündemi, Galatasaray'da 4-0 mağlup oldu Trabzon'a. Trabzon iyi iş yaptı Thomas Reis'le. Thomas Reis ki az önce konuştuğumuz Samsun Spor'un eski teknik direktörü. Tüm bu gündem başlıklarını ortaya koyduğumda sen nereden tutar, nereden ele alır, neler söylersin?
0: Önce şunu söyleyeyim sana. Thomas Reis Trabzonspor'un getirebileceği en iyi yabancı hocaydı. En iyi yabancı hocaydı. Neden? Çünkü Thomas Reis'ı benim şahsi fikrim Samsun Spor'da daha doğrusu Samsun Spor yönetimi ve Yüksel Başkan tarafından yanlış yapıldığını ben düşünüyorum. Yanlış yapıldığı için de Thomas Reis'ın Samsun Spor'daki enerjisi, Samsun Spor'daki geleceği, Samsun Spor'daki günleri yavaş yavaş bitti ve hocalığı yolda ayrılmıştı baktığımız zaman. Yani ben bir kere burada bir yanlış görüyorum. Thomas Reis'ı kefilim. Çünkü Thomas Reis gerçekten efendi, gerçekten çalışkan bir Alman ve gerçekten başarılı bir teknik direktör. Türkiye'yi de seviyor, Türkiye'yi de benimsiyor ve ilk maçta da benim her zaman ifade ettiğim o hoca dokunuşunun sonuna kadar gerçekleştirdi. Galatasaray karşısında tarihi bir galibiyet geldi. Tesadüf mü sence Berksayar? Asla değil. Asla değil. Şundan dolayı Thomas Reis'ın
1: bir haftada ne yapmış olabilir deniyor mesela konuşulurken.
0: Çok şey yapmış olabilir. Şöyle ki şimdi bir hafta uzun zaman 7 gün 24 saat o kadar o işler şey değil. Şunu yapmış olabilir. Oluyor. Oyuncuların dilini anlamak. Yani astım astım kestim kestik değil. Bunu yapacaksınız değil. Belki oyunculara özgürlük, belki oyuncuları anlamak, belki oyuncuları benimsemek ve ortak bir akılla daha farklı yönden gitmek. Ya Muhammed Salah

0: hat-trick yaptı. Hat-trick yaptı. Saviola muazzam gol attı. Daha önce bu adamlar neredeydi? Evet, Fatih Tekke gittikten sonraki maçta da sağlam bir performans, bir reaksiyon göstermişti. Burada daha fazla gösterdi. Şimdi Trabzonspor Galatasaray'ı sağdan sildi. Buna tesadüf diyemeyiz. Buna kendi kendine oluşmuş bir şey diyemeyiz. Burada daha ilk haftadan Thomas Reis'in ciddi bir damgası var. Oyunculara bakış şekli, oyunculara anlama. Aynı şekilde Samsunspor'da da çok başarılıydı. Aynı şeyleri yaptı. Bak fark ettiysen Thomas Reis gittikten sonra Samsunspor iki boşaldı. O Holseler, efendim söyleyeyim, başı muadili manjiler, Rick van Drong gelenler, bunların gitmesi boşuna değil sevgili Serhat'cığım. Çünkü bunlar hocaya gelmiş insanlar. Hocaya geldi bu oyuncular. Daha sonra da hocayla beraber zirveye çıktılar. Hoca gidince takım dağıldı Samsun'da. Şimdi Trabzonspor dediğim gibi alıp alabileceği en iyi yabancı teknik direktörü getirdi. Hayırlısı olsun. Trabzonspor çıkışı bu sefer sonra başlamıştı kardeşim.
1: Ve Trabzonspor'un çıkışını konuşurken Galatasaray'ın düşüşünden mi bahsediyoruz Nazım Türkmez?
0: Galatasaray'ın düşüşü diye bir şey yok sevgili Serhat'cığım. Evet.
1: Bir asistan elize gidiyor aklın. Açık büfeye gidiyor aklın.
0: Açık büfe bizim asistan Alis. Evet. Yarın da program var. O aklıma geldi. Galatasaray'ın üstüne bir şey yok sevgili Berk'cim. Evet. Osimhen'in gidişiyle Galatasaray'ın bitişi var. Yani Galatasaray'ın düşüşü yok. Galatasaray Osimhen'e ekmek gibi, su gibi, peynir gibi, zeytin gibi, bir can suyu gibi bağlanmış vaziyette. Bize şunu gösterdi Osimhen'in yokluğu. Demek ki Galatasaray sırtını Osimhen'e dayamış diğer futbolcular. Osimhen yoksa Galatasaray the end noktasına gelmiş. Sıradan bir takım olmuş. Nerede abi Barış Alper Yılmazlar? Nerede Yunus Akgünler abi? Nerede yeni transferler abi? Batrakovlar, işte efendim söyleyeyim Şallay'lar. Nerede abi o adamlar? Leao'lar. Demek ki bu adamlar abi Osimhen olmadan ancak bir sıra takım oyuncusu olmuş. Galatasaray'da Osimhen olmadan bir sıra takım olmuş vaziyette. Bu yanlış. Bu yanlış. Yani bir takım oksijene bağlanmış gibi bir oyuncuya bağlanırsa anında böyle olur işte yani. Alternatifler yok. Osimhen atarsa kazanıyorsun. Osimhen atamazsa kazanamıyorsun. Böyle bir dünya da yok. Böyle bir dünya da yok. Açık ve net. Diğer nokta. Maç içerisinde dün mesela Amespor'da Beşiktaş Kasi kırmızı kart gördü. Ve basın toplantısına gelemedi. Çünkü kural bu. Ne diyor? Kırmızı kart gördüysen basınla medyayla konuşamıyorsun. Doğru mu? Hı hı. Ama dün ne oldu? Cumartesi akşamı ne oldu? Çok enteresan bir şekilde. Teamüllere aykırı bir şekilde. Kurallara aykırı bir şekilde. Okan Buruk Hoca kırmızı kart gördü. Yayıncı kuruluşa konuştu. Ve burada yayıncı kuruluştaki moderatörler amansızca savunmaya başladı. Dünyada olmayan şey, dünyada görülmeyen şey, kırmızı kart gören teknik direktör hiçbir mikrofona konuşamaz. Hiçbir yere konuşamaz.
1: Doğru.
0: Bu işin kuralı bu.
1: Doğru.
0: Ama Türkiye'de maalesef bazı şeyler kural tanımıyor. Bazı şeylere kural gelmiyor. Böyle bir gariplik içerisindeyiz sevgili Berksayar.
1: Peki Fenerbahçe tarafında bu 8-0'lık galibiyeti nasıl değerlendirirsin? Özhan Pulat özelinde neler söylersin onu da merak ediyorum. Hatay'dan da yakından takip etmiştin Özhan Hoca'yı.
0: Evet, evet. Yani 8-0 kimse alınmasın. Yapay skor. Neden yapay skor? Galatasaray, Trabzonspor'da fark yediği için Fenerbahçe oyuncular böyle bir ekstra motivasyona çıkmışlar. Eğer Galatasaray berabere kalsaydı ya da yenilseydi Fenerbahçe iyi bir spor zorlanırdı. Açık ve net. Kimse bana A'dan B'den C'den bahsetmesin. Ben Alfa B'nin hepsini biliyorum. A, B, C'yi çok iyi biliyorum. Ben Alfa B'ye K'den, L'den, M'den başlamıyorum. Sevgili Berkçim. Ben Alfa B'ye A'dan B'den C'den başlıyorum. Yani Fenerbahçe Trabzonspor 4-0 yendiği için çok ekstra bir motivasyonla zaten işi ilk yarıda bitirdi onlarda. İlk yarıda bitirdi işi zaten baktığımız zaman. Eyüp Spor'un da zaten eti budu yok. Böyle bir skor meydana geldi. Özhan Hoca noktasında Özhan Hoca ilk kez Süper Lig'de bir kadro kurdu kendine. İlk kez. Yani başında, işin başında. Daha önce
1: başından bu arada aynı şekilde. Evet.
0: Tabii. Hatay Spor'da çok başarılı işleri imza atmışlardı. Orada da kadroyu beraber kurdular. Ömer Erdoğan'la beraber ikisi kurmuştu. Ama burada direksiyonun tek başına geçti. Ve Eyüp Spor'un şartları belli. Eyüp Spor şu an kimin başkan, kimin yönetici olduğu belli olmayan bir yer. Kayyum yönetiyor diyorlar. Ve yani ucuz transfer, isimsiz transfer, ne olduğu belli olmayan transfer ve başkanın yöneticisi kimse olmadığı kayyumlu bir kulüp. Yani bir girdapta, ne olduğu belirsiz bir noktada. Şimdi bakıyorsun, Alanya Spor'un maçının ikinci yarısı hariç Eyüp Spor sahada yok. Hiç mi sahada yok yani? O yüzden Özcan Hocam, yani tabii ki de Süper Lig'de takım çalıştırmak güzel bir şey. Ama ve lakin ben şansım olsa gitmezdim Eyüp Spor'a. Çünkü Eyüp Spor'un böyle olacağı derler ya, Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi zaten sevgili Berkçim.
1: Peki gelen mesajlara baktığımda Fenerbahçe konu olunca 3 maymunu oynayanlar şimdi hakemden dert yanıyorlar. Allah aşkına Serdal Adalı o penaltıyla galibiyet ya da beraberlik alsaydı bu lafları söyleyebilecekler miydi demiş. Dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik
0: soruyu bir kez alabilir miyim? Şasın gitti. Bir kez daha alabilir miyim soruyu?
1: Serdal Adalı o penaltıyla galibiyet ya da beraberlik alsaydı bu lafları söyleyebilecek miydi? Fenerbahçe söz konusu olduğunda 3 maymunu oynuyorlar demiş dinleyicimiz özetle.
0: Ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem ama şimdi şöyle bir durum oluyor. Hani hangi kulüp başkanı, ama Serdal Başkan penaltı konusunda uyduruk diye bir cümle kullandı zaten. Bir kelime kullandı zaten ama tabii eğer Beşiktaş 3 kazansaydı bu kadar rahat konuşur muydu? Evet, dinleyicimize şöyle hak veriyorum. Hiçbir kulüp başkanı avantajlıyken konuşmuyor.
1: Evet.
0: Yani hiçbir kulüp başkanı. Ama dezavantajlıyken tarihler, destanlar yazıyorlar.
1: Peki. Mikson ve basın toplantı odalarını iyi bilen biri olarak Nazım abi yorumlayabilir mi? Sporting Lisbon Galatasaray maçında neden tüm basın mensupları Mikson'da bekledi? Kimse soru sormayı tercih etmedi. Konya Trabzon maçında maç sonrası TFF yetkilisiyle Deniz Türüç gerginliği hakkında kim haklı demiş. Güzel iki soru mesela.
0: Mükemmel iki soru. Bak, evet. Çalıştığım yerden geldi.
1: Çalıştığın yerden ve tam da toparlayıp kapatacağım, bağlantıyı bitireceğim noktada çok güzel iki soru okumadan geçemezdim.
0: Şimdi sondan başlayalım. Deniz Türüç'ün tepkisi insani bir tepki. Şundan dolayı maalesef temsilci ve gözlemci dediğimiz beyefendiler kraldan çok kralcı. Adeta oraların kendi sahibi gibi görüyorlar. Astım kestim. Sanki bir kral, sanki bir diktatör, sanki bir böyle padişah. Oraya geçemezsin, buraya geçemezsin. Ya güzel kardeşim, orada emekçiler, basın emekçileri, 3 kuruşu maaş alan arkadaşlarımız haber peşinde. Orada bir röportaj veriliyor. Ha bir adım geri gelmiş, ha bir adım geri gitmiş. Kime neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Orada ne var biliyor musun? Ego savaşı var. Ben derse bulacak savaşı var. Ama orada denize çarptılar, bak kayaya çarpmadılar. Denize çarptılar. Deniz Türüç'ün oradaki insani tepkisi muazzamdı. Tabii işine bak diyor ama o temsilcinin işi burada. Ama temsilcinin işi de basın mensuplarına hatut yapmak değildir. Basın mensuplarına şöyle hani affedersin bir hayvana gibi, hayvana davranış gibi davranacak şeyler değildir. Orada bir kere böyle bir durum var. İkinci konu. Bu Galatasaray Sporting Lisbon hikayesinden bahsediyor arkadaşımız. Şöyle bir durum var maalesef. Bizde son yıllarda şöyle bir anlayış oluştu. Basın mensubu olan arkadaşlarımız basın toplantısına girmiyorlar. Şundan dolayı girmiyorlar. Çünkü Mikson'da futbolcu elinde poşetiyle çıktı. Futbolcu terliklerle çıktı. Futbolcu çocuğuyla beraber çıktı gibi kısa videolar maalesef sosyal medyada daha fazla etki yaratıyor. Ondan mütevellit de çoğu basın mensubu ağırlıklı olarak dijitalci arkadaşlarımız da basın toplantısında soru sorabilecek kabiliyetleri de olmadığı için ve soru sorabilecek medeni cesaretleri olmadığı için o tarafa geçiyorlar. Çünkü o tarafta daha fazla tabiri caizse ekmek var. Sosyal medyadaki 10 saniye, 15 saniye işte poşetle çıktı, terlikle çıktı, çocuğuyla çıktı başlığı altındaki videolar çok daha fazla izleniyor. Ben dün mesela soruyu sordum. Soruyu soran adamın sorusunu kesiyorlar. Ya Vincenzo Montella'nın hakem açıklamasından önce ben bekledim ki evet Nazım Türk nasıl İstihbar Gazetesi falan filan diye. Hayır, bunu kesiyorlar basın toplantısını verenler. Cevap veriyorlar. Sanki Vincenzo Monte'ye kendi kendine konuşmuş. Yani sanki Vincenzo İtalyan'ı bir soru gelmemiş de havada kendi kendine uydurmuş gibi bir durum oluyor. İşte bundan dolayı bütün şu aşamadaki basın mensupları basın toplantısına katılmayıp da Mixon'daki dijitallere doğru kaymaya çalışıyorlar.
1: Peki diğer tarafta gelen iki soruyu da yanıtlamış olduk ama burada tabii fikir ayrılıklarıyla beraber Mixon tarafına katılan katılmayan ya da Mixon tarafında ağırlıklı olan basın mensubu meslektaşlarımız çok konuşulur oldu son süreçte. Yani bu oraya gitti ki daha önceden yarı yarıya konuştuğumuz birçok nokta vardı ama bu iş artık oraya gitti ki öyle bir noktaya gitti ki işte basın toplantısında herhangi bir şekilde bir soru sorulmayacak noktaya gelecek kadar, kimsenin katılmayacağı noktaya gelecek kadar artık konuşulur oldu. Yani direkt Mixon tercih edilir oldu. Senin de dediğin gibi. Ama burada çeşitli sebepler var. Rating gibi.
0: Soru soruyorsun. Tabii rating gibi zaten. Bir de soru soruyorsun. Lafını kestim. Soru soruyorsun.
1: Yok söz sende.
0: Şimdi ters soru sorduğun zaman tamam mı? Kulüp seni mimliyor. Bak açık konuşuyorduk. Ters soru sorarsan o...
1: Peki mimlendin mi? Yakın dönemde mimlendin mi hiç Nazım Türknaz?
0: Mimlendim ama basın toplantısından değil. Yapmış olduğum eleştiriden dolayı Göztepe kulübünden mimlendim yani.
1: Öyle mi? Bir de senin tuttuğun takımdır Göztepe yani.
0: İşte en büyük sıkıntı burada işte. Yani tuttuğum takımdan mimlendim yani. Şimdi mesela basın toplantısına çağrılmıyorum mesela. İzmir'de gerçi basın toplantısı yapılıyor. Ona rağmen belki
1: sen
0: mesela...
1: Sen giderdin abi.
0: Ben o İzmir'deyim. Belki gidebilirim belki gitmem ama o bana kalmış. Sen çağır, giderim gitmem. Belki kafa beser, 5 saatlik yol. Ataşehir, Göztepe, 5 saat. Giderim. Akşam dönerim. Ama basın toplantısına dahi çağırmadığımız için o yüzden kendi kulübümden şu aşamada mimlenmiş vaziyetteyim. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar sevgili Berk'cim. Biraz edebi olsun, öyle kapatalım. Biz 10. köyün başında sevenlerimizi bekliyoruz.
1: Bu arada çok güzel kapattın konuyu ama bir son dakika gelişmesi var. Hemen aktarayım. Dursun Özbek'ten Okan Burak'a tam destek. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Burak'a tam destek verdi. Ve açıklama geldi. Açıklamada dedi ki Sayın Başkan, Okan Burak'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı. Bugün de tamdır dedi. Dursun Özbek açıklamada özetle bunu söylüyor. Okan Burak'a destek açıklaması Galatasaray'da. Dursun Özbek'ten nasıl yorumlarsın?
0: Normal çünkü 4 yıllık şampiyonluk var. Şimdi yani Okan Buruk şu an Türkiye tarihinin en iyi teknik direktörü, en başarılı teknik direktörü Fatih Terim ise onun tahtını zorlayan, belki de onun tahtını geçecek tek isim Okan Buruk. 4 yıllık şampiyonluk teknik direktör. Başakşehir'le beraber 5 tane şampiyonluğu var. Kolay değil bu işler. Belki sayar. Şimdi bu kadar maziyi de bir yanlış yapamazsın. Dursun Başkan güzel yapıyor. Doğrusunu yapıyor yani. Bir 4-0'lık mağlubiyette hoca gönderilmez ki 4 yılın şampiyonundan bahsediyoruz. O yüzden Dursun Başkan ve istikrarını ayakta alkışlıyorum. Hocanın arkasında durmasını da çok çok önemsiyorum. Okan Buruk belki yaptığı küçük gözüküyor ama aynı şeyi Fatih'teki yapamadı. Yani hem yönetimi hem futbolcuları hem taraftarı aynı merkezde yönetmek ve sıkıntısız bir şekilde bu gemiyi limana yaklaştırmak kolay şeyler değil. Fatih'teki kaldıramadı.
1: Peki. Nazım Türknaz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Bağlantının sonuna geldiğimiz
0: zaman. Normalde fazla konuşmayacaktım biliyorsun. Öyle
1: evet.
0: Sözleşmiştik.
1: Evet abi.
0: Ama yine beni kandırdın.
1: Yine bir kandırdık yine ama sen abi biraz fazla doldun, öyle söyleyeyim sana. Biraz fazla yine dolmuş gibi. Biraz fazla dolmuş evet gibi duruyorsun bazı konularda. Nazım Türknaz.
0: Doldurdun beni abi. Yani böyle abi, sen doluyorsun.
1: Sen doluyorsun
0: beni
1: Nazım.
0: Tarih edersin.
1: Abi yani sen Batman'a gittin. Bursa maçını izledin. Diyarbakır'a gittin, Beşiktaş maçını izledin. Şimdi buralarda dönüşünde de haliyle dolu bir Nazım Türknaz geldi. Onu sorduk zaten. O bir yarım saati doldurdu. 40 dakikayı doldurdun oradan. Göztepe Samsun özelinde sorduğum soruda daha farklı konulara da girmeni beklerdim. Ama işte taraftar özelinde kaldın ve iletişimsizlik özelinde kaldın. Belki ilerleyen haftalarda daha net konuşturacak Göztepe ve Samsun bizleri bu konuda. Çünkü bende de mesela hala bir soru işareti orası.
0: Daha net ne olabilir yani?
1: Şu an ben de senin gibi düşünüyorum. Şu an ben de senin gibi düşünüyorum ama yarın öbür gün daha da açık olacak. Belki saha içine daha fazla konuşup biraz da orada teknik tarafa da değinebileceğimiz, transfer kısmına da değinebileceğimiz, oradaki eksileri artıları da değinebileceğimiz şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Şu an mesela Türkiye'nin en başarısız yabancı teknik direktörü Stoylov. Ben demiyorum. Matematik söylüyor.
1: İstatistik diyor.

0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani puan tablosu diyor ki Göztepe son sırada, Göztepe'nin başında Stoylov var. Ben diyorum ki şu an Türkiye'nin en başarısız yabancı teknik direktörü Stoylov'dur.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi burada Dursun Özbek, Okan Murat Ham destek açıklaması yaptı ya Nazım Türkmez. Bu açıklama gerekli miydi? Bekleniyor muydu?
0: Gerekliydi. Ya böyle ara ara yapmak iyidir.
1: Bak ne genellikle yaptı? Genellikle bu tarz açıklamalardan sonra ayrılık görürüz ya.
0: Ama Galatasaray'da öyle şey olmuyor. Bak
1: tam tersi mi
0: diyorsun? 4 yıllık süre içerisinde, bu 4 yıllık süre içerisinde inişler çıkışlar da oldu. Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk arasında. Ama hiçbir zaman...
1: Oradaki iniş ve çıkışlarda böyle bir açıklama gelmemişti ama mesela.
0: Evet. Ama bir şey söyleyeyim, bu doğru bir açıklama.
1: Öyle mi?
0: Ben destekliyorum.
1: Peki.
0: Ben bu açıklamayı destekliyorum.
1: Peki.
0: Ve Dursun başına da, Okan Buruk'a da başarılar diliyorum. Bence bu sene başarıya geçmiş yıl...
1: Nazım Türkmen sesin gitti geldi. Tünele mi girdin? Şu an daha iyi. Tünele mi girdin? Ne yaptın bilmiyorum ama ses gitti geldi bir.
0: Tünele girmiş gibiyim.
1: Peki. Peki abi. Söz tekrar sende.
0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamlar, saygılar. En kısa zamanda tekrar bir bağlantıda görüşmek ve fikirlerimi aktarmak dileğiyle.
1: Peki, sağ ol, var ol, ağzına sağlık. İyi yolculuklar dileyim ben de aynı zamanda. Nazım Türknaz bizleri kırmadı ve yorgunluğuna rağmen, yoğun programı vardı dünden bugüne, ona rağmen bizlerle konuştu, bağlantımızı yaptık. Bir son dakika gelişmesi olarak aktardık. Ben detaylandırayım sizler için. Galatasaray'dan yapılan açıklamada Okan Buruk'a destek geldi. Başkan Dursun Özbey'in imzasını taşıyan açıklamada son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Okan hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizle yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız, güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan böyle bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımızsa dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz diyor Dursun Özbek ve şöyle devam ediyor. Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedefimiz doğrultusunda ilerlemektir. Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Kamuoyuna duyuru şeklinde paylaşılan ve Dursun Özbey'in imzasını taşıyan bu açıklama böyleydi. Galatasaray'da topyekün Okan Buruk'a destek anlamını taşıyordu ve az önce orada satır arasında okuduğum bir cümle var. O da özeti gibi. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır diyor. Üçüncü paragrafta mesela başlangıç cümlesinde Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır diyor. Özellikle burası da özet niteliğinde diyelim. Ve araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Berksay'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
6: PTR. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Reklam bitti. Reklam.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
15: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
8: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
15: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aranın ardından Emre Eren'le birlikteyiz. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk'i, yayınlar diliyorum.
0: Son dakikayla gireceğim. Sen farklı yorumladın son dakikayı. Az önce reklam arasında konuştuk seninle ama yayında da konuşalım isterim. Yani Galatasaray'da bir Dursun Özbek tarafından, Galatasaray'da yönetim tarafından, kulüpten Okan Buruk'a tam destek açıklaması geldi. Sen nasıl yorumladın? Söz sende.
1: Tabii tam destek konuşmaları yapıldıysa bundan sonraki süreçte evet hocam sana tam destek veriyoruz ama bu oyun formatını bir toparla, seri galibiyetler al mesajı vermiş Sayın Başkan. Çünkü desteğin arkasından kötü alınacak bir sonuçta yolların ayrılabileceğini hissettim. Yani yıllardır bu böyle oluyor. Bence Galatasaray takımında da. Ben olaya oradan baktım. Yani evet 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik adamı göndermek çok kolay bir hikaye değil. Bir de yerli teknik adamımız. Yani bunlara destek vermek lazım. Sahip çıkmak lazım. Önemli figürler. Türk futbolu adına önemli figürler. Yani o yüzden evet biraz daha camianın sabırlı olması lazım ama tabii ki Trabzonspor maçı su kaldırır bir tarafı yok. Yani 4-0'lık bir mağlubiyet var. Oyunun hiçbir bölümünde hakimiyeti kuramayan bir Galatasaray kurgusu var. Yani 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın 9 tane oyuncusu Trabzonspor'a karşı oynuyorsa bunu da biraz Okan Buruk ve kurmayları çek etmesi lazım bence diye düşünüyorum. Sadece Osimhen'e dayalı bir oyun formatı ne kadar doğru bunu da değerlendirmeleri lazım. Tabii bu ara bence en fazla Galatasaray için çok önemli. Çünkü kötü bir mağlubiyet sonrası aranın gelmesi Galatasaray'ın toparlanması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama ben bu yorumu böyle okudum yani onu net söyleyeyim.
0: Peki biz nasıl bir hafta geçirdik Emre Eren desem? Sen nereden
1: tutar? Vallahi çok enteresan bir hafta geçirdik yani. Trabzonspor Galatasaray maçında ben senle birlikte yayın yaptım maç öncesi. Hatta beraberliğe çok yakınım diye bir kelime kullandım. Yani çok gol olmaz ama sen bol gollü olacak. Ama tarafı söyleyemem demiştin. Senin dediklerin çıktı bu hafta özelinde ama bunun karşılığında tabii önümüzdeki haftalarda da göreceğiz yani. Performans
0: senin,
1: anlamında birbirimizi
0: bir
1: çekeceğiz.
0: Seninle
1: bu
0: konuda daha böyle ters düştük Emre Eren.
1: Evet.
0: Ligin başında hatırlar mısın ilk haftada? Sen ilk hafta sonuçlarını görünce ne dedin?
1: Hiçbir takım içeriden yenilmez dedim. O fikrimin arkasındayım. Sonuna
0: abi
1: kadar
0: ama sen şunu da söyledin. Anadolu
1: büyük
0: takımları,
1: takımların hiçbiri kendi sahasında maç kaybetmez.
0: Anadolu takımları kolay kolay puan alamazdı dedin ama hatırla.
1: Tabii deplasmanda büyük takımlara karşı kazanamazlar dedim. Onu ama o fikrimde dedim.
0: İçsahada da aynı şeyi söyledin. Hemen ardından Alanya mağlubiyeti. Hemen ardından dün Anet mağlubiyeti.
1: Saptırma. Konuları saptırma. Lütfen. Deplasman maçlarını konuşmadım ben. İçsahada ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor çok zor maç kaybeder. Bu Anadolu takımları bunları büyükleri hiçbir zaman bu sezon özelinde yenemezler diye bir ibare kullandım. Bu sözümün de arkasındayım. Göreceğiz ilerleyen haftalar. Ligin 6. haftası hiçbir büyük takım içeride maç kaybetmemiş. Onu
0: mesela
1: da gördük yani.
0: Beşiktaş'ın Diyarbakır'dan eli boş döneceğini düşünüyor muydun?
1: Deplasman. Deplasmandan bahsetmiyorum.
0: Evet, ayrı konu.
1: Kardeşim.
0: Yok ayrı konu.
1: O başka bir şey. Tabii ki beklemiyordum. Yani. Tabii ki beklemiyordum ama şöyle de bir çekingen vardı. Onu net söyleyeyim. Yani bu takım Trabzonspor'u içeride çok net bir galibiyetle kazandıysa, Başakşehir takımına içeride 5-0'lık bir galibiyetle kazandıysa o takımı biraz çek etmek lazım. O takımı biraz düşünmek lazım. O takımın nasıl atak yaptığını görmek lazım diye söyledim. Ama maçın favorisinin Beşiktaş olduğunu düşünüyordum. Tabii ki 3 gün önce Marsilya maçında o performansı gördükten sonra biraz bizim de ayaklarımız yerden biraz kalkmış. O yüzden biraz ayaklarımızı doğru bir şekilde yere basmaya gayret gösteriyoruz. Ahmetspor'u kutluyorum öncelikle onu söyleyeyim. Çok doğru bir oyunla Beşiktaş'ı nasıl yenebilecek bir oyunu çok net ortaya çıkarttılar. Taraftarının o desteğiyle o 33 bin kişiyle birlikte çok doğru bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Öncelikle onları kutluyorum. Diasaba gibi, Baye gibi, Orban gibi çok değerli oyuncuların skora etki etmesi de Ahmetspor adına çok önemli bir unsurdu. Beşiktaş'a dönecek olursak, yani Beşiktaş bıraktığı yerden devam etmedi maalesef. İlhan Fakıl'ın performansını ben çok üst düzey bir performans bekliyordum. Hatta bugüne kadar Poku'nun neden oynatılmadığını, artık yavaş yavaş takıma kazandırılması gerektiğini düşünüyordum. Ama dün Poku'yu gördükten sonra biraz orada soru işaretleri bende başladı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani büyük takımlar, Beşiktaş gibi bir takım, özel bir takım, teknik direktör takımı, teknik direktörün çok doğru dokunduğu bir takım. Merkezden 3 tane gol yemesi de bence kurmayların bu konuda çok ciddi önlem alması gerektiğini net söylemek lazım. Yani şimdi ilk golü yiyorsun, merkezden yiyorsun, şut atıyorlar, gol oluyor. 28 metreden Nübel mesela yatıyor o topa yani. Uçmaya çalışıyor. Ne gerek var? Ayakta kalıp iki eliyle karşılayabilir.
0: Tabii ki çok konuştuğumuz Nübel mesela değil mi? o da.
1: Tabii ki, tabii ki çok sert gelen bir top var ama orada ayakta kalsaydı bence çok rahat kurtarabileceği bir pozisyondu. Hadi ikinci gole bir şey demiyorum diye Sabah o kadar iyi yere vurdu ki yani Nübel uzansa da çıkartamadı. Yani direğin yanına gitti top. Şimdi 2-1'i yakalamış Beşiktaş. İkinci yarı değişiklikler yapmış ve oyunun hakimi görüntüsünü vermeye başlamış. Miretti ile Orkun'la artık o üstünlüğü sağlamış ve 3. bölge oyununu oynarken golü de buldu. Vlahovic ile golü buldu. Ama baktığımız zaman Nübel'in tekrar çok ciddi bir hata yaptığını gördük. Yani Salih'e o top atılmaz. Biz futbol hayatımız boyunca oynadığımız sürelerde hep teknik direktörler tarafından maç öncesinde çok ciddi şekilde uyarılıyorduk. Neden uyarılıyorduk? Baskı varsa diyorlardı merkeze oynama. Yani orada merkeze oynamak da ne demek? Tamam attın Salih sen niye iade etmiyorsun? Yani geçen sene Galatasaray'a karşı yenilen golün aynısı. Mert Günü Endidi'yi oynadı. Endidi dönmeye çalıştı. Orada kaptırdı. İlk ay vurdu gol oldu. 1-1 bitti maç. Ve o gün Mert Günü o Beşiktaş'ta yolların ayrılmasına sebep olmuştu o gol. Yani bu hafta Nübel'i ben biraz tedirgin gördüm. Yani o kadar metiyeler yazdığımız, metiyeler söylediğimiz Alman milli takım kalecisinin çok değerli bir kaleci olduğunu, Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda en fazla sırtlaması gereken oyuncu olduğunu söylerken böyle bir gol yedirmesi de ben tabii olur, maçların içinde olur böyle şeyler ama merkezden yenilen 3 gole ben biraz karşıyım. Evet, rakip şöyle oynadı. İkinci bölgede topu tutup arkaya koşulara atan çok önemli oyuncuları var. Oralardan gol bulsaydı evet diyebilirdim ki rakip müthiş bir şekilde çalışmış ki bunu çok doğru yaptı Amespor. Yani burada Amespor'u kutlamak lazım. Onlara söyleyecek bir söz yok ama iki tane uzaktan yenen gol, bir de Nübel'in yapmış olduğu Salih'le birlikte ortaklaşa yapmış olduğu bir hatadan dolayı Beşiktaş dün Ahmet deplasmanında hem 3 puanı kaybetti hem liderliği elinden kaybetti. Milli araya girerken çok daha özgüvenli, çok daha performansı yüksek bir şekilde girmesi gerekirken kendini bu pozisyona soktu. Tabii ki bazen hayır gibi görünenler şer, hayatta şer gibi görünenler de hayıra döner. Bence buradan Beşiktaş camiası, teknik direktörü, oyuncuları mutlaka çok ciddi dersler çıkartmışlardır. Bundan sonraki maçlarda da bu performansın tekrarını sergilemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü büyük takımlar aldıkları derslerden mutlaka geri dönmesini de bilirler. Ama lig güzel oldu. Şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti Fenerbahçe'ye derin bir nefes aldırdı. Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı kazanması, Ahmetspor'un lider olması, Beşiktaş'ın orada 3 puan kaybetmesi. Yani baktığımız zaman zirve çok hızlandı. İki takım 13 yanılmıyorsam. Biri 13, biri 12.
0: Tabii tabii. 10-10 aradaki, puanlar. Aradaki puan farkı 3-4 büyükler.
1: Aradaki puan farkı 3. Yani ben sezon başından beri şu tezim var. Hem Trabzonspor'un hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın bu şampiyonluk yarışından çok kopacağını düşünmüyorum. Çünkü zaman zaman büyükler de kaybedecek deplasmanlarda ama önemli olan tabii derbilerde performansını doğru ortaya yansıtabilen, derbileri kazanan takımın şampiyonluk ipini gözleyeceğini düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Güzel bir ligde bizi bekliyor. Tabii şimdi milli araya girdik. Millilerimizi takip edeceğiz. Cuma akşamı yanılmıyorsam 21.45 herhalde. Kocaeli'nde Fransa'ya karşı bir müsabaka oynayacağız. Çocuklara başarılar dilemekten başka şansımız yok ama tabii ki zor bir rakibe karşı oynayacağız. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Değerli bir takıma karşı oynayacağız ama bizim çocuklarımız da özellikle Amerika Birleşik Devleti maçında oynadığı performansı ortaya koyarlarsa güzel bir atmosfer izleyeceğiz. Arkadan İtalya Belçika maçları falan. Keyif dolu günler olacak ama tabii ki milli araya 21 gün ara verildi. 3 hafta sonra kaldığı yerden devam edecek. Yani güzel günler bizleri bekliyor. Camia taraftarları sakın üzülmesin. Bazen takımlar böyle zaman zaman sıkıntılar yaşayacaktır. Zaman zaman böyle badireler atlatacaktır ama ligin sonuna bakmak lazım. Mayıslara bakmak lazım. Hani Mayıs'ta en önceki takımın şampiyon olacağı bir serüven var. Ama 4 takımın da ben bu yarışın içinden bir an bile kopacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim belki.
0: Bu arada Galatasaray'ı karıştırmaya çalışmayın demiş dinleyicimiz.

0: Galatasaray'a
1: ilgili. Ya niye Okan Buruk yorumları için.
0: Yani yakındır ayrılık böyle bir açıklama geldiyse dedik ya. Ben de Emre Eren gibi düşünüyorum bu arada. Hatta Emre Eren bu cümleyi kullanmadan önce ben az önceki yayında son dakikayı aktarırken demek ki yakındır gibi görüyoruz demiştim. Hep böyle olur demiştim. Yani Emre Eren öyle düşünüyor diye onu destekliyorum değil, ben böyle düşünüyorum. Emre Eren de öyle düşünüyor. Yani bu sizin biraz bence sorgulamanız gereken bir şey gibi geliyor bana.
1: Ya da ben öyle düşünüyorum ama belki de yanlış düşünüyor olabilirim. Tabii ya bundan sonra milli aradan sonra Okan Buruk öyle bir performans ortaya koyar ki, biz bunu Okan Buruk'ta çok gördük. 4 sene içerisinde çok inişler çıkışlar oldu ama zamanında o müdahaleleri yaptığı takdirde seri galibiyetler de almıştı. Okan Buruk bunu başarabilecek bir teknik adam. Bir kere Okan Buruk'un en büyük özelliği şu: Türkiye'de kimsenin başaramayacağı bir olayı başardı. 2 sene 2 tane dev santraforu bir arada idare etmek çok kolay bir hadise değildi. Bence bu yaşanan sıkıntıların da üstesinden gelebileceği bir döneme gireceğini düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum yani.
0: Peki. Gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
1: Valla gündeme ilişkin milli takımımıza, çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Zaten o zaman herhalde cuma cumartesi tarzında bir yayınlar yaparız. Evet. Maç öncesi, maç sonrası bir yayınlar yaparız. Zaten biz dinleyicilerimizle birlikte oluruz. Çocuklara başarılar dilemek istiyorum. Çok zor bir rakiple oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Biz de genç bir takımız. Biz de dinamik bir takımız. Biz de ilerisi için çok önemli umutlar sergileyecek bir takımız. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sana öyle bir soru var ki kapatamadım bağlantıyı. Beşiktaş için yaz dönemi hazırlık kampı çok iyi geçirdi demişlerdi ama henüz Eylül ayındayız. Marsilya'dan 3 gün sonra Diyarbakır'da tel tel döküldü Beşiktaş resmen demiş. Beşiktaş söylenenin aksine yaz kampını iyi geçirmedi mi diye soruyor.
1: Aslında yaz kampını iyi geçirdi. Çok da seri maçlar oynadı ve bu maçların sonucunda çok doğru neticeler aldı ve Fransa da gerçekten ses getirmiş. Bir ambilemi olan Marsilya takımına karşı 4 gol bulmak kolay bir hadise değil. Özellikle iç saha performansı Beşiktaş'ın bir sıkıntı arz etmiyor ama dış saha performanslarına biraz dikkat etmesi lazım. Alanya, Fenerbahçe ve Ahmetspor 3 maçtan ikisini kaybedip Fenerbahçe'ye kazanmasını bildi. Ama Trossard'ın çok değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu net bir şekilde gördük. Trossard bu maçta olsaydı farklı bir hamleler de olabilirdi maç içerisinde. Çünkü Vlahovic ilk yarı özelinde çok yalnız kaldı. Yani 45 dakika özelinde çok fazla pozisyona giremedi ama ikinci yarı konsantrasyonu üst seviyeye çıkartan Beşiktaş oyunu eşitlemek için her türlü çabayı sarf etmeye çalıştı. Sonra kazandığı bir penaltıyla maçı 3-2'ye getirdi. Hatta 90. dakikada Raşisa'nın kaçırdığı bir gol var. 90+11. dakikada Raşisa o golü atsaydı belki de Beşiktaş bugün liderdi. Ama şunu söylemek istiyorum, her şerde bir hayır var. Teknik direktör mutlaka bu yapılan hataları en kısa zamanda düzeltecektir. Çok çalışan, takım üzerinde çok büyük bir kurgusu olan ve oyunculara dokunmaya çalışan bir teknik adamı var. Ben Beşiktaş'ın yolunun doğru yolda olduğunu söylemek istiyorum. Ama bu konuda da Ahmetspor'a da başarılar dilemek istiyorum tekrardan.
0: Ağzına sağlık diyeceğim Emre Eren.
1: Sağ görüşmek abi. Dileğiyle iyi yayınlar diliyorum sevgili Berk.
0: Emre Eren'le konuştuk, onunla değerlendirdik. Araya gideceğim, reklamın ardından kaldığımız yerden son kısımda birlikte olacağız.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Aile bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Berk Sayar'la haber masası devam ediyor.
5: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve son kısımdayız. Sizlerle birlikteyiz. Mesajlarınız için ayrıca teşekkür edelim. Hüseyin Mecit mesajını iletmiş. Defalarca iletmiş. Selamlar Hüseyin Mecit'e. Ve hızlıca kızı Merve'nin doğum gününü kutlamamızı rica etmiş. Tabii ki mutlu, sağlıklı yaşlarınız olsun. Merve ile beraber, kızınızla beraber Hüseyin Bey aynı zamanda nice başarılı güzel yıllarını görün, güzel yaşlarını görün umarım. 17'yi bitirdi, 18'e girdi demiş. Sağlıkla gelsin bu yaşıda. Rabbim işini gücünü rast getirsin, ayağına taş değdirmesin, iyi ki varsın diye de bitirmiş mesajını. Sağ olsun, var olsun. Ve gelen mesajlara bakıyoruz. Gelen mesajlarda şöyle bir hızlıca mesaj sahiplerine, mesaj yazan dinleyicilerimize Uğur Bey'e teşekkür edelim. Eyüp Bey'e teşekkürümü ileteyim. Diğer tarafta Yücel Bey'in mesajını görüyorum. Aynı zamanda telefonunun sonu 5944. Ercan Erşahin bize yazıyor. Ona teşekkürlerimizi iletelim. Yılmaz Bilge mesajını iletmiş. Ona da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Hızlıca gelen mesajlara baktığımda Güngör Sayar mesajlarını okuduğumuz dinleyicilerimizden biriydi. Ona da teşekkürlerimi ileteyim. Oğuzhan Çelik'e de teşekkürlerimizi ilettiğimiz gibi. Bir diğer tarafta Bayram Bey mesajınız bize ulaştı. Sağ olun, var olun. Ahmet Bey aynı şekilde mesajınız için teşekkür edeyim. Her ne kadar aynı fikirde olmasak da yazdığınız şeyde teşekkürlerimi ileteyim. Nevzat Bey, Nevzat Ohri o yazmış. Daimi dinleyenlerimizden, yurt dışından yazıyor. Mesut Bey mesajını bizlerle paylaşmış. Aynı şekilde Muhammed Bey'in mesajı, Mehmet Bey'in mesajı, ayrı ayrı iki mesajı daha görüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda daimi dinleyenlerimizden diyorduk. Enes Küçükkılınç, avukat Enes Küçükkılınç mesajını tekrardan bize iletiyor. Az önce okuduğumuz mesaj için teşekkürlerini iletiyor. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin, seviliyorsun demiş. Sizler de öyle, sağ olun, var olun. Ayhan Ünal yazmış. Ayhan Ünal bize mesajını ileten dinleyicilerimizden, ona da teşekkür edelim. Serdal Adalı dün açıklamalarda bulundu. İki tarafta da hakem açıklamaları vardı. Serdal Adalı'nın açıklamasını dinleyelim. Sonrasında açıklamalarla devam edeceğiz. Hem Vincenzo Italiano'nun açıklamasını hatırlayacağız. Hem de diğer tarafta Fenerbahçe 8-0'ın sonrasında İsmail Kartal'ın nasıl tepki verdiği, neler söylediği kısmına biraz değineceğiz. Serdal Adalı'nın açıklamalarındayız.
6: Pozisyonu var başkanım, Beşiktaş taraftarı.
7: Ben pozisyonlardan önce öncelikle Diyarbakır Ahmet Spor'u kutluyorum. Tüm Diyarbakır halkına, başta Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, tüm insanlarına teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Maça gelince hepiniz biliyorsunuz, ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte, ilk goldeki faul pozisyonu, sonra Dusan'ın pozisyonu. Bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle hani evet penaltı değil, yani uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları. Bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor Başkanı

0: başladı, başını getirdi, söylemedi daha doğrusu. MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, sadece biz değil, işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, her geldiğimde söylüyorum, her sizin önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
1: Sayın Başkan, evet. Federasyon Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 Diyarbakır.
0: Evet, demin yukarıda da. Evet, bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Buna, yani bu maksadı kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
1: Evet. Yine bir görüşmeniz olacak mı?
0: Ya daha ne görüşeyim biraz? Ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız. Her seferinde evet, doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz, ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
1: Sayın Başkan, bir şey soruyorum. Diğer takımların da şikayetleri var.
0: Var.
1: Yani buna dair diğer kulüplerle bir ortak çalışma devam ediyor.
0: Daha söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
2: Başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları bu şekildeydi. Selam Berk, Sancaktepe'den Hüseyin ben. 00.00'dan sonra, yani gece 12'den sonra doğum günüm. Şu an trafikteyim. Açtım bir soda, seni dinliyorum demiş. Peki, maden suyuyla beraber bizi dinliyormuş. Trafik vız geliyor. Vallahi ne ara yol bitiyor anlamıyorum demiş. Selamlar demiş dinleyicimiz. Hüseyin Çolak mesajını iletiyor. Teşekkür edelim Hüseyin Bey'e. Sizin de doğum gününüzü kutlayalım ayrıca. Sancaktepe'den dinleyen tüm dostlara da selamlar. Berk Bey merhaba, İstanbul'dan Serdar ben. Bir sorum olacak. Avrupa'dan gelen futbolcular Vedat Muriç, Trossard geçen sezon frensiz oynadılar. Birisi İspanya, diğeri İngiltere'de. Türkiye'ye geldiler sakatlıklarla. Bunun nedeni nedir sizce demiş. Şampiyon Fenerbahçe olacak diyerek iyi yayınlar dileyim demiş. Valla bunun nedenini ben de bilmiyorum. Bunun nedenini aslında birçoğumuz tahmin ediyor, konuşuyor yıllardır. Buradaki futbol antrenman sisteminin detaylarından başlıyor, birçok şeye kadar gidiyor konu ama çok da hani bunun teknik taktik anlamda uzmanı olamadığım için detaylandırmak istemiyorum açıkçası. Çok detaya inemeyeceğimi söylüyorum açıkçası. Konuşacağım, tahmin ettiğim şeyler hepimizde olduğu gibi sistemin eksikleri tarafından girersek çok fazla şey var ama altı dolu konuşmak var. bir de tahminlerle konuşmak var. O yüzden bu ayrı konuşulacak, ayrı detaylandırılacak bir konu olabilir. Mesela mesajınızı yıldızlayıp yarın öbür gün farklı bir programda işleyebiliriz. Burada altını çok da uzmanı olmadığı konuda sağlık açısından, teknik taktik açıdan şu antrenmana bağlı, şu sisteme bağlı, Fenerbahçe'de bu tercih ediliyor, İşte İspanya'da şu takımda bu tercih edilmiş, Trossard'ın geldiği takımda bu tercih ediliyordu, burada bu tercih edilmiş diyerek detaylandırmak var. Bir de altı dolu olmayan, mesela ben konuşursam bu konuda çok da altını dolduramayacağım şeylerde konuşacağım. O yüzden uzman olmadan konuşmak, ortaya konuşmak, biraz da altı dolu olmadan konuşmanın orada neler söylemek istediğimi az çok anlamışsınızdır. Boş konuşmaktansa altı dolu konuşmayı tercih ederim. Onu yıldızlayayım mesajınızı, şöyle not olarak alayım. Farklı bir gün farklı bir program konusu yapalım. Tam da bitime yakın. Bunu burada değerlendirmektense uzmanlarıyla konuşalım. Bir sağlıkçıyla, diğer tarafta bir futbolun içinden gelen biriyle, bir teknik insanla, teknik adamla detaylandıralım isterim. Hatta radyomuzda da bunu konuşabileceğimiz çok net bir isim geliyor aklıma. O gün görürüz, o gün detaylandırırız, o gün bunu uzun uzadıya konuşuruz diye düşünüyorum. Şehir dışında duruşmam var Berk Bey. Saat 2'den itibaren sizi dinliyorum. Şimdi eve geldim, yol nasıl bitti anlamadım. Radyo golü seviyoruz demiş. Enes Bey selamlar, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. 2'den itibaren radyo golü dinliyorsunuz. 5 saat boyunca yoldasınız. Tahminim şehir dışı, öyle tahmin ediyorum ki böyle bir yorucu geçmiştir sizin için de. Ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçmiş gibi duruyorsunuz mesela. Aklıma bu 5 saat dediğiniz noktada trafiği de işin içine katarak Trakya'nın belli bölümleri gelmedi mesela. Edirne olur, Kırklareli olur, oralar gelmedi hiç. Şimdi bir diğer tarafta Vincenzo Italiano'nun açıklamasına gideceğiz. Öyle devam edeceğiz. Dün neler söyledi onu dinliyoruz.
3: Hazır mıyız arkadaşlar? Doğrunuz varsa doğrunuza basın toplantımızı başlatabiliriz. Buyurun lütfen.
4: İstiklal Gazetesi Ağzı Türkmaz. Öncelikle hocamızı geçmiş
5: olsun. İspiyacı, Enes Kompit'te. Ames Spor
4: Deplasmanı'nda yaptık.
5: Transferde Ames Spor. Eterlambe'de Kuzabores'i değil. Kuzabores'i anke sulla arbitro.
6: Ah, devo fare sinceramente i complimenti a alla Med perché da neopromossa sta facendo un inizio di campionato strepitoso. È una squadra che qui metterà in difficoltà tutti. È una squadra che ha approfittato di un nostro primo tempo non all'altezza, anche se nel secondo abbiamo reagito, secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare, peccato per noi perché poteva essere un salto di qualità importante, però c'è da dire che l'avversario è un avversario che in questo momento è difficile da affrontare, è una squadra che sta bene e complimenti a loro.
5: Gerçekten Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım ve böyle bir başlangıç yapmaları gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi çıkarttılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takım burada çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık, ilk yarıda bence kötü başladık ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir işler, seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar ve bence herkes burada zorlanacak genel.
4: Bir soru. Hakem
5: arbitro. La sua seconda domanda.
6: L'arbitro, sinceramente, è stata una partita piena di contrasti, piena di palloni in mezzo al campo, interventi un po' al limite. Penso che il rigore c'era e poi ha fischiato per noi, ha fischiato per gli altri. Penso che meglio parlare di quello che è stata la partita, dove la Med nel primo tempo ha fatto molto bene, noi molto bene nel secondo, però sono stati bravi loro a sfruttare tutto. Dell'arbitro sinceramente non è stato lui il protagonista della partita sicuramente.
5: bu maç aslında çok fazla düellonun, ikili mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonlarında olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok griydi, tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence ama penaltı vardı, bize verilebilir bir penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerinden iyi kullandılar. Bu iyi bir oyun ortaya çıkarttılar. Ama yani bence bugün başrolde hakem yoktu, bunu söyleyebilirim.
7: Durante la settimana in Europa abbiamo vinto contro il Marsiglia con una grande differenza. Abbiamo visto quella stanchezza di quella partita oggi. E secondo te cosa non siamo riusciti a fare oggi bene?
6: No, allora intanto dico che siamo partiti il 27 giugno e dal 27 giugno penso che questo sia stato il primo. I primi 45 minuti giocati veramente non all'altezza della situazione, non bene come al solito, e penso che la reazione che abbiamo avuto è una reazione di una squadra che poi ha la voglia di recuperare, sì, che è stanca, che ha giocato, che gli impegni europei saranno sempre così, ma abbiamo avuto una grande reazione, quindi di testa stiamo bene, è stato solo un inizio troppo a basso ritmo, siamo andati troppo piano, abbiamo sbagliato troppi appoggi, l'avversario ha approfittato di quello che abbiamo sbagliato, ma nel secondo tempo abbiamo reagito, quindi una squadra stanca non reagisce come abbiamo fatto noi, solamente che l'abbiamo approcciata male e abbiamo rovinato un'intera gara, perché nel secondo tempo abbiamo veramente fatto vedere che potevamo anche ribaltare la partita.
5: Biz sezonu 27 Haziran'da açtık. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. İlk baş 27 Haziran'da açtığımız zamana göre. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar dahil olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın göstereceği bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığın zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyondan dolayı çok mutluyum. Bence beni o mutlu ettiğini söyleyebilirim. İlk yarı kötüydük. Gerçekten ritmimiz yoktu. Hatalar yaptık. Top kaybettik. Ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçta çevirebilirdik de. Ama işten geçmişti.
8: La mancanza di Trossard si è sentito, anche ci sarà una lunga sosta, cosa vorresti dire?
6: Trossard è un grande campione, un grande calciatore, e se non è a disposizione è una grave, grave perdita per noi. Purtroppo continua a avere dolore, non sta bene e non può essere della partita. Credo che tra tre settimane questo problema verrà risolto e nel momento in cui ti manca un pezzo importante come Leo, ti manca grande qualità, quella che forse oggi nel primo tempo abbiamo fatto vedere meno, e speriamo di riaverlo alla ripresa, perché per noi è un calciatore molto importante.
5: Evet, Trossard gerçekten çok büyük bir şampiyon, çok büyük bir futbolcu ve tabii ki de yokluğu hissediliyor çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de hala ağrıları devam ediyor ama 3 hafta sonra bu ağrıların geçeceğinin bizimle beraber olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten bugün özellikle ilk yarıda onun eksikliğini, onun kalitesinin getirdiği eksikliği hissettiğimizi düşünüyorum. Belki de böyle olmayabilirdi işler.
2: Vincenzo Italiano'nun açıklaması bu şekildeydi. Gelen mesajlara tekrardan döndüm. Üstadım, valla ben de saat 2'den beri sizi dinliyorum ama ben Bağcılar'dan başladım. Pendik'e gittim. Pendik'ten tekrar Bağcılar'a misafirimi bıraktım. Sizi bırakamadım demiş dinleyicimiz. Nereden nereye? Uzun bir yol. Özcan Yağcı, selamlar size. Sağ olun, var olun. Yani 4 büyük gündemle başlamış. Sonrasında parantezde programımıza mutlaka denk geldi. 16-17 arasında, bugün 16-17-30 arasındaydı ama neyse. Orada da uzun bir parantez oldu, onu da hatırlatalım. Bir diğer tarafta şu anda da hala bizi dinliyormuş dinleyicimiz. Selamlar, sağ olsun, var olsun. Bartın Büyükçekmece arasında gittim geldim. Uçak olmayınca maalesef çok yorucu oluyor ama sizi dinleyince çok daha kolay oluyor. Sevgilerle demiş dinleyicimiz Enes Bey. Teşekkürler, böyle düşünmeniz mutlu eder. Sağ olun, var olun diyeyim. Kalp kırdıysak affola, sürçülisan ettiysek affola dedik. Ve İsmail Kartal'ın dünkü galibiyetin hemen ardından yaptığı açıklamalar vardı. Onunla bitiriyoruz, onunla tamamlıyoruz. Ben Berk Sayar, haber masasında sizlerle birlikteydim. Sayar Berk Instagram hesabımdan bana ulaşabilir ve beni takip edebilirsiniz. Bunu hatırlatayım. Sayar Berk Instagram hesabımdan bana ulaşabilir, beni takip edebilirsiniz. Memnun olurum. Oradan takip etmenize de Instagram Sayar Berk'ten bana ulaşabilirsiniz diyeyim. Ve İsmail Kartal'ın açıklamalarına dönüyoruz, onunla tamamlıyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
9: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz.
10: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Hocam, tarihe geçen bir skor. 18 yıl sonra takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi. Milyar öncesi zirveden kopmayan, umutlarını yeniden yeşerten bir Fenerbahçe. 8-0'a rağmen oyunu hiç rölantiye almayan, taraftarın 10 tezahüratlarına yanıt vermeye çalışan bir Fenerbahçe. Buna rağmen muhtemelen 10-0 kazanmadığınız için teknik ekibinizin yeterliliği ve siz yine sorgulanacaksınız. Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz. Nasıl ayakta kalmayı başarıyorsunuz İsmail Hocam?
9: Vallahi şimdi böyle bir soru, yani sonuçta biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu, yani bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere, acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Ben karşılaştıklarını sanmıyorum. Mesela biz iki takımı maç yaptık. Lyon'u eledik. Lyon bugün Paris Ligi'nde ikinci sırada. Roma İtalya Ligi'nde lider durumda. Yani şimdi baktığınız zaman biz bu takımları kazanmışız, puan almışız ve kafa kafaya futbol oynayabilmişiz, ezilmemişiz. Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız, mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik, bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız, bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız, duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz, daha iyi nasıl gelişebiliriz, daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz, bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı da düşünüyorum.
11: Erhan. İsmail Hocam, tebrikler. Erhan Avaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, tebrikler. Uzun bir milli araya giriyor. ligimiz ve siz bu milli arada takımınızın yükseltmek istediğiniz yönü hangisi? Teknik mi, taktik mi, kondisyon mu? Bir de şunu eklemek istiyorum. Bugün bir penaltı pozisyonu vardı. 30. saniyeydi. Hakem yaklaşık 3 metre, hadi 4 metre uzakta olsun. Gördü pozisyonu. Vedat'ın da topa müdahale ettiğini gördü ama penaltıyı vermedi. Üst üste Fenerbahçe maçlarında bu hatalar oluyor. Bir art niyet aranabilir mi ya da görmemiş olma ihtimali var mı sizce?
9: Ya şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız, orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Doğru değil mi? Yani onun için bugün 8-0 biten maçtan sonra önündeydi. Görmemiş olabilir diyelim. İyi niyetimizi yine her zamanki gibi koruyarak. Vardan geldi. Çok şükür verildi. Maça golle başladık. Güzel oldu bizim için. Bu galibiyetten sonra da yine söylüyorum. Oyuncuların maçı bırakmadılar. Giren çıkan herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Sadece bir maç kazandık. Bu da bize milli arada bir moral oldu. İnşallah bu oyunumuzu daha fazla geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Milli arada bazı oyuncularımızın mesela fiziksel eksiği. Mesela bugün Asensio. Siz sormadınız, ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oynayacaktım onu. Yani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğru dedi. Ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için Asensio'yu da oynatmadık. Ama biz fizik... Birinci sırada fizik, ikinci sırada da bizim oyun felsefemizle ilgili çalışmalarımız devam edecek.
12: Sam Açıyor, Fanatik.com.tr. Hocam tebrik ederim. Bu akşam Antep maçına göre orta sahadan bir fizik kalite eksildi, teknik kalite eklendi. Yani İsmail yerine İrfan Can Kahveci oynadı, çok da iyi oynadı. Bundan sonra derbiler haricinde Fenerbahçe orta sahayı bu şekilde mi kurgulamak istiyor?
9: Şimdi güzel bir soru. Gaziantep'te 3 tane 6 numarayla oynadık. Bugün bu takıma karşı demeyecek de söyledim, iyi analiz ettik Eyüp Spor'u. Bir tane daha hücuma yönelik, önde baskı yapabilen, top tutan, şut atan, pas atan, burada oynamasını bilen orijin bir 10 numara. İrfan'la konuştuk, onu hazırladık. Kendisi de istekliydi, hırslıydı antrenmanlarda. Bugün o da elinden gelenin en iyisini yaptı diye düşünüyorum. Bu tip maçlarda Asensio olsun, İrfan olsun veya Mason orada kullanabiliriz. Kenarda Oğuz var, Kerem var, hatta İrfan da kenarda kullanabiliriz. Bu şekilde devam edecek. Daha farklı maçlarda daha farklı bir orta saha kurgusuyla oynayabiliriz.
13: Hocam tebrikler. İsmail Hoca, siz yerli futbolculara dokunuşunuz da aslında ön plana çıkarsınız. Yerli futbolcuların geldiğinizde, her göreve geldiğinizde bazı futbolcular sizinle beraber performansını artırıyor. İrfan Can Kahveci de aslında bugüne gelene kadar çok fazla eleştirilen, performansını eleştiren bir isimdi ama siz ona inandınız, güvendiniz. Ve bugünkü maçta da belki de kimsenin beklentisi olmadan ilk 11'de görev verdiniz. Bazı oyuncular, özellikle yerli futbolcular Saracoğlu'na çıkarken gergin çıkıyorlar veya işte performansına bir tepki görürüm korkusu yaşıyorlar. Siz bu oyuncuları nasıl motive ediyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Bir de Fenerbahçe bugün sosyal medya hesabından sizin fotoğrafınızla beraber, takımda fotoğrafınızla beraber sonuna kadar hep beraber şeklinde bir paylaşım yaptı. Siz başınıza gelen bir şişe nedeniyle istifa etmiştiniz ama bugün taraftar size aslında bir özür niteliğinde, bütün taraftarlar size isminizi tezahürat ederek sizi desteklerler. Bu konuda da bir görüşünüzü alsam sevinirim.
9: Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse, içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri. Kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla. sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Bugün ikinci sorunuz bir de
13: bir yabancı madde gelmişti ama bugün taraftar sizi tam bütün yani isminizi tezahür etti, size yoğun bir sevgi gösterisinde bulundu. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
9: Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı inanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için, bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım.
11: Şu son soru olsun bu.
14: Hocam Vedat Muriç sezon başında takıma katıldığında bir sakatlık yaşamıştı. Bir süre forma şansı bulamamıştı. Sonra yavaş yavaş ritmini bulan bir Muriç görmeye başladık. Bugün de goller attı. Özel olarak onunla ilgili değerlendirme yapmanızı rica edeceğim.
9: Vedat Muriç iyi bir oyuncu. Fizik kalitesi yüksek bir oyuncu. Hava hakimiyetlerinde de iyi bir oyuncu. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller, bunlar hepsi çalışılmış. Yani organize goller, yani tesadüf değil gerçekten. Hafta başından beri söylüyorum ya, çalıştık oyuncularımızla, güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi kayıt altına alıyorlar. Onları, bizi çok iyi dinliyorlar. Ne zaman nerede ne yapacaklarını onlara anlatıp gösterdiğimiz için burada da sahaya çıktığımız zaman bunları antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Bugün Vedat Buric'in geldiği nokta gayet iyi bir nokta. Bugün o da kendisi bir patlama yaptı. Güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getiririz diye düşünüyorum.
11: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
9: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
15: Berksay'da haber masası sona erdi.
16: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu haftaki yorumcum Aydın Cingöz. Aydın merhaba, nasılsın?
17: Merhaba Almira, iyiyim, sen nasılsın?
16: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında büyük bir gövde gösterisi yaptı. Güzel bir maç izledik. Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından 8-0'lık zafer ligin devamı adına sence hangi mesajı veriyor? Çünkü biz geçtiğimiz senelerde Galatasaray'ın peşinden puan kaybeden bir Fenerbahçe'ye alıştık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
17: Aslında sezonun başına gidersek de böyle oldu. Galatasaray Çorumspor'la berabere kaldığı hafta Fenerbahçe gitti ve Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta öne geçtiği maçı kaybetti. O Fenerbahçe için ve İsmail Kartal için ciddi bir kırılma oldu. İsmail Kartal bölümüne, basın toplantısındaki sözlerine geldiğimiz zaman özellikle bunu bir açmak isterim. Sezon başında da Fenerbahçe bunu yaşadı ve Fenerbahçe'nin tabii kronik bir problem olarak adlandırılan meselelerinden bir tanesi. Yani geriye dönük şöyle zihnimi sorguluyorum. Yani geçen sene böyle çok maçı var Fenerbahçe'nin. Ondan önceki yıllarda aynı şekilde var. Özellikle Galatasaray'la yarışı Galatasaray'la verdiği için Galatasaray örneği sık sık vurgulanıyor. Bu da doğaldır. Hafta sonu cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği haftada Fenerbahçe açısından Eyüpspor maçı çok kritik hale gelmişti. Bu maçın zaten açık ara favorisi Fenerbahçe'ydi. 8-0'lık galibiyet bekleniyor muydu? Doğal olarak 8-0 zor bir skordur. Çünkü bu takım, yani Eyüpspor'dan bahsediyorum, ligin ilk ya da ikinci haftası olması lazım. İlk hafta galiba Beşiktaş'la oynadılar ve özellikle Beşiktaş'ın oyunu ve temposu çok daha oturmuş bir takım olması rağmen Eyüpspor'u yenmekte bir hali zorlanmışlardı. Yani o Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Buradaki 8-0'lık galibiyet özellikle Fenerbahçe'de, yani ligin devamı açısından tabii ister istemez önemli bir galibiyet oldu. Çünkü Galatasaray'ın liderin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu puanı alması, yani 3 puan hanesini yazması, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürmesi önemlidir. En azından puan açısından da olumsuz havayı dağıttı. Galatasaray 4 yemiş, sen geliyorsun kendi evinde 8 atıyorsun. İster istemez camiada bir moral de beraberinde getiriyor bu. İşte Vedat'ın 4 tane gol atması, Greenwood'un 2 gol atması, İrfan Can 1 gol attı. O da çok uzun süredir eleştirilen oyunculardan bir tanesi. Toplamda bakıldığı zaman bugün, bu arada yani özellikle 5-2 ilk yarı çok tempolu bir oyun vardı. Zaten Fenerbahçe fişi ilk yarıdan itibaren çekmişti. Oyun açısından da yani taraftar stadyumu doldurmuş. Orada şöyle bir motivasyon da vardı, onu da söyleyeyim. Yani stadyumun dolu oluşundaki ana motivasyonlardan bir tanesi bence Galatasaray'ın kaybetmesiydi. Yani bunu da takımın alması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden Eyüpspor karşısında alınan galibiyet, yani sonuç itibariyle bir 3 puanı alıyorsun. Galatasaray'ı da yensen 3 puanı alıyorsun. Beşiktaş'ı da yensen 3 puanı alıyorsun. Eyüp'ü yendiğin zaman da 3 puanı alıyorsun. Sezona lig özelinde söylüyorum, çok kötü başlayan Fenerbahçe'nin bu milli takım arasına giderken bu 8-0'lık galibiyet, özellikle Galatasaray'ın 4-0 yenildiği haftada bence Fenerbahçe'yi de toparlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Bundan sonraki haftaları muhakkak konuşacağız ama Fenerbahçe açısından 3 puan çok kritikti. Bir de zaten hani o soruda var ya Mila, yani işte Fenerbahçe'nin özellikle böyle bir kırılması var. Şimdi 8-0'lık galibiyetten sonra bu sorunun yine ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kaybettiği takımlar, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olmadılar. Yani 3 aşağı 5 yukarı Eyüpspor düzeyinde birçok takıma karşı da Fenerbahçe'nin önemli kayıpları oldu ki bu kayıplar nasıl kayıplar? Hani son noktaya getiriyorsun, artık galip geldi denecek nokta Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar vardı. Pazar gününün Fenerbahçe açısından bir telafisi yoktu. Camiayı toparlaması açısından 3 puan önemli ama bir de 8 gollü, coşkulu bir galibiyet Fenerbahçe açısından ciddi bir artı olarak en azından milli takım arasına girerken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin bu 3 puan hanesine yazdırmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Temel olarak bakış açısının da bu olduğunu altını çizmek gerekiyor. Fenerbahçe açısından ligi tekrar hani ya gidiyor mu noktasına doğru gelirken, ki lig özelinde de şunu söyleyeyim, yani daha çok bu derenin altından çok su akar. 1-2 haftayla lig özetleyemezsin. Ama burada belirleyici olan oyundur. Oyunun çok daha gelişmesi gerekir. Çok daha güçlü bir oyun beklentisi var. Millardan sonra esas hedef de hem yine galibiyet ve oyunun gelişmesi olacaktır. O yüzden bu galibiyetin psikolojik açıdan böyle bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
16: İnanılmaz bir maç izledik. Herkes gol atma yarışına girdi adeta maçta.
17: Evet, öyle oldu. Şöyle oldu biraz da. Bizim Emre'nin lafıdır o. Seviyorum ben onu. Bazen böyle maçta al ver güvenin gelsin der. Hani takımın rahat olmasıyla alakalı olarak hani al ver işte topu, al ona ver, bir güvenin gelsin. Oyunu oynar bazen oyuncular. Biraz aslında Fenerbahçe açısından da, çünkü o kadar ciddi bir şey var ki, baskı var ki, evet. Takım üzerinde de baskı var. Bugün hani mesela İsmail Kartal Vedat için onun için bir patlama maçı oldu dedi. 4 gol birden attı. Evet. Ve şunu da altını çizelim. Ben mesela bu senin söylediğin aslında değerli. Takımın aslında ne kadar ciddi bir baskı altında olduğuna bir göstergesi. Bulmuşken Eyüpspor'a da acımadılar. Ben hatta 6-7'den sonra dururlar diye düşünüyorum. Biraz evet. Şu açıdan bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle evet, yani futbol her zaman bir rekabet oyunudur ama karşında işte 7 tane gol yemiş bir takım var. Yani bazen de ya yeter, hani onları da rencide etmeyelim. Artık yeter denebilirdi. Ama öyle yapmadı Fenerbahçe. 8'e attı. 2 tane offside gerekçesiyle iptal edilen golü vardı. Lukaku çok zorladı. Biraz aslında bu dolmuşluğun dışa vurumu olarak Eyüpspor maçındaki 8-0 ve üstü, yani o mesela Fenerbahçe bugün 10 tane atsa kimse ya bu iş nasıl oldu demezdi. Maç bağırıyordu yani. Fenerbahçe onları atabilecek güçteydi pazar akşamı. Biraz takımın özellikle yani ben de atayım vurgusunu, bu biraz da mevcut ortama, oyuncuların da kendini lan biz buradayız demesini açıkçası bağlıyorum. Ama tekrar ediyorum, hani burada mesele 3 puandır. Özellikle Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanması kritik bir öneme sahipti. Rakip karşısında zaten favoriydi. Bunu başarmış olması, milli araya biraz da sakin giden bir Fenerbahçe var.
16: Peki, şimdi Trabzonspor maçına gidelim. Okan Buruk o maçta kırmızı kart gördü ve kırmızı kart gören Okan Buruk'un da yayıncı kuruluşa maç anında verdiği demeç de oldukça konuşuldu. O demeci maç oynanırken paylaşılması ve ardından Being Sports'a gelen yoğun tepki. Sence Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart sonrası amacı neydi? Being Sports'un tarafsızlığı ihlal ettiğini düşünüyor musun? Fenerbahçe yönetiminden de bir açıklama geldi.
17: Beşiktaş'ta
16: biz de bir açıklama
17: yaptı.
16: Bekliyoruz. Bir düzeltme bekliyoruz. Yoksa ilişkilerimizi askıya alacağız dediler. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
17: İki noktası var. Birincisi özellikle bu hakem üzerinden aslında biz İrfan Saral'ın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara baktığımız zaman 4-0'lık bir maçta ki maç 3-0 iken Okan Burun kırmızı kart gördüğünü söylemek gerekiyor. Okan Burun bence birinci hedefi mevcut bir gündemi değiştirmeye çalışmasıydı. O yüzden İrfan Saral basın toplantısına çıktığında 4-0'ı önce bu yenilgiyi anlatmak yerine Okan Burun'a verilen kırmızı kartı önce değerlendirerek başladı ve Okan Burun hakemi hiçbir şey söylememesine rağmen oyundan atıldığını yani hakemi rencide edecek bir söz söylememesine rağmen kırmızı kartla oyun dışına atıldığını söylüyor. Şimdi biz bu hakem raporlarını göreceğiz. Yani Galatasaray'da İrfan Hoca da bunu söyledi. Dedi ki Okan Buruk hakeme kör müsün demedi, görmüyor musun dedi.
16: Çizgiyi geçmedi demiş.
17: Evet öyle bir mesele ama işte tam olay nerede oldu hakem raporlarında göreceğiz. İrfan Saral orada ayrıca şunu da söyledi. Yani zaten dedi kamera açıları net. Yani birebir artık detaylı çekimler yapılıyor. Haklı olarak yani kör müsün ve görmüyor musun meselesinde ağız okumasını yaparsanız dedi anlayacaksınız dedi. Ben öyle deyince kendi kendime kör müsün görmüyor musun? Aslında ağız hareketlerinde bir benzerlik olduğunu söyleyelim. Yani orada da aslında doğru yere doğru bir vurgu yaptı ama burada mesele bence beIN Sports muhabirine de alelacele bu bilgileri vermesi konusundaki Okan Burun temel prensibinin ben gündemi değiştirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriyorum. Çünkü düşünün ki 4-0 yenilmişsiniz. Trabzonspor'a karşı yenilmişsiniz. Osimhen olmadan sıkıntı çekiyorsunuz. Gerçekten de bu tekrar bir ortaya çıktı. Sané istenen oyunu bir türlü oynayamıyor. Galatasaray maçında herkesin dikkatini çeken bir görüntü var ve o görüntü üzerinden aslında ben insanların Okan Burun'un özellikle tercihlerini konuşmaya başladığını düşünüyorum. O da şu. Maçın ikinci yarısı falandı yani artık 3-0 falandı öyle hatırlıyorum. Ve ekrana bir görüntü geldi. Kenarda İlkay Gündoğan oturuyor. Lan dedim hakikaten ya, Galatasaray'da İlkay Gündoğan diye bir oyuncu var. Yani bundan bir sene iki sene önce Barcelona Manchester City'de oynayan Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi Galatasaray kadrosunda. Geçen yıl Galatasaray bu oyuncudan istediğini alamamış. Bu yıla başlanmış. Ve Trabzonspor karşısında 3-0 geriye düşmene rağmen hamle oyuncusu olarak istenmeyen Leslie oyuna dahil oluyor. Torreira çıkıyor. Orta sahada çeşitli hamleler yapıyor Okan Buruk ama İlkay'ı dahi oyuna almıyor. Ve şimdi insanlar diyor ki İlkay nerede? Eğer o görüntü ekrana gelmese muhtemelen İlkay bu kadar konuşulmayacaktı. Yani bu 4-0'lık mağlubiyetten sonra Trabzonspor'a Galatasaray açısından Okan Buruk açısından çok sayıda sorulan soru var. Ve bu özellikle Okan Buruk tarafından da zaman içerisinde yanıtlanacak sorulardır. Bazen bu düşüşlerde Okan Buruk açısından bakıldığında da aslında bu düşüşlerden çıkmayı başarıyor. Yani geriye dönük 4 yılda Okan Buruk bunu başarmış bir teknik adam. Yani işler çok kötü giderken hani bir maç daha kaybetse gitti gidecek denen Okan Buruk'un toparladığını görüyoruz. Ama tekrar ediyorum yani bunlar geçmişte yaşandı. Fakat özellikle İrfan Hoca'nın maçtan hemen sonra basın toplantısında doğrudan bu konuyla başlaması meselesi Okan Buruk'un özellikle bu konunun çok konuşulmasını talep etmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu da bir iletişim.
16: Hakemle ilgili bir şey olacağını zaten bekliyorduk.
17: Yani. Evet iletişim stratejisidir bu. Şimdi daha önümüzdeki haftalarda şu anki bu 4-0'lık yenilgi daha çok konuşulan taraf ama biz bunu önümüzdeki haftalarda daha çok göreceğiz. Buradan da söylüyorum. Mesela 3-4 hafta sonra 5 hafta sonra hakemlerle ilgili mesele olduğu zaman Okan Buruk Trabzon'da yaşananları bir şekilde ve Galatasaray'ın kendisi bir şekilde getirip bakın burada bunlar olmuştu, böyle olmuştu, böyle olmuştu bize karşı bir art niyet var diyerek Okan Buruk atılmıştı diyerek hakemler eleştirisi yapılacaktır. Yani ben yeniliyorum ama yenilirken de hakemlerle ilgili elimde bir koz olsun anlayışıyla önce İrfan Hoca'nın bu sert çıkışı net çıkışı yaptığını düşünüyorum. Diğer konuya gelince teknik adamların şöyle bir durumu var. Kırmızı kart gördüklerinde teknik adamlar zaten bir sonraki maç sağ kenarında olmayacak. Maçtan sonra da talimatlar gereği konuşmaları yasak. Basın toplantılarına çıkamıyorlar. Ama eğer çıkmak isterse onunla doğal olarak artı bir cezası var. Şimdi burada beIN Sports muhabirinin yaptığı değerlendirme maç devam ederken ki beIN Sports 1'den değil beIN Sports haber kanalında bu sezon böyle bir yenilik getirdiler. Maç içerisinde maç devam ederken beIN Sports haber kanalından maçla ilgili detayları orada bulunan muhabir tribünleri arkasına alarak maçı evet. göstermeden şu oluyor bu oluyor diyor. Maç içerisinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Orada ikiye ayırmak lazım. Özellikle Okan Buruk'un kırmızı kartı sonrası ki önce bir anlaşılamadı. Yani Okan Buruk da anlamadı. Hakem çok konuşuyorsun dedi. Kırmızı kartı verdi ve tribünlere yolladı. Hakem raporlarını bu arada Federasyon federasyon servis etmeyecektir. Yani Okan Buruk'un neden kırmızı kart gördüğüyle ilgili hakem raporuna tam ne yazacak? O bilgiyi açıkçası bulmanın zor olacağını düşünüyorum. Belki de federasyon diyecek ki kardeşim böyle oldu, böyle oldu. Bunlar söylendi. O yüzden Okan Buruk yollanmıştır gibi bir açıklama yapabilir. Zannetmemekle birlikte böyle bir açıklama yapabilir. Ama Okan Buruk'un neden atıldığı meselesi ve atıldıktan sonra doğal olarak Galatasaray teknik direktörünün ne diyeceğini herkes merak eder. Orada Bein Sports muhabirinin Okan Buruk'la konuşması, haberci refleksiyle konuşması, Okan Buruk'un kırmızı kartla ilgili sıcağı sıcağına demecini alması habercilik açısından değerli bir şeydir. Ve Bein Sports haber kanalında da hocanın atılmasıyla alakalı olarak ben sordum, maç devam ederken ben sordum, şu nedenlerden hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim diyerek Okan Buruk'un ağzından bazı bilgileri paylaştı. Şimdi söz konusu Bein Sports olunca şöyle oluyor. O zaman deniyor ki kardeşim siz bunu hiç maçta yapmıyorsunuz. Bu maçta neden yapıyorsunuz? Okan Buruk'u aklamaya mı çalışıyorsunuz diye. Ama tekrar ediyorum, ben meseleye şuradan bakıyorum. Orada gazeteci arkadaşımız aslında Okan Buruk'tan o bilgiyi, Okan Buruk'un demecini alarak iyi bir iş yapıyor. Burada mesele şu. Ben onu teyit edemedim çünkü. Okan Buruk'un yanına mı gidip hocam ne oldu, niye siz atıldınız diye sordu mu? Yoksa Okan Buruk orada hemen beni bu yüzden attılar mı diye muhabire bu bilgilendirmeyi yaptı. Az önce söylediğim noktada ben Okan Buruk'un, önce İrfan Hoca ile başladık. Ardından Bein Sports muhabirine, çünkü maçtan sonra konuşamayacak, bu bilgileri vermesini, özellikle hakemler üzerinden 4-0'lık gündemi biraz daha başka yöne çekme ve tartışması noktasında hareket ettiğini açıkçası düşünenlerdenim.
16: Ben muhabirin bunu o an söylememesi gerekiyordu yani, öğrense bile.
17: Şöyle, yani bu haber bekleyen bir şey değildir. Genel değerlendirme şu şekilde yapılıyor. Fenerbahçe de buna itiraz ediyor. Beşiktaş da buna bir itirazda bulundu. Yani muhabirin bunu söylemesi, anlatması, yayıncı kuruluşta Okan Buruk savunması gibi algılandı ve yorumlandı. Ama burada gazeteci arkadaşın yaptığı şeyin yanlış bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani bir olay olduysa eğer gidip sorar ne oldu diye ve bunu da aktarabilir. Burada ben açıkçası çok bir yani habercilik tekniği açısından bir mesele olarak görmüyorum. Ben özellikle Okan Buruk'un hedefi açısından da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bugün Okan Buruk açısından 4-0'dan çok Bein Sports muhabirine verdiği bilginin konuşulması,
16: evet,
17: hakem üzerinden bir tartışmanın yaratılmasını bence amaçlayan bir tavır içerisindeydi. Çünkü şunu da görmedim ben, yani o da var. Gerçekten de bugüne kadar çok sayıda teknik adam kırmızı kartla oyundan atıldı. Oyundan atılır atılmaz hemen yayıncı kuruluş muhabirine neden atıldığı ile ilgili mikrofona değil kamera arkasında o bilgileri vermesine pek şahit olmadım ben bugüne kadar. Okan Buruk bence kendisi açısından ben bu gündemi biraz daha nasıl bu tarafa götürebilirim noktasında hareket ettiğini düşünüyorum. Esas olarak tartışılması gereken şey Okan Buruk'un performansıydı. Bugün aslında o meseleyi biraz onun üzerinden aldığını düşünüyorum. Bu Bein Sports meselesinde de sana göre bana göre meselesidir. Yarın başka bir kulüp Fenerbahçe ilgili bir şey, bir durum da vay öyle yaptılar diyebilir. Birazdan konuşacağımız konulardan bir tanesi. Dolayısıyla ben Okan Buruk'un temel olarak hedeflediği şeye ulaştığını düşünüyorum açıkçası. Belki Fenerbahçe'de bunu vurgulamaya çalışıyor. Temelde o alt metninde bunu vurgulamaya çalışıyordur. Ve onu bilemem. Ama orada o bilginin alınıp paylaşılmasında teknik olarak habercilik tekniği açısından ben bir problem görmüyorum. Daha başka bir bakış açısı yarattığını düşünüyorum ben bu meselenin bizlere. Okan Buruk bence hakemler üzerine bir gündem yaratmak istedi ve bence burada başarılı oldu. Yani bugün bütün detaylı olarak konuşulan şey bu.
16: Evet.
17: Yani 4-0'lık yenilgiden çok Bein Sports muhabirinin verdiği bilgiler, hakem tartışması, hakem öyle mi yaptı, böyle mi yaptı tartışması. Ben Okan Buruk'un burada hedefine ulaştığını düşünüyorum açıkçası.
16: Şimdi İsmail Kartal 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası içini döktü. Zaten istifası sonrasında da ve geri gelmesinden sonra gözler İsmail Kartal'ın üzerindeydi. Bugün de kameralar karşısında dertleşti diyebiliriz. O sözlere bir kulak verelim.
17: Tamam.
10: Tarihe geçen bir skor, 18 yıl sonra takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi, milyar öncesi zirveden kopmayan umutlarını yeniden yeşerten bir Fenerbahçe, 8-0'a rağmen oyunu hiç rölantiye almayan, taraftarın 10 tezahüratlarına yanıt vermeye çalışan bir Fenerbahçe. Buna rağmen muhtemelen 10-0 kazanmadığınız için teknik ekibinizin yeterliliği ve siz yine sorgulanacaksınız. Türkiye'nin en çok baskı altına alınan teknik direktörüsünüz. Nasıl ayakta kalmayı başarıyorsunuz İsmail Hocam?
9: Lyon'u eledik. Lyon bugün Paris Ligi'nde 2. sırada. Roma İtalya Ligi'nde lider durumda. Yani şimdi baktığınız zaman biz bu takımları kazanmışız, puan almışız ve kafa kafaya futbol oynayabilmişiz, ezilmemişiz. Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz. etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bundan hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız, mesleğimiz bu, bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok, bunları da göstermek zorundayız, bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız, duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz, daha iyi nasıl gelişebiliriz, daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz, bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum.
16: İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekilde.
17: Bence burada 2-3 tane başlık var. Şimdi birincisi, hocamız o neden istifa ettiniz? Roma maçı sonrası. Çünkü hoca ne diyor?
16: Kulaklarımızı
17: kapatacağız. Bu bizim için normal bir şey. Yani baskı ortamı oluşur. Kulaklarımızı tıkayacağız. Bu baskıya boyun eğmeyeceğiz. Zaten alışkın olduğumuz şeyler diyerek hani bu ve buna benzer tablolara Ahmet Konanç'ın sorusu üzerine alışkın olduklarını ifade ediyorlar. Burada böyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Neden o zaman Roma maçı sonrası istifa ettiniz? Bu krize sebebiyet verdiniz. Öyle ya da Fenerbahçe'de böyle bir gün içerisinde bir kriz yaşandı. İsmail Hoca açısından daha kötü bir şey oldu. O Roma istifasından sonra geri geldi ve gitti Antep maçında berabere kaldı. Kendisi üzerindeki eleştirileri zirveye taşıdı. Evet. Bunu yapan, kararı veren hocaydı. İstifa kararını açıkladı. Eğer konu baskının kendisini etkilememesi meselesi ise ve buna alışkın olduğu meselesi ise burada sorulacak soru odur. Ama burada da şöyle, zaten hoca demişti ki maçtan önce, Antep maçından önce, yani o gün duygusal bir karar verdim, tekrar geri döndüm diyerek burada artık bu ve buna benzer durumlarda istifa etmeyeceğini, aslında onun bir yanlış olduğunu bence ifade ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Biraz aslında az

Feridun Niğde'nin onunla verdiği röportajda, ben burada olduğum sürece İsmail Kartal da kalmak isterse devam edecek. Altını çiziyorum. Gitmeyecek, ben burada olduğum sürece İsmail Hoca da buradadır diyen Aziz Yıldırım, istifa sonrası Feridun abiye verdiği, yani dönüş sonrası röportajda, biz buradayız, hoca devam etmek isterse devam edebilir diyerek, hani bir daha böyle bir şeye göz yummayacağını söylemişti. İsmail Kartal da gördüğüm kadarıyla bunu da öngörerek, bunu da toparlayarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Demek ki bu işin doğasında var. Gerçekten de öyle. Koltuk çünkü Fenerbahçe koltuğu. Biz şurada değerlendirme yapıyoruz. İnsanlar bizim değerlendirmelerimize karşı bazen çok sert tepki veriyorlar. Bu da bu işin doğasında var. Düşün, şurada konuştuğumuzda insanlar neler söylüyor? Karar vericinin yaptıklarına daha neler söylemezler. Dolayısıyla orada bir baskı olduğu çok açık. Diğer yandan İsmail Hoca'nın anlattığı meselede, orada da konuyu ikiye ayırmak lazım. Haklı olduğu bir nokta var. Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ve Şampiyonlar Ligi'ne girerken Fenerbahçe toplam 6 maç oynadı. 6'nın 2 tanesi son olarak playoff'ta Olympique Lyon'laydı. Sonuçta Fransa'nın kök takımlarından bir tanesi. Ve Fenerbahçe o takımı eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Devamında 3 yer, 4 yer, 5 yer. Roma son maçta 76 kere rakibin ceza alanına girmiş. Gelir Fenerbahçe'yi dağıtır denen noktada Muzaffer, hatta o gece hatırlıyor musun Muzaffer, yayını yapmıştık. Aynen bunları söylemiştim. Tekrar söyleyeceğim. Ne oldu? Fenerbahçe o gün maçı alabilecek noktadaydı. Ve o gün de hoca alkışlandı. Hocam zaten siz o gün onun en güçlü gününüzde, az önce ilk bölümde anlattım, konunun başlangıcına da siz neden oldunuz. Bunu da özellikle altını çizmek isterim. Ama o ortada bir başarı var. Nedir o başarı? Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş. 3 ön elemeyi geçmiş. Lyon gibi köklü bir takımı yenmiş. 5 atar, 4 atar. Fenerbahçe kesinlikle direnemez denen Roma ile kafa kafaya top oynamış. Belki de galip gelecekti. O noktada bir Fenerbahçe var. Yani mücadele eden, çok koşan bir Fenerbahçe gördük ve burada bir başarı da var. Hocanın da haklı olduğu nokta tam olarak burası. Çünkü benim gördüğüm, özellikle Aziz Yıldırım muhalefetinden ötürü bu işler biraz da kötü gidince, bunu bir iktidar mücadelesi olarak gören bir kesim Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesini de bir an önce unutturmaya çalıştılar. Görüntü bence bu. Hiç kimse bunu hayır öyle değildi falan demeye çalışmasın. Çünkü böyle bir durum var. Her seferinde buralardaki yayınlarda konuştuk. Yeri geliyor, vay yine Aziz Yıldırım'ı savunuyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum ki evet, çünkü ben bir olguyla hareket ediyorum. Olgu. Yani bu bir gerçek. Yani şimdi bu bir telefon mu? Telefon. Bunun telefon olmadığını iddia edemezsin. Bu çünkü bir olgu, nesnel bir şey. Fenerbahçe'de de nesnel bir şey yaşandı. Aziz Yıldırım dedi ki ben gelirsem Şampiyonlar Ligi'ne de takımı sokacağım dedi. Hedeflerinden birinden gerçekleştirdi. Bu alkışlanması gereken bir şeydi. Ve ben hatta Roma maçı sonrası Aziz Yıldırım da aynı vurgu yaptı. Dedi ki arkadaş, burada bunlar oldu ama bak bu takım Şampiyonlar Ligi'ne de girdi. Sadece Beşiktaş maçındaki mağlubiyet ağırlıklı olarak konuşuluyor. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi. Bu ben Fenerbahçe'nin kendi içindeki iktidar mücadelesinin bir yansıması olarak, özellikle İsmail Kartal'ın anlattığı mesele ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesinin bu kadar hani yok sayılacak noktaya bir puan kaybı sonrası getirilmesine bir eleştiri olarak görüyorum ve burada haklı. Bir kere Fenerbahçe'de bu oldu. Ama bir aması var. Şimdi hocam, burada dün dediklerimizi bugün hayır öyle değildi diye en azından kendi dünyamda söylüyorum ben. Dürüst bakmaya çalışıyorum. Hatalı bakabilirim. Hatalı bir değerlendirme yapabilirim. Ama ben olgulardan gidiyorum. Fenerbahçe lige kötü başladı. Çok net. Lige kötü başladı. Eğer Galatasaray şeyi yenmiş olsaydı, Trabzonspor'u yenmiş olsaydı, çok açık bir şey var ki Eyüpspor maçında Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin, 8-0'lık galibiyetin pek bir anlamı da olmayacaktı. Niye? Çünkü Galatasaray gidiyor deplasmanda Trabzon'u yeniyor. Şampiyonluğun önemli favorilerinden bir tanesi sonuç itibariyle. Trabzon deplasmanları zordur. Ve sen de oraya gideceksin. Onlarla oynayacaksın. O yüzden burada galibiyeti değerli kılan şey günün koşullarında, hangi koşullarda galip geldiğindir, hangi koşullarda yenildiğindir. Bu çok net bir şey. Fenerbahçe'nin ligde bugüne kadar 8 puan kaybetmesinin, 6 haftada 8 puan kaybetmesini sadece hakemlere bağlayarak anlatmak Fenerbahçe'ye bence kötülüktür. Evet, Fenerbahçe şöyle bir davranış da sergiledi bu arada. Bu arada onu da söyleyeyim. Fenerbahçe bunu çok aman aman hakikaten de dillendirmedi. Çünkü Fenerbahçe'de son yıllarda hep böyle hakem alışkanlığı vardı. Ben bir taraftan Fenerbahçe'de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe 8 yıl boyunca her şeyi kapı gıcırtısına neredeyse hakeme bağladılar. Ve bir hakem dili Fenerbahçe'de oluştu. İsmail Kartal da aynı dilden devam ediyor ama bu aynı dili hakemler üzerinden bence Fenerbahçe toplumunu ikna edemiyor. Yani Fenerbahçe'nin ben Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çok efendi davrandığını

0: düşünüyorum. Fenerbahçe çıkıp ortalığı yıkmadı. Bir iki cümlesi var. Aziz Yıldırım da söyledi. Hoca da bunu söyledi. Beşiktaş maçını sadece hakemle anlatamazsınız. Antep maçında var mıydı hakemle ilgili bir şey? Yoktu diye hatırlıyorum. Ya olsa dahi sadece bununla anlatamazsın. Yani şu, hocam burada mesele olguları doğru şekilde aktarmaktır. Nedir o? Bu oldu, bu oldu, bu oldu. Burada doğrular var, burada
1: Evet.
0: yanlışlar var.
1: Tam da o konuda şunu
0: Tam
1: soracağım.
0: konu
1: Şimdi
0: budur, başka bir şey değildir bence.
1: hocanın bu açıklamaları geçmişteki o yaşanan kayıpları unutturan sözleri destekler bir şekilde miydi sence?
0: Bence değil. Yani bugünkü bu açıklaması geçmişi püskürttü bakımından mı soruyorsun bunu yoksa tekrar niteliğinde mi?
1: Yok,
0: Soruyu
1: geçmişte
0: nasıl?
1: yaşanan kayıpların artık üstünü çizip de unutturup artık yeni bir yola çıkıyoruz gibisinden
0: Bence
1: bir
0: o da olabilirdi.
1: açıklamaydı mıydı?
0: Evet, aslında bu daha doğru bir tavır, biliyor musun? Yani tekrar böyle hakeme girmezsiniz. Dersiniz ki yani sadece çünkü bunu anlatamazsınız. İsmail Hoca diyor ki bunu kimse konuşmuyor. Hocam burada mesele Fenerbahçe özelinde. Sen girişte bana şeyi sordun. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftada Fenerbahçe bunları çok yaşamıştı. Eyüpspor maçına kaybetmemesi ne anlama geliyor diye. Niye bu soruyu sordum? Çünkü Fenerbahçe bunları yaşıyor. Ve sezonun başında Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Galatasaray'ı kaybetmiş. O gün oraya alsan, o maçı alsan, bugün 3 puan koyarsan Galatasaray'la kafa kafayasın. Aynı puandasın. Galatasaray'la senin arasında bir puan farkı yok ya da Beşiktaş'la aynı puandasın ya da Beşiktaş senden 1-2 puan önde. Her neyse. Dolayısıyla burada İsmail Hoca'nın görüntü şu. O maçlarla ilgili kendisine yönelik bir temel bir eleştiri, öz eleştiri yaptığını düşünmüyorum. Ama o maçlarla ilgili hocam siz aynı zamanda Beşiktaş maçı sonrası özür dileriz, sorumluluk bende dediniz. Gençler Birliği maçı sonrası aynı şekilde ifade ettiniz. Antep maçı sonrası bunu söylemedi. Antep maçında da yine aynı şeyleri söyledi. Geriye dönük 8 puanı kaybettik ama biz şu nedenlerden ötürü kaybettik diye. Burada mesele bence senin dediğin konu çok daha doğruydu. Kardeşim evet, bak bu 6. haftayı oynadık. Biz 6 haftada 8 puan kaybettik. Almamız gereken dersleri aldık. Kötü oynadığımız maçlar vardı. Ben buralarda evet ufak tefek hakem kararları meselesi olmuştur. Bunlar da tartışılmıştır. Ama bunları da kapatıyorum. Bizim de buradaki değerlendirmelerimizde hatalar vardı. İnsanları belki kızdıran bir mesele vardı. Artık konu kapatıyorum. Güçlü
1: Bu
0: oynayacağız. İyi
1: galibiyetle
0: oynayacağız.
1: birlikte.
0: Ve bundan sonra sına bakıyoruz artık. Beklenti bundan sonra bizden daha büyük. Biz de buna yönelik çalışacağız. Yani ligde kaybedilen puanları sizin dışınızda gelişen olaylarmış gibi aktarmanızın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bak, Şampiyonlar Ligi meselesinde çok olgulara dayanarak meseleyi anlattık. Aynı noktada olgulara dayanarak anlatıyorum. Burada bir şey daha var. Yani bu İsmail Kartal bölümünü tamamlarken müsaade edersen söylemek isterim.
1: Tabii.
0: İrfan Can Kahveci meselesi. Şimdi bu oyuncuya karşı Fenerbahçe'de bir tepki var. Eyüp maçında da bir gol attı. Bu tepkinin sebebi de oyuncunun aynı zamanda performansı, kendisi ve aynı zamanda İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçına İrfan Can'la çıkması. Maçın ilk yarısı biterken de adamı yuvalanmasıydı. Yani İrfan Can'ı bu kadar tartışan şey oyuncunun performansı ve İsmail Kartal'ın tavrıydı. Ama burada şunu yapıyor İsmail Kartal. Diyor ki kardeşim ben bu oyuncuya güveniyorum. Ne olursa olsun ben bu adamdan sonuç alacağım, verim alacağım. O inatla da devam ediyor. İrfan Can'dan beklenti de en azından burada beklentileri karşılayabilmesi. Yani ben İrfan Can olsam şunu söylerim. Ne olursa olsun bütün tepkiye rağmen bu adam bütün tepkileri de alıyor. Belki yarın öbür gün benim yüzümden kovulacak ama beni de oynatmaya devam ediyor. Her fırsat bulduğunda beni de oraya atıyor. İrfan Can'ın ben bu İsmail Kartal'ın ona desteğini bundan sonraki haftalardan nasıl okuyacağını, nasıl oyunlar oynayacağını açıkçası çok merak ediyorum. Burada İsmail Kartal'ın en azından şöyle bir durum var. Bu adam benim oyuncum diyor. Kimi buna takıntı diyebilir, kimi İrfan Can sevgisi diyebilir. Adına ne dersen de sonuç itibariyle ona güveniyor. İrfan Can'ın da bundan sonra ne yapacağı Fenerbahçe açısından, İsmail Kartal'ın geleceği açısından en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ben İrfan Can'ın yerinde olsam bunu bir eleştiri olarak gerçekten söylemiyorum. Samimi olarak söylüyorum. İsmail Kartal'dan çok İsmail Kartal'ı düşünürüm. Bu adamın yanında olacağım. Zor gününde koşmam gerekiyorsa 3 kilometre daha fazla koşacağım. Buna kendimi adayacağım diye hareket etmesi günün sonunda bütün bunlar Fenerbahçe'nin kazanması, Fenerbahçe'nin faydasına olacak işlerdir.
1: Şimdi İsmail Hoca dedi ki artık negatif şeyleri kulağımızı kapatacağız gibi. Bir de bir yandan da açıklamasında işte taraftarlar da bana çok sevgi doluydu falan dedi.
0: Doğru.
1: Duygusal biraz da. Sanki taraftarlar yine kötü davranırsa da bir gidebilir gibi değil mi sence? Bilmiyorum, sen öyle bir şey hissettin
0: yani
1: mi?
0: Yani şöyle duygusal
1: geldi,
0: davrandım. Duygusal davrandım. Roma maçında atılan su şişesinden ötürü duygusal davrandığını söylemişti İsmail Hoca.
1: Evet.
0: Yani İsmail Kartal
1: bana hala
0: zaten
1: çok duygusal geliyor.
0: Öyle ama şey de var zaten. Hani taraftar istemezse biz burada olmayız noktası var. Yarın öbür gün taraftar işler kötü gittiğinde tepki gösterdiğinde
1: aman.
0: Olabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz ama bu işleri tersine çevirecek kişi İsmail Kartal'ın kendisidir. Özeti bu.
1: Şimdi yayıncı kuruluş Beyin Sports'tan devam edelim. O konuyu seninle konuşmuştuk, muhabir konusunu. Geçen hafta Hakem Yorum programı Trio etrafında dönen bir tartışma vardı. Deniz Çoban'ın köşesinde İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisinde 4. hakemi ittiğini ve kırmızı kart görmesi gerektiğine yönelik yazısından sonra Trio'dan gönderildiği iddiası. Bu olayın perde arkasında ne var? Senden dinleyelim.

Ne oluyor ne bitiyor diye. Birincisi beIN Sports. Bunu artık herkes doğruluyor. beIN Sports. Deniz Çoban'ın Fenerbahçe Beşiktaş maçında trio programında göstermedikleri bir pozisyonu İsmail Kartal'ın atılması gerektiğini gazetede maçta böyle bir olay oldu. Hakem de atmadı diye trio'da konuşmayıp gazetede konuşunca büyük olay oldu. Olay bayağı yangına döndü. Beni bildiğim Deniz Çoban'la beIN Sports yollarını ayırdı. Daha ilginç bir şey var. Gazete, Fanatik Gazetesi de bu olaydan hemen sonra yani o yazıyı gazete basıyor. Yazılı bir gazetede var. İnternet sitesinden de o bölüm kaldırılıyor. Benim bildiğim kadarıyla o bölümün kaldırılmasında federasyon tarafı ve beIN Sports tarafı ricada bulunuyorlar. Yani bu biz burada bunu konuşulmadı. Bu görüntü bizim anladığım kadarıyla elimizde yok diyorlar. Yani böyle bir an yaşanmadığı noktasına getiriyorlar. Ama Deniz Çoban bunu yazıp da kamuoyuna duyurunca kıyamet koptu. Şu anlama geliyor. Yani o zaman hakemler Fenerbahçe'yi koruyor, kolluyor. İsmail Kartal'ı atmıyorlar. beIN Sports'ta İsmail Kartal'ın atılması gereken görüntü yayınlanmadığı noktasına getiriyor Deniz Çoban. Şimdi Deniz Çoban'ın öncelikle cevap vermesi gereken birkaç soru var. Bu önemli bir meseledir. Ben Deniz Çoban'ı tanırım. Çok eskiden tanırım. Yani en az bir 10 yıldır falan tanıyorum Deniz Çoban'ı. Nereden tanıyorum? Şeyde istifa ettiği zaman, hakemliğinden istifa ettiği zaman Kasımpaşa, hangi maçta hatırlamıyorum ama Kasımpaşa'nın maçıydı. Rıza Çalınbay'ın yanına gidip hocam ben özür dilerim çok kötü maç yönettim hakkınızı helal edip deyip hakemlikten istifa etmesinden sonra ben o zaman Radyospor'da çalışıyordum. Bir basın toplantısı düzenledi ve kendisine o zaman aradım. Meseleyi yayında anlattırdım. Sonra hatta yorumculuk kariyerinde de şöyle bir dokunuşum da vardır. Radyospor'da ben hakemlerle ilgili bir şey olduğunuz zaman arar ve ondan görüş alırdım. Hocam ne diyorsun vesaire vesaire ve ben Deniz Çoban'ın yorumcu olacağını da öngörebiliyordum. Çünkü iyi yorumluyordu. Yani anlatıyor. Detaylı oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Şimdi böyle deyince de şey diyecekler. Ulan hakemliği neydi ki yorumculuğu bu olsun diyeceklerdi ama yorum başka, hakem kararları başkadır. Neyse. Şimdi Deniz Çoban hocam size ulaşamıyoruz. Ben sizi arıyorum. Ulaşamadım. Neden burada beIN Sports'ta bunu konuşmadınız? İsmail Kartal'ın ittiği görüntüler varsa eğer çıkardınız, bunu söylerdiniz. Ekrana gelmedi ama İsmail Kartal maçın 3. 4. dakikasında bunu yaptı. O yüzden atılmalıydı yayında deseniz o görüntü birincisi ekrana bence getirilebilirdi. Varsa şimdi var kısmına da yani var mı yok mu kısmına da ayrıca geleceğiz. Ben ulaşamıyorum. Sonra Deniz Hoca'yı tanıyanlara ulaştım. Birlikte çalıştığı insanlara da ulaştım. Onlar da ulaşamıyorlar. Telefonları kapalı. Yani şu an Deniz Çoban ölmüş gibi Allah gecinden versin. Ama Deniz Çoban'ı biz nerede görüyoruz? Fanatik gazetesinde yazıları çıkmaya devam ediyor. Hocam bu meseleyi anlatmak zorundasınız. Bu mesele nedir? Fenerbahçe'de şöyle bir şey yapmayacak. Yani Fenerbahçe niye böyle bir şey yapsın ki? Böyle bir şey oldu. beIN Sports görüntüleri şey yapın hemen saklayın. Federasyon zaten İsmail Kartal'a ceza vermek istemiyor. Hakemler zaten oyundan atmak istemiyorlar gibi bir algı oluşmasının da önüne geçer zaten Fenerbahçe geçmelidir. Eğer İsmail Kartal bunu yaptıysa zaten o gün kırmızı kartı görmeliydi. Görmeliydi. Hakemi ittirmenin suçu budur. Şimdi bunu yazdıktan sonra Deniz Çoban o yazı ortadan kalkıyor. beIN Sports'ta bayağı kriz oluyor ve beIN Sports Deniz Çoban'la yollarını ayırıyor. Bu arada beIN Sports içerisinde konuşulan meselelerden bir tanesi de bu Deniz Çoban'ın ilk vukuatı değil. Daha önce de bazı problemler yaşanmış. Onları söylemiyorlar. Yayınla ilgili ya da bazı bilgileri dışarıyla paylaşmasıyla alakalı belli başlı şeylerin yaşandığı ya da ondan şüphelendiğine dair bazı değerlendirmeler yapılıyor Deniz Çoban'la ilgili. Bu işin bu kısmı. Diğer kısmına geliyoruz. Şimdi bu olayla ilgili İsmail Kartal hakemi ittirdi mi diye çok kişiye de sordum. Temsilcilerden bu konuda ne yazdılar raporlarına öğrenmeye çalıştım. Böyle bir bilgi yok onlarda. Federasyonda da böyle bir bilgi yok ama deniyor ki hakem o hakem de kim? Trabzon Galatasaray maçını yöneten hakem Batuhan soy ismini unuttum. Batuhan olması lazım. O hakem dördüncü hakem yani İsmail Kartal'ın derbide ittirdi denilen Deniz Çoban'ın bu adamı ittirdi dediği adam hakem. Ve konuşmalarda hakemlerin kendi aralarındaki konuşmalarında hakemin Halil Umut Meler'e İsmail Kartal beni ittirdi dediği buna rağmen Halil Umut Meler'in de geri dönüp İsmail Kartal'ı uyarmadığı ya da kart vermediği değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi çok açık. Federasyonun yapması gereken bir şey var. Ha bu arada bazı kaynaklarda diyor ki beIN Sports'ta bu görüntüler var. Bu görüntü var. Bu görüntü ekrana gelmedi ama. Şimdi beIN Sports'ta şöyle bir durum var. beIN Sports teknik olarak maç sırasında ekrana vermediği hiçbir görüntüyü sonrasında biz buna ekrana vermedik ama 30 tane kamerayla çekiyoruz. Diye o kameranın görüntüsünü hemen ekrana getirelim yapmıyor. Yaptığı zaman o işin içinden de çıkamaz. Tekrarı şöyle yapıyor beIN Sports. Ona tekrar özellikle yayına gelmeden önce de baktım. Şöyle yapıyor. Mesela burada bir penaltı pozisyonu var ya. Bizim hepimizin gördüğü görüntü bu. Penaltı mı değil mi tartışıyoruz. Burada bir penaltı pozisyonu var.

0: kaç açıdan ekrana geldi? 4-5 açıdan ekrana geldi. Bu penaltı pozisyonuyla ilgili artı bir kamera varsa, o kamera ekrana gelmemiş olsa bile pozisyon zaten tartışılan bir pozisyon olduğu için, herkesin gördüğü bir pozisyon olduğu için o kameradan da detay olarak veriyorlar. Ama bir görüntü o sırada ekrana gelmediyse eğer, onun var bizde görüntüsü deyip bunu yayınlamıyorlar. Şimdi konu şudur. Deniz Çoban bu yazıyı yazdı. Ortalıkta yok. Burada ihtiyaç olan şey şu. Federasyonun bu arada bence bu işi çözmesi lazım. Gerçekten de çözmesi lazım. Bu görüntü var mı yok mu? Belki de bir mutabakat yapılacak ve denecek ki kardeşim var ya da yok, açıklanacaktır. Fenerbahçe tarafı da açıklayın diyebilir. Böyle bir durumda eğer bizim hocamız burada ceza çekmesi gerekiyorsa çeksin, bu olgunluğu niye Fenerbahçe göstermesin ki? Ya da Galatasaray ya da Beşiktaş, herkes o olgunluğu o zaman göstersin. Kurallar içerisinde oynanacaktır. Ama bence burada ilk çağrı şeye, Deniz Çoban'a, hocam bu yazıyı neye göre yazdınız? Çıkın deyin ki o zaman bu herkesin selameti açısından değerli ve önemli bir konudur. Bütün kulüpler açısından. Ama yine söylüyorum, burada bir yönetmen hatası da olabilir ama evet, bu görüntü ekrana gelmiyor. Çünkü ben görüntüyü gördüm. Görüntüyü gördüm dedim, yayıncı kuruluştaki yani bize yansıyan görüntüde bir açı var. İsmail Kartal hakime bir şiddeti şey var, tepkisi var, bir şey söylüyor. O arada Emir Yolaç olması lazım. Araya giriyor Fenerbahçe'nin oradaki idari işlerine bakan yetkili. Ama orada bir ittirme falan görüntüsü yok. Zaten pilot kamera da ilk tepeden gösteriyor. Yavaş yavaş zoom yaparak gittiği için hoca ve hakem ve Emir Yolaç şeyden çıkıyor. Kadrajdan çıkıyorlar. Bir tribün çekimi de yok bu arada. Şu ana kadar bir tribün çekimi de gelmedi. Bein Sports'taki bazı kişiler bu görüntünün olduğundan bahsediyor. Yani ittirdiği görüntüden, hakem ittirdiği görüntünün olduğundan söyleniyor.
1: İsmail Kartal bir şey söyledi mi bu konuda?
0: İsmail Kartal herhangi bir şey söylemedi. Burada mesele, ben federasyon o zaman çıksın desin ki kardeşim kayıtlar var. Hakem bunu söylemiş. Halil Umut Meler de böyle değerlendirmiş. Çünkü deniyor ki kayıt var. Demek ki o kayıtlarda dışarı çıkıyor. Çünkü hep konuşuluyordu, hakemlerin ne konuştuğu dışarı mı çıkıyor falan filan diye. Çünkü bu arada o konuşmaları da bütün ekip duyuyormuş. Yani şimdi biz seninle birlikte hakem maçı yönetiyoruz ya. Kulaklıklarımız var. Konuşuyoruz seninle. Yan hakemim ya da dördüncü hakemim. VAR odasındaki hakemler de duyuyorlar ve bütün bunlar da kayıt altına alınıyor. Bütün hepsi de kayıt altına alınıyor. Yani sonradan dönülüp buraya bakılabilir. Dakika belli zaten. Üçüncü dakika belli.
1: Evet.
0: Federasyon bence bu konuya bir açıklama getirsin. Ama burada Deniz Çoban üzerinde tekrar söylüyorum. Bu görüntüyü gördünüz. Yayında niye söylemediniz? Ekrana getirmediğiniz için mi bunu yayında söylemeye gereği duymadınız? Yayında söylemediğiniz şeyi gazeteye götürüp taşıyorsunuz. Yayıncı kuruluşta diyor ki sen benim yorumcumsun. Benim görüntülerim üzerinden bir değerlendirme yapıyorsun. Burada bir marka değeri diye bir şey var. Kalkıyorsun bunu burada konuşmuyorsun. Kalkıyorsun ertesi gün gazetede yazıyorsun. Ortalık 56 oluyor. Sen ne yapıyorsun diyerek Deniz Çoban da görevine son vermişler diye biliyorum. Şimdi Bein Sports görüntü saklıyor mu? Bein Sports'un ben görüntü saklayacağını düşünmüyorum. Şu açıdan burada tamamen yönetmen tercihidir. Yönetmen o an hangi görüntüyü ekrana getiriyorsa Bein Sports onu veriyor. Ekrana gelmeyen bir görüntüyü de ben bugüne kadar Bein Sports'un da 23. kamerasında işte şöyle bir detay vardı diye onu ekrana vermediği halde sonrasında bir kayıt olarak çıkarıp o görüntüyü gösterdiğine şahit olmadık. Böyle başlarsanız eğer bunları göstermeye, bunun sonu da gelmez. Bu neye benziyor? Okan Buruk'un kırmızı kart meselesi var ya. Yani ağırlıklı olarak deniyor ki mesela Okan Buruk oraya gitti, hakime bunu söyledi. Orayı çizgiyi geçti, geçmedi. İşte Savic'in pozisyonu sonrası, saniye müdahalesi sonrası esas olay orada yaşanıyor. Mesela o zaman şu da söylenebilir. Gerçekten de ya burada bir haklılık ve herkesin hakkı ortaya çıksın diye söylüyorum. Hakem mi haklı? Okan Buruk mu haklı? Raporlarına bakacağız. Ama biz Okan Buruk'un kırmızı kart görmesini sebep, iki hakem arasında konuşuyor çünkü o pozisyondan sonra kırmızı kart gösteriyor. Benim bildiğim kadarıyla Okan Buruk o arada şeye doğru gidiyor. Yedek kulübesinde öndeydi, oraya doğru gitti. Orada mesela derbilerde özellikle yayıncı kuruluş benim bildiğim kadarıyla iki teknik adamı da sürekli takip ediyor. Sürekli bir kamera var onlarda. Bazılarını ekrana veriyor, bazılarını ekrana vermiyor. O zaman şu söylenir, Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda da ekrana gelmeyen bütün görüntüleri Bein Sports o zaman versin. Orada bütün detaylar ortaya çıkar. En azından biraz daha bazı şeyleri anlayabiliriz gibi. Ama evet, şimdi siz bunu verirseniz bunun içinden çıkamazsınız ki. Bu bir, hani ben bunu bir sansür olarak, sansürlensin bağlamında söylemiyorum. O an denk gelmesiyle alakalı bir mesele. Burada bir Deniz Çoban meselesi var, kriz var. Deniz Çoban bunu yazdı. Bu işi çözecek, açıklığa kavuşturacak da Barça Federasyonu'nun kulaklık kayıtlarında, ses kayıtlarında bunun yayınlanması, böyle olmuştur diye ortaya konması. İsmail Kartal bu ihlali yaptıysa eğer, onun cezası neyse verilir. Tabii şimdi olay geçmiş gitmiş ama burada benim anladığım kadarıyla yarın öbür gün Galatasaray tarafında bu mesele de şöyle değerlendirilecek. Zaten bu görüntü vardı. beIN Sports'la Fenerbahçe arasında böyle bir işbirliği gibi bir yeri geldiğinde havada yaratılabilir. Olayın özeti açıkçası bu. Ama sonuçta bu maçtan sonra muhabirin sözlerine karşı Fenerbahçe'nin beIN Sports'a tepkisi vesaire derken bu mesele biraz da konuşulmaya devam eder açıkçası.
1: Belki.
0: Ya buradan nereye var onu da bilmiyorum.
1: Deniz Çoban için.
0: Deniz Çoban zaten.
1: Ay ilginç değil mi ya? Bir yerin yorumcusun. Orada değil başka bir yerde bu konuyu ele alıyorsun.
0: Şunu cevap mu dedi Deniz Çoban? Kardeşim burada şimdi bu olay var, bu görüntüyü getirin. Yayıncı konuşan dedi ki biz bu görüntüyü getiremeyiz. Bunu yayınlamadık çünkü. Yayınlamadığımız bir görüntüyü bir detay olarak ayrıca veremeyiz. Ekrana getirmediğimiz. Burada da yayıncı kuruluşun haklı olduğu bir taraf var. Çünkü yine söylüyorum, bugünden mesela Galatasaraylılar şöyle diyebilirler. Vay bak yayınlamıyorsunuz. Yarın aynısı sizin başınıza da gelir. Yani bunun bu başlarsa eğer o zaman bunun önüne geçemezsiniz. Herkes görüntü talep eder. Okan Buruk orada ekrana gelmediği görüntüsü tribün çekimlerinde var. Federasyon tribün çekimlerine ceza vermiyor. Benim bildiğim bugüne kadar böyle gerçi bir iki tane tartışma olmuştu ama yayıncı kuruluşta mesela bir bazen görüntülerden ceza veriliyor. O görüntünün de yayıncı kuruluşta ekrana gelmesi önemli. Yayıncı kuruluşta ekrana geliyorsa o görüntüde bir ihlal varsa ona ceza veriyor. Ekrana gelmiyorsa bir cezalandırma yapmıyor ama bu mesele bir beIN Sports'la Fenerbahçe bir işbirliği içerisinde mi? Bunlar saklanıyor mu? Gizleniyor mu? Öyle yapılıyor mu? Böyle yapılıyor mu diye biraz sonralarda da yine konuşulacak meselelerden bir tanesi. Ama burada Deniz Çoban çıksın anlasın.
1: Madem bir şey
0: bence
1: söylüyorsun.
0: Bence çıkıp anlasın yani.
1: Evet.
0: Ayrıca hocam yani şöyle bir durum da var. beIN Sports'a o zaman sizi konuşturmadılar bununla ilgili. Fanatik gazetesindeki yazınızın o bölümü kaldırıldı. O zaman bu işi bırakın. Daha ilginci kimse ulaşamıyor. Çok ilginç. Neden?
1: Kafasını dinlemek istiyordum belki.
0: Bilmiyorum.
1: Peki Aydın. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediklerim varsa dinlerim.
0: Konuştuk diye düşünüyorum. Toparladık diye düşünüyorum. Hafta sonu.
1: Evet.
0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık. Fenerbahçe'yi de tekrar tebrik edelim. Güzel bir galibiyet aldı. Kimleri de bu hafta Dici Futbol'da futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını değerlendirdik. Aydın Cingöz'le birlikte bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenilen ve tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Radyo Gol'ün, radyonun birleştirici gücü Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemden hepinize merhaba diyor. Şu anda kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizleri saygı ve sevgilerimle de selamlıyorum. Çağatay Çıtlak ben. Takvimlerin 21 Eylül 2026 pazartesi gösterdiği bir günde bana kulak veren ve beni dinleyen herkese mutlu, keyifli ve huzurlu bir hafta dilerken, inşallah gönlünüzden geçen güzel şeylerin gerçekleştiği, sevdiklerinizle birlikte yüzünüzün bol bol güldüğü bir hafta olsun. Yani bu hafta yeni umutlar ve yeni güzellikler getirsin sizlere. Yeni güzellikler getirsin derken tabii hepinizin sabırsızlıkla beklediği o gün de geldi. Çünkü bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde mikrofon sizde olacak. İki saat boyunca sizler görüş ve düşüncelerinizi bu mikrofonlar vasıtasıyla paylaşacaksınız. Bir yandan da tabii cep telefonunu da şarja koydum. Çünkü inanın o kadar çok mesaj var ki, hem hoş geldin çok teşekkür ediyorum, hem iyi yayınlar mesajı, hem yayına katılmak isteyenlerin mesajı derken bir yandan da şu anda göremiyorum ama cep telefonunda sizlerin mesajlarını önceden görmüştüm. Şarjı bitti. Şu anda tekrar şarja taktık ve onun da dolmasını bekliyorum diyor. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da, ya da Instagram kullananlar için de eğer telefonla bağlanmayacağım, mesaj atmak istiyorum derseniz Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Bugün tekrar söylüyorum, mikrofon sizde, mikrofonun başında ben varım ama bugün sizler konuşacaksınız. Sporun kalbinin attığı, gündemin şekillendiği, yorumların ses getirdiği bir program olsun inşallah diyorum. Tabii enteresan sonuçlar vardı. Çok çok yazılıyor, çok Instagram'dan da görüyorum, mesajlar geliyor. Tabii Beşiktaş'ın yenilmesi, Galatasaray'ın yenilmesi, Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin tekrar yarışa dahil olması, hepsini bugün yine sizler konuşacaksınız. Sizler görüş ve düşüncelerinizi paylaşacaksınız diyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Mithat Bey'den gelmiş, diyor ki Çağatay Hocam, dün akşam NTV'de söylediğiniz her şeyin altına imzamı atarım, çok güzel maç değerlendirmesi yaptınız demişler. Teşekkürler. Evet, NTV'den ana haber bülteninde de canlı olarak bunları paylaştık. Bu söylediğiniz, yazılan övgü dolu sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tabi burada önemli olan, yıllardır bizleri izleyen, takip eden insanların artık hani benim ne anlatmaya çalıştığımı bilmesi. Ben sadece futbolu skor üzerinden okumamaya, oyunun içindeki detayları görmeye, doğru zamanda doğru soruyu sormaya ve gördüğümü mümkün olduğunca açık, anlaşılır ve samimi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ya bazen haklı çıkarsınız, bazen yanılırsınız ama önemli olan her söylediğinizin çıkması değil, her söylediğinizi İnandığınız için araştırarak, gözlemleyerek ve samimiyetle söylemenizdir. Benim için de yorumculuk budur diyorum. Artık dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeden, tabii her zaman olduğu gibi şu anonsu da yapalım. Lütfen gönül verdiğiniz, tuttuğunuz takımlarınıza tutkuyla bağlandığınız bu renkler için, kendi renkleriniz için konuşacaksanız mikrofonlarımız sizde. Sadece kendi takımınızla ilgili beklentilerinizi, düşüncelerinizi, övgü dolu sözlerinizi ya da eleştirilerinizi, her şeyi yapabilirsiniz. Ama söylediğim gibi sizlerden ricam, lütfen kimseye hakaret etmeden, kimseyi küçümsemeden, rakip taraftarları da hedef almadan, sözümüz güçlü olsun, dilimiz güzel olsun, sadece kendi takımımızı ve kendi sevdamızı, kendi düşüncemizi konuşalım istiyorum. Futbol konuşalım, futbol tartışalım, hatta zaman zaman farklı da düşünelim ama birbirimize olan da saygıyı asla kaybetmeyelim diyor. İlk dinleyicimizle sonu 07 ile biten, en alttan başlıyoruz. Peki sonu 31 ile biten dinleyicimizle başlayalım. Hoş geldin ben diyoruz.
1: Çalışan değil, sizin için çalışan.
0: Evet. Aleyküm selam.
2: Hayırlı yayınlar.
0: Evet, Hüseyin Mecit.
2: Ay vallahi teşekkür ederim Çağatay Hocam.
0: Nasılsın? İyi misin? İyi haftalar olsun.
2: Eyvallah abim. Abi herkese selamlar olsun. Dinleyenlerine, oradaki çalışanlarına. Abim, ben şunu söylemek istiyorum bak. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bak ilk dakikadan son dakikaya kadar adamlar mükemmel çalışmışlar. Bizim Okan Hoca, abim ileride basacaksan Sana'yla Lao'yla basamazsın. Baskın oyunu oynayamazsın. Savunmaya zaten gelmiyorlar. Koşmuyorlar. Bak Trabzonspor'u tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar. Ama hakemi de bak rez geçmeyelim. Bak Sana'nın pozisyonu kırmızı kart. Ama önce de Trabzon'un 3 tane kontra atakını kesiyoruz. Abi biz futbol izlemek istiyoruz. Zevk almak istiyoruz. Siz neden böyle yapıyorsunuz? Ya Trabzon'un kontra atakını neden kesiyorsun ya 3 tane ya? 3 tane kontra atakını kesiyorsun. Ondan sonra çıkıyorlar meyki başkanı, Kadir Öztürk. Abi önce bir kendinize bakın ya. Kendinize bakın, kendinize. Okan Hoca'ya atıyorsun. Yani oradaki o oyuncu atsan Okan Hoca atılmayacak. Haksız mıyım hocam?
0: Sizi dinliyoruz Hüseyin Mecit. Lütfen devam edin, ben en yok. Son yapacağım yorumları. Çünkü yok, bana Trabzon Galatasaray maçındaki pozisyonlar sorulmuş. O pozisyonlara da cevap bekleyen dinleyicilerimize de ben buradan cevap tamam. vereyim. Trabzonspor Galatasaray maçında.
2: Abi teşekkür ettim. Kızımın da bugün
0: biliyorum.
2: Onun da o yüzden... doğum gününü kutluyorum. Allah ne muradın varsa versin. İyi ki varsın Çatay Hocam.
0: Sağ olasın.
2: Teşekkür ettim.
0: Merve'nin de gözlerinden öpüyorum Hüseyin Mecit. Allah ona sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar nasip etsin inşallah. Sıradaki dinleyicimize devam ediyoruz ama tabii çok çok soru olduğu için evet, Trabzonspor Galatasaray maçında bence iki pozisyonda tartışmasız kırmızı karttı soran dinleyicilerimiz, isimlerini daha sonra okuyacağım. Çünkü cep telefonundan da hala şarjımızın açamadık, çok mesaj geliyor. Sonu 21 ile biten dinleyicimizle günün ikinci dinleyicisiyle devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 21 ile biten dinleyicimiz şu an bizi duyabiliyor mu?
3: Merhaba.
0: Merhaba, buyurun tanıyalım lütfen sizi.
3: İsmim Vahap Balkış. Beşiktaş Genel Kurulu'yum.
0: Evet.
3: Dünkü maçta alınan sonuç, rakibi tebrik ediyorum öncelikle. Hakikaten yani adamlar iki kere geldiler. Yani nasıl bir şey ben anlayamadım. Yani iki şutta 2-0 oldu maç bir anda. Galiba şöyle düşünüyorum. Marsilya maçı bizi bir havaya sokmuş. Ayaklarımızı yere basmamız lazım 5 yaş olarak. Sonuçta 5 yıldan beri başarımız yok. Biz aç olmamız lazım. Daha saldırgan olmamız lazım rakibe karşı. Size de başarılar diliyorum Çağatay Bey.
0: Çok teşekkür ederim. Yayınımıza da bağlanıp katıldığınız için. Görüşmek üzere. Hayırlı işleriniz olsun, yolunuz açık olsun. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarla devam edelim. Nejat Yılmaz, şu an işim gereği yolda arabada seni dört gözle senin programını bekliyorum. Sizler de seviliyorsunuz Nejat Bey, çok teşekkürler. Kemal Alçı diyor ki geçen hafta son 5 yılın sonun başlangıcını yaşadık. Trabzon Galatasaray maçının hakemi 1-2 yaptı. Hem hocasına hem de futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Galiba bu hakemi bu sezon bir daha göremeyiz diye paylaşmış. Bayram Bey diyor ki Çağatay Hocam şükür kavuşturana bu hafta Fenerbahçe'ye yaradı ama bu futbol yanıltmasın diye düşünüyorum ve sizin bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum, saygılarımı sunuyorum demiş Bayram Bey. Saygılar da bizden olsun. Tabii yani Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasında ben dün de söyledim bunu, bence Süper Lig için referans alınabilecek bir maç değil. Yani 8 saniye atıldı diye takım çok iyi anlamında lütfen algılanmasın. Fenerbahçe için şu anda çok önemli bir 20 gün var ve Fenerbahçe'nin bu 20 günde çok güzel bir kamp geçirmesi, futbolcuların kaynaşması ve Asensio'nun da geri dönmesi gerekiyor. O zaman daha farklı bir Fenerbahçe izler, taraftarlar diye düşünüyorum. Amerika'dan Muammer Altın, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine duygu düşüncelerini paylaşmış. Evet, Sedat Aydın'dan komik videolar gelmiş. Mustafa Pandır'a da selamlar olsun. Ergin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rıza Akpınar diyor ki bir kere de Yanıl Çağatay abi demişler. Estağfurullah Rıza Akpınar, çok teşekkürler. Selma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ayhan Demir'e çok teşekkür ediyorum. Murat Özmen'e çok teşekkürler. Faruk Gergöz, Emre Bey'e çok teşekkürler. Valla şu anda açamıyorum WhatsApp'ı çünkü gerçekten bir anda almıyor ya da beklemek durumundayız. Bir 5 dakika sonra herhalde tüm mesajlarınızı göreceğim. 0212 273 10 0212 273 10 Instagram'da takip etmek isteyenler için de Instagram adresim Çağatay Hoca dedim ve anında Alaaddin Aydın'dan takip isteği geldi. Teşekkürler. Alper Canbazlara çok teşekkürler. Yine buradan bakıyorum. Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kenan Kaya 3'e teşekkürler. Programdan sonra Mehmet Arslan beni takip almıştı. Cuma günkü programdan sonra onları da not etmiştim. İsmail Aslan da aynı şekilde. Takip alanlara Ceyhan Aktaş'a Cuma günü bunlar. Can Hasgül'e çok teşekkürler. Dinliyorlarsa Seyfi Ceylan'a çok teşekkürler. Yine Bedir Bey var. O da bizi takip almış. Sağ olsun Ramazan Bey. Fuat Bekin, Efe Arden'e çok teşekkür ediyorum ve yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. 0212 273 10 0212 273 10 bugün mikrofon da sizin, söz de sizin, gündem de sizin diyorum. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sonu 02 ile biten dinleyicimiz telefon numarası, ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hadi merhaba.
0: Merhaba.
4: İyi yayınlar diliyorum ben. Ben Galatasaray taraftarıyım. Kendi takımım hakkında konuşmak istiyorum.
0: İsminizi de alabilir miyiz lütfen?
4: Ali benim ismim.
0: Buyurun Ali Bey, dinliyoruz.
4: Şimdi ben Okan Buruk hakkında, Sayın Okan Buruk hakkında o kadar çok konuşmalar yapılıyor ki ben gerçekten şaşırıyorum açıkçası. Çünkü yani bu yaşımıza geldik, biz Türkiye'de kırılmadık, rekorlar bırakılmadı, bir sistem oturtuluyor, bir oyunu var. Ama deniliyor ki Okan Buruk'un B planı yok, yok oyunda sistem yok, önde baskı yapıyoruz, sonra galip geliyor, oyuncular sayesinde kazanıyor. Ya bu kadar basit mi bu iş? Ben onu anlamıyorum yani. Bu kadar yani 150 maça yakın oynayıp 130'a yakın, 120'ye yakın galibiyet yüzdesi hiçbir teknik direktör alamamış bu lig tarihinde.
0: Evet, 150 maçta 119 galibiyet.
4: Aynen. Yani bu Türkiye futbol tarihinde yok böyle bir rekor ve biz bunu küçümsüyoruz. O kadar küçümsemekle de geçiyoruz ki linç ediyoruz yani. Böyle bir bakış açısını ben gerçekten anlayamıyorum ya. Yani nasıl mesela Guardiola Manchester City'de 7 yıl civarında futbol oynattı. Bunun B planı yok diye kimse söyledi mi? Hep adamın bir tane sistemi var, bir tane oyunu vardı. Ya da ne bileyim şu an Barcelona'nın bir sistemi var, 2 yıldır onu tutturmaya çalışıyor ve başarılı. Her maç gol yiyorlar. Evet, her maç gol yiyorlar, her maç atak veriyorlar. Her maç kalecileri karşı karşıya kalıyor rakip takımlarla ama galip geliyorlar. Yani bunu zamanla sistemle böyle oynadıkça, takım birlikte hareket ettikçe daha aza düşürecekler, daha başarılı olacaklar ve dünyada böyledir yani. Bir sistemi var, yıllardır aynı sistemi oynuyorlar. B planı yok, C planı yok diyorlar mıdır Almanlar bilmiyorum yani, ben şaşırıyorum. Yani Okan Buruk'un da bir sistemi var, önde şiddetli baskı yapıyor, sonra topları geri kazanmakta, pozisyon almakta bir sistemi tutturmaya çalışıyor ve her sene bunu biliyoruz. Neyi biliyoruz? Lig başladığı zaman birkaç transfer yapılıyor. Bu transferlerin sistemi adapte olması 5-10 haftayı buluyor. Ve takımından sonra vites arttırmaya başlıyor. Arkasına bakmadan gidiyor sistem oturduğu zaman. Yani her senede bunu yaşadığımız halde biz sezon başı başlamadan başlıyoruz. Okan Hoca istifa, yönetim istifa, şudur budur. Hadi Okan Hoca şu an istifa etti diyelim. Lig lideri, averajda lig ikincisi. Puan olarak Fenerbahçe'den de, Beşiktaş'tan da, Trabzon'dan da önde. Asıl rakipleri karşısında önde şu anda baktığımız zaman. Hadi şu an Okan Hoca istifa etti. Kim gelecek? Arda Turan Şakları bırakıp onu mu getireceksin? Hadi getirdin diyelim. Başarılı olacağının garantisi var mı? Ya da Guardiola mı gelecek? Conte mi gelecek? Gelseler de başarılı olacaklarının bir şeyi var mı? Bu nasıl bir bakış açısı? Ben onu da anlamıyorum açıkçası. Yani tamamen şımarıklık mı desek, şımarıklık da biraz şey tabir oluyor ama yani hiç düşüncesiz, o gitsin bu gelsin. Yok yani, yok. Hı. Diğer takımlar madem bu iş bu kadar basit, 10-15 tane teknik direktör değiştirdiler, yüzlerce oyuncu alıyorlar. Dünyanın paralarını Galatasaray'a yakın ya da daha fazla paralar harcıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Demek ki Okan Buruk, Sayın Okan Buruk bu kadar linç etmenin ya da aşağılamanın hoca yerine koymuyoruz ya. Bunun sistemi yok. Oyuncular kazanıyor. Yok böyle bir dünya yani.
0: Ali Bey, anladığım kadarıyla siz Okan Hoca'yı başarılı buluyorsunuz.
4: Kesinlikle başarılı buluyorum. Çünkü sonuçlar ortada. Kırmadık rekorları kalmadı ki.
0: Evet.
4: Yani var mı kırmadık rekoru kalmadı. Bu adama başarısız demek bir kere abes diye düşünüyorum ben. Ha, tamam, eleştirebilirsin. Yılda 4-5 kere yeniliyor diyorsun. Farklı oyun oynayabilir, şu yapabilir, bu yapabilir denilebilir. Ama hoca değil, sistemi yok ya da B planı yok gibi laflar gerçekten abes kaçıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şu an oynadığı, 4 yıldır oynadığı bir sistem var adamın. Adamın derken yanlış anlaşılmasın, hocanın. Sonuçta bunu geliştirmeye çalışıyor ve her sene sezon başında yeni oyuncular gelince bunların pozisyon almaları, rakibi karşılamaları, önde pres yapmaları ve prese adaptasyon olmaları illaki sistem arıza veriyor.
0: Ali Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Hattımızda dinleyicilerimiz var.
4: Tabii. Ya benim burada anlatmak istediğim, mesela Sayın İtalyano geldi Beşiktaş'a. Aynı sisteme yakın bir sistem oturtmaya çalışıyor. Biz de bunda görüyorsunuz sistem hem Marsilya maçında hem dünkü Ahmet maçında arızalar verdi. Neden? Takımın alışması lazım. Takımın belli bir şekilde periyodu oturması gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Bu kadar basit değil, evet. Yani. Futbolu biz o kadar basit sanıyoruz ki.
0: Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz. Süremizi de açtık çünkü.
4: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza.
5: İyi günler Çağatay abi.
0: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
5: İstanbul'dan Numan Beşiktaş taraftarıyım.
0: İsminizi bir daha alabilir miyim? Numan Bey mi?
5: İstanbul'dan, evet evet.
0: Buyurun Numan Bey.
5: Dünkü maçtan dolayı Anadolu'yu da tebrik ederim. Ama şöyle bir şey var Çağatay abi, hiç fark etmiyor mu? Beşiktaş'ın hep istenmeyen hakemleri neden hep de taslon maçlarına veriyorlar? Bilebilirsin hep bunların, hep bu hakemlerin Petrasan başlarında olduğu zaman hep orada puan kaybediyor. Hep o hakemlerle puan. Bir, Ali Şansoğlu. İki, Adnan Deniz Kayatakı. Üç, Ali Umut Meli. Peki bunların merakta bilmiyor mu Beşiktaşlarına ne sıkıntıları olduğunu? Biliyorlar değil mi o şansaya yani? Aslında aynen böyle hatalarla bizim daha başında Beşiktaş üstüne geliyor. Doğramakla şöyle her sene böyle. Çünkü bizim 3-4 haftalarında bir kez sürekli doğruyorlar. Artık bu bizim gerçekten ne sadı var ne sızı var. Ama anladığım galiba şimdi gerçekten tabii artık bir tanesinden bir ara bir arkadaşlarımız bağlamıştı. Trabzon, Bordeaux, Bolos'un ben de onlara çekil cevap verdim. Ben bir şeylerle karşılaştığım bir şey. Bir ki Beşiktaş taraftarları nasıl karşılandığını hiç ülkede ödedi, hiç dünyada ödedi. Kim bize nasıl dediyorsa ağla taraftarları da öyle gidiyor. Gerçekten tebrik ederim Anadolu Spor taraftarlarını. Saygılarımla Çağatay abi.
0: Görüşmek üzere Numan Bey. Teşekkürler. Evet, 0212 273 10 10. Bugün söz de sizde, mikrofon da sizde. 2 saat boyunca Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Anadolu'nun güzide kulüplerinden tüm taraftarları bekliyorum. Herkesi de bu mikrofona davet ediyorum. Ama dediğimiz gibi yani gönül verdiğiniz takımınızı lütfen konuşun. Kendi düşüncenizi anlatın. Kendi takımınızla ilgili ne hissediyorsanız onu paylaşabilirsiniz. Eleştiriniz varsa eleştirin. Övgünüz varsa övün. Beklentinizi anlatın. Sisteminizi anlatın takımınızın. Hem sistemi konuşun. Eğer memnun değilseniz bu sefer sisteminizi konuşun. Ama bunu her zaman söylüyoruz. Lütfen, gayet iyi gidiyoruz şu anda. Saygı çerçevesinde ve kimseye hakaret etmeden, kimsenin de gönlünü kırmadan yapalım. Şu anda telefon işini hallettik çok şükür. Aşağıdan yukarıya doğru bu sefer başlayacağım. Yaşar Kut, çok teşekkürler hoş geldin mesajları için. Buradan başlıyorum. Çağatay Hocam merhaba, hoş geldiniz hanemize demişler. İsimlerinizi yazarsanız ben tek tek zaten buradan da isimlerinizi okuyacağım. Tamer Bey, çok çok sağ olun. Öncelikle Ahmet Spor'umuza başarılar diyorum. Henüz daha çok erken. Daha önümüzde güzel maçlar var. Hayırlısıyla abim, her şey daha güzel olacak. Türk futbolunda demiş Sedat Aydın, görüşlerini paylaşmış. Orhan Özdamar, tabii ki o da programın böyle bizi gaza getiren, her zaman böyle vitamini sunan dinleyicilerimizden sağ olsun, iyi yayınlar, iyi haftalarınız olsun demiş. Her günde programdan önce muhakkak sağ olsun mesajını atar. Selamlar, hakemler tamam da ilk yarıda çalışmayan kanatlar ve defansı Okan Burun görmemesi, ısrar etmemesine ne demeli demiş Nevzat Bey. O da uzun zamandır yoktu. Evet, Mecit Bey devamlı bağlanıyor. Namlı Bey, siz sorusunu sormuşsunuz. Ben de ona yanıt olarak size itafen söylemiş olayım. Çağatay Hocam, Trabzon Galatasaray maçının skoru kaç oran vermiştir? Kim bilir, kimsenin aklına hayal gelmeyecek skor olduğu demiş. Evet, Aykut Bey doğru söylüyor. Çünkü benim bildiğim kadarıyla da şu anda Okan Buruk'la Süper Lig'de 1555 gündür çalıştırıyor ve Okan Buruk 4-0'lık bir yenilgi almamıştı Süper Lig'de. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Oğuz Kayaalp'e teşekkür ediyorum. Her mesajınızı okuyorum, hiç merak etmeyin. İşte yine bize destek mesajı atan Yılmaz Bey de sağ olsun, hoş geldin mesajından sonra diyor ki, dün akşamki maçta kesinlikle mazeret yok, takımı tanıyamadım. 3 günde bir takım bu kadar dağılmaz, hatalar affedilir değil. İlk önce hocaya, sonra takıma kesmek lazım cezayı. Aynı zamanda Vlahovic'in düşürülmesi, kırmızı ve penaltı. Verdiği penaltı sadece avutma penaltısı. Açılan fıskiyeleri de anlamak zor. Böyle gitmezler demiş. Böyle gitmez demiş Yılmaz Bey. Teşekkür ediyoruz. Sedat Uzun, Okan Buruk Barış Alper'de ısrar eder mi yoksa Sané ile mi başlardı? O cumartesi günkü mesajmış, pardon, özür diliyorum. Telefon güncellendiği için. Çağatay Hocam selamlar, seviyorsun güzel adam. Beşiktaş'ta yenildi, moral sıfırdır diyor şu anda bizlerde. Valla isimleri okuyorum çünkü Hüseyin Bey, dinleyicileri olan saygım bu. Tek tek isimleri söylemeseniz olur mu diye. Fenerbahçeli Erkan, Fenerbahçeliler için bu hafta bal kaymak oldu demişler. Teşekkürler mesajlar için. Çok geliyor. Okan Hoca bence antipatik olduğu için tepki görüyor. B ve C planı olmadığı için değil demiş Ahmet Vahap. Uzun mesajlar var. Uzun mesajları birazcık daha kısa yollarsanız çok daha memnun olurum. Serdal Bey, sizlendireceğim. İsimler Erkan Bey, farklı bir Erkan Bey. Ben Beşiktaş'a güveniyorum ama sol bek konusunda Fikret'e Orman dönemindeki vizyonu istiyorum mesajı. Ankara'dan Aydın, 8-0 bize sadece yara bandı. İyi bir galibiyet ama çok da aldanmamak lazım demiş. Trabzonspor ve Ahmetspor'u da tebrik ederim demiş. Ankara'ya da sevgilerimizi yollamışlar. Kenan Bey'e teşekkür ediyorum. Mesajınızı aldım. Can Dile'ye çok teşekkürler. Bakalım, o da demiş ki Allah Okan Buruk'u Galatasaray'ın başından eksik etmesin demiş. Adem Bey, daha önce de söylemiştim. Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetini çok abartmamak lazım ama oyunu boşladı. 3-0, 4-0'lardan sonra 3-2, 4-2'lere geldiği maçlarını da unutmamak lazım. Bu sefer oyunu boşlamadı ve aynı disiplinle devam etti demiş. İsimlere bakalım lütfen, yazar mısınız? Akın Bey, Beşiktaş taraftarının nasıl karşılandığını herkes gördü diyor. Beşiktaş taraftarlar dönerken de otobüsler taşlandı diyor. O da mesajını, görüşünü paylaşmış. Biz Beşiktaş taraftarları geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bundan sonraki maçlarda başarılarının daim olmasını diliyorum demiş Mehmet Emin Demiz. Bu arada dinleyicilerimize bekletmeyelim hattımızda, çünkü iki dinleyicimiz var. Sonu 34 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
6: Merhaba Çağatay abi, iyi yayınlar, Zafer ben.
0: Teşekkürler, teşekkürler Zafer Bey, sizi de beklettik, kusura bakmayın ama dinleyicilerimizle mesajını okumak zorundaydım. Abi. Buyurun, mikrofon sizde.
6: Ben Beşiktaş taraftarıyım, Ahmetspor'u tebrik ediyorum Beşiktaşlı olarak. Ancak ben performans olarak Nubel'i bayağı bir vasat buldum bu maç.
0: Kimin vasat buldunuz?
6: Nubel'i, kalecimizi.
0: Evet, kaleciyi.
6: Evet, kaleciyi çok vasat buldum. Onun hakkında sizin görüşlerinizi alacağım. Yorumunuzu çok merak ediyorum. Çünkü bayağı her maçta gol yemeye başladı ve bir hata olarak görüyorum ben bunu kalede. Diğer yedek kaleciye bir şans verilmeli mi sizce? Ona da bir bakılmalı mı diye merak ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
0: Çok teşekkürler Zafer Bey. Aradığınız için de bağlandığınız için de sağ olun. Beşiktaş'ın kalecisi gayet iyi başladı. Hatta Türkiye'nin de en iyi kalecisi yorumları yapıldı. Ama tabii işte bazen de kalecilerin böyle, nasıl söyleyelim, gününde olmadığı maçlar olabiliyor. Tabii Alman milli takımına çağrılmış bir kaleciden bahsediyoruz ki böyle maçlar da olabilir. Ama söylediğim gibi yani Beşiktaş'ın bence kaleciden önce defansına, hep söyledik, bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü hani bence bu maç Emirhan oynamalıydı. Oynayan oyuncular birazcık sahada ağır kalabiliyorlar. Daha hızlı, böyle daha oyunu okuyabilecek ve geriden oyunu başlatabilecek bence stoperleri lazım. Beşiktaş'ın devre arasında bunu bence çözmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın Orhan Bey sözleriniz karşılıklı demiş. Çok teşekkürler. Okan Hoca benim ve Galatasaray tarihinde, ruhunda, asaletinde, her zerre hücresinde var. Endişeye mahal yok. Mayıslar bizimdir demiş. Bakırköy'den Sivaslı İlhami Korkmaz. Uğur Bey demiş ki bence Fenerbahçe devre arasında orta saha kanat alması lazım. Sizce demiş. Bence Fenerbahçe'nin önce bir 8 numarası alması lazım. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe Lao'dan Allah korumuş galiba yorumu yapan dinicimiz Musa Çotuk. Yine böyle geliyoruz. Çağatay abi, Reis Hoca Onaçu ile neden çıkmadı sizce? Kötü performansından dolayı mı oynatacak oyuncuyu, yoksa yedek bırakacaktı demiş. İsminize de bakalım. Ahmet Tanrıseven, oyun planına göre Ju ileride pres yapabilen bir oyuncu olduğu için tercih edildi ki Ju da aslında Midland döneminde 17 gol atmıştı. Çok genç ve ileride çok potansiyelli bir oyuncu. Özellikle Aral'ın attırdığı gollerden sonra Danimarka Ligi'nde 17 gol atmıştı ki ikisinin uyumu çok önemli. Daha önce de söyledim. Aral Şimşir'le oynadığı zaman Ju daha fazla gol atacaktır. O yüzden daha hızlı olduğundan dolayı tercih edildi. Çağatay Hocam merhaba. Taksi şoförü Mehmet ben. 3 senedir sizi kesintisiz dinliyorum. Neden hiç Diyarbakır'dan spor yazarı bağlamıyorsunuz demiş Mehmet Bey. Valla Diyarbakır'da benim tanıdığım yok ama varsa sizin tanıdığınız ya da kulüpten tabii ki bağlarız. Ahmet Spor'la ilgili de görüşleri alırız diyorum. Sonu 08'de biten dinleyicimiz var hattımızı. Onu da bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemdesiniz.
7: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun.
7: İsmim Ali, Galatasaray taraftarıyım. Şimdi bir seyirci bağlamda arkadaşım istedik ya, Okan Hoca'ya fazla yüklenmeyelim. Başarının mimarı, 4 senedir şampiyonluk var. Tamam, başarılar var, çok güzel. Ama benim anlamadığım konu şu. Yani bir insan başarılıysa devamlı orada kalacak pozisyon yok. O zaman biz Fatih Terim'i getirelim. Yıllardır bize şampiyonluklar yaşattı. UEFA Kupası, Süper Kupa. Yani biz hep geleceğe bakarak yaşamalıyız. Yani günümüzde değil yani. Bunu mutlaka altını çizmek gerekir. Şimdi ben bakıyorum, Trabzon gibi büyük bir deplasman. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel, başarılı bir oyun var. Muhammed Salah gibi dünya yıldızları var. Çok güzel transferler de yapıldı. Yani biz de maçı izliyoruz. Mağlubiyetin bence en büyük sorumlusu zaten Okan Buruk, Okan Hoca. Yani Trabzon'un geçiş hücumlarına baktığımızda ne kadar iyi yaptığını bile bile 70 metre bir boşluk bırakarak maça zaten böyle başlamak büyük bir intihardı. Daha 4. dakikada bir kornerden gol yiyoruz. Bütün planları alt üst ediyor. Sane ve Leao gibi geriye dönüp koşmayan, mücadele hırsı olmayan bir futbolcu ilk 11'de başlatmak zaten ayrı bir intihar. Maç 3-0 olmuş. Kulübede bir hamle yapayım, bir şey yapayım, o da gecikmiş. Hı hı. Bana göre çok vasatın altında olan bir futbolcu, Okaçıklı gibi bir adamı sen oyuna sokuyorsun. Ve orada zaten bir ağır bir mağlubiyet yaşarken bir sorumsuzca bir kırmızı kart yeme işe. Yani bunlara da değinmek istiyorum. Hakemin hatası da var. Tabii ki Leo Sané'ye yapılan bir bariz bir hata var. Bence kırmızı karttı. Verilmesi gerekiyordu. Ama mağlubiyeti buna bağlamamak lazım. Trabzon şahane bir futbol oynadı. Her zaman Galatasaray yenecek ya da şey yapacak değil. Morallerimiz alt üst olmasın ama yani bir yenilmek var, bir de yenilmek var. Bu hizmet. Geçen sene biz şampiyon olmadan önceki Samsun Spor maçı da aynı böyleydi. Yani ole çektiriyorsunuz yani. Ve Trabzonspor devamlı taraftar da sizinle uğraşan bir taraftar. Yani futbolcusuna kadar, yönetimine kadar. Ya en azından biraz hırslı çıkarsınız ya. Ya mesela bir lafında Uğurcan'a. Beşiktaş maçlarında müthiş top oynuyor. Sorulduğu zaman niye Beşiktaş taraftarı küfrediyor diye hırs yapıyor. Ya tamam da Trabzonspor taraftarı da sana neler yaptığını gördük. Ya kalkıp en azından bir hırs yap. İki Trabzon maçı da izledik geçen sene bu senede. Ya yediği goller inanılmaz hatalı ya. İnanılmaz yani. Davinson Sanchez bizim her şeyimiz diyoruz. Her derbi maçında bize yapılan hatalar, her derbi maçında kişisel şahsi hatalarından dolayı gol yiyoruz. Ya Okan hocam bunları hiç görmüyor musun Allah aşkına? Yani biz istiyoruz ki biraz takımın üstüne disiplin kur. Ya Leroy Sané kalkıp nasıl diyebilir ki ben yedek kalacağım. Yöneticiye bir şikayet ediyor. Kendini ilk 11'e aldırıyor. Ya diyemez. Buna böyle hakkı yok. Sen otorite olman lazım. Yani yönetim ve transferler konusunda otorite olman lazım. Takımın üzerinde Kocaeli Spor maçından sonra 3-3 izin veriyor takıma. Ya niye göre, kime göre ya? Önünde bir Trabzonspor maçı var. Derbi maç. Büyük bir takım Trabzon. Yani sıradan bir takım değil ki. Takımı ona göre hazırlaman lazım. En kötü bir beraberlikle çıkman lazım. Yenilsen bile 2-1, 1-0 iyi futbol oynarsın yenilirsin. Yani sen Beşiktaş gibi yani Ahmet Spor'a karşı iyi mücadele etti, yenildi. Yani kaleci hatası dersin bir şey ama en azından mücadele ediyor takım. Beşiktaş iyi top oynuyor. Fenerbahçe de öyle kendine geldi. Ama Galatasaray'da bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Perşembenin girişi çarşambadan belli hesabı. Ya transfer işte Sayın Abdullah Köyüncü çıktı dedi ya Kavukçu. Bizde paramız var. En iyi transferler yapacak göreceğiz. Yani Okaçık'ı mı en iyisi Allah aşkına? Deniz Gül mü en iyisi? Yani şunu görmüyor musunuz Allah aşkına? Yedeklerimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nde gençlerle oynuyoruz. Gençlerle çıkıyoruz maalesef. Ya biraz yani ya Okan hocam bir akıl alsaydınız bir futbol aklı Önder Özden gibi. Beşiktaş çok yerinde çok güzel transferler yaptı. Müthiş. Takım olarak da çok beğeniyorum. Hak ediyorlardı şu anda. Güzel de gidiyorlar maşallah. Önder Özden gibi bir futbol aklı alsınız Okan hocanın üzerine. Ama bizim takımda ne var biliyor musunuz? Eğer alırsak Okan hoca bozulur. İşte Osimhen'in yedeğini iyi de alırsak. Vlahovic gibi bir adam alsanız da orada duruyor adam. Alsak Osimhen bozulur.

0: O bozulur mu? Bozulmak olmaz ki bu işler. Profesyonelsiniz ya. Profesyonel olarak hayata bakmanız lazım ya. Nasıl bir futbolcu 3 maç sonunda yorulur falan muhabbet yapıyorlarsa aynı ona gibi bakın ya lütfen ya. Biraz kendinize çeki düzen verin ya. Ben bunları söylemek isterim. Bir dahaki maçı hani biz yani Galatasaray taraftarı olarak moralimiz bozulmasın. İyi futbol olsun. İyi oynayan da iyi kazansın. Şampiyon olsun hak etsin. Yani şu anda Beşiktaş daha çok hak ediyor diyorlar ama Ahmet Spor da çok iyi futbol oynuyor. Maşallah gerçekten çatır çatır top oynuyorlar adamlar yani. Futbolu seyretmek istiyoruz. İyi futbol görmek istiyoruz. Yani artık geçen 4 senenin olayı bitti o konucam. Ben yerinde olsaydım, yanlış anlamasın beni, başarılarına dolayı tebrik ediyorum. Başımın üzerinde yeri var. Ama ben yerinde olsaydım istifa ederdim. En azından Galatasaray geri döndüğünde en azından şey olabilirdi. Bir, yani görüşünü gere gelebilirdi yine. Ama bir de kovulmak var maalesef. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Bir de kovulduğu zaman çok kötü şeyler sonuçlar olur ona şey hakkında. Onları söylemek isterim Çağatay Hocam. Şeyi yayından derim. Arkadaşlarının hakkına girmeyeyim. İnşallah mutlu bir başarılı bir sezon olur. Önümüzde milli maçlar var. İnşallah güzel maçlarda, milli maçlarında Türkiye milli takımımızda Fransa, İtalya büyük takımlarda oynayacağız ama şu an çok geçiş dönemi maalesef Hakan Çalımlı yok galiba, Kenan Yıldız da yok. Büyük yıldızlarımız yok ama ligi unutmamız lazım. Milli maça da odaklanmamız lazım. Herkese başarılar diliyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Size iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ali Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza renk kattınız. 0212 273 10 bu arada Instagram Çağatay Hoca adresinde yine beni takip alan Abdullah Gülli'ye teşekkür ediyorum. Hakan Serbest'e teşekkür ediyorum. Alaaddin Aydın'a teşekkür ediyorum. O da Galatasaraylı bir dinleyicimizmiş. Nurullah Bey diyor ki Çağatay Hocam bir mağlubiyetle Okan Hoca'yı yerin dibine soktuk, bir galibiyetle İsmail Hoca'yı ve Rice Hoca'yı göklere çıkardık. Sanırım ülke olarak büyük resme bakmayı beceremiyoruz mesajı yollamış. 20 saniyelik bir reklam aramız var. Hemen ardından 0212 273 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla programımıza devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıplak'ta. Dört büyük gündemde mikrofon sizde. Sonu 94'te biten dinleyicimiz merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 94 oldu mu acaba? Buyurunuz.
2: Merhaba Çağatay Hocam. İyi yayınlar.
1: Tanıyalım
2: İstanbul'dan
1: sizi.
2: İstanbul'dan arıyorum. Müslüm Kerim, Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun Kerim Bey.
2: Ben düşüncelerimi söylemeyeceğim. Sadece isteklerimi söyleyeceğim. Okan Hoca'nın miladı dolmuştur Galatasaray'da.
1: Misyonunu tamamlamıştır diyorsunuz yani.
2: Okan Hoca miladı dolmuştur. 4 sene bizi şampiyon yaptı. Geçen sene 16'ya girdi. Başka bir şey istemiyoruz. Bizden Dursun Başkan da beraber elini ayağını çekip gitsin beraber. Biz 30 milyon euroya oyuncu alıyoruz 10 numara. Gidiyor 10 numara Yunus'a veriyor. Yunus o pozisyonda oynuyor. Biz o adamı niye aldık abi o zaman ya? Yazıktır, günahtır, dünyanın paraları veriliyor futbolculara ya. Böyle bir yönetim. Hiçbir şey yok. Taktik yok, teknik yok. Osimhen'e bağlamışız. Adam sakatlandı, sezonu kapattı. İlk ondan bitireceğiz yani. Her şey Osimhen mi bizde? Ben Osimhen'in yerinde olsam gelir oturun Dursun başkanım, ben 30 milyon euro istiyorum senelik. Vermeseniz oynamam. Mecbur verecek o zaman adama. Bir takım bir futbolcuya bağlı olmaz. Okan Hoca'nın taktiği yok Osimhen dışında. Osimhen oldu mu 11 kişi 45 dakika. 45 dakikadan sonra ikinci yarı başlıyor, 60'ta dökülüyoruz. 2-0 bile olsak maçı 3 kişi kaybediyoruz. Avrupa maçlarında galibiyetimiz yok. 26 deplasman oynamışız. Bir galibiyetimiz var, 2 beraberliğimiz var. 3-4 yemişiz diyen tüm maçlarda. Avrupa'da 0 zaten. Avrupa'da hiç yokuz. Yazık günah. Bilet alıyoruz, maça gidiyoruz. Kombine alıyoruz, forma alıyoruz. Atkı alıyoruz. Maaşımızı yatırıyoruz biz. Ben Türkiye'nin şampiyonu artık olmak istemiyorum. Bu 10 sene beni götürür bu şampiyonluktan. Rakip takımlar bize yetişene kadar. 15 sene, 10 sene, 15 sene bizi götürür. Ondan sonra liye bakarız Avrupa. Şu an bize Arda Turan'ın gelmesi lazım. Ya da Conte gibi, Roberto Mancini gibi Avrupa'da tecrübeli bir hoca gelmesi lazım. Bu takımı yönetsin. 450 milyon euroluk takım var. Galatasaray'ın tarihinde görülmemiş bir bütçe. Yıllık 168 milyon euro futbolcuların kazancı var. Yazık günah. Tek Trabzon maçı yenilgisi diye konuşmuyorum Çağatay Hocam. Genelleme yapıyorum ben. Barcelona maçımız var mesela. Ekim'in ortasında. Şimdi düşünelim 5 mi yeriz 6 mı yeriz mesela. Durum bu. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar.
1: Görüşmek üzere Kerim Bey, siz de Allah'a emanet olun. Sıradaki dinleyicimize devam edeceğiz. Almanya'dan dün Beşiktaş'ımız öz eleştiri yapmaya davet ediyorum. Bunu dün gördük demiş Cengiz Han Bey, saygılarımızı da yollayalım. Hocam hayırlı yayınlar, ben Beşiktaş taraftarıyım. Satılmış Çınarbahçeli evler İstanbul. Bir maçta bir futbolcu hata yaparsa onun telafisini yaparsın ama Nübel, Rıdvan, Salih, Poku, dört adam hata yaparsa yenilgi kaçınılmaz demiş. Evet, futbol hatalar oyunu ve hata yaptığınız zaman da hata affetmiyor karşı takım. Erol Ertaş, Çağatay Hocam Ahmet Spor'u güzel futbolu sayesinde tebrik ediyorum demiş. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Evet, Erol Bey isminizi söyledim zaten. Bayram Bey diyor ki, Bayram Özdemir, pazartesi günü ilaç gibi geliyorsunuz. Çorum FK bu hafta ile beraber 3 maç hakemlerle puan kaybetti. Alper Ulusoy geçen yıl Bodrum playoff maçındaki bariz hatalardan sonra yine aynı Çorum Spor'u engelledi. Cumartesi günü eğer ligden düşürmek istiyorlarsa boşuna mücadele etmeyelim mesajını paylaşmış. Dursun Meral, koyu bir Beşiktaşlıyım. Ahmet Spor tebrik ediyorum. Ahmet bu lige renk kattı, daha da katacak yorumu yapmış. Hüseyin Mecit, hiçbir sorun yok. Çok teşekkürler. Tamer Irmak, mesajınızı da aldım. Yine çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınız geldikçe ben de okumaya devam edeceğim. Yine devam ediyoruz. Halil Akyol'a teşekkür ediyorum. Thomas Rice'ın ismini yanlış söylüyorsunuz. E ile I, I olarak okunur. Okunuşu Thomas Rice. Thomas Reis Almanca'da bu şekilde okunur diyor dinleyicimiz. Teşekkürler, doğru bilgi Fuatan Yüksel. Ama tabii herkes Thomas Reis dendiği için ki basın toplantısında bu da sorulmuştu. O da telaffuzunu yapmıştı. Yılmaz Bey, daha önce de söyledik, sağ, sol, bek ve oyun kurucu ön libero lazım dedik ama olmadı. Bu son kaza olur. Umarım ara verildiğinde alınır ve oyuncu satılır demiş. Bayrampaşa'dan Dinçer Bey, Fenerbahçe taraftarıyım. Taraftar etkisiyle ilk dakikada kazandığımız penaltı skorun bu şekilde olmasına sebep oldu. Hakem gözünün önündeki penaltıyı yine vermedi. VAR yardımıyla penaltı alındı yorumu yapmış. Bu kalp sizin için, içinizin güzelliği Çağatay Hocam demiş. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Bunu niye söylediniz anlamadım ama. Bence ilk golün sebebi Galatasaray'ın hücumcuları Trabzon ceza sahası önünde topu kontrol etmeyi hiç düşünmedi. O dakikada golün geleceği göründü demiş Nevzat Bey. Alaaddin Bey yorum yapmış. Çağatay Hocam, Salah emekli oldu diyorlardı ama Salah en güzel cevabı sahada verdi demiş. Yani Muhammed Salah gerçekten hani Premier Lig'de de 700 maçta 335 gol atıp 170 gol asist yapan, yani toplama vurduğunuzda 500 küsür gole katkı yapan bir futbolcu değil, bir yıldız. Yıldız da değil çünkü gerçekten dünya yıldızı, bambaşka bir seviye. Yani daha maçın ilk dakikalarında 85 metre top sürüyor, 15 metrede gol sevincini yaşıyor. Yani toplamda 100 metre koşuyor. Maçın sonuna bakıyorsunuz, 80. dakikadaki golde yine 75 metre depar atıyor. Bunlar da çok önemli gözlemler. Futbolcu zaten çok fitti, söylemiştik. Şu anda da gerçekten hani gol krallığının da üst sıralarda. İzmir'den Ahmet Derya, Fenerbahçeliyim. Türkiye'de her açıdan en konforlu takım Galatasaray. Başka takımlar olsa kendisi de, futbolcular da bu kadar rahat olamaz yorumu yapmış. Dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeyelim. Sonu 63 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Çağatay Hocam. İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turgay. Fenerbahçeli. Öncelikle biz Fenerbahçeliler olarak şunu unutmayalım. Bu Aralık'ta, Ocak'ta açan bir güneş gibi. Bunun yarının ne olacağı hiç belli değil. O güneşe güvenerek dışarı çıkarsa bir yerlerimiz donar. Biz 9. haftayı bekleyelim. Gerçek Fenerbahçe'nin o gün ne kadar yol aldığını o gün görürüz. Bu birincisiydi. İkincisi, biraz evvel ballanan Galatasaraylı arkadaşa, diğer bütün Galatasaraylı arkadaşlara söylüyorum. Trabzonspor maçındaki kırmızı kartları, şöyle söyleyeyim, Sané'nin pozisyondakiyle bir hafta evvelkini karşılaştırsınlar. Orada onlar birbirine benzer. Ama ben kendim futbol oynadığım için biliyorum. Ozan'ın aldığı darbeden ayağı içeri doğru yamuldu. Bunu hiç kimsenin görmemezlik yapması biraz şey olur yani, futbola ihanet olur bana göre. Bu benim şahsi görüşüm, çünkü Ozan darbeyi alınca ayağı, sağ ayağı içeri doğru eğildi yani, o görüntülerde çok net belli oluyordu. Üçüncüsü Beşiktaş'la ilgili, ben gerçekten bir Fenerbahçe olarak dün Beşiktaş'ın oynadığı futbolda çok büyük şanssızlıklar var. Hep üçüncü bölgede kendileri rakip takıma top kaptırdı. Yani rakibin üçüncü bölgesinde saçma sapan topla. Mesela sırtı dönükken bir top kaptırdı. Ferhat'ın attığı gol. İki golde de kaleci çok ikaz etti. Ben vücut dilinden anlıyorum. Vurdurmayın diyor adam. Belli sert vuruyorlar, vurdurma. Top da öyle bir döndü ki hem hızlı hem kavis aldı. Pis yerde kavis aldı. Adam havayı, boş havayı yumrukladı. Topun dönmeyeceğin pis yer. İkinci gol bana göre biraz ucuz goldü ama birinci golle üçüncü golle yapacağı bir şey yok. Zaten üçüncü golü yemese Beşiktaş ikiye atardı. İkinci golü üçüncü golü yediği için zaten ikinci golü atamadı, panik başladı. Ama ben gene de Beşiktaş'ın futbolunda şanssızlıklar vardı. Dün çok top kaybettiler. Bedelini de ödediler. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
1: Çok teşekkürler Turgay Bey. Görüşmek üzere. Yine dinleyicilerimizden bakalım, isminizi yazdınız mı diye baktım. Ercan Erşahin diyor ki, Okan Hoca konusunda müdahil olmak istedim. Galatasaraylı arkadaşlar Okan Hoca'yı eleştiriyorlar ya, Okan Hoca Türkiye Ligi'nde başarılı olur ama bana göre antrenör değil yorumu yapmış. Yine bakıyoruz. Yunus Can'dan, Ahmet'in Beşiktaş'ı yenmesi sadece iki kulüp arasındaki bir maçın neticesi değil. Anadolu kulüplerinin, taraftarlı kulüplerin artık Büyük İstanbul kulüplerine karşı kendi evlerinde üstünlük kurduğunun, kurabildiğinin göstergesidir. Yaşasın Anadolu kulüpleri mesajını yollamış. Okan Hoca'yı yemek için ellerinden geleni herkes yapıyor. Bir kere daha 13. olalım da rahatlasın herkes demiş Ramazan Korkmaz. Evet, yani Galatasaray'ın 13.lüğü de vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şafak Ayaz, hocam Galatasaray taraftarıyım. Kardeşimiz diyor ki 15 sene şampiyon olmayalım. Avrupa önemli. Avrupa'ya gitmek için ligde şampiyon olman lazım. Ya Mancini diyor, bu zihniyet şımarıp zamanında Fatih Terim'i gönderdi. Mancini geldi, ne hale geldik. Tüm Galatasaraylılara selamlarını yollamış. Çağatay Hocam, Okan Buruk gitsin diyenlere şunu söylemek istiyorum. Alex Ferguson her sene başarılı mı oldu? Yıllardır Arsenal'in başında kaldığı Jürgen Klopp Liverpool başında her sene başarılı mı oldu? O kadar yıl kaldı. Fatih Terim hocamız 4 yıl şampiyon olduktan sonra UEFA kupasını aldı. Hala Okan Hoca vurup gitsin diyenlere şaşırıyorum, biraz sabır demiş. Çağatay Hocam merhaba. Beşiktaş'ımız bence çok iyi durumda. 13 maçta 3 mağlubiyet almışız. Alanya ve Ahmet maçında verilmeyen kırmızı kartlar, penaltılar, atılan yumruklar, küfürler vesaire. Fenerbahçe kendi sahasında 14 kez ceza sahamıza girdi. Biz mağlupken Ahmet sahasına 28 kez girdik. Evet, Rıdvan bu takımın oyuncusu değil ama Salih'e, Nübel'e lütfen haksızlık etmeyelim demiş Recep Tayyip Çevik. Abi Abdullah Ercan sandım sesi demiş Ahmet Bey. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden gelen yorumları da okumaya devam edeceğim. Sırada dinleyicilerimiz var, onları bekletmeyelim. Sonu 83 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba.
1: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
4: Kolay gelsin. Benim ismim Ahmet, Galatasaray taraftarıyım. Ben bu Galatasaray'ın gidişatıyla ilgili endişeli olan renktaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Yani ben mesela satış temsilcisiyim. Bir tane sipariş girmeyi unuttuğumda istifa mı ediyorum acaba? Veya kendileri herhangi bir işte bir hata yaptıklarında direkt istifa mı ediyorlar? Yani gerçekten ben anlamakta çok zorluk çekiyorum. Yani kolay değil. Bakın Fenerbahçe kaç tane başkan, kaç tane hoca, kaç tane oyuncu aldı, değiştirdi. Beşiktaş aynı şekilde.

0: lazım. Burada söz edilecek birisi, birileri varsa o da yönetim olduğunu düşünüyorum. Geç yapılan transferler, Salah'ı hala mecburen oynatıyoruz sağ bekte. Yani bunlara falan bakılması lazım. Stoper'de alternatifimiz yok. Bichuavu'yu aldık, oynatmıyoruz. Yani bence bunlara bakılması lazım. Teşekkür ediyorum. Böyle düşüncelerimi paylaşmak istedim. Kolay değil yani 4 sene üst üste şampiyon olmak. Herkes herhalde biraz basit geliyor bu tarz şeyler.
1: Evet Ahmet Bey, sesinizin de tonu gayet iyiymiş. Valla beğendim yani ses tonunuzu. Bilmiyorum daha
0: teşekkür
1: önce
0: ederim.
1: Şiir falan okudunuz mu?
0: Seslendirme falan da yapıyorum da onun
1: yaptınız
0: için.
1: Mı? Tamam tamam. Belli oluyor. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Üzere. Hoşçakalın, sevgiler. 0212-273-10-10'da yine bakalım mesajlarla devam edelim. Şener Acar diyor ki, İstanbul'dan milli takımımıza başarılar diliyorum. Artık lige ara verdik ve milli maçlara odaklanma zamanı geldi diye düşünüyorum demiş. Çok haklı. Keyifle dinliyoruz sizi. Mehmet Ufuk Muharrem Ustayla demiş. Onlara da sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Son 19'da biten dinleyicimiz var hattımıza. Ona da hoş geldin diyelim. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Son 19'da biten dinleyicimiz.
2: Evet, duyuyorum. Duyuyorum.
1: Buyurun, tanıyalım efendim sizi.
2: Ben Ordu Fatsa Alaaddin Aydın. Galatasaray taraftarıyım. Belki bu yenilgi bizi Beşiktaş'a bir 5-0 yenildikten sonra bir silkelenmiştik. Belki öyle yapacak.
1: Nasıl, ben anlamadım son söylediğinizi.
2: Beşiktaş'a bir 5-0 yenildik. Belki bu bizi silkelenmiştik. Ahlı atacağız yani. Heh. Çok da karamsar olmaya gerek yok. 4 de yenilir, 5 de yenilir.
1: Evet, yani toparlanma sürecine mi girecek diyorsunuz? Daha hayırlı bir yenilgi mi oldu
2: ben,
1: bu?
2: Hı-hı. Evet, ben öyle tahmin ediyorum. Okan hocamız eksikliği, tabii ki herkesin eksikliği var. Ama yine de arkasında durmak gerekir.
1: Evet, bu kadar mı Alaaddin Bey?
2: Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sizi Fındık Bahçesi'nde sürekli dinledim radyo golü.
1: Allah razı olsun. Hangi Fındık Bahçesi'nde? Neredesiniz? Ordu Fatsa.
2: Evet.
1: Harika.
2: Şu an hala bahçedeyim yani.
1: Kolay gelsin.
2: Sağ olun. Yayınlar.
1: Görüşmek üzere Alaaddin Bey. Niyazi Bey demiş ki, Çağatay Hocam senden Allah razı olsun. Paris Saint Germain'in Marsilya'yı kendi sahasında yeneceğini söylediğin gün ben zaten kuponla iddia oynamıştım. Sayende para kazandım, Allah senden razı olsun demiş. Yani buna yorum bile yapmak istemiyorum. Teşekkürler. Biz sadece gördüğümüzü söylüyoruz. Sonu 0-3'e biten dinleyicimiz var. 0212-273-10-10. Biliyorsunuz haftanın sadece bir günü dinleyicilerimize söz veriyoruz. Diğer günlerde spor yazarı, gazeteci, Türkiye'nin en çok takip edilen yorumcularına bağlanıyoruz. Sonu 0-3'e biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Şu anda hattımızda.
3: Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Beşiktaş taraftarıyım, ismim Kenan. Şimdi dün akşamdan beri ben hayretle televizyonları, yorumcuları, sizin kanalınızda da sabahtan beri yayınları takip ediyorum, takipçilik yapıyorum. Şimdi Beşiktaş'ın maçında 2-0 öne geçti. Beşiktaş kötü oynadı, tamam. Diyarbakır Spor çok güzel bir maç çıkarttı, tamam. Hepsi ne, eyvallah. Ama şöyle bir sıkıntı yok mu? 35. dakikada, 36. dakikada kırmızı kart görmesi gereken bir futbolcu var ve penaltı var. 35. dakikadan sonra 10 kişi oynaması gereken bir Diyarbakır Spor. Sizce, sizin de fikrinizi almak istiyorum. Penaltı gol olmasa dahi, penaltının gol olacak diye bir garantisi yok. Penaltı gol olmasa dahi maçı alabilir miydi? Bütün kamuoyunun vicdanlarına sunuyorum. Özellikle ondan ziyade bu hakem arkadaşımızın maçın içinde, yani önce Beşiktaş'ı doğradığını, sonradan Beşiktaş'ın lehine kararlar ve maçı karman çorman bir hale getirdiğini ve bugünkü yorumları hafiflettiğini düşünüyorum. Yani hakem, ben şaşırıyorum. Yani bugün şu saatte bu hakem arkadaşımız veya dün akşam yastığa kafasını koyduğunda nasıl rahat uyuyabiliyor, nasıl rahat insan içine çıkıp dolaşabiliyor diyebilirsiniz ki hatadır. Tamam, hatadır ama yani bu kadar bariz hata bir sezonda Daha 6. hafta gelmişken 3 tane maçımızda

0: böyle hatalar oldu. Yani bir tanesini almıştık. Yine aldığımız için çok fazla ses çıkartılmadı. Kamuoyunda gündeme gelmedi ama iki tane maçımızı kaybettik. 6 puanımız gitti diye düşünüyorum. Onda Diyarbakır'a en ufak bir fatura çıkartmıyorum ki Diyarbakır hak etti. Aldı, oynadı. Tamam, amenna.
1: Evet, Ahmet
0: Ama
1: Spor.
0: Ahmet Spor, pardon. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Yani 35. dakikada kırmızı kart ve penaltı olsaydı ki utanmadan penaltı değil diyenler var. Yani bu penaltı değilse ne penaltı onu da anlamış değilim. İnsanların vicdanına bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yayınlarınızı çok seviyoruz. Böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun Sinan Bey. Görüşmek üzere. Ahmet Fatih diyor ki Okan Buruk gitsin diyenleri sormak lazım. Hayatında acaba futbol sahasının etrafında bir tur atmışlar mı ya da görmüşler mi? Ben de bu arada büyük Fenerbahçe taraftarıyım diye yazmış. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin Ben Çağatay abi, saygılar Muhammed Salah demiş. Çağatay Hocam, Galatasaraylılar inansınlar, güvensinler, değil Barcelona, kim hangi rakip gelirse gelsin fark etmez, aslanlar gibi mücadele ederiz, Türkiye'dir Galatasaray demiş İlhami Bey. Yine devam ediyoruz, baya bir mesaj geliyor Almanya'dan Mete Gül. Evet, Bursa sporumuza yapılan çirkin tezahüratları kınıyorum yazmış. Yine bakıyoruz. Veysi Nazlıcan, hakkıyla yendik demiş, yorumunu yapmış. Aleykümselam. Okan Buruk istifa, Gencay Guli yazmış. Evet, bu arada hep Galatasaraylı taraftarlar arıyor, Beşiktaşlı taraftarlar arıyor, Fenerbahçeli taraftarlar nerede, Trabzonsporlu taraftarlar nerede? Hepsinden telefonlar bekliyoruz. 0212 273 10 10'da, biliyorsunuz, bakın son bir saate giriyoruz. Bunlar son dakika artık, son saatler. O yüzden iyi değerlendirin. Sonu 30'la biten dinleyicimize de bir merhaba diyelim mi? Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Fenerbahçeli taraftarlar
1: nerede? Radyonuzun sesini kapamanızı rica edeceğim. Bir kere daha radyonuzun sesini kapamanızı rica edeceğim. Şansımızı deniyoruz. Son 30'la biten dinleyicimiz.
2: Son dakika artık.
1: Evet, arkadan yankı yaptığı için diğer dinleyicimize geçmek durumundayız. Sonu 12 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Çağatay Bey, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim, tanıyalım sizi.
3: Çağatay Bey, Oğuz ben, Murat Oğuz. Beşiktaş taraftarıyım.
1: Buyurun Oğuz Beyciğim.
3: Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Beşiktaş spor kulübü dışında hiçbir camiaya sempatisi olmayan bir taraftarım. Ben bir herhangi bir kişinin bir kulübe sevdalı olup da başka bir kulübü destekleyebileceğine inanmayanlardanım. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum size. Yani Beşiktaş sadece bu sezon ya da geçtiğimiz birkaç sezonda değil. Yani yaklaşık 15-20 sezondur her sezon başlangıcında gerek gitmiş olduğu uzak deplasmanlara, gerek Avrupa'dan dönüşlerde oynamış olduğu deplasmanlara değinmek istiyorum. Yani biz Avrupa'da oynadığımız her maçtan sonra deplasmana gitmek zorunda olan bir kulübüz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Neden bu böyle? Yani birileri bu işi planlıyor mu, programlıyor mu? İnanın anlamakta zorluk çekiyoruz. Ve şunu da belirtmek istiyorum size. Hakem hataları. Yani herkesin bir mesleği var. Yani benim de bir mesleğim var, sizin de bir mesleğiniz var. Yani ben hakimlik meslek grubuna şu şekilde bakıyorum. Herhangi bir hakim önüne gelen cezalı veya cezasız bir kişi hakkında nasıl yorum yapıyorsa yapması gerektiği şekilde, hakem de sahada gördüğünü çalması gereken bir vatandaş. Yani ben vatandaş ve insan gözüyle bakıyorum onlara. Ama yani gözümüzün önünde, bütün Türkiye'nin önünde, canlı yayınlarda ya da ne bileyim tribünde maçı seyrederken gözümüzün önünde, yani neredeyse ayağa kırılacak şekilde yapılan müdahalelere hakem ya VAR'a gitme ihtiyacı hissediyor ya da hiçbir tepki göstermiyor, maçı durdurmuyor. Yani o zaman sizin hakimliğiniz nerede kalıyor o zaman? Yani ben de maç yönetirim o şekilde. Yani VAR'a güvenerek giyerim hakem formasını, sahaya çıkarım, yani derim ki nasılsa VAR var, yani VAR nasılsa çağıracak beni. Ama olay o değil. Yani sen saha içerisinde

0: Gördüğünü sal. Beşiktaş'ın aleyhine de sal. Beşiktaş'ın rakibinin aleyhine de sal. Yani ben bir Beşiktaşlı olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ne bana özellik tanısın ne karşı rakibime.
1: Çifte
0: yani
1: standart ben, olmasın diyorsunuz. Herkese gördüğünü çalsın.
0: Daha tabii kesinlikle. Yani ben şunu en son atmış olduğum tweetlerden sonra mesela ben biraz ağır tweetler oldu. Yani biz haksız yere penaltı kazandık geçtiğimiz haftalarda. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Ben dedim ki ya dedim bize böyle bir penaltı lazım değil. Haksız yere dedim penaltı kazandık dedim. Adamın ya koluna mı çatmıştı bir şey olmuştu net hatırlamıyorum. Birkaç hafta önce. Yani ben Beşiktaş taraftarı olarak bunun kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın lehine olmaması gerektiğine inananlardanım. Ha, altın çizerek bir daha söylüyorum. Yani sosyal medyada yani ben şu an rahat bir şekilde tweet atamıyorum. Hayvan düşmanlarına yorum yaptığım için Twitter maalesef tweetimi engelledi. Şunu özellikle bir daha altın çizerek belirtmek istiyorum. Ben bir Beşiktaş taraftarının hani deriz ya biz kara kartalız, kara kartallıyız deriz ya. Yani Beşiktaş dindeyiz, kara kartalım ben deyip de herhangi bir ya bakın kimseyi burada hedef göstermek değil amacım. Beşiktaşlı olup da başka bir takıma sempati duymaz. Fenerbahçeli olup, Galatasaraylı olup, Trabzonsporlu olup başka bir takıma sempati duymaz. Başka bir takımı da destekleyebilmek. Ya bence hiç insani değil. Bakın insani değil derken şunu söylüyorum. Bir insan çok meşhur bir atasözüdür. Ya Müslümandır ya gavurdur. Ya bunun ortası yoktur. Yani ya inanıyordur ya inanmıyordur. Ya seviyordur ya sevmiyordur. Ya Beşiktaş taraftarının en büyük özelliği de şudur. Beşiktaş der ki her zaman ya siyahtır ya beyazdır. Grisi yoktur bu işin. Ben siz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakemlerin yani evine ekmek götürürken yani herkes bir para kazanıyor bu işten. Yani tüm desinler ya arkadaş ben gördüğümü çalayım. Beşiktaş zarar etsin. Fener zarar etsin. Galatasaray zarar etsin. Hiçbir şey olmaz. Gördüklerini çalsınlar. Korkmasınlar ya. Gerçekten korkmasınlar. İnsan ya 3 günlük dünya ya. Hepimiz bir gün yani toprak olup gideceğiz. Namus için, şeref için yaşadık son. Çağatay Bey. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de şunu söylüyorum. Yani hak eden kazansın. Hak eden şampiyon olsun. Bir tane şampiyon olacak. Ama hak eden, gerçekten hak eden şampiyon olsun.
1: Teşekkürler Oğuz Bey. Yayınımıza katıldığınız için size de iyi günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Çağatay Bey. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.
1: Siz de. Uğur Kaplan diyor ki merhaba hocam, bu ülkenin en büyük futbol sorunu bana göre iş bilmeyen yöneticiler, hiç alakası olmayan bir maçta bile çıkıp hakemlere sallayabiliyorlar. Avrupa'da bizim Türk takımları doğru anladı mı? Hangisi çıkıp Avrupa'da baş kaldırdı? Ülkede taraftarı kandırmayı bıraksınlar. Ahmet Beşiktaş maçında Beşiktaş başkanı da gereksiz bir açıklama yapmış bana göre diyor. 23 saniyelik bir reklam aramız var. Ne kadar? 2,5 dakika. Peki 2,5 dakika olmuş. 2,5 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde mikrofon sizde. Türkiye'nin spor radyosunda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme devam ediyoruz. Yeni bir hafta, yeni bir pazartesi. Futbolun 4 büyük tutkusu yine aynı mikrofonda. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular. Bugün biliyorsunuz mikrofonun diğer tarafında siz varsınız. Arayın 0212 273 1010 canlı yayında Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanında herkes sesinizi duysun. Takımınızın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nelerden memnunsunuz, nelerden memnun değilsiniz, nelere itiraz ediyorsunuz, yönetimden mi, teknik direktörden mi, futbolculardan beklentileriniz nedir, yeni transferler nasıl performans gösteriyorlar, sezonun geri kalanında takımlarınızdan neler bekliyorsunuz, ne düşünüyorsanız anlatın. Mikrofonlarımız sizlere açık, telefonlarımız sizlere açık. İbrahim Oruç diyor ki 26 Ekim'de Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray'da Okan Buruk'u yollayacağız diye bir mesaj yollamış. Çağatay Hocam, evet, ligde Müslüman futbolcu sayısı azınlıktadır. Varsan baksan konu oraya nasıl geliyor demiş dinleyicimiz. Çağatay abi, Galatasaray kemer burnu gaz olmak üzere, tribünler olmak üzere sağda solda komple dağılmış durumdayız. Okan Buruk da futbolculara çok izin veriyor abi. Okan Buruk acil istifa etmelidir demiş Yılmaz Bey. Mesajını paylaşmış. Bir Galatasaray taraftarı olarak Icardi kalsa Deniz Gül'den daha faydalı olurdu demiş Doğan Soytürk.

0: bakıyorum, sıradan devam ediyoruz. Sunanlı Bey, mesajlarınızı görüyorum. Çağatay Hocam, merhabalar. Fenerbahçeli Trabzonlular galibiyet uykusundalar demiş. Selam Çağatay Hocam, ben Ahmet Sporlu Veli abi. Arkadaşın Ahmet Spor demekten kınıyorum demiş. Ahmet Spor'da bu ligin takımı demiş. Ben son 4 yıldır Okan Buruk'u destekledim ama artık değişiklik şart. Son 7 maçta 13 gol yedik. Kötü oyun, yanlış transferler derken hepsi üst üste geldi ve sonuç ortada. Bu arada Okan Buruk en son ne zaman geriye düştüğümüz bir maçta oyunu yaptığı değişikliklerle çevirdi. Gerçekten hatırlamıyorum demiş Mehmet Şahindal. Instagram Çağatay Hoca adresini takip eden dinleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Uğur Başakoğlu, Ali Dağdelen ve Seyit Erdoğan deyip sonu 68'le biten dinleyicimiz var hattımızda. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim. Bizleri duyabiliyor musunuz? Sonu 36 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
1: Merhaba.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Ben Mehmet, İstanbul'dan. Nasılsınız?
0: Sağ olun Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Hangi takım taraftarısınız?
1: Aramıyorsunuz dediniz. Fenerbahçeli olarak arayayım dedim.
0: İyi yaptınız. Buyurun.
1: Bayağıdır da bekliyorum.
0: Siz de neler söylemek istersiniz? Kusura bakmayın.
1: Şu daha önce arayan, diksiyonu iyi olan beyefendi vardı. Ses sanatçısı galiba. Seslendirme yapan. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela orada Okan Buruk'u destekleyip yönetime karşı, işte yönetim transfer yapmadı, sağ bekte Salah'ı kaldık gibi bir yorum yaptı. Bence 5 senedir Galatasaray sağ bekte toplam 150 milyon euro para yatırdı. Pingo'yu sağ bek olarak aldılar. Yelert'i sağ bek olarak aldılar. Onun dışında benim aklıma gelmeyen bir tane Frankowski'yi sağ bek olarak aldılar. Yani yönetimin orada bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. İkincisi, hakemlerin kesinlikle ve kesinlikle art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız, bu ünlülerin bir halı saha organizasyonu vardı. Eski hakemler yönetiyordu. Ben hakemlerimizin ciddi anlamda futbolu bildiğini düşünmüyorum. Yani art niyetim dışında futbol kurallarına hakim olduklarını düşünmüyorum. Üçüncüsü, Fenerbahçe'yi bu sene... Yani İsmail Hoca gitti geldi, zaten 5. kez geliyor. Aziz Yıldırım geldi, ben de çok destekliyordum. Çok iyi top oynamıyoruz 3 puan var ona rağmen. Umarım iyi geçer. Bir sürü eksiğimiz var. Hani böyle umut vermiyor. Beşiktaş mesela Ahmet Spor'a yenildi ama oynadığı futbol umut veriyor. Galatasaray'ı da biliyoruz. İlk haftalar kötü başlayıp ilerleyen haftalarda düzeltiyor. Ama bizim böyle Eyüp Spor, umarım Eyüp Spor maçı bizi yanıltmaz. Ocağa kadar bir şekilde idare ederiz. Bir tane sağ bekle Lukaku'dan çıkıp bir tane forvet alırız. Son olarak beni bağladığınız için teşekkür ederim. Sesim geliyor mu bilmiyorum.
0: Geliyor, gayet net geliyor Mehmet Bey. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için.
1: Son bir şey daha söylemek istiyorum. İngiltere'deydim hafta sonunda. West Ham United Millwall maçı vardı. Yani şöyle, biz şimdi Fenerbahçeliler Galatasaraylılarla böyle düşmanmış gibi gözüküyoruz ama genelde hepsi atışmayla, sosyal medyayla oluyor. Bence bizim gene de Galatasaraylılarla aramızda iyi bir dostluk var. Benim birçok arkadaşım var, oturup konuşabiliyoruz.
0: Bu arada bu maç dünyanın gerçekten en rekabet ortamı olan maçmış.
1: Şey, Millwall maçı mı? Yani eğer gerçekten böyle kin, nefret duygusu görmek istiyorlarsa, alakasız bir aralarındaki problemin ne olduğunu bilmiyorum. Yani biz oradaydık, biz onu yaşadık birebir. Yani Galatasaraylı arkadaşlarımı da seviyorum, Trabzonlu arkadaşlarımı da seviyorum, Beşiktaşlı arkadaşlarımı da seviyorum.
0: Harikasınız Mehmet Bey.
1: Herkese de başarılar diliyorum.
0: Görüşmek size üzere. İşiniz gücünüz rast gitsin. Görüşmek üzere diyoruz tekrar. İstanbul'dan Besat Ataç, selamlar, iyi yayınlar. Trabzon Galatasaray'a futbol dersi verdi. 36 yaşındaki Salah ilk golde nasıl bir depar attıysa Galatasaraylı 3 futbolcuyu peşinden koşturdu demiş. Ama Salah 36 yaşında değil, 34 yaşında, çünkü 15 Haziran 1992 doğumlu. Onu da düzeltelim. Benim için ilginç olan şey, 4. hakem bile yetişemedi diyor. Okan Hoca sözüyle bitiriyorum, tabloya bakınca mutlu oluyorum demiş dinleyicimiz. Düşünce

0: de paylaşmış. Bir yandan bakıyorum, Hüseyin Bey'in mesajını da okudum. Teşekkür ediyorum. Kalp atan yok demeyin demiş. Bugün evet, Namlı Bey'den kalp geldi. Kalplerde eksik kaldık. Ama inşallah kalplere girmişizdir. Sonu 82 ile biten dinleyicimiz var. 0212 273 10 10'da. 4 büyük günden de mikrofon sizde. Söz Milletin köşesindeyiz, Radyo Gol'de. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, siz nasılsınız? Tanıyalım sizi.
1: Teşekkür ederim. Ben Seracettin, İstanbul'dan arıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle güzel yayınınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kendini bilen taraftarlara özellikle çok selam söylüyorum. Ben kendi takımımda özellikle öz eleştiri yapayım. Bizim takımımız 4 sene şampiyon olmuş ama eksik olan bölgeleri bir türlü nedense her sene maalesef aynı çileyi çekiyoruz. Ve bu çile sonunda tamam şampiyon oluyoruz ama Avrupa'da bir başarımız yok. Bu sene galiba ligde de biraz sıkıntı yaşayacağız. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. İstifa veya şu bu demeyeceğim ama şunu diyeyim. Bak az önce ne dediniz? Salah dediniz, 34 yaşında dediniz. Peki ben şunu söyleyeyim. İlkay 2 sezondur ne yapıyor? Gelmiş emekliğini mi yaşıyor? Ben şuna öğrenmek istiyorum. Bir taraftar görüyoruz da yönetim görmüyor mu? Teknik heyet görmüyor mu? Bunun gibi futbolcuları bence kulübede bile oturması olmaması gerekir diye düşünüyorum. Galatasaray, ben şunu söyleyeyim, bak hangi takım olursa olsun yedekler girince gerçekten takımını canlandırıyor, bizde o yok. Bak ben şunu söyleyeyim, özellikle Trabzonspor maçında öncelikle tebrik ediyorum. Ama bizim büyük hatalarımız ve bizim büyük bir yanlış oynayış şeklimizle bizi maalesef yendiler. Üçüncü dakika içinde sen Türk Yekin ceza sahası içinde 90+3 olsa diyeceğim. Okan Bey, sen bunları görüyorsun. Ya biz taraftarlar olarak gerçekten çıldırıyoruz. Sen özellikle bu oyuncu değişikliğinde sıkıntı, problem yaşıyorsun. Oynatacağın maçta o futbolcuyu oynatmıyorsun, diğer maçta tam tersini oynatıyorsun. Örneğin ben sana Barış dedik ve ben Barış'la tabii ki başlamak isterdim. Defansa da özellikle bu alana futbolcular nerede? Bir türlü biz yerini bulamıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Biz hakeme çok değiniyoruz. Özellikle hakemler diyoruz. Bak Galatasaray Trabzon maçında hakem maalesef resmen kırmızı kartı vermedi. İki tane kırmızı kart verse dahi biz Trabzon'u yenemezdik. Çünkü öz eleştirimizi yapalım. Ben bilinçli futbolcu bilinçli taraftar şuna diyorum. Ya şuna kırmızı kart verseydik, yok buna bunu verseydik. Hayır. Önce öz eleştirimi kendi takımımıza yapalım arkadaşlar. Bazen diyorum iki tane kırmızı kart verseydi Trabzon'dan yine gol ve goller atamayacaktık. Kesinlikle yenilirdik. Çünkü göz önünde olan bir şey. Gelelim hakemlere.
0: Evet, toparlamanızı rica edeceğim bu arada. Hatta bekleyen dinleyicilerimiz var.
1: Hakemlere iki cümle söyleyeyim. Ya aileniz var, eşiniz var, babanız var, çocuğunuz var. Ya bu taraftara, bu millete, radyoda olsun, sosyal medyada olsun. Ya sürdürmeyin kendinizi ya. Hadi siz görmediniz, orada düdük çalmadın. Peki, VAR'da görmüyor musunuz ekranı 20 kamerayla izliyorsunuz. Orada da mı görmüyorsunuz? Ya ben bunu diyorum, yazıklar olsun. İnsan her şeyden önce ailesini sevecek, sürdürmeyecek. Yaptığı işin hakkını verecek ve ben asla hangi takım olursa olsun kesinlikle Galatasaray dayı olsa düdüğü yanlışsa ben yanlış derim arkadaş. O yüzden kendini bilen taraftarlara selam olsun. Hak eden kazansın diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimiz adına. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim istiyorum bir yandan da. Diyor ki Galatasaray yine 13 puan almış. Bir mağlubiyet, bir beraberlik, en değerli oyuncusu sakat. Bir mutsuzluk var, anlayamadım diyor. Bayram ben, İstanbul Arnavutköy'den dinleyicimiz.

0: Merhaba Çağatay Hocam, ben Okan Buruk'u başarılı bulmuyorum. Yönetim kendisiyle görüşecekmiş. Bence Okan Buruk dönemi bitmiştir. Okan Buruk'u savunanlar gerçekten futboldan anlamıyorlar bence diyor Avcılar'dan Eyüp Bey. Instagram Çağatay Hoca adresine de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Mesut Arabacı'ya teşekkür ediyorum. Instagram'dan takibi almış. Yasin Ardıç'a çok teşekkür ediyorum yine Instagram'a. Takip alan dinleyicilerimize. Son 65 ile biten dinleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz diyoruz.
1: Merhaba Çağatay Hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olun efendim, siz nasılsınız? İyi haftalarınız olsun.
1: Teşekkür ederim, iyi olsun inşallah. Ama ben Fenerbahçeliyim, ismim de Özcan. Maalesef 8-0'lık bir maçın ardından birazdan size söyleyeceklerimi söylemek istemezdim ama şimdi maalesef gördüğüm manzara beni her hafta geriye ittiriyor. Her hafta ümidimi kırıyor. Şimdi tabii dinleyenler de beni belki eleştirebilir. Yani 8-0 galip gelmişiz, daha ne istiyorsun tarzında, ama Aziz Yıldırım sene başında televizyona çıkıp şöyle bir şey söylemişti. Birkaç takımı örnek vererek, işte Barcelona falan filan. 30 metrede oynuyorlar oyunu. Dünya bunu buraya gidiyor. Biz de böyle oynamak istiyoruz. Daha hoca seçim olmamıştı o zaman. Ben de buna sevinmiştim. Ben aynı zamanda 50 yaşındayım. Aşağı yukarı 40 yıldan beri de Barcelona'yı çok takip ederim. Ta Zubizarreta'lardan, işte Amorlardan, Salinas'lardan, Demario'lardan bir yana.
0: Evet.
1: Onun bu başarısının altındaki neden, bu Aziz Yıldırım'ın o söylemiş olduğu oyun tarzıydı. Bunlar yıllardan beri bu oyun modelini belirtiyorlar. Yani ben kendimi bildim bile Barcelona öyle oynar. Ben de bundan memnun olmuştum, sevinmiştim. Ama geldiğimiz nokta itibariyle oyun gücümüzün olmadığını, oyun gücümüzün olması için de Aziz Yıldırım'ın o söylemiş olduğu oyun dizilişinin, oyun anlayışının olması gerektiğini ben düşünüyorum. Maalesef bu oyun gücüyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olsun, Şampiyonlar Ligi'nde olsun bir başarı elde edeceğini zannetmiyorum. 8-0'a da asla kanacak kadar futbolcayla bir insan değilim. İsterse 27-0 gelsinler Eyüp Spor'u. Benim gözümde boştur. Ben hiç bunu değerlendirmeye bile almıyorum. Benim için önemli olan ligin sonuna kadar Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun anlayışıyla mücadele edeceği. Kimse kusura bakmasın, bu oyun anlayışıyla, bu oyun gücüyle, bu kadroyla sana şampiyonluk falan vermezler derken, yani illegal bir şey anlamında söylemiyorum. Normal sağ içi performans olarak söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Vermezler. Bir de biraz önceki arkadaş Türkçesi çok net değildi. Ben tam anlayamadım. Kimin kime küfür ettirmemesi gerektiğini bir şeyler söyledi. Dediğim gibi Türkçesi çok net olmadığı için anlayamadım ben, ama yani illa birinin bir şey yaptığı zaman ya da yapamadığı zaman sövmek veya başkasına sövdürtmek, bunlar caizce şeyler. Yani sövme, yani niye sövüyorsun ki yani? Adam gol atamaz, kötü oynar, kötü performans sergiler. Bu beni dinliyorsa bu arkadaş, şimdi kötü oynadı diye topu yani altı pastan avut attı diye sen şimdi sövüyor musun normal hayatında? Bunu mu yapıyorsun?
0: Özcan Bey, yani siz gene kendi takımınızla ilgili yorumlarınıza devam edin lütfen, rica edeceğim sizden.
1: Hayır, ama bunlar olmaması lazım. Yani tribünlerde de kadın erkek sürekli bu şeyleri duyuyoruz. Ben günlük böyle hani küfüre başvuran, küfür aciz insanları şey, küfür olur mu ya, küfür ne, adam atamayabilir yani. Biz sanki işimizi doğru düzgün mü yapıyoruz yani, evimizde, sokakta, orada burada, millet de bize mi küfür etsin? Peki neyse, yani bunu diyeceğim en son.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
2: Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
0: İsminiz?
2: Ben de Eyüp Spor maçının 8-0 bitmesini, Fenerbahçe'nin çok yanıltmamasını diliyorum. Çünkü sezona kötü başladık. Gençler Birliği'ne sürpriz şekilde 3 puan bıraktık. Antep'e de 2 puan bıraktık. şu an milli aradan sonra çok zor bir seriye girecek Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ile beraber. Ben hala İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ya bizde bir nene vardı. Geçen sene yaklaşık 17-18 gole katkı yaptı. Ve savunma arkasına patlayıcı koşuları vardı. Zaman zaman 11 oynuyordu, zaman zaman sonradan giriyordu, ama takıma katkı verdiğini düşünüyorum geçen sene. Bu sene İsmail Kartal onu ne hikmetse hiçbir şekilde düşünmüyor. bir Lyon maçında oyunu almıştık. Yani kadroyu genel anlamda değerlendiremiyor. Bir Lyon maçı

0: İstanbul'daki oynadığımız Lyon maçında sonradan oyuna girdiğinde müthiş bir enerjiyle girmişti. Hatta bir şutu da direkten dönmüştü diye hatırlıyorum. Hiç düşünmüyor. Kadro yönetiminde zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani zorlu fikstürler gelecek. Bir Eyüp maçı, Eyüp Spor maçını bizi kandıramaz. Çünkü Eyüp Spor'da düşmeye en büyük aday Fenerbahçe futbolcuları inanılmaz motive çıktı taraftarlarla da beraber. Genel anlamda da bu senenin de güçlü bir, daha demin bağlanan bir arkadaşımızın da söylediği gibi güçlü oyun yok Fenerbahçe'de. Oturmuş, güçlü, uyumlu bir takım göremiyorum. Kerem'i dinlendirsin artık. Neden bu kadar ısrar ediyor onu anlamış değilim. Ya Oğuz oynuyordu iyi, Oğuz'u göremiyoruz. Oğuz'u göremiyoruz. En çok da şaşırdığım, yani Nene'yi hiçbir şekilde değerlendirmedim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İsminizi sormuştum ama duymadınız. Size hitap edebilmem adına. Eğer hattıysanız isminizle rica edeyim. Peki. Hattımızdan ayrılmış dinleyicimiz. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 30'la biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyonuzun da sesinizi kapamanızı rica edeceğim ki.
2: Teşekkür ediyoruz. İsminizi evet. Sormuştum ama.
1: Sanki kendi radyo programı dinlemiş gibi hissediyorum. Evet, o zaman sıradaki dinleyicimize devam ediyoruz. Küçük. Evet, radyomuzun sesini kapatabilir miyiz acaba?
3: Alo.
1: Şu an oldu. Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Çağatay Hocam. Hayırlı günler, iyi yayınlar. İstanbul'dan Mehmet ben. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor Mehmet Bey. Buyurunuz.
3: Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Evet.
3: Deminki bağlanan arkadaşa %100 katılıyorum ve ekliyorum. İsmail Kartal kişilikte iyi olabilir. Fenerbahçe sevdalısı olabilir. Efsaneler arasında olabilir. Ama kadro kurmakta yetersiz. Şu elindeki kadro iyi bir hoca da olsa ligin tozunu atar Fenerbahçe. Bu benim düşüncem tabii.
1: Kim olabilir Mehmet Bey sizin düşüncenize göre?
3: Bir de Galatasaraylı arkadaşlara seslenmek istiyorum. Yani aynı pozisyonlarda kendileri olduklarında sesleri çıkmıyor. Tamam, Trabzon'daki Sané'nin pozisyonu %100, ben Fenerbahçe %100 kırmızı karttır. Ama ondan bir evvelki haftaki Torrenki de kırmızı karttı. Hiç sesleri çıkmadı. Ve bir de şunu da söylüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin Eyüp maçında Vedat Muriç'in aldığı penaltı, penaltıyla alakası yok. Onu da neden verdi hakem? Osimhen'in penaltısı hep gündemdeydi. Dikkat edin, hemen hemen aynı pozisyon. Verdiler. Umarım ligimiz düzelir. Yoksa ligimiz bu gidişatla çok düşecek. Bu benim fikrim. Teşekkür ediyorum bana fırsat verdiğiniz için. Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun. Size de hayırlı günler Mehmet Bey. Mustafa Bey diyor ki Fenerbahçe'mizin kendi tarihinin en farklı skorunu alması çok sevindirici. Fenerbahçe'nin sert temaslı futbol oynamak durumunda, ülkemizin futbolu bunu istiyor, böyle oynanıyor. Burada Fenerbahçe'mizin şampiyon olacağına yürekten inanıyorum mesajını paylaşmış. Çok mesaj geliyor. Evet. Harun Bey teşekkürler. Bu sefer gördüğünüz gibi isim yazmasanız da ezbere söyleyebiliyoruz. Nurullah Bey, Fenerbahçe için belirleyici olacak olan durum milli ara dönüşü. Derbiye kadar puan kaybetmeden derbide Galatasaray'ı mağlup etmektir. Bu olursa Fenerbahçe'nin önü çok açık olacaktır diye düşünüyorum mesajını paylaşmış. Sabrınıza hayran kaldım demiş Bayram Bey. Çağatay Bey, ben futboldan pek anlamam. Lakin anladığım kadarıyla Osimhen yoksa hücum futbolu oynamasın Galatasaray. Gerekirse defansif ve orta saha ağırlıklı bir oyun oynayıp az gol olur ama en azından yenilmez diyor İsmail Türker. Yine WhatsApp'tan ki isimlerinize bakıyorum. Lütfen isimlerinizi yazınız. Yine bir dinleyicimiz Sabri Aydoğan'mış. Bizim hocamız, yani İsmail Hoca, düz mantıkla gittiği için Nene'yi düşünmüyorum. Oynatırsam Özoğlu oynamayacak olduğu için Nene'yi oynatmıyor demiş. Evet Sabri Bey, şimdi gördüm isminizi. Fenerbahçe taraftarların bugün samimi konuşmaları çok dikkat çekici demiş Bülent Bey, mesajını paylaşmış bizlerle. Instagram Çağatay Hoca adresine de yazabilirsiniz bu arada. Oradan da mesajlarınızı okuyacağım. Ercan Bey diyor ki biraz önce konuşan arkadaşımız %100 Malatyalı şiveden tanıdım demiş. Siz Malatya'nın neresinde oturuyorsunuz Ercan Bey, onu da yazın. Malatya'da kaldım çünkü ben 8 sene. Sonu 79'da biten dinleyicimiz var sırada. Onları da bekletmeyelim. Yavaş yavaş programın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Herkesi bu mikrofonda fikirlerini paylaşması adına davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Sonu 79'da biten dinleyicimiz Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde, mikrofon sizde.
4: Teşekkür ederim Çağatay Bey. İstanbul'dan Serdar ben.
1: Buyurun.
4: Fenerbahçe taraftarıyım ben de. Şimdi balonun arkadaşları dinliyorum da şimdi objektif yorum yapmaya çalışıp da birazcık böyle değişik oluyor yorumları. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla alakalı konuşuyorlar ama Fenerbahçe'nin hani ne yapmasını bekliyorlar, ben anlam veremedim. Şimdi 8 tane attı takım. Şimdi 8 attığında da eleştiriliyor İsmail Kartal. Gol atamadığı zaman da eleştiriliyor. Benim kişisel fikrim, Fenerbahçe'nin gol ayakları Beşiktaş maçı mesela bizim mağlubiyetle kapattığımız bir maçtı. Hani ilk yarısını ben hatırlatacağım. Sizin de yorumunuzu çok merak ediyorum o maçla alakalı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin karşı karşıya kaçırdığı 3 tane gol var Beşiktaş maçında. Şimdi Fenerbahçe'nin yaş ortalaması yüksek olduğu için hani ikinci yarılarda gol atamıyor vesaire gibi yorumlar da var şu anda. Ortalıkta dolaşan, ki ben buna katılmıyorum. Takımın kondisyonerlerinin biraz daha takıma daha bir yükleme yapmasından yanayım ben. O zaman daha çok da koşacağını düşünüyorum ikinci yarılarda da. Fakat Fenerbahçe'nin hani yakaladığı pozisyonları gole çevirdiği her maçının ben 8 tane olmasa da bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kapatmadan ben fikrinizi öğrenmek istiyorum.
1: Fenerbahçe ile ilgili mi? Fenerbahçe'nin...
4: Evet, hani gol yollarında.
1: Ben şunu söyleyeyim, herhalde Fenerbahçe'nin dünyada topu direkten dönen, bu kadar fazla direkten dönen bir takım yoktur diye düşünüyorum.
4: Evet, yani mükemmel başladı lige dedikleri, harikalar yaratıyor. İşte Fenerbahçe acaba nasıl bir futbol oynayacak dedikleri, Roma'yı bile biliyorsunuz hale getirdi ki direkten dönen topumuz, karşı karşıyalar ikinci yarı. Hani İsmail Kartal, bence İsmail hocama ben buradan sesleniyorum. İnşallah kulak verenler söylerler kendisine benim bu söylediğimi. Ağzıyla bir kuş tutmaya çalışsın. Belki o zaman insanlar takdir edecektir ki 99 puan aldığında neden bu İsmail Hoca'yı gönderdiler diye herkes neredeyse sokağa çıkacaktı hatırlıyorsanız. Ben başka da yorum yapmak istemiyorum. Tüm takımlar inşallah güzel bir şekilde ligi bu şekilde puan puana gider de sonunda bir hak eden kazanır, şampiyon olur, temiz bir lig olur. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere Serdar Bey, yayınımıza da bağlandığınız için teşekkür ediyoruz. Cengiz Han Bey, Fenerbahçe'den pek bir şey çıkacağını sanmıyorum demiş. Takımların yaş ortalaması yüksek olduğu sürece sakatlıklar fazla olacaktır maalesef. Büyük takımlarımızdaki plansızlık çok fazla. Herkes günü kurtarmaya çalışıyor. Ortada bir kalite yok maalesef. Bir türlü bu sarmaldan çıkamıyoruz demiş. Ve WhatsApp profiline baktığında Bülent Bey'i gördüm ismini. Merhaba, bir önceki sezon Galatasaray'ın 37 topu direkten dönmüştü. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Kontrol edilmesinde fayda var demiş Burhan Korkmaz. Ben geçen hafta yazdım Çağatay Hocam, Sabri demiş. Fenerbahçe şampiyon ilerisi, yani devamını anlayamadım. Bu arada devamı da getirebilirsiniz. Daha doğru bir cümle olacaktır. Bu lig istesek de istemesek de böyle gidecek. Her zamanki gibi, seneler gibi, sene sonu şampiyon olan her şeyi unutacak, diğerleri varyansın yapacak ve milli servet yine her zamanki gibi yurt dışına uçup gidecek diyor Yılmaz Bey. Görüşlerini paylaşmış. Zafer Aksoy mesajınızı gördüm. Teşekkürler. 0212 273 10'da yine dinleyicilerimiz var. Sonu 61 ile biten dinleyicimiz var. Acaba Trabzonsporlu mu diye soralım kendisine.
5: Kolay gelsin. İyi yanlar Çağatay abi.
1: Teşekkürler, tanıyalım sizi.
5: Nasılsın abi? Metin ben.
1: Sağ olun.
5: İstanbul'dan arıyorum.
1: Trabzonspor taraftarı mısınız?
5: Tabii ki Çağatay abi. Ara ara yazıyorum. Genellikle yazıyorum.
1: Size tamam. De, tamam, şimdi oldu. Tamam Metin Bey.
5: Nasılsın Çağatay abi? İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizler de iyisiniz inşallah.
5: Çok sağ ol. Efe Spor'dan takip ediyoruz Çakar ara ara programlarımızı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
5: Severek de izliyoruz.
1: Sağ olun.
5: Severek de izliyoruz Çakar
1: abi. Hep var olun inşallah.
5: Şimdi ben Trabzonspor hakkında konuşacağım. Zaten seni dinliyordum abi programınızı. Demiştin ki daha deminki önceden konuşmamda. Trabzonsporlu arkadaşları bekliyorum diye ben de dedim bağlanayım Çağatay ben sesini duymuş olayım. Normalde yazıyoruz ama tabii şey yapamadık. Konuşma fırsatı bulamadık. Cumartesi akşamı Çağatay güzel maç oldu Trabzonspor adına. İşte yeni hocamız geldi. Tomas Reis. Bağımız çok iyi oldu. Tabii alt sıralardan kurtulmak için 7.lik daha doğrusu ama Çağatay alt sıralardan kurtulmak için bu maç bizim için önemliydi. Çok şükür Galatasaray gibi bir takımı da 4 sene üstte şampiyon bir takımı da 4-0 gibi bir skorla yenmek çok iyi oldu adımıza. Üst basamaklara doğru ilerliyoruz inşallah. Hocamızla beraber, taraftarımızla, yönetimle beraber inşallah o özlenme futbolu tekrardan Trabzonspor'a armağan edeceğiz inşallah.
1: Tabii şu arada yani çok önemli de bir şey var Metin Bey. Eğer Fenerbahçe diyorum. Şimdi bu haftaki sonuçları da göz önüne aldığımda Trabzonspor eğer Galatasaray'ı yenilseydi puan farkı 9 olacaktı. Ama şu anda 3'e düştü. Bu ayrıntı
5: evet,
1: da önemli.
5: Abi, evet Çağatay abi aramızda 6 puan fark var Galatasaray'la. Şimdi dediğiniz gibi abi yenilseydik eğer 9 puan olacaktı. Bu hafta hem Fenerbahçe yaradı hem de Trabzonspor yenilsek geridir abi.
1: Evet aynen öyle çünkü şu anda puan farkı 3 Galatasaray'la.
5: Evet. Tamam. Evet şu an 3. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Ahmet Spor da çok iyi gidiyor Şahatay abi. Şimdi bu böyle bir taraftarı olan takımlar Ahmet Spor olsun işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş keza öbür takımları da gelmesini isteriz de hani üst basamaklar her zaman nasıl derler iyi olursa işte aralarındaki maçlara zevkli olursa o öbür takım iyi olursa o takım iyi olursa emin ol Şahatay abi daha zevkli seyir yüksek bir Süper Lig izlediğini düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkürler yayına katıldığınız için Metin Bey. Güzel sevgiler, de. Saygılar.
5: Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Şahat abi. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler Şahat abi.
1: Hoşça kal. Ramazan Korkmaz, Şahin, Şadi, Salim, Kubilay Demirci Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alanlara çok çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Hattımızda son 58'de biten dinleyicimiz var bu arada. Bayram Bey çok güzel şeyler yazmışsınız. İnteraktif katılım sağlayarak yaptığınız kaliteli program için teşekkür etmiş. Bayram Bey ben teşekkür ediyorum. Bu övgü dolu sözleriniz için. 58'e biten dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Hoş geldiniz diyelim.
6: Abi iyi yayınlar kolay gelsin.
1: Sağ olun tanıyalım lütfen sizi.
6: İsmim Gökhan Ataşehir'den arıyorum. Ben biraz Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maç sonunda yapmış olduğu samimiyetsiz açıklamalara değinmek istiyorum. Hakem gözü önünde gördüğü şeye kırmızı kart veremiyor gibi bir açıklama yaptı. Keşke bunu her iki pozisyon için de yapsaydı. Bu arada gerçekten de bizim Ugo Çukun'un yapmış olduğu hareket canice değerlendirilebilirdi. Direkt kırmızı karttı. Onun yanı sıra sosyal medyada çok dönen bir konu var şu anda. Salağın arkasından Abdülkerim Bardakçı küçük skuterlarla giden görseller yapılıyor. Bu arada Galatasaray taraftarıyım. Onu da söyleyeyim. Bunlar güzel, sempatik şeyler. Sabah da radyoyu dinliyorum. Emre Hoca'nın yayınında 36 yaşındaki adam tutulamadı diye. Siz bir 20 dakika önce 34 yaşında olduğunu da vurgulamıştınız.
1: Evet 24 Ekim 1990.
6: 24 yaşında değil günün sonunda. Abdülkerim'de arasında 2 yaş fark var. Abdülkerim de ağır bir stoper. Bunun farkındayız. Ama günün sonunda milli araya girildi. Yine Türkiye olarak Abdülkerim'e mahkum olacağımız bir defans hattı izliyor olacağız. Umarım psikolojisi de buna bağlı olarak kalmaz. Diğer taraftan hakemlerin evet ikili olarak oynadığının biz de farkındayız. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Hakemlerin inisiyatifini futbolcuya göre takıma göre kullanılıyor diye çok konuşuluyor. Osimhen'i mesela atamayan hakemler. Geçen sene bu çok konuşulmuştu. Bu sene ne hikmetse Trabzon maçında dişini geçirmiş olduğu bizim genç Deniz Gül'ü bildiğiniz bir pozisyonda azarlıyor. Ne olduğunu ben de anlamadım. İlk yarı gerçekleşen bir pozisyondu. Hakemler gerçekten gücü yettiği kadar zalim olma gayretinde. Trabzon'u da oynadığı futbol ve almış olduğu sonuçtan dolayı tebrik edeyim son olarak. Umarım her şey daha iyi döner diyeceğim ama biraz zor gözüküyor. Sana da iyi yanılar dinliyorum abi.
1: Çok teşekkürler Gökhan Bey'e, görüşmek üzere. Bizi de aradığınız için teşekkürlerimizi sunalım. Artık son telefonlar 0212 273 10 10, belki bir telefon daha alacağım. Acele edin. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Mesut Bey diyor ki Çağatay Hocam, İlkay Gündoğan 35 değil mi demiş. Evet, 35 yaşında şu an ama 24 Ekim'de 36 yaşında olacak. Benim bildiğim kadarıyla 24 Ekim 1990 kalmış aklımda. Biraz önceki dinleyicimize de hani cevap verelim. Muhammed Salah 15 Haziran 1992 doğumlu. Onu da bilgisine verelim. Abdülkerim de zaten 32 yaşında diye biliyorum. Yine devam edelim. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlarla. Ramazan Gülay, kendisine teşekkür ediyorum. Instagram'da takibi almış. Yine buradan Mehmet Bey'e çok teşekkürler. Sizlerin mesajları var. Onları da okuyalım. Trabzonspor'u tebrik ederim. Yenildiğimiz için hiç üzülmedim. İsmime bakıyorum, Hasan Gömeç. Sizin mesajınızı da okumuş olduk. Teşekkürler mesajı var. Ben teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Niye okumadım mesajı var. Fenerbahçeliler yüzünden Fenerbahçe bu durumlarda gerçekleri göremiyor. Demiş Zafer Bey. Şimdi okudum, kusura bakmayın, bazen gözümüzden kaçabiliyor. Hakaret yok, bu tarz adamlar da Fenerbahçe'ye zarar verebiliyor demiş. Mesajınızı da okumuş olalım. Okumadığımız mesajlardan Serkan Karataş. Çağatay abi iyi yayınlar, ben ne istiyorum biliyor musunuz? Altyapıdan yetişen topçu istiyorum. Bu kadar para altyapıya harcamıyorsan kapat abi. Ben Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu, başka olmaz diye düşünüyorum demiş. Bugün yorumcu almıyoruz, çok dinleyicimiz yazıyor. Bülent Bey, size de cevaben bunu söylemiş olayım. Yarından itibaren Türkiye'nin en önemli spor yazarları Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde olacak. Evet, Sabri Bey düzeltmiş, şampiyonluğu ölmüştür dedim diyor. Fenerbahçe için Çağatay Hocam, ben aslen pütür geleyim. Evet, doğrusunu söyleyeyim. Malatya aşığıyım. Malatya'nın kalabalık ailelerinden birinin bireyim. İstanbul'da yaşıyorum. Grafikerim ve tasarımcıyım demiş. Ercan Erşahin'e de buradan selamlarımızı iletelim. Artık İlkay gibi, Sani gibi, Singo gibi transferler futbola zarar veriyor. Ayrıca Galatasaray yönetimi Torreira'nın hakkını yiyorlar. Bu yanlışlıkları mutlaka bir geri dönüşü olacaktır diyor dinleyicimiz. Dinleyicilerimize de bir yandan katılıyorum. Onun ismi de Bülent Bey'miş. Mesela Niyaga nerede? Neden oynamıyor? Kaan Ayhan nerede? Niye kadroda? Singo sakat. İlkay nerede? Yani bu sorulara da birilerinin cevap vermesi gerekmiyor mu? Çizgi ihlali yapmayan teknik direktör var mı? Bence hakemler yabancı hocaların ne dediğini anlamadığı için kart göstermiyor. Okan hocanın ne dediği anlaşıldığı için direkt kart gösteriyorlar. Galatasaray'ın yerinde olsam çizgi ihlali yapan hocaları tek tek paylaşırım demiş Yunus Bey de. Zafer Aksoy, rica ederim mesajını okuduğum için diyor. Bazen bir çekilmek lazım, bir oyunu tutmak lazım diyor Nizamettin Bey. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben İbrahim. Fenerbahçe toparlanacaktır. Teknik ekibe ve futbolculara da güveniyorum demiş. Ve son dinleyicimizi de alalım. Son 68'de biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Alo.
1: Buyurunuz.
7: Çağatay Bey merhaba. İyi günler.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
7: Ben Galatasaray taraftarıyım. İstanbul'dan arıyorum. Okan Buruk hakkında, Okan Hoca hakkında konuşacağım da. Şimdi Okan Buruk istifa etsin deyince bazı Galatasaraylı arkadaşlar bize tepki gösteriyor. İşte diyor 4 sene üstüne şampiyon yaptı diyor. Neden diyor istifa istiyorsunuz falan diyorlar. Şimdi Çağatay Bey, Galatasaray'ın son 2 sezon şampiyonluğu Fenerbahçe'nin altın tepside sunmasıyla oldu. Eğer biraz geriye gidersek, şöyle bir düşünürsek, Fenerbahçe yani çok akılsızca puanlar kaybetti. Güzel eşyal verildi. Madem ki Okan Buruk hoca başarılı, madem ki Gibi hoca 4 sene üst üste madem şampiyon yaptı, o zaman neden aldı sana teklifler gelmiyor? Yani bu bir. Kimdisi? Yani 4 sene üst üste biz 96 2000 yılları arası şampiyon olduk. Ondan sonra UEFA kupasını aldık. Hem de ne malum. Ondan sonra Fatih Terim Hoca Milan'a gitti. Başarı budur. Eğer ki sen gerçekten başarılıysan şey Galatasaray yönetimi Okan Buruk'a maddi manevi sınırsız destek verdi. İstediği futbolcuyu aldırdı. Gelen oyuncular yani Hakim Ziyech olsun, Daha olsun, Nelson olsun, Zanyolo olsun, o adamlar bir aileni göremeden doğrusu gitti. Artı şu anda Yanevisane, Davinson Sanchez çatlak sesleri geliyor. Yani takımda bir huzursuzluk var. Yani televizyonda Ahmet Çakar hoca, Erman Torunlu hoca bazı şeyler söyledi. Fakat bir de söyleyemedikleri vardı geçen gün. Eğer dinlediyseniz bilmiyorum Okan Hoca hakkında. Bir de söyleyemedikleri vardı. Yani miladi doldu. Benim gözümde tek başarısı var Fenerbahçe'ye karşı olan galibiyetleri. 4 sene üst üste yani Mesut Bakkal'ı da getirseydiniz. Eğer Galatasaray'ın bu yönetiminin sınırsız desteği karşısında Yılmaz Vural'ı da getirseydiniz. Ne bileyim ikinci bal liginden normal bir hocayı da getirseydiniz şampiyon yapardı Galatasaray'ı. Çünkü dünyanın süperstarları geliyor bize. Ama altyapıdan genç oyuncular yetişmiyor. Ne bileyim genel futbolcular küsüyor. Ya Leroy ben Bayern Münih'ten takip ediyordum ya. Adam hayatında Bayern Münih'e Manchester City'de dünyanın en büyük kulüplerinden gelmiş bu adam ya. Bu adam niye top oynuyor? Sen Icardi'yi kazanmak için, Barış Alper'i kazanmak için havada taklama yaptın. Leroy Sané'ye gönülsün, dirsek yapıyorsun. Niye? Çünkü Leroy Sané Alman disiplininde büyümüş, Alman ekolünde büyümüş. Yabakalık yapmayı sevmiyor bu adam. O adam gülmüyor. O adamın duruşu bu. Yani tutup da sana yalakalık yapmaz Leroy Sané. O adamın hakkını vereceksin. O adamı kazanmaya çalışacaksın. Sané seni yarı yolda bırakmaz. Ama sen öyle adamlara dirsek yaparsan bu adamlar da kusura bakma. Kendileri ne olduğunu biliyorlar. Bu adamlar da sana dirsek yapar. Çünkü bu adamlar basit futbolcu değil. Az önce dediğim gibi yani dünyanın süper starları geliyor sana. Yani başka aklında var mı yani Okan Buruk hakkında? Yani elinde tutulur bir tek tarafı az önce bahsettiğim gibi Fenerbahçe'ye olan galipleri benim gözümde. Eğer başarılı olsun, hoca olsaydı Avrupa'dan şu anda çoktan teklif edildi. Avrupa'da da bir başarısı yok. Yani normal Türkiye liginde 410 milyon euroluk Galatasaray'ı yemin ediyorum size İsmail Kartal gelsin şampiyon yapar. Söyleyeceklerim bu kadar Çağatay Bey.
1: Çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, programın sonuna geldik. Artık telefon alamayacağız. Ama dinleyicilerimizden gelen yine mesajlara Tayyip Bey'e teşekkür ediyorum. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yunus Bey son anda yetiştim demiş. Herkesin Okan Hoca hakkında bir bildiği var. Herkes Okan Hoca'ya yükleniyor. Futbolcuların yönetiminin hiç mi suçu yok? Davinson kaç tane gol yedirdi? Yeni transferlerin hiçbiri kamp görmedi. Ve şampiyon yaptıktan sonra bile istifa diye bağırıldı. İsmail Kartal bile dayanamadı. Adam ne yapsın? Evet, hataları var ama hemen de silinmez demiş. Bakalım dinleyicimizin ismine. Burak Kuzucu'ymuş. Yine bakalım isimlere bakıyorum. Nizamettin Bey'e teşekkürler. Yine kavgasız gürültüsüz bir yayını bitirdin hocam demiş. Evet, son olarak Instagram'dan da bakalım. Bayram Bey yazmış. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'de bu Asensio olmayacaksa devre arasında göndersinler. Onu takımda tutacağız diye şampiyonluk gidecek demiş. Yine bakalım Instagram'da takip edenlere, takip alanlara Selami Serdar'a teşekkürler, Tufan Cebeci'ye teşekkürler, Ramazan Bey'e teşekkürler deyip bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Bugün yine Gerçekten inanılmaz bir yoğunluk vardı. Telefonlarımız susmadı. Mesajlarınız peş peşe geldi. Bir telefon kapandı, diğeri çaldı. Mesajlarınızla adeta yağmur gibi aktı. Arayan, ulaşamasa bile mesajıyla düşüncesini paylaşan, yayını başından sonuna kadar dinleyen, yorumlarıyla ve güzel sözleriyle bize eşlik eden herkese ben Çağatay Çıtlak gönülden teşekkür ediyorum. Bugün mikrofonu size bıraktık. Siz de gerçekten hakkını verdiniz. Herkes gönül verdiği takımını konuştu, düşüncesini paylaştı. Farklı fikirler vardı ama ortak noktamız yine futbol sevgisiydi. Yani sizin sevginiz, sizin mesajlarınız, sizin ilginiz bu programı güzelleştiriyor. Yarın saat 14'te biliyorsunuz ki Türkiye'nin en çok tercih edilen radyo istasyonunda, yine kendi saatinde en çok dinlenilen radyo programında, spor programında tekrar görüşeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz, iyi ki Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemin bir parçasısınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum efendim, hoşçakalın.
8: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Bu bir tekrar yayındır.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en genç spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, yeni bir haftanın başlangıcı ve yaşadıklarımız biraz akıllarda kaldı bu hafta sonu. Ne oldu öyle ya? Ne yaşadık biz diyebileceğimiz bir haftayı geride bıraktık. Oğuz abi de hattımızda. Oğuz Altay'la pazartesi günleri başlıyoruz biliyorsun. Oğuz abi günaydın, iyi haftalar diliyorum.
12: Günaydın, iyi haftalar olsun Doğancığım, nasılsın?
8: Hepimize sağ olasın abi. İyi diyelim, iyi olalım. Zaman zaman böyle takılmalar oluyor, engeller çıkabiliyor ki tat böyle güzel aslında. Sürekli kazan kazan kazan ne yere kadar, ama böyle bir gerçek var. Burada bazı hataları görmek lazım, ilerisi için ders çıkartmak lazım moduna geçenlerden biriyim. Ama ben bir fragman izlediğimizi... öyle güzel ki başrolle inanılmaz bir kadro var. Aa, bu da mı oynuyor, bu da mı oynuyor, bu da mı oynuyor dediğin filmler vardır bazen, bilirsin. Evet. İşte o filmlerden bir tanesini izledik milli araya kadar. İşte Galatasaray var, Fenerbahçe var, Trabzon var, Ahmet var, Beşiktaş var. Abi ne oyunculuk, ne oyunculuk, gördün mü şu sahneyi, gördün mü bu sahneyi falan diyorsun. Sonrasında bir sinema başlayacak, bunu hissediyorsun. Katılır mısın? Şu ana kadar fragman mı izledik?
12: Ya fragman tabii. Yani ligin boyu uzun. Şu ana kadar izlediklerimiz fragman. Ama bu saymış olduklarının içerisinde ben satır arasında söylediklerini de anladım. Bak neler olacak gibi bazı şeyler de söylüyorsun. Ya Don, işin başka bir tarafı. Bak, Beşiktaş'ın mağlubiyetini anlarım. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la maçını çok gündeme getirmenin, çok abartmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten başkanlarının yaşadığı belli, kayyum atanmış, oyuncuların paraları ödenmiyor. Bu Fenerbahçe'nin galibiyetini gölgelemek için değil. Yani zor durumda bir Eyüpspor.
8: Teknik adam da ayrıldı. Özcan Pulat da görevi bıraktı.
12: Zaten bu durumda Fenerbahçe'nin de bir çıkış yapması lazım. Tam da denk geldi. Bak, bu hafta öyle bir takıma çok büyük bir şans. Bu gözle baktın mı hiç bilmiyorum. Bir takıma da çok büyük bir şanssızlık oldu. Şimdi Fenerbahçe adına bir şans oldu. Çünkü bu hafta bu kadar yıpranmaların, konuşmaların olduğu ortamda bir çıkış yapması gerekirken bu haftaki maça Eyüpspor'a denk geldi. Şahane. Milli ara öncesi çok iyi bir şey oldu, denk geliş oldu. Bu bir şanstı. Bir şanssızlık var, Beşiktaş adına var. Şimdi bu kadar yüksek tempolu bir Marsilya maçı. Hatta ben bütün yorumlarımda, ben Beşiktaş Avrupa kupalarındaki maçlarda, haftadaki maç oynadığı dönemlerde görmek istiyorum diye hep söyleyen bir insanım. Çünkü zaten Süper Lig için olağanüstü bir performans ortaya koyuyor. Önce

0: doğru gidiyoruz. Dediklerine katılıyorum dediğin gibi.
1: Ben sana şöyle söyleyebilirim. Tabii biraz daha duygusal bakıp biraz daha farklı bir pencereden gözlemlediğim zaman Beşiktaş'ı şu an ligin ilk 6 sırasına bakarsak Ahmet, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaeli, Alanya, Fenerbahçe var. Beşiktaş evet. Bunların hepsine neredeyse oynadı. Bir Kocaeli Spor var, o da milli aradan sonra. Hı-hı. Yani zorlu dediğimiz maçlar bu sene ligde gerçekten sıkıntı yaratabilecek takımlar zaten bunlar.
0: Doğru tabii, bu söylediğin içine iki tane mesela her zaman klişe, birkaç senedir Samsun Göztepe deriz. Samsun eski Samsun değil yani. Samsun'u o kadar bu sene abartmaya gerek yok. Çünkü geçen seneki ve evvelki seneki bildiğimiz Samsun Spor yok. Yani oynadığı futbol ortada. İnşallah toparlanırlar ama şimdi mesela Beşiktaş zor maçları oynadı. Bundan sonra şu maçları oynayacak dediğimiz zaman da bir yanılgı olmasın. Çünkü gerçekten lig içerisinde oynanan maçlar devam ettikçe sakatlıklar, yorgunluklar gelebiliyor. Avrupa kupaları geliyor. Milli takıma giden oyuncular geliyor. Yani her şey kağıt üzerinde. Bak ilk altı sıra bu şekilde. Beşiktaş'ın bugüne kadar oynadığı takımlar da bunlar ya da herhangi bir takımla ilgili diye düşündüğümüz zaman büyük yanılgı içine de düşebiliriz.
1: Tabii ki bu üç ihtimalli olan bir oyun zaten. Ne yapacağın belli değil. Ama şöyle söyleyeceğim sana, sürprizlerle dolu olduğunu zaten ilk 6 hafta içerisinde gördük. Ben sana ligin başlangıcında desem ki bak 6 hafta geçecek. Ahmet milli araya lider girecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetler alacak. Mağlubiyet almayacak tek takım Kasımpaşa desem ne dersin?
0: Çok acayip bir amma salladın.
1: Ya bırak abi, Allah aşkına bir şey başka hani, oğlum yok mu senin işin gücün falan dersin ya.
0: Amma salladın derim.
1: Ya hatta hakikaten diyeceğim ki ligin sonuncu sırasında da Göztepe olacak falan.
0: Ya yok bu söylediği acayip bir şey yani hakikaten senaryo olarak çalışmak lazım bunun üzerinde. Oluyor. Bunlar oluyor. Daha başka şeyler de olacak tabii ki. Onun için bu Beşiktaş'ın mesela biraz önce söylediğin hani zor maçları oynadı gibi dedin ya. Ben Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı çok beğeniyorum ya. Yani o kadar tweetler atıyorum. Yani bir Galatasaraylı olarak tweet atıyorum. Kendi taraftarımdan bir sürü laf geliyor. Ne yapayım? Görüyorum. Gördüğüm şeyi niye kendi içime saklayayım ya da takımdaşlık yapıp şey yapayım, saklamaya çalışayım. İyi kardeşim, fizik olarak çok yazılmış. Ya, kenarda bir tane çılgın teknik direktör var. Kenara bırakılmış, bundan bir şey olmaz dediğimiz. Ben bile Emirhan'dan bir şey olmaz dedim. Emirhan Türk milli takımının en iyi stoperi, en aday oyuncusu haline geldi ya.
1: Vallahi Fransa karşısında ilk 11'de görürsen şaşırma.
0: Hayır, niye şaşırayım yani. Bu çocuğun topu oyuna sokmayla ilgili biraz sıkıntısı vardı. Ama bu kadar kısa sürede bu kadar fazla gelişim sağlayan az futbolcu vardır. Bravo Emirhan'a. Helal olsun yani. Bu kadar çabukluğunu, fizik kalitesini, mücadelesini lazım olan tek bir şey kalıyor geriye. Bunları saydıktan
1: abi,
0: sonra...
1: Abi dokunuşlar çok kıymetli. Yani bir de oynadığın arkadaşlar çok önemli. Takım halinde yapabildiğince bir üstüne katma durumu söz konusu olabiliyor. Biraz olabilir. Değer gördükçe de insan bir özgüven sahibi oluyor. Aslında iyi konsantrasyon ve motivasyonda neler yapabileceğini Galatasaray maçlarında Osimhen'e karşı gösterdiği performansta sahaya sürmüştü. Bunu hep beraber gördük.
0: Ben zaten işin o kısmında değilim. Öbür kısmındayım. Yani Osimhen gibi bir oyuncuyla birebir markaj konusunda başarılı olduğunu zaten biliyorum. Ben diyorum ki bir de uluslararası bir oyuncu olabilmek için yani topu alıp oyuna sokabilmesi, ayak çok önemli. Yani topu oyuna sokacaksın. Yeri geldiği zaman dribling yapacaksın abartıya kaçmadan. Ondan sonra Davinson Sanchez gibi olursun, kalende golü görürsün. Son adamsın.
1: Doğru.
0: İyi bıraktım değil mi araya?
1: Çok güzel oldu. Resmen aradaki pas işte bir Salah pası oldu yani.
0: Evet. Onun için ben Emirhan'ın bu kişisel gelişiminde takım arkadaşları vesaire onların bütün takım halinde rakibi karşılamaların hepsinin etkili olduğunu görüyorum ama bu onun kişisel gelişimindeki gerçeği ortadan kaldırmaz.
1: Yükselişleri konuşuyoruz. Biraz da düşüşlerle devam edelim istiyorsan. Uğurcan'a tepkiler var. Trabzonspor taraftarının ıslıklamasının yanı sıra Galatasaray cephesinden de bir performans düşüklüğünün sebebi merak ediliyor. Çünkü böyle maçlarda sahneye çıkan

0: Kimler akılda kaldı hep Galatasaray'da? Muslera ile başlayan bir süreç vardı. Atanın ve tutanın diyordun. Senin atanın yok, tutanın da artık eskisi gibi değil desem sana.
1: Yani eskisi gibi değil derken şu andaki performansını konuşuyoruz.
0: 6 zaten. Haftalık performanstan bahsediyorum.
1: Ben birinci haftadan itibaren her yerde, günlük yaşantıda ve yayınlarda da ya topu oyuna, geçen sene mesela Uğurcan'ın en büyük özelliklerinden biri yaptığı kurtarışlar değildi sadece. Topu oyuna sokarken de çok önemli bir pas yüzdesine ulaşmıştı. Yani ayakları da iyi olan, topu oyuna iyi sokan bir kaleciydi. Bu sene topu oyuna sokarken de isabette bir düşüş var. Yani bir oyuncunun her şeyin bir anda bu kadar düşmesi de normal değil. Ama ben Uğurcan'ın kaliteli oyuncular belli bir dönemde düşüş yaşasalar da kendilerini toparlayabiliyorlar. Ben Uğurcan'ın kendini toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu yeteneği yıllardır fazlasıyla gösterdi ama Trabzon maçında kalede Jankat oynasaydı mesela ne fark edecekti?
0: Yani iki tane hatalı gol yeseydi, aynı skorla bitseydi hocam, yani Okan Hoca üzerinden gidilecekti. Yani Uğurcan hayırdır ya, Trabzon'u en iyi bilen adam ama şudur budur deyip sürekli olarak bir insanı kaybettikçe değeri anlaşılan bir kültürdeyiz ya.
1: Evet, ben şu anlamda söyledim, Jankat oynasaydı ne olurdu diye. Uğurcan'dan daha olumsuz bir tablo hiç kimse çizemez ki. Gelen hepsi, topların hepsi gol oldu. Jankat belki birini ikisini çıkarırdı. Yani şimdi Galatasaraylılar kusura bakmasın. Benim de kendimi anlatmama gerek yok Galatasaray konusunda. Ya bir tane direkt koysan belki çarpar geriye dönerdi. 4'te 4 top içeri girer mi kardeşim? Ama Muhammed Salah'ın da kalitesi var. Vuruşları farklı. Demek istediğim şu. Uğurcan da belki kendini toparlar. Toparlamazsa Jankat oynar. Kimseye ait değil hiçbir yer. Ama Galatasaray özelinde konuşulacak bir sürü şey var burada. Olumsuz gidiyor şu anda.
0: Ne sormamı istersin? Hadi benim aklımda 10 tane soru var. Dün de zaten sıcak gelmişim. Yayın da yapmışım. Gece 2.30'a kadar.
1: Haklısın. Sen zaten o programda sıcak olmama şansın yok. Yani açıkçası enteresan arkadaşlar var orada. Onun için bir şey demeyeceğim. Antrenmanlısın. Sadece şunu söyleyeyim. Bir şey sormanı istemem de ben bir şey söylemek isteyebilirim. Sorarsın tabii her şeyi de.
0: Eyvallah. Sal gelsin.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani neresinden başlayayım diye bir esrardım da onun için. Yani bir futbol takımı 4 sene üst üste şampiyon oluyor. Klişe. 4 sene şampiyon olan takım üzerine transfer dönemi süresince Haziran, Temmuz, Ağustos ayı boyunca bütün taraftarların çıldırdığı, kendini yuttuğu, sokaklarda morallerinin bozulduğu ortamda Galatasaray transferde bir türlü takviyeleri yapmadı. Hı hı. Halbuki 5 tane futbolcu almasına ihtiyacı yoktu belki Galatasaray'ın. Yani belli yerler var. Bunu her hepimiz biliyoruz, her gün konuşuyoruz. Bunun yapılmaması, sportif AŞ'deki Galatasaray'daki iç çekişmeler, bütün bunları yanı sıra Galatasaray'ın bir de özellikle sosyal medyayı bir tarafa bıraktım. WhatsApp gruplarında bu kadar kendi içinde hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyden mutsuz olan bir kesimin olması. Bunların genel kurul basında söylüyorum zaten. Bunların olması. Galatasaray'da zaten bir fırsat çıksa da, bir yenilgi olsa da, bir Galatasaray şöyle bir sallansa ya da Galatasaray'ı bir sallasak diye bekleyen, Beşiktaş'ta Fener'le Trabzonlar'dan bahsetmiyorum bu arada. İçimizdeki İrlandalıları söylüyorum. Bir durum var. Galatasaray'dan ben de şu anda memnun değilim. Yani şu anda Ahmet de aynı puanda liderlikte. Bu takıma laf mı söylüyoruz? Bu takıma laf söylüyoruz kardeşim. Niye laf söylüyoruz biliyor musunuz? Şimdi sizin elinizde Leroy Sané diye bir oyuncu var. Bunu söylemekten dilimde tüy bitti. İnsanlar Leroy Sané deyip duruyor. Ya ikinci sezona girdik. Leroy Sané Galatasaray'a ne verdi? Ne oynadı? Yani her maç, yani bir genç oyuncu çıkar. Hadi biraz önce Emirhan'ı konuştuk. Geçen seneki hali için söyleyeyim. Bir patlama bekler. Leroy senin nesini patlatacaksın? Yani 32 yaşına gelmiş bir adamın patlamasını mı bekleyeceğiz yani? Bu adam zaten patlak diyecektim az kalsın. Bu adam zaten bütün görebileceği her şeyi görmüş, yaşamış bir adam. Oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert. Yani O zaman da gidip trip yapıyor. Beni niye oynatmıyorsun? Ben Leroy Sané'yim diyor. E oynuyorsun, katkı vermiyorsun. E şimdi gelelim öbür tarafa. Leao'ya. 50 milyon euro ile alındı. Hazırsa koy Leao'yu, biliyoruz, oynasın. Hazır değilse Leao'yu maçta belli sürelerde koyabilirsin. Ama 90 dakika ilk 11'e bir takana da Leao'yu bir tarafa sana giderirsen, senin kanat oyuncuların zaten defansa dönük yardımları da yok. Sadece hücum yapmasını bekliyorsan bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Ama kardeşim, Galatasaray'da bu kadar top kaybı Leao ve Sané ile varken ve takım ileriye doğru çıkmaya başlamışken, bu kadar top kaybının olduğu yerde takım geriye dönmek zorunda kalacaksa, bir de orada form tutamayan Sara varsa, zaten Galatasaray'ın maç kazanabilmesi mümkün olmuyor ki. Düşünsene, iki kanattan verimli atak rakipleri eksilten, atak yapan oyuncun yok. Ünlü olmalarına rağmen, çok usta olmalarına rağmen, bu arada sürekli top kaybı yapıyorlar. Orta sahada rakibi karşılayacak Torreira'dan başka adamın yok. Bu sırada transfer döneminde de almamışsın. Çok önemli bir şey bu. Almamışsın. Yani orayı Torreira'nın yükünü azaltalım, onu biraz daha oyun içinde diri tutalım, bu adam 60 maç oynuyor senede dememişsin. Şimdi bu tablo içinde senin sonuca götüren Osimhen'in var. Osimhen'in de kadroda yok. Trabzon'da seni yener. Galatasaray'da sıkıntı var yani.
0: Zor bir süreçti. Yeni teknik adamlarla ilgili olarak şöyle söyleyebilirim. Tabii ki ilk geldiklerinde oyuncuya dokunuşları ya da oyuncunun hocaya karşı kendini ispat çabaları falan diyebilirsin. Bir hava değişimi olur. Hani Trabzon'da Hüseyin Hoca geldiğinde de bir 5-0'lık galibiyet vardı. İkinci hafta tekrar bir durulma dönemi oldu. Sonra evet. Thomas Reis geldi işte. Yani Trabzon her maça başka bir teknik adamla çıksa şampiyon olacak gibi gözüküyor. Hani ona bakarsın öyle bir şey olacak neredeyse. Yani.
1: Çok güzel bağladın ama bu haftaki maçta Thomas Reis'in yani aslında Thomas Reis ben Berk'e bağlandığım zaman maç önünde dedim ki ya Trabzonspor'un sezon başından beri maçlarını seyrediyorum. Muhammed Salah diye bir dünya yıldızı var. Hakikaten öyle şaka maka değil yani. Dünya yıldızı var. Sanki Muhammed Salah yokmuş gibi oynuyorlar. Biz Trabzonspor dedim yani Muhammed Salah'a göre bir oyun kurulumu yapsa, onu daha fazla efektif olarak kullanma yoluna gitse, bu oyuncu tabelayı değiştiriyor, maçın skorunu değiştiriyor. Bunu yıllarca yaptı. Ben Muhammed Salah'ın ön plana çıkması durumunda Galatasaray'ın çok zor anlar yaşayacağını düşünüyorum dedim.
0: Abi Salah, ben sana bir şey söyleyeyim mi, sözünü kestim ama Salah oynamasa sanki Trabzon aynı oyunu oynayacakmış gibi hissediyorsun ama o oynamadığında bunu fark edebilirsin sadece.
1: Ya çok enteresan, sevimli hayalet vardı bizim zamanımızda.
0: Kasper diyorsun.
1: Kasper. Ya Kasper gibi saha içerisinde agresifliği yok, rakiple didişmesi yok, hakemle didişmesi yok. Bu kadar mükemmel bir insan ve futbolcu. Ama oyun içinde topla buluştuğu zaman aynen dediğin gibi oyunun şekli, şemali, ritmi, her şeyi değişiyor. Yani gerçekten Muhammed Salah olmak da kolay bir şey değil. Demek ki bunların hepsini hak ederek kazanmış bir oyuncu ve Galatasaray'ı da bulduğu her pozisyonda çok zor anlara düşürdü. Üzülerek söylüyorum. Galatasaray'ın bu kadar aciz kaldığı, uzun zamandır maç seyretmemiştim yani.
0: Şimdi bir de sıkıntıları var kendi içinde. Bu sıkıntılar arasında yedek kulübesinde oturan oyuncular ağırlıklı olarak. Senin geçmiş dönemlerine baktığımda bir oyuncuyla vedalaşman ne kadar camianın evladıydı, bizim çocuğumuzdu, neyse, onlarla bile vedalaşman çok kısa sürdü. Buna Ömer Bayram'ı eklerim, Taylan Antalyalı'yı eklerim, Emre Kılınç'ı eklerim, Emre Akbaba'yı eklerim. Sana böyle bir şeyler katarken bir anda ne oldu da bu çocuklarla yollar ayrıldı diyebileceğin. Onlara bir yenisi daha ekleniyor gibi gözüküyor. Bir Kaan Ayhan ayrılığı yaşanabilir. Onun sonrasında bir İlkay Gündoğan sıkıntısı var ki eşinin yazdıklarını gördün. Ben bu kadar yansıma olayını bu camiada çok fazla görmezdim ama Sara Hanım diye hatırlıyorum ben, Sara Gündoğan bir açıklama yapmış, diyor ki Ya bu adamın aldığı parayı sürekli olarak konuşmaktan vazgeçin. Niye oynamıyorsa bunu niye adama soruyorsunuz ki, hocanıza sorsanıza falan diyor. Şimdi evet, İlkay'ın da performansı belli zaten. Tamam, hani hocaya sormanın da bir anlamı yok da, camiada bu sosyal medya üzerinden hani teknik adama, yöneticiye, atarı gideri, oyuncuyu anlıyorum da, çoluğa çocuğa, eşe falan dönme durumu, yani ne kadar tehlikeli bir noktaya varıyoruz. Nereye gidiyoruz abi?
1: Doğru. Yalnız bir şey söyleyeceğim Doğan. Bir şeyin farkında mısın? Hani bu senin Metin Ali Feyyaz'la bizim işte daha önceki kadrolarımızla falan bahsetmiyorum. O dönemler farklıydı. Ama artık dikkat edersen konuştuğumuz oyuncular genç yaş. Genç derken futbol için 30-32'den bahsetmiyorum. Daha önceki yaşlardan, 23'lü 24'lü yaşlardan da bahsediyorum. Çok zenginler abi. Futbolda yani acayip bir para var ve bu çocuklar bunu 22-23 yaşında yakalayıp 30'lu yaşlara gelene kadar, yani 1000 kişilik bir fabrikanın sahibi olsam bile 15 senede kazanamayacağım paraları bu adamlar çıkıyorlar 3 senede 2 senede kazanabiliyorlar. Nereye getireceğim lafı? Bu oyuncuları yaşadıkları hayatı, sosyal çevrelerini, eşlerine kadar olan durumu yönetmek de kolay değil. Eskiden gel bakayım sen buraya, sen bizim çocuğumuzsun, çeneni kapat, bu konu burada kalacak, kimse bu konuyla ilgili bir şey duymayacak dediğin zaman tamam abi, tamam başkanım diyen insanlar şu anda senin gözünün içine alaycı bir ifadeyle de bakabilir. Bu gözle de bakmak lazım, ama ben bunu doğallaştırmadan şunu söyleyeyim. İlkay nasıl kaliteli bir futbolcu olduğunu söylememize gerek yok, ama Galatasaray'da verimli olmadı. Bir kısım diyen var ki City'de oynadığı sistem içerisinde bir baklava dilimi gibi bir alanda burada yeteneklerini sergiliyordu. Pep Guardiola da ona böyle bir rol biçmişti ve çok üstün yetenekleri olduğu için bunu çok iyi yapıyordu diye. Şimdi bunu Galatasaray'da bulamıyor diye o hocanıza sorun demesinin altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu olur Sara Hanımefendi. Ama sosyal medya üzerinde çoluğun çocuğun, eşlerin vesaire, yani şu anda senin çalıştığın yerde senin patronun da, senin eşin veya senin kızın niye muhatap olsun, yalan mı? Ya da benim eşim niye muhatap olsun? Ama artık bak bir şeyi üstünü çizerek söylüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil. Çok zengin, çok varlıklı, çok ünlü insanlar, bunları yönetmek çok kolay değil. Ben inşallah anlatabilmişimdir demek istediğimi.
0: Anladım. Şimdi bazı şeyler sonradan ortaya çıkmaya başladı Galatasaray'da. Hiç çıkmazdı ya da kol kırılır yen içinde kalır klişesini de ekleyeyim arkasına. Şimdi Levent abi de biliyorsun bir konuşur bir pir konuşur, Tüzemen'den bahsediyorum.
1: Evet, iyi tanırım, severim.
0: Trabzon Galatasaray maçından sonra A-Spor'da bir açıklama yapmış, bir dinleyici yazmış. Uğurcan'ı Galatasaray'a almadı, Galatasaray'a alındı diye. Şimdi bunlar çıkınca ortaya sanki zorla getirilmiş gibi, işte Uğurcan'ın yıllar öncesinde Beşiktaş'la bir anlaşma yapmak üzereyken Beşiktaş'a gelmemesinden dolayı sürekli Beşiktaş maçlarına daha konsantre oluyor falan da biliyorsun hep anlatılır, konuşuluyor, söyleniyor. Gerçeklik payı var mıdır bilmem, şehir efsanesi gibi anlatılan şeylerden.
1: Onu ben de bilmiyorum.
0: Hani hep öyle işte, Beşiktaş'a karşı niye böyle? Hani Uğurcan Trabzon maçlarında hep öyleydi çünkü biliyorsun. Ondan sonra o da ortaya çıktı, böyle bir şeydi.
1: Beşiktaş taraftarı da Uğurcan'a sürekli küfür ediyor statta. Yani o maça hani bazı
0: oyuncular... O şeyden sonra başladı işte abi. Hani daha önce hiç böyle performansı yoktu. Hayırdır ne oldu'dan sonra başladı zaten o.
1: Ama Uğurcan biz bildiğimizden beri Trabzon'dayken de iyi kaleci değil miydi Doğan şimdi? Niye öyle diyoruz yani?
0: Tabii hayır canım, ben ona söylemiyorum. Biraz daha belki yoğunlaşmasının sebebi oldu. Abi bir de başlangıcı bilmiyorum yaptıktan ki. Sonra sürü psikolojisi zaten biliyorsun yani. Arka arkaya geliyor, hemen devam ediyor.
1: Yok, ben Beşiktaş taraftarına eleştiri anlamında değil. Hani Beşiktaş taraftarı bunu söylüyorsa... belki de o küfür yediği için hırslanıyordur. Bazı adam bozulur, bazı adam hırslanır. Bilemezsin ki.
0: Tabii canım. Volkan Demirel ne diyordu? Ben küfür yemek için çıkarım önce diyor. Bir gaza gelmek için diyor yani.
1: O çok hırslanıyordu küfür yediği zaman. İşte evet. Bunu örnek olarak onu aynı anda verdik zaten.
0: Evet. Neyse ben hani Uğurcan üzerinden sadece performans düşüklükleriyle geleceğim. Tabii evet, burada Abdülkerim'den bahsedebilirsin, Sanchez diyebilirsin, buna Sara diyebilirsin. Çok fazla konuşuluyor. Bir de Okan Hoca'nın da performans düşüklüğü var. Yeni isimleri de sahaya sürmemesiyle ilgili eleştiriler var.
1: Bir dakika bak, Allah'ını seversen öyle bir şey söyledin ki Uğurcan dedin, Abdülkerim dedin, Davinson Sanchez dedin, Sara dedin. Ben de sana Leao ile Sané'yi koyayım. İlk 11 formsuz.
0: İlk 11 çıkıyor zaten. Bir Şalai biraz çaba sarf ediyor gibi gözüküyor.
1: Yani zaten şimdi konuşmaya başladığımız noktada vereceğimiz cevap belli. Takım formsuz. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bunu her yerde de konuşacağım. Bu hafta şu anda Radyo Gol ile başladım. Yarın akşam televizyonda, gece YouTube'da, orada da anlatacağım. Galatasaray Kocaeli maçından sonra geçen hafta çarşamba gününe kadar izin yaptı futbolcular. Bu izin neyin izni? Neyin izni? Yani Galatasaray'ın izin yapmasını gerektirecek daha 5 tane maç oynamışsın geçen hafta özelinde. 5 maçtan sonra insanlar harıl harıl çalışırken sen futbolcularına 3 gün niye izin verdin? Ben buradan Okan Hoca'ya soruyorum. 3 gün futbolcular niye izin yaptılar? Ya bu takımın içerisinde birileri var. Biz 1-2 gün dinlenelim diye sana mı geliyor? Yoksa sen inanılmaz derecede yüklemeler yaptın bu oyuncuları. Bırakayım gitsinler, daha güneş kaybolmadı, tatil yap. Ya jetini atlayan bir yere gidiyor kardeşim. Teknesini atlayan bir yere gidiyor. Burası huzurevi değil ki. Ben hiç geçen hafta Fenerbahçe'nin izin yaptığını 3 gün duymadım.
0: Bu şeye dönmesin ondan sonra. Yıldız futbolcularla Okan Hoca'nın diyaloğu öyle güzel ki kısmına gelmesin.
1: Şimdi
0: Fatih Tekke'nin yapamadığını Okan Hoca yapıyor, işte orada Galatasaray'ın farkı ortaya çıkıyor kısmına gelmesin.
1: Bak bu iş, anladım senin dediğini, bu iş öyle bir iştir ki kenarda Fatih Terim gibi bir teknik direktör olur. Dersin ki ya ne kadar çok oyuna müdahale ediyor. Lucescu rahmetli, Lucescu gibi bir adam olur. Hiç konuşmuyor dersin. Şimdi bu nasıl bakış açısına göre değişir. Herkesin karakteristik bir yapısı var. Şimdi söylediğin şeyin üstüne geliyorum tam olarak. Galatasaray şampiyon olduğunda İkay ile Okan Hoca'yı dediler ki omuzları alıyor, ne kadar çok seviyor. Lan 2 gün ben sizin istediğim yerde iş yerinde bana sen 4 gün git 5 gün git işi kafana dinle gel diyen adam olursa ben de severim onu. Yani yıldızı yönetmek, oraya geliyorum, yıldızı yönetmek 2 gün izin istediği zaman.
0: Her istediğini yapmak değil, yönetmek.
1: Değil. Ama Galatasaray bu dönemler içerisinde başarılı olduğu için de ne kadar iyi bir yönetiliyor adı altında söylenmeye başlandı. Peki o 2 gün yerine 4 gün 5 gün izne çıkarılan Vandanara ile ilgili olan süreçler içerisinde Galatasaray arka arkaya seri mağlubiyetler alıp şampiyon olamasaydı o zaman bunun adını biz böyle mi söyleyecektik? İyi yıldız yönetiyor mu diyecektik yani?
0: Yok canım. Hazır zaten bekliyordu kenarda. Nasıl Kerem'le ilgili homurdanmalar başladığında bunları konuşurken tabii. Okan Hoca için de zaten bak tehlike çanları çalıyor diyorduk zaten seninle.
1: Ya zaten Doğan, seni tenzih ederek söylüyorum. Herkes kimle konuşursan konuş. Galatasaraylıların da %80'i bilmem kaçı buna dahil. Herkese Okan Hoca'nın 4 sene bu takımı şampiyon yapmasına rağmen, parantez içinde söylüyorum, rakipler başkan üstüne başkan değiştirirken, teknik direktör üzerine teknik direktörler değiştirirken ve onlarca futbolcu alıp yüzlerce milyon euro zarara girdikleri bir ortamda Okan Hoca bu şampiyonlukları yaşarken bile gitmesini isteyen bir kesim var. Ben artık insanların yapılarının değiştiğini düşünüyorum.
0: Abi şunu duymadın mı hiç peki? Abi Okan Hoca değil ki, İrfan Saraloğlu yapıyor takımı aslında diye duymadın mı?
1: İyi tamam duydum, çok akıllılarsa o zaman İrfan Saraloğlu teknik direktör olarak Galatasaray'ın başına getirsinler. Bakalım hakikaten oluyor mu? Şimdi Okan Hoca'nın hakkını bu şekilde yiyemeyiz. Okan Hoca bunu Galatasaray'da başarmadı. Öncesi var, devamlı tekrara düşüp aynı şeyleri konuşmama gerek yok. Ama bir gerçek var. Ya eğer Doğan Öncel çalıştığı kurumlarda başarılıysa Doğan Öncel'in arkasında şu kişi var demenin bir anlamı yok. Doğan Öncel'i tamamlayan, ona destek olan birisi var diyebiliriz. Okan Hoca üzerinde söylüyorum. Seni örnek verdim. Ama al o zaman Oğuz Altay'ı, Doğan Önceli destekleyen kişileri kişileri getir birinci kişi yap. Bakalım aynı bu böyle bir şey değil. Bu böyle bir şey değil.
0: Ali Naci bir benzetme yaptı. Dedi ki biz dedi helva gibi bir takımdık dedi. Ama kağıt helvaymışız dedi. Dağıldık biraz dedi.
1: Ya Ali Naci bu kişilerin söylemlerine saygı duymaktan başka Ali Naci benim kardeşim. Yani her zaman sohbet ettim. Konuştuğumuz bir insan. Ama Galatasaray'ın bu sezon özelinde kadrosuna baktığın zaman gerçekten bir sıkıntı var. Bakın yıldız isimler, Osimhen'i çok ayrı tutarak söylüyorum. Yıldız isimler bu sene Galatasaray'ın sonu olabilir. Sane büyük bir problem. Bakın ya Türkiye'de bunu söyleyen tek insan benim. Geçen sene Liverpool maçında soyunma odasında. Ben biliyorum ya. Benim adım Leroy Sané. Beni Şampiyonlar Ligi için getirdiniz. Niye oynatmıyorsunuz? Şalay'ı oynuyor. İki Liverpool maçı oynandı. Ben bundan çok mutsuzum diye soyunma odasında Okan Hoca ile konuştuğunu söyledim. Yayında geçen sene söyledim. Şimdi insanlar çıkıyor Leroy Sané Okan Hoca'ya demiş ki bilmem ne. Levent abi de buna dahil. Ya bu zaten geçen sene de vardı. Galatasaray'ın içinde olup da bunu şimdiye kadar içinizde mi tuttunuz yoksa şu ana kadar ilk defa mı duyuyorsunuz? Ben geçen sene Liverpool maçından sonra bunu söyledim zaten. Bunu ben söyledim diye söylemiyorum. Diyorum ki Leroy Sané'den patlama bekleyen artık şu andan sonra 10 gol 8 asist yapacağını düşünen futbol cahili futbol gerizekalısıdır. Kendimi koyarak söylüyorum. Bunu bekleyemezsin. Barış'ı kazan kardeşim. Sene başında Sané'yi verebiliyorduysan nereye gidecek? 12 milyon euro net maaş alıyor. Ben Sané'den rahatsızım abi. Neden rahatsızım? Katkı vermiyor. Hani surat asık diye değil. O onun karakteristik yapısı her zaman öyle. Doğduğu zaman da ağlamamış o zaman. Ondan sonra. Yani baktığın zaman Sané Galatasaray'ın sorunu olur. İkinci bir sorun olarak eğer Leao. Sesim geliyor mu Doğan?
0: Geliyor abi.
1: Eğer Leao bu bildiğimiz kalitesini yükseltmezse, gerçek kapasitesine ulaşmazsa, o zaman Okan Hoca iki kenarda iki tane çok büyük sorunla karşı karşıya demektir. Yani Galatasaray'ın işi burada zor olur. Ugo Çukwu diye bir oyuncu aldılar. Birinci seyrettim maç. Dedim ki hazırlık maçı yeni geldi. Adaptasyon alışamadı. İkinci maçı seyrettim. Biraz süre aldı. Aynen şöyle söyledim. Mümkünse geri gönderin dedim. Mümkünse geri gönderin. Galatasaray'ın aradığı o geniş alan kaplıyor. Bir de öyle güzel sunuyorlar ki. Öyle güzel sunuyorlar ki. Geniş bir alan kaplıyormuş orta sahada falan. Ya kardeşim bunu kimse görmüyor da bir tek bizimkiler mi görüyor? Ne geniş alan kaplaması. Al Salih Özcan gibi bir tane 6 numarayı. 6-8 Torreira ile beraber orta sahada fişi çek. Yani senin ihtiyacın olan oyuncu tipiyle getirdiğin oyuncu aynı değil. Sol stoper getirdiler. Yok ortada.
0: Bir kere öncelikle şöyle başlayacağım. Araya sıkıştırdığın için o ismi. Hani biraz da diğer takımlarla da. Ha, bu arada hemen kısaca toparlanma sürecini anlatabilir misin biraz? Galatasaray mesela bu 3 haftalık milli ara oyuncularla ilgili. Mesela Osimhen'i yolluyor musun Nijerya'ya?
1: Yok. Osimhen'in ben kendi sosyal medyamdan günler öncesinde yazdım. Çünkü bütün daha sayılı yorumcular Osimhen'in Trabzon'da kulübede olacağını birçoğu. Ama oynayıp oynamayacağına Okan Hoca'nın karar vereceğini söylemişlerdi. Ben de isim vermeden kimseyi de rencide etmeyi sevmiyorum. Osimhen Trabzon'da olmayacak, yazılanlara itibar etmeyin diye X'ten
0: söyledim.
1: Şey yaptım, tweet attım. Yani gerçeği oydu çünkü.
0: Şimdi 3 haftalık bir izin var. Hani izin deyince de Galatasaray geliyor akla diye öyle bir söyleyeyim yani. Şimdi şey ya yapacak mı yani bir toparlanma süreci mi? Ritmi yakalama için bir ders çıkartılacak mı sence? Mutlaka tabii ki bir şeyler yapılacak. Ne olacaktı yani abi? Yani battı balık yan gider, atın ölümü arpadan olsun diyecek hali yok tabii ki, toparlayacak da.
1: Benim bu anlattıklarım...
0: Dokunuşu kim ne yapacak? Yani Sané'ye şey mi denecek? Kardeşim olmuyor, görüyorsun. Kızağı çekebileceğin isimler var mı? Yeni isimleri sahaya sürüyorsun, olmuyor. Mesela dün Beşiktaş'ta Poku diye bir oyuncu vardı.
1: Seyrettim.
0: Hani keşke ben olsaydım dedim. Anladın mı? Şimdi bana yorumcuları dinliyorum, diyorlar ki abi Poku böyle maçlar için değil ki falan diye. Abi ben böyle hangi maçlar için
1: hangi maçlar için
0: abi, yemin ederim hani ya, hadi bir oradan falan dersin ya, böyle hani böyle maçlar için değil ki, açık takımlar için, kapanan takımlar için, bilmem ne falan diye, böyle daha önceki maçlarda işte bundan 2 sene önceki takımlarında bu hocayla bilmem neyle falan. Abi geç hani ya, her maçta oynayacak abi adam. Yani bir şey, ben mücadelesini göreyim. Adam koşmadı ki abi. Offside'tir diye bıraktı zaten topu mesela. Hayır, bir oyna şey kardeşim.
1: Gördün mü? Nasıl bozuldu?
0: Olaytan neler yaptı mesela? Olaytan. Dedi ki niye koşmuyorsun diyor mesela. Abi çocuk gitmiyor. Bozuldu. Bak gitmiyor. Dönüyor diyor ki Nübel'e mi dönsem acaba diye düşünüyor. Bana dön bana diye bağırıyorum ben televizyonda mesela, anladın mı?
1: Aynen.
0: Ama bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. O çocuğun da oraya gidememesini sağlayan bir kere hem teknik adamıyla konuşmak lazım Ahmet'i, hem de oyuncuların motivasyonuyla, tribünleriyle konuşmak lazım.
1: Yani, şimdi Ahmet'le ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Geçen
0: onu da unutmayalım hemen. Beşiktaş'ı tabii ki burada eleştiririz gerekirse. Yok. Hani gömme çabalarına bile girerim. Dedim ki hani bu hatalar bunlar. İşte ben eleştirmeyeceğim de bugün kim eleştirecek falan moduna da girdim ama. Ahmet'i tebrik edelim yani.
1: Şöyle bir tamamlama yapayım. Ahmet Spor'u geçen sene maçlarına denk geliyordum. İzliyordum. Süper Lig'e çıkma mücadelesi içerisinde. Yani ne kadar hırslılar. Yani inanılmaz bir şey. Dün bu seneki maçlarına da baktım ama dün Beşiktaş maçında ayrı bir konsantrasyon da olmuş. Hem stat özelinde hem de maç içerisinde. Gene bütün çok kişinin tanıdığı, ismini vermeyeyim, bir sanatçıyla telefonda konuşuyoruz maçın devre arasında. Dedim ki vallahi dedim Kızılderili gibi, hani kovboy filmlerinde Kızılderililer saldırıyor ya böyle atlarla. Bu kadar dedim büyük baskı yapıyorlar. Ne kadar çok sprint attılar. Ne kadar çok sprint attılar dedi. Beşiktaş'ta futbolcuların bu kadar üst düzey fizik kondisyonunun olduğu bir dönemde, işte Marsilya maçından sonra görmem lazım dediğim kısma da bu nedenle gelmek istiyordum zaten. Hep Beşiktaş'ın önünde bitirdiler sprintleri. Yani ele avuca sığmadılar.
0: Abi İnanılmaz iyi bir Beşiktaş'a denk gelmedi. Yani yorgun bir Beşiktaş'a denk geldi. Onun sonrasında ne bileyim hani biraz rotasyonlu bir Beşiktaş'a denk geldi. Trossard olsaydı, Çenli ile başlasaydı bir sürü şey sayabilirim. Burada büyük takım reaksiyonu veriyorsan yerine soktuğun oyuncu da aynısını verecek ama. Yani dün ama Rıdvan'ın performansını seyrederken, olmayan performanstan bahsediyorum bu arada. Dün Salih'in konsantrasyon eksikliği, bırakın defansı bana modunda, hani siz istediğinizi yapın hepiniz gelin ben tekim modunda duruşu da biraz rahatsız etti beni. Biraz böyle hani ben konuşunca da ılık Beşiktaşlı oluyorum biliyorsun eleştirince. Ben tadını çıkartmak istiyorum, anladın mı? Hani ben Ahmet'ten en azından en kötü ihtimalle biri hani Italiano'ya da şey demeli, hocam güzel seni seviyoruz bağrımıza bastık La Chantami Cantare, ama hani biraz da şey bak, hani rotasyon kısmında sen bari yapma. Yani hepimiz öğrenmedik mi? İyi futbolcularla ilk 45 dakikanı oyna, ikinci yarı rotasyonu yap. Madem oyuna sokacaksın, niye onlarla zaman başlamıyorsun'a dönüyorum.
1: O zaman
0: yani.
1: Doğan bak, futbol oynandığı zaman futbolu oynayıp da gelmiş insanların bunu hissetmesi çok daha farklı oluyor. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Biraz önce senin söylediğine, dün akşam 13 saat önce maç seyrederken attığım tweetlerden bir tanesi, bu arada Beşiktaş fiziksel yorgunluk nedeniyle çok top kaptırıyor ve pas hatası ilk kez bu kadar fazla. Yani o oyuncuların pas hatası, maç konsantrasyon eksikliği, bunların hepsi Marsilya maçının sonucunda gelen konular. Hatta ondan 3 dakika önce bir tweet daha atmışım. Avrupa kupaları dönüşü Beşiktaş fizik kalitesi nasıl olacak diye merak ediyordum. Haftada 2 maç oynamak demek ki çok zormuş.
0: Ya fakat Sporting sonrasında da söylemiştin sen bunu. Galatasaray'da zorlanır diye söylüyordun zaten mesela.
1: Evet, ama Beşiktaş da ligin en sert takımlarından birine denk geldi. Burada bir şanssızlık olduğunu yayının başında söyledim ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz Italiano gibi bu kadar takımına hakim ve oyuncu performanslarını yükselten ve Beşiktaş futbol kalitesini fizik olarak da üst tarafa taşımış bir takım adamın oyuncularının bile iki maç üzerinde sıkıntılar yaşadığını görmeye başladım. Bu incelenmesi gereken bir konu. Yani Poku mesela o pozisyonda koşamadı, olaydan ona kızdı ya. belki de Poku, hani onu sen hazırlayamayan teknik heyet mi dersin derken, ben şimdi Poku'ya baktığım zaman belki de Poku kendi içsel dünyasında alamayacağını hissedip enerjisini boşa harcamak istemedi. 2 dakika sonraki pozisyonda kullanmak istedi. Bilemiyorsun. Adamın o andaki gücünü bilmiyorsun. Yoksa boş vermişliğinden olduğunu düşünmüyorum. Onu net söyleyeyim sana. Yani bu fiziksel durumun çözülmesi tüm takımlarımız özelinde nasıl bir şeydir? Adamlar haftada ama kenardaki oyuncular da kadro kalitesi kenarda da, mesela Galatasaray'da sana iyi çıkardın, yerine koyacağın oyuncu Barış olabilir belki ama öbür tarafta yok. Şimdi Beşiktaş'ta bakıyorsun İlhan Fakılı hepimizin çok beğendiği bir oyuncu değil mi?
0: Hı-hı.
1: Çok. Ama bak bu maçta yerlerdeydi.
0: Yani birebirlerde evet etkili olamadı. Güzel kademe anlayışı işi, vardı. Ama işi, onun, bu arada şöyle işi, söyleyeceğim sana. Beşiktaş bunlarla çok onun, karşı karşıya kalacak abi.
1: Ya işte onu bak ne kadar güzel söylüyorsun. Tam ben de onu söylüyorum. Beşiktaş bunlarla karşı karşıya kalacak. Galatasaray da kalacak, Fenerbahçe de, yani Avrupa kupalarında oynayan takımlarımız bunlarla karşı karşıya kalacak. Ya Çerdi'yi ilk 11'e koyamadın dizinde ağrısı var diye. Sıkıntı yaşadı takım.
0: İkinci yarı daha çok yordun.
1: Tamam. Aynı şeyler. Yani bu sorun ama Galatasaray'da bunu 3 gün dinlenme olarak, bak bu da bir farklı bakış açısı. Avrupa dönüşü, üst üste 2 tane maç, 2 gün oyuncular dinlensin. Bu işin çözümü sahanın içinden gelen, Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir teknik direktör Okan Buruk için söylüyorum. Bunun çözümü buysa eğer, bu farklı bir şey. Ama Avrupa'da bunu böyle yapmıyor.
0: Şimdi ben sana şöyle söyleyeceğim. Çok zor bir süreçte milli takımın bir programı var biliyorsun. Cuma günü, ondan sonra pazar günü, arkasından salı günü, bilmem ne falan, böyle 3 günde bir maç oynayacak. Bu da evet. Oynadığı takımlara baktığında Fransa, İtalya, Belçika falan yani. Aynen. Şey de değil. Anladın mı? Hani bu Arnavutluk'la, Litvanya ile oradan falan maçlarımız değil. Şimdi böyle maçlarda ben Beşiktaş taraftarı olarak ya da bir futbol sever olarak şunu söylüyorsun. Abi Beşiktaş'ın orta sahası, hani Marsilya maçında oldu bu takım. Gerçekten o artık bir iyi bir maç bekliyorsun ya abi. Bir dişli takımla oynamalı Beşiktaş. Fenerbahçe yok bir Avrupa takımı, Marsilya yok o eski Marsilya da değil falan deyip hep bir kulp bir bahane bulma durumu vardı. Ama kafada şu oluştu. Ya şimdi Hakan Çalhanoğlu da yok. Montella büyük bir ihtimalle bu ikiliyi bozmaz. Salih, Orkun önüne Arda mı koyar, ne yaparsa eder. Bir milli takım oluşturur ama milli takımın iskeletinde sanki Salih ve Orkun oluyormuş gibi düşünüyorsun futbol sever olarak. Beşiktaşlıysan koymada göreyim Montella'ya dönüyorsun. Anladın mı? Orada gider yapıyorsun. Evet. Çünkü bu takımı bozarsan burada anlarım ki Beşiktaş'ta oldukları için almıyorsun bu takıma. Serzenişi daha ağır basacaktı falan.
1: Ya diye. Bu gözden... bu en son söylediğin cümleden artık çıkmamız lazım.
0: Hayır onu söyleyeceğim yani. Bunu yaşadıklarımız için söylüyorum ben.
1: Ya yaşadık mesela aynı şeyi Semih Kılıçsoy için de, ortalık ayağa kalktı. Semih Kılıçsoy ortada yok. Ya
0: şu o zaman İlhan içinde yapılıyor, anladın mı? Sol kanada bak, Kenan yokken İlhan'ı koymazsana da döndü mesela. Ya dur, Kerem var, Oğuz var, bilmem ne var. Milli takım performanslarıyla alakalı. Hemen anında oyuncuya da zarar veriyoruz böyle kısmı ama Salih ve Orkun bu konuşmalardan zarar görebilecek yaşı geçtiler artık. O potansiyeli ve tecrübeyi artık aldılar. Onu geçtim ya ben ama şimdi Salih çok yorgundu deyip bahane yapıyoruz. Milli takımda oynasın istiyoruz. 3 günde bir maç yapacak gene. Yapacak. Fransa'ya karşı oynayacak. İtalya'ya karşı oynayacak. Belçika'ya karşı oynayacak bu adam.
1: Çok dişli takımlar.
0: O zaman demeyecek misin milli takıma Salih'i yollamayalım o zaman diye düşünmez misin?
1: Ya işte zaten bu kısır döngü içerisinde dönüp durmanın bir anlamı yok. Kendi içinden mesela taraftan...
0: Hayır, bana şeyi söyle. Salih'in bir alternatifini söyle Beşiktaş'ta.
1: Yani milli takımda Salih'in oynaması son derece doğal. Orkun'la beraber.
0: Tamam. Beşiktaş'ta bir alternatifini söyle. Olası bir milli takım, Allah korusun. Yok. Üstüne basa söyleyeyim binlerce kez. Allah nazarlardan saklasın diyeyim ben hani böyle.
1: Amin.
0: Hani bir Atiban var mı?
1: Ya onlar özel adamlar abi.
0: Hayır, 50 maç. Şey var mı? Desouza'm var mı?
1: Ya yok. Ona bakarsan yani bunlar senede.
0: Senin Torreira'nın bana muadilini söyle. İkamesini.
1: Torreira'da muadili yok çünkü 60 maça oynuyor adam. 4 senedir.
0: O da gitti. Uruguay'a yıllar sonra milli takıma çağırdı. Düşün işte yani.
1: Evet öyle. Açıkçası öyle ama bu saymış olduğumuz oyuncular yani o zaman Avrupa Kupası'nda yoruldu öbür maç. Milli takımda inşallah sakatlanmasın inşallah diye düşünürsen burada tamam. Kimse sakatlanmasın.
0: Abi yani sakatlanmadığı sürece bir oyuncu maç içerisinde kendini dinlendirebilmeli. O yoğun tempo içerisinde mutlaka buna fırsat bulabilmeli. Bir sistem zaten budur. Şununla bağlayacağım konuyu. Abi bu adamların işi bu. Abi çok yorgunlar. Ben buna katılmıyorum. Ben gece 2'de 3'te programdan çıktıktan sonra sabah 9'da da işte 8'de evden çıkmam lazım. 10'da yayına geleceğim. Üst üste de 2 tane program olmaz deyip düşünmüyorum, geliyorum yani.
1: Yok aynen ben de sana katılıyorum. Ancak bildiğim tek bir şey var bugüne kadar. Arka arkaya maç oynama, fiziksel olarak iyi hazırlanmış, dinlenme saatlerini iyi seçmiş ve iyi beslenmiş sporcularda fazla maçı oynamak futbolcular için inanılmaz bir fiziksel gelişim sağlıyor. Ben bunu 96-2000 Galatasaray'da gördüm kardeşim. Ben bunu gördüm. 3 günde, 2,5 günde bir Galatasaray maç oynuyordu. Bütün takım sakatlanmadan, bütün sezon biyonik miydi bunlar? Uzaydan yapay zeka mı? Nereden geldi bunlar?
0: Sen 2000'de kaç kere rotasyona gittin o UEFA kupasını alırken?
1: Yoktu ki zaten. Ama burada mesela o zaman orta sahada oynayan Suat. Suat'a soruyorlardı. Ümit Davala'ya soruyorlardı. O zamanın röportajlarında. Ne yapıyorsun? Sen formdasın. Nasıl yapıyorsun bunu? Her bulduğum fırsatta uyuyorum diyordu çocuklar. Yani adamlar dinleniyormuş, kendine bakıyormuş. Şimdi maşallah yani partileme diye bir şey çıktı genelde. Hı hı. Bunu özellikle Güney Amerikalı ve Brezilyalı oyuncular çok fazla yapıyorlar. Bu insanlar belki bu işin farkında değiller.
0: Yerlilerin de şey yapma, yabana atma. Onlar da çok iyi destek veriyorlar.
1: Destek verme konusunda ellerine su dökülmez. Yani. O ayrı. Ama şu anlamda söylüyorum. Yani bizim otel genel müdürleri, otel sahipleri dostlarımız olduğu için hani bunu böyle bazı yerlerde sohbet aralarında biliyoruz kimlerin. Abi dinleneceksin abi. Dinlenmezsen o zaman Çerni gibi oluyorsun, Sane gibi oluyorsun. Bak Asensio dönemiyor sahaya. Dönemiyor. Asensio'nun sakatlığı bu kadar uzun sürmemeliydi.
0: Yani ben onun sakatlığı oradaki problem fiziki değil. Orada bir sakat durum var ama fiziki değil.
1: Sakat olan yer orası değil diyorsun.
0: Yani sakatlık vücutta değil yani. Orada anladım. Ayrı bir konu ama artık bu süreçte devreye mutlaka başkan girecektir. İşte Oğuz Hoca girecektir, bir şey girecektir. O Asensio krizde çözülecektir yani artık.
1: Dünkü maçla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hani ben böyle takımların içinden bazen cımbızla en yıldız futbolcuyu değil de o çarkın dönmesini sağlayan oyuncuları böyle seçip almayı seviyorum. O gözle seyretmeyi seviyorum çünkü. Çok uzun dönemler bunu Abdülkerim Bardakçı için söylemiştim. Şimdi Beşiktaş'ta Emirhan için söyleyeceğim ve gerçekten Vlahovic ne kadar klas bir oyuncu. Yani bu tamam bütün herkesin bildiği bir oyuncu ama yani bir oyuncu bu kadar iyi mücadele edebilir. Gol vuruşlarında, gol noktalarında ya hayran kaldım ya. Vlahovic'i izlemekten keyif alıyorum açıkçası.
0: O boya Emirhan rağmen, için. O fizike rağmen ne kadar hakim değil mi ayaklarına?
1: Çok, çok. Zaten o farklılık orada geliyor. Çok iyi oyuncu ya ve takımına çok iyi adapte olmuş.
0: Galip yani şeyi fark ediyor musun? Mesela bir Galatasaraylı olarak, Fenerbahçeli olarak falan diyelim. Beşiktaş maçlarını seyreden biri olarak söylüyorum ben. Aha,
1: izliyorum.
0: Mesela oyun Vlahovic'e göre planlanmamış hiç. Yani topu illa onunla buluşturalım diye bir çaba yok.
1: Ya, ama Beşiktaş'ın evet öyle bir...
0: Ya adam isyanlarda atsan abi diyor ya mesela böyle sürekli bak ekrana geldiğinde surata bak niye atmadın bana diyor mesela.
1: İtirazlarda bulunuyor fark ediyorum seyrediyorum. Ya Beşiktaş farklı oynuyor ama bir şeye dikkat et. Ya bak bu söylediğimi yakaladınız mı bilmiyorum. Dinleyicilerimize de söylüyorum. Mesela Marsilya maçına örnek veriyorum Beşiktaş'ın. Bir şut çekiyor Beşiktaş'ta oyuncu, tamam mı? Top böyle direğin hafif üstünden gidecek ama çekildiği andan itibaren yükselmeye başlıyor ya. Ya pozisyonun içinde Vlahovic yok. Adam şut çekmiş. Havada uçup o topa bile dokunmak istiyor ya.
0: Evet.
1: Ya kameralarda yakalıyorum onu. Görüyorum yani her pozisyonun içerisinde var. Bir kere çok iyi bir profesyonel olduğu belli. Çok da düzgün belli karakteri olan bir oyuncu. Ama oyuncu karakteri olarak söylüyorum. Ama
0: bu arada aidiyeti var. Yani yaptığı işi seviyor ve yani oynadığı takıma da değer veriyor. Biraz çok da değer görünce de zaten biliyorsun çok ayrı oluyor. Sen bunu Icardi'de de yaşadın. Sen bunu Osimhen'de de yaşıyorsun.
1: Çok tabii bunu yıllar içerisinde yaşadık. Görüyoruz. Ben biliyor için ne kadar önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın çok doğru bir transfer yaptığını söylemek istiyorum ama bu sene bence Emirhan'ın çıkış senesi inşallah Allah nazarlardan saklasın. O kadar güzel gidiyor ki sadece hırçın bir çocuk. İtirazlarında yarın bir gün kart alır. Bir şey olur. 2-3 maç oynamaz. Dönüşünde formsuz olur. Bilmem ne olur. Sürekli oynaması lazım.
0: Emirhan galiba 25 yaş, 26, 25 diye hatırlıyorum. 2000 doğumlu diye düşünüyorum. Hani 26 olur o zaman deyip daha gelmemiştir belki yani. Galiba 25 yaşında diye hatırlıyorum.
1: Hala ben Emirhan'ı daha küçük zannediyordum biliyor musun?
0: Öyle mi? Yok. Emirhan 25'i vardır abi. Yani bir 22-23'lerde değil. Yani 26 bile olabilir.
1: Çok iyi zamanında o zaman.
0: He. Yani evet, yeni girmiş bile olabilir falan yani. Hani böyle aralık çok maralık iyi falan olabilir.
1: Aynen öyle ama Galatasaray'la ilgili hani son söyleyeceğim bir şey ne var dersen, Galatasaray'ın kanat sorunlarını çözmesi lazım. Orta saha, bak Galatasaray bu sene neresinden başlasam dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Galatasaray orta sahadaki üstünlüğünü kaybediyor ya. Galatasaray orta saha oyunuyla, ön alan baskısıyla galip gelen bir takım. Bunlar olmadığı zaman, hele Osimhen'in olmadığı bir noktada Galatasaray zorlanıyor. Ama Galatasaray'ın çok özel, çok iyi günlerine de seyredeceğiz. Leao'nun, işte Barış'ın, Sané'nin bu anlamda neler yapabileceğini gördüğümüz maçlar da olacak. Ama burada süreklilik önemli. Bunun için de Okan Hoca'nın...
0: Bir Galatasaray arada taraftarı demiş ki, Oğuz abiye dünkü maçı seyrettiyse şunu sormak istiyorum. Barcelona da bize çok ağır gelecek. Biz de fişkiyeleri açsak mı acaba diye bir sıra sorulur mu demiş.
1: Barcelona herkese ağır gelir.
0: Fişkiyeleri bağlamış oraya. Maçta açıldı diye bir ara. Yalnız o çok tehlikeli bir olaymış, biliyor musun? Yani konu uzmanları diyor ki bu kadar hazır ısınmış olan oyuncuların bir anda zemin değişikliğine gitmesi inanılmaz bir sakatlanma riskini ortaya çıkartıyor demiş.
1: Yani
0: hemen krampon değişikliğine falan gidilmesi lazımdı ya.
1: Evet, yıllardır zaten konuştuğumuz bir konu. Sağ zeminleri. Galatasaray'ın da böyle bir sorunu var. Zemin kaç defa değiştirildi? Zeminin altı değiştirildi, üstü değiştirildi. Her şey değiştirildi. Ama bu seneki kadar kötü olmamıştı. Bu senenin başında çok kötüydü. Bilmiyorum bu zemin değiştikten sonra ne hale gelecek. Bu arada hayırlı olsun bir Arabistanlı şey Galatasaraylı, çok koyu Galatasaraylıyım diye açıklama yaptı. konuyu değiştireyim dedim.
0: Yeni sponsorluk mu geliyor diyorsun?
1: Vallahi adamın ne kadar hevesli olduğunu gördük. Neden olmasın?
0: Yani sportif, ben destek vermem şey, alırım derse deyip oraya dönmesin konuda.
1: Ama Galatasaray'ın tüzüğü, hani kulüpler alınabiliyor da Galatasaray'ın tüzüğü, yapısı buna uygun değil. Belki sportif aşıda başka şeyler olabilir.
0: Teşekkür ediyorum, ağzına yüreğine sağlık. Çok soru var ama şeye bakmak lazım. Yani biraz genele bakmak lazım ki bunu zaten zaman zaman değerlendiriyoruz. 3 haftalık bir ara var. Ritmi ne kadar etkileyecek? Toparlanma sürecinde senin için Osimhen'in dönüşüydü. Bir kendine gelmeyle bir tokat gerçeği var, anladın mı? Yani bir sağlam tokat yedim. O an anladım ki falan diyebileceğim bir durum. İşte Fenerbahçe'nin Asensio krizini çözmesi, işte 8-0'lık galibiyetle bu araya girmesi, camiada bir toparlanma, Beşiktaş'ta o yorgunluktan sonra bir dinlenme gibi bir sürü şey ekleyebilirsin aslında. O yüzden hayırlı olsun. Bu sefer milli, bak şeye dönerdik, hatırlıyor musun abi? Biz milli maçlar öncesinde ya hiç dönmeyelim, çünkü milli ara bazen milli takıma da iyi gelmiyordu Şenol Güneş dönemlerinde. Şimdi milli ara takımlara iyi gelecek mi diye konuşurken takımlardan kopamıyoruz. Abi Trabzon ne yaptı öyle, Galatasaray ne yapıyor böyle diye hemen biz bir şey konuşurduk. Milli takımda yani, kaleci kim olacak? Arda evet, oynar mı? Hakan mı? Orkun mu? Falan diye bak. Milli takımı daha konuşmadık bile yani. Bir de Fransa evet, maçımız var ha.
1: Evet. Fransa, İtalya, Belçika, daha ne olacak yani?
0: Yani hayır, şey yapamıyorsun yani. Abi Fenerbahçe'yi gördün mü? İşte Beşiktaş'ı seyrettin mi? Ahmet ne yaptı öyle abi ya? İşte bak Trabzon, işte Galatasaray. Abi bak görürsün, bak çökecek falan. Bu Eyüp düşerler bilmem neler falan. Ligden kopamadık yani.
1: Yok, kopamıyoruz. Futbolu çok seviyoruz. Takımlarımızı çok seviyoruz. Onun için kopamıyoruz ama inşallah milli takımlardan, yani ben Galatasaray adına da özellikle hepsine temenni ederim ama Galatasaray adına da çok fazla oyuncu milli takımlara gitti. İnşallah eksik dönmezler. Temennimde, dileğimde, dualarımda bu yönde.
0: İyi haftalar diliyorum sana.
1: Ben de sana.
0: Sağ olasın. Görüşürüz. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Oğuz Altay'la beraberdik. Haftayı değerlendirdik. Hafta sonunda yaşananları biraz üzerinden gittik. Evet, Oğuz abi Rams Park zeminine döndü. Dünkü fişkiyelerden sonra aslında sen toparlasaydın bari dediler. Abi yok o değil, o değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum demek istemedim. Yani demek ki onu kaçırdı ya da oradan bahsetmek istedi. Doğan abi, Allah'ını seviyorsan ben inanıyorum ki bir sürü taraftar hepsi yönetim ve Okan Buruk istifaya davet ediyor. Bunları neden dile getirmiyorsun demiş. Kaçıncı kez? Hani sürekli dile getirmek. Mesela üçer dakikada bir mi istiyorsunuz onu? Selamünaleyküm Oğuz abi, selam söyler misiniz? İki çocuğum var, okul eşyaları gönderebilir mi? Oğuz abi bana demiş, Kadir Akyol yazmış. Nasıl abarttın, nasıl abarttın, yoksa tatlı halin yok ya, ansızın yan sular gelir, gök gürlemeleri, yağan yağmurlar, ne oluyor futbolcular? Turgay yazmış. Turgay Bülent Şan yollamış. Olise tembeliği görürsen unutursun diye yazmış. Doğan abi, Ahmet Konan için eline bebek vermişler, bebeğe bakıp kapı çalıyor diyor, bir de bebeği kupa tutar gibi tutuyor deyip yazmış. Erhan Erol yazmış onu. Zamanında kelepçe partilerini hatırlar mısınız diye yazmış. Ya Feridun Nideloğlu haberidir o, araştırınca görürsünüz. Merhaba Emre Bey, Faik Gürses diye yazmış. Ama onu yollamış, o erken 9.30 gibi yollamış. Bana yolladığı mesaj, Dodo Poku, biz Poku Poku'na hani diye öyle yazmam hemen deyip konu bağlama olayı. 13 Ekim'de Galatasaray'la karşılaşacak Barcelona'nın hücum üçlüsünün istatistiklerini veriyorum. Lamine Yamal 7 maç 8 gol 4 asist. Rafinha 7 maç 11 gol 3 asist. Adeyemi 7 maç 3 gol 3 asist. Şimdi onlar düşünsün. Abi Fatih Terim hoca hep söyler çarşamba cumartesi oynamayı bilecek diye. Hayırlı programlar Doğan abi. Beşiktaş'ı eleştirecek ciddi bir durum görmüyorum ben. Son 13 maçta 3 mağlubiyet aldık. Bu 2 maçın biri Alanya, biri Ahmet. Baktığın zaman oyun çok iyi, istatistikler çok iyi ama verilmeyen kırmızı kartlar, penaltı vesaire. Bu dar kadroya rağmen takımımız iyi durumda diyor ki. Ben zaten onu ekleyerek söyledim. Beşiktaş'ı eleştirmeyeceksen bugün ne zaman eleştireceğim? Benim eleştirilerim İtalyano gibi bir teknik adamı, İsmail Kartal değil kendisi. Öyle çok eleştirilerden evet ya doğru söylüyorlar, bu kadar baskı geldi, Emirhan'dan vazgeçmeyeyim, yok Ottare'yi de sol beke koyayım, Rıdvan'ı da bir süre oynatmayayım, yoksa bu taraftar benim üzerime üşüşür falan diye endişe duyabilecek bir adam değil. Ve öyle bir adam ki öyle kısa sürede bir sevgi bağı oluştu ki camiayla arasında. Hocanın kredisi çok fazla. Hani bundan zaten Marsilya maçı sonrasında bu adamı 10 sene bırakmayın diyenler de duydum ben. Hemen kontratı koyun önüne deyip. Ya bu şey bak, hani ilk gelen İtalyan değil. Hani bizde her geleni bir pohpohlama dönemi oluyor. Bu sadece Beşiktaş'ta bağlantılı da değil. Önder Karaveli geldiğinde bile adam ilk maçında öyle bir şey ki, abi bak böyle değerleri geride tutuyorlar. Ön planda, vitrinde başka isimler var aslında. İşin ne bileyim ekmeği bunlarda, bunlar mimar bunlar falan diye. İtalyan gibi Karavelli falan diye öyle şeyler yapıyordu ya. Birçok yorumcuyu hatırlıyorum ben. Buna Bülent Uslu'ya da aynısını söylüyoruz ya, bak yapma. Hani Van Bronckhorst için de kenarda duruşundan tut, işte kıyafetleri, oyuncuya dokunuşu, sistemi, Sergen Hoca evladımız, camianın neferi falan, hani böyle şeyler konuşuldu. Yani ayrılıklar da sevdaya dahil, unutmayın. Bak İrfan Saraloğlu ile ilgili hemen söyleniyor. Okan Hoca değil ki aslında, işler onlar yapıyor. İşte Abdullah Avcı da Orhan Ak yapıyor arka tarafta falan deniyordu. Sergen Hoca da ya abi işte Murat Şahin'den ayrıldıktan sonra hoca bir dağıldı galiba falan. Kardeşiydi aslında falan işte. Bakan. Hemen anında birileri falan yanında şey yapılıyor. Ya çünkü bunu bir kişi yapamaz ya. Moduna mı geçiyoruz ya da zaten eleştiriye hemen hazırız ya. Birkaç tane detayda yakalayınca hani düşene bir tekme olayı, yerde mi vurun falan deyip oraya dönmüş gibi oluyor. Hani hemen bir gider durumu var. Ondan sonra bir geri dönüş oluyor ya. Ya öyle değil tabii, haklısın falan. Ya zaman bunları yap. He? Tam bunun karşılığı ne biliyor musun? Şeye dönüyor ya. Sedat Peker videoları vardır ya. Sedat Peker falan deyip ondan sonra 3 gün sonra bir video gelir. Sedat abi o gün vallahi hani ben yanlış yapmayacağım. Kusura bakma amim. Minan böyle başım dönüyor mu? Sen büyük mü abimizin falan deyip hani anında ikinci bir R video geliyor ya. Onun gibi düşün yani. Bak yorumcusundan taraftarına kadar da hemen böyle bir gaza gelme. 3 tane YouTube kanalı izliyorsun. Ondan sonra abi adam doğru söylüyor ya deyip etrafına onun pazarlamasını yapıyorsun kendi düşüncen gibi. Diyorsun ki yani abi adam çok iyi be, daha önce oynattığı takımlara bak, Fiorentina'dayken böyle şöyle. En büyük eksikliği her defasında benim böyle takip ettiğim 3 tane adam vardır. Analiz konusunda, oyuncu ve teknik adam analizi konusunda biliyorum çünkü rahatsızlar, onları takip ediyorlar. Öyle YouTube'dan kolaj video ya da 3-5 tane köşe yazısı okuyarak değil. Adam o maçları seyrediyor. O maçta hocanın, oyuncunun sahaya ne kattığını ne katamadığını falan görebiliyor. Öyle bir iki ismin var abi, bize de söyle biz de izleyelim falan. Sevmezsiniz öyle şeyleri. Kaosu sevdiğiniz için o yüzden oradaki isimler söylüyordu. Hoca çok iyi ama diyorlardı. Hemen orada bir es veriliyor. Lakin fakat gibi. Onda rotasyonu çok seviyor. Ben de diyordum ki iyi de elindeki kadroya baktığında eğer güçlüyse işte o rotasyona gider konu, anladın mı? Yani bunu şimdi 3 hafta üst üste Rıdvan işte İyi giden bir şeye niye çomak sokarsın bir adam gibi. Ya da rotasyon abi, aynı takımı koy ilk 45 dakikadan sonra. Sonra bir rotasyona git. Sonra dinlendir. Bak bunlar hep cebimizdeki hazır savunma sistemlerimiz. Buna füze mi dersin? Buna ne bileyim hani kısa menzil, uzun menzil bir şey mi dersin? Buna torpido mu dersin? El bombası mı? Biz hazırız yani, anladın? Pimi çekilmiş, düğmesi hazır basılmaya falan. Böyle bir cephanemiz var. Ben de çok ciddi bir durum görmüyorum Beşiktaş'ı eleştirme konusunda. Buna bir yol kazası demek de istemiyorum. Burada bir konsantrasyon eksikliği var ki zaten hocanın açıklamasında bir bahane üretmemesi, hakem yüzünden falan dememesi benim en çok hoşuma giden tarafı. Rakibin iyi iş çıkaracağını düşünüyordum. Takım olarak acı verecek bir karşılaşma olacağı belliydi. Çünkü Ahmet kendi evinde çok tehlikeli bir takım derken liderliği istiyorduk. Uzaktan şutlarla 2 tane gol buldular. Onlara vuruş alanı bırakmak bizim hatamızdı. Pozitif bir periyodumuz vardı ve devam ettirmek istiyorduk. Olmadı. Olmadı. Milli araya galibiyetle rahat girmek isteyen bir takım bunu başaramadı. Ne yapalım? Kepengi mi indirelim? Abi bu İtalyan öyle olmaza mı dönelim ya? Geri dönüş için daha hızlı, daha planlı olabilecek bir süreç var. 2 haftalık, 3 haftalık, 2,5 haftalık neyse. Hatalar yaptık diyen bir teknik adam var. Benim en çok hoşuma giden tarafı bu. Tamam, bundan 5 hafta sonra bu hakemlerle gitmez diyebilecek de biri. O da olabilir. O raddeye de gelebilir. Ama ben bir Beşiktaş'ın işte penaltısından dolayı, verilmeyen kartından dolayı, ya hakemlerimiz kötü. Ali Şansalan'ın dün isteyerek bilerek bir takım üzerinden karar vermeye çalıştığını falan biraz bakarsan Beşiktaş lehine daha fazla diyen de duyarsın. Abi o penaltıyı vermedi dediğinde o zaman adamı niye attı dersin yani. Ahmet'i niye 10 kişi bıraktı? Hani maç 8 dakika uzadı da 11 dakika niye oynandı falan gibi yorumlara ne diyeceksin cevap olarak? Ya dün Salih'in çok özgüvenli olması, Nübel'in orada atmaması gereken bir top. Nübel hani Nübel oradan 2 tane o topu da yemeyeceğim be kardeşime dönmeyecek mi konu? İyi kaleciler kötü goller yerler falan, oraya mı bağlayayım yani? Ya dün Trabzon nasıl Hüseyin Hoca ile geldiğinde sanki onunla devam edecek gibi, bir yabancı gelene kadar Hüseyin Hoca götürür diyorsun. 5-0'dan sonra hani Ahmet mağlubiyeti falan, Allah Allah ne oluyor ya falan diyorsun. Okan Hoca, bu işler Okan Hoca ile yürümeze dönüyor. İsmail Hoca testi kırıldı, bardak kırıldı bir kere, devre arasında milli arada mutlaka gönderilmeli diyorsun. İtalyano'ya da onu deme bari yani. Kimsenin öyle bir düşüncesi yok da bu hoca işte bunları yapar falan diyeyim. Ya hocanın camiayla, camianın hocayla bir problemi yok. Beşiktaş'ın şu an bir problemi yok. Sadece bir burukluk var. Hani yaşanmasaydı iyiydi, olmasaydı güzeldi ama hadi falan vardır ya. Ben şeyde görürdüm onu. Mesela bir futbolcu gaza getirme, kaptan falan yapar bunu. Hani bir gol yersin, ikinci golü yersin. Beyler toparlanırız. Hadi, hadi falan diye böyle bir gaza gelirsin. Onu gaza da getirirsin. Dersin ki mesela buna ihtiyacı var takımın ve bunu ben yaparım dersin yani. Hani hadi beyler, hadi falan dersin ama 4-0'dan sonra da hadi hadi olmaz yani, anladın mı? O hadi diyeni döverler hani. Oğlum hayırdır lan, tribüne mi oynuyorsun derler yani. Ya 1-2-0'dan sonra hadi kaldırır da. Şimdi hocanın kredisi o kadar fazla ki. Burada o hadi diyebilecek bir adam ve diyeceğine de inancı olan bir camia var şu an. Biz reklama gidelim, ardından devam edelim. Telefon hattımızı açalım, sizlerle konuşalım, buluşalım. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? 2-3 gün oldu görüşmeyeli. Neler değişmiş, anlatın, yok mu gıybet falan diye. Yani o moda gelecek. Birazdan buradayız. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, iyi haftalar herkese. Doğan Öncel ben, Taraftar Kulübü'nde ama hemen konuyu bağlamak istedim. Bu kısa paslar ara ara dolgu anlamında biz de nefes alalım diye paylaştığımız, destek aldığımız, destek verdiğimiz yerler. Şimdi oyuncuları tanımak anlamında çok güzel şey anlatıyorlar ama oyuncuları tanıdıktan sonra onlara denk gelince de ya kardeşim iyi güzel de deyip hemen yorumlara başlanıyor. Yani oradaki takımlarda oynarken oradaki rahatlığı var mıydı? İşte o ligin o oyuncu için ne bileyim bir avantaj olabileceği, bu ligin bir dezavantaj olabileceği, baskı halinde neler yapabileceği. Ya gördük Trabzon karşısında işte Deniz'le başladın. Leao gibi bir isimle başladın. Sara'nın, Sané'nin, Torreira'nın, Yunus'un ya da ne bileyim yani takımda o gün ilk 11'de kim varsa onlarla ilgili.

takımından, PAF takımda bile, hani amatör ligde bile o gol yenmez falan diye konuşulmadı mı? Salah'ın karşı karşıya kalması, o kadar defansif anlamda bir açık, ya birini bırakmak hiç mi aklına gelmedi Okan Hoca'nın takımı bu kadar iri yarı çekmesi falan deyip bir sürü şey söylendi hep beraber. Olmuyor bazen. Yani maç maç bakmak gerekiyor ama oyuncunun kalitesini, kumaşını hep beraber görüyoruz. O hemen bir terzi olabiliyoruz. Ya buradan bu ceket çıkar, bu kumaştan iyi pantolon olur, bu ne bileyim yani gömlek mi yapsak falan diyebilirsin yani. Ama kimle oynuyor? Baskılı bu zeminde, bu coğrafyada nasıl? Süreklilik var mı? İstikrar sağlayabilir mi? Daha genç bu tecrübeyi kazanması için burası tecrübe kazanılacak yer mi gibi. Şimdi Savyolo için de mesela bir şey söylemek lazım Trabzon'da. Orada da mesela Muçi yerine başka biri olsaydı ya da Fabinho'nun performansına bakmak lazım. Salah zaten ortada ama Savic'in, işte Mustafa'nın ya da Melih'in Trabzon'daki oyununa baktığında motivasyon hep aynı değil mi? Yani burada kaybedilen maçlarda da bu kadro yok muydu Trabzon'da? Şimdi Galatasaray galibiyetinin anlamı daha farklı oluyor. Büyük maçların skorları ve sonuçları etkisi 2-3 hafta sürüyor. Burada şimdi Marsilya'yı yenmenin getirdiği mutluluk var. Ardından da ya olur öyle şeyler deyip bir Ahmet maçı var. Zorlum deplasmandı. İstanbul'a geldiğinde görürüz. O zaman konuşuruz da. Dönüyor konu. Şey mi diyeyim şimdi? Mesela Fenerbahçeli olmak çok farklı bir şey. Dün takip ettim. Hatta dün televizyonda da gece dedim ki Ahmet bir şey soracağım. Ya Fenerbahçe 8-0 yenmiş. Maçtan sonra bana biri geldi kanalda, çocuklardan, editör arkadaşlardan. Doğan abi dedi, bu Kerem gol atamadı gördün mü dedi. İşte Muriç attığı golü Kerem'e vermek istedi. Lütfen buradan sesleniyorum yetkililere. Dokundu o, bana yazmayın, Kerem'e yazın falan deyip. İşte Kerem gol atamadı ya, 8-0'ın o mutluluğunu yaşamak yerine bir olumsuzluk arayışı var. Abi bak Lukaku'yu gördün mü? Olmuyor bu, ne olmayacak gibi sanki. Kerem, herkes gol attı bir o atamadı. Abi işte olmaz. Bence kesinlikle ondan vazgeçmeli. Yani İrfan gol attı o zaman. İrfan'la mı başlamalı bundan sonra? Hani hep çok sevindik, çok güldük. Kesin başımıza bir şey gelecekle eş değer bir yaklaşım bu düşünce anlamında dedim. Doğru söylüyorsun abi. Yani dedim ki Eyüp, hani Ali Gültekin'i seyrettim devre arasında. Hani bir ara 89-90 sezonuydu diye hatırlıyorum ben. 10-0'lık Adana Demirspor rekoru galiba kırılacak gibi falan bir endişe duydum dedi Ali abi. Ali Gültekin. Ben de aynısını dedim ya, 7 oldu 8 oldu galiba 10 olacak falan, hani 5'te devre 10'da bitere bağlayacak maç gibi geldi. Ama Eyüp de buna çok fırsat verdi. Buradan şimdi hemen Fenerbahçe toparlandı, İsmail Hoca bak gördün mü dersler çıkartmış gibi mi yaklaşmak lazım yani. O yüzden daha önce çok konuşmadığımız, zaman zaman ara ara sesini duyduğumuz dinleyicilerimiz olursa daha mutlu olacağımız o telefon hattını açma, hem mesajları okuma hem de sizlerle konuşma bölümüne başlayalım. 11.24 yaptık saatleri de. Anlattıklarımız birilerinin hoşuna gidiyordur. Anlayanlarla devam edelim istiyorum. Anlatmak istediğiniz varsa telefon hattımızda size bekliyoruz. Anonsunu da yaptık. Bak, öbür taraftan Thomas Rice gibi bir isim geldi. Onaçu'yu kulübeye çekti. Elinde Onaçu gibi bir isim varsa oyunu, hele hele Salah gibi ayaklarına hakim olan bir isimle onu bütünleştirmez misin? Meç yapmaz mısın yani? Adam bir şeyleri biliyor. Bu ligi tanıyor. Samsun'dayken de kısıtlı kadroyla büyük maçlarda nasıl reaksiyon gösterdiğini de biliyorduk zaten yani. Şimdi bu adamın Onaçu'yu çekmesi geriye 4-0'lık bir Galatasaray galibiyetinden sonra, baba adam çözmüş rakibi. Onaçu'yu bak gördün mü, işte birileri de bazen masaya yumruğu vurabilmeli diye yorumlatıyor. Reis'in eli dokundu.
geçiş takımı

0: haline getirebildi. Bunu da yapabilecek oyuncularla da başardı gibi yorumlanabilir. O yüzden hayırlısıyla telefon hattını açalım, sizlerle buluşalım, konuşalım arkadaşlar hayırlısıyla. İlk telefonumuzun numarasını da şöyle bir bakayım. Bunlar da küçülmüş mü ya numaralar? Ben mi yaşlandım görmüyorum. Yo, 9057'yi gördüm. Mutlu sabahlar diyelim, onunla başlayalım.
1: Selamlar Doğan abi.
0: Hoş geldin.
1: Abi Beşiktaş taraftarıyım. Sesim bana geri geliyor abi ama yok galiba.
0: Nasıl yap? Şöyle yapayım konuşurken istiyorsan. Tamam mı?
1: Tamamdır abi. Peki. Evet, şimdi oldu abi.
0: Tamam.
1: Abi Ahmet takımını tebrik ediyorum abi. Bence haklı bir galibiyet aldılar. Ama şunları da söylemem lazım. Yani bu üçüncü hakem hatası bizim. Alanya maçında kırmızımız, penaltımızın Nizami golümüz verilmedi. Erzurum maçında iki golümüz Nizami iptal edildi. Bugün de dün de 35. dakika bütün otoriterlerin, hakemlerin söylediği kırmızı ve penaltı. 2-0 iken belki verilseydi maç değişebilirdi. Ama gölge düşürmek istemiyorum. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir takım kurmuşlar. Diyarbakır'da maç kazanmak gerçekten zor olacağını düşünüyorum. Diğer takımlar için. Hakikaten zor. Deplasmanlarda bilemem ne yaparlar. Zaten 16 maçı kazansalar 48 puan falan yapıyor herhalde. Şimdi abi Beşiktaş'a gelirsek. Yani bu hakemlerden ne olacak
0: ben
1: bilmiyorum.
0: Sana Beşiktaş'a gelmeden önce Ahmet'ten ayrılıyorsan. Ahmet'ten ayrılmadan önce maç sonu açıklamalarında bir Ahmetli oyuncu Furkan'dı diye hatırlıyorum. Furkan çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz dedi çok iyi savunan, hele hele kendi sahamızda inanılmaz savunma yapan ve rakibi kesebilen bir takımız. Ama organize olma konusunda sıkıntılarımız var. Üretken bir takım değiliz. Bir oyuncu üzerinden gidiyoruz. Nasıl Osimhen olmayınca Galatasaray konuşuyorsak, Orban olmayınca da Ahmet'i konuşalım mı kısmına getirdi neredeyse konuyu. Onu da başarırsak dedi, sadece Orban üzerinden değil de takım halinde organize olabilirsek, üretebilirsek gerçekten güzel bir sezon geçireceğiz galiba dedi. O kadar güzel bir kendi takımını analiz etti ki vallahi takdir ettim Furkan'ı.
1: Abi Ahmet iyi bir takım kurmuş ama dediğim gibi sadece takımda bence bireysel oyuncular var. Çok hızlı oyuncular var. Ben yani 3 tane oyuncu sayarım. Forvetleri çok iyi, 10 numaraları çok iyi. Orta sahadan da birini sayarım ama defansına, yani kalecisine bir yorum yapamam. Ama ilk devreye kadar böyle giderse zaten Ahmet güçlü bir yöneticilerine sahip. Parası da olan bir kulübe benziyor. İyi bir takviyeler yaparlar. Zaten Orban olmasa Çatne var. Çatne de bence Süper Lig'de oynayabilecek bir forvet. 34 yaşında ama iyi bir forvet yani. Geçmişine baktığımız zaman da Süper Lig'de kaç gol attığını biliyoruz. Galatasaray'da oynamış bir oyuncu. Yani Ahmet'e başarılar dilerim. Ama biz bu hakem hatalarından ne yapacağız abi? Şimdi 7. haftada 3 tane hakem hatasını görüyorsak biz bu ligde nasıl devam edeceğiz abi? Yani nasıl devam edeceğiz? Rakibimiz bir tane sarı kart gösterdi diye kıyameti kopartıyorlar. Yöneticisiyle, teknik direktörüyle, başkanıyla. Ya kendilerine en afacak bir hata yapıldığında bu ülkede TFF başkanı televizyona bağlandı. MHK başkanı televizyona bağlandı. Biz nasıl baş edeceğiz abi? Biz TFF başkanından randevu alıyoruz. İkinci yardımcısıyla randevu veriyor bize. Diğerleri tat pat giriyor. Nasıl olacak abi bu iş? Ben hala anlamış değilim. Biz
0: dün başkanın yani, da söyledi bunu zaten. Ben de Ertuğrul Doğan'ın söyleyemediğini söyleyeyim. Onun devamını getireyim dedi. Maalesef biz bu adamı görevden alamıyoruz dedi.
1: Abi yani görevden alamıyoruz. Biz Cumhurbaşkanı'na çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yardımcıları diyor ki burada bu konuyu paylaşma. Biz nerede paylaşacağız abi? Biz kime derdimizi anlatacağız? UEFA'ya mı gidelim? Bak Marsilya maçını izledin değil mi abi? İzlemişsin de sen iyi bir Beşiktaşlısın. Ya abi bırak abi oyuncuları. Herkesi bırak abi. Bak yemin ediyorum sana. Ben bugün bir hakem olsam Marsilya maçını oturup izlesem kendi kendime düşünürüm ki ya arkadaş ben hakem değilim derim ya. Ya oyun topun oyunda kalma süresi 61 dakika ya. Ben şu anda 7 haftada bakıyorum 53-55'i geçmemiş abi. 61 dakika adam Nizam ne kadar güzel top oynatıyor ya. Ya bizimkiler niye bunu yapamıyor abi? Şimdi yani hakemi zaten hiç sevmiyorum. Hakemlik vasfı yok. Ya kafasında öyle bir cin var ki. Çalıyor ki VAR'a gitmesin diye maçı durduruyor. Foul veriyor VAR'a gitmesin diye. Ya bunlar 7. haftada oluyorsa ben zaten Emre Tile abimin yayınlarına da çıkıyorum. Diyorum ki abi bak ben
2: sen yayın yapıyorsun galiba aynı zamanda radyo boyunca. Herkes öyle yazmış bir anda. O geldi diye. Serdal diye.
1: Abi ben
2: yazmış.
1: Geldiğim zaman ben sağlam Beşiktaşlıyım abi. Burada tabii Galatasaraylı arkadaşlar beni linç ediyorlar. Ben bazen Galatasaray'a laf ediyorum ama abi benim en büyük örnek göstereceğim o. Benim rakibim o şu anda en büyük. Kime örnek vereceğim? Galatasaray 4 yıldır hakem hataları oluyor mu bu şekilde? Ya bana bir tane çıkartsınlar desinler ki 4 yıldır Galatasaray'ın bir penaltısı, bir Nizami golü, bir kırmızısı veremeyen bir tane maç çıkartsın ya. Bir tane abi. Kasımpaşa maçında 3-3 beraber bittiğinde 10 hafta maç vermediler ya. Kimse bunları konuşmuyor abi. Ben konuşacağım. Ben dertliyim abi. Beşiktaş'ım ben. Ben dedim ki transfer yapmasınlar abi. Beşiktaş transfer yapmasın abi. Şampiyon olamayız. Biz Türkiye Süper Ligi'nde iki takım yürütüyorlar. Fener ve Galatasaray. Hala da onun iddia ediyorum devam ettirecekler.
2: O zaman UEFA'yı al derler sana.
1: Efendim abi?
2: O zaman UEFA'yı al derler sana.
1: Ya abi ya biz hayal kurmayalım abi. UEFA falan alma şansımız öyle bir şey yok abi. Ya bir de şimdi Beşiktaş'a gelip abi teknik direktör
2: Beşiktaş'a gelin dediğin çıkmadın zaten Beşiktaş'ta.
1: Ben sana söyleyeyim havadan belki gider.
2: Tamam ya senin derdiğin takım iyi zaman zaman olabilir ama tamam düşük bir performans vardı. Biraz motivasyon eksikliği vardı ama hakem hatalarını da es geçmeyelim. Kazanınca nasıl konuşuyorsak kaybedince de dile getirmek lazım dedin. Dile getirdin. Başka bir şikayet var mı?
1: Abi teknik direktöre bir şey söyleyeceğim burada. Sergen Yalçın'ın bir lafı var. Defans oyuncusu değişmez. Defans oyuncusunu tuvalete bile beraber yollayacaksın. Tatile bile beraber yollayacaksın. Bu kadar defans oyuncusu değiştirmez. Yani orta sahada değiştir. Forvette değiştir. Kanatta değiştir. Defansta değiştirme ya. Yani kaleci ve defans birbirleriyle kanka olması lazım. Biz askerde badimizle bir yere gidiyorduk. Senin onu yapman lazım. Defans oyuncusu her maç oynaması lazım abi ya.
2: Kimdir? Senin defans hattın kimdir senin kafanda?
1: Ben bilmiyorum abi benim defans hattım.
2: Jalo Emirhan mı?
1: Kim ne derde süresin Emirhan'ı değiştirmem. Akbodu'yu da değiştirmem. Jalo'yu da yollarım abi. Jalo'yu biz iki maç oynadık diye çok iyi dediler. Eyüp Erzurum bilmem ne. Çok iyi dediler. Jalo iyi falan değil abi. Jalo iyi oyuncu değil. Gönderin abi. Çerni'yi yollayın. Jalo'yu yollayın. Rıdvan'ın yerine yedek aldık ya. Biz Rıdvan'dan yedek aldık. Dedik ki herhalde bu adam iyi oynar. Ya Rıdvan'ı arar olduk ya. O poku nedir abi ya? Top geliyor koşmuyor. 20 yaşındasın abi sen ya. Kusura bakma da. Yani orada senin görevin süratli diye aldık pokuyu. Tam çıktı. Anlamış değilim abi. İlk maç demeyeceksin abi. İnsanın kumaşı belli eder. Bak Rıdvan'ı yerine aldığımız oyuncu var ya. Kesinlikle Beşiktaş'ın oyuncusu değil abi. Kesinlikle.
2: Kuattara'dan bahsediyorsun. Peki tamam.
1: Kimse bana demesin ki Terni iyi oyuncu, Terni iyi mi değil abi.
2: Gün içinde zaten yayın yapıyor musun diye herkes yazdı. Teşekkür ettim sana da sağ olasın, iyi haftalar diliyorum.
1: Görüşürüz abi sağ olasın.
2: Valla içini döktün. 35.06 sana da günaydın.
3: Abi merhaba nasılsın?
2: Teşekkür ederim, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abicim. İstanbul'dan Galatasaray taraftarıyım ben de abi. Özellikle senin yayınlarına katılıyorum. Seni ayrı seviyoruz abi.
2: Eksik olmaz.
3: Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önceki arkadaş yani polemiğe de girmeyeyim de. Yani bu bütün takımlara oluyor. Özellikle büyük takımları. Yani maddi olarak bir getirisi var diye bir şekilde bu takımlar kullanıyor. Yani Galatasaray'ı da kullanıyor. Beşiktaş'ı da yani Fener'i de. Ama şimdi en son maçta mesela Ogovuççu muydu bizim o kırmızı yiyen?
2: Evet.
3: Aynı pozisyonu saniye oldu. Abi düşünebiliyor musun? Onu görüyor adam, onu göremiyor abi. Ya bu normal mi abi ya? Yani tamam orada kesinlikle kırmızı kart. Ama
2: sana da bir hafta da önce hemen açıklamasını yapacaklar. Torreira'nın da maçın başlangıcında bir hareketi vardı. Ama işte şiddetiydi, bileğini büktü, dizini kırdı gibi orada da yorumlandı. Hani verse tamam bir şey denmez ama ya dönmüştü, hatırlatmayı yapayım sana da ama.
3: Evet evet evet abi kesinlikle, bak ben de kendi çapımda futbol oynadım abi amatör ligde, öyle söyleyeyim. Orada ama Sane ayağını basmış olsa yani sağlam çekmese o, yani ciddi zarar verir.
2: Esneme payı olmasa abi, kırar zaten yani.
3: Kesinlikle kesinlikle yani bunu nasıl görmüyor? Bir de abi şu şeyi söyleyeceğim yani biz amatör, dediğim gibi amatör kulüpte oynadım ben 5 yıl kaleciydim yani... Geriden oyuna baktığım zaman yani Galatasaray'ın yediği ilk gol. Ya abi biz amatörde yemedik ya onu ya. Evet. Bak samimi söylüyorum. 5 yıl oynadım abi. Kesinlikle öyle bir gol yediğimizi hatırlamıyorum yani. Bu nasıl bir dizilişte? Bunlar süper profesyonel insanlar. Yani Yıldız bunlar.
2: Bir de Salah yaşında bir adamdan ya. Bahsediyoruz. Yani hani kaç metre, 80 metre falan, 85 metre topla gitmiş ya.
3: Evet abi, evet. Yani Abdülkerim, yani biraz severim de, karakter olarak düzgün adam benim için. Yani biraz boks yapacağına biraz bacaklarını çalıştırsın, biraz ciğerini açsın yani, öyle söyleyeyim. Adam 33 yaşında ya, 33 Salah dediğin adam. Ama şimdi ne var, mantalite farkı var. Adam Premier Lig görmüş, eyvallah, ama sen de buna yetiş artık da. Ben ilk şöyle söyleyeyim abi, bacanağımla izliyorum maçı. Dedim ki ikinci yarı olsaydı bu pozisyon buna yetişirdi, Salah bu kadar koşamazdı. Abi biz aynı golü ikinci defa yedik, bacanak bana kahkaha atıyor.
2: Yani ya ben sana kaçtı. Şöyle söyleyeyim, Salah'ın Premier Lig'de yediği antrenmanı ben yesem 34 yaşında, 25 yaşındayım diye bas bas bağırırım.
3: Kesinlikle abi, kesinlikle, ama güzel bir profesyonel yani, helal olsun. Ben tebrik edebilirim sadece, yani bir futbol sever olarak. Yani günün sonunda bizim bir Leo gibi, Sane gibi bakmıyor en azından abi, öyle söyleyeyim. Bunlar devam ederse böyle, yani Okan'ı da yer, bu yönetimi de yer. Yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim abi, 5 yıl hani 5. şampiyonluk abi, inan istemiyorum biliyor musun? Yani çünkü yani bakıyorum Fenerbahçe'sine, Beşiktaş'ına, ne bileyim Trabzon'una, ya biz bu bir renkli bir dünyada yaşıyoruz yani, böyle hepsi ayrı, farklı farklı renkli, farklı düşünceler, onlar da
2: peki,
3: olsun.
2: Peki toparlayalım, yani, toparlayalım.
3: Düşünsene abi, 10 yıl Beşiktaş ard ardına şampiyon oluyor. Yani iyi değil yani, anlatabiliyor muyum? Abi çok da zamanını almayın, teşekkür ediyorum.
2: Eyvallah, sağ olasın, ben teşekkür ettim.
3: Hoşçakal.
2: 17-13, sana da günaydın.
3: Günaydınlar abicim, selamlar, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, eksik olmayın, iyi haftalar diliyorum size de. İsminizi öğreneyim.
3: İyi haftalar sizlere de. Özgür benim ismim.
2: Özgür Bey,
3: öncelikle
2: tamam.
3: Öncelikle Ahmet Spor'u tebrik ederek başlamak istiyorum.
2: Buyurun.
3: Ben Beşiktaş taraftarıyım. Bizim kendi sorunlarımız ve hakemin beceriksizliğini doğru fırsata çevirdiler öncelikle. Bu bir futbol, oradakini konuşmak lazım. Yani tebrik etmek lazım, ayrı konu. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela sizi de dinledim. Ortalama bir yarım saattir falan dinledim. Rotasyonla alakalı eleştirilerinizi gördüm. Bence bizim rotasyon değil de oryantasyon sorunumuz var. Doğan abi.
2: Doğrudur.
3: Niye diyeceksin? Yani düşüncemi söyleyeyim. Mesela dikkat ettim ben. Poku dediğimiz adam Marsilya maçı oyuna girdi, bir gol attı. Göklere çıkardık çocuğu. Dedik ki tamam, olacak. Ondan önce Çorum maçında bir golü var, bu çocuğun sayılmadı vesaire. Bu çocuk sonradan oyuna girip dahil olup aslında yani bir başarı yazıyor tahtaya. Sonrasında dün bu çocuk başarılı olsaydı Beşiktaş'ı belki kurtaracaktı. Ha, bu maceraya girilir mi dediğimiz yerde de Şernik'le alakalı sorunlar var.
2: Yalnız bu arada zaman bir şey söyleyeceğim. Ben, yani rotasyonu yapanla oryantasyonu yapan kişi aynı.
3: Evet, onu demek istedim. Sorunumuz burada aslında. Rotasyon olmasında bir anormallik olduğunu düşünmüyorum ben. Bunu yapmak lazım. Ve bu hoca bunu yaparak başarı elde etmiş baktığımız zaman. Alışık değiliz Doğan abi bu tarz şeylere biz aslında. Hep çok böyle şey bakıyoruz yani.
2: Ya bir de şöyle söyleyeceğim Özgürcüğüm, şunu söyleyeceğim. Böldüm seni, kusura bakma ama.
3: Estağfurullah.
2: Yani hocanın çıkartmış olduğu 11'le eğer Ahmet karşısında bir beraberlik ya da galibiyet almış olsaydık zaten göklere çıkarmışız hocayı.
3: Evet.
2: Daha nereye çıkartırız evet, kısmına evet gelirdi. Ya gördün mü bak adam nasıl evet forma adaleti evet yapıyor. Evet. Rıdvan'a veriyor. Evet. Ona veriyor biz falan derdik yani.
3: Evet abi, ben de onu bekledim açıkçası aslında. En kötü bir puan yazmalı dedim. Ya bu arada bir de perşembe günü çok yoğun tempolu bir maçın içinden çıkıp cuma günü sadece yani bir antrenman yapıp cumartesi günü yola çıkıp pazar bu maça çıkmak, o kalabalık tribünlerin içerisinde, yani bunlar kolay işler olduğunu düşünmüyorum Doğan abi. Yani
2: ama ben şundan dolayı çok mutluyum.
3: Bir Beşiktaş yok.
2: Sen evdeki Özgür'le ben evdeki Doğan izlerken şunu dedik. Hı? Bu adam devre arasında bunu alır değiştirirdi.
3: Okur değil mi?
2: Dedik.
3: Okur dedik evet.
2: Dedik.
3: Okuyor.
2: Ve yaptı da.
3: Okuma, yeteneği var. Evet. Evet abi, hocanın okuma yeteneği var. Mesela az önceki arkadaş dedi ki defans bu kadar değişmez. Ya ama 3 tane zaten 3 tane kemik oyuncumuz var bizim defansta. Ya bunları zaten değiştirerek bir başarı elde etmeye çalışıyor. Yani hani bunun Akbadu'nun yediği bu deyip de Emirhan'ın yediği de bu diyemiyoruz. Zaten 3 kişi var, 3'ü döndürüyoruz. Farkındaysak
2: ya bu arada
3: yani
2: defansında bir hatası yok da Salih'in ve aynı zamanda Rıdvan'ın kaçırmalarıyla evet kaynaklı uzaktan şutlarla orada Nübel devreye girmeliydi orada yani.
3: Doğan abi bu tamamen burada da işte Nübel'in oryantasyonu aynı zamanda takımın yorgunluğu çok ön plana çıktı aslında. Evet. Bana soracak olursanız. Yani bir de tabii burada hakemin de ya 25 tane faul var. Abi ben maçı izlerken rakamsal olarak saymadım. Ya bu kadar çok faul olmaz dedim mesela. Sonu, maçın sonunda baktım 25 tane faul var. Yani burada da çok ciddi yanlışlık var. 35. dakika belki Vlahovic'in pozisyonu sence penaltı mı? Yorumunu dinlemedim bu arada senin. Bence net penaltı. Kırmızı kart. Yine dengeler kader değişecek baktığın zaman. Bir kere bu arada buraya takılı kalmıyorum.
0: Yok ben kalmıyorum. Orada evet. Zaten bir anlaşmazlık oldu. Kaleci çıkmadı. Onun sonrasında Ahmetli oyuncu galiba Batesti. Orada mesela bacaktan kolu takıp da düşerken onu da çekmesi orada zaten kimi dinlersen aynı şeyi veriyor kararda.
3: Evet, genel olarak öyleydi. Genel olarak öyleydi. Yorumlar hep aynı yöndeydi. Yani ben burada tamam Ahmet'in bir başarı hikayesi olarak yorumlayabilirim bu konuyu belki ama Beşiktaş'ı da tamamen başarısız bir hikaye olarak da yorumlayamam aslında. Çünkü bir sürü parametre var baktığınız zaman. Yani dediğim gibi işte Perşembe'nin yoğun temposundan çıkmak, buraya gelmek. Ya biz herhalde yanlış hatırlamıyorsam 7 deplasman yapacağız Avrupa maçı sonrasında. Yani bunlar bir sürü metrik var. Önder Hoca'nın dediği gibi bir sürü metrik var. Yeni bir terim geldi Türk futboluna sayesinde ya. Sağ olsun. Ben umutluyum Doğan abi açıkçası. Umutluyum
0: ya ben
3: yani.
0: Karalar bağlamıyorum yani.
3: Çok özür dilerim.
0: Yok ben de karalar bağlamıyorum diyorum yani ben bir evet, şey gibi görüyorum.
3: Evet, oldu. Abi umutluyum.
0: Başa gelen şekilde.
3: Yani Avrupa'dan umutluyum. Evet kesinlikle Avrupa'dan umudum var bu. Bu arada az önceki arkadaşımız dedi ya transfer yapılması. Sen dedin ya o zaman UEFA'dan başarı beklenir. Hı. Olmaz ki öyle. Hem yapılmasın diye hem Rıdvan burada oynamaz diye Otlar oynamaz diyor. Abi bunların hepsi oynar. Hikaye bu değil bence baktığımız zaman. Hoca çok kısa bir sürede geldi. Yani çok uzun bir süre değil. Daha bir sezonu bile geçirmedik. İyi gözlemlemek lazım. İyi bakmak lazım. Başarı hikayesi olan bir antrenörle çalışıyoruz. Yani hala Sergen işte defans değişmez. Tuvalete bile gider. Ya Sergen'i de gördük. Çocukluğumdan beri diyorum 43 yaşındayım.
0: Ya abi ben şunu anlıyorum.
3: Geçti. Ben de bunları iyi kötü yorumlayabiliyorum, gözlemleyebiliyorum.
0: Özgür. Vallahi sana da hak veriyorum ama şurada çok keskin çizgilerimiz var. Bu adam geldi biliyorum. Rıdvan'a bile dokundu. Helal olsun. Abi bu Rıdvan'la olmaz. Evet. Bir hafta evet. Bak bir haftalık sürede değişiyor bu yorum anladın mı? Bu Rıdvan'la olmaz abi görmedin mi yaptıklarını abi falan diye.
3: Abi yani olmazsa bir üstünü getireceksin bunun. Burada da bu sefer başka parametreler devreye girecek. Yani ekonomik olarak senin durumun ortada baktığın zaman. Doğru. Yani Rıdvan'ın bir üstünü getirdiğin zaman burada hikayenin yönü işte bonservisler 30'lara 40'lara çıkacak yani baktığımız zaman.
0: Peki hani toparlayalım bunun, lütfen. Çok telefon var.
3: Toparlayalım abi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Umutsuz olmaya gerek yok. Kesinlikle. Beşiktaş'ın oynadığı futbol iyi. Yıllar sonra keyif almaya başladım. Ben dediğim gibi çıplak gözle yıllarca tribünde maç izleyen biri olarak bunu yorumluyorum. Ben keyif almak istiyorum. Yani kazandık veya kazanmadık tarafında değilim. Samimiyetimle söylüyorum. Ben keyif almak istiyorum. Ve keyif almaya başladım. Çok şükür takım pas yapıyor. Yani olacak. Aksaklıklar olacak. Yol kazaları olacak. O yüzden teşekkür ediyorum.
0: Ben sağ olun. Teşekkür i̇yi çalışmalarınız olsun. İyi haftalar diliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın.
3: Sağ olun. Size de. Sağ ol Doğan abi.
0: 0417. Sana da günaydın.
4: Merhabalar Doğan abi.
0: Hoş geldin.
4: Teşekkürler abi sağ olasın. İlk öncelikle buradan Ahmet Konanç'a çok selamlarımı yollamak istiyorum abi. Ahmet Konanç'ın tahminleri tuttu. Dün akşamdan beri Ahmet Konanç'ın bütün editlerini, videolarını izliyorum. Bir de sana bir sorum olacak Doğan abi. Sabah Asensio ile alakalı onun hani fiziksel bir sakatlığı yok da kafasal bir sakatlığı var. Abi onu tam açıklamadınız yani. Çok merak ediyorum bu durumu ya Asensio'nun durumunu.
0: Ya Asensio'nun İsmail Hoca ile bir problemi var. Yani aslında heyet, sağlık heyeti sağlık anlamında bir problemi yok derken oyuncu ağrılarım var diyerek oynamak istemediğini hatta 8-0'lık Eyüp maçında da aslında oyunu alacakken hoca kendi istemediği için girmediğini dün öğrendim. O yüzden Asensio'yla biraz böyle bir ne diyeyim psikiyatr anlamında biraz motivasyon anlamında ilgilenilmesi gerekiyor. Böyle futbolcular biraz severler. Değerli olduklarını hissettirecek birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyarlar. Orada anladım, biraz anladım. Kariyerle ilgili İsmail Hoca ile alakalı zamanında Aykut Hoca ve Alex arasındaki o sıkıntı gibi lanse edilen problemin olduğu söyleniyor da. O yüzden dile getirdim ben. Hani Asensio ile ilgili kriz... Burada çözüyor.
4: Yani böyle olaylı bir şey olmaz ama inşallah en kısa zamanda geri döner. Son olarak da abi Trabzonspor'u aslında bütün takımları tebrik ederim. Herkes çok iyi performans çıkarttı bu hafta. Galatasaray için birazcık kötü oldu ama Fenerbahçe için güzel oldu. Fenerbahçe taraftarıyım abi. Aynı. İnşallah başarıların devamını diliyoruz abi.
0: İnşallah, inşallah. Söyle bütün takımlar için aynısını düşünüyoruz zaten. 29.08 sana da günaydın. İyi haftalar.
5: Günaydın Doğan abi, iyi yayınlar.
0: Hoş geldin.
5: Doğan abi, dün bence güzel bir maç izledik. Atmosfer olarak, taraftar olarak özlediğimiz deplasmanlardan biri. İnşallah Bursa Spor da gelir. Bence Süper Lig'de yeri yok. Böyle taraftarı olmayan, başkanı olmayan. Zaten böyle maçlar zevk vermiyor abi. Ben böyle düşünüyorum. Dün Beşiktaş'ın tahmin ediyordum. Bu arada ben Tolga Galatasaray taraftarıyım. Çünkü Beşiktaş güzel bir Marsilya galibiyetinden yorgun çıktı ve derin bir kadrosu yok ekonomik şartlardan dolayı. Bireysel hatalardan da yediler. Hakem iki takıma da bence kötüydü. Hakeme bağlamak biraz kolaylık olur. Biraz oyunun içinde kalmak lazım. Galatasaray'ı da konuşmak gerekirse ben abi Dursun Özbey'in 4 yıllık süreçte hani bir insanın geçmişine ki geleceğine olsun derler ya abi. Erden Timur'un ilk 2 sene ekmeğini yediğini düşünüyorum. Okan Buruk da Erden Timur'un getirdiği oyuncuların ekmeğini yedi. Ben böyle rezil bir Galatasaray seyretmedim abi. Yani ben kendim abi sosyal medyada da içerik yapıyorum. Bir video, isyan eden bir video paylaştım. İzlenme, bayağı bir izlenme sayısı geldi. Çünkü abi bir Galatasaray yenilebilir, Fatih diyebiliriz. Fatih Terim her zaman ne der? Yenilirken bile hani gurur duyacak bir oyun oynaman gerekir. Abi Galatasaray dakika 2 gol yedi, maçta yok. Saçma sapan hareketler, Uğurcan Çakır, Davinson, ne bileyim. Takımın içinde abi mesela isyan eden bir oyuncu yok. Fenerbahçe'nin ilk oyunu Gündüz'ü görüyorsun değil mi abi? Hakemin dibinde hiç hakeme es vermiyor. Sürekli baskı, sürekli baskı. Yani mesela Savic'in pozisyonunda abi itiraz eden oyuncumuz yoktu ya. Hakemin de Okan Buruk'u ben yaptım demek için attığını düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk CV'si kötü olan bir adam. İlla ki bir şey demiştir, bana laf çakmıştır, ben bunu atayım. Ben büyük hakemim deme çabasında olduğu için attığını gördüm. Büyük hakem olsa bizim oyuncuya kırmızı kartı vermek için VAR'dan şey beklemez, bilgi beklemez. Gözünün önündeki pozisyonu çıkartır, delikanlı gibi kırmızı kartını gösterir. Maalesef bizim hakemlerimiz böyle. Onun dışında abi ben Galatasaray'da Okan Buruk'u inşallah Barcelona'da, biz Barcelona'yı izliyoruz değil mi abi? Adamlar 31 gol atmışlar 7 maçta. Biz 4 maçta 10 gol yemişiz. Sonumuz hayır olsun. Ondan sonra büyük radikal kararlar alınabileceğini düşünüyorum. Arda Turan ya da Fatih Terim'in tekrar... Arda Turan olabilir ama onun için biraz erken. Bence Fatih Terim'in bir şubele yapması gerektiğinin inancındayım. Osimhen yoksa Galatasaray yok Doğan abi. Yani bir futbolcuya dayanmışlar. Herkes, bütün futbolcular Osimhen'in ekmeğini yiyor. Yani Galatasaray'ın
0: bak, ne siz, oynadığını geçen sizde, sizde mesela bir ayrım yapmayacağım ama Galatasaraylı birçok kişi de senin görüşün hakim. Arda Turan gelse Okan Hoca'dan sonra mesela, Arda Hoca geldiğinde 3 sene görev alsa 4. sene yine aynısını söylersiniz. Fatih Hoca'nın bir jübileye ihtiyacı var deyip yine Fatih Hoca'yı istersiniz.
5: Abi Fatih Terim bizim için bir başka, çünkü Galatasaray'ı gerçekten çok seviyor ve Galatasaray'ı onun gibi savunan kimse yok abi. Ya ben Galatasaray'ın son 4 yılda bu kadar dokunulabilir bir dönemi olduğunu bilmiyorum abi. Herkes Galatasaray'a çıkıyor. Şimdi Galatasaray 4 senedir şampiyon Doğan abi. Büyük, herkes Galatasaray'ı geçmek istiyor. Bütün herkes Galatasaray'ın maçlarını büyüteçle izliyor. Galatasaray maçında olan pozisyonlar ekstra ekstra konuşuluyor ama Fenerbahçe, Beşiktaş, ya Beşiktaş'ı ayırıyorum. Beşiktaş hakemlerde çok dert yanıyor. Mesela dün Ali Şansalan abi ince ince Amedi doğradı ama Beşiktaş'ın da gerçek faullerini veremedi. Çünkü niye? Kalitesi yok. Bilmiyor abi. Tam beğeniyorum. Hani Ahmet Çakar değil der ya abi, eski kaşarlaşmış hakem. Tam öyle ya. Ya bir hakem bu kadar beceriksiz olamaz abi. Bunlar mesela, ben sabah Atletico Madrid maçını izledim o maçtan önce. Orada da mesela İspanyol hakem hata yaptı ama ya orada arkanız alın. Aklınıza başka bir şey gelmiyor. Bizim ligde hakemler hep ön plana çıktı. Yok saçımı tarayayım, yok hareket yapayım. Ya böyle tuhaf abi ya. O yüzden ben Galatasaray'a tekrar dönmek istiyorum abi izninizle yazsa.
2: Dönme artık yeter.
5: Bence Dursun Özbek de Okan Buruk el ele versin abi. Eyvallah. İstifa etsinler.
0: Tamam. YouTube'daki içeriğin ismini söyle bari, onun da tanıtımını yapmış olalım.
5: Abi onun için senden izin isteyecektim zaten. İzin istemeden yapmak istemedim. Togimo 2Oğlu abi. YouTube, Twitter, Instagram takip ederlerse sevinirim. Maç vlogları falan da çıkıyorum. Bu sene kombin aldım. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğruları konuşmaya çalışıyorum Galatasaray özelinde. Hayırlısı diyorum abi. Herkese de
0: ama sana şöyle söyleyeyim. Biraz tecrübeden dolayı söylüyorum. Doğruları konuşanı çok izlemiyorlar.
5: Yok abi, isyan edersen eğer Okan Burak çakarsan izleniyor abi.
0: Kaos
5: yapmıyor. Biraz abi Ahmet Konuk.
0: Ya kendi takımı içinde kaos yapacaksın ya da dışarıda kaos yapacaksın yani.
5: Evet abi, kaos izleniyor. Biraz Ahmet Konuk, Bülent Uslu'dan feyiz alıyorum. Bazen Beşiktaş Fenerbahçe'ye sallıyorum bile. O zaman yorumlar falan geliyor. Bakıyorum video bayağı bir izleniyor.
0: Filmlerde bile başrol değil. Filmi götüren kötü karakterdir biliyorsun. Yani kötü olacaksın. Kötü olacaksın.
5: Evet abi, maalesef.
0: Tabii ki böyle bir yönlendirme yapmıyorum. Sen doğruları yapmaya devam et. Doğrulardan bahsetmeye devam et. Bir dönem sana ihtiyacımız olduğunu anlayacağız. Boş ver.
5: Eyvallah Doğan abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın.
5: İki oyla.
0: Hadi bakalım. Peki arkadaşlar. Reklamını da yaptı. Görüşürüz. Bir tanıtımını yaptı. Reklam da değil aslında. Bunun bir ticari bir şey olmadığı için reklam sayılmaz. 18.77 sana da günaydın.
6: Abi günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldin.
6: Abi ben Galatasaray taraftarıyım.
0: İsmi?
6: Hasan ben.
0: Hasan.
6: Abi Galatasaray'da kimse mevkinde oynamıyor. Özellikle hantal oyuncular var. Mesela Şalay büyük hantal. Abdülkerim Bardakçı hantal oyuncu. Asla dönemez. Lisbon maçında gördük. Ondan sonra Trabzon'da gördük. Daha evvelden gördük. Şimdi Barcelona'da göreceğiz. Bir çabuyu oynatmazsa tabii göreceğiz. Delik deşik olmadan tabii. Abi şeyi anlamıyorum. Barış Alper fizikli güreşçi. Yani ileride bir tane olumlu pas, ara pası, koşu, duvar pası hiçbir şey yok. Çek abi o zaman sabike. Bu kadar ısrarcı çünkü. İnanılmaz ısrarcı. Barış Alper'de, Yunus'ta, yani onu oraya koyuyor, bunu buraya koyuyor ve genel olarak ben şunu fark ettim, Hamza Hamzoğlu dönemi olsun, Fatih Terim dönemi olsun, teknik direktörlerin sona yaklaştıkları yer sürekli yan pas geri pas. Şu an Galatasaray'da, Lisbon, Trabzon, ondan önceki lig maçları, yani yan pas geri pas, dikini oynayan bir tane adam yok. Trabzon maçında habire kanatları kullanıyor, içeride zaten adam yok, kanattan Deniz Gül tek başına ne yapacak? Olmuyor. Yani olmadığı için de 4 tane yedik.
0: Okan Hoca maç sonunda açıklama yapmamak için mi kendini attırdı? Sürekli öyle yorumlar geliyor dinleyicilerden bak. Fatih Terim de yapardı bunu falan diye.
6: Bence İrfan Hoca'yı sürekli kullanıyor. Daha evvelden de tuttu, git dedi, şey konuş, söyle bir şeyler söyle falan dedi. Sarı kart yedi, ondan sonra tamam dedi, kulübeye geçti. Bence bu da onun etkisi vardır yani, öyle bir şey etkisi vardır yani. Ama söylüyorum yani, bir taktiğimiz yok. Mesela Gabriel Sara, ya abi bu topçular alınırken, ya artık futbol orta sahaysa teknik ve tamam tecrübe lazım, ama abi defans ve forvette atletizm şart abi. İstediği kadar tecrübe değil abi, atletizm şart, ama yanına birazcık da teknik, özellikle bak tekniği yoksa, oyunu okuyamıyorsan, oyun aklın yoksa, sadece süretin varsa defansa koyacaksın. Wilfried Tsimo gibi, o da aşırı teknik bir adam değil, ama defansta mesela illaki takım savunması yerleşene kadar oyalıyor, bir şey yapıyor süratle, atletizm. Yani defansa atletik bir adam almak zorundalar yani.
0: Yani aldıkları oyuncuyu da zamanında almak durumundalar. Almayınca da işte böyle Bitşabu nerede oynuyor, niye oynamıyor, Batrokov niye hazır değil, onlara dönüyor konu.
6: Abi ben de şuna geleceğim, kafayı yiyorum. Kim gelse yemin ediyorum var ya, şu an Messi Ronaldo gelse daha hazır değil. İşte yağ oranı %14.9, işte şeyi kilosu 92. Ya abi adam boyu ve şeyi orantı zaten oynuyor. Oynadığı takımlarda var belli. Hani Bitcha bu. Bence Apo'dan daha atletik, daha saldırgan, daha bir oyunu okuyan bir aklı vardır. Eminim yani. Ama bir türlü şans vermiyor abi. Ben kafayı yiyeceğim. Hiçbirine şans vermiyor. Batrakova aldı oraya, o da yedek. Öbürünü aldı, o da yedek. Yani bir de şeyleri de kapatıyorlar. Sağ olsunlar futbolcular. Okan Burun da kapalı şeyler. Instagram yorumlar, her yere yorumlar kapalı, şey kullanmıyor. Hani kimse bir şey yazamasın, söyleyemesin
0: sanki
6: yani.
0: Sanki sen
6: mı?
0: Olsan açacaksın, Okan Buruk olsan sanki de açık duracak. Ben açarım abi falan diyeceksin sanki. Ya neler yazılır biliyor musun?
6: Bence birbirleriyle etkileşim halinde. Galatasaray etiketlediği zaman açılıyor yorumlar. Bir bakıyorum 10 bin 20 bin tane yorum var.
0: Ya. Neyse. Yani Uguçkun hayırlı olsun, öyle söyleyeyim. Öbür taraftan işte ne bileyim başka kim vardı? İşte Leao toparlar mı? Hani 3 günde bir şey, inanılmaz bir abi işte Osimhen'in yokluğunu kapatacak adam çıktı sahneye. Bunlara hasretiz ve bu eksi olan tarafı gidermek için hemen birine sığınma durumumuz var. İşte bak Salih abi, böyle bir orta saha var mı dedin. İki hatasından dolayı işte sıkıntı yaşadın. İşte evet. Rıdvan'a çok iyi dokundu dedik. Keşke dokunmasaydı diye döndü. Hani bir sürü şey bunlar arka arkaya Sara ya da ne bileyim Salah için şunu söyledik abi, adam ayrı bir şey dedik. Ahmet maçında Trabzonspor aynı kadroyla sahadaydı. Olmadı.
6: Salah'a gelince, Salah biraz şey görmek istiyorum. Adamın kariyeri böyle zaten. Kolay goller çok denk geldiğini düşünüyorum. Diğer gollere falan da baktım. Hani evet, bir yerde kolay dediğim koşması, efor sarf etmesi açısından değil. Hani pozisyonu kendi yaratması açısından söyledim. Hani kontra ataklı pozisyonlar falan değil. Hani geldi vurdu. Son vuruşları efsane zaten, ona bir şey diyeyim. Hani ben kendi futbol bilgim olarak söylüyorum. Hani böyle kendi yarattığı bir pozisyon veya zoraki bir şeyler arasından çok fazla bir etkileşim göremedim daha henüz. Belki daha başı sezonun. Bu arada şeyde de Leao'nun da geriye asla yardım etmediğini gördüm. Bir kere bir Osimhen'le de görelim bakalım nasıl olacak. O tam şeyini gösterecek yani. Kumaşını tam belli edecek. Osimhen'le anlaşabilirse, olmazsa, çünkü geriye defansa yardıma gelmiyor. Jakobs bindirme yaptığı zaman boş kalıyor sol taraf.
0: Son bir telefon da
6: çok ağır kaldığı için kapatamıyor orayı. Tamam. Kademeye giremiyor.
0: İşte bari sen kapat o zaman. Bir telefon daha alalım. Evet,
6: kapatıyorum. Sağ olasın. Tamam abi, kapatıyorum. Hadi, İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Son bir telefon daha dedik. Ne aldık? Kimle konuştuk? Nereye konuştuk? Şuna basınca kim geliyor? Geldi biri. 70-73 gelmiş.
7: Merhaba, iyi yayınlar Doğan.
0: Hoş geldin.
7: Teşekkür ederim. İstanbul'dan Murat ben. Şimdi ben takımsal ya da hocasal olarak ya da oyunsal olarak değil de bizim toplumumuzun genel olarak futbola bakış açısından biraz serzenişte bulunacağım müsaadenizle.
0: Buyursunlar.
7: Bu haftayla örneklendirecek olursak, mesela Beşiktaş maçında bir penaltı pozisyonu tartışılıyor ki kesinlikle değil bana göre, ikili mücadele. Fenerbahçeliyim bu arada. Kalecinin yediği golle alakalı kimsenin serzenişte bulunduğunu görmüyorum. Ya da az önce konuşan arkadaş her şeyi eleştirdi, sanki o Kanada hocadan daha iyi biliyor. Yahut başka bir açıdan bakarsak, Fenerbahçe olarak mesela Lukaku'nun karşı karşıya kaçırdığı pozisyon 0-0 iken olsa hakem niye faul vermedi? Rakibe niye sarı kart göstermediler tartışacağız. Oysa biraz genel olarak bizim hani karşıdaki rakibin yaptığı şeyleri de biraz değerli görmemek gibi bir hatamız var gibi geliyor bana. Yani senin futbolcun karşı karşıya gol kaçırabilir, hata yapabilir. Kalecin o 40 metreden 2 tane gol yiyebilir ama hakem bir pozisyonda hata yapamaz. Bilmiyorum, çok böyle sığ ve basit görüşler, düşünceler gibi geliyor. Bu yüzden de bizim futbolumuzun saha ile birlikte saha dışının da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim yayını aldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Kalmadı zaten vaktimizde. Sizinle beraber tamamladık telefon attığını da. Yarın inşallah devamlılığını getiririz. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum size de. Eksik olmayın. Şimdi ben girişteki konuşmamı yaparak tekrarlayayım. Size deseydim ki bu sezon başlıyor, 2026-27 futbol sezonu, işte Süper Lig heyecanı, öyle bir şey olacak ki ilk 6 hafta ve orada milli araya gideceğiz. 3 hafta maç oynanmayacak bu 3 haftalık araya. Şimdi iddia ediyorum size desem Ağustos'un 9'u muydu 14'ü müydü neydi başlangıcımız işte. Desem ki Ahmet Süper Lig'e geldi, ilk hafta 6 hafta sonrasında lider tamamlar. Samsun, Göztepe düşmeme hattında yer alır. Yenilmeyen tek takım 6 hafta sonrasında Kasımpaşa olur falan desem, ya seni kim çıkartıyor buraya? Onun sonrasında herkes de yorumcu olmamalı, bu imkan da herkese verilmemeli falan diye kimse inanmaz zaten böyle bir şey. Benim de söyleme ihtimalim yani milyonda sıfır falan yani. Ama oradan çıkardığım ders ve sonuç, şu tabloya baktığımda 6 maçlık periyot sonrasında oluşan puan tablosuna, bir film seyrettik. Daha doğrusu bir film seyredeceğiz milli aradan sonra. Bir fragman izlettiler bize. İnanılmaz oyuncular var. Hani yeni bir isim çıkmış, genç bir yetenek, daha önce bir dizide oynamıştı, orada biliyorum çok iyiydi. Bak bu filme de katmışlar kasta. Ahmet diye bir oyuncu var. Galatasaray belli zaten, başrol gibi gözüküyor ama Beşiktaş ne oynamış be abi diyebileceğimiz. Buna ne bileyim Fenerbahçe'yi, Kocaeli Spor'u, Alanya'yı, Trabzon'u, Kasımpaşa'yı falan katıyorsun. Abi kadro yıkılıyor, ne film yapmışlar ama sonu ne olacak belli değil. Bir katil var, kötü de var. İşte Ferhat Gündoğdu var. Karakter anlamında bunlar iyiler, kendi aralarında sıkıntı yaşıyorlar falan. Bir taraftan kötü de iyi, çünkü bir filmi iyi yapan kötü oyuncunun iyi olması. Ferhat Bey de 3 senedir o, zaten o başrol gibi. Ondan sonra federasyon var bir taraftan. Figüranlar çok iyi. Rize'siydi, işte Gençler Birliği'ydi, Samsun Göztepe Toparlar, işte Başakşehir'iydi, Çorum'uydu falan, Antep'iydi falan, hepsini sayıyorsun ya. Güzel bir film vizyona girecek 2 hafta sonra milli aradan sonra. Bak bize milli takım konuşturmadılar. Yoksa biz takımlardan o kadar sıkılmıştık ki, milli takımın kalesine kim geçmeli, size defansta kim oynamalı, Hakan oynamalı mı oynamalı mı, İşte Arda oynarsa böyle olur, Kenan'ın kim kesebilir ki falan diyorduk. Şimdi milli takım konuşmadık da, yani yarından itibaren falan başlarız. Kenan'ın yerine İşte Oğuz mu, Kerem mi, İlhan bir denenmeli mi? Deniz'i forvet oynatır mı acaba? 4-2-3-1 dener mi? 4-6-0 üzerinde ısrar mı eder Montella? Uğurcan'ın performans düşüklüğünde kaleye kimi koyar? Kimi koydu ki? İşte Muhammed'i almış. Ya Muhammed Başakşehir'de oynamıyor ama iyi kaleci, boşver. Altay mı ya, Altay'ı? Geç abi, Berke ne zaman gelecek ya deyip oralara döneceğiz konuyu. İşte Emirhan'ı mı oynayacak, Abdülkerim Bardakçı mı olacak, abi rakip Fransa, Salih işte üst üste maçlar dinlenir mi, işte Orkun'la oynaması lazım, Hakan oynamayacak sakatlıyorlar falan. Önümüz milli ara ama çok konuşacağımız konu var. Yarın kısmetse buradayız, bekleriz efendim, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim ve hemen ilk bağlantımızla başlıyoruz. Yunus Aydın hattımızda. Yunus hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Selamlar. İyi günler.
3: Teşekkür ediyorum. Dünkü maçla başlayalım. Beşiktaş Ahmetspor deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı ve ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Aynı zamanda bir liderlik şansını da milli ara öncesi liderlik şansını da geri çevirmiş oldu. Nasıl değerlendirirsin ilk olarak karşılaşmayı?
4: Aslında Beşiktaş'ın söylediğin gibi yani gerçekten birçok momentum avantajı alma ihtimali vardı. Yani Ahmet elbette çok zor bir deplasman. Buna hiç şüphe yok ama yani Beşiktaş'ın hem oyunundaki ilerleme hem Avrupa maçı içerideki Erzurum maçı Fenerbahçe derbisi içeride Çorum'a karşı 6 gollü galibiyet derken çok ciddi bir artık arkasına rüzgar almıştı. Bu maçtaki yenilgi oyun olarak aslında dün özelinde sürpriz olmasa da yani taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok yukarıdan övülen bir Beşiktaş vardı. Sonuçta milli araya ikinci yenilgisiyle birlikte gitti. Alanyaspor maçından sonra bir maç daha kaybetmiş oldu Beşiktaş. Oyunda tabii çok fazla eleştirilecek şeyler var. Yani elbette şunu söylemek lazım. Yani Salih'in ve aslında öncesinde Vlahovic'e 30 dakika boyunca top değmemesi bence maçtaki en büyük istatistikteki sıkıntı bence. Yani Beşiktaş'ın bu kadar bağlantı oyununu iyi oynayan bir oyuncuyu 30 dakika boyunca top değdirememesi bence en büyük problemdi diye düşünüyorum. Yani Ahmet tarafından baktığında zaten ligin formda takımlarından birisi. Şüphesiz ki zor bir deplasman. Ama Beşiktaş bu zor deplasmana ya sonuçta Ahmet yendi ve lider oldu Galatasaray'ın puan kaybıyla birlikte ama ya bu zorlu deplasmanda bu kadar kötü bir kaleci performansı ki Nübel'e hani ayrı bir parantez açmak lazım. Yani taraftarın ekstra bir sempatisi olduğu Nübel'e kaçınılmaz ama dün gerçekten kötü bir performans sergiledi. Ligde ilk 5 maçta özür diliyorum toplamda Beşiktaş'ın ilk 5 resmi maçında gol yemedi Nübel. Sonrasında Erzurum maçında neredeyse ona iştahı düşmedi ama dünkü maçta gerçekten hani kaleci puan alır sözünden ziyade kaleci puan verdi diyebiliriz. Hani daha iyi bir performans gösterse ve hata yapmasa en azından belki Beşiktaş sağdan bir puanla ayrılabilirdi. Yani büyük bir şansı tepti Beşiktaş. Gerçekten senelerdir kötü başlanılan senaryoda Beşiktaş'ın ilk milli araya lider gitmesi taraftarın şüphesiz ki çok isteyeceği bir şey olacaktı. Çünkü bir hafta önce Fenerbahçe puan kaybetmiş. Bu hafta Galatasaray içeride Galatasaray deplasmanda 4 gol yiyerek mağlup olmuş. Yani momentumu gerçekten iyi bir alma avantajıydı Beşiktaş'ın. Çünkü şimdi işte Galatasaray'da elbette yani şu an kazan kaynıyor. Fenerbahçe'de Eyüp maçındaki galibiyet ne kadar referans gösterilebilir? Sonuçta Fenerbahçe'de belli başlı krizler var. Beşiktaş buradan hiç yara almadan çok sağlıklı çıkabilirdi. Ama bu yenilgi buna fazlasıyla etkili oldu diyorum. Nubel'in belli başlı kurtarışları da vardı. Maç belki 4'e 5'e de gidebilirdi. Ama net bir şekilde yaptığı hataları da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Son 12 dakikada Oho oyunu aldı. Çift santrafora döndü. Bir puan almak için her şeyi yaptı İtalyano. Ama yani burada Ahmet Spor'un oyununu da yabana atmamak lazım. Gerçekten çok iyi bir performans gösterdiler.
3: Tabii Beşiktaş için şunu söylemek gerekir. Yani hani öldük bittik mahvolduk gittilik öyle bir maç değil. Olabilir ki ligde en zorlu deplasmanlardan birisi diyebiliriz herhalde. Ahmetspor karşılaşması için, Diyarbakır deplasmanı için burada yenilmek normal. Ama dün Beşiktaş ilk kez sezon başından bu yana hatta Alanyaspor maçı da dahil olmak üzere ilk kez bu kadar alarm verdi. Çünkü sağ kanatta mesela Enes Boku üzerinden hiçbir şey üretemediler. Ceza sahası dışından gelen şutlar, Nübel'in hataları, Salih Özcan'ın hataları. Ya bir geri dönüş imaresi geldiği anda bile hemen bir reaksiyon göstermeyi başardı Ahmetspor.
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani referans alınabilecek bir deplasman oyun olarak hiç şüphesiz ama hani Alanya maçındaki ilgili şunu söylemiştik. Yani fikstür dezavantajı yazın Alanya'da oynamak zor diye. Yani bugün Ahmet için de gerçekten Fenerbahçe için de çok zor bir deplasman olacaktı. Trabzonspor için nasıl bir deplasman olduğunu gördük. Hoca gönderdi. Yani Fatih Tekke'nin belki zaten gitmeye niyeti vardı ama yani o maçta 3 puan alınsa bence devam ediliyor olabilirdi Fatih Tekke'yle. Ya da hani artık o süreç biraz daha geç sonuçlanabilirdi. Yani gerçekten zor ve hoca gönderecek, yani puan alınması zor bir deplasman Ahmet. Ama Beşiktaş'ta dediğin gibi alarm veren birçok durum şu. Yani 45 dakika korner kullanamayan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. 45 dakikada bir korner bile kazanmadı.
3: İsabetli şutu olmayan da bir Beşiktaş'ta aynı zamanda orada.
4: Aynen öyle. Poku konusunda taraftarın birçok oynamasına yönelik elbette isteği var. Terkin var. Erzurum maçında sonradan girerken bile taraftar sürekli Poku'yu oynatmak istedi ama hani güncel form durumunda hani Vatsal Çayner'in daha iyi oynadığını söylemek, hani elbette adaptasyon süreci vardır Poku'nun ama biraz daha en azından zaman olduğunu bize gösterdi. Yani Beşiktaş'ın oynadığını söylediğin gibi alarm verdi. Yani ama dediğim gibi çok böyle hani ligden kopuldu işte 5. hafta 2. yenilgi denilecek bir şey değil.
3: Peki Beşiktaş adına milli araya girilmesi sence olumlu mu oldu? Yani mağlubiyetin arkasından bir toparlanma süreci olabilmesi açısından, ama çok da zorlu bir fikstüre gidecek Beşiktaş. Yani 15 gün içerisinde Beşiktaş'ın maçları, hatırladıklarımı yani ezberden sayıyorum. Crystal Palace var, Hoffenheim var, Başakşehir var, Kocaeli Spor var, Trabzonspor var.
4: Tabii ki zorlu bir yani şüphesiz bir maç trafiği bekliyor Beşiktaş'ı. Ama şöyle yani değerlendirmek lazım. Yani bu milli ara mesela Galatasaray'ın yenilgisi için hani bence hayırlı bir yenilgi oldu denilebilir. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe'nin de özellikle çok yara aldığı haftalarda hani sanki hani futbolda güncel tabirle konuşuyor. Böyle uçan kaçan durumda hani bir oyun anlayışı var gibi gösteriyordu. Ama halbuki işte Galatasaray'ın olan baskısını yapamadığı zaman, ki bence bugün Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ın da bu kadar maç içerisinde en az oyun alan baskısı yaptığı maçlardan birisiydi. Yani Poku söylediğin gibi adam eksiltmeyi bırak orta bile açamadı. Ama diğer taraftan Galatasaray ve Fenerbahçe için şimdi ne olursa olsun Fenerbahçe biraz rüzgarı arkasına alarak girdi. Bitti yandı denilen bir Fenerbahçe vardı. Hani 3 puan gerisinde şu an artık şampiyonluk yarışının. Diğer tarafta Beşiktaş aynı puanda daha iyi konumda olmasına rağmen kaybederek gitmek bence momentumu düşürdü. Çünkü milli ara girmesi Beşiktaş için şöyle iyi değil. Beşiktaş rüzgar arkasına almış ve gidiyordu. Yani buradaki bir yenilgi Beşiktaş'ı ben birazcık daha psikolojik olarak geri attığını düşünüyorum. Galatasaray için daha hayırlı bir yenilgi oldu bence. Hem sıralaması gereği hem de biraz oyununda değiştirmesi gereken şeyler var. Ya az önce Beşiktaş için söylediğimiz, yani evet iki yenilgi var Alanya ve Ahmet maçları ama çok kötü bir gidişat yok. Bu nedenle hani milli ara olmasa diyelim Beşiktaş için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum. Ama hani şüphesiz ki zor bir fikstür var. Yani az önce de hani sen de tek tek maçları saydın, hem Avrupa'da hem ligde. Yani bu maçlarda da yara aldığı zaman hani belki de şampiyonluk yarışından hani birkaç puan daha geriye düşebileceği bir fikstür var Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta Poku'nun oyuna tekrar adapte olması hani Beşiktaş için çok çok değerli diye düşünüyorum. Bence dünkü maç kötü bir sınav oldu. Çıkartılması gereken kesinlikle dersler var. Ama bu maçı sadece Beşiktaş'ın kötü oyunu üzerinden okumak da doğru değil. Yani hiç şüphesiz Ahmet Spor gerçekten ligin şu an hali hazırda en iyi toplarından birini oynuyor.
3: Buradan hemen Fenerbahçe'ye bir geçelim. Fenerbahçe'de 8-0'lık galibiyet aldı. Şöyle ki yani tamam Eyüp Spor zayıf bir takım. Yani ligde biraz daha kadro kalitesi diğer takımlardan düşük bir takım, tamam, ama 8-0'lık bir galibiyet, yani bunu da yabana atmamak gerekir. Hani senin söylediklerine katılıyorum bir yerde ama 8-0'lık galibiyetinde konuşulması, tebrik edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tıpkı Beşiktaş'ın Çorum Spor karşısında 6-2 yendiği zaman gibi, o zaman da demiştim ne yapalım Çorum Spor diye 6 atan takımı kabul etmeyelim mi, övmeyelim mi diye. Burada da övülecek çok nokta var. Tabii senin dediğin kısma da geleceğiz. Senin dediğin kısmı da anlıyorum çünkü senin dediğin şu: abartılması. Ve keza bir dinleyicimiz de yazmış ki Fenerbahçe kazanınca bu maçı baz almamalıyız. Fenerbahçe'nin sorunları var. Böyle bir galibiyeti Galatasaray'a alsaydı herkes şampiyonu ilan ederdi diye. Ama demek istediği o değil Yunus'un. Anladığım kadarıyla şu değil mi Yunus? Yani sen düzeltirsin tekrar yanlış bir yer varsa, ama benim anladığım şu şekilde. Yani Fenerbahçe'de çok fazla abartan Fenerbahçeli medya mensupları veya bir başka taraftar diyebiliriz. Ya sen aslında Fenerbahçe içerisindeki abartmadan bahsediyorsun. Konuşulmasından değil.
4: Kesinlikle.
3: Ya mesela Ahmet abinin sorusunu örnek verebiliriz ya. Ya İsmail Hoca'ya çıkıp Ahmet abi dedi ki, ya bu ben anlamadım ya, anlamlandıramadım bu olayı. İşte neydi soruyu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, şuydu. Hocam 8 atsanız da niye 10 atmadınız diye söylenecekler dedi. Ve Türkiye'nin en çok eleştirilen teknik adamı olmak sizi yormuyor mu hocam falan şeklinde. İsmail Kartal'ın gönlünü hoş etmek için söylenen bir şeydi mesela. Ya ben bunları anlamadım mesela. Eyüp Spor 8-0'lık galibiyet sonrasında değil bunlar. Bence Şampiyonlar Ligi sonrasında olsaydı bu soru mesela daha mantıklıydı.
4: Yani Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında İsmail Hoca'yı bulamıyorsun zaten istifa ettiği için. Hani dün ya ben Eyüp Spor maçında zaten tedirgin oldum.
3: Şampiyonlar Ligi'ne hani kalma başarısından sonra tamam yani harbiden ya bu söylenebilirdi, bir elle tutulur bir şey var diye, ama taraftarın bu kadar gergin olduğu bir dönemde yani Eyüp Spor galibiyetinin arkasından ya bu soruyu sormak biraz enteresan. Ya enteresan dediğim, hani bu sorunun sorulması enteresan kim olursa olsun. Ama ona geçmeden önce senden ricam, Fenerbahçe'yi nasıl buldun, maçı da nasıl değerlendirirsin? Çünkü 8-0'lık bir galibiyet var. Önce güzel futbolu konuşmamız gerekir.
4: Kesinlikle. Bir kere Fenerbahçe'nin her şeyden önce bu galibiyeti geçtiğimiz senelere oranla referans olarak göstermesi çok çok daha önemli diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe geçen sene rakibinin kaybettiği ya da puan kaybettiği birçok hafta kendisine altın tepside verilen imkanları hep geriye itti. Hep geriye itti. Yani buna örnek olarak verecek olursak, evet Eyüp zayıf takım olabilir. Ama Fenerbahçe geçen sene kümeye düşen Karagümrük'ten özür diliyorum. Yani gol atamadan yenildi. Bugün ne olursa olsun Fenerbahçe hedef bir maçı kazanmış durumda milyara gitti. Yani 8-0 bitmesi ya da Eyüp Spor'un zayıf olması hiç önemli değil. Fenerbahçe geçen sene bu tarz hedef maçlarının birçoğunu puan kaybıyla sonuçlandırdı. Bunları işte Kasımpaşa maçı da örnek olarak gösterebiliriz. Küme düşme hattında da küme düşmenin adayı olan birçok takıma karşı kaybetti. Fenerbahçe'nin dünkü rahat galibiyeti geçen sene bunları yaşayamaz durumdaydı. Ya da Ali Koç döneminde de defalarca kez bu yaşandı. Fenerbahçe dün maçın 8. dakikasında 2-0 öne geçmişti. 8 değil 10, 11-12 de olabilirdi maç. Çok farklı yerlere de girebilirdi. Fenerbahçe biraz da ikinci yarıda artık el frenini biraz da olsa çekti. Ya yani daha kontrollü bir oyun oynamaya başladı. Vites düşürmesi elbette rakibine saygısı açısından önemli, ama burada Eyüp'ün zayıflığı açısından değerlendirecek olursak, yani gerçekten Eyüp takımının geçen sene yaşadığı zorlu süreçten itibaren yani kadro kalitesi olarak nasıl geriye gittiğini söylememe hani hiç gerek yok. Sonuçta işte şu an Samsun da bunu yaşıyor. Daha önce Adana Demir de yaşadı. AŞ'ye geçen kulüpler, dernek statüsünden çıkan kulüpler bu tarz problemleri yaşamaya devam ediyorlar ekonomik olarak. Eyüp de burada başta yaşadı. Bence geçen sene takımı ligde tutan Atilla Hoca'ya, Atilla Geren'i göndermek çok büyük hataydı. Özcan Hoca da daha önce Hatay'ı ligde tuttu, ama ya bunu uzun bir sürede yaşaması, ki Atilla Hoca Eyüp'ün içinden gelen bir hoca. Başarısı da tartışılmaz. Eyüp hatalar silsilesinde kötü bir takım kurdu. Bunun sonuç olarak da Fenerbahçe dün cezayı kesti. Fenerbahçe için de bir patlama maçıydı. Belki hocasına olan oyuncuların kendi sevgisini göstermesi. Bunu Antep maçında yapamadılar. Zor bir deplasmandı. İşte taraftarla milli ara öncesine barışmak hiç şüphesiz ki değerli bir galibiyet. Ama yani Fenerbahçe işte ligin en iyi takımı diyebileceğimiz bir oyundan dolayı 8-0'la kazanmadı. Dün sonuçta toplu oynamaya baktığınızda ilk yarı sonunda %52 rakip takım toplu oynamış. Eyüp takımı toplu oynamış. Ama tabii ki Vedat Muriç'in 4 gol atması, İrfan Can'ın golle buluşması, performansı çok eleştirilen bir isim. Greenwood'un gol atması, goller atması. Ya bunlar tabii ki çok değerli Fenerbahçe'de. Ama tekrar söylüyorum. Burada esas maçı skor üzerinden değil de geçen sene kırılma anlarında sürekli ligden kopan Fenerbahçe'nin, Galatasaray geçen sene neden ya da Okan Hoca oyundan dolayı çok eleştiriliyor? Çünkü herkes geçen sene şöyle okuyor. Fenerbahçe şampiyon olamadı değil. Galatasaray sürekli inanılmaz ikramlarda bulundu. Bunu değerlendiremeyen taraf Fenerbahçe oldu diye okuyorlar. Çünkü oyuna yönelik çok fazla eleştiri vardı. İşte Galatasaray milyar öncesi Trabzon maçında böyle ciddi bir kırılma yaşamışken Fenerbahçe bu sefer kendisine verilen imkanı geriye itmedi. Ve karşılığında yani çok net bir galibiyet, 8-0'lık müthiş bir galibiyet aldı. Ben olayı bu taraftan okuyorum. Çünkü evet iyi küme düşecek bir takım olabilir. Bence de küme düşecekler. Gerçekten çok zayıf bir takım. Ama Fenerbahçe geçen sene Karagümrük karşısında bu tarz bir maçta çok ciddi bir yara aldı. Bu sebeple ben yani Fenerbahçe'nin dün akşam yaşadığı galibiyeti çok değerli görüyorum. Ya, taraftarın da hani ya, şimdi İsmail Hoca görevde devam edecek, buna hiç şüphe yok. Ama dün kötü bir sonuç alınsaydı ki Fenerbahçe bu tarz sonuçları almaya çok çok alışkın, çok farklı bir karar alınabilirdi Fenerbahçe'de milyara da gidildiği için. Ya, bu sürece Fenerbahçe sadece 3 puan uzakta. Yaklaşan bir Galatasaray derbisi var. 26 Ekim pazartesi oynayacak bir Galatasaray derbisi var. Çok çok değerli. Ben Fenerbahçe takımının oyununun da elbette gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Dün itibariyle işte Asensio riske edilmedi çünkü ihtiyaç duyulmadı. Rahat bir galibiyet bu açıdan bile çok çok değerli. Rahat bir galibiyet alıyorsunuz. İşte yıldızınızı yormuyorsunuz çünkü hala sakat. Yani doktorlara maç içinde sormuşlar 20 dakika oynatalım mı diye. Zaten gerek olmadığı için Asensio'yu riske etmemişler. Bu tarz galibiyetler önemli. Ama tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'nin oyununda hala eksikler var. Büyük bir maçta hala zorlanırlar. Ama bu milli ara oyunun gelişmesi açısından elbette çok değerli olacaktır.
3: Kesinlikle katılıyorum. Ya uzun süre sonra ısıran bir Fenerbahçe sahada görmek bence gerçekten Fenerbahçe adına olumlu bir şey. Bu arada mesajlarımızla birlikte hemen oraya da göz atalım. Hemen bir dinleyicimize cevap vereyim. Dinleyicimiz Hakan Bey, teşekkür ediyorum mesajınız için. Ahmet abiyi ararım ama muhtemelen ulaşamam. Ahmet abi dinliyorsa zaten bağlanmak isterse yazabilir bana. Çünkü şimdi radyoda zaten programları olduğu için, ekstra yayınları da olduğu için önceden haber vermediğim için arayıp rahatsız etmemiş doğru olmaz ki muhtemelen müsait değildir. Çünkü önceden haber verdiğimde ona göre müsaitliğini ayarlıyor ama bağlanmak isterse tabii ki bağlarım. Bir başka dinleyicimiz de demiş ki, hemen not etmiştim. O soruyu soran Radyo Gol'den Ahmet Konaş direkt söze başladı sevgili programcınız diye bir mesaj gelmiş. Şöyle, yanlış anlamayın, Ahmet abiyi çok severim ben bu arada. Öyle Ercan Bey, bir düşmanlıktan söylemiyorum ben. Hani burada bence doğru değildi diyorum yani, hani hoca açısından, takım açısından diyorum. Hepimiz aynı görüşte olsak, burada yapay zeka gibi konuşsak zaten ne anlamı kalır ki? Şunu yapsam da size saygısızlık

0: aslında böyle düşünmememe rağmen bu şekilde yapsam da size çok büyük saygısızlık olmaz mı? Aynı kurumdayız diye niye böyle bir şey yapalım? Ama hani bir düşmanlığım da yok, çok severim kendisini yani Ahmet abi, her gördüğümde çok mutlu oluyorum ben. Peki bir diğer taraftan Göksel'incim, hiçbir Fenerbahçeli taraftar bu galibiyeti abartmıyor, aksine çok temkinli demiş. Evet ya, burada şimdi ben de yanılgıya düşmek istemem Yunus, çünkü sen daha iyi taraftarı gözlemleyebilirsin, dinleyicilerimiz de öyle. Ya, benim önüme çıkan bazı timeline'ıma göre diyeyim, yani X'te gördüğüm kadarıyla konuşabiliyorum. Bir taraftar grubunu komple tamamen gözlemlemem imkansız tabii ki. Ama dediğiniz gibi ise eğer, bu çok doğru bir davranış olur. Bence çok mantıklı olur. Yunus, sen nasıl gözlemledin? Temkinli mi şu anda Fenerbahçe taraftarı?
1: Yani şimdi bir insanın temkinli ya da kontrollü gitmesini engelleyecek tek şey duygusal hareket etmesi. Ve Fenerbahçe taraftarında hiç şüphesiz bu duygusallık var. Yani zaten camianın tamamında bu duygusallık var ki, yani Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir puan alınmış ve Şampiyonlar Ligi'ne gidilmişken sonrasındaki hemen basın toplantısında teknik direktör istifa ediyor. Fenerbahçe zaten yıllardır işte Kasımpaşa maçında az önce bahsettiğimiz yaşanan, Rize maçında yaşanan, Karagümrük maçında yaşanan şeylerin sebebi ya da 60. dakikada maç Kadıköy'de 1-1 ise eyvah diye statta oluşan stresin sebebi duygusallık. Bence temkinli bir hal var mı dersen Fenerbahçe'de hiç yok. Yani Fenerbahçe taraftarı şu an birinci sırada olsaydı, geliyoruz şampiyonluk modundaydı, geçtiğimiz hafta Antep maçı sonrasında da eyvah lig bitti durumundaydı. Yani buna zaman zaman ben de dahil olmak üzere, bu arada Fenerbahçe'nin yorumcular olmak üzere de, az önce bahsettiğim işte Ahmet abi de bunu çok fazla yapıyor. Yendiğimiz ya zaman, yenildiğimiz zaman lig bitti.
0: Kesinlikle kötü bir niyette aradığımızdan değil, onu da parantezine açalım Yunus. Ya şundan dolayı bazı kesim gaza gelme diyebiliriz, hani kaba tabirle, ahmiyane tabirle. Bazı kesimde hani korumacılık, işte takıma sahip çıkmalıyım, hocaya sahip çıkmalıyım falan, ama şimdi bu da bazen yanlış yansımalar yapabiliyor. Mesela aynısı Beşiktaş'ta yıllarca oldu. Sergen Yalçın, sahip çıkmalıyız, camianın evladı böyle falan diye. Ama daha erken bir değişim, daha erken bir kurtuluş da aslında.
1: Kesinlikle. Ya bir kere Fenerbahçe üzerinde de şimdi antrenörlerden bakıyorum. Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu var resmi olarak yazılmış. Şimdi şu 29 vesaire o muhabbetlere girmiyorum. Resmi ilan görüyorum. 16'sı yabancı hoca. İki tanesi yerli, camianın evladı olmayan hoca. Ersun Yanal ve Mustafa Denizli. Birisi Aykut Hoca. Ya bu camianın evladı arayışı telaşını çok böyle Fenerbahçe üzerinde tutmuş bir şey değil. Burada iki ayrı hani yol var. Fenerbahçe birini tercih etmek zorundaydı elbette, seçti. Şimdi birisi Süper Lig'de Zico sonrasında yabancı antrenörün şampiyon olmaması. Tamam, burayı alıyoruz, değerli. Ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin şampiyonluklarının %80'inin üstünün 19'da 16'sının yabancı hocalarla gelmesi. Fenerbahçe camianın evladı ile yürümeyi tercih etti. Ki bence 10 aylık bir süreçte de doğru bir karar bu. Hani geçici bir yönetim olduğu için Fenerbahçe'de. Ama az önce bahsettiğim şey, yani duygusal olan da Fenerbahçe'yi çok sevdiği için yapıyor. Kontrollü olan da çok sevdiği için yapıyor. Hani iki taraf da duygularını kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü kontrollü olan taraf da yani daha öncesinde çok fazla hani senin söylediğin gibi gaza geldiği için daha sonrasında hüzün de çok büyük oluyor. Yani bunun en büyük örneği Kasımpaşa maçı. 3 dakika içinde Fenerbahçe'lerin dünyası başına yıkıldı. Yani bu nedenle kontrollü olmakta bence fayda var. Şu anki yönetiminde daha kontrollü olduğunu düşünüyorum. İsmailci tarafı bence öyle değil. İsmailci tarafı çok duygusal davranıyor. Zaten burada bence bir problem var tamamen. Ama hani daha kontrollü olmakta bana kalırsa fayda var. Ama elbette işler biraz daha Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında işte Fenerbahçe ilk ikide 3 puansa ya da işte birinci 3 puan öndeyse o zaman biraz daha yükselmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ya puan tablosuna baktığında şu an çok dar. Bunu yani dün de konuştuk. Hiç şüphe yok. Yani Fenerbahçe hani 6. sırada ama 3 puan var. Yani sıkışmış bir puan tablosundan bahsediyoruz. Yani daha Trabzonspor var arkada. Yani hani bu tablo daha çok hani yukarılara gelene kadar Fenerbahçe şu an lider olan Ahmetspor'un bir yenilgisinde kazandığı anda genel averajı Fenerbahçe'nin daha yüksek olduğu için söylüyorum. Fenerbahçe dün itibariyle zaten ligin en yüksek genel averajına sahip takım artı 10 averajına. Liderliğe oturması mümkün değil. Çünkü aradaki 5 takımın daha puan kaybetmesi lazım. Bu sebeple

0: biraz daha zaman isteyen şeyler bu. Şu an Fenerbahçe'nin Galatasaray'la, Ahmetspor'la 3, Beşiktaş'la 2 puan farkıyla sezona devam ettiğinin bilincinde olmak lazım. İçeride kaybedilen bir derbi var. Beşiktaş uzun vadede şampiyonluk yarışının içinde olacak gibi gözüküyor. İkilavir için çok çok değerli. 26 Ekim'de Galatasaray'a karşı oynanacak bir deplasman derbisi var. Derbi karnesi hiç şüphesiz taraftarın mentalini çok ciddi etkiliyor ki İsmail Kartal'ın daha önceki dönemlerde özellikle 99 puanlı sezonda derbi karnesinin ne kadar başarılı olduğunu unutmamak lazım. Bu sezon bu derbi kötü başladı. İçeride Beşiktaş yenilgisiyle. Bu tarz kırılma maçlarına kadar camianın bence duygusal olmaktan ziyade daha itidalli, daha sakin olması lazım. Ama tabii ki taraftar refleksini kontrol etmek hani mümkün de değil, kimsenin aklına de değil. Ama Fenerbahçe'yi başarıya götürecek şey bence biraz daha sakinlik.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Özcan Bey, kolay gelsin yayınlar, konağa da Yunus Aydın'a da selamlar. Ben çok koyu bir Fenerbahçeliyim ve 8-0 beni kandıramaz. Ben bu maçta şuna bakarım: Eyüpspor gibi ligin en güçsüz ve küme düşmeye en yakın adayı senin ceza sahana kaç defa girmiş? Her şeyi özetleyen konu bu. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Ama yani ilk yarıdan 5-0 olmuş bir maçtan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe savunmayı ön planda tutmadı ve bu da çok normal değil mi Yunus?
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani bir kere hani 8. dakikada 2-0 oldu zaten maç. Maçın başına çok net bir penaltı var. Hani Eyüp tamamen oyundan koptu. Yani çok kötü bir Eyüp performansı gördük. Yani hatta yani sahada kayda değer bir Eyüp performansı da göremedik. Burada Fenerbahçe'nin en çok eleştirilecek konu belki toplu oynama konusunda birazcık. Hani aslında aldığı yara diyebiliriz. %45 Eyüp'ün toplu oynaması, ki topun oyunda kalması hiç fena bir maç değil. 54 dakika yakına top oyunda kaldı. Uzatmalarla birlikte 95 dakika oynanan bir maçta. Yani baktığımda şimdi 17 şutu var Eyüp'ün. Tabii de birçoğu zaten uzaktan. Hani isabetli şut sayısı 6, 18 kese rakip ceza sahasına girebilmişler. Fenerbahçe'nin zaten defansta problemi var. Bunu hep söylüyoruz. Fenerbahçe Konya maçında da bunu yaşadı. Savunma arkasında koşuyor. İşte çok büyük problem. Yani Eyüp Spor'da Bayet gibi bir oyuncu varken, ki geçen sene Antalya Spor'dan da benim yakından takip ettiğim bir oyuncu. Yani şimdi Ahmet Spor'da örnek diyecektim ama yani şimdi Eyüp'te böyle bir oyuncu yok. İki maçın en büyük referansından bahsediyorum. Yani savunma arkasına bu denli koşu atan bir oyuncu olsa, yani şimdi örnek vermek gerekirse Mihailak ya da hani Costa bu tarz koşu atan bir oyuncu değil. Abdullah'ı birkaç sefer atmaya çalıştı. Yani büyük takımların karşılaştığı takımlar arasında en zayıf takım değildi. Bu nedenle bu skoru referans bu sebeple almıyorum ama savunma anlamında probleme gelecek olursak, Fenerbahçe'nin gol yemediği bir maçı savunma referansı olarak vermek değil de hani burada Fenerbahçe takımının içeride 2 gol yemesi Konya'dan daha bence önemli bir kriter. Ama elbette dün Şiklin yarın yaptığı birkaç kritik hamle değerli mi? Çok değerli. Nathan Ake bence düne göre yine iyi bir oyun oynadı. Arşu Brown hücum katkısı, savunma oyuncularını birebir alırsak. Ama Fenerbahçe'nin referans alabileceği bir savunma maçı değil. Yani çünkü gerçekten az önce saydığım gibi tek tek Eyüp'ün hücum oyuncularına baktığında yani ya Mihailak, Abdullahi, Butamba, Costa ve Yao, ya bu isimlerin hiçbirisi normal bir maçta oynayabildikleri seviyede bile değillerdi. Ama hani dün Ahmet maçına bakacak olursak birçok oyuncu kendi potansiyelinin de üstünde bir maç oynadı. Eyüp için öyle bir akşam olmadı. Bunun da sebebi 8. dakikada 2-0 geriye düşmeleriydi. Bunu da yapan tabii ki Fenerbahçe. Ama büyük maçlarda yapabilir mi sorusunun cevabını, Fenerbahçe şu an zaten 6 maçta 3 kez puan kaybetti. 2 yenilgi, 1 beraberlik. Hani yani şu an itibariyle baktığında Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçı, Beşiktaş maçı ve Antep maçı. Yani bu maçların ikisinde 2'şer gol yedi Fenerbahçe. Yani Samsun ve Eyüp maçlarında gol yememesi, Antep maçlarında gol yememesi elbette önemli. Ama Fenerbahçe'nin savunma hattında halen çok ciddi problemler var. Bence Fenerbahçe yani Ocak ayında mutlaka bir savunma hamlesi yapmalı zaten. Hele ki Semedo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yani Mert Müldür'ün şimdi 2 ay sürecek bir sakatlığı var. Semedo gidecek mi kalacak mı belli değil. Yani sonuçta Anderson Talisca gitmeseydi Fenerbahçe'de gönderilecek isim Nelson Semedo olacaktı. Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün mesela Fevdun abi, Fevdun İdeloğlu'na verdiği röportajda Ocak ayına gerekli takviyeleri yapacağız diye yabancı oyuncu olacak demek ki. O zaman gönderilmeye yakın ilk isim Nelson Semedo. Çünkü Aziz Yıldırım da geçtiğimiz hafta yani söylediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ya bizim Mert Güldür gibi bir oyuncumuz var, neden kullanmıyoruz dedi. Mert ikinci hafta sakatlandı. Şimdi demek ki Mert oynayacaksa orada Semedo oynamayacak. Semedo gönderildiği zaman da savunma hattı bir takviye gerekecek. Fenerbahçe'nin hala bir U23 transfer hakkı var. Bunu unutmamak lazım. Orada kontenjanda boşluk var. Mutlaka savunma takviyesi yapması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Bir başka dinleyicimiz Yaşar Bey diyor ki, ben Fenerbahçe taraftarı olarak bizim iç sıkıntılarımızın herkesin dillendiriyor ve çok konuşuyor olması benim canımı sıkıyor. Yani 8-0 galip gelmişiz ama hala bizim içimizde yaşanan konular, bunları saklayamıyoruz. Bu da taraftara yansıyor. Ya Yaşar Bey, anladım dediğinizi, şunu demek istiyorsunuz yani. Hani içerideki iç savaştan bahsediyorsunuz, hani içerideki bazı mücadelelerden bahsediyorsunuz ama konusunu açmışken bir başka dinleyicimiz de yazmış, çünkü Fenerbahçe'nin iç sıkıntılarını herkes konuşuyor, bizi ilgilendirir falan şeklinde. Ben buna katılmıyorum işte Yunus, yani ne iç sıkıntısı ya, bilmem kaç milyon euroluk kulüpler hepsi medyanın önünde olmak için zaten bu işi yapıyor herkes. Yani futbolun doğası zaten medyanın önünde olmak, kulüplerin doğası bu şekilde. Yani tam olarak ne iç sıkıntısından bahsediliyor? İç sıkıntı diye bir şey yok ya, medyatik bir evrende futbol oynuyorsanız, futbol takımıysanız en üst düzeyde, iç sıkıntınız olamaz zaten. Ya iç sıkıntı istiyorsanız başka iş yapmanız gerekir.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani ki hani Fenerbahçe üzerinden okuyacaksak konuyu, yani şöyle bir şey yapabiliriz bence. Hani gizli ya da iç sorun olarak değerlendiriyorsak içerideki tartışmaları, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi maçının sonrasında basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Yani hani daha büyük bir, hani sadece hani ulusal medyayla da kalmadı. Yani bütün dünyaya duyurdu Fenerbahçe'nin istifa ettiğini. Bu nedenle bu yaşananların hiçbirisi Fenerbahçe'nin iç problemi vesaire değil. İç problemi olduğunu düşünüyorlarsa en başta bunu dışarıya yayan İsmail Kartal eleştirmek lazım.
1: Bu arada Beşiktaş'ta da bir açıklama gelmişti Serdal Adalı'dan, maç sonu açıklamaları. Ya ben pek anlamlandıramadım Yunus. Çünkü Alanya Spor maçından sonra böyle bir açıklama olsa mesela bir mantığa oturtacağım, ama bu karşılaşmada şimdi bir hakem etkisiyle skor değişimi gibi bir şey yok. İşte Beşiktaş'ın mesela Ahmet Spor'a verilmesi gereken bir kırmızı kart vardı, verildi. Bir penaltı vardı, gerçekten verildi. İlk yarıda bir Dušan Vlahović'in pozisyonu tartışmalı. Ama şu olay, işte hakeme İngilizce küfretti, kırmızı kart gösterilmedi. Evet, gösterilmeliydi ama çıkıp açıklama yapılacak bir olay da değil. Çünkü sahadaki oynanan futbolda kazanmayı hak eden taraf Ahmet Spor oldu maçta.
0: Katılıyorum. Yani katılıyorum. Yani Serdal Adalı, şimdi artık bizim maalesef futbol iklimimizin bir hastalığı oldu bu. Yani kazandığın maçtan sonra sessiz kalacaksın. Kaybettiğin maçtan sonra hakem diye ortalığı yıkacaksın. Bu sadece Serdal Adalı'nın yaptığı bir şey değil. Bütün başkanlar yapıyor. En hakem diye konuşmayacağım, hakemden bahsetmeyeceğim diye gelen Ali Koç bile ilk başta geldiğinde hani Türk futbol ikliminin çok dışarıda bir başkanıydı. İşte Harvard'da eğitim almış birisinden bahsediyorsun. İşte Türk futbol iklimi adamı ne hale getirdi? Yani sonuçta gördük yani. Artık en son nelerle uğraşıyordu Ali Koç. Şimdi bugün Serdal Adalı'nın bahsettiği durumda hakemlik bir şey bence de yok. Belki dediğin gibi Dušan Vlahović'in pozisyonu değerlendirilebilir. O da yarım yarım zaten hakemlerin görüşleri. %50-%50 ayrılmış durumda. Yani fanatiğe mesela haberine göre Serdal Adalı malum güçler ki hepsini biliyorsunuz, izin verirlerse şampiyon olacağız. Ayrıcalık bir adalet bekliyoruz. Yarış eşit şartlarda geçsin yeter diyor. Ya ben burada malum güçler tarzında üstü kapalı açıklamalarda, hani hepimiz bilmiyoruz yani. Kimi kastettiğini ben Serdal Adalı'nın bilmiyorum.
1: Tabii yani.
0: Hani varsa böyle bir şey çıkıp söyleyecek.
1: Yıllarca Ali Koç yönetimi de aynısını yaptı. Hep soruyordu yani, herkes soruyordu. Ya kimden bahsediyorsunuz, açıkça söyleyin. Ya herkes bilsin, bilmiyor çünkü yani bir kesim. Ben bilmiyorum mesela kimden bahsediliyor.
0: Aynen öyle. Ya aynen öyle. Yani hiç onu söyleyeyim ya. Beyaz Futbol yayında Sinan Engin mesela açık açık sordu ya. Yapı kim başkanım dedi. Yani siz kimi kastediyorsunuz dedi. Ha, buna verebildikleri tek bir cevap var. Yapının kim olduğunu, yapı bir kişi değil diyorlar. Yapı bir kişi değil. Yapının içinde işte tamam, Merkez Hakem Kurulu da var.
1: Bunun da sorusu çok basit. Kimler o zaman? Ya vaktimiz var, sabaha kadar dinleriz. Hani
0: yani aynen öyle. Bilmiyorum ya, yani isim vermek konusunda işte herkesin şu an daha dokunulabilir olduğunu düşündüğü bir Ferhat Gündoğdu var. Yani Ferhat Gündoğdu'nun ismini veriyorlar MYK Başkanı. Tamam, bu hakemler kötü. Tamam, bu hakemler kötü. Ama hani başka hani hiç yani gördüğümüz hani bir isim yani var mı ya? İbrahim Hacı Osmanlı ile ilgili mesela niyette problem var mı? geçen sene hani İbrahim Hacı Osmanlı'yla ilgili mesela yani Fenerbahçe ile çok iyi ilişkiler götürdü. Hem Ali Koç döneminde hem Saadettin Sağan döneminde. Baktığında hiçbir yerde bir uzlaşı yapmaları mümkün mü? Trabzonspor'un başkanı yapmış birisi değil ama bu işi götürdüler. Galatasaray'la problemi vardı. Şimdi Beşiktaş'ın MHK'yla problemi var. Herkesin problemi var. Zaten bu hakemler kötü. Ama dün üzerinde ben açıkçası maça müdahale edecek bir şey görmedim. Kendi fikrim. Serdar Adan'ın fikridir. Elbette saygı duyuyorum ama Beşiktaş'ta yenilgi sonrasında bu açıklamaların gelmesi normal. Çünkü yani gelmese bu açıklamalar önümüzdeki hafta Galatasaray'ın başkanı kaybettiğinde, Fenerbahçe'nin başkanı kaybettiğinde açıklama yapsa o zaman başkan şununla suçlanacak. Diğer camiaların başkanları takımını koruyor. Sen niye korumuyorsun? Bence birçok kişi, birçok başkan, birçok yönetici bazen kendisi inanmadığı şeyleri bile sırf taraftar baskısıyla çıkıp söylemek zorunda kalıyor. Serdar Adalı'da da öyle ya da böyle şu an bir seçim var. Ama aday da çıkmasa vesaire de olmasa. Ama şimdi gerçekçi olmak gerekirse de şunu söylemek lazım. Hani bence bazen mevcut yöneticiler, mevcut başkanlar çok da inanmadığı şeyleri söylemek zorunda kalıyorlar. Sadece taraftarı konsolide edebilmek için.
1: Bu arada Hüseyin Bey'in, Hüseyin Mecit'in o da sevgilerini iletmiş. Bizlerle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Bugün de kızı Merve'nin doğum günüymüş. Merve'nin de doğum gününü buradan kutlayalım. İyi ki doğdun Merve diyelim. Ramazan Bey'in bir mesajı var. Ramazan Bey böyle bir mesajı okuyamam. Direkt bana hakaret etmişsiniz. Yani bana değil başkasına da etseniz hani hakaret olduğu için okuyamam. Yani saygı...
0: Çok ağır ve çok saygısız.
1: Gördüm yani. Ben şunu hatırlatacağım sadece. Yok, duygusal bir mesaj atmıştır. Beşiktaş puan kaybetti. Üzgündür. Anlarım kendisini ama ya şöyle bir şey var. En son Ramazan Bey'den bu kadar sert bir mesaj daha hatırlıyorum. Ne zamandı biliyor musun Yunus? Ben Hasan Arat'ı eleştirdiğim zamandı. Başkanımıza sahip çıkmıyorsunuz. Şöylesiniz, böylesiniz diye.
0: İhraç etti Beşiktaş Hasan Arat'ı. Bir yıl geçici ihraç oldu Hasan Arat.
1: Bekleyelim Ramazan Bey. Peki bir başka dinleyicimiz diyor ki Vlahovic penaltı değil mi? Beşiktaş maçlarında rakip takımın oyuncularının hakeme işte o kelimeyi söylemesi serbest mi demiş. Ama bakın az önce de söyledim. Vlahovic pozisyonu çok net bir penaltı pozisyonu diyemeyiz. Yani izlenmeli miydi? İzlenebilirdi. Hakem takdirine bırakılabilirdi. Ama inanılmaz böyle net bir pozisyon diyemeyiz. Ama burada mesela haksızlık yapmaya gerek yok. Burada Vlahovic pozisyonuna net bir penaltı diyorsanız o zaman Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'nin pozisyonlarına net bir penaltı demeniz gerekir. Ben ikisi için de gri pozisyon diyorum ve bir diğer tarafta da yani futbol anlamında gerçekten kötü bir Beşiktaş vardı. İyi olduğunda iyi demeyi, kötü demeyi de kötü günde de kötü demeyi bilmemiz lazım artık bence değil mi Yunus?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani net bir şekilde katılmakla beraber yani %50 pozisyonlarda o zaman belki taraftarın tepkisi şu. Ya o zaman verseydi diye düşünüyorlar. Hani gri pozisyonu verseydi o zaman. Yani o da verilebilir, bu da verilebilir ama ya tam olarak zaten işte hakem görüşü yani VAR görüşü ya da baktığın zaman hani net bir şekilde bir fikir birliği oluşup 10'da 10 penaltı denseydi çok rahat bir şekilde eleştirirdik ama hakemlerin de ikiye bölündüğü bir durum. Hakem hocalarının ikiye bölündüğü bir durum. Yani bana kalırsa Vlahovic'in pozisyonu penaltı değil. Ama çok doğru özetledim bence. Yani Vlahovic'in pozisyonu penaltı diyorsa Fenerbahçe'nin de aynı şekilde pozisyonu penaltı demek lazım. Bu nedenle ya elbette dün o penaltı verilseydi maç bambaşka bir yerlere gidebilirdi. Ama hani bana kalırsa penaltı değil. Bir başkası gelir orada penaltı der. Ya ikiye ayrılan bir durum. O sebeple net bir şekilde maçın hakemi ya maçı Beşiktaş'tan aldı, Ahmet'e verdi demek bence doğru olmaz.
1: Peki son olarak Yunus eklemek istediğin bir şey var mı? Milli ara öncesinde artık uzun bir milli araya gidiyoruz ya bu konuyu da artık eleştirmek gerekiyor bence. Ben hep milli takımların tarafını savundum. Milli takımları çok seviyorum dedim. Evet çok seviyorum da ya Dünya Kupası yeni bitmiş 20 günlük milli ara olur mu ya? Ya bu kulüpler ne zaman tempo yakalayacak? Ne zaman adapte olacak? Hayır saçmalık şurada Yunus dönüyoruz milli aradan. Sonrasında 2 günde bir maç, 3 günde bir maç. Ya bu kadar sıkıştırmaya ne gerek var? 20 gün yapmayın milli arayı.
0: Kesinlikle yani hani elbette milli takımlarımızı izlemek bir keyif hiç şüphe yok ama hani konuşuyoruz işte takımlar ilerleyecek evet oyunları gelişecek diye de zaten takımların birçoğu işte oyuncu gönderiyorlar 3 büyükler için söylüyorum 4 büyükler için söylüyorum birçoğu zaten oyuncu gönderiyorlar ya o kendi oyuncuları da rantlama yapma şansı ilk 11'de daimi oynayan oyuncularla çok olmuyor ya bu nedenle oyunun da gelişimi çok mümkün olmuyor sakatlıkta cabası. Ya elbette hani milyar önemli, elbette zaten futbolun bir parçası ama döndüğünde de 2-3 günde bir ki bu sene Dünya Kupası da yok. hani yetiştirmek geçen sene biliyorsun 31 Mayıs'ta bitsin diye hani her şey bir anda hani hızlı hızlı bitirildi. Yani bu sene öyle bir telaş da yok. Daha yaygın yapılabilir. 22 günden bahsediyoruz yani bir sonraki maçın oynanmasına. Çok ciddi bir süre. Zaten ligler yeni başladı. Yani çok bence hani çok da anlamlı değil. Ama işte erkekler için de hep söylerler yani hani milli haber gerçekten erkeklerin hayatta en sıkıldığı dönem diye gerçekten katılıyorum. Kadın futbol severler için öyledir ama hani birçok insan gerçekten şu an bizi dinleyenlerinden birçoğu hani hak verecektir. Yani milli aradan çok ciddi bir şekilde keyif almıyoruz yani. Çok uzun milli aralarda kopuşlar sağlıyor. Ha, bu nedenle 20 gün aslında bir nevi futbol severlerin kendi milli takımımızın maçı hariç olarak söylüyorum. Yani %80'inin futboldan uzaklaştığı bir evren ve 20 gün hani bence gerçekten anlamlandırılabilir değil.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, reklamlara gitmeden önce, reklama gitmeden önce sizlerden gelen
2: şu an bu konferans
1: mesajları da okuyalım. Eksik bıraktığımız bir mesaj olmasın. Tabii yoğun puan kaybı olan bir hafta takımlar açısından ve mesajların yani biraz sertliğini de anlayabiliyorum. Yok Ramazan Bey, kusura bakmıyorum ya, ben de dediğiniz gibi ya, ben de Beşiktaş taraftarıyım biliyorsunuz zaten ve ya ben de üzgünüm, hani onu anlamanızı isterim, ben de memnun değilim ama doğruları da söylemek gerek, objektif olmak gerek burada. Yani maçın başından sonuna kadar 3 puan alacak bir taraf varsa, ki beraberliğe de gidebilirdi bir yerde ama 3 puan alacak bir taraf varsa, futbol anlamında bunu hak eden taraf Ahmetspor'du. Yani Salih Özcan'ın yaptığı, ya merkezi defansif orta saha oyuncunuzun bu kadar hatalı performans gösterdiği, bu kadar ya iki golde direkt doğrudan alarm verdiği bir mücadele, iki golde direkt yani asisti yaptı neredeyse. Sonrasında kalecinizin, sezon başından beri övdük ama iyi, kötüye de kötü demek gerekiyor. Kötü maçta iyi diye deyip övmeyeceksek burada neden öveceksek burada neden duruyoruz? Uzak mesafeden o iki golü, gelen iki şutu da kaleye alması, daha maçın başında Beşiktaş'ın düşmesi. Yani bütün bu varyasyonlara baktığımızda 3 puanı hak eden taraf Ahmetspor'du. Teşekkür ediyorum ama mesajınız için de. Beşiktaş kötü oynayabilir ama hakemi yenmek zorunda değil. Vlahovic pozisyonuyla Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonları ne alakası var? Onların birisi dışarıda, birisi içeride mevzusu. Diğeri de ele gelip gelmediği net görüntü yoktu. Eski hakemlerin neredeyse hepsi penaltı kırmızı dedi Vlahovic pozisyonuna. Bakın ben de penaltıya daha yakınım. Ama Beşiktaş hakem yüzünden kaybetti demek bana büyük bir haksızlık gibi gelir dün. İyi yayınlar. Salih Özcan'ın yedirdiği golün aynısını bize yedirmişti Fenerbahçe'ye Genduzi demiş İrfan Bey. Abi merhaba, iyi yayınlar. Ahmetspor'a stat cezası gelecek mi? Stat haddinden fazla doluydu ve video kayıtları var. Stada kapılar kapandıktan sonra giriş yapıyorlar. Ambulans yolunda bile taraftar vardı. Ben ona ek olarak şunu ekleyeyim, şunu da anlamadım. Ya yanlışlıkla yapılan bir şey tamam ama bu yanlışlığın olmaması gerekiyor. Profesyonel seviyede bir üst ligde bu yanlışlığın olmaması gerekiyor. Beşiktaş atak yaparken ya sular çalıştı ya bir anda. Oyun durdu ve o zemin ıslandı. Tamam, çok fazla bir vakit kalmamıştı ilk yarının bitmesine. 5 dakika 6 dakika ama üst düzey profesyonel birlikte olacak iş değil yani. Göksel'in psikolojileri bozuk olduğu için herkese hakaret görmüyor. Yani öyle de demeyelim. Teşekkür ediyorum destek mesajınız için. İzmir'den Ahmet Bey, Fenerbahçeliyim. Trabzon Galatasaray maçının hakemi uzun yıllar sonra kral çıplak demiştir. Okan Buruk'un 2096 gün sonra kırmızı görmesi, oyuncunun kırmızı görmesi. Buna da katılmıyorum Ahmet Bey. Bu arada birebir diyalog şeklinde gidiyorum. Katılmıyorum, katılmıyorum şeklinde olmuş olabilir. Özür diliyorum ama bir tartışma ortamı olduğu için, sizlerle bir samimiyetimiz olduğu için böyle yapıyorum. Yani buna da katılmama nedenim şu. Ya muhtemelen aynı hakeme geçmiş maçlara bakalım. Galatasaray'a işte yardım ediyor falan şeklinde çok paylaşım görürüz. Hani aslında Galatasaray kötü oynadı, Okan Buruk kırmızı kart gördü ve hakem de çıkarttı kırmızı kartlık bir şey olduğu için. Ya bundan, bunun dışında bir şey yok aslında. Hani bunun üzerinden bir anlam okumaya veya geçmişe gitmeye gerek yok.

Okan Hoca geçen yıl hep puan farkını açmak istiyoruz dedi. Bu yıl ağzından hiç duymadık, neden acaba demiş bir dinleyicimiz. Oponk sorulmuş. Geç gördüm, özür diliyorum. Yayınlar diliyorum İzmir'den Ercan. Amespor doğru yapılanmayla birlikte çok daha iyi yerlere gelecektir ve stat kapasitesi yeterli değil. Düşünün 4 iç saha maçında bilet başvuru sayısı her maç ortalama 350 bin demiş bir dinleyicimiz. Mesajlar gerçekten birikti. Yer vereceğiz. Şimdi reklama gidelim. Reklamların ardından geri dönelim. Niye zoruna gidiyor ki Göksel'in demiş Mehmet Bey. Ne zoruna gidiyor Mehmet Bey? Üstte bir şey yazdıysanız gözükmüyor. Yazarsanız cevap veririm. Şimdi reklamlara gideceğiz ama sadece niye zoruna gidiyor ki Göksel'in dediğiniz geldi. Yani bu mesaj geldi sadece bana. Onun bilgisini verelim. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Furkan Uzun birazdan bizimle birlikte olacak. Yaşar Bey'in bir mesajı var. Yaşar Bey, okuyayım mesajınızı. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Medya olarak bunları ne zaman konuşacaksınız? Ama yani şey demişsiniz, Galatasaraylı olması sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Korkmayın, bir şey olmaz, konuşun falan demişsiniz de Yaşar Bey, siz uzun süredir dinleyicimizsiniz. Ben bu olaylardan pek anlamıyorum. Beni az çok tanıyorsunuzdur. Ya, anladığım bir olay olsa konuşayım. Ama hukuk olayı, hani bu konularda konuşmak da çok bilmeyen için doğru bir şey olmaz. Hani ahkam kesmeye gerek yok biliyorum diye. Bilmiyorum ben bu konuları. Bilen programcılarımız, bilen konuklarımız oluyor. Bağlanıyorlar. Aydın Cingöz olsun, Aydın abi bu konularda çok uzman. Tahir abi olsun, Tahir Kum olsun. Onların yaptığı programlarda radyomuzda bulabilirsiniz ama benim burada bilmediğim bir şey bilmiş gibi konuşup sonrasında ahkam kesmem sizleri kandırmak olur ve her zaman bu konularda da bunu söylüyorum. Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Futbol içerisindeki konuları konuşuyorum ben daha çok. O yüzden yani. Yani bir art niyet aramayın lütfen. Selamlar, Türk futbolunun sorunu kimsenin objektif olmaması. Örneğin Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın hakemin VAR'a gitmeden kırmızı kart verilmemesini eleştirdi. VAR'dan sonra kırmızı verildi, haklıydı. Keşke devamında Sané'ye atılan tekmede verilmeyen kırmızı kartı da söyleseydi. Hatta VAR'a bile gidilmedi. O pozisyon es geçildi demiş Varol Bey. Şöyle ekleyeyim, benim de dikkatimi çeken bir İsmail Kartal'ın demeci vardı. Bir penaltı pozisyonu soruldu. Yani şimdi 8-0'lık maçta da çıkıp hakem eleştirmeye gerek yok falan gibisinden bir cevap verdi. Bu da yanlış. Mesela bir duruş varsa burada kazansanız da kaybetseniz de veya hangi tarafa olursa olsun bunu dillendirmek lazım. Biz bugün 8-0 kazandık. Bir penaltımız verilmemiş, çok konuşmaya gerek yok. Sonra 2-2 biten bir maç veya 2-1 yenildiğiniz bir maçta aynı pozisyon olunca ortalığı da yıkmaya gerek yok o zaman. Hani hatadır olur deyip geçmek gerekir. Ben buna da katılmıyorum. Nurullah Bey, çok teşekkür ediyorum. Her konuda herkes konuşmasın abi, zaten sen bu konuda en iyisini yapıyorsun. Bırakalım işini bilenler konuşsun bu konuda demişsiniz. Teşekkür ederim ya, sizleri kandırmak istemem yani. Hani çünkü bizim ülkede biliyorum demek çok kolay. Bilmiyorum demeye çekiniyor herkes. Ya sanki Galatasaray kötü oynadığı için Trabzonspor sanki hocasının takımının bir başarısı taktiği yok gibi lanse edilmesi neden? Onu açın, neden yedek olduğunun konuşulmaması normal mi demiş bir dinleyicimiz. Birazdan Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Konuşacağız onları da. Selam, ben Eyüp, milli arada milli takımımızın kaç maçı var demiş dinleyicimiz. 3 maçımız var Eyüp Bey. İkisi içeride, biri dışarıda. İlk olarak iç saha maçları. Cuma günü Fransa ile oynayacağız. Pazartesi günü İtalya ile oynayacağız. Sonrasında da Belçika deplasmanımız var. Şöyle bir atladığım mesajı var mı diye bakıyorum hemen hızlı hızlı. Sonrasında Furkan Uzun'u hattımıza alacağız. Doğan abiye gelen mesajlara kadar indim yani. Ben de hızımı alamadım şu anda. Teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten çok fazla mesaj gönderdiniz. 0212 273 10'un her zaman mesajlarınızı da WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz tabii ki.
Göksen'in Bey, hayırlı yayınlar. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi. Temaslı sert futbol bu sefer rakibinden görünce yıldı, yenildi. Fenerbahçe bu sert futbola ve temaslı futbola rakipleri karşısında kesinlikle cevap vermesi gerekiyor. Şampiyon olmak istiyorsa, demiş Mustafa Bey. Şunu da ekleyeyim, Beşiktaş'la ilgili dediğinize katılıyorum. Hatta savunma arkasında da çok fazla boşluk verdi. Marsilya maçında da benzerlerini vermişti Beşiktaş ama orada iç saha avantajıyla sonrasında maçı koparma fırsatı olmuştu ama Ahmet Spor 4'ü 5'i de atabilirdi gerçekten. Öyle pozisyonlar olmadı değil. Karşı karşıya Nübel'in çıkarttığı pozisyonlar var. Merhabalar, aslında atladığımız olay şu: daha öncesinde Fenerbahçe 3-0 ya da 4-0 öne geçtiği maçlarda iyi oyununu devam ettiremeyip sonrasında 3-2 ve 4-2 gibi skorlarla maçı bitiriyordu. Taraftarın sevindiği olay bu oldu bence ve biz bile maçı izlerken tek dediğimiz şuydu: acaba Fenerbahçe ikinci yarı oyunu bırakacak mı, oyundan düşecek mi, yoksa aynı şekilde devam edecek mi, demiş Adem Bey. Ya bu arada şey mesajlarını da çok görüyorum ama ben katılmıyorum, işte rakibe saygısızlık oldu, o kadar atmasaydık falan şeklinde. Bence yani rölantiyi almak, bilerek atmamak çok büyük saygısızlık rakibe. Tam tersi olsaydı saygısızlık olurdu bence. Merhabalar, dün maçtaydım. Fenerbahçe 2. dakikada penaltıyı kazandı, golü attı. Taraftarı arkasına alarak kazandı. Eyüp Spor'un tüm planları bozuldu ama Ederson'un 5 kurtarışı var ve 4 tanesi kritik kurtarış. Skora aldanmamak gerek diye düşünüyorum, demiş bir dinleyicimiz. Bence devre arasında Lukaku 1+1 sözleşmeyle geldiği için ya sözleşmesi dondurulacak ya da bir başka kulübe gönderilecek. Çünkü herkes biliyor ki Lukaku'dan hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye katkı alamayacak, demiş bir başka dinleyicimiz. Abdülkerim eleştirileri var. Bir dinleyicimizden Abdülkerim Bardakçı eleştirileri var. Yaşar Bey, iletirim. Ya o konuda program yapanlara iletirim. Ama dediğim gibi hani benim alanım değil. Dünkü müsabakada merdiven boşluklarının doluluğuyla ilgili görüş bildirdiniz mi? Az önce bir dinleyicimizin mesajıyla konuştuk. Görüntüler de vardı, yani stada kaçak giren çok fazla insan vardı. Bakalım bu konuda bir yaptırım gelecek mi? Bir sevk veya bir stat kapatma, seyircisiz oynama gibi bir ceza gelecek mi? Avusturya'dan selam olsun, demiş Cemil Bey. Bizden de selamlar. Fenerbahçe taraftarının sevinci coşkusu 8-0'lık skordan değil. Sevinci ve coşkusu geçen sene puan kaybettiğimiz Eyüp Spor stoperinin yaptığı terbiyesizliğe verilen cevap olarak görülüyor. Ya da ben öyle düşünüyorum, demiş Cemil Bey. Anıl'dan bahsediliyor. Abi, dünkü açıklamadan çıkarttığım şey, hakem bizim ligimizde sadece bahane aracı olarak kullanılıyor, demiş bir başka dinleyicimiz. Yani kesinlikle katılıyorum Ayhan Bey, aynı fikirdeyim tam olarak sizinle. Peki, bağlantımıza geçelim. Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Gökselen Merve yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor Galatasaray karşısında sansasyonel bir galibiyete imza attı. 4-0'lık galibiyet ve Thomas Rice'ın ilk mücadelesi. Bir reaksiyon bekliyorduk Trabzonspor'da ama bu kadarını bekliyorum diyen yalan söylüyordur diye düşünüyorum. Çünkü ya maçın başından sonuna kadar skordan bağımsız söylüyorum. Trabzonspor'un kazanacağı o kadar belliydi ki ya maçın başlama düdüğüyle bunu zaten hepimiz biliyorduk. Kaç kaç bitecek acaba gibi görüyorduk. Oyun bize hemen onu gösterdi. Gidişat da 4-0 oldu. Daha da fazla olabilirdi. İlk olarak senin değerlendirmeni alalım. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı?
1: Tabii dediğin gibi yani Trabzonspor için bu maç çok önemli bir maçtı. Çünkü ilk 5 haftada 2 yenilgi almışsınız ve rakibinin sizi yenmesi halinde puan farkı 9 olacak ki rakibiniz son 4 sezon şampiyonu, son 4 sezonun birlikte oynayan takımı. Dolayısıyla kaybettiğiniz senaryoda o puan farkının kapanma ihtimali çok düşük olacak. Bu bir gerçekti. Ve Trabzonspor, affedersiniz, Trabzonspor bunun farkında olarak maçın birinci dakikasından itibaren maçı kazanmak istediğini gösterdi ki hakikaten senin dediğin gibi zaten maçın başında bir gol buldu. Sonrasında ikinci gol, üçüncü gollerden farklı bir yoktu. Gitti ve 4-0 kazandı. İkinci yarı aslında çok hani hazırlık maçı minvaliyle geçen bir maç oldu. Çok düşük de yapada. İki rakibin de aslında kendini çok yormadığı bir maç. İkinci yarı da öylesi oynayan bir maç oldu tabiri caizse. Ama ilk yarıda Trabzonspor topla çok az oynamasına rağmen daha doğrusu pas pas yapmasına rağmen maçta galibiyet ulaşan taraf oldu ki burada Onana'ya bir ayrı parantez açmak gerekiyor. Spor 1-0 iken yaptığı bir potaj var. Yokumsun şutu. Orada toparlara gitse farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Yani belki de Trabzonspor kazanabilirdi ama farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Oradaki kurtarışıyla Trabzonspor'u gerçekten galibiyete ulaştıran isimlerden biri oldu. Sonrasında yine Galatasaray'ın duran topla bir pozisyon oldu. Trabzonspor'un forveti çizgiden topu çıkardı. Yani şöyle, Trabzonspor forvetinden kalecisine, işte Salah'ından Piras'a kadar bu maçın ne kadar önemli olduğunu aslında farkında olarak sahaya çıktı ve her bir oyuncusu maçı kazanmak için kendine düşen her şeyi yaptı. Ve günün sonunda da Trabzonspor rakibine çok sansasyonel bir skorla mağlup etti ki bu Okan Buruk döneminde Galatasaray'ın Süper Lig'de aldığı en farklı, en ağır yenilgi oldu. İki dediğin gibi çok daha farklı olabilirdi. Jo'nun vuramadığı bir pozisyon var. Salah'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Yani tabiri caizse 6-0'da bitebilirdi. Ama tabii ki Galatasaray'ın da Sané'nin tane kaçırdığı var. Çizgiden çıkarttığı Jo'nun pozisyonu var. Jakobs'un pozisyonu var. Tüm bunlar Galatasaray adına etkili pozisyonlar ama Galatasaray'ın genel olarak pozisyonlarına baktığımız zaman yani çok fazla pozisyon yoktu Galatasaray'ın. Bir tane Jakobs'un pozisyonundan bahsediyoruz, Akan Hanım'dan bahsediyorum. Bir tane de Sané'nin şutu var. Ama Trabzonspor daha etkiliydi ve özellikle şöyle bir tablo sergiledi Trabzonspor. Topu rakibine bıraktı ve iyi kapanarak bulduğu toplarla direkt olarak rakip kaleye gitti. Yani baktığı zaman Trabzonspor aslında çok çok iyi bir oyun ortaya koymadı ama akıllı oynadı. Doğru, kendine göre doğru bir plan ortaya koydu ki çünkü Thomas Reich, sen de olan yayınlarımızda da bahsetmiştik. Bu okuma çalıştırdığı dönemde de yine bu şekilde başarılı olmuştu. Topu rakibine vererek topun arkasına geçen ve bulduğu pozisyon, bulduğu toplarla direkt olarak rakip kaleye inme düşüncesi taşıyan bir oyun anlayışı. Ve o ay oyun anlayışıyla birinci gol mesela öyle geldi. Pasta Galatasaray takımı taş kullandı. Mustafa Eskiyarlar aldığı topu bir uzun pasta sala attı ve gol geldi. Son gol yine bunun bir benzeri. Ozan Tufan orada müthiş bir defans arkasına pas attı. Ve Salah'a bardak sattı. Türkiye'nin bardak şey istemeyince skor 4-0 oldu. Üçüncü gol önünden baskısıyla gelmişti ki bunu senle olan yine yayınımızda söylemiştik. Masraş'ın takımları özellikle Bochum, Bundesliga ve Bundesliga 2'de PPDA değerinde Almanya'da çok başarılı bir takım olmuştu ki dün oynanan, pardon, cumartesi akşamı oynanan Trabzonspor Galatasaray maçında da Trabzonspor bu sene tüm ilk yarılarda en başarılı PPDA değerine ulaştı. Bu aslında takımın önemli baskısının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir değer ki burada bence önemli olan nokta Jules'un ilk 11'de oynaması, onun açısından yedek kalmasını çünkü Jules'le oynadığınız zaman defans arkasını kurtarabilirsiniz, ön alan baskısı yapabilirsiniz. Dolayısıyla size farklı oyun repertuarları sunuyor ve daha da takımın oyunu hızlandıran bir oyuncu. Trabzonspor takımının ön halkına baktığımız zaman Gio, Muçi, Salah, Saviola, bunların hepsi hızlı oyuncular ve bir kontra veya bir ön alan baskısında tehlike yaratabilecek oyuncular. Dolayısıyla Trabzonspor hocanın oyun felsefesine paralel bir oyun anlayışı ortaya koydu ve günün sonunda da maçı kazanmayı hak etti gerçekten. Burada Samuel'un da çok şıklı bir var, onu da ayrıca parantez açmak gerekiyor. Çok yüksek bulan servis bedeliyle transfer edilmişti sezon başında 11,5 milyon euro karşılığında ve sezon başında biz onun eski hocası Luis Pinto'yla röportaj yaptığımızda oyuncunun tarzından Jeremy Doku'ya benzediğini söylemişti ve biraz daha son vuruş kalitesini geliştirmesi halinde çok daha büyük takımları, Avrupa'nın çok daha büyük takımlarında onu yiyebilecek bir oyuncu olduğunu göstermişti ki bence Galatasaray maçında o da etkiledi. İnşallah yaptığı çok enteresan bir çalım var ki o pozisyonun devamında Jiu topa vurdamadı. Bu süreli bir tören gol olacak dedi. Attığı gol çok çıktı yine sanıyordum. Dolayısıyla dediğim gibi Trabzonspor kalecisinden forvetine orta sahasından, orta saha demişken Fabinho bu maçları kariyerinde bu tip maçları oynamış. Birçok defa oynamış. Şampiyonlar Ligi'ne finaller olmuş. Brezilya milli takımında oynamış. Ve Arabistan gibi aslında futbolun yani Avrupa'ya oranla düşük tempolu oynanan bir liginden gelmesine rağmen hakikaten geldiği günden böyle fark yarattı. Bence mesela Trabzonspor takımında orta sahada Galatasaray maçında olmasaydı Trabzonspor takımı büyük sorunlar yaşayabilirdi. Ama Fabinho gerçekten müthiş bir sigorta takımı. Müthiş bir sigortası. Dolayısıyla dediğim gibi Trabzonspor takımı kalecisinden forvetine bu maçın ne kadar önemli olduğunu bilincinde sahaya çıktı. Ve günün sonunda da çok da iyi oynamasa da akıllı bir oyunu, doğru bir oyun anlayışını, doğru bir kurguyla ve rakibini iyi kapatarak maçı kazandı.
0: Ve Trabzonspor için de hem lige dair hem de konferans ligine dair umutlar yeniden yeşerdi desek herhalde yanlış olmaz değil mi?
1: Tabii ki çünkü yani şimdi nasıl kazandığınız da önemli. Şimdi Trabzonspor bu maçı 1-0 kazansaydı veya işte 2-1 kazansaydı yani böyle yani zoraki bir şekilde kazanmış olsaydı tabii ki yine bu önemli bir galibiyet olurdu ama bu kadar sansasyonel bir etki yapmazdı. Çünkü siz son 4 sezonu şampiyonluğu 4-0 yeniyorsunuz ki bir o kadar aşağı yukarı kesildiğiniz gol fırsatları var ve rakibiniz 4 yıldır hatta uzun zamandır beraber oynayan bir takım. Ki bu dönemde Liverpool gibi takımları, Juventus gibi takımları mağlup etmiş ve Avrupa'da oynanan baskısıyla belki de Avrupa'nın şu an en başarılı takımlarından biri olarak tarif edilen bir takım. Dolayısıyla böyle bir takıma sadece 2 tane pozisyon vererek ve 4 gol atarak mağlup etmek tabii ki Trabzonspor için yeni bir başlangıç. Trabzonspor için aslında şu soruyu da sordurtuyor. Trabzonspor neden şampiyon olmasın ki bu sene? Çünkü bakıldığında Onana bence bu sezonun şu ana kadar periyodunda en iyi kalecisi, Vivo en iyi stoperlerinden biri, sağ stoperlerinden biri ki şu an mevcut durumu bence form olarak en iyi sağ stoperi Salah. Şu an zaten gol kralı ama onun dışında da hem ofansta hem defansta 34 yaşında olmasına rağmen takım olarak müthiş bir süper yıldız. Fabinho keza öyle. Dolayısıyla Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı galibiyet ligin bütün dengesini bozan ve Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışında en az rakipleri kadar çok ciddi derecede bir aday olduğunu gösteren bununla beraber de Trabzonspor kadrosunun aslında iyi bir kadro, kaliteli bir kadro ve hem ligde hem Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atabilecek bir kadro olduğunu gösteren bir durum oldu ki burada Trabzonspor'un aslında şöyle bir avantajı var. Konferans liginde 6 maça çıkacak. Rakipleri daha fazla maça çıkacak. Dolayısıyla şimdi Avrupa dönüştürdüğümüzdeki takımlarımız biliyorsun. Her zaman sorun yaşıyor mesela. Bunu dün akşam Beşiktaş'ta gördük. Orayı da değiniriz zaten de. Yani takımlarımız Avrupa dönüştürdüğünde dönüş yaşadığı için Trabzonspor'un Avrupa'da 6 maça çıkacak olması aslında kendisi açısından şu durumlu bir avantaj. O bakımdan Trabzonspor takımı Galatasaray karşısına aldığı galibiyetle bu sezon şampiyonluk yarışında en az rakipleri kadar ihtimalinin olduğunu gösterdi. Ki bildiğim gibi yani bence Onana bu sezonun bence en iyi kalecisi. Geçen sene de çok iyiydi ama bu sene hakikaten hem kilo olarak da geçen sene biraz daha gerisinde yaklaşık olarak 10 kilo azı var geçen sezon oranında. Onana, Vivo, Fabinho diyoruz, Salah diyoruz. Daha burada Batogo gelecek ki, Jamal gelecek ki. Bu iki oyuncu Trabzonspor için çok önemli oyuncular. Dolayısıyla Trabzonspor takımı ama oyun ama belli bir şekilde kendini milli arayla iyi bir şekilde bence aslında kaotik bir sezon başlangıcı oldu. Fransporoş ile ilgisi, Ahmet yenilince şey derken biraz böyle kaotik bir atmosfere var ama.
0: Ama işte erken müdahale nasıl yani, erken teşhis nasıl hayat kurtarıyor görüyoruz burada Trabzonspor'da. Ya çünkü bak ne Avrupa gitti şu anda, ne lig gitti, hiçbir havlu atma durumu yok. Bir teknik direktör değişikliği oldu, erken bir hamle gibi gözüktü ama başarılı bir hamle oldu değil mi?
1: Kesinlikle. Hatta bu şu anki durumdan Trabzonspor biraz daha iyi durumda olabilirdi. Çünkü geçen hafta Konya'ya mağlup oldu. O maç, belki o maçtan önce bir teknik adam değişikliği yaşanmış olsaydı bugün Trabzonspor'un takımının 3 puan daha fazlası olabilirdi.
0: Evet ya, ben de onu anlamadım mesela. Neden Trabzonspor teknik direktörsüz çıktı Konya Spor maçına? Yani getirilebilirdi Thomas Rice o maça.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ya orada herhalde şöyle düşündüler. Hani gençler biliri 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup edince herhalde çok ciddi soru işaretleri oluşturuyor düşünüyorum. Çünkü hani acaba delirtmiş olabilir o galibiyet, ama gördüğümüz üzere o galibiyet yanıltıcı bir galibiyet oldu. Ve Konya maçında Trabzonspor kötü oynadı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ve hak ettiği bir mağlubiyet var. Ama teknik adam değişikliği sonrasında Trabzonspor'un oyun anlayışında da bir değişiklik olduğunu gördük Galatasaray karşısında. Ve senin dediğin gibi erken eşit, erken değişiklik hayat kurtardı Trabzonspor açısından. Çünkü şu an bakıldığında Galatasaray'ın 13 puanı var. Son 4 sezonun en başarılı takımı. Fenerbahçe'nin sanırım yine 10 puanı var. Beşiktaş'ın 12 puanı var. Yani aslında bütün takımlar şu an eşit durumda. Yarış dolayısıyla yeniden başlıyor. Ama burada Trabzonspor'un bir avantajı var diğer ekiplerin oranından. Tim gibi, Batogol gibi çok çok önemli iki oyuncusu milli ara dönüşünde Trabzonspor'a geri dönecek. Sakatlıklarından dolayı uzun zamandan beri Batogol mesela Mart ayından beri oynamayan bir oyuncu. Dolayısıyla çok önemli bir eksiklik Trabzonspor açısından. Dolayısıyla Trabzonspor açısından cumartesi akşamı saat 10 itibariyle lig yeniden başladı ki burada Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray takımına zaten derbi maçlarında ne kadar başarılı, özellikle derbi maçları değil büyük maçları, genel Avrupa'nın maçlarını katarsak büyük maçlarda çok başarılı bir

0: takım olduğunu ayrıca söylemek gerekir. Ve yine dediğim gibi 4 sezonluk Okan Buruk Galatasaray birlikteliğinin en ağır yenilgisine, en ağır yenilgisine alan takım Trabzonspor takımı oldu Galatasaray karşısında. Dolayısıyla tüm bunları düşündüğümüz zaman hakikaten çok
1: sansasyonel
0: bir galibiyet.
1: Tabii. Yani bu eklememiz gereken bir de Beşiktaş maçı var. Tabii 5-0'lık maç, o da ağır bir yenilgiydi Okan Buruk açısından.
0: Evet, o da o Süper Kupa maçı olduğu için.
1: Ama sen, işte onun olumlu bir yansıması olmuştu mesela Galatasaray'ı hatırlarsın.
0: Oradan ayağa kalkıp şampiyon olmuşlardı ki ondan birkaç hafta veya işte bir hafta sonra Young Boys'u da elenmişti Galatasaray. Üst üste iki kötü sonuç almasına rağmen sezonun devamını şampiyonla tamamlamıştı. Ama şu durumda bakıldığında Sportif Lisbon'dan sonra yine sert bir yenilgi. Tabii ki bu da bir soru işareti.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki, yayınlar, bir Galatasaray taraftarı olarak Okan Buruk hocamıza yapılan eleştirilerin gereğinden fazla abartıldığını düşünüyorum. Oyuncuların yaşadığı problemleri ve onların da insan olduğunu bazen unutuyoruz. Antrenmanlarda hazır olup olmadıklarını bizden daha iyi görüyor Okan Buruk. Hocamıza güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Tabii ki taktiksel sorunlar yaşıyoruz ama desteğe devam. Sevgiler diyor Almanya'dan Ferit Bey.
0: Ya tabii ki sonuçta Okan Buruk Türkiye'nin son 4 yılında şampiyon olan teknik adamı ve geçen sene zaten Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi skorlar imzalamış bir teknik adam. Kimse bence Okan Buruk için kötü teknik adam veya başarısız teknik adam diyemez. Ama bence Galatasaray maçındaki, pardon, Trabzonspor maçındaki tercihleri çok tartışmaya açık tercihlerdi.
1: Ya şu da mesela, Furkan araya giriyorum ama şu da bana çok saçma bir şey gibi geliyor. Yani çok fazla duyuyorum, argüman gibi geliyor. İşte biliyorlar Türkiye'de futbol öyle oynanmıyor falan diye Okan Buruk'a İşte bilmem nereden teklif gelmiyor, hiçbir yerden falan. Ya Türkiye'den hangi hocaya nereden teklif geliyordu da Fatih Terim haricinde? Sadece Türkiye şampiyonluğuyla gelmiyor teklifler. UEFA kupasını aldığı için Fatih Terim'e gitti o teklif. Yani mesela Lusinelli örneğini vereyim. Adam Tun'la şampiyon oldu İsviçre Ligi'nde. Peri rüyası yani. Tun'la şampiyon olmak gerçekten çok büyük iş. Anca Union Berlin'e gitti. Oradan da kovulmak üzere şimdi. Yani hani sanki Türkiye'de hocalarımıza teklifler yağıyor, şampiyon hocalarımıza gibi bir durum söz konusu değil ki zaten. Bu nasıl bir argüman, anlamış değilim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bugün mesela Tedesco Almanya'da Bundesliga'da çok başarılı bir teknik adamdı. Ki sanırım Leipzig'de Avrupa'da bir başarı elde etmişti diye hatırlıyorum. Ama gidebildiği takıma bakıyorsunuz İtalya'da bulunmuyor.
1: Yani ki kovuldu.
0: Evet, kovuldu aynen. O da geçen hafta görevine son verildi. Dolayısıyla şunu kabul etmek gerekiyor. Avrupa futbolunda Türk teknik adamlara karşı bir yani Türk teknik adamları Avrupa teknik adamların karşısında bir sıfır yenik durumda. Bir sıfır yenik durumda.
1: Ligimizin kalitesinden kaynaklı ama biraz daha.
0: Tabii ki da. Tabii ki. Yani yoksa
1: şimdi Suudi Arabistan'dan bir teknik direktör alındığını görüyor musun? Orada da yıldız oyuncular oynuyor ama ben görmedim hiç.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla zaten sen de bahsettin yani Fatih Terim'den bu yana Avrupa'ya giden bir teknik adamımız yok. Halbuki Şenol Güneş, Fatih Terim, bunlar Avrupa'da birçok takımı çalıştırabilecek teknik adamlardı. Zaten Fatih Terim bir yana Fiorentina'da çalıştırdı ve başarılı oldu da yani Şenol Güneş olsun, işte ne bileyim Okan Buruk bence şu an mesela İtalya'da çok rahat takım çalıştırabilir. Çünkü şu an İtalya ligine seviyesine baktığımız zaman hani dünyanın en iyi ligi değil ki Okan Buruk Inter gibi bir takımda da oynamış bir futbolcu.
1: Burada yanılgı şu Furkan bence. Verilen örnek ya, kötü niyet olduğunu belirtiyor zaten. Verilen örnek şu oluyor işte. Fenerbahçe'de Tedesco'ya geliyor. Beşiktaş'tan işte tamamen sallıyorum şu an 2008'deki Carlos Carvalho ile geliyor falan şeklinde. Öyle bir örnek ama onlar yabancı bir teknik adam şimdi. Yabancı teknik adamı zaten buraya zar zor ikna ederek getiriyorsun ve tabii ki iş bulabilir. O adamın bir Premier Lig geçmişi oluyor veya bir yerellik, Portekiz Ligi bilmem ne ligi geçmişi oluyor. Yani yerli bir teknik adamla yabancı bir teknik adamın dışarıda iş bulmasını karşılaştırmak bence hiç adaletli değil ki zaten bilerek yapılan bir şey bu yani. Algı yapma dediğimiz şey tam da bu.
0: Kesinlikle orada çeşitli bağlantılar da var. Yani menajer bağlantısı olabiliyor veya işte hocanın kendi çeşitli bağlantılar olabiliyor. Mesela Samsunspor 2012 sezonunda küme düştüğünde hocası Petkovic'ti. Petkovic daha sonra Lazio'ya gitti. Şimdi Okan Buruk Petkovic'den kapı mu? Veya işte Petkovic Lazio'ya gidiyor, Okan Buruk 4 yıldır şampiyon olan takıma gidemiyor mu?
1: Arda Turan örneği var. Arda Turan futbolculuğu olmasa, Atletico Madrid'i, Barcelona'sı olmasa Şahtar Arda Turan'a güvenmezdi. Bir projeydi. Bir kumar oynadılar. O kumar tuttu. Arda Hoca gerçekten çok başarılı ama başarılı olmadığı bir senaryoda yani bu futbolculuk

0: geçmişinden dolayıydı.
1: Kesinlikle katılıyor. Dolayısıyla maalesef belki de ligimizden de kaynaklı da olabilir. Bu veya şimdi ligimizin henüz Avrupa'da kendini kanıtlamamış bir lig olmasından da kaynaklı olabilir. Bu ligde görev almış Türk teknik adamlara karşı bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün Carlos Carvalho Portekiz liginde birçok takımı çalıştırdı. Şimdi Portekiz ligi çok büyük bir lig değil ki. Okan Buruk da orada istese çok rahat takım çalıştırabilir. Yani Vitor Pereira burada Porto'yu çalıştırdı. İşte Premier Lig'de Nottingham Forest'i çalıştırdı vesaire. Hani bunları çalıştırmış olması onu ligimizde Şahal Güneş'ten, Okan Buruk'tan veya işte birçok diğer teknik adamlardan iyi bir teknik adam yapmıyor. İçerisinde bağlantılar var. Hocanın kendi bağlantıları olabilir. Yani birçok unsur var burada. Dolayısıyla Türkiye'de herhangi bir teknik adam başarılı olup Avrupa'dan teklif almaması bu hocayı...
0: Şenol Güneş'in bu arada ayrı bir hikayesi var Furkan. Orada gerçekten hiç anlamlandıramadığım çok komik bir olaydı. Bir ara hatırlarsın. Trabzonspor, Beşiktaş, Şenol Güneş takımını istiyordu. Bir de Twitter'da Güney Koreliler vardı. Güney Kore'de yani bu üç taraftar arasında bir Şenol Güneş savaşı vardı. Çok anlamsızdı böyle. Koreli tweetleri falan çıkıyordu arada böyle. Kore dilinde Şenol Güneş'e sevgi gösterileri falan vardı.
1: Ya orada çok sevilen bir takım.
0: Çok seviliyor gerçekten.
1: Ve orada çok enteresan bir nokta şu. Şenol Güneş Seul'da kupa kazanmadı hiç. Yani kupa kazanmamasına rağmen orada bu kadar saygı gören bir teknik adam. Bu çok enteresan. Çünkü genelde bizim ülkemizde mesela her zaman kupa kazanan teknik adamlar saygı görür, itibar görür. İşte doğumdan, sekosuna vesaire. Ama ne böyle dedim ki biraz bakış açısıyla alakalı bu. Yani orada Şenol Hoca son haftalarda sanırım şampiyonluk kaybeden bir teknik adamdı. Ve buna rağmen orada çok ciddi derecede saygı gören, itibar gören bir teknik adam. Dolayısıyla aslında önemli olan da bu yani. Skorlar veya işte şeyler gidip geçiyor ama orada kalıcı bir şekilde sevgi görmek önemli.
0: Bunun nedeni şu, kendi tarzını asla bozmayan, çizgisini bozmayan teknik adamlardan birisi olması. Ya aynısı mesela Fatih Terim'de de var. Ya Kore'de bile kendisi olmayı başarmıştı Şenol Hoca.
1: Kesinlikle. Dediğim gibi Fatih Terim de mesela İtalya'da kupa kazanmadı ama o da Milan'da bugün halen daha Fiorentina'da mesela 100. yıl kutlamalarında sanırım geçen hafta daha bekletilmişti. Çok büyük bir futbolcu Şenol Güneş kezaiyle. Yani şu an bakıldığında yaşları 70'in üstüne çıkmış olsa da halen daha ülkemizde futbola dair en çok değer üreten, katma değer katan ve ülkemizin futbol alanında bence gelmiş geçmiş en başarılı iki teknik adam. Bir derece herkes kişisine göre değişir. İki, yani ikisi arasında kestirir ama.
0: İkisinin de bir efsane olduğu gerçeği bence de tartışılamaz ama.
1: Kesinlikle. Aynen onu diyecektim. Dolayısıyla daha fazla üretmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Peki düne dönelim. Beşiktaş Ahmetspor karşısında liderliği kaçırdı. Lider Ahmetspor oldu ve maçın başında aslında Ahmetspor yine Trabzonspor maçına benzetiyorum yani bu konuda görüşlerimi. Çünkü yine Ahmetspor kazanacağını belli etti. İki uzaktan şut, Salih Özcan'ın büyük hataları, Nübel'in beklenmedik kalesinde golleri görmesi, beklenmedik golleri görmesi ve ikinci yarıdaki çaba yetersiz oldu puan için. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı?
1: Ahmet Sportik deplasmanı gerçekten zor bir deplasman. Diyarbakır deplasmanı özellikle büyük takımlar için zor bir deplasman olacak. Yani bu görüntüyü şu an verdi. Trabzonspor'u mağlup ettiler. Beşiktaş'ı mağlup ettiler ve iki takımı da yani toplamda 5 gol atarak mağlup ettiler. Bu önemli bir veri. Çünkü tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden bir takım ve teknik adamları Beşiktaş'ı daha önce Arnavut teknik adam ki 2016 yılında Trabzonspor'a gelme gibi bir durumu var. Bu dönem Ersun Yanal tercih edilmişti. Daha önce sonra Türkiye'de görev alabilirdi Beşiktaş'ı. Gerçekten Ahmet hani kazan hak ettiği bir galibiyet aldı. Beşiktaş açısından aslında soru işaretlerimiz vardı. Tabii ki şöyle vardı. Marsilya maçında çok koşan, çok hızlı oynayan ve rakibini yoran bir Beşiktaş izledik. Ama işte az önce dediğim gibi Avrupa maçlarından dönüşler takımlarımız için çok ciddi sıkıntı oluyor. Bugün Beşiktaş bunu da yaşadı dün akşam ve maçın ilk yarısında çok daha da farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Yani 2-0 bitti sınır, öyle hatırlıyorum. Ama daha da farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Beşiktaş herhalde 15-20 dakikalık periyotta, mesela 15 dakikalık, 20 dakikalık periyotunda baskıyı kurmuş, rakip yarı alana yığılmış olsa da maçın genelinde bence Ahmet takımı kazanmayı hak ettiği bir galibiyet aldı. Burada Nübel mesela bence büyük bir hata imza attı son golü. Belki o gol olması Beşiktaş'ın bence çevirme şansı gerçekten.
0: Son gol Nübel'in hatası değildi, Salih'in hatasıydı. Salih topu kaybetti, karşı karşıya pozisyonda gol oldu zaten.
1: Top ama Nübel'de değil mi?
0: Ha, Nübel'den çıkış anını diyorsun sen.
1: Aynen.
0: Ya evet. Orada şöyle bir kafa karışıklığı var. Adam Stuttgart'ta öyle oynuyordu ve İtalyano da ondan bunu istedi muhtemelen. Hemen yakınına Angelo Stiller geliyordu. Şimdi Stiller çok enerjik, evet, pas dağıtımı yapan inanılmaz hızlı bir orta saha oyuncusu. Ama şimdi Stiller'le Salih Özcan'ın farkı, evet, orada ortaya çıktı biraz. Yani Nübel'den çok bence Salih Özcan'a yazar ama tabii Nübel diyene de saygım var.
1: Ya orada Nübel'in hatası şu, top geldiğinde çok oyalandı orada. Yani direkt vurması gerekirdi. Çünkü 3-1 gerip durumdasınız. Topu yani vakit kaybetmeyeceksiniz. Gelen topu ileri vuracaksınız. Şişireceksiniz. Evet. Bazen de planı sağda kalmamak gerekir. Çünkü 3-1 gerip durumdasınız. Geçilen her dakika sizin aleyhinize işliyor. Dolayısıyla orada bence Nübel'in topu gelir gelmez gelişine vurması gerekirdi. Şu vakit kaybetmeden. Çünkü artık son 15-20 dakikalık periyoda girmişsiniz. Mağlup durumdasınız. Çevirme şansınız her geçen dakika azalıyor. Dolayısıyla Beşiktaş açısından sert bir mağlubiyet olur. 3-1'de 3-2 bitti. Daha da farklı olabilirdi. Beşiktaş'ta kazanabilir son, çünkü ikinci golden sonra iyi de bir baskı kurdular. Orada kalecinin de iyi
0: pozisyon da yakaladı son anda, evet, ve fon çıkarttı.
1: Yani şöyle, Beşiktaş bu maçı çevirseydi 3-1'den 3-2 bitirecek böyle herhalde olarak. Beşiktaş'ın çok ciddi derecede şampiyonluk şansı olabilir. Çünkü bu tip geri dönüşler takımların müthiş bir özgüven veriyor. Müthiş bir destek verebiliyor, havaya sokabiliyor yani. Ama tabii ki yenilgi her zaman yenilgi de, her zaman da sinir bozan ve her zaman da olumsuz bir.
0: Ya burada derslerle birlikte olumlu yönleri de çıkartmak lazım. Ya şunu söyleyeyim, Poku'ya bu kadar yüklenilmesini ben doğru bulmadım. Çünkü ilk kez Beşiktaş'ta 11 çıktığı mücadele ligin en zorlu deplasmanlarından birisiydi. Yapacak pek bir şey yok. Diğer kanatta İlhan Fakılı gününde değildi. Zaten rakip zordu ve onun haricinde de olumlu bir şey söyleyeyim. Miretti. Bence oyuna girdikten sonra çok şey değiştirdi Miretti.
1: Ya doğru, ama burada şu yanıltıcı olabilir. Çünkü Ahmet çok yaslanmıştı. Acaba onun da etkisi var mıdır yok mudur, bunu da düşünmek lazım.
0: Doğru, ama bir hamle oyuncusunu niye kullanırsın ki Furkan? Yaslanan takımı açmak için veya bu tarz maçlarda kullanırsın zaten. Ama hamle oyuncusu olarak düşünülüyorsa, eğer 11 içinse tabii başka bir şey konuşmamız lazım.
1: Doğru. Ya bak şu var, Beşiktaş takımı geniş bir kadro değil. Geniş bir takım değil. Bunu kabul etmek gerekiyor.
0: Evet, evet.
1: Ve Marsilya gibi, mesela Marsilya maçından sonra burada seninle konuşmuştuk. Çok önde basarsanız bu büyük bir risktir. Bunu Beşiktaş Marsilya maçını kazandı. Dolayısıyla o maçta bu riski karşılığını aldı, ama o maçta gelen büyük bir yorgunluk oldu Beşiktaş'ta. Marsilya'ya 3-1 yendiniz. 4-1 yendiniz. Geldiğiniz Diyarbakır'a çok tarih zorbet aslında. Dolayısıyla Beşiktaş bu sezon boyunca yaşayacak. Çünkü
0: ve savunmada bu kadar boşluk verilmesi de normal değil. Furkan, mesela Marsilya maçında da vardı bunlar. Skor 4-1 olduğu için pek konuşulmadı ama Ahmet Spor'un yakaladığı pozisyonlar da var. 4-5 de olabilirdi bu maç.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla Beşiktaş şu an genel olarak iyi durumda. Her ne kadar dün akşam kaybetmiş olsa da, yani şey olarak puan olarak veya işte hocanın puan ortalaması olarak vesaire bakımdan genel kadroda Beşiktaş açısından olumlu yönler daha fazla. Ama tabii ki buralarda çok ciddi eksiklikler de var. Beşiktaş takım savunması da bence sıkıntılı bir takım. Ve şöyle de bir durum var. Beşiktaş bu sene işte 6 haftada 3 yıl, 2 yıl ilgi aldı. Basmada 3 maç oynadı, 2 yıl ilgi. Ve kazandığı maç İstanbul'da. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş İstanbul dışında oynadığı 2 maçı da kaybetti. 4 tane yedi, 2 tane attı. Dolayısıyla Beşiktaş açısından her şey birlik bir üstünlük demek yanıltıcı olur. Halen daha Beşiktaş'ın ciddi sıkıntıları var bence. Ve önemli bir nokta şu bence. Beşiktaş henüz kapanan bir takıma karşı oynamadı. Yani deplasmanda. İyi kapanan bir takıma karşı henüz o kadar iyi bir maç oynamadı. Mesela Konya deplasmanda henüz gitmedi Beşiktaş. Daha işte birçok deplasmana henüz gitmedi. Alanya yenildi. Ahmet'e gitti. Yenildi ki Ahmet Ligi yeni takımıydı. Trabzonspor'da mağlup etmişti. Dolayısıyla bu sene deplasman maçları Beşiktaş açısından büyük bir sıkıntı olabilir. Bu
0: da gerçek bir referans olarak algılayabileceğimiz aslında Marsilya maçıydı. Deplasman açısından da Fenerbahçe mücadelesiydi, ama orada tabii derbi motivasyonu da vardı.
1: Evet, kesinlikle. Ve İstanbul'da yani ne olursa olsun aynı şehirdesiniz. Dolayısıyla çok deplasman, hani mesafe bakımından deplasman sayılmaz. Ayrıca yani stadyum tabii ki Fenerbahçe'nin sıralısı, atmosfer vesaire bunlardan, ama sonuçta hareket ettiğiniz olan İstanbul içinde. Ve pek de bir size yorgunluk vermeyen bir mesafe. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın henüz deplasman maçlarındaki kardeşini göremedik. Zaten Beşiktaş genel olarak da İtalyan yönetiminde toplamda 6 deplasman maçı oynadı. 3'ünü kaybetti. Burada mesela bir tane Avrupa'da yenilgi var. 3. maçı. Bu da mesela üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. Beşiktaş takımı Avrupa Lig arasında bence çok zorlanacak çünkü o kadar gelişim kadrosu. Mesela iki tane favori var evet ama savunmasında o kadar zenginlik yok. Orta sahasında o kadar zenginlik yok. Dolayısıyla evet. Beşiktaş takımı biraz bence eksik bir takım.
0: Bak mesela benim anlamadığım noktada bu, son olarak Beşiktaş'la ilgili bunu sormak istiyorum. Çünkü dün Serdal Adalı'nın maç sonunda açıklamaları vardı, görmüşsündür, takip etmişsindir. Evet. Sert açıklamalarda hakemler hakkında bir sürü parametre.

0: O maç geldiğinde açıklama yaptığınızda sonrasında, yani öyle bir maç geldiğinde açıklama yaptığınızda kimse ciddiye almayacak. Çıkıp her maçta konuşuyor Beşiktaş Başkanı gibi olacak. Ama Alanya Spor maçından sonra yapılsaydı eğer bu açıklama mesela, bir nebze anlayabilirdim ama hiç anlam veremedim ben bu açıklamaya. Sayın Serdal Adal'ın açıklamalarına, çünkü Ahmet Spor gerçekten skoru eline aldı. Hani bir kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Evet, verildi. Bir penaltı vardı. Evet, verildi. İlk yarıdaki pozisyon falan, onları söyleyecekler. Veya hakeme küfür eden bir oyuncu var. İngilizce çok açık bir şekilde belli oluyor. Onu söyleyecek. Dinleyicilerimiz yazacak biliyorum ama yani apaçık böyle hakemin tamamen el değiştirdiği bir mücadele değildi. Bu açıklama yapılacak şeyler değildi yani.
1: Ben de seninle aynı görüştüm. Yani çünkü mesela son dakikadaki penaltı verilmeseydi Serdar Adalı bence haklı bir açıklama imza atmış olurdu ama.
0: Tabii şey diyebilirdi yani, hani daha süre olacaktı, 3-4 dakika olacaktı, belki pozisyon olacaktık, 1 puan olacaktık, lider olacaktık falan şeklinde.
1: Yani evet. Mesela ilk yarıda Ahmet'in de penaltı beklediği bir pozisyon var. Dolayısıyla ben de dün akşamki yenilgiyi hakem üzerinden okumak, bence yani hakem üzerinden okumak hem de işte camiasını yarattı, hem de yanlış yorumlanabilir. Dolayısıyla ben dün akşamki yenilgide hakemlik bir şey veremiyorum.
0: Furkan, oyunculara da bu rahatlığı vermemek lazım. Yani bu bahaneye sığınabileceğine oyuncular da, teknik direktördeki İtalyan o karakterde birisi değil ama yani bilmemeli böyle bir bahaneye sığınacağını. Çünkü en bariz örneğini Mourinho'da gördük. Mourinho geldi bu ülkeye. Gelir gelmez dediler ki Mourinho'ya, ya zaten biz şampiyon olamıyoruz, bir tane yapı var bizi engelleyip duruyor dediler. Bu bilgiyi verdiler, Mourinho futbol falan oynatmadı. Ya Mourinho gibi adam, akıllı bir adam. Ne kadar iyi bir teknik direktörse o kadar da zeki bir adam Mourinho. Yani çalışmayı çok sevmez. Eğer zorunda kalmayacaksa çalışmayı çok sevmez. Siz onun eline böyle bir koz verirseniz ya çalışır mı? Bunu kullanır, bunun üzerinden şovunu yapar gider. Öyle de yaptı mesela.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla daha ligin 6. haftası yani, burada Beşiktaş Alanya maçına tabii ki hakem hatası vardı, onu kabul ediyorum, ama dün akşam bakıldığında hakeme bu kadar eleştiri yapılacak bir durum yok.
0: Şunu da sorarlar Furkan, o zaman Eyüp Spor maçında niye konuşmuyorsunuz başkanım? Çünkü o karşılaşmada da Eyüp Spor'un mesela hakkı yenmedim, kırmızı kart verilmedi, saçından bariz bir şekilde çekip indirdi olaydı. Doğru. Böyle bir şey olabilir
1: doğru
0: mi?
1: Doğru. Kesinlikle zaten çok net bir
0: şekilde. Öcal sanırım bu arada, düzeltiyorum. Olaytan değil.
1: Ben de adını sonra hatırlamadım ama çok net bir şekilde. Siyahi bir oyuncu. Çok net bir kırmızı karttı. Dolayısıyla mesela tabii ki dün akşam iki maçtan öyle imza açıklamalarım zaten Serdar Adalı'nın o maçta bir konuşması gerekir. Yani kaybettiğinizde hakeme suçlamak en kolayı. Ama kazanırken de Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir yönetici bugün hakem bizim lehimize kararları verdi veya işte tartışmaya kararları verdi.
0: Hatta şöyle bir şey var Furkan, İsmail Kartal'ın demeçlerini duyduysan eğer, hakem soruldu, bir penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin önünde, İsmail Kartal şunu söyledi, şok oldum ben. 8-0 kazandığımız maçta da şimdi hakemi konuşmayalım falan diye, kazanırken konuşmayınca, kaybedince konuşunca insanlar da buna göre yorumlar.
1: Kesinlikle. Zaten İsmail Kartal geçen hafta da yine hakem konuşmuştu senin dediğin gibi. Yani 0-0 biten Gaziantep maçını sezon boyunca verilen penaltılar veya hakem kararları üzerinden yorumlamıştı. Dolayısıyla bunlar aslında ligimizin marka değerini, kalitesini düşüren açıklamalar, ifadeler. Böyle yani bugün kolay kolay Premier Lig'de böyle bir durumun yaşandığını açıkçası ben düşünmüyorum.
0: Ha tabii şu da bir gerçek, şimdi hakemlerimiz kusursuz inanılmaz demeye de öyle bir şey de demiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Premier Lig'de de şunu doğru yapıyor, hakeme direkt olarak bir aksiyon gösteriyor, bir aksiyon alıyor konuyla ilgili. Hani böyle bir tekrara mahal vermiyor Premier Lig, başkası yaparsa aynısını başkasına da aksiyon alıyor. Bizim ligimizde aksiyon alınmadığı için tepkiler MHK'ya olmalı daha çok. Hakemlerden kesinlikle ziyade tepkileri MHK'ya gitmesi gerekiyor diye ama düşünüyorum.
1: Kesinlikle, ama bizim ligimizde genel olarak hakem kalitesi gerçekten çok düşük. Mesela Trabzonspor Galatasaray maçının var hakemi İspanyol bir hakemdi. La Liga'da şeyi düşürülmüş bir hakemdi. Kademesi düşürülmüş bir hakemdi. Yani La Liga'da yetkisi yerinden alınmış bir hakemdi. Biz ülkeyiz olarak Trabzonspor Galatasaray maçına 6. haftalık bölümün belki de en önemli maçına var olarak atıyoruz. Maçı yöneten hakem de 30 yaşında genç bir hakem. Daha önce 4 veya 5 tane Süper Lig maçı yönetmiş bir hakem. Böyle bir hakeme derbi atıyoruz ki hakemin de çok enteresan bir hikayesi var. Bilmiyorum biliyor muydun? Can Genci bağlamıştı maç günü. O söylemişti. U17 liginde oynuyor. 2012 yılında.
2: Aa, evet.

0: Şey Twitter X'teki paylaşımından okumuştum. Evet, gerçekten çok güzel bir ilgiydi.
1: Antalya Spor takımında görev alıyor 2012 yılında futbolcu olarak, 17 yaşında Trabzonspor'a gol atıyor. Gol attı, kaleci de Uğurcan Çakır.
0: Evet.
1: Bunu sadece enteresan bir tesadüf olduğu için söyledim. Başka bir artı yok ama.
0: Yok yok ya, ben çok severim böyle notları bu arada. Keşke yani, hatta ben maçı anlatan spiker olsam mesela, sen benim arkadaşımsın ve bu bilgiyi benimle paylaşmamış olsan sana küserdim falan, öyle söyleyeyim yani. Çok değerli bir bilgi çünkü.
1: Evet evet. Ya, o maçı yöneten spikerlerde bunu bilmiyordu. Kim anlattı bilmiyorum, görmedim.
0: Murat Yenersoy, Murat abi anlattı. Evet ya, çok kolay erişilecek bilgi değil bu arada, bilmemesi çok normal.
1: Estağfurullah, şey, Murat abi gerçekten çok tecrübeli bir spiker. Kimin anlattığı bilmiyordum bu arada gerçekten. Dolayısıyla yani şunu diyeceğim. Süper Lig'deki genel olarak hakem kalitesi düşük. Ve mesela yabancı hakem getiriyoruz bana. Bunun da kalitesi düşük. Hani
0: evet.
1: Avrupa'nın da dışında kalmış hakemlere getiriyoruz. Premier Lig'den İtalya'dan işte ne bileyim. Gerçekten birinci sınıf Lig'den bir hakem getirsen birinci sınıf olarak. Tamam ama biz bunu bir defa yaptık. Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0 iken bir daha da yapmadık. Gerçekten düzenli olarak bu şekilde Avrupa'da gerçekten iyi bir. Gerçi ona da bir sürü şey dendi. Ona da Portekiz'deki. Ona da bir şeyler denmişti. Azun Özcan'ın takımıyla
0: alakalı. Maribor'la alakalı. Slovenya takımıyla evet, alakalı. Ya evet. Koca Slavko Vinčić'in yani getirilen yakıştırmaya bakar mısın ya? Maribor, Azun Özcan'ın falan. Adam Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası finali falan yönetiyor. Yani.
1: Sonradan aklına geldi. Şimdi sorarken aklına geldi.
0: Ben işte bunu diyorum Furkan. Bizim lige Kolina gelse, yönetse, ben hakemliğe tekrar başlıyorum dese, diyecekler ki Kolina bilmem ne lisesinde okudu, orada bu takımın taraftarı çoktu falan falan diyecekler yani.
1: Ya maalesef gerçekten yani ülkemiz taralamak için çok müsait bir iklime sahip. Çok toksik, Z kuşağının tabiriyle çok toksik bir iklim var gerçekten. Ve hani yabancı hakem getiriyorsun, birinci sınavda Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş, işte müthiş maçlar, büyük maçlar yönetmiş. Ama ona bile diyorsun ki işte oradan bağlantın var, orada bilmem neyi var. Yani bu açıdan baktığımız sürece maalesef bir kademe yol alamayız.
0: Vinčić de o maçta bu arada hayatındaki en kolay parayı kazanmıştır herhalde. Yani isabetli şut bile olmadı maçta. Öyle bir maça getirdik yani, mesela.
1: Geldi, sadece işte paslarda düdük çaldı. Konellerde düdük çaldı. Ve gitti.
0: Yani biraz diyorum ya, hakemleri eleştirirken kendimize de bakmamız lazım. Yabancı hakem getirdiğimiz maça bakın mesela. Veya İbrahim abinin hep verdiği örnek Nuri Şahin. Çıkıp hakemleri eleştiriyor. Hakemler çıkıp eleştiriyor mu? Sen bizim ülke puanımızı düşürüyorsun. Gittin Inter Turku'ya yenildin diye.
1: Yani kesinlikle zaten o yenilgi yani inanılmaz bir facia bir yenilgi. Ama dolayısıyla burada sadece hakemler üzerine okumamak lazım. Katılıyorum senin düşünceye. Yani bu ülke futbolu bu kadar para harcanan, bir sektör bu kadar para harcanan. Yani sadece bir takım olmasın harcadığı parayla birçok ülkede insanlar falan kavuşuluyor. Dolayısıyla bu kadar büyük paraların harcandığı bir ülkede marka değerini yükseltmek için başkanından, hocasından, futbolcusundan işte antrenörüne herkes bir fedakarlık yapmalı.
0: Peki, milli araya giriyoruz Furkan. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ben yani Yunus'la bağlantımızda da ekledim. Seninle bağlantımızda da ekleyeyim. Çok uzun bir milli ara. Hiç gereği yok ya. Takımlar tam tempo tutuyor. Tam lige alışıyorlar. Dünya Kupası'ndan döndük zaten. 20 gün milli araya ne gerek var?
1: Kesinlikle yani 20 günlük milli ara hakikaten...
0: Ya bir de bu Uluslar Ligi sonradan çıktı ya. Hazırlık maçı yapılıyordu önceden. Hazırlık maçları önem kazansın diye Uluslar Ligi diye bir turnuva düzenlediler ama hani öyle bir çok büyük vatan millet meselesi olan bir turnuva da değil yani. Hani bir prestijli bir turnuva da değil. Bunun için 20 gün ara gerçekten çok fazla.
1: Ya resmi bir hazırlık maçından hiçbir farkı olmayan bir öylesine oynanan bir maç süreci olacak. Hiçbir açıklama, hiçbir anlamı olmayan şey. Ve 20 günlük ara hakikaten çok uzun. Yani bugün baktığı zaman eskiden kış kampları olurdu. Bir lütfen aşağı yukarı bir ay sürüldü. Hani onunla aşağı yukarı aynı uzunlukta bir milli ara olacak. Bence de çok anlamlı.
0: Abi Kasım'da Dünya Kupası yapıldı. O bu kadar sürdü yani. Hemen hemen bu kadar sürdü Furkan.
1: Gerçekten o aynen öyle yani. O dünya 2022 Dünya Kupası bir ay sürdü yani. Milli ara nasıl 20 gün sürebilir yani?
0: Bari Kasım'da hani madem böyle milli ara vereceksiniz, Dünya Kupası'nı direkt bu tarihte yapsaydınız, bari Amerika'da mevsimin biraz daha düzgün olduğu zamanlar olurdu. En azından o su molaları falan öyle şeylere katlanmak zorunda kalmazdık.
1: Yani gerçekten burada artık FIFA, UEFA yani bu konuda çok enteresan icraatları imza atmaya başlıyor.
0: Futbolcular da insan bir de ya.
1: Kesinlikle. Ya işte Dünya Kupası'na başladı. İşte su molası, yani reklam, televizyon molası vesaire. Şimdi de 20 günlük bir ara. Bakalım ilerleyen dönemlerde daha nelerle karşılaşacağız yani. Çünkü ben bir yere doğru gidiyor ve zaten dünya genelinde özellikle Türkiye'de futbol izleyici oranı sayısı çok azalıyor. Bu gibi elenler karşısında bu tabii ki daha da azalıyor yani. Çünkü siz izleyiciyi sıkan, izleyiciyi futbolu unutturan bir kararları imza atıyorsunuz. Dolayısıyla çok ben doğru bulmuyorum kararları.
0: Tabii, zaten tadı şeyde değil miydi Furkan, yani Dünya Kupası mesela çok nadir görüyoruz milli takımları falan, mücadeleci bir şekilde izliyoruz, heyecanlanıyoruz falan diye. Ya daha Şampiyonlar Ligi başladı, bir hafta oynandı, Dünya Kupası, Uluslar Ligi, iki turnuva, iki milli turnuva görüyoruz yani.
1: Kesinlikle dediğin gibi yani daha Dünya Kupası'nın üstünden çok bir ay çok uzun zaman geçmeden şimdi yeni bir turnuva, Uluslar Ligi. Uluslar Ligi de tamam yani. Yani Uluslar Ligi de bunun kazananında çok bir ödül yok ki. Bir turnuvaya gitmek bir ödül sanırım. Onun dışında
0: bir de A Ligi'ne, B Ligi'ne çıkma var. İşte bu A Ligi, B Ligi de göz boyama. Öyle bir şey yoktu ki, işte hazırlık maçıydı. Onun yerine A Ligi koydular ki takımlar bir mücadeleye girsin. A Ligi'nde olmazsa ne oluyor? B Ligi'ne düşüyorsun. Olmazsa C Ligi'ne. Biz düştük. En alta da düştük. En yükseği de gördük. Ne oluyor şu anda?
1: Yani dediğim gibi fuzuli bir bence işlem, uygulama, karar. Yani dolayısıyla bu 20 günlük ara insanlarımızın çok sıkılacağı bir dönem olacak bence. Hiç gereği yok yani böyle şeylere. Ve takımlarımızla iyi de çalışamayacak bu dönemde. Şimdi Fenerbahçe 13 oyuncu gönderecek sana. Trabzon 11 oyuncu gönderecek. Diğer takımlara bakmadım. Dolayısıyla aşağı yukarı Galatasaray ve Beşiktaş'ta 10 tane oyuncu gönderiyor. Çünkü iyi oyunculara sahipler. Yani dolayısıyla yaklaşık bir aylık biliyor ya. Zaten benim takımım işte 25-30 kişiyle, onun üçte biri gidiyor. Ben genç oyuncular veya işte milli takıma gidemeyen oyuncularla çalışacağım. Bu takım çalışması olmuyor ki. Milli yarı dönüşünde de dolayısıyla ben yine puan kaybedebilirim. Yine bu bana eksik yazabilir. Çünkü ben takım çalışması yapamıyorum. Dolayısıyla çok saçma sapan bir 20 günlük bir süreç bizi bekliyor.
0: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Rica ederim Göksel'e. Ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Son olarak sizlerden gelen mesajları da okuyayım. Ah, milli arada yapının işi demiş bir dinleyicimiz. Aykut Bey, maçı rölantiye almak hırsızlık bence. Tribündeki insanlar, yayıncıya abone olanlar vesaire 90 dakikalık maça para veriyor. Dürüstlük sonuna kadar mücadele etmektir demiş. Enes Bey, bizim ülkemizdeki futbol kültürü güçlü ve devamlı bir oyun üzerine kurulmadığından Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin farklı galibiyetlerinde en önemli faktörün oyunun ilk dakikalarında atılan gollerle koparılması olmuştu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu son 4 senesine baktığımızda başarının temel faktörünün de yine çok pres, çok yüksek bir pres ve hücum futboluyla başlayıp maçları ilk devrelerde koparıp sonuca gitmesi diye düşünüyorum. Yanlış mıyım sizce demiş dinleyicimiz. Gerçekten çok doğru bir tespit, hatta ülkemizdeki futbol değil artık modern futbol olarak değiştirirdim ben yani. Mesajı ben atsam sadece orayı düzenleme yapardım. Çünkü dikkat edin, Şampiyonlar Ligi'ndeki çok önemli maçlarda falan da ilk 10 dakikada atılan goller falan, bunları çok sık görmeye başladık. İyi yayınlar Trabzonspor'u, tebrik ederim. Yenildiğimiz için hiç üzülmedim. Memleketim Çorum Spor'a üzüldüm. Sizce bu hafta şu hakem iyiydi diyebileceğiniz bir hakem var mı? Seviliyorsunuz demiş dinleyicimiz. Yani standart hakem performansları. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın çok iyi olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Daha yeni kurulmuş yurda 3 aylık bir takım. Bizim derdimiz, bizim düşüncemiz, bizim sıkıntıda olduğumuz durum hakemlerin bunu devamlı yapması. Alanya'da kaybettik. Erzurum'da hakemi de yendik. Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Gördüğünü çal. 5 tane penaltı yaptıysan bana da çal. Benim oyuncum küfrediyorsa onu da at. Fenerbahçe maçında sen bizim forvetimizi cezalandırıyorsun. Karşı takımın 2 tane oyuncusunu PFDK'ya bile sevk etmiyorsun. Bu çift standarta karşıyız. Biz Beşiktaşlıyız. 20 yıl yenilsin umurumda değil. Ben yine giderim tribüne. Yine bağırırım diyor dinleyicilerimizden Özer Bey. Abi kimse kusura bakmasın, ben de Beşiktaşlıyım ama dün hakeme rağmen yendiler. Serdal Adalı konuşacak da önce maçın o kadar uzamasını konuşsun. Konuşacaksa önce o kadar uzamasını konuşsun. Konuşacaksa uzatmalarda verilen haklı penaltıyı konuşsun. Adamlar çatır çatır oynadılar. Niye adamların emeklerinin üstüne gölge düşürüyorlar ki demiş Nurullah Bey. Yılmaz Bey, Amispor Beşiktaş maçının ardından Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaları gülünç buluyorum. Bence 139 dakika oynanması gerekiyordu. Beşiktaş'ın maçı alması için hakemler olmayan penaltıyı verdiler. Ben katılmıyorum Yılmaz Bey. Penaltı doğruydu. Uzatılan süre de doğruydu. Yani ilk 1-2 dakikasında zaten oyuna girme çıkma olayları, tartışmalar, sonrasında penaltı, uzatılan süre çok doğruydu. Ve mesajları da bitirmiş olduk. Birazdan Çağatay Çıtlak sizinle birlikte olacak efendim. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini sizlerle birlikte değerlendiriyoruz, sizlerle birlikte konuşuyoruz. Tabi normalde L1 üçgen saati sebebiyle biraz bir 4-5 dakikalık gecikme oldu, onun için özür dileyerek başlayayım. L1 üçgenin biraz daha orada zamanlama ayarını tutturabilmek, konu bütünlüğünü bozmamak adına böyle tam da lap diye kesmek zorunda kaldığımız, ama daha öncesinde keseydik daha da anlaşılmayacak bir noktada keseceğimiz için biraz daha gecikmeli girmiş oldum. Özür dileyim. O da benim planlama durumum, planlama hatam diyeyim. Ama bir o kadar da uzatırız programımızı, hiç problem değil. 16.50'de değil de 17.05'te, 17'de çıkarız, 17.10'da çıkarız. Bunlar hiç problem değil diyelim. Biraz farklı bir hafta, parantez programında haftayı konuşacağız ama milli araya da girdiğimiz bölümdeyiz. Hani biraz da devre arasında ya da sezon sonunda yaptığımız genel değerlendirme var ya, bu 6 haftalık genel değerlendirmeyi yapacağımız bölümlerden birindeyiz. Sadece parantezde değil, haber masasında da. Saatler 18-19 arasına, belki de 19-20'ye dek o bölümü gösterdiği noktada Nazım Türknas'la konuşacağız. Nazım Türknas'la genel değerlendirmemiz olacak ama hemen öncesinde şu an parantezde yine haftayı genel olarak değerlendirdiğimde Serkan Çetinel konuğum olacak. Farklı bir hafta şu açıdan, 4-0'lık bir Trabzonspor galibiyeti beklemiyordum mesela. Kendi adıma konuşayım. Sonrasında Fenerbahçe'nin bu kadar farklı kazanacağını bekliyordum. 4 farklı, 3 farklı, 5 farklı bir karşılaşma ama 8-0'lık, 3 golün offside sebebiyle geçerli sayılmadığı böyle bir karşılaşma yine beklemiyordum. Aynı şekilde Beşiktaş berabere kalır ya da kazanır diyen taraftaydım. Ama Diyarbakır deplasmanından eli boş dönen bir Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından eli boş dönen bir Galatasaray evinde bu süreci, geçen yıllarda benzerini çok fazla tepen, benzer fırsatları çok fazla geri çeviren ve bununla konuşulan, hatta öyle ki ligin henüz ilk başında, ikinci haftasında yanlış hatırlamıyorsak değil mi? Üçüncü haftasında ya da yanlış hatırlamıyorsak, bir Fenerbahçe, öyle bir Fenerbahçe ki o fırsatları orada da tepip biraz problemi konuşturan bir Fenerbahçe. Zira Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı haftada, ilk haftada hatırlatayım, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan bir Fenerbahçe o seriyi sürdürmedi. Yani o şanssızlığı, o fırsat tepmeyi, o fırsatı geri çevirmeyi, altın tepsiyi geri çevirmeyi sürdürmedi, konuşturmadı bu defa o klişeleşen gündemi. Dedik ve böyleydi, 6. hafta konuşacağız, değerlendireceğiz ama önce Beşiktaş. Beşiktaş 3-2 mağlup oldu Diyarbakır deplasmanında. Ahmet'e 3-2 mağlup olan taraftı. Serkan Çetiner'le konuşacağız, Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
4: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
3: Keyfin yerindedir umarım diyeceğim.
4: Yerinde, iyi olmaya önce çalışıyoruz.
3: Peki. Devam. Haftanın özetini yaptım ama Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş tarafında bu sonucu bekliyor muydun? Ahmet 3-2 ile geçti. Lider kapattı bu haftayı. Yani aşağı yukarı 7. haftaya kadar bunu konuşacağız.
4: Valla açıkçası bekliyordum. Yani nasıl Marsilya yeneceğini düşünüyorsam Beşiktaş'ın, hem de güzel futbol yeneceğini düşünüyorsam, aynı şekilde Ahmet maçında da takılacağını düşünüyordum. Yani Ahmet Spor iç sahada çok etkili bir takım. Dolayısıyla birazcık böyle canhıraş, kaos bir futbol oynayan, aynı zamanda böyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarına benzer bir havada. Hani deplasmanda farklı, iç sahada farklı bir tatta oynanıyor maçları. Bu senenin aslında en çekilen deplasmanı olacak demiştim. Çünkü Orban olsun, Balet olsun, zaten Bale geçen sene flaş isimleriydi. Ne kadar Antalya küme düşse de Antalya Spor'u ayakta kalan takımdaki nadir oyuncularından biriydi. Çok iyi bir ileri uçlusu var. İleri uçlu de yani Diaz Abbas'ından tutun. Yani fiziki anlamda hiç profesyonel futbolcuya benzetemezsiniz ama top ayağına gelince çok değişik bir karakter, değişik bir futbolcu. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın iç sahadaki o Marsilya maçı da birazcık yani sezonun aslında anlatacağı ya, hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın zorlu Avrupa maçlarından sonra lig maçlarında biraz takılma durumu olacak. Çünkü gerçekten zor, eforlu maçlar oynayacak temsilcilerimiz. Akabinde de böyle kadro kalitesi olarak mesela bir Salih'in orta sahada temposuzluğu, daha doğrusu o yorgunluğunun ortaya çıktığı bir maçta zaten Nübel'le birlikte bireysel hatalarla mağlubiyeti getiren X faktörler oldu. Dolayısıyla bizim burada dikkat edeceğimiz şey, Beşiktaş'ın çok güzel bir ana kadrosu var. Hücum anlamında, yedekler anlamında baktığınız zaman geriden yani çok alternatifleri olabilir ama defansif anlamda bunları göremedik. Belki de Önder Hoca'nın, Önder Özen'in sportif direktörlük açısından yetişemediği noktada belki de burası oldu. Hani Wilfred Ndidi anladığım kadarıyla bir Salih'in yerine orada bir ikinci bir istetme olarak konulduğunda bunu hoca yetersiz gördüğünü düşünüyorum ki bundan dolayı yani bence Beşiktaş'ın kadrodaki defansif sıkıntıları bu sezon biz çok yaşayacağız. Çünkü hem Rıdvan'ın hem Salih'in hem stoper tandeminin bir yedeği yok. Hatta eleştiriler, yeri gelip de eleştirilen pozisyonlar bunlar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu maçta çok düşük tempoda başladığını ve onun temposuzluğun sonucu olarak da karşı tarafın çok tempo yaparak orta sahadaki baskılı oyunu zaten o Olaytan'la Orkun da 10 numara özellikle oyuncular olduğu için, hatta 9.5 oynadıkları için o yükü Salih'e bindi ve Salih de bu maçta atladı diyebiliriz. Hem Avrupa'da hem ligde bir oyuncunun orta sahanın yükünü çekmesi mümkün değildir zaten. Buna hani fiziki olarak da imkansız. Ben Beşiktaş'ın buna benzer birkaç performans daha izleyeceğimizi düşünüyorum.
3: Tabii Beşiktaş'ta da problemli bir süreç yaşanıyor. Hem burada böyle bir kapatmak, bir haftayı böyle kapatmak Süper Lig tarafına, hem de bunun yanında ekonomik anlamda.
4: Tabi ekonomik anlamda da sıkıntılar var. Bütün takımlarımızın var. Ama ya Beşiktaş şöyle.
3: Yani orada tabii borsadaki o durumlar, oradaki durumlar, çok fazla hakim değilim belki ama borsadaki durumlar da öne çıkıyor.
4: Evet, fon mağduru.
3: Hatta orada fon mağduru sadece Beşiktaş değilmiş mesela. Serkan Çetin'in de bir fon mağdurluğu varmış.
4: Yani ben de bir fon mağduru oldum.
3: Serkan Çetin'in de orada bir beklentisi varmış an itibariyle mağdur olarak.
4: Evet, biz de inandık kanuna, nizama, hani evet, belki fon şeyine göre paramızı çekeriz dedik ama ilk eksi de birazcık yani birazcık demeyeyim, Türkiye'nin birçok yastık altı parası orada hiç oldu. İnşallah devlet yani devletimiz kanunu en iyi şekilde uygular ve bu giden paraların geri gelmesini bekleriz yani, öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla böyle X'e girdiğimde intihar mesajları falan var. İnsanlar çoluğu çocuğu, hamile eşine söyleyemiyor. Bir tane intihar vakası olmuş. Bir emekli ikramiyesini fona koyup kaybeden bir tane işte polis amir var. Yani bu sayı çoğalacak diye de korkuyorum. Ben

0: bu işin
1: çoğalmaz inşallah.
0: İnşallah çoğalmaz ama insanlara evet. da bir çok hızlı bir şekilde cansiperane bir likit girdisi gerekiyor. Burada herkesin bence bu çok faizli para dağıtılmış bir ortam. Bu faizi geri çekip bence tarihte böyle şeyleri var, bu örnekleri var. Crawlback mi öyle bir şey diyorlar galiba. Clawback yani. Bu sisteme dönülüp faizleriyle birlikte geri çağırıp bunları insanların ana paralarını verip bundan sonra da işin artık şey noktasına gelmesi gerekiyor. Yani hani kimsenin bundan sonra böyle ben de dahil zaten asla resmi olsa bile ki yaptığımız şeyler fon resmidir. Riski yüksek deniyor. Tamam riski yüksek ama paranı çekebiliyorsun. Yani eksi 10 bile yesen o ertesi günü paranı çekebiliyorsun. İnsanlar buna güvendi. Ki diğer fonlarda öyle olmuştu ama bunda bir günde yerle yeksan oldu. Yani bilmiyorum ne kadar fon mağduru bizi dinliyordur şu anda ama dinleyenler varsa yazsınlar. Ben bayağı bir araştırdım. Çünkü ben de yüklü bir miktar kaybettim. Onlara da bilgi verebilirim bu anlamda. İnşallah herkes bütün mağdurların mağduriyeti giderilir, canlar yanmaz. Çok aile, çok aile sıkıntı yaşayacak. Allah herkese sabır versin diyorum.
1: Amin diyelim ve Beşiktaş tarafında mağduriyet demişken şuradan tekrar futbola bağlayayım
0: Beşiktaş'a
1: oraya.
0: Beşiktaş'a da evet sabır diliyorum.
1: Hakem konusunda bir mağduriyet olduğunu düşünen tarafta mısın? Serdar Adalı'nın dünkü açıklamalarını, sert açıklamalarını
0: yok,
1: nasıl görüyorsun?
0: Yok o kadar. Yani şöyle hakem yani Vlahovic'in pozisyonunda penaltı yani penaltıya yakındı ama Vlahovic vurduğu zaman ben hani Şampiyonlar Ligi'nde de böyle hani Avrupa maçlarında da görüyoruz. Hani vurduğu zaman özellikle İngiliz hakemleri orada bir engellemeye şey olmuyor. Yani son hamleyi belki yapamasa Vlahovic ki bunu hani Mertens penaltılarında görüyorduk. Mertens bu tarz tilkice hamlelerle penaltı alabiliyordu. Ya Vlahovic orada futbolculuğun, golcülüğünün vermiş olduğu profesyonellikle kendini bırakmadı. Golü düşündü. Ama ben eminim, iddia ediyorum. Orada o topa vurmasaydı, o baskıyı hakeme gösterseydi bu iş biterdi. Orada penaltıyı alırdı.
1: Yani bu kadar abartılacak bir şey yok diyorsun hakem tarafından.
0: Ya maçın anladım. Oynanış şeklinde ya iki tarafa da hakemin foul ya Türkiye'nin Süper Ligi'nin zaten yani genel sorunu faul istikrarsızlığı. Yani hakemin tempoya göre çaldığı fauller biraz nabza göre fauller çalınıyor. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var ama buna artık ben yani konuşmak bile istemiyorum çünkü ya böyleler yani hakemlerimiz o yani çünkü buna da var karışamıyor. Keşke var karışsa da diyeceğiz. O zaman da yabancı hakemin orta hakem olması lazım. Ya hakemlerimizin kalitesi zaten düşük yani ben burada her hafta hakem demek istemiyorum ama yani maalesef böyle bu lig bunlarla bitecek yani. Ya bu kadar para harcanıyor, kaliteli İtalyan hakem getirsinler. En azından bir 2-3 yıl alttan gelen hakemleri de yan hakem olarak olur. Yani ne bileyim biraz başka yerlerde kulvarlarda birazcık pişirip o baskıyı da azaltır bu olay. Dolayısıyla daha güzel futbol izleriz diye düşünüyorum ama bu olmayacak. Dolayısıyla böyle devam edilecek. Yani maçlara sürekli bir adı yok yani. Hani bir tarafa çaldığı faulün aynısı ceza sahası içinde oluyor. Devam diyor. Ceza sahası dışında çaldığının aynısı ceza sahasının içinde oluyor. Penaltı diyor. Yani çok istikrarsızlık var. O yüzden ben bunun yabancı hakemlerle çözüleceğini düşünüyorum. Ama bu maçı kalkıp da hakeme bağlamak tekrar ediyorum. Bence yani nasıl Galatasaray mağlubiyeti hak ettiyse Beşiktaş da mağlubiyeti hak ettiler. Bir futbol oynadı yani. Bu kadar basit yani. Hani bölüm bölüm maçın içinde oldular. Ama özellikle 2-1'den sonra maç döner mi dedirtti bu arada. O konuda da İtalyano hocayı da tebrik ederim. Yani bir herkesi bir maça döndürdü yani Beşiktaşlıları ve maçı izleyenleri. Ama orada bir bireysel hata gelince maç oradan sonra koptu. Yani penaltı pozisyonuna kadar

0: yani bilmiyorum, belki penaltıyı da şöyle söyleyeyim, maç 3-1 olmasa 2-1 olsa penaltıyı bile belki vermeyebilirlerdi. Birazcık da orada böyle maçı hani tatlıya bağlama penaltısı gibi geldi bana yani. Dolayısıyla futbol adına ben güzel bir maç izledik. İki tarafta gitti geldi. Çok güzel goller izledik. Bir kere Gift Orban çok iyi bir gol attı. Yani o şutun şiddeti. Yani bu deplasmanda şunu söyleyeyim, Beşiktaş burada bir kayıp yazıyoruz ama bu deplasmanda Galatasaray'da, Fenerbahçe'de sıkıntılar yaşar ki zaten Trabzon'da yaşadı.
1: İyi yayınlar dilerim. Beşiktaş puan kaybettiği yer maç sonrası hakemlere hedef almaya başladı. Amelispor maçını izledim ve hakem özellikle maçın son bölümünde ev sahibi ekibe göz açtırmadı. Tüm takdir hakkını pozitif anlamda Beşiktaş lehine kullandı. Bu durumun arkasında Fenerbahçelileşme olabilir mi demiş ya. Aman Fenerbahçe böyle bir 3 puan yaklaşmasın size. Aman 2 puan yaklaşmasın. Aman kafa kafaya gitmeyin. Ya 10 yıldır yok böyle bir şey. 10 yıldır yok bir Fenerbahçelileşme. 5 yılı, bu 10 yılın son 5 yılı en büyük aday yine Galatasaray şu anki haliyle. Bunda bahis adaylığından, bahis oranından çık. Bir mantıklı, aklı evvel biriyle konuştuğun noktada, bir spor yorumcusundan, bir eski futbolcudan, futboldan bilen anlayan biriyle konuştuğun noktada birine sor, yine Galatasaray önde der şampiyonluk anlamında. 4 yıla, geçen 4 yıla baktığında da yine Galatasaray'ın şampiyonluğunu görürsün. Ama sizler her böyle Fenerbahçe'nin kazandığı, Galatasaray'ın kaybettiği haftada bunu konuşmaya devam edeceksiniz. Aman konuşun, aman eksik olmayın Fenerbahçe'yi konuşmaktan. Bu konuda Fenerbahçe tarafına yüklenmekten vazgeçmeyin. Sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş bir nebze sivrilsin. Beşiktaş tarafında da bak, Beşiktaş'ı da işin içine katarak işte Beşiktaş lehine kullanıldı. Fenerbahçelileşme acaba olabilir mi? Fenerbahçe'nin önü mü açılmak isteniyor? Fenerbahçe'nin işte şöyle mi şampiyon yapılmak isteniyor? Hıncal abi, rahmetli Hıncal abinin söylemlerinin devamı geliyor. Maalesef öyle. Devamı geliyor ve gelmeye de devam edecek gibi duruyor herhalde. Ama yani bu yıl da bence öyle bir yıl değil. Çok çok beklersiniz öyle Fenerbahçe'nin arkasında hakem, Fenerbahçe'nin arkasında MHK, Fenerbahçe'nin arkasında TFF diyeceğiniz bir yıl olmayacak gibi duruyor. Bana öyle geliyor. Yani örneğin dün Beşiktaş tarafına hakem konusunda ben hak veremiyorum. Ahmet Spor hakkıyla kazandı. Ya, çıktı oynadı, kazandı. Trabzonspor maçında hakem konusunda tek bir şey yoktu. Fenerbahçe Eyüp maçında yine yoktu. Kaldı ki olsa bile skora odaklı baktığında ya hangi birini hakemle açıklayacaksın diyebileceğim bir durum var. Biraz da böyle esasında durum. Yani takımlar oynamadığında hakeme çok fazla gidebileceğimiz konular oluyor. 2-1'lik maçlarda, 1-0'lık, 2-2'lik maçlarda bak görüyor musun puanımızı aldılar diyor. Çünkü senin takımın kötü. Çünkü senin takımın bu haftaki gibi rahat kazanamıyor ya da bu haftaki gibi çok açık ara farkta kaybedemiyor. Genellikle hep o kalitesizlik birbiriyle örtüşüyor, o teraziyi dengeliyor. Sana da hakem yolu açılıyor. Sadece sana değil, X teknik direktöre de hakem yolu açılıyor. Ama bu açıdan bakmayız. Acaba Fenerbahçelileşme mi var? Acaba Galatasaraylılaşma mı var? Gibi gibi değerlendiririz. Bence doğru olan değerlendirme bu değil. Öyle söyleyeyim.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Hani Galatasaray maçında, Trabzon maçında hakemlik bir şey yani Galatasaray hakem yüzünden mağlup olmadı. Ama neyse, maçın içinde var mı? Sanırım penaltı, kırmızı kartı var. Ama Sané'ye kırmızı kart verseydi bu maç da önemliydi. Hayır. Sané'ye kırmızı kart verilseydi Okan Hoca eleştirilmeyecek miydi? Hayır. Sané'ye kırmızı kart verilseydi maç sonunda hakem konuşulacak mıydı? Hayır. Verilmedi de verdi de aynısı. Yani sen orada ne oynadın ki ilk konuşman senin kırmızı kart olsun? Yani aynı şeyi Trabzon için söylüyorum. 4-0 yendiğin bir maçta çıkıp hakemi konuşuyorsan nasıl olacak? Yani senin stoperin kırmızı kartı yemeyip Galatasaray'ın ona kızan hocası kırmızı kart diyorsa ve sen çıkıp ilk cümlen hakemse size o zaman galibiyet de, camiaya galibiyetin de bir anlamı yok. Yani siz bunu tamamen TFF'yi baskı altına almak için ya da ne bileyim yani Galatasaray galibiyetini böyle yani ben anlamıyorum. Galatasaray'ı yenin ya. Galatasaray'ı yendiğin zaman mutlu olun. Bunu yaşayın yani. Hani Galatasaray'ı biz hakemler üzerinden niye yani hakemleri baskı altına almaya çalışıyor? Yani bu ligdeki bütün yöneticiler böyle. Yani alıştılar yani. Hakem üzerinden maçı okumaya. Önce hakemi eleştir, sonra taktik teknik. Öyle bir şey yok ki. Futbolda önce taktik tekniği

0: konuşacaksın sen? Çünkü bunun için para kazanan profesyonellersiniz yani. Ben şimdi yani bir işimi yaparken havanın muhalefetini konuşmuyorum ki. Bunun için bana para vermiyorlar ki. İşin neticesine bakıyorsunuz yani. Dolayısıyla önce kendi futbolumuza bakacağız yani. Hani kendi futbolumuzun karşılığı olan bir emeği veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Galatasaray veremedi yani. Galatasaray hazırlanmamış. Yani Galatasaray'ın yani en büyük şahidi sensin. Yani karnımız ağrıdı ya. Ya bir tane orta saha diye karnımız ağrıdı. Niye diyorduk? İşte bu maçtaki 4-0'lar 5-0'ları biliyorduk. Galatasaray ilk defa mı 4 yiyor? Galatasaray 4 değil 14 gol yemeyi hak etti Liverpool deplasmanında. Niye? Sebebi orta sahası yoktu, stoperi yoktu. Ve yani bunu artık görmeyip de kadromuz şampiyon kadro diyen başkanımız alsın bu galibiyeti, mağlubiyeti, övünsün işte. Ben bunlar için mi transfer yapacağım diyen bizim başkanımız ve 30 milyon euro, 30-60 milyon euro transfer yaptırtan hocamız hiçbirinde oynatmayaraktan bunlarla övünsünler yani. Yani Galatasaray'daki problem hakem değil ki. Sen doğru bir kadro çıkart, doğru bir çalışma, doğru bir planlama yok. Ben ne zaman televizyonda Galatasaray idmanını izlesem ortada sıçan oynuyorlar ya. Yani. Başka bir şey yok. İdmanlarda başka bir şey yok ki. Görmüyoruz yani. Yani ve her mağlubiyetten sonra takıma 5 gün izin, 3 yani, gün izin.
1: Her giden ne kadar, oyuncu... Her ne kadar artık kalıplaşmış bir oyun gibi görsek de yine de anmayalım öyle şeyleri Serkan Çetiner.
0: Ya hayır o bir kalıplaşmış bir şey yani.
1: Tamam hani öyle ama yani yine de boş ver abi peki.
0: Yani o ne o zaman dar alanda kısa paslaşmalar.
1: Öyle diyelim abi ama dar alanda kısa yani paslaşma hani diyelim.
0: Şimdi yani anlamak
1: çevirisi de yok doğru diyorsun.
0: Takım iyi antrenör edilmiyor. Ya 30 yaşında 29-30 yaşında stoperimiz 35 yaşında Muhammed Salah yani gerçekten şimdi, kepsleri vardı.
1: Batrakov, Leslie Ugochukwu ve aynı zamanda Vichua bu. Bu transferleri Okan Hoca isteyerek mi yaptırdı yoksa yönetim biraz artık oyuncudan kazanma, oyuncuyu çıkarma, oyuncuyu alıp yetiştirip ya da yetiştirmekten geçti tabii bu saydığım bazı isimlerde ama iş oyuncu da gelecekte para kazanabilip yine kulübe para bırakmasını sağlama amacıyla mı yönetim buralara yöneldi? Böyle bir transferi.
0: Ya şimdi bak istedim. Şöyle söyleyeyim sana.
1: Onu konuşmak aldın, gerekiyor. Bence hiç orada bitiriyor.
0: 23 yaş aldığın oyuncuyu istiyorsan 150 milyon euroya al. Oynatmazsan o oyuncu 5 lira para etmez. Oyuncuya güveneceksin bir kere ya. Ya biz Naga'yı izleyemiyoruz ya. Herkesin sempatisi var çocuğa. Okan Hoca'nın yok. Niye? Okan Hoca'nın çünkü orta sahada Kaan Ayhan'a İşte ne bileyim Torreira'ya, Saray'a ya Okan Hoca bir kere çok gelenekselci bir hoca yani hani bu başkanımız da böyle bu arada. Ya bu şampiyonluğu bir referans olarak alıyorsunuz ya abi almayın artık kurban olayım. 4 yıl boyunca aynı adamlar bak Davison ya bak Saray Davison yüzünden belki de 6 puan verdi ya. Ya biz bu adamı 33 milyon euroya satmadık ya satın dedim ya satın. Barış Alper'i sattın, Davison'u sattın. Ya 30 milyon euroya çünkü yerine koyabileceğim bir oyuncuyu bulamayacağın için veremedin ya. Senin öyle bir yapılanman yok ki. Transferde bir ağın yok. Transfer ağın yoktu yani. Dolayısıyla aldığın topçularda ortada Galatasaray kaç para harcadı? 100 milyonu geçmiştir değil mi? Ya 100 milyonu geçti. Leao harici ki Leao da hazır değil yani. Brezilya'da adam fink attı. İdman yapmadı ki ilanla. Yani taktiğimiz Leao ile Sané'yi birebir bırakmak. Rakip beklerle birebir bırakıp birebir oyun oynayacaklar. O onu geçerse Galatasaray pozisyon bulacak. Ya daha koskoca Galatasaray'ın düştüğü duruma bak ya. Ya Osimhen yok. Kanatların çalışmıyor. Yani orta sahada pas yapamıyorsun. Ya bir tane derinden şöyle göbekten oyunu delmeye çalışmadı ya Galatasaray. Yani Galatasaray'ın yapamadıklarının hepsini de Trabzon yaptı. Ya 3 günlük hocasıyla yaptı Okan hocam. Biraz utanın ya. Vallahi utanın ya. Ya 3 günlük ya. Thomas hoca geldi. İyi hoca dedim bak. Ben söyledim de
1: Thomas buna. Thomas Rice fırsat yani, gördüğünü Thomas, de söylüyor mesela. Gelirken. Evet.
0: Yani Thomas Rice için geldi. Fırsat falan değil ya. Hoca değişikliği her zaman pozitif bir yansır takıma.
1: Yok o açıdan ya, değil. Da... Galatasaray karşılaşması öncesinde kimsenin gelmek istemediği bir ortam konuşuluyor. Bu gerek yöneticilerce, başkanca, gerekse işte medyada

0: alan haberlerde gördüğümüz kadarınca konuşulan bilinen bir gerçek. Thomas Rice'ın bunun bir fırsat olduğunu, aksine gelmek istediğini söylediği konuşulur. Hep dillendirilirdi bu maç öncesinde.
1: Vallahi yani çok da güzel bir fırsattı. Fırsatı da güzel yani yakaladılar. Galatasaray'ı madara ettiler yani. Bak ya şöyle söyleyeyim yani ben artık Galatasaray'ın bu futbolunu biz 5 yılda alıştık da ben bu futbolu düzeltilmek için transfer yapılmasını beklerken popülist transferlere gidildi. Taraftarın baskısını azaltmak için Leslie'yi aldılar. Ha, bu oyuncu kötü bir oyuncu da değil bu arada. Ama oynatmayacaksın hocam. 18 maç 30 milyon ibaresi koydu. 17 maçta bırakacaksın. Ben biliyorum yani. Ama aynı paraya git Pape Matar sarı al. Bu kadar beklediniz. Ya biraz daha bekleseydiniz madem. Ya Lüsimi'yi niye almadınız arkadaş? 20 milyon euro Juventus'a gitti. O Juventus şu an yani Şampiyonlar Ligi'nde yok ya. Ya sadece Davison'u bırakacaksanız, Davison'u satmayacaksanız Lüsimi'yi aratıp bu oyuncuyu getirirdiniz ya. Ya iki tane transferle takımın bütün ahengi değişecekti. Ama ne yapacağız? Batrokov'u bekleyeceğiz. Leslie'yi bekleyeceğiz. Naga'yı bekleyeceğiz. Bunlar kötü oyuncu diye söylemiyorum bu arada. Ben Okan Hoca'nın bunları oynatmayacağını düşündüğüm için bunlarla bir değişime gideceğini düşünmüyorum. Bak ben sana söyleyeyim mi Galatasaray'ın değişim dediğimiz ne olacak biliyor musun? Sakatlıktan dönen Lemina ve Osimhen. Galatasaray'ın değişikliği bu olacak. Ya Galatasaray'ın başka bir değişiklik beklemeyin yani Galatasaray'da. Yani ne bileyim bir işte oraya Leslie ile çıkar, çapa altı oynar, taktiği değiştirir falan hani yok bu yani olmayacak yani. Çünkü sonuç şu Galatasaray ne kadar gol yerse yesin Apo Kerim'e muhtaç. Apo Kerim'in önüne alınmadı arkasına alındı abi. 3 kilo da fazlası varmış ya arkadaş. 21 yaşında bir oyuncunun kilo fazlası nedir ya? Ya UFC'de dövüşe katılan çocuklar bir gün içinde 5 kilo veriyor ya et keserek. Yağ kesmeme, kilo kesmeme ne diyorlar? Ya bir günde 5 kilo veren adamlar var ya. Siz kimi kandırıyorsunuz Allah aşkına? Sizin bu takımın abileri var. Bu takımın abilerini üzmeyelim diye bu takım değişime gidemez. Bak gidemez çok net yani. Bu takım ya 5. şampiyonluğu abileri alacak ya da alamayacak. Bu kadar basit. İşimiz sadece abilere kalmış. Bu kadar basit. Ya Davison'un hali ortada. Ya ne bir konsantrasyon var ne bir şey var. Niye? Çünkü doymuş topçu. Parasal anlamda da doymuş. Futbol anlamında da doymuş. Adam yani Dünya Kupası'nda yılın karmasına seçilmiş. Sıfır konsantrasyon yani. Belki komaya gitse adam komada belki konsantre olabilirdi yani. Ama sen onu da yapmadın yani. 30'a sat sen bir tane aç bir stoper al yani. Onu da biz alalım ya. Bir kere ya şu alma vermedi bir kere Galatasaray çıksın yani. Çıkamaz abi.
0: Peki ben olmuyor. Biraz Fenerbahçe tarafına da geçeceğim. Genel olarak bir fikstür sonucunda puan durumu değerlendirmesi de yapacağım. Yapmak isteyeceğim ama diğer tarafta Galatasaray'ın 13, Fenerbahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 12, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 10 puan topladığı bir denklemdeyiz. Esasında 4 büyüklerin arasındaki en fazla puan farkı 3 ve birbirleriyle burada çok da uzak değiller. Bu heyecanı esasında uzun yıllardır yaşamadığımız bir yere götürebilir. Buradan belki değerlendirir konuşuruz. Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız ama ara Serkan Çetiner. Aranın öncesinde söylemek istediğin farklı bir son bir cümle yoksa, farklı bir başlık yoksa araya gidelim ardından devam edelim.
1: Yok araya gidelim sonra ligin üzerine değerlendirmelerimizi yapalım. Ligin yeniden başladığını konuşalım.
0: 2 dakika sonra buradayız. Aranın ardından parantezde Serkan Çetiner'le konuşmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir özet geçmiş olalım. Haftayı farklı bitiriyoruz esasında. Yani Galatasaray'ın 4-0 mağlup olacağını düşünenler çok az sayıdaydık ya da hiç yoktuk. Bu kadar farklı bir galibiyet ben beklemiyordum Trabzonspor tarafında. Trabzon deplasmanında Galatasaray'da. Bir diğer tarafta Fenerbahçe'den 8-0'lık bir galibiyet yine beklemiyorduk ki farklı galibiyet beklerdik esasında ama Fenerbahçe'den o kadar farklı 8 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Ve diğer tarafta Ahmet Beşiktaş maçında Diyarbakır deplasmanında Beşiktaş'ın Diyarbakır'daki bu karşılaşmada 3-2 mağlup olması, bu da beklediğimiz bir şey değildi. Haftayı böyle özetledik. Diyarbakır'dan eli boş dönen Beşiktaş İstanbul'a dedik, değerlendirdik, detaylandırdık ama Fenerbahçe'yi daha detaylı konuşalım. Fenerbahçe'deki bu galibiyeti neye bağlıyorsun? Galibiyete rağmen konuşulacak eksikler var mı? Nedir ne değildir? Lazımdı Fenerbahçe'de böyle bir galibiyet esasında. Gerekiyordu. Serkan Çetiner, seninle yani, bunu değerlendirelim işte.
1: Şöyle, hem bir fırsat çıktı ellerine. Yani bir gün önce en büyük rakibin 4-0'lık bir hezimet tabii ki de motive eder. İki, karşı takım çok güçsüz. Yani aslında geçen sene küme düşmeyi hak eden bir takımken sürpriz performanslarla lige tutunmuş. Lakin bu seneye de ekonomik ve kadro kalitesi olarak da bu olayı yenileyememiş ve buraya taşıyamamış bir takımla karşılaştı. Dolayısıyla Fenerbahçe için değerlendirme anlamında zorluk derecesi olarak bir böyle bir maç olmadı. Yani öyle bir kısas değil. Yani bu maç Fenerbahçe'nin işte uçacak kaçacak noktasında ya da işte geliyor işte takım oturdu falan diyemeyiz. Ama tabii 8 gol sükseli bir galibiyet. Ne olursa olsun karşında Süper Lig takımı var ve 8 gol atıyorsun. Ama bu bence bir moraldi takıma. İhtiyacı vardı buna. Hani böyle sükseli bir galibiyete ihtiyacı vardı. Böyle oldu aslında. Hem Beşiktaş hem Galatasaray birazcık böyle lige iyi başlayan ve skor toplayan iyi futbol oynayan iki takım daha az eleştirilirken lige çok fazla eleştiri yapılan Fenerbahçe ve Trabzon bunu kaldıramıyordu. Aslında yani milli takımlara giderken bu iki takım daha rahat gidecek ve Beşiktaş'la Galatasaray daha çok eleştirilecek. Hani birazcık öyle bir yük attı Fenerbahçe bu anlamda. Buna göre futbolculara bir moral geldi. Galatasaray'da Beşiktaş'ta bunu bir fırsata çevirmeli. Hem sakatlıkları hem teknik taktik artık daha çok çalışmalılar. Ama bu kime yaradı dersen Trabzon'la Fenerbahçe'de ciddi anlamda yarayacağını düşünüyorum. Özellikle yeni bir hoca geldi. Kadro planlaması yapmadan teknik taktik olarak yükleyebilir. Fenerbahçe'de dediğim gibi kötü başladı. Birazcık belki yükleme yapacak, bazı eksiklikleri düzeltmek adına hem Lukaku'nun da biraz daha topa sokarak onu daha hani kem kilolarında biraz ona bir yükleme yaparak bu devreyi, yani bu bir ay bir kaç hafta, 2 haftalık bir süreç mi olacak? Bu 2 haftalık süreci güzel geçireceklerini düşünüyorum. Yani milli takım arası bu 4 takıma da ihtiyacı vardı özellikle. Çünkü Avrupa'da oynayan takımlarımız da çok fazla sıkıntılar yaşadı. Yani zorlu maçlar oynadılar. Hepsine iyi gelecektir diyebiliriz. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi kadro olarak hala Eyüp maçı aldatmasın. Fenerbahçe'nin daha zorlu takımlara karşı oynadığı maçlarda çok fazla eksikleri göz önüne geldi. Hani buradaki potansiyeli
0: kaldı ki bu kadar rahat bir Eyüp karşısında dahi Kerem'i, Lukaku'yu konuşurum mesela başta.
1: Evet, Kerem ve Lukaku, yani bir kere zaten uyumsuzluk var. Yani o mesela Kerem'in, hatırlar mısın? Bir Trabzon deplasmanında Asensio, Kerem ve Talisca üçlüsü öyle bir pas organizasyonları falan vardı. Ya şimdi bunlar Mourinho döneminde vardı, biz görüyorduk yani, ama İsmail Hoca döneminde bunlar yok oldu. Orada bir duvar olma, indirme, kaldırma, ki bunun en iyisi bağlantı oyunlarının en iyi forvetlerinden biri Lukaku'yla Vedat Muriç. Yani bunların zaten yeteneklerinin içinde bu var. Ama bu hem Kerem'i de geriye attı. Kerem'i baktığın zaman en iyi dönemini yaşadığı dönemlerde Icardi ile olan uyumu, Benfica'da Pavlidis ile olan uyumu Kerem'e hep performansını ekstra etkiliyordu. Çünkü o alanı kaplayan hacimli forvetler Kerem'e boş alan bırakıyordu. Yani o pırpırlığıyla aralara derelere giriyordu ama bunu artık Fenerbahçe'de göremiyoruz. Yani bunu birazcık ki formsuz başladığı Fenerbahçe döneminde, kariyerinde birazcık Mourinho hocayla biraz görmeye başlamıştık. Ama İsmail hocayla hepten yok oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Oğuz'la aralarında hani Fenerbahçe taraftarına sorsak bazıları Oğuz'u tercih edebilir yani. Kerem çok fazla top kaybı yapan bir oyuncu.
0: Ben bir futbol sever olarak Oğuz'u daha orada o formayı hak ediyor gibi görüyorum.
1: Bak mesela. Ama şimdi baktığın zaman 25 milyon euro verilmiş. 6-7 milyon euro maaş alan.
0: Zaten onun o 25 milyon euronun altını doldurmaya çalışan bir Fenerbahçe var şu an.
1: Zaten yanlış transfer adı. Evet. Bak bizi burada zaten sıkıntıya sokan şu. Mecbur kalıyoruz. Niye? Bir yanlış transfer.
0: Leao'ya da mecbur kalacaksın mesela. Sané'ye de mecbur kaldın, hala kalıyorsun.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yani ya bunları konuşacağız. Lukaku'ya mecbur kalıyorsun mesela. Kaldı ki Vedat Muriç'in var neyse ki. Evet. Yani o da işte Vedat Muriç de performansıyla.
1: Lemina'ya mecbur kaldık. Lemina'ya mecbur. Sakatlandı bak. Çünkü biz ne dedik? Sakatlanmayan Lemina istiyoruz dedik. 40 maç oynayan Lemina istiyoruz dedik. Çünkü o mevki öyle bir mevki. O mevki en çok futbola dayak yiyen mevki o mevki. Ama yok abi, anlatamıyorum. Ya oraya bir gladiyatör alın diyoruz ki fırsat bekliyorlardı öyle mi? Ama yani çıktı abi. Kamarası çıktı. Papasarı çıktı. Matarsan hepsi çıktı. Almadınız. Çünkü siz fırsat beklemiyordunuz. Taraftarı kandırıyordunuz. Siz transfere falan çalışmamışsınız. Siz menajerlerin önünüze koyduğu futbolculardan Okan Hoca'nın önüne koydunuz bir liste. Ve o listeden en uygun olanını aldınız. Ne bir oyuncuya gidip bir hikaye anlattınız, ne bir oyuncuya bir proje anlattınız. Biz istiyoruz, gelmiyorlar. Yani gittiniz Bruno, yani Kamavingalarla çıkılan hikayede işte geliyorsun. Yani ayıp yani. Taraftarı kandırıyorlar abi. Bu ülkede gerçekten yani ben anlamıyorum. Hiçbir şeyin karşılığı yok ya. Ya verdiğin sözün tutmuyorsun, karşılığı yok ya. Ama mevki makam devam. Hiç sıkıntı yok yani. Ya ben yanlış yaptım, bırakayım istifa edeyim dersin değil mi? Yok abi, devam ya. Abi bizim suçumuz ha bu arada. Yani birazcık şey yaparsan taraftarın suçu oluyor bir de. Çok konuşuyorlar, çok biliyorlar. Bunlar için transfer mi yapacağız diyorlar. Biliyoruz bak, bildiğimiz için 5-4 diyorsun. Bilmesek yani bu sizin bildiğiniz futbol. Bizim bildiğimiz futbolda Trabzon deplasmanından 4 yemezdi Galatasaray.
0: Serkan Çetiner'in isyan günü. Yine bir isyan Galatasaray
1: tarafında. Ama öyle yani. Ben
0: çok biliyor diyorlar. Bak biliyoruz ki o yüzden 4 diyorsun, 5 diyorsun diyorsun.
1: Öyle bak şimdi. Sen
0: Galatasaray'da vardır böyle haftalar. Galatasaray'da vardır böyle sezonların içerisinde 1-2 hafta. Geçen yılın başlangıcı mıydı? Bir önceki sezonun başlangıcı mıydı? Beşiktaş'a kupada 5 yiyerek başlamışlardı. Evet. Geçen sezon değildi değil mi?
1: Aynısı.
0: Geçen sezon muydu?
1: Zaten evet, geçen sezon değildi, bir önceki sezon.
0: Bir öncekiydi. Ya, şimdi ya aynı şekilde Frankfurt maçı yine konuştuğumuz.
1: Doğru.
0: Oluyor ama bu yılki biraz daha farklı gibi. Galatasaray geçen yıldan ve bir önceki sezondan daha farklı.
1: Yıl önce.
0: Daha kötü gibi görüyorum ben. Evet. Bugünden baktığımda.
1: İki sezon önceydi. Sezona girerken.
0: Bu arada özür diliyorum. İlyas Kara dinliyormuş. İlyas Hocam. Tarih Hocam. İlyas Hocam mesajını da atmış. Teşekkürlerimi ileteyim. Ona selamlarımı, saygılarımı iletmiş olayım. İlyas Kara benim için çok değerli. Bölmüş oldum, özür dilerim. Şimdi çok geçmesin diye. Belki kanalı değiştirir ya da kanalı değiştirmez, öyle tahmin ediyorum ama araçta iner vesaire duyamaz. Selamımı ileteyim istedim. Böldüm, özür dilerim. Söz sende.
1: Yani şöyle söyleyeyim, ne diyeceğimi unuttum.
0: Abi böldürdüm. Öyle kötü yerde böldürdüm ki daha kötü bir Galatasaray var dedim. Yani çok yanlış yerde böldüm. Önce, özür dilerim. Gerçekten.
1: İki yıl önce.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş Galatasaray'ı döverken Rafa Silva'ydı. Şimdi de Muhammed Salah. aynı Davison Madar oldu. Aynı takım aynı şekilde Madar oldu. Galatasaray taraftarın sıkıntısı bu zaten. Ben 3 sene önce aynı hocam, aynı yöneticim, aynı futbolcular ve aynı hikayeyi yiyorum ben. 3 yıl boyunca ne yapıyorsunuz arkadaş? Niye o koltuktasınız ya? Ya bir insan 3 yıl boyunca bir takıma bir harfa boyu kat edemez mi? Ama diyecekler ki biz şampiyonuz. Ya şampiyonluk bu mu yani? Sen bu kadar bütçe ayırıyorsun, bu kadar taraftarın, yani birazcık da taraftar pay verseniz de şu şampiyonluktan ve biraz da bu taraftarın dediğini yapsanız da. Ne istiyor sizden ya? Biz gidip de Leao'yu istemedik. Bak bir tane Galatasaray taraftar Leao diye çıkıp bir şey yapmadı. Sen Leao'yu isteyen taraf sensin. Sen Leao'yu getirip burada böyle Akın Leao'yu getirdik, yanında fotoğraflar çektik. Bana bir tane Papa Mater Sarr'la Lücum yeterdi ya. Ben Şampiyonlar Ligi'ne kral kadroyla girerdim ya. Niye? Çünkü adamlar oyuncu oyuncu. Top oynuyorlar. Yani yıldız mıldız değil. Benim yıldızım zaten Osimhen. Ben Osimhen'i bana okey. Ama sen bir tane Francolinho'yu alamadın ya. Bak Trabzonspor'un aldığı 17 milyon 8 yıl taksitle beyaz eşya alır gibi adam santrafor aldı. Topçu oldu, topçu aldı. Ya şu adamı bile alamadınız ya. Bırakın artık hani. Ya niye? Çünkü siz Leao peşinde koşun. Bruno Fernandes peşinden koştunuz. Sizin transfer kalibreniz 30'un üstü. Ama bir Francolinho'nun peşinden gitmeniz. Çünkü siz menajerler, size soruyorsunuz menajere. Ya şu Midtjylland'da Francolinho var kaç para? Başkanım o 40'tan aşağı etmez. En az 40 istiyorlar. Tamam kapatalım. Niye? Sen binip uçağa gidemezsin çünkü. Sizin özel uçaklarınız var ama diyaloğunuz yok. O yüzden bu işi bırakın. Bu işi profesyonellere bırakın. Oluyormuş işte abi, 30 milyon euro bütün sezon konuşulmadı mı? Dijo Francolinho'nun 30 milyon euro diye Galatasaray'a bağırılmadı mı? Yani Aral Şimşir 30 milyon euro diye Galatasaray'a bağırılmadı mı? Biri 14'e geldi, biri 18'e geldi. Son gün 8 yılda taksitle. Ya gerçekten kafayı yememek elde değil ya. Al işte, izliyorsun futbolu. Ya bunun bir de şimdi şöyle bir şey var. Ben bunlara kızıyorum ama bir de anlamına dönüyorum. Hocam ya biz sana her yıl 100-150 milyon euro transfer parası mı harcayacağız ya? Şu Trabzon deplasmanında bizi madara etmemek için. Şu deplasman fobimizden, hani her deplasmanda hücum pres yapamıyorsak, hücum presimizi kırıyorlarsa biz hep 5 yemek 4 yemeğe mecbur muyuz ya? Bizim bir B planımız olmaz mı hocam? 5. yılınız ayıp değil mi yani? Her açılışta, her yerde, her tatilde, her ortamda, her izin isteyene, her şekilde en baba krallık yapıyorsunuz. Bu yönünüzü de çok takdir ediyorum. Futbolcuya dokunuyorsunuz ama birazcık da taktiğe, tekniğe mi dokunsak ya şu takımda? Rica ediyorum yani. Çünkü yani ligin şampiyonluğu birçok Galatasaraylı için Serkan çok Çetin'e, da fazla bir şey ifade etmiyor.
0: Bu arada biz körler sağırlar birbirimizi ağırlıyormuşuz. Kerem'e verilen 25 milyondan bahsedip Batrakov'dan bahsedemiyormuşuz. Öyleymiş yani, bahsedemiyormuşuz.
1: Yo söylüyoruz işte, dedim ya.
0: Bahsetmekten para çekiniyormuşuz daha doğrusu. Dilim dönmedi orada bak. Öyle bir
1: tam tersi.
0: O kadar uzağız ki konu. Yani eksik, bir öncesini eksik. Dinlememiş mesela. Az önce ne dedim? Ha. Ya kaydı buluruz. Kaydı çıkartırız. Yarım saat olmadı daha değil. 20 dakika olmadı da. Dedim ki Batrakov aynı zamanda işte Ugochukwu ve Leslie Ugochukwu ve aynı zamanda bir Çabu. Bu tarz transferler Okan Buruk'un isteyeceği transferler mi? Daha net transfer mi ister? Ya da bir diğer tarafta işte yönetimin zoruyla ya da yönetimin isteğiyle yapılmış transferler mi dedim. Bunu kaçırmışsınız.
1: Bir,
0: İkincisi Kerem'den örnek verirken altını doldurmaya çalışıyor, oynatmak zorunda derken Sané'yi de işin içerisine kattık. Sané'de de benzer problemi Galatasaray yaşıyor dedik. Bir diğer tarafta bak görürsün Leao'da da benzer şeyler olabilir dedim. Bunları duymayıp onu duyuyorsanız siz bence taraf gözüyle bakıyorsunuz. Asıl siz birbirinizi ağırlamaya yer arıyorsunuz ama hadi sizin ağırlayacak, karşınıza koyabileceğiniz bir programcı da yok, yorumcu da yok mesela. İkimize de tutunamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Serkan Çetiner'le çok fazla ters düştüğümüz konu olur. Ama sizin burada tutunabileceğiniz ne yorumcu tarafı var ne de işte mikrofonda ben kendimce moderatör tarafı var mesela. Onu göremiyorum. Yani orada tutunabileceğiniz bir dal olduğunu göremiyorum. Maalesef göremiyorum çünkü tek taraflı bakıyorsunuz. Hani derler ya at gözlüğü. Hakikaten öyle. Ata gözlüğü yok takarsın. Ya. Sağ ve solu. Ya sağ ve solu görmez. Sağ ve sol. Abi öyle öyle. Ben artık yani bunları söylemekten çekinmiyorum. Çünkü niye? Bu kadar rahat eleştirmemeli. Bu kadar rahat eleştirmemeli insan. Eğer eleştirmek konusunda haklı olduğunuz bir yön varsa inanın orada böyle tepki vermem ama körler sağırlar birbirini ağırlıyorsunuz. İşte Kerem'e öyle diyorsun, Batrakov'u konuşmuyorsun dersen, benim Sané ve aynı zamanda bu yılda Leao'dan bir Sané görebiliriz dediğim noktayı kaçırırsan, orada bir art niyet ararım. Çünkü ben sadece Galatasaray özelinde, Fenerbahçe özelinde bir eleştiri yapıyormuş gibi gösterilmeyi istemem öyle değilken. Öyleyken göster, istediğin kadar konuş, ama öyle değilken istemem. O yüzden bir at gözlüğünü çıkartın lütfen. At gözlüğünü çıkartmak bir öncesini bir sonrasını sağda soluda gösterir sizlere. At gözlüğü, at kulağı, artık neyse o, bilmiyorum. Onu çıkartmak gerekir diye düşünüyorum ben. Serkan Çetin'e.
1: Yok. Dinleme. Yani. Şey değil.
0: Abi dinlemediyse o zaman başından dinle, öyle yargıla mesela.
1: Ya, değil mi? Okan Hoca genç oyunculuğu.
0: Ben de bugün bir konferansa, bir seminere katıldığımda eleştiri yapacakken geç kaldıysam bir öncesinde belki bahsetmiştir diyerek orada yapacağım eleştiri ya da bir toplantıya geç girdiysem, ya bunu niye konuşmuyorsunuz diye söyleyeceğim şeye temkinli şekilde yaklaşıyorum. Ben bunu bir birey olarak düşünüyorsam, ben bunu izlediğim bir yerde ön yargılı yaklaşmamak olarak görüyorsam, bunu bir ön yargı parçası olarak görebilen bir bireysem, karşımdaki insanı eleştirirken öyle olmasını beklerim. Bu kendini yetiştirmekle, kendini eğitmekle alakalıdır. Ben hiç fark etmez, nerede ne okumuş olursam olayım, ilkokul mezunu da olsam olayım ya da işte ortaokul veya lise veya üniversite mezunu olayım, hiç fark etmez. Bu tamamen benim kendimi ön yargılardan arındırabilmem özelinde geldi.

0: evet. deyip Franklin'den bir anda o şeye geçtik. Evet. Yok ya, Okan Hoca futbolu
1: tansiyonu yükseltiyoruz herhalde.
0: Genç oyunculara biraz alerjisi var ya, güvenmiyor. Güven sorunu var Okan Hoca.
1: Okan Hoca'nın bu kadar genç oyuncuya güven problemi varken bu kadar da genç oyuncu yatırımının bu yıl olmasını ben az önce eleştirdim mesela.
0: Mecbur kaldılar, yaparlar mı ya sen?
1: Okan Hoca isteyerek mi aldı mesela, onu merak ediyorum.
0: Ya istemeyerek tabii ki de ya. Söylüyor zaten, kendi söylüyor, diyor ki hazır oyuncu bulmak çok zor, 60'tan 70'ten başlıyor diyor. Sanki Okan Hoca
1: Can Uzun'u istedi mesela.
0: Galatasaray altyapısına 30 yaşında girdi Okan Hoca, yani Galatasaray'ın altyapısından çıktı ya. Kendisi 30 yaşında geldi Galatasaray'a. Fatih Hoca ona 30 yaşında futbol formayı verdi sanki. Ya yok ya, futbolun doğrularından uzaklaşırsan böyle skorlarda böyle ağzına vururlar. Ya hiç bak, futbolda neden bu kadar çok seviliyor biliyor musun futbolda? Doğruyu yaptığın zaman doğruyu görüyorsun. Yanlışı yaptığın zaman yanlışı görüyor. Hemen sonuç veriyor yani. Hani şeydir yani, top yuvarlaktır diyorlar ya. Bir kere iki kere oluyor. Ama sonuç hiç değişmiyor yani. Ve sahada ya, masa başında yenemezsin yani. Öyle parayla, pulla olmuyor yani. Oynayacaksın abi her meydana. Bak Trabzon'dan çıkamazsın. Bak Diyarbakır'dan çıkamazsın. Oynaman lazım çata çat. Her takım oynar. Koşmayan. Ben yıldızım abi. İki tane adam geçeyim de falan. Ya geç abi. Taktik teknik hiçbir şey yok. Leon'un düştüğü duruma bak yani mesela. Olmaz abi, olmuyor yani. Artık eskiden de o, ver Lea'ya iki adam geçsin, taraftar alkışlasın. Bak hiç top göstermediler. Niye? Hazır değil abi takım. Ya ayakta kalamıyorsun ya. Bırak abi, Muhammed Salah'ı yakalayamıyorsunuz ya. Hangi Galatasaray seviyesinden bahsediyorsunuz? Bana anlatmayın. 80 metre Muhammed Salah'ı kaleciyle karşı karşıya, dakika 3 ya. Nasıl bir futbol taktiğidir bu yani? Dakika 3. 80 metre adam boş kaleye gitti, kaleciyle karşı karşıya pozisyon veriyorsun. Sonra da çıkıp çok iyi çalıştık diyorsunuz yani.
1: Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Değerlendirmemizi sürdürüyoruz. Son 60 yılın en kötü Galatasaray savunması olduğundan bahsedilir. Mevcut Galatasaray'ın mesela.
0: Ya
1: 6 haftada 7-10 gol.
0: Son 60 yılın en kötüsü değil. Ama son 60 yılın en doymuş Galatasaray kadrosu.
1: Savunma açısından ya, bunu konuşmak çok da geriye götürmez ya da çok da farklıyı düşündürmez bize Serkan Çetiner. Bu istatistiklerle de belirlenmiş bir şey. 60'lı yıllardan bu yana görülmemiş. İlk 6 haftada 10 gol, 11 gol yediği.
0: Ya doymuş takım, evet. Doymuş. Takım şampiyonluk falan umurlarında değil ya futbolcuların. Bak yemin ediyorum, maaşların taksitleri daha çok kafalarındadır. Çünkü doymuşlar yani, hani force etmez kendini, bir kime neyi ispatlayacak ya? Barış Alper kendini kime neyi ispatlayacak? Gelmiş seviye belli işte, 40-50 olmayanı yapıyor. Kafaşataya deniyor mesela. Kafa golü atamayan adam kafaşata diye bir şey çıkar. Ben Barış Alper'den, evet, kafaşatayı öğrendim. Niye? Çünkü
1: şöyle bir şey.
0: Doymuş adam,
1: dinleyicimizden mesaj giriyor yine. Okey, dinlemedim öncesini. Kusura bakmayın, özür dilerim ama Fenerbahçe'nin zorluk seviyesi yüksek maçlarda başarılı olmadığına da bir iki kalem değinirseniz sevinirim demiş. Onu da dinlememişsiniz mesela. Bakın, onu dinlemediğiniz için özür diliyorsunuz. Buna da değinirseniz sevinirim diyorsunuz. Orada da Serkan Çetiner diyor ki az önce, bu maç Eyüp maçı aldatmamalı diyor. Belki ben söylemedim. Hadi orada kendimi ön plana çıkaramam. Ben öyle bir cümle kurmadım çünkü az önce. Aynı düşüncede değildik Serkan Çetiner'le çünkü Fenerbahçe konusunda. Ama az önce Serkan Çetiner konuştu onu mesela. Dedi ki yani bir problem var. Eyüp maçı aldatmamalı. Ölçü olarak algılanmamalı dedi. Fenerbahçe'de problem var dedi. Ben tam olarak öyle bakmıyorum. Eğer bir kıyaslama gerekiyorsa bugün Beşiktaş'ı ilk sıraya yazarım oyun anlamında, ki dün Diyarbakır deplasmanındaki problemine rağmen ilk sıraya yazarım. Fenerbahçe'yi ikiye yazarım mesela mevcut süreçte. Sonrasına işte Galatasaray'ı, Trabzonspor'u denk getiririm gibi görüyorum Fenerbahçe'nin oyununu. Sen ne dersin? Son olarak onu konuşalım.
0: Zaten evet söyledim ya, hani onu konuştuk. Yani Eyüp'ün zaten yani kendi problemleri olan bir takım yani. Hani dediğim gibi geçen sene ligde kalması yani Galatasaray'ın UEFA kupasını almasıyla eşdeğer. Yani başkanı cezaevine girmiş, para yok, bir şey yok. Bir iki tane yani, şimdi Cankat söyleyeyim, isim vereyim. Yani Cankat MVP'di. Geçen senenin en iyi kalecisi falan diyoruz ama bence Süper Lig'in en iyi performans veren kalecisi Cankat'tı. Çocuğun maçlarına ne zaman baksam onluk oynadı. Tamam, her Eyüp maçını izlemedim ben de ama bir puanlamada bakıyorsun. Açın geçen sene bakın. Cankat inanılmaz yani. Her maç 9-10. Ya biri, ya tabii ki takım da iyiydi yani. Hiç beklenmediği bir şey oldu. Yani birazcık da düşmek isteyen birçok kulüp vardı. Yarış

0: birbirleriyle, hem Kayseri hem Antalya birbirleriyle yarıştılar yani. Eyüp kaldı. Eyüp kalmasını bir ceza olarak değil de bir mukadderat olarak görüp aynı kafada devam etmiş bir takım. 8 gol çok sükseli bir galibiyet bu arada. Tekrar ediyorum, hani kimsenin galibiyetini de gölge düşürmek istemiyorum. Çünkü bir emek var. Fenerbahçe taraftar da böyle hani sükseli galibiyetleri de yani özledi yani. Çünkü sen Gençler Birliği'ni bile böyle hani net skorlarla yenemiyorsun. Bir aman falan diyorsun. Bu skorlar birazcık daha artarsa bu takımın özgüveni daha çok yerine gelir. Bu da iyi delalettir yani. Öyle düşünüyorum.
1: Peki toparlamak gerekirse mesajları da geçmek istiyorum. Sen toparladığında son bir iki cümle ettikten sonra Serkan Çetiner.
0: Yani dediğim gibi bizim dinlerken şey yapıyoruz, kaçırmış olabiliyor sevgili dinleyenlerimiz. YouTube'da da çekiyoruz, oradan tekrar dinleyin yani.
1: Ne diyor, YouTube'da bu arada şey. Evet, Serkan Çetiner, Emin Serkan Çetiner YouTube kanalına abone olun. ESC Emin Serkan Çetiner YouTube kanalında yaptığımız yayınlar özelinde onların kaydını orada da bulabileceksiniz. Tabi aynı zamanda Radyo Gol'ün kendi YouTube sayfasından da, kendi YouTube kanalımızdan da zaten hali hazırda dinleyebiliyorsunuz. Ama Emin Serkan Çetiner özel olarak sizlere kendi katıldığı programları kendi YouTube kanalında sizlerle buluşturuyor, onun podcastini, prodüksiyonunu çözerek ekibine de teşekkür edelim. Bizleri dinliyorlardır muhakkak şu an. Emin Serkan Çetiner YouTube kanalından Emin Serkan Çetiner'i takip edebilirsiniz diyelim. Orada da geriye sararak dinleyebilirsiniz tabii. Mesajlara döneceğim. Toparlamak istediğin farklı bir cümle, farklı bir konu yoksa Serkan Çetiner.
0: Yok, dediğim gibi.
1: Hızlıca mesajlara döndüm o zaman. Şöyle Serkan Bey'e sorar mısın? Salah'ı 11 yıl boyunca Premier Lig'de durdurabilen olmuş mu acaba demiş. Doymuşluk deniyor da Galatasaray sadece 3 futbol futbolcu eski Galatasaray'da, diğer oyuncular 1-2 yıllık. İnsan 1-2 yılda çalıştığı işte duyuyor mu demiş.
0: Niye aynı soruyu ben sevgili dinleyenime sorayım? Salah geçen sene Liverpool'da uçtu da mı Trabzon'a geldi? Trabzon şampiyonluğunda hani Salah motive edecek diye mi geldi? Evet. Yoksa para için mi geldi? Arkadaşlar birbirimizi kandırmayalım. Muhammed Salah'ı Liverpool kontrat uzatsaydı Muhammed Salah Trabzon'u mu, Türkiye Ligi'ni mi seçerdi yoksa Premier Lig'de mi kalırdı?
1: Hızlıca.
0: Yani, evet. Emekliliğin son virajı. Bir oyuncu yani. Bu, bunları söylemekte şey yapmayalım. Sizinle, nasıl İlkay Gündoğan öyleyse Muhammed Salah.
1: Sizinle öyle. Aynı düşünüyorum. Benim söylemek istediğim, Fenerbahçe zorluk seviyesi yüksek maçlarda başarılı olamadı. Yorumunuza katılmadığımı belirtmek isterim Serkan Bey'in yorumuna demiş. Teşekkür demiş. Peki. Selamları yayınlar. Serkan Bey'in dediği gibi Galatasaray'ın tek sorunu takımda doymuş futbolcuların çokluğu demiş. Peki. Selamlar, ben programımızı baştan sona dinledim. Batrakov'dan da bahsettiniz. Kerem'den de net dinledim. Yayınlar demiş bak mesela, net dinledim diyor. Ercan Erşahin, sinirlenmeyin o kadar demeye getiriyor konuyu. Sinirlenmedik zaten canım. Yani zaman zaman tansiyonu yükseltelim, ne var. Mahmut Tatar der ki, Serkan Çetiner duymadım.
0: Sen biraz kızıyorsun.
1: Abi, yükseliyoruz, kızıyoruz. Çünkü körler sağırlar birbirini ağırlamıyor. Yani öyle değil o iş. Hani ağırlıyor olsak, bak Serkan Çetiner hakikaten körler sağırlar birbirini ağırlıyor olsa, hani böyle al gülüm ver gülüm bir program olmuş olduğuna ben de inansam, öyle düşünmeyeyim, tamam diyeyim, kusura bakmayın, orada bir düzeltmemiz gereken bir şey var diyeyim. Ama benim mesela mantığım öyle görmüyor işi o an. Yani konuşmadın, onu konuşmadın, bunu konuştuğuna gelince iş, ben çıldırıyorum. Çünkü ben buna çok dikkat ediyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Etmesem ayrı konu. Gelen mesaj var. Teşekkürler. İstanbul'dan Ercan Ülker, ben yorumcunuzun futbol geçmişi hangi seviyededir demiş.
0: Yorumcumuzun futbol geçmişi, yani şimdi emekli futbolcu olmak isterdim, mesleğim futbol değil, buradan bir şey çıkarmak istemiş olabilir ama futbola ilgiliyim yani, hani izliyorum, Avrupa'dan maçları izliyorum ama bir futbol geçmişim yok. Eğer çok futbol geçmişi isteyen biri varsa, yani öyle birini arıyorsanız da zaten Beyin Connect'te bayağı bir futbol geçmişi olan insanlar var yani, orada orada bayağı bir şey oluyor ama.
1: Peki. Selamlar, yayınlar Galatasaray. Ya işte fikri beğenmeyince hemen geçmişi sorgulamaya gider. Benim de fikrim beğenilmediğinde, sen kaç yıllık gazetecisin dese 5 yıl 6 yıl derim. Ben de öyle kenarda kalırım biraz. Bu
0: sözün içerisinde. Ya bir de bir şey söyleyeceğim ya. Futbol geçmişim olsa yani hani ya bu ülkede geçmişi iyi olan, yani geçmişinde bir şey olan, liyakata dayalı bir sistemde benim şurada bir saatlik konuşmamı eleştiriyorsun, başka şeyleri görmüyorsun ya.
1: Peki. Selamlar, iyi yayınlar.

0: Galatasaray'da herhangi bir transferi futbolcuya hiçbir şeye gerek yok demiş dinleyicimiz. Teknik direktöre de gerek yok. Yeni bir yönetime de futbolcuya da gerek yok demiş. Takım aynı şekilde 2 veya 3 tane golü bir maçta yiyemez demiş. Aynı golü yiyemez demiş. Dinleyicimiz ses kaydıyla
1: yani 3-4 yıldır da aynı golü. Rafa Silva, evet. İsimler değişiyor, goller hep aynı. Bak Rafa Silva, Muhammed Salah hep belli aynı tipler, pırpır. Topla ilişkisi iyi, hızlı. Ama karşısındaki insanlar hep aynı, mesela Davinson Sanchez. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir 3 yıl sonra daha görev alsın, bu isimler hiç değişmesin ve transferler hiç yapılmasın. 3 yıl sonra gene izleyeceğiz Davinson'un ve Apo'nun ne kadar eksik kaldığını. Ve yaşlanıyorlar artık. Bu adamlara da bir şey dememek lazım.
0: Okumaya devam ediyorum. Çok mesaj var. Okuyabildiğim kadarını okuyacağım. Bir hanımefendi yazmış. Nadir kadın dinleyicilerimizden selamlar diyelim. Neslihan Tuğba Hanım. Serkan Bey'in ağzına sağlık. Galatasaray konusunda her şeyi çok net anlattı demiş Serkan Çetiner.
1: Teşekkür ederim.
0: Futboldaki dengeyi korumak adına atılmış bir adım olabilir demiş. Galatasaray'ın en büyük bütçeye sahip olmasına rağmen transferde gerekli adımları atmamasının arkasında bir baskı olabilir mi demiş. Sevgili Berk, Sediki Şerif demiş. Şerif'i oynattı. Aldığı paranın 5 milyon daha fazlasını geri elden çıkardı demiş. Gerçekten Barcelona'da bu açıkları verirsek 10 olur unutmayın demiş Tevhid Bey. Mesajını böyle paylaşmış bizim.
1: Doğru söylüyor da bizim Barcelona maçını söylüyorum, bakın gene bak yaz, not al. Kaos futbolu ya. Aynı futbol, kaos futbolu devam edecek içeride. Peki. Böyle Barcelona futbolcular falan şaşıracak yani. Böyle ne oluyoruz lan diyecek. Bunlar niye üzerimize 5 kişi bir anda saldırıyorlar falan. Yani Galatasaray'ın en iyi yaptığı şeyi iç sahada yapacak yani. Onu da söyleyeyim yani. Ve bize evet. 45-50 dakika bu takım çok güzel gelecek yani. Sonrasını bilmiyoruz. Ondan sonra.
0: Berk kardeşim, seni iyi ki sinirlendiriyorlar. Sinirlenince daha samimi oluyorsun. İnan programa yansıyor bu demiş. Peki. Samimiyetsizin tekiyiz o zaman normal zaman için. Öyle mi Serkan Çetiner?
1: İşin yok canım, esprisi.
0: Yok işin esprisi. Daha biliyorum samimi, canım. Ben kendim hani oynuyorum ya. İşin esprisi.
1: Kurumsallıktan seni kurumsallıktan çıkartıyor.
0: Ciddi dilden yani. Çıkartıyor diyor. Aynen. Evet. Daha samimi aynen. Oluyorsun diyor. Peki. Yani sinirlendirmeyin yine de ama tabii. Yani birbirimizi niye sinirlendirelim ki? Ben size, siz beni.
1: Yok, ben dertleşiyoruz.
0: Evet. Evet. Işte. Güzel oluyor. Boş ver abi. İyi oluyor. Her zaman öyle al gülüm ver gülüm de olmaz. Yani
1: yazsınlar bir tarafta yani. Ben taraftar mesajlarını dinlemek, onlara cevap vermek interaktif güzel evet. Oluyor yani.
0: Uzatacağımızın sözünü vermiştim. 1 saat oldu bu arada. Çünkü geç girdim yayına. O 4 dakikayı 10-15 dakikayla çıkarttık bakın. Yani onun da hemen evet. Böyle özrünü dileyerek girmiştik yayına. Bir 4 dakika gecikmeli girmiştim yayına. Berk kolay gelsin. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama Serkan Bey harbiden çok güzel konuşuyor demiş. Doğruları konuşuyor. Objektif konuşuyor. Takımını çok sevenlerin pek duymak istemediği şeyleri söylüyor ama doğruları söylüyor. Saygılarımı sunarım diyor.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
0: Mesela bak Mehmet Bey demiş ki selamlar, Tanju Çolak'ın futbol geçmişi çok iyiydi, şu an ne yapıyor bilemiyorum demiş. Ümraniye'den Mehmet.
1: Ya yani katılıyorum yani hani, futbol geçmişi olan oyuncular yani keşke öyle bir, ben buna da okuyayım ha bu arada, hani senin futbol geçmişin var, sen işte futbol konuşacaksın, senin yani o zaman bu işin siyasi tarafına çekmek de istemiyorum ama yani bir bakın bakalım. Biraz araştırın. Gelin.
0: Belki Serkan Çetiner'le çok iyi ikilisiniz demiş dinleyicimiz. Peki.
1: Evet.
0: Barcelona maçı. Evet abi, kesinlikle öyle. 3 yıldır, 2 yıldır, 2,5 yıl olacak Serkan Çetiner'le birlikte Radyo Gol frekansında yorumlarımız oluyor. Karşılıklı soruyoruz. Yeri geliyor birbirimize sinir ediyoruz ama birbirimize sinir ettiğimiz yayınlar genellikle hafta sonu oluyor. Hafta içi sanki daha sakin geçiyor Serkan Çetiner. Ben
1: hafta
0: ona kanaat geçirdim.
1: Yani hafta sonu daha rahatız şeyiz evet. Ya.
0: Yani biraz öyle oldu.
1: Yani çok da şey değil yani, sen Fenerlisin, ben de Galatasaraylıyım, saklamıyoruz da. Bunların zaten bir iki kişinin konuşmasında bile biz en naifini yapıyoruz, emin ol yani. Ben mesela
0: katılıyorum.
1: Bazı insanları biliyorum yani, konuşamıyorlar yani, hani çok yakın ortaklar ama aynı farklı yani, futbol konuşamıyorlar. Ya ülkede zaten böyle bir sorun var yani, hani bir futbolda bile ortak noktayı bulamayan insanın hayattaki hangi noktada yani keyif alabilir ki? Yani bu iş keyiflikten çıkıyor, bu sefer kavgaya dönüşüyor, tartışmaya noktasına geliyor. Öyle olunca da konuşmasın gelmiyor yani. Peki. Biz ne mutlu ki bunları konuşabiliyoruz yani.
0: Peki Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diyeyim. Dinleyicilerimizden ben okuyamadığım mesajlar adına da özür dileyim. Sözü son kez sana bırakayım.
1: Estağfurullah. Bütün herkese sevgiler, saygılar.

0: Çünkü
1: güzel bir hafta diliyorum.
0: Çünkü herkese. Biraz daha uzatırsam diğer programla birleştireceğiz. 3 saatlik bir yayın olacak. 4 saat hatta. 3 saat olsa yine iyi. Yani 18-10'da bir program daha var. 18'den 20'ye kadar sürecek olan program. Kim ne dedi formatı hemen öncesinde. Biraz uzatmış olduk ama geç girdim. Yani kendi hatamı toparlamak adına önümüzde açık olunca af diledik sizlerden, öyle girdik yayına. 17-18 dakika kadar uzatmış olduk, 20 dakikaya yakın.
1: Trafiklerin aranan sesi olacaksın.
0: Öyle diyorsun.
1: Öyleyiz yani. Hani. Mesela bizi genellikle trafikte kalanlar dinliyordur diye düşünüyorum. Hani radyoda. Genelde radyo arabada dinleniyor çünkü. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum.
0: Ya genellikle öyle. Evet, arabada dinleniyor ve ben uzun süredir hep şunu duyardım etrafımda. Radyo Gold'de işte yorumcu büyüklerimizden tut işte meslek büyüklerime, onun yanında arkadaşlarıma, Radyo Gold'de mesai arkadaşlarıma hep ya işte taksiye bindim bizi dinliyorlardı. Taksiye bindim Cihan'ı dinliyorlardı. Taksiye bindim belki dinliyorlardı. Denk geldim gibi şeyler duydum ama ya ben mi denk gelmiyorum diyordum hep bu yıla kadar. Taksiye bindiğinde Radyo Gold'e bunu diye çağırdım abi. Bu yıl aşağı yukarı 3 kez 2 kez denk geldim takside. Kaldı ki çok böyle zor zamanlarda taksiyi kullanırım. Normalde işte taksiyi böyle çok fazla sık kullanan biri de değilim ama 2 kere 3 kere denk geldi yani.
1: Bak senin sorayım. Bari bak trafikte böyle başın derdi düşse şöyle abi, taksicilere el kaldırsam var ya.
0: Yani, bak Yılmaz Bilge mesela Avrupa yakasından, aynı şekilde Sabri Aydoğan, Sabri abi dinliyorsa selamlar, yine Avrupa yakasından, Ataşehir'den Fatih Bey Anadolu yakasından sayayım taksici dostlarımızı sana mesela.
1: Peki ben burada şeyi kapatırken
0: Esenler'den biri daha vardı ama bak adını unuttum, büyük hata yaptım şu an, ayıp oldu, görüyor musun? Bir dinleyicimiz, ya geçen gün taksisinde denk geldim işte, o bahsettiğim dinleyicimiz, o dinleyicimiz, taksiye denk geldiğim dinleyicimiz. Radyo Gol'ü dinliyordu. Adını unuttum ama hatırlatırsa selamlar saygılar. Yani var yani öyle bir durumumuz var. Çevremiz var yani.
1: Sende evet. Öyle bir potansiyel var yani. Öyle bir gücün var yani senin. Berk Sayar'ın şeyi var yani.
0: Hayır, Radyo Gol'ün var canım. Bana döndürme abi işi. Benlik bir şey yok şu an. Yani.
1: Birçok kanal var. Sanki evet. Daha dokunuyorsun yani.
0: Radyo Gol'ün var. Radyo Gol'ün var. Sancaktepe'den Mehmet ben diyor mesela. Bak Sancaktepe'den Mehmet diyor.
1: Yani beni bul diyor mesela.
0: Evet yani. Bayrampaşa'dan Kenan diyor, bak bizim oradan da Kenan Yüksek de taksiciymiş. Kenan Yüksek sık yazar. Bildiğim kadarıyla iyi de bir Beşiktaşlı. O da taksiciymiş dostumuz, sağ olsun.
1: Taksicilerden çok sinirli oluyor. Ben hep
0: yani abi bizden çıkarıyorlar. Bak Sabri Aydoğan, Yılmaz Bilge, evet. Kenan Yüksek. Bunların
1: agresif yani.
0: Ortak noktası bu dinleyicilerimizin, saygıdeğer dinleyicilerimizin ortak noktası bize mesajlarında işte Beşiktaş'ı şöyle eleştirdin, Fenerbahçe'yi böyle konu etmedin, Galatasaray'ı öyle yerden yere vurdun gibi mesajlar yani işin neticesine baktığında. Biraz öyle bizden çıkartıyorlar o süreci. Bak aynen diyor, hemen de destekliyor Kenan Bey. Bayrampaşa'dan Kenan. Tırcılar da var diyor belki diyor. Abi doğrudur ama çok nadir yazıyorsunuz.
1: Hayır, tırcılar o kadar değil abi. Taksiciler evet. Çok agresif. Bak dolmuşçular.
0: Yok dinleyen olarak diyor. Dinleyen olarak diyor.
1: Yani var.
0: Dolmuşçular abi şöyle söyleyeyim.
1: Sen de bir şey yapalım. Aytekin
0: abi var. Aytek abi var mesela dolmuşçularda da, minibüsçülerde de. Var yani, sürekli yazmıyor ama sürekli dinlediğini bildiğim. Aynı şekilde Edirne Kapı Gazi Mahallesi hattını, Şehitlik Gazi Mahallesi hattını kullanan bir dinleyicimiz. Sürekli ben o hattan işte X kişi diye, adını hatırlamıyorum ama yazan bir dinleyicimiz var. Sürekli var yani, bak hafızamız da iyiymiş o konularda. Onu gördük.
1: Yani doğru ama agresiflik sıralaması yaparsan ben taksicileri, yani taksi mesleği birinci sıradır, ikinci dolmuşa girer.
0: Serkan Çetiner, sen de şimdi trafikte taksicilere doluyorsun yakalıyorsun fırsatını, agresifsiniz diye burada dinleyicilerime laf ettirmem, söyleyeyim bak. Beni gaza getiriyorlar çünkü taksiden öyle fotoğraflar paylaşıyorlar ki şuradayım kardeşim seni takip ediyoruz, buradayım burada bile seni dinliyoruz diye. Şimdi gel de o taksicileri öyle bu konuda sana, senin konuşmalarına böyle konu etmene izin ver yani. Öyle bir şey olur mu? Yapamam.
1: Ben çok evliyim.
0: Taksici dinleyici taksicilerimizin yanındayım Serkan Çetiner.
1: Ben de yanındayım.
0: Taksiciler yani agresif falan değil Serkan Çetiner.
1: Kötü falan demedim ya. Agresif dedim yani, bir şey demedim.
0: Abi az önce seninle aynı şeyi konuşuyordum. Aynı şeyi paylaşıyordum. Aynı düşünceyi ama şu an bak hemen hızlıca döndüm.
1: Hemen karşıma geçtim.
0: Hemen karşına geçtim abi. Selamlar.
1: Popülist bir yaklaşımın var senin.
0: Doğru.
1: Ama bu olması lazım zaten.
0: Maslak plazalar çevresinde Radyo Gol son ses gezenler var. Makam şoförü olarak demiş. Bak makam şoförüyüm diyor. Maslak'ta plazalar çevresinde Radyo Gol'le son ses geziyorum diyor. Son ses geziyorum diyor. Ama yani çok da denk gelmedik. Ben de Maslak'tayım. Biz de Maslak'tayız. Avukatları unutmayın diyor mesela dinleyicimiz.
1: Aa, avukatlara çok işimiz var. Şu, yani şu dönemde var ya avukatlık mesleği çok kutsal bir meslek bence.
0: Evet. Bir taksici yani. Dostumuz trafikten mesaj atmış. Fotoğraf çekmişti atmış ve fotoğrafta post cihazı makinesi fotoğrafın %70'ini kapsıyor. Post cihazı makinesinin
1: paketi de atmış.
0: Post cihazı makinesi yerinde de yok. Isınıyor mu? Ne oluyor? Güneşte mi kalıyor? Niye çıkarttınız onu yerinden? Bak dikkatimi çekti hemen. Dinçer Bey yazmış ya, Bayrampaşa'dan. Selamlar ona.
1: Bayrampaşa'dan dinleyenimiz çok.
0: Abi çok. Bayrampaşa, ben de Bayrampaşalıyım. Belki de bilmiyorum. Bayrampaşalılık mı çekiyor? Ne oluyor? Anlamadık. Hızlıca avukatları unutmayın, ben unutmadık peki, selamlar. Bayram Bayık, Okan Hoca'yı nasıl gönderebiliriz demiş. Bak onun derdi Okan Hoca'yı göndermek. Aynı zamanda arabada değil tarlada dinliyorum Manisa'dan demiş. Tarlada biber topluyor dinleyicimiz. Aa, hem de bu tombul biberler var ya abi, dönerciye oturursun sarı böyle bir cam kutusu olur onun, böyle içi de böyle artık demir, yani mikrop kapmasın diye demirden tutkaçlar olur artık öyle. Daha ne kadar dikkat ediliyorsa artık o işe. O tutkaç da onu böyle tutarsın. Artık tutkaç diyorum ona da, ne demek gerekir? Maşası vardır onun, maşa diyelim. O biberleri yersin sarı sarı tombul tombul. Onların ya, üreticisi belli ki tarladan topluyor bak.
1: Sen mesela öyle deyince ben de şey çağrıştı. Geçen gün bir ne tane kamyonun arkasında 200 tona yakın, yani 200 ton abartıyorum bari, 20 ton karpuzu adam tepki için yere fırlatıyor. Ya aklıma geldi. Ya dedim ki hepimiz Müslümanız kardeşim. Bunu götür bir, yani durumu böyle orta, yani düşük bir mahalleye aç kasanı. Ver abi insanlar yesin ya. Ya tepki vereceğiz diye niye çöpe atıyorsun? Üzülüyorum ben bu kafa yapısına, üzülüyorum.
0: Maalesef.
1: İnşallah yani tarımda şimdi herkes
0: benzer bonkörlük, benzer bonkörlük şu an şeyde var mesela, Palamut'ta var. Balıkçılıkta var mesela.
1: Verin abi bedava verin, insanlar gıda yok, gıda bulamıyorlar ya. Ne kadar büyük sevap ya. Senin yaptığın emeğinin karşılığı insanların boğazına bir şeyler girecek. Para kazanamayan diye kızma. Bak biz de dolandırıldık. Gitti bütün birikimlerimiz. Hayat devam ediyor. Çalışacağız. Evet. Mücadele edeceğiz. Yani bir tane adam geliyor işte. Elimizden alıyor. Bu kanun, nizam bizi kurtarırsa kurtaracak. Ama gidip de ne yapayım? Şimdi ben de yani bak, kasayı açıp
0: bizim yani. Abi Osman Bey'de ofisi olan bir dinleyicimiz mesela. Sürekli yazar bilirim. Şişli tarafındayım der. İş hukuku ve trafik kazası konusunda Allah bulaştırmasın tabi, ayrı konu, ama avukat Enes Küçük Kılınç der ki daimi dinleyenlerimizden, avukat olarak Serkan Bey'e her türlü desteğe hazırım demiş, gülmüş. Avukat masrafı da olmayacak bak olsun. Serkan Çetiner. Radyo gol yorumculuğunun farkı bu işte, görüyorsun değil mi?
1: Evet valla. Morali insanın yerine geliyor böyle.
0: Yani paralar yerine gelmese de moralin yerine geliyor abi mesela, yani öyle söyleyeyim sana.
1: Abi para bizim, ben birazcık para konusunda bizim bir anlayışımızın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok amaç ediniyoruz yani, bir amaç olmamalı yani. Bir araç olmalı yani. Yani çok popülist bir laf ama kendim de böyle Dede Korkut gibi nasihat, ama bu hale geliyoruz işte ya. Adam 860.
0: Ya şimdi Serkan Çetiner, ben dün Radyo Gol'de yayından çıkıp da eve gitmemiş olsam, senin gibi aşağıdan yukarıya, öyle diyorsun ya sen. Aşağıdan yukarıya, haritanın aşağısından bahsediyorsun yani. Aşağıdan yukarıya çıkıp İstanbul'a dönmüş olsam, teknemde Muğla'da geçirmiş olsam dünü, ben de aynı cümleleri kurarım seninle. Derim ki ya para niye amaç bizim için ya, derim mesela Serkan Çetiner. Onu da söyleyeyim yani yayında.
1: Ya ama bir doygunluk olmalı be insanda. Hani ya şöyle yani, hani ya kardeşim madem ya çalıyorsunuz, bir yeter noktan olmalı yani. Bak şunu mesela bir bilgi vereyim. İlginç bir evet. Şeydi.
0: Abi onunla toparlayayım.
1: Yani dinleyicilerimiz birazcık şey olacak ama bak, bu hayatta 200 milyon doları olanla 2 milyar doları olan adam yaşayacağı hayat kapasitesi, her şey aynıymış. Yani o yüzden değerli bu işlerdeki hırslarından dolayı yanlış yola giren vatandaşlarımıza nacizane yani. Söylüyorum yani. Gerek yok. Yani bir noktada durmayı bileceksin ya. Kazançta da böyle yani.
0: Evet. Ya öyle orası da yani Serkan Çetiner pek ne kadar aynı düşünüyorsunuz. Doğru.